Bir, Ukrayna'da Rusya'nın yaşadıklarından Çin ciddi ders aldı. Çin'den öğrenilecek bir şey varsa hakikaten ders çıkaran ve bir şeyleri inceleyen nedir ne değildir diye çalışan bir güçten bahsediyoruz. Mesela Amerika konusunda orada hakikaten de belki bir anlamda o sistemin Kissinger'ı diyebileceğimiz Van Hooning'in kitabı işte Amerika kendi kendine karşı diye bir dönem Amerika'da yaşıyor ve onunla ilgili yazdığı kitap America Against Itself. Ya, hakikaten de Amerika'nın zayıflıklarını çok erkenden okuyan işte içinde çatışmalar yaşanabilir.

0: yine öngören bir kitap. Dolayısıyla ya Çin her zaman Amerika'yı iyi çalıştı ve orada ne olabileceğini, kendisinin de bundan sonraki politikasını nasıl konumlandırması gerektiğini, aynı zamanda kendi yaptığı hataları da düzeltmesini bildi bir anlamda. Mesela ne oldu? Bir ara Wolf Warriors, işte kurt diplomatlar olarak adlandırılan son derece sert paylaşımlar yapan, bugün belki İran'ın yaptığı gibi, İran büyükelçiliklerinin veyahut da işte diplomasisinin yaptığı gibi, ama İran savaşta şu an Amerika'ya karşı, zaten de birinci düşmanı Amerika olarak hep benimsenmiş. O söylemlerden belli bir noktada vazgeçti. Onun için yani şimdi yapıcı bir şekilde Trump'ı kanalize etmeye çalışıyor. Yeni bir kalıcı politikaya, devlet politikasına. Ve orada da ister istemez ya yani şimdi Tayvan'la uğraşacak hali de kalmıyor Amerika'nın. Ne oluyor? Güney Kore'deki füze savunma sistemleri, ki o füze savunma sistemleri gittiğinde çok büyük kriz yaratmıştı Çin'le geçtiğimiz yıllarda, Biden döneminde. O şimdi Körfez'e kaydırılmak zorunda kalıyor. Körfez'deki durum Amerika'yı tam da Orta Doğu'dan çekilmeye çalışırken kendince büyük bir düzenleme yapıp,
1: Evet.
0: büyük bir düzenleme yapacaktı orada yani, çünkü Trump'ın hedefi aslında Putin'in Ukrayna'da düştüğü hataya düştü bir anlamda. Ya ben bu işi çok kolay bitiririm, ya ben bunu bir alayım da geçeyim, ondan sonra çok önüm açılacak gibi düşündü. Fakat şimdi işte Rusya nasıl Ukrayna'ya takıldıysa, farklı bir biçimde Amerika da İran'a takıldı ve takılmaya da devam edecek ister istemez. Hürmüz, biz Boğaz'da kim konuşuyordu? Yani şimdi Hürmüz sürekli bunu konuşuyoruz ve paralı hale gelmesi, yani açık bir yerin şimdi
1: Yeniden
0: açılıyor
1: açılır.
0: olması çok büyük bir
1: Ya
0: kazanımmış
1: da
0: gibi önümüzde
1: yeniden
0: olacak.
1: açılırsa bunun onurlu bir çıkış sayılması filan.
0: Tabii ki ya yani orada işte bir yandan Amerika'nın İsrail'e destek olması, askeri vesaire, bir yandan o var. Onun o geride bırakabileceği bir şey değil. Her ne kadar İsrail'in algısı Amerika'da şu an çok düşüyor olsa da, bir yandan onu devam ettirmek zorunda. Ya yani her yere yetişemeyeceğini artık kabullenmekte olacak bir Amerika ile karşı karşıyayız. İsterseniz. Ha, bu Amerika güçsüzleşiyor, Amerika çöküyor, bitiyor değil. Fakat gücü bütün dünyaya yetmiyor artık. Onun biraz
1: Evet.
0: bilinci oluşuyor ve yavaş yavaş işte o kozların paylaşımı Çin'le o noktaya gelmekteyiz. O en çok da tabii Çin'in çevresini ilgilendirecek, Japonya'yı ilgilendirecek, Güney Kore'yi ilgilendirecek. Oralarda nasıl Avrupa Birliği bir anlamda o transatlantik ilişkilerinin eskisi gibi olmamasını onunla yüzleşiyorsa, o bölgede de bu yüzleşme yaşanacak.
1: Peki. Teşekkür ederim. Şimdi Xi konuşmasında Tukidides tuzağını anlattı.
2: Evet.
1: Siz
2: Ünlü
1: orada
2: tuzak değil mi?
1: Spartalıları mı, Atenalıları mı tutardınız?
2: Evet.
1: Siz kimi tutardınız?
2: Yani şimdi burada
0: Barış'ı tutalım
2: modellediğimiz
0: bence.
2: zaman ya
1: Siz
2: insanlık tarihinde
1: Atenalıları
2: öyle bir şey yok
1: tutardınız.
2: tabii. İnsan için şöyle bakalım. Tukidides'in yani 460-400 milattan önce yaşayan bir adam. Bu savaşların süresi 431-404 filan 27 yıllık bir süreç. Yani Tukidides iyi bir tarihçi ama ilginç bir
1: Trump
2: yapısı var.
1: anlamış mıdır bu hikayeyi?
2: Anlamamıştır. Bilmez yani. Amerikalılar böyle şeyleri bilmez. Anca ilgi alanı olacak filan da o zaman bilecek yani. Şimdi buradaki konu şu. Tukidides iyi bir bilim tarihçisi. Yani
1: Evet.
2: Herodes gibi yani mitlere dayalı bir tarihçi değil. İnsanlığı çok iyi incelemiş birisi, insanın fıtratını çok iyi bilen birisi. İnsan diyor, aynı Machiavelli gibi, sonradan Machiavelli de aynı şeyleri yazar. Diyor ki insan fıtratı gücün üzerine kuruldur. Hegemon güç, yükselen gücü yok eder. Konu bunun üzerine kurulu. Yani Xi'nin söylemiş olduğu şuydu. Dedi ki Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağına düşmesin. Buradaki konu şu. Aslında bir resim attım. Onu verebilirlerse,
1: Hazırlıyor arkadaşlar.
2: hazırlarlarsa dünyanın o zaman dünya savaşının

0: olduğu yer Ege Denizi ile Anadolu topraklarının batısı ve bir, şu anda bilmiş olduğumuz yer neresidir? Yunanistan topraklarında iki tane büyük güç var. Bunlardan bir tanesi Atina, öteki de Spartalılar. Spartalılar karada çok güçlüler. Aynı Çin gibi. Dikkat, bu hiç kimsenin analiz etmediği bir şey. Yani Sparta'yı daha çok Çin'e benzetin. Karada güçlü. Atina ise denizde güçlü. Yani şimdi Ege Denizi'ne baktığınız zaman tüm Yunanistan sahiliyle Anadolu'nun batısı, yani tamam, Ege'nin tamamında evet geldi. Kırmızı olanlar Atinalılar. Lente
1: de var.
0: Evet. Hemen hemen oraya da geldi. Gördüğünüz gibi kırmızı olanlar Atinalılar. Karadaki güç aslında daha çok hegemonya ait bir güç ama aynı zamanda lider üzerine kurulu bir güç. Atina ise demokrasi üzerine kurulu bir güç.
1: Niye bunu söyledi Şi?
0: Şi diyor ki onların savaşının sonucunda şöyle bir şey oldu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni de Atina'ya benzetelim. Sonunca bu savaşı Spartalılar kazandı. Tamam mı? Diyor
1: Karacılar.
0: Ki yükselen güç biziz. Biliyorum ki Tukides'in dediği gibi, yani bu artık bilim tarihine geçmiş, uluslararası ilişkilerde okutulan bir kavram. Yakın zamanda diyor aynı kavgaya biz de düşmeyelim. Bizim yükseldiğimizi siz görüyorsunuz ve bizi yok etmek için savaşacaksınız bizle. Ama diyor sonucunda diyor bu tuzağa düşmeyin. Bu tuzak sonucunda felaket olur. Ama bir problem var. Bakın hiç konuşulmayan bir şey söyleyeyim mi? İki tane tabii Spartalılar kazandı sonucunda. Evet. Ama Spartalılar şehir devletlerle birlikte ikisi de kazanmadı. Kim kazandı biliyor musunuz? Makedonlar. İkisinin güçsüz döneminde Makedonlar geldi kavandı.
1: Bugünkü...
0: Soru şu. Bugünkü çok güzel, bravo işte, gazetecilik böyle bir şey. Yani İngiltere. bana kim geliyor? Ya yeni bir yükselen güç
1: ya da İngiltere.
0: Yani Türkiye ve işte Türk devletleri, hayır İngiltere değil. Çünkü Çin daha çok İngiltere ile birlikte, Rusya olabilir. Bak ne konuşuluyor biliyor musun? G2 konuşuluyor. Buradaki toplantının amacı Xi Jinping'in çektiği taraf, dünyadaki iki tane büyük biz gücüz, gel G2 olalım diyor. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki ya G1'dik, nasıl G2 olacağız? Seni ben yok etmeye çalışıyorum. Sana simbiyotik şekilde bağlıyım, biliyorum. Yani orası bir üretim üssü, ben de tüketiyorum. Devamlı sana borçlanıyorum. Sen de yükselirse geçtin, sonunda seni yok etmem lazım. Rusya, G3'üm kardeşim ben diyor. Onun için 19-20'de Mayıs'ta Putin Jinping'le görüşmeye gidiyor. Diyor ki bakın diyor, bir şey unuttunuz. Aslında Makedonya ben olabilirim. Her şeyin sahibi olabilirim diye olabilir.
1: Harika. Ne dersiniz?
2: Bu hocam ben desmesinizse... ekonomik boyutuyla, müsaadenizle ekonomik boyutuyla.
1: Tabii ki. Bir, konuşan ekonomideyiz gibi. Buyurun.
2: Evet. Şimdi hakim olan ana akım ekonomi anlayışına göre ekonomik büyüklükler genelde nominal gayri safi yurt içi hasılaya göre. Bu çok
1: siz az önce şey. Elif Hanım'a mesela destekler mahiyette petrodolar bitiyor dediniz.
2: Ha bitti, evet. Ha onu izah edeyim hemen. İzah edeyim. Şimdi petrodolar özelliği
1: neydi? O dünyanın da en çok merak ettiği mesela gerçekten.
2: Tamam. Şimdi petrodolar neydi? Bunu iyi anlamamız lazım. Petrodolar şuydu. 1970 sonrasında altına olan doların altına olan PEG'i, yani bağı koparıldı. Neden? Çünkü para basmak ve daha rahat operasyon yapmak, aynı zamanda da Batı'nın, diğer Batılı ülkelerin Amerika'dan altın çekmesini engellemek için bu yapıldı. Şimdi bu başarılı bir operasyondu Amerika için ama bu finansallaşmayı da tetikleyen bir girişimdi. İkinci adımı ne yaptı Amerika? Petrodoları kurdu. Ya bu böyle hani bir anlaşmayla vesaire yapılan bir şey değil, fiili olarak hani Ertan Hocam'ın söylediği gibi önemli olan pratik de önemlidir. Sadece anlaşmalar değildir. Pratikte bir petrodolar olgusu kuruldu. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere, sattıkları petrolü sadece dolarla satabilirler. Başka bir para birimiyle satamazlar. Ve o doları da, kazandıkları doları da Amerikan finansal sistemini yatırmak durumundadırlar. Ne yaparlar? İşte Amerikan tahvili aldılar 50 yıl, 60 yıl boyunca. İşte Amerikan hisse senetleri aldı.
1: Daha
2: Amerikan
1: şey gidersek, basit gidersek, evet. Bankacılık sistemi Amerika'dan geçiyor. Geçer akçe dolar, her şey dolarla ölçülüyor, dolarla biçiliyor.
2: Tabii,
1: tabii. Birisi birisine 100 dolar para gönderiyor. O Amerikan Merkez Bankası da kayıt altına alınıyor.
2: Tabii.
1: Her şey Amerika'nın kontrolüne verildi.
2: Tabii,
1: üstelik dünyanın en boş ülkesi ama matbaa orada bastıkça basıyor
2: tabii,
1: parayı.
2: Bastıkça sınırsız bir şekilde basabiliyor. Çünkü altınla olan bağını kopardı, evet. 70'lerden sonra. Tabii bu başta Amerika'ya çok iyi geldi. Yani finansal sistemi tam hakim oldu. Evet. Altın ikinci plana atıldı ve petrodolar sisteminin de önünü açtı. Şimdi petrodolar sistemi niye yıkıldı? Şimdi petrodolar, ya petrol hiçbir para birimiyle satılamazdı. Yani sadece dolar dışında satılabilir, evet. Ve alınabilir bir emtiaydı. Bunu kırmaya çalışan birkaç kişi oldu. Birisi Libya'nın efsanevi lideri Kaddafi. Onun sonunu maalesef çok kötü bir şekilde öldürüldü ve ikincisi Saddam oldu. Saddam da aynı şekilde büyük bir operasyonla, işte sözde 11 Eylül ile alakalandırılarak ortadan kaldırıldı maalesef ve işgal edildi Irak ve milyona yakın Müslüman öldürüldü. Üçüncü olarak da bunu yapan Venezuela'ydı. O da işte yapılan operasyonla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hala tam kontrol altına alınmadı Venezuela ama yapılmaya çalışılıyor. Ve İran. Bunlardan en başarılısı İran oldu. İran o 50 yıllık ambargo altında gerek altın karşılığı ve Türkiye'de bu ambargonun kırılmasında kısmen bir süre için destek oldu. İran'la işbirliği yaptı.
3: Komşu.
2: İkincisi de evet, bu yani 2010'lar, 5'lerden itibaren onlarda vesaire, sonra Amerika baskı yaptığı için bu durduruldu ama burada çok yani bir komşumuz olarak İran'la burada güzel bir işbirliği yapmıştık bir dönem. İkincisi de kripto paralarla ödeme kabul etti. Özellikle Rusya-İran hattında, kuzey-güney hattında bir ticaret koridoru vardı. Ve orada da
1: Hazar üzerinden.
2: Evet, hem petrol ürünlerinin dolaylı olarak başka ülkelere satılması da vesaire bunları kullandı. Yani bunu fiili olarak kıran ülke İran'dır ama tabii ki yaygın bir şekilde kıramadı. Hacmi çok küçük. Şimdi bunu yaygın bir şekilde kıran kim oldu? Çin oldu. Ne yaptı? Suudi Arabistan ki OPEC'in en büyük üreticisi, aynı zamanda petrodoların da kurucusu olan, yani yapı taşı olan ülkeyle petro yuan anlaşması yaptı ve bitti. Yani ne oldu? Suudi Arabistan yuan almayı kabul etti. Dolar değil, yuan alıyor artık. Sattığı petrol karşılığı. Bu çok tarihi bir dönüşüm. Şimdi petrodoların özelliği şudur. Tekeldir petrodolar. Yani fiili olarak ekonomide bizim konuştuğumuz tekel, hani tek tabancadır. Başka hiçbir para birimi ve hiçbir ülke orada at oynatamaz. Bu tekel kırıldı, bitti. Dolayısıyla da şimdi petro-yuan anlaşmasıyla başlamasıyla birlikte petrodolar sona erdi. Bu da Amerikan finansal sisteminin de ve o finansal sistemi besleyen ana kanallardan birisinin de kopması demektir. Zaten nitekim Suudi Arabistan petro-yuan anlaşmasını yapmadan çok önce rezervlerini azaltmaya başladı. Amerikan doları rezervlerini azaltmaya başladı ve kısmen altın almaya başladı. Şimdi bu da başka bir göstergeydi. Yani en önemli müttefiklerinden birini Amerika kaybetti, Suudi Arabistan'ı. Ve aslında baktığınız zaman...
1: Ve hani, çok da Selman'a çok da hakaret etti Trump.
2: Evet.
1: Bu süreçte.
2: Evet, evet.
1: Yani diplomatik dilin çok ötesinde kelimelerle hakaret etti.
2: Evet, evet, evet. Ama sonuç itibariyle, bu arada Suudi Arabistan BRICS adaylarının, yani üyelerinden birisi aynı zamanda. Yani aday ama yani adayın bir üstü aşamada, o da yakın zamanda...
1: İmtiyazlı atıştı. Ortak gibi mi?
2: Efendim?
1: İmtiyazlı ortak gibi mi?
2: İmtiyazlı ortak, evet, aynen öyle. Zaten bu petrol-yuan anlaşmasıyla da bir anlamda stratejik ilişkisini Çin geliştirdi Suudi Arabistan. Çok kritik bir adam. Çin, Amerika...
3: Unutmayın lütfen şeyi de ekleyelim. Şimdi bu Suudi Arabistan meselesi şeyden dolayı da çok önemli. Bu şu anda Hürmüz'de mesela Amerikan donanmasından gemi yok. İran onları çıkardı. Şu anda yok. Evet. Abluka'da yani gemiler Uman Denizi'ne gitti. Diğerleri de Hint Okyanusu'nun oradan Abluka'yı devam ettiriyor. Ama Boğaz'ın içine girebilen gemi yok. Vurulduğu için hepsi çıktılar. Bu süreçte ABD'nin üslerinin bu bölgede, Körfez bölgesinde vurulması sebebiyle, Fars Körfezi'nde vurulması ve birçoğunun temizlenmesi sebebiyle ki bugün de şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir nükleer santrali
1: vurdu. Bir jeneratörde yangın çıktı, bir drone saldırısı.
3: O güvenlik şemsiyesinin çalışmaması nedeniyle Suudi Arabistan İran'la görüşmeler yapmak ve normalleştirmek istiyor şu anda. Yani son okuduğumuz haberlerde de bu var. Yani aslında o petrodoların en büyük, OPEC'in yönetici şeyi, baş aktörü yani. Oranın en büyük güçlerinden biri olarak bu ülkenin buradan, bu konumdan, yani ABD'nin en yakın müttefiği olmaktan çıkıp İran'la anlaşma yapmaya çalışması, bir yandan BRICS'in üyesi olmaya çalışması da olayın biraz daha böyle siyasi boyutu. Onu da ekonomik boyutun üzerine ekleyip belki...
2: Yani tabii burada Suudi Arabistan bu BRICS ilişkileri çerçevesinde çok önceden başlayan kuşak yol girişimi çerçevesinde Çin'le ilişkilerini geliştirdi ve tabii bu sessiz derinden gitti. Yani elbette Amerika'ya karşı da açık bir cephe almadı ama son İran Savaşı'nda çok net bir şekilde gördük ki Suudi Arabistan taraf tutmadı. Mümkün olduğunca evet açıklamalar vesaire yaptı ama...
1: Bir de yani Körfez ülkeleri de şununla yüzleştiler. Yani Amerika bizi koruyamıyor.
3: Korumuyor. Bir de o kadar yani yatırımdan sonra korumuyor. Evet, aslında koruması için bayağı da para ödediler
1: tabii.
3: Ona rağmen korumadı.
1: Daha da ödeyecekler.
2: Evet. Şimdi Çin-Amerika karşılaştırmasına gelince satın alma paritesine göre bakmamız lazım. Gayri safi yurt içi hasıla. Çünkü IMF ve Dünya Bankası ve finansal kurumların hepsi buna bakarlar. Neyi ölçmek için? Ekonomik gücü ölçmek için. Evet. Potansiyeli ölçmek için. Yani gerçek gayri safi yurt içi hasılaması budur. Hesaplaması olur. Nominal olanlar da dış borç vesaire için kullanılır. Ama esasen biz gücü görmek istiyorsak, kapasiteyi görmek istiyorsak dolar bazlı değil kendi ülkeyi para birimine göre gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasına bakmamız lazım. İşte bu açıdan baktığımız zaman Çin Amerika'yı 2015'ten sonra geçti. Gayri safi yurt içi hasıla. Ama her yıl Ekonomist dergisinde her sene Çin'i en az iki defa batırdılar. Her sene Çin batıyor Ekonomist
1: dergisinde. Sizin gönderdiğiniz işte bu.
2: Ha, bu da... güç matriksi. Baktığımız zaman mavi
1: burada anlatın isterseniz.
2: Amerika mesela askeri bütçe açısından.
1: Burada anlatın isterseniz.
2: Evet. Bunlar biz bu çeşitli araştırma kuruluşları yani Rand Corporation dahil olmak üzere işte IMF, Dünya Bankası hepsinin yapılan alıntılarla
1: oluşturulmuş. Ben güzel bir örümcek ağı görüyorum. Yani biraz izaha muhtaç.
2: Evet. Yani şimdi İşte gayri safi yurt içi hasıladan bahsediyordum. Görüyorsunuz kırmızı daha yukarıda. Yani Amerika'yı geçmiş durumda. Yani şu mavi Amerika'nın gayri safi müsaadenizle.
1: Burada sopamız da var.
2: Şimdi bu Çin'in bulunduğu seviye. Bu da Amerika'nın bulunduğu seviye. Yani 2015'ten sonra bu yavaş yavaş açıldı ve gittikçe açılıyor. İhracat olarak zaten Amerika'nın çok üstündeydi. Bir de şöyle bir avantajı da var. Bu geçen yılki gümrük tarifeleri savaşına rağmen yani Trump'ın bütün mücadelesini ve Çin'i sıkıştırma aynı zamanda Amerika'yı avantajlı duruma geçirme çabasına rağmen ne oldu? Çin rekor bir fazla verdi. 1 trilyon doların üzerinde fazla verdi.
3: 1.2 trilyon dolar.
2: Evet. Ve Amerika ne yaptı? Amerika hala açık verme yani klasik ikiz açıkları vardır Amerika'nın. Açık vermeye devam etti. Yani gümrük tarifleri savaşı çok bir işe yaramadı. Çok küçük bir
1: şey enteresan oldu. Benim yani yanlış anlamıyorsam Çin her geçen gün askeri harcamalarını azaltıyor, değil mi?
2: Yok, çoğaltıyor. Çin
1: yani
2: arttırıyor.
1: Şurada
2: şimdi şöyle askeri bütçe aradaki o kadar şimdi Amerika'nın askeri bütçesi dünyadaki ülkelerin çoğunun toplamından daha fazla. O yüzden ama farkı kapatıyor. Yani yanılmıyorsam 300 milyar dolar civarında bir askeri bütçesi var. Bundan 20 sene önce onda biri kadardı Çin'in askeri bütçesi. 10 katına çıktı. Amerika'nın aynı dönemde askeri bütçesi 2 katına çıktı. Yani Çin arayı ciddi anlamda kapatıyor askeri bütçe anlamında.
1: Peki. Bir araya gitmem gerekiyor. Tamam. Uyarıyor yönetmenim. Aradan sonra ama buna devam edeceğiz. Bu hakikaten... düşündüğümüz gibi değil rakamlar
2: değil,
1: ya da...
2: Değil, tabii çok farklı.
1: Yayının başında siz söylediniz. Yürütülen algı operasyonları bambaşka şeyler
2: söylüyordu. Tabii gerçekler başka.
1: Tırnak içinde bu espriyi de yapmadan olmaz. Çin malı değildir inşallah. Diyerek de kötü bir espri yapmış olayım. Yok, bir araya gideceğiz, aradan sonra devam edeceğiz.
4: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
5: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
4: Siyasetin sıcak gündemi

0: Sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
1: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Yanınızda olmaya devam ediyoruz. Gelsin o grafik yeniden. Yarıda kaldı. Tamam, buyurun hocam. Ya ben şeyi söylüyordum. Okuduğumdan sanki askeri harcamaları geri çekiyor gibi ama değil diyorsunuz.
2: Yok, 10 katına çıktı. 20 senede Çin'in askeri harcamaları 10 katına çıktı. Amerika'nın 2 katına çıktı. Ama hala tabii dünyada en büyük askeri bütçeye sahip olan ülke.
3: Aradaki fark çok büyük tabii. Tabii. Biri 300 milyar dolar, birisi 1,5 trilyon dolar.
2: 850 milyar dolar.
1: Mesela patent şaşırtıcı.
2: Evet.
1: Hani Amerika lider diye düşünülürdü.
2: İşte teknolojide Çin niye ilerliyor yüksek teknolojide? Sebebi bu. Yani bundan 20 sene önce patentte çok daha gerideydi Çin ama buraya kadar aradaki farkı da ciddi anlamda açtı. Zaten makale ve patent çok önemli teknolojide. Yani bunlar temel taşlar. İşte makale sayısında da aynı şekilde çok gerideydi 20 sene önce. Ama şimdi çok ileride. İmalat zaten dünyanın fabrikası Çin oldu artık. 20 sene önce Amerika daha öndeydi. Amerika daha fazla üretiyordu Çin'e göre. Dünyadaki toplam imalatın %20'sinden fazlasını Amerika yapıyordu. Ama sonra şu anda %35'ini Çin yapıyor. Amerika %15'lere kadar düştü.
1: Peki mesela da Trump kafasına göre bütün dünyaya bol keseden vergi arttırımları getiriyor. En çok da Çin'e. Çin satmıyor size hiçbir şey dese ne olur?
2: Yapmaz. Niye yapsın? Satabiliyor çünkü. Yani bunu yapmaz.
1: Sabırla devam eder.
2: Satmaya devam eder. Bence satmıyorum demek büyük bir pazarı kaybetmektir. Sonuçta Çin'in en büyük pazarı Amerika. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bunu kaybetmek istemez. O da tabii ki dengeli bir şekilde bu süreci yürütür.
1: Öyle bir ekonomik darbeyle Amerika'yı güçsüzleştirmez mi?
2: Yok, zaten Amerika kendi kendine çöküyor. Hiç uğraşmasına gerek yok. İşte burada makale, patent, Ar-Ge'de yakalamış.
1: Ertan Bey'e rağmen çöküyor mu?
2: Efendim?
1: Ertan Bey'e rağmen çöküyor.
2: Yani.
3: Amerika'nın kendi içindeki kavgayı ortada.
2: Bakın,
3: bitirmediği sürece
2: 20
3: Amerika
2: sene önce,
3: bu işin sonucu olmaz. Bakın.
2: 20 sene önce Fortune'da Çin'in hiçbir şirketi hemen hemen yoktu. 3-5 tane vardı. Eşitlenmiş. Dünya devleri.
3: Bakın, bir şey ekleyeyim mi? Hocam bak, şimdi bir örnekle izleyici de iyi anlasın. Şimdi ticaretten bahsediyoruz. Genel olarak baktığımızda Fortune 500 var orada. İşte ihracat var, işte gayri safi milli hasıla var vesaire vesaire. Hep ekonomi konuşuyoruz ya. Bak, şimdi üretim üssü var. Şimdi bu işlerin hepsinin kazananı kim olur konusu aslında burada konuşuyoruz. Diyoruz ki burada Çin kazanmaya devam ediyor. Evet. Bir tek Ar-Ge konusunda Amerika biraz fark atmış.
2: Evet.
3: Herhalde bu sizin hazırladığınız bir şey değil mi? Öyle evet. Tahmin ediyorum.
2: Yok yok, bu benim değil. Bu Rand Corporation.
3: Yok, hepsini IMF, topladınız, hepsini siz hazırladınız anlamında.
2: Hepsini toplamından oluşan veriler bunlar. Yani bunları çok rahat
3: şimdi bu iş nasıl biliyor musunuz? Bir paranın güçlü olması için, bir ekonominin güçlü olması için tek bir şeye ihtiyaç var hocam. Başka hiçbir şeyin anlamı yok. O da silaha. Yani siz hani bu Amerikan filmlerinde var ya, bara giriyor adam, böyle kumar oynuyorlar filan. Ortada birisi diyor ki işte elindeki en yüksek, pek ben çok anlamam o işlerden ama en yüksek kağıdı koyuyor. Tam toplarken karşıdaki bir altı patlar koyuyor, hepsini alıyor gidiyor. Yani önemli olan Amerika Birleşik Devletleri'nin dolarının bu kadar tedavülde güçlü olmasının tek bir sebebi var. O da silahıdır. Silahını alın, Amerika diye bir şey kalmaz.
2: Tabii doğru.
3: Yani şimdi dolayısıyla
2: aslında silahı kompleks bu. Şimdi ama Amerika İran'ı yenemedikten sonra
3: ama bakın siz bu
2: şöyle bir sorun
3: bu,
2: da var. Yani
3: bu
2: silahın varlığı bir şey ifade etmiyor.
3: Bu izleyiciye yani çok rahatsız edici ve düşündürücü bir şey
2: mi
3: gelmiyor?
2: Görebildin mi? İşgal edebildin. Irak'ı işgal etti.
1: Gördünüz mü o robotları?
2: Libya'yı dolaylı ve doğrudan
3: şimdi
2: aparatlarla
3: da
2: işgal etti. Yani şimdi İran'ı yenemiyorsa
3: hocam bakın
2: güç.
3: Bakın
2: o,
3: şöyle
2: o silah,
3: bir
2: yani
3: şöyle
2: silah
3: bir aldatmaca bandı yok mu? Bakın evet, siz analiz edin, ben bırakıyorum.
2: Evet.
3: Adamın biri James Webb teleskobu koyuyor. Dünyanın 16 ışık yılı üzerindeki bir gezegenin üzerindeki hidrojeni

0: ölçüyor filan. Veyahut da Ay'a gidiyor, tekrar geliyor. Ve ondan sonra diyor ki bu,
1: İnemiyor.
0: 1.4 trilyon dolarlık da harcaması var, savunma harcaması. Diyor ki İran bizi dövüyor. Bakın, bu soruyu herkese sormamıza. Biz yazılanı ve okunanı anlamayalım. Yani Japonya da aynı hatayı yaptı. Bakın size Potsdam Deklarasyonu 1945. Aynı olaylar yaşanıyor. Bakın orada Rusya Japonya ile çalışacaktı. Aynı bugün İran Çin'de olduğu gibi. Bir anda Rusya Japonya'yı sattı. Şu anda da aynı konuda dedi ki Çin ne yaparsanız yapın İran benim sorunum değil dedi çekildi. Bakın aynı şey tarih devam ediyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Dünyadaki gücün kendisi güçse, hegemonsa bu kadar bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin beni ilgilendirmiyor. Amerika güzellemesi falan yapamayız. Biz gerçeği görmeliyiz. Gerçekte silah gücü, Türkiye'nin bugün silah gücü arttıkça bölgenin hegemon gücü oluyor. Bakın ekonomisinden bahsetmedim, yalnız silahından bahsettim. Böyle 1.4 trilyon dolarlık bir harcama yapacak adam. Sonra orada 100-150 milyon, hadi ağanın eli tutulmaz, 200 milyar dolarlık harcama yapan adama ağanın eli tutulmaz, çok yazdım yani. Yapacak adama diyecek ki abi sen beni yeniyorsun. Burada bir terslik yok mu hocam ya?
1: Şimdi işte mesela savaştan o zaman daha somutlayalım. Uçak gemisi ne oldu Amerika'nın?
0: Ya bakın.
1: Şimdi bunlar envanterde yani o... 850 milyar dolarlık askeri bütçenin içerisinde ne
0: Kerem'in
1: var?
0: Programında dedim
1: var.
0: Ki...
1: Şimdi F-35'ler var. Şimdi askeri teknoloji...
0: Hocam Kerem'in programında dedim ki İran'ın yerinde olsam hatırlıyor musun? İlk yapacağım şey Amerikan uçak gemisini batırırdım.
1: Tabii.
0: Hatta Kerem dedi ki nükleer atmazlar tamam, mı?
1: Yani şimdi,
0: atsınlar buna şimdi, rağmen tarihe girerdim dedi. Bakın Amerika gerçek, Birleşik Devletleri geri olarak, çekilebilir.
1: Evet ya askeri güç olarak hala Amerika önde. Buna bir şey demiyorum ama... Artık savaşamıyor. Yani asimetrik savaş var artık. Yani yeni bir dönem açıyor.
0: Hocam,
1: Ukrayna-Rusya savaşı. Mesela Rusya niye Ukrayna'da çok
0: benim aklıma hiç bir yakın gelmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyoruz ki dronlarla Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar veriyor. Tamam okey doğru. Ya bu Amerika Birleşik Devletleri drone'u bulan adamlar. Bunlar da yok yani. Ve hiç savaşmıyorlar. Ya bu şunu söylemek istiyorum izleyiciye de. Lütfen lütfen anlatılanlar onların hikayeleri... Biz kendi hikayemizi ve gerçeği görelim diyorum ben. Benim perspektifimden.
2: Çok doğru söylüyorsunuz da şeyi de ekleyelim mi buraya isterseniz? Afganistan'da, Irak'ta, daha öncesinde Vietnam'da aslında...
0: Çok güzel.
2: Çok uzun o kadar süre güzel söylediniz savaşlara ki. Girmiş ve en gücünün zirvesindeyken oralardan başarıyla ya da işte yenerek çıkamamış bir
0: ABD
2: var.
0: Hocam aynı okumayı yapın. Bakın ben bir şey anlatayım. Afganistan'da
2: bir tamamlayayım lütfen.
0: İki tane İzninizle. Motorlu adam elinde Kalaşinkov tüfekle B2'leri eğer ki Afganistan'dan götürdüyse ben o zaman hiçbir şey bilmiyorum. Yani bakın şu anda Afganistan Amerika tarafından konsolide edilmiş bir ülke. Çin'in batıya geçmesini yani bir kuşak bir yol projesini kapattılar.
1: Hayır Afganistan
2: yok, kim
1: şu anda
2: söylüyor onu ya? Bir kuşak bir yol kapatıldığı falan.
1: Şu anda inanılmaz Çin yatırımı alıyor. Fabrikalar inşa ediyor evet. Çin. Afganistan'da altyapı yatırımlarına başladı. Tam tersine Afganistan'la Çin arasında son derece
0: bakın,
1: aynı Pakistan'da
2: bu,
1: olduğu gibi.
2: Yani
1: çok
2: bir kuşak,
0: o zaman bir soru daha soruyorum.
2: Çok yanlış bir
0: soru. Bakın izleyici.
1: Tamamen çekildi Afganistan'da.
0: Evet, duymadım
2: evet,
0: ne dediniz?
2: O bir kuşak bir yol kim söylüyor bitti falan. O,
0: bitti demiyorum.
2: Hiç öyle bir şey yok yani.
0: Ya bitmesine gerek yok. Bakın yapsın adam. Geçti diyor. Adam diyorum
2: yok,
0: ki dükkanın.
2: Yok hiç eline falan geçmedi. Bakın Hürmüz Boğazı'ydı.
0: Bakın hocam.
2: Hayır
0: bir sorunuza cevap vereyim. Bakın bir kuşak bir yol konusunda. Bitti mi bitmedi mi diyorsunuz ya. Tabii ki geride kaldı. Adam da geldi. Dedi ki Zengezur'u ben Trump koridoru yaptım. Ben dedi gişenin önüne oturdum.
2: Ya tamam da Hürmüz Boğazı'na da Trump oldu.
0: Efendim?
2: Yani, Hürmüz'e
0: hayır
2: Trump
0: realistik
2: oldu
0: bir şeyden
2: Trump,
0: söylüyorum.
2: Real falan değil işte öyle bir
0: hayır,
2: şey yok
0: Zengezur'dan
2: yani.
0: Hayır Zengezur'dan realistik değil mi hocam? Hayır mı diyorsunuz? Bakın
2: Trump
0: bir de
2: değil,
0: bir
2: Zengezur,
0: düzeltme yapalım. Bakın
2: söylediniz.
0: Bir
2: Zengezur
0: yanlış
2: koridoru.
0: Daha söylendi onu düzeltelim. İran Çin'e en yüksek petrol vermiyor. Bakın bunu bilin. İran en yüksek kime veriyor biliyor musunuz? %70. Güney Kore, Japonya ve Hindistan. Çok az bir parçasını Çin'e gönderir.
2: Okey tamam ben
0: bunu ekleme yapayım.
1: Şeye dönelim mi hocam? Pardon.
2: Yok estağfurullah.
3: İsterseniz Elif Hanım bir tamamlasın.
2: Bence siz... yok aslında tamamlasın. Peki, ben sonra alayım çünkü peki. Çok dağıldı.
3: Peki buyurunuz. Evet.
1: Yani bu tablo bize Çin'in artık egemenliği
3: eski Çin olmadığını
1: gösteriyor. Askeri bütçe zaten şimdi mesela F-35 projesi var. Amerika'nın çok ünlü. Çok büyük bir fiyasko. Amerikan
3: bizden parayı aldılar büyük... ne uçak var ne para.
1: Amerikan tarihinin en büyük projesi bu. 400 milyar dolarla başladı. Üstüne eklemeler de yaptılar. 500 milyar doları aşan bir proje ve çok büyük bir başarısızlık örneği. Yani hem geri kaldı teknolojik anlamda hem de faydasız artık. Yani yeni asimetrik savaş doktrini arttı. Yeni bir savaş doktrini gelişti. Ve ondan dolayı da F-35'ler artık çöp olma yolunda ilerliyor hızlı bir şekilde. Yani Amerikan askeri bütçesi aynı Amerikan finansal piyasası gibi balondur. Bunu unutmamamız lazım. Çok yüksek maliyetlerle üretim yapıyorlar. Aynı yapay zekada olduğu gibi hocam değinmişti. Çin yapay zekayı çok daha ucuza yapıyor ve hemen hemen aynı kalitede yapıyor. Amerika ile birlikte. Ama onda bir bütçe, hatta bazı yerlerde %1 bütçeyle üretim yapabiliyor Çin. Aynı kaliteyi yapabiliyor. Aynı şey askeri bütçe için de geçerli. Peki. Dolayısıyla da
0: buna katılıyorum. Bu
1: zaman içerisinde çok şişebilir, çok önemli değil. Önemli olan gücünü, yani işte İran'ı ele geçiremedi, bitti. Yani Irak'ı
3: kullanabilmek.
1: Evet, Afganistan'da deneme yaptı, başarısız oldu. İran'da kıyısına bile gelemedi. Yani dolayısıyla...
0: Hocam aynısını Suriye için de söylemişlerdi ya. Sonra bir tane vali atadı oraya.
1: Neresi için?
0: Suriye için. Hatırlıyor musun? Suriye batağı falan konuşuyorduk bunları.
1: Suriye'de Amerikan askeri şimdi gidiyor, çekiliyor.
0: Hocam adam vali atamış oraya ya.
1: Kim? Vali mi atadı?
0: Yapmayın. Suriye'nin başındaki kim var?
1: Orada Suriye. Orada Suriye etkin.
0: Efendim?
1: Suriye'de şu anda Türkiye etkin.
0: Ben başka Türkiye'nin okuyorum demek ki.
1: Türkiye'nin 3 tane üssü var. Bir tanesi de çok büyük bir üs. Güney'e yakın. Daha fazla detaya girmeyeyim yani.
3: Peki. Elif Hanım pandemiye geçeceğim. Buyurun.
2: Tamam. Şöyle. Şimdi şuradan gireyim isterseniz. Askeri gücün neden çok önemli olduğu ya da masada askeri güç varsa diğerlerinin çok da esamesi okunmayacağı konusu var. Evet, doğru. Ama askeri güç neye dayanıyor? Ekonomik güce dayanıyor. Zaten Çin'in en başta zaten tehdit listesine girmesi, işte ucuz Çin malı sizin de başta ifade ettiğiniz. Çünkü Çin teknolojik üstünlüğü henüz elde etmeden ABD'nin 4 tane tehdit gördüğü ülkeden, düşman bellediği ülkeden biri olarak listeye girmişti. Çin, Rusya, İran, bir de Kuzey Kore. Şimdi çok daha önce girmişti çünkü ekonomik güç eşittir hegemonik güç. Zaten neomerkantilizm göndermesi oradandır. Yani merkantilizmle beraber işte altını, gümüşü devşiren, kendinde toplayan devlet ihracatını artırır, ithalatını düşürür. En büyük ekonomik güç olur. Ekonomik güç hegemonik güçtür. Bunu da kim söylüyor? Sir Riley'di zannediyorum. Bir İngiliz sömürgeci Sir Lord diyor ki ticaret elinde tutan ekonomiyi elinde tutan gücü elinde tutar, hegemonik gücü. Şimdi Çin'in zaten bu yükselişi hegemonik gücü elde ediyor olduğu anlamına geldiği için ilk başta o düşman listesine girdi. Bir bunu aklımızda tutalım. İkincisi böylesine
0: ticareti
2: bir askeri
0: güçle... Ticareti ele
2: düşürdü
0: dediniz ama bakın Amerika Birleşik Devletleri tüm geçiş yollarını ele alarak
2: işte
0: ticareti kontrol ediyor
2: ben
0: zaten.
2: Ben oradan devam edeyim isterseniz. Tabii. Çünkü tüm geçiş yollarını elde falan tutmuyor. Yani Babülmendeb'le Hürmüz Boğazı'nda bugün Husilerle İran beraber kapattılar orayı. %30'la 40'ı bütün dünya ticaretinin %30'la 40'ı bu bölgeden geçiyor. Bu iki boğazdan geçiyor. Bu iki boğaz çok önemli bir yere sahip. Sadece İran burayı kapatabiliyor. Sadece tek başına İran. Ve bakın ABD'nin yıllardır inşa ettiği o yani sizin tabii bunu böyle kabul etmek biraz zor ABD'yi seven ya da işte ABD'nin gücüne inanmış insanlar için ama...
0: Hocam öyle bir şey değil. Ben realistik bir dünya görüşü yapıyorum.
2: Tam realistik
0: sakın
2: yerden
0: beni,
2: söylüyorum.
0: Ben Türk milliyetçisiyim. Ben bunları
2: hepimiz
0: okumazsam...
2: Hepimiz öyle değil miyiz? Hepimiz
0: ben bunları okumazsam Türkiye'nin yükselişine katkıda bulunamam.
2: Kesinlikle aynı yerden
0: bu,
2: bakıyoruz. Çok
0: şöyle
2: aynı
0: olabilir.
2: Oradan.
0: Bakın burada güzel olan sizden farklı düşüncelerim olduğu için zaten gelişiyor.
2: Kesinlikle
0: yoksa ben
2: öyle
0: de gazetelerden okumasını biliyorum.
3: Peki.
2: Okay, tamam. Şimdi bu şeyin ABD'nin yükselişi ve düşüşü meselesinde şu anda aslında bu kadar silahla, bu kadar güçle, bu kadar varlıkla İran'dan o Yani seçimlere kadar bir zafer elde edip, yani Venezuela'ya girdik, Maduro'yu aldık çıktık. İran'a gireriz, alırız, tabii, petrolü oynayacak. Çıkarız. Çünkü şeyi hatırlayalım. Şimdi uçağa binerken Venezuela meselesinde şeyi söylemişti. Yanında kim vardı hatırlayamıyorum da yakınlarından biri şey dedi. Orada dedi işte yasaklı maddeler satılıyor ABD'ye karşı dedi. Biz aslında operasyonu o yüzden yapıyoruz falan dedi. Trump hayır, oil. Petrol, petrol dedi. Evet. 5 kere falan bunu söyledi. Yani çok açık bir şekilde niyetini belli etti. İran'da da benzerini yapmak istedi. Şu anda çünkü dediğiniz gibi o üstünlüğü kurmak için zaten İran'ın varlığı olan petrolü, doğalgazı, petrolle doğalgaz da Rusya ile İran beraber bütün dünya enerjisinin %40'ına yakınını tutuyor. İkisi birlikte. İran ikisinde de ilk üçte, birinde ikinci, birinde üçüncü sırada. Doğalgazda sanıyorum üçüncü, petrolde ikinci sırada, yanılıyor olabilirim, check etmek lazım. Şimdi bu kadar, bir de bunun üzerine altın rezervi var. Bir de hiç tahmin edilmeyen bir silahı varmış. İşte sizin de işaret ettiğiniz o silahlar, yani seciminden tutun hiç görmediğimiz, İran'da olduğunu bilmediğimiz füze sistemleri varmış. İşte bunlar da bu savaşla beraber ortaya çıkınca ABD'nin buraya kadar böyle peyderpey inşa ettiği bir dönem gerçekten de reel olarak bir şeyi olan, karşılığı olan, arka planı olan ama zaman içerisinde yavaş yavaş her güç gibi, her imparatorluk gibi zayıfladığı, gücünü kaybettiği bir dönemin artık böyle ayan beyan, alenen ortaya çıktığı bir dönem. Şu anda aslında izlediğimiz senaryo, gördüğümüz şey bunun ortaya çıkması. Yani bakın şunu da hemen ekleyeyim çok kısa hocamın grafiklerine ek olarak. Daha öncesinde Amerika'nın çok büyük gücü olan bu dışarıdan gelen öğrencilerle dünyanın en zeki beyinlerini kendi üniversitelerine toplayıp onlara Ar-Ge çalışmaları yaptıran, patentler üreten ABD şu anda bu öğrencileri ülkesinden kovuyor. Onlara vize vermiyor, vizelerini iptal ediyor. Türkiye'li Türk arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Türkiye'ye de dönen bir sürü insan var. Bir sürü kişi kendi vizesinin iptal edilmesi, kendi çalışma izinlerinin iptal edilmesinden dolayı dönüşler yapıyor. Ki Mert'in bile açıklaması var. Diyor ki ABD bu savaşta artık kendini rezil rüsva etti. Biz tam bu kelimeyi kullanmadı da benzerini
3: Amerika
2: kullandı.
3: Amerika halkını...
2: Aynen yani hiç de stratejisi yokmuş yani bayağı da. Hani bütün dünya bunu kabul etmiş ve konuşuyorken aslında reel olanı ortaya koymak gerekiyor yani.
0: Biraz sonuçta da göreceğiz her şeyi.
4: Biraz bence tabii ki. Yanlış taraflardan okuyoruz. Yani bu bir futbol maçı değil. Amerika öyle okunduğu için zaten biraz... sıkıntı. Yani bugüne kadar Amerika mı kazanacak, Çin mi kazanacak? Çin mi kazanıyor?
3: Ya
4: ne
3: da bu
4: oldu?
3: Ülke,
4: Amerika
3: ülke,
4: batıyor yani mu?
3: Amerika
4: bir kere tarih yerinde durmuyor. Yoksa hala Roma İmparatorluğu'nda yaşıyor olurduk. Yani o yüzden güçler yükseliyorlar ve sonra zamanları, herkesin bir zamanı var.
0: Bu doğrudur tabii. Tarih hep böyle devam ediyor.
4: Tarih ilerliyor ve tarihte de gelecekte ilelebet bir Amerikan hegemonyası devam etmeyecek. Veya Çin de hemen onun yerini alacak veya Çin hegemonyası olacak değil. Burada olan daha çok başka bir şey. Yapay zeka, yarı iletkenler, bu semiconductors vesaire. Bu gibi sektörler kazanıyor aslında. Bunlarda var olabilenler birbiriyle yarışıyor. Mesela baktığımızda niye biz Avrupa'dan bahsedemiyoruz? Avrupa aslında ciddi bir güç, Avrupa Birliği olarak. Çin'i de aşan bir ekonomi. Ama ya bir araya aldığınızda Avrupa evet. Birliği olarak... Ama Fransa mesela şimdi Le Chat diye bir tane Gemini veyahut da işte şeye ChatGPT'ye veya Çin'in DeepSeek'ine alternatif bir yapay zeka üretti. Ama onun da ne kadar ne olacağı belli değil. Daha yeni sundular zaten. Ama Avrupa'nın bu alanda olabildiği yok. Tam Hollanda'da işte bu semiconductors konusunda, çipler konusunda vesaire oralarda çalışmalar var ama bir bütün olarak Avrupa var olabiliyor değil. Biraz meselemiz işte bu ileri teknolojinin artık çarpan etkisiyle gitmesinden dolayı, ilerlemesinden dolayı yaşadıklarımız. Bir de tabii Amerika'nın çok büyük bir ekonomisi var gerçekten. Hala mesela Çin mutlak fakirliği yeni bitirebildi, 2020'de bitirebildi ve Xi Jinping'in de aslında sunduğu en büyük vaatlerden bir tanesi buydu. Bu mutlak yoksulluğu Çin'de bitiriyor olmak ve onu yaptı gerçekten. Yoksa Tayvan vesaire değil. Tayvan zaten belli bir politikası var Çin'in. Çin'in parçası olarak anakaranın kabul ediyor ve bir gün birleşeceğiz. Politika bu zaten. Yani bu gerçeklik olacak. Zaten kendilerini bir kabul ediyorlar. Ama sadece bunun fiiliyata döküleceği zaman olacak gibi. Dolayısıyla yani burada aslında Çin'in çarpan etkisiyle nasıl büyüyebildiği bu meseleydi ve Amerika'nın buna karşı sunabildiği en büyük argüman demokrasi, insan hakları ve yumuşak gücüydü. Şimdi bunu fena halde kaybetti Amerika ve geri kazanması da artık imkansız.

0: yalnızlaşıyor. Tutup da demokrasiden bahsetmesi imkansız. Küba'ya bütün bunlar yapılırken ya Tayvan sizin ilgilendiren bir konu değildir dönüp Çin'e demesinin bir geçerliliği yok.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Sürem çok hızlı akıyor.
0: Tabii ki.
1: Daha bu meseleyi uzun uzun konuşmak isterim ama bir de pandemi meselemiz var. Evet. Dünya nüfusu azalacak mı?
0: Beni de çok ilgilendiriyor gerçekten çünkü bir türlü iyileşemediğim için bitmeyen virüsler.
1: Sorma hakikaten.
2: Allah korusun ya.
1: Biz de seni üzüntüyle takip ettik. Endişelendik. Bu pandemi meselesi yeni bir aslında eski bir hastalık ama yeniden gündeme geldi. Hanta. Profesör Doktor Mehmet Ceylan da aramızda, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Hocam size geleceğim ama önce bir iki şeyi göstermem lazım. Zira dünyada şöyle bir şey oluştu sanki. Yani önceden adı konuyor, algısı yürütülüyor. Mesela ekonomistin kapağını verelim. Ekonomistin kapağında bir tane 2025 kapağı değil mi? 2025 kapağında bir gorul resminden şimdi o hantaya mı acaba gönderme yapıldı deniyor. Gelsin o kapak, o kapağı bir görelim. Ekonomistin kapakları meşhur ya, işte bütün bir sene ne yaşayacağız, ne yaşamayacağız.
2: Evet, evet.
1: Onlar önceden çiziyorlar. Geliyor, işte bu kapak. Buradaki gorilden işte bir gemide bir virüs bulaşacak. Dünya yeniden pandemiyle tanışacak diye. Şimdi bir başka şeye götüreyim sizi. Benim çok ilgimi çekti. 1998 yılında çekilmiş X-Files diye bir dizi var.
2: Orada da geçiyor.
1: O dizideki diyalogları bir dinleyelim. Sesi de duyalım.
4: Evet, bundan birkaç yıl önce Amerika'nın güney eyaletlerindeki bir tarla faresinden yayılan öldürücü bir virüs.
5: Gazeteler de öyle yazdı. Hanta virüsünün kontrol altına alınması için hemen FEMA devreye sokuldu. Federal Acil Durum İdare Bölümünün gerçek gücünü biliyor musun? FEMA ülke çapında acil durumu ilan edip Beyaz Saray'ın anayasal hükümeti askıya almasını sağlıyor. Biyolojik bir savaş için virüs projesi demişti.
4: O adamları ne öldürdü?
5: O adamları öldüren şeyi ben bile kitaplarımda yazamam. O adamları öldüren şeyin içeriğini bilmiyoruz. Gelecekte nasıl yayılacağına dair bilgimiz bile yok bizim.
4: Bir salgın mı?
5: Tüm salgınlara son verecek bir salgın Maymoldur. Sessiz bir savaşın sessiz silahı. Hanta virüsünü bilir misin Ajan Moldur?
4: Evet, bundan birkaç yıl önce Amerika'nın güney eyaletleri.
1: Son verecek bir salgın. Hemen Sağlık Bakanlığımızın da açıklaması gelsin. Biz kimseyi endişeye sokma derdinde değiliz. Meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaptı. O açıklamayı da görelim. Hanta virüsüyle ilgili bir salgın riski yok. Toplum müşteri olsun bir salgın riski veya bilimsel dünyanın risk olduğu konusunda bir bildirimi yok. Karantinadaki vatandaşlarımızın testleri negatif. Her gün takip ediyoruz. Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanımız da bunu duyurdu. Mehmet Hocam, ben sizin paylaşımlarınızı sürekli takip ediyorum. Özellikle de pandemiden beri takdir edersiniz ki. Ne dersiniz bu virüsle ilgili? Herkesin aklına gelen klasik bir soru, endişeli soru. Yeni bir pandemi yaşar mıyız?
3: Bir defa hantavirüsle ilgili bir pandemi olmaz. Hantavirüs pandemi beklediğimiz virüslerden bir tanesi değil. Ama bu kadar endişe niye var? İki nedenle. Bir tanesi pandemiden çıkmış bir dünya. Dolayısıyla pandemiyi hiçbir felaketle karşılaştıramazsınız. Yani bir depremle, bir salgınla, sel felaketiyle, bir savaşla hatta. Pandemiden, örneğin COVID pandemisinde 7 milyon insan öldü dünyada. Sadece Türkiye'de 104 bin insan öldü. Pandemi bunların çok ötesinde çok büyük bir felakettir. Tabii böyle olunca her yıl binlerce teori üretiliyor. Bunların içerisinde işte gemide başlayan var, uçakta başlayan var. Şimdi gemide başladığı için bunlar üretiliyor ancak çok değişik böyle filmlere yansımış, sosyal medyada ortaya atılmış falan teoriler de var. Bunun nedeni şu, bir defa

0: Pandemi mutlaka olacak. Yani pandemi aynen deprem gibi kaçınabileceğimiz bir şey değil. Çünkü pandemiler tarih boyunca hep olmuş. Örneğin 20. yüzyılın başından itibaren yaklaşık 10 yılda bir griple ilgili pandemiler olmuş. Son 20 yıl içerisinde de 3 tane büyük salgın olmuş. Bunlar koronavirüsle ilgili. İşte ilk başta SARS oldu, arkasından MERS oldu. Onun başında hatırlarsanız 2006'da bir kuş gribi salgını yaşadık. Eğer orada o kuş gribi virüsü H5N2 dediğimiz insandan insana yayılma özelliği kazansaydı felaket olurdu sonu. Çünkü çok öldürücü bir virüstü. Ama Allah'tan kazanamadı. Arkasından bir domuz gribi salgını yaşadık. Allah'tan hafif seyretti. Arkasından da işte Covid salgınları geldi. Bunun nedeni şu, siz eğer kuşların, göçmen kuşların artık binlerce yıldır genetiğine işlemiş alanlara evler yaparsanız, onlarla temas ederseniz, onların vücutlarında artık binlerce yıldır belki yaşayan virüsler onlara zarar vermeden yaşıyor. Ama insanlara bulaşırsa ve bu virüs bir mutasyonla insandan insana bulaşma özelliği kazanırsa büyük bir pandemi çıkar. Diğer taraftan yarasalar da koronavirüsün ana kaynağı. Eğer yarasaların tutup yaşam alanlarına müdahale eder, onlarla temas ederseniz onlardaki bu işte zararsız, onlar için zararsız olan örneğin bu COVID'deki virüs gibi bir virüs alır ve pandemiye neden olursunuz. Biz giderek dünyaya bakıyoruz. Doğal yaşamla daha fazla onların işte sulanma yerlerine ki binlerce yıldır genetiğine işlemiş hayvan Sibirya'dan Afrika'ya göç ederken inip oradan sulanacak. Siz binalar yaparsanız gelip sizinle temas ediyorlar. Dolayısıyla pandemiden kaçamayacağız. Pandemi mutlaka olacak. Ama bu daha çok koronavirüs ya da grip virüsünden olacak. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü virüslerin mutasyon hızlarına bakıyoruz. Grip virüsü ve adenovirüs çok daha büyük ve hızlı mutasyonlar geçiriyor. Oysa koronavirüs çok daha yavaş mutasyonlar geçiriyor. İkincisi
1: Yani
0: de
1: biz mesela korona ile mücadele ettik. O virüsü yok edemedik, değil mi?
0: tabii şu anda hala dolaşıyor toplumda. Ancak daha hafif seyreden bir hale geldi. Bu da şöyle düşünebilirsiniz. Yani virüsün aklı yok ama virüslerde daha çok yayılmak, daha çok yaşamak istiyor. Dolayısıyla kendini daha az zararlı hale getirip, çünkü ölüm oranı yüksek olunca öldürdüğü canlı da yaşayamıyor. Dolayısıyla daha az zararlı hale geldi. Birçok pandeminin sonuçlanma şekli de böyledir zaten. Bizim tabii niye bu
1: Ne korkunç bir
0: hantavirüs?
1: paradoks aslında. Yani virüs
0: Evet.
1: yaşayabilmek için öldürmemesi gerekiyor. Dolayısıyla daha
0: Aynen.
1: hafif
0: Evet. Yani bu
1: yaşayabiliriz.
0: kadar hantavirüsün özelliği şu, bulaşma hızı son derece yavaş. Çünkü hastalandırmak için çok daha fazla sayıda virüs partikülü gerekiyor. Oysa grip ve koronavirüsler çok daha az sayıda virüsle hastalığı oluşturabildiği için işte böyle yanınızdan geçerken öksüren hapşıran birinden asansörde falan kolaylıkla alabiliyorsunuz. Oysa hantavirüsler bizde olan tipleri zaten insandan insana bulaşmıyor. Bizde olan tipleri tamamen kemirgen kaynaklı. Eski dünya virüsleri diyoruz bunlara. Avrupa, Asya'da olan virüsleri. Amerika kıtasında olanlara da yeni dünya virüsleri diyoruz. Tamamen iki farklı hastalığa yol açıyorlar.
1: Mehmet
0: Bunlar...
1: Hocam, Mehmet Hocam, peki biraz bahsettiniz ama biraz daha açmanız için araya girdim, özür dilerim. Bir yandan da şu görüş hakim. Ya bir takım insanlar var, bu işin de çok ciddi bir ekonomisi var. Yapay virüs bunlar. Bunları icat ediyorlar. Amaçları dünya nüfusunu azaltmak. Önce algısını yapıyorlar. Dizilerini, filmlerini çekiyorlar. Adlarını bile koyuyorlar. Sonra da topluma serpiştiriyorlar. Dünyaya serpiştiriyorlar. Çeşitli egemen güçler. Bu görüşe katılır mısınız?
0: Şimdi bir defa teorik anlamda mümkün. Yani bir virüse işte DNA'sını değiştirmek falan teorik anlamda mümkün ama pratikte gösterilmemiş. Yani bunlar çok denenmiş böyle biyolojik silah olarak kullanmak için. İlk deneyen Japonlar mesela Çinlilerin üzerine veba bildiğiniz gibi çok öldürücü, yıkıcı bir virüs salgına yol açmış. Avrupa nüfusu üçte birine inmiş 1400'lü yıllarda. Bunun üzerine işte bu veba taşıyan pirelleri, battaniyeleri koymuşlar ve Çinlilere yardım gibi atmışlar İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında. Fakat bekledikleri gibi sonuçlanmamış. Yani o doğal mekanizmayı takip etmeyince sizin yaptığınız yapay virüs tüm başarılı olma şansı çok az. Ama teorik anlamda mümkün olduğu için bu şekilde komplo teorilerinin üretilmesi de gayet doğal, beklenen bir şey. Hani önce Amerikan filmlerinde gösteriliyor gelince, Amerikan filmlerinin içerisinde salgınla ilgili onlarca film var. Yani onların içerisinde mesela Hanta virüsün yerine bir grip virüsü de olabilir ama dediğim gibi tehlike zaten grip virüslerinde. Şu anda Güneydoğu Asya'da kuşlarda yaşayan, henüz insanlara ara ara bulaşan, ancak insandan insana bulaşma özelliği kazanmamış çok sayıda virüs var. Tehlike orada. Yoksa Hanta virüste, işte Zika ile ilgili mesela filmler var, Zika virüsüyle ilgili, denk virüsüyle ilgili filmler var. Zaten böyle dünyada şu anda yaygın halde bulunan ve takip edilen 7-8 tane virüs var isim anlamında. Ama çok sayıda grip virüsü var. Dolayısıyla beklenen pandemi aslında hep griptendir. Ama Covid'de de bu hızlı mutasyon ortaya çıkınca şimdi koronavirüslerden de yeni bir salgın, pandemi düzeyine ulaşabilecek bir salgın olur. Önce bir defa hani pandeminin ne olduğunu bilmiyor insanlar. Salgın dediğiniz zaman bu bir salgın. Mesela gemideki 11 tane vaka o gemiden kaynaklı bir salgındır. Bir bölgede daha önceki yıllara göre daha fazla hastalık görülüyorsa o bir salgındır. Ama pandemi dediğiniz zaman bu dünya çapında birden çok kıtayı tutan bir büyük çapta salgına verilen isimdir pandemi. Evet. Dolayısıyla bu Hanta virüsten pandemi olmaz.
1: Peki. Sağlık Bakanlığı'nın da açıklamasında hatırlatarak ahalimiz nelere dikkat etmeli? Biz ne yapmalıyız?
0: Evet. Şimdi bir defa bizde Türkiye'de şu anda insandan insana bu 21 tane tipi var Hanta virüsün. Bunların sadece bir tanesi şu ant tipi insandan insana bulaşabiliyor. Geri kalan 20 tanesi sadece kemirgenden bulaşabiliyor. Bu ant tipi de sadece zaten Arjantin, Uruguay ve Şili yani Güney Amerika kolonisi dediğimiz bölgede görülen bir tipi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de yok yani Avrupa ve Asya'da da olmadığı gibi. Bizde görülenler tamamen kemirgen kaynak. O yüzden de daha çok ona yönelik tedbirleri almalıyız. Kimler risk altındadır? Hani hatırlarsınız COVID'de bir sürü yaş grupları, İşte hastalıklar sayıyorduk, kronik karaciğer, böbrek hastalığı falan diye. Burada öyle değil. Burada olay daha çok temas edenlerle ilgili. Kimler çok temas ediyor? İşte tarlada çalışanlar, tarım işiyle uğraşanlar, tarla farelerinden de bulaşabiliyor çünkü. Bu uzun süre kullanılmamış evlerin temizlik işini yapanlar. Buralarda fareler çoğunlukla yerleşir. Kirlerler ve gıda depoları. Gıda depoları son derece önemlidir. Her ne kadar böyle bir salgın rapor edilmediyse de normalde oda sıcaklığında 2-3 gün yaşar hanta virüs. Ancak bir nemli ortamda, kapalı nemli bir ortamda 5-6 güne kadar yaşayabilir. Oradan dağıtılan gıdalarda da hanta virüs olup bir küçük çapta salgın meydana getirebilir.

0: O yüzden oraların temizliği çok iyi yapılmalı. Farelerin girebileceği delikler sürekli gözetlenip kapatılmalı ve denetlenmeli buralar. Bir diğer risk grubu da doğayla iç içe olan, işte doğa yürüyüşleri yapanlar, kuş gözlemi yapanlar. Örneğin bu gemide olay, o ilk
1: Evet.
0: ölen iki karı kocanın
1: Kuş
0: kuş
1: gözlemci.
0: gözlemi, hem Uruguay'da hem Arjantin'de dolaşmış olmalarına bağlandı ve muhtemelen onlar dışarıda aldılar. Ama bu solunum yoluyla bulaşabildiği için o tip gemide solunum yoluyla yakın temas ettiği insanlara yaydılar. Bu tabii ne yapmak lazım? O halde demek ki fare pisliği gördüğünüz bir yerde ya da fare ölüsü gördüğünüz bir yerde ya da başka bir kemirgen, bu tarla faresi olabilir, rakunlar olabilir. Bunlara dokunmamamız lazım. İkincisi, ilk hantavirüsün tanımlandığı olay, Kore Savaşı sırasında 3000 tane barış gücü askerinin ateşli ve kanamalı bir hastalık geçirmesiyle Kore ateşi diye tanımlandı. 60'lı yıllarda hemen virüs zaten tarif edildi. Dolayısıyla özellikle böyle akarsuların durağan bölgelerinde, bu kenar birikintilerinde falan el yıkamak, o suyu içmek falan son derece riskli bir olaydır. Çünkü oraya çok kemirgenler gelir. Dolayısıyla eğer bir doğa yürüyüşüne de çıkacaksanız, farelerin, sıçanların bulunacağı delikleri, küçük mağaraları falan dikkate alıp onlardan uzak durmak lazım.
1: Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, çok teşekkür ederim hocam.
0: Rica
1: Aydınlattınız,
0: ederim.
1: hem de rahatlattınız bizi biraz.
0: İyi.
1: Dikkat etmesi gereken kitleleri de saydınız. Çok teşekkür ederim. Yayınımıza sağladığınız katkı için.
0: Sağ ol.
1: Ertan hocam, çok az bir sürem kaldı.
2: İki tane soru var burada. Bir tanesi, Hondius gemisi var ya.
1: Evet.
2: Bir anda o gemiye bütün dünyadaki ünlü YouTuber'ları veyahut da işte sosyal medyacıları topluyorsunuz. Niçin bir anda böyle bir virüs salgını duyurulmaya başlıyor? Neye hazırlık? İkincisi de ben Twitter'da paylaştım, bakabilirler. Ben ilkin şeye bakarım, bunlara bakmam. Derim ki patenti, aşının patentini kim almış? Şimdi
1: Ters.
2: tabii benim ters aklım çalıştığı için sen biliyorsun. Baktım ona, tesadüf değil. Onu Twitter'da da aslında keşke atsaydım. 2025 yılında patentini Amerikan patent enstitüsünden birisi almış. Firmanın ismini söylemeyeceğim.
1: Bildik biri mi?
2: Bildik biri.
1: Nüfusun azaltılmasını isteyenlerden biri
2: Yani
1: mi?
2: şöyle, bu belki genel olarak böyle bir pandeminin bu dönem olacağına inanmıyorum. Bir dünya savaşı ile birlikte pandemi, açlık filan, yani kalabalıklarını azaltması diye bir proje olduğu için o daha etkili olacağını sanıyorum ama bir anda yani garip değil mi? Sana da garip gelmiyor mu?
1: Tabii.
2: Bütün sosyal medyacıları bir yere topla, bir de bir virüs çıksın, herkes canlı yayın yapsın. Bu garip değil mi ya?
1: Çok. Ne dersiniz? Bu işin içinden Çin çıkar mı?
3: Umarım
1: Çünkü Trump
3: çıkmaz.
1: koronaya dedi ki işte Çin'deki bir grup deli bilim adamı dünyanın başına koronayı bela etti.
3: Çin virüsü diyordu.
1: Çin virüsü
3: Çin
1: demişti.
3: virüsü diyor. Evet, zaten hep
1: Bu işte de
3: öyle
1: çıkar mı
3: aktif.
1: ya?
3: Ya dünyada şu an ne olsa Çin'in başına atılıyor.
2: Daha
3: O
2: oraya da
3: yüzden...
2: geri döneceğiz. Geri dönecekler. Çin'e bunun faturası muhakkak kesilecektir.
1: Koronanın
2: Tabii.
3: ben zannetmiyorum ama bakalım göreceğiz. Yani Çin'in altından
1: Bir
3: çıkacağını düşünmüyorum.
1: algı meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani önceden virüsle ilgili filmler, ismi...
3: Ya bu şey korku ve yönetim iç içe geçik
1: Mesela
3: şeyler ya.
1: patent çok
3: Evet.
1: tersten baktığı için
2: Tabii.
1: aslında doğru.
3: Evet.
1: Patenti kim almış? Hemen de alınmış değil mi?
2: Tabii hemen almış. 2025 ya. Bir yıl önce
1: Yani
2: almışlar.
1: bir de bunun ne ekonomisi var çünkü.
3: Şimdi bu battaniye örneğini verdi
1: Evet.
3: ya hocam az önce.
1: Mehmet
3: O
1: Bey.
3: battaniyenin nasıl mucidi şeydir, ABD'dir. Yani yerlilere verdiği ısıtmalı battaniyelerle yerli nüfusun neredeyse tamamını katletmiş bir ülke. Onun üzerine de ülkesini inşa etmiş bir
2: Tabii çiçek
3: sömürge.
2: hastalığını
3: Evet, yani çiçek hastalığı, sıtma, tabii. Birlikte şeylerini de buluyorlar, zaaflarını
2: bütün
3: da buluyorlar.
2: Bütün Kızılderilileri orada ondan sonra yani yok öldürdüler. Büyük bir katliam yaptı Amerika
3: Birleşik
2: Devletleri. Minik bir
3: yüzdesi kaldı bugün orada. Şimdi bunu hani en iyiden öğrenme denir ya, yani en iyiden öğrenmişler, en iyisi Amerika'ydı bunun. Yüksek ihtimalle bunların arkasında zaten hocam da işaret etti, hani onun alanı olduğu için onu referans vererek devam edeyim. Sürekli bu biyolojik silahlar çalıştırılıyor. Şeyde de savaşlar sürer.

0: kimyasal biyolojik silahların kombinasyonları da denendi. Ama yine işaret ettiği gibi onların pandemiye dönüşme olasılığının çok düşük olduğu bir durum var. Şu anda ben de rahatladım açıkçası duyduktan sonra teknik ve bilimsel tarafını. Umuyorum böyle bir pandemiye dönüşme durumu yoktur ama her zaman korku özellikle savaş kriz dönemlerinde iş görür. Çünkü halkı korkutursanız yönetmesi kolaylaşır. Onunla bağlantı kurayım ben de.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
2: Kerem, bir Battle
1: Çok.
2: diye bir firma var. Ben bu 2022-20'deki araştırmalarımda yalnızca bir virüsün pandemi için ne kadar simülasyon yapmışlardır sende? At bir şey, ağanın eli tutulmaz. At.
1: 1 milyon.
2: 20 milyon simülasyon yapmışlar. Aynen. Ne demek istediğimi anlayın. Yani ben bir akıl bunların hepsini bir şekilde hazır elinde cebinde tutuyor.
3: Şimdi, biyoteknoloji dünyanın en karlı sektörlerinden birisi ve Amerikan sermayesinin, hedge fonların, yatırım bankalarının en sevdiği sektörlerden birisi. Çünkü kar marjı çok yüksek, boş bir alan ve manipülasyona da çok, çok açık bir alan. Şimdi CIA bir iki ay önce yanılmıyorsam hocam koronavirüsün laboratuvarda üretildiğini kabul etti. Bu çok kritik bir. Peki hem o şirket, onu üreten şirket ve o ona yardım eden laboratuvar ceza aldı mı? Herhangi bir yaptırım uygulandı mı? Uygulanmadı. Şimdi ben komplo teorilerinden hiç haberdar değilim. Çok yabancıyım o konuya ama ben sadece ekonomik boyutuyla bakıyorum. Bir neden ekonomik boyutuyla bakıyorum? Roma kulübünü hatırlatmak istiyorum. 1968 yılında kurulan Roma kulübü işte o elitlerin başta Bilderberg olmak üzere işte gizli cemiyetlerin, ezoterik cemiyetlerin, o şeytana tapan elit kesimin hepsinin toplandığı akademik düzeydi ama. Yani Davos'tan daha akademik. Ve hala da bu arada toplanıyor. İsviçre'ye geçtiler, Roma'dan İsviçre'ye. Onlar işte Ertan Hocam'ın söylediği gibi nüfusun azaltılması gerektiğini, çünkü kaynakların kıt olduğunu savunan bir akademik çizgide devam ediyorlar hala ve bunu da empoze ediyorlar bütün dünyayı. Gerekli, hatta birçok kurumun kurulmasını da sağladılar. Davos onun devamıdır. Evet. Davos biraz daha finansal ekonomik boyutudur vesaire. Şimdi dolayısıyla bu elit nüfusun azalmasını nasıl sağlayabilir? İşte bir, aile kurumuna hücum ediyor. Aileyi yok eder. Bunu büyük ölçüde başarıyorlar. İkincisi, çok büyük topyekun bir savaş çıkarmak, nükleer savaş. Üçüncüsü de biyolojik silah. Şimdi biyolojik silahta çok vahim bir durum var. Nükleer teknolojiyi herkes üretemez. Devletlerin kontrolündedir ve çok katı kurallar vardır. Uluslararası Enerji Ajansı nükleer kurumu var. Yani bu tip yapılar kurulmuştur. Kimse öyle nükleer silah üretemez. Ama biyolojik silah da öyle değil. 10 bin dolarınız varsa...
1: Ya da onu göndermek bir başka yere daha kolay.
3: Tabii şimdi yani bir garajda bile yapabilirsiniz. Evet. Yani yeter ki o üniversitedeki altyapıya sahip olun, gerekli teçhizata sahip olun, biraz sermayeye ve know-how'a sahip olun, yapabilirsiniz. Bununla ilgili uluslararası bir kurum yok, denetleme yok. Artı, şimdi vahim tarafı, şimdi bunu hem vakıflar, bir takım vakıflar finanse ediyor, üniversiteler finanse ediyor, bir takım üniversiteler ve bir takım özel şirketler, işte bu hedge fonların desteklediği ve diğer yatırım bankalarının desteklediği şirketler çok karlı gördükleri için bu komplonun içerisinde, ya komplo veya değil ama sonuçta bu bir gerçek. Ya böyle çok büyük bir risk var insanlık adına. Bunun bir an önce merkezi anlamda kontrol altına alınması ve şahıs, yani bireylerin, kişilerin, şirketlerin ve üniversitelerin ve diğer kurumların yasaklanması lazım. Bu alandan tamamen çıkarılması lazım.
1: Peki, teşekkür.
3: Aynı nükleerde olduğu gibi.
1: Peki, teşekkür ederim. Virüsten bu kadar çekmiş bir hastamız olarak.
4: Evet, ben de Mehmet Bey'e katılıyorum. Aslında grip virüsleri bizi daha çok zorluyor ve gerçekten dünya çapında da sorun oluyorlar. Ama bu arada tabii ki asıl Afrika'da ciddi bir Ebola. Salgın var. Ebola.
1: Dünya yeni Sağlık Örgütü alarm
4: verdi. 90 kişi en az hayatını kaybetti. Hatta Ruanda Kongo sınırını kapattı birbirine. Ya orada o çok ciddi yaşanıyor. Ama bana kalırsa biraz bizim hanta virüsü konuşmamızın sebebi işte bir lüks tatil gemisinde olması. Orada işte bir özellikle kişi kendini çekti çok canhıraş şekilde. Biz burada insanız ve biz çok trajedi yaşıyoruz falan diye çok ağlayarak bir video çekmişti. Sonradan o kişinin de gayet iyi olduğu anlaşıldı bu arada. Sağlıklı biçimde evine döndü. Ama çok trajik bir ifade yaptı. Fakat

0: Afrika'da olunca yüzlerce insan ölünce bir sıkıntı yok. O konuşulmuyor.
1: Tabii.
0: Asıl asıl mesele orada oluyor yani bütün bu salgın hikayesi ve yaşananlar. O yüzden yani bana kalırsa Hanta virüsü konuşmamızın tek sebebi lüks bir gemide olması ve beyaz insanların
1: Yakalıları.
0: turistlerin beyaz derken tabii arada birçok ülkenin insan var ama biraz daha farklı biçimde yaşanması için.
1: Peki. Sizin de çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için, siyaset bilimci gazeteci. İyi olduğunuzu görmek de güzel. Ertan Özyiğit, çok
2: Ben
1: teşekkür
2: teşekkür
1: ederim
2: ediyorum.
1: yayına katıldığınız için. Serhat Latifoğlu, çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Yapay zeka tutuyorum. En çok konuşanlar listesinin başındasınız. En az konuşan Serhat Bey alacak sizden. Elif Hanım, çok teşekkür ederim. Doktor Elif Kaya, İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi Müdürü. Tekrar teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra yanınızdayım.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün yalnızca ülke sınırlarını değil, dünya sınırlarını da aşmak istiyoruz sizlerle birlikte. Malumunuz gündemimizde açıklanan UFO belgeleri var. Aklımızda da pek çok soru var. Hepsini soracağız. Konuklarımızı tanıtıyorum hemen size. Profesör Doktor Ethem Derman, gökbilimci bizimle beraber. Hoş geldiniz Ethem Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Ve uzaklardan yine bize katılan astrofizikçi doçent doktor Selçuk Topal, Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Selçuk Bey.
2: Hoş bulduk, selamlar herkese.
0: Sağ olun. Şimdi başlayacağız. Çok sorum var. Tek tek soracağım. İkinize de sormak istiyorum. Pek çok soru var. Kısa bir müsaadenizi isteyeceğim. Stüdyoya döneceğim Ethem Hoca'ya. Hocam, yayını açarken de söylediğim gibi ABD Savunma Bakanlığı UFO belgelerini yayınladı. Ne öğrendik bu belgelerden, çok merak ediyoruz. Ve tabii ki elbette kendimi tutamayacağım. Şunu sorarak başlayacağım. Var mıymış uzaylılar hocam?
1: Evvela o belgeler nedir diye soruyorsunuz. Bu belgeler zannedersem 162 tane belgeyi açıklamışlar. Evet. Niye? Trump amca her şey şeffaf olacak dedi diye.
0: Tabii öyle, öyledir kendisi.
1: Epstein belgelerini açıklamıyor ama.
0: Evet.
1: Bunu açıklamışlar 162. Hep aynı şeyler var. Yani ne var? İşte askeri Pentagon'un çektiği kırmızı ötesi fotoğraflar falan filan var. İşte ben UFO gördüm diyenler var. Onların şeyler var, röportajları varmış. Ben bakmaya bile lüzum görmüyorum.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Evet. Yani bu bir insanlar illeri istiyorlar. Yukarıdan birileri gelsin diye de.
0: Çok bekliyoruz hocam senelerdir.
1: Niye bekliyorsunuz diye.
0: Bilmiyorum, ben de size soracaktım. Biz niye bekliyoruz bunu diye.
1: Niye bekliyor? Evet, niye bekliyorsunuz? Yani onlar gelip sizi kurtaracak mı? Hayır. Siz kendinizi kurtaracaksınız. Önemli olan insanın kendisidir. Kendisine güvenmeyen insan hayatta başarılı olamaz zaten. Ama buna işte uzaylılar gelsin, uzaylılar gitsin de olmuyor bu işler. Uzaylının da hemen geleceği de yok. Şimdi uzaylılar var mı diye başladık. Pek oradan girelim. Bu içinde bulunduğumuz galaksi bir uçtan bir uca 100 bin ışık yılı. Çok büyük bir evreni içerisinde yaşıyoruz. Yani sadece bu bizim galaksi. Onun dışında milyonlarca galaksi var. Düşünebiliyor musunuz? Bizim Samanyolu galaksisi bir uçtan bir uca 100 bin ışık yılı. Çok büyük bir yer. Bakıyoruz hiçbir zaman çok güzel teleskoplarımız var, uzayda dolanıyor. Yerden sürekli olarak tüm gökyüzünü çeken teleskoplarımız var. Ama hiçbirinin içine uzaylı girmiyor.
0: Evet.
1: Sorun orada. Peki koca evrende biz yalnız mıyız sorusunu sorduğumuz zaman hayır, olmaması lazım. Yani bizim bir özelliğimiz yok. Peki bizim dünyamız gibi koşulları sağlayan başka gezegenler yok mu? Var ve bulduk bunlardan. Yani başka yıldızların çevresinde dolanan gezegenleri rahatlıkla bulabiliyoruz artık. Teknolojimiz gelişti. Ve 6000'den fazla gezegen bulduk. Bunlar güneş sisteminin ötesinde olduğu için onlara öte gezegen diyoruz. Ve bu öte gezegenlerin birçok özelliğini biliyoruz. Ama ne istiyoruz? Acaba onların da yüzeyinde okyanuslar var mı? Çünkü okyanuslar çok önemli yaşamın oluşması için. İşte okyanustan olabileceği gezegenleri saptayabiliyoruz. Ama onların yüzeylerini göremiyoruz. Orada birileri yaşıyor mu yaşamıyor mu bilemiyoruz.
0: Ama bilmek istiyoruz.
1: Çok uzak ama.
0: Çok uzak.
1: Çok uzak. En büyük teleskobunu da kullansan nokta halinde görüyorsun. Bir nokta, ufacık bir nokta, sönük bir nokta. Dolayısıyla anlayamıyoruz. Peki bu uzaylılar çıkıp da efendim çok bizden ileri bir teknolojiye sahipler. Dolaşıp dolaşıp bizim ülkemize mi geliyorlar, Türkiye'ye mi geliyorlar, Amerika'ya mı iniyorlar diye düşünürseniz bunun da imkansız olduğunu görebilirsiniz. Neden? Bize en yakın yıldız 4.2 ışık yılı uzaklıkta. Işık yılı nedir? Hiç kimse sormuyor bunu. Işık yılı, ışığın bir yılda aldığı yol demektir. Hesap etmek çok kolaydır. Yani onu kilometreye çevirmek çok... Yani uzunluk birimi ışık yılı, dikkat ederseniz. Onu hesap etmek çok kolaydır. Bu hesabı yaptığınız zaman yani ışık bir saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. İşte bir dakikada ne kadar alır, bir günde ne kadar alır? Bunu 365 ile çarparsam bir yılda aldığı yolu bulabilirim. Yaklaşık ne kadar biliyor musunuz? 9,5 trilyon kilometre. Bir ışık yılının karşılığı.
0: Hocam çok geldi bana.
1: Çok ama bilim bunu söylüyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla en yakın yıldız bize 4,2 ışık yılı uzaklıktaydı. Hesabını yaptığımız zaman en yakın yıldız 40 trilyon kilometre uzaklıkta. İnsanoğlu bunu kavrayamıyor. Bakıyor gökyüzünde yıldızlar, o zaman bana çok yakın bunlar diyor. Hiç alakası yok, çok uzaktalar. Yani bugün seni bir otobüse bindirsem, bir otoban açılmış olsa güneşe, dünyadan güneşe doğru, bir şehirler arası otobüse bindirsem, seni güneşe göndersem ne kadar zamanda gidersin biliyor musun? Güneş bak bize hayat veriyor, her şeyimiz güneş. Yakın yani şurada. Ne kadar zamanda gidersin? Tahmini?
0: Edemem tahmini hocam, ben İzmir'e gidemiyorum.
1: İzmir'e gidemiyorum. 172 yılda gidersin güneşe. Güneş bize 149,5 milyon kilometre uzaklıkta çünkü.
0: Evet, ömrünü
1: yani
0: yetmiyormuş.
1: Gökyüzünde cisimler arasındaki uzaklık çok büyük. Ben hep örnek veririm. Şurada yakında bir öte gezegen bulsak, o öte gezegenin üzerinde de uzaylılar olsa, yaşıyor olsalar, onlara ne yaparız? Ne onlar bize gelebilir, ne biz onlara gidebiliriz. Neden? 100 ışık yılı dediğin şey 900 trilyon kilometre uzakta demektir. Işık hızını aşacak bir şey bulamıyoruz. Bütün fizikçiler uğraşıyor. Şu ışık hızını aşsak da Einstein amcayı gömsek diye. Tamam mı? Ama olmadı. Yok, ışık hızını aşamıyorsun. Yani saniyede 300 bin kilometreden daha yüksek bir hızla gidemiyorsun. Bilimciler çalışıyor bunu. O zaman onlar bize gelemez, biz onlara.

0: onlara gidemeyiz. Ama ne yapabiliriz? Mesaj gönderebiliriz. O mümkün. Yani radyo teleskoplarla güzel bir şey yazarız. Biz dünya üzerinde yaşayan insanlar birbirimizi çok seviyoruz. Hiç savaşmıyoruz. Hep sevişiyoruz. Lütfen biz sizinle de arkadaş olmak istiyoruz diye bir mesaj göndeririz. Gönderdiğimiz mesaj 100 yılda gider.
1: Belki biz de o zamana kadar barışırız kendi içimizde.
0: 100 yılda gider. Onları alıp tercüme edip bana geri gönderdikleri mesajda bana gelmez artık. Ben ölmüş olacağım çünkü.
1: Doğru, doğru hocam.
0: Yani mesajın cevabını 200 yıl sonra alıyorsunuz.
1: Haklısınız. Bir de Selçuk Hocam'a gidelim mi? Çünkü gidelim. Orada bir uzaylı var uzakta. Ben Selçuk Hocam gitmesek de görmesek de biraz umutlarım kırıldı benim. Ne dersiniz?
2: Yani hayır, evrenin hocamın da dediği gibi evren hakkında biraz bilgiye sahip olan herkesin ortak ortaya çıkacak sonuç şudur. Yalnız olmamalıyız hani, yani çünkü çok büyük bir yer. Ancak yine hocamın bahsettiği gibi mesafeler çok büyük. Siz elbette ışık hızına yaklaşıp belki çok kısa sürelerde giderseniz ama geride bıraktığınız insanlara göre o ışık yılı mertebesinde zaman geçeceği için hikayeyi anlatmak istediğinizde, bak işte ben en yakın yıldıza gittim geldim böyle şeyler gördüm demek istediğinizde işte gittiğiniz mesafeye göre ışık yılı olarak çarpı iki zaman geçecek bıraktığınız yerde. O nedenle bilgiyi de paylaşmanıza izin vermiyor evren bir şekilde. Siz öğrenseniz de tüm evrenin sırrına hakim de olsanız da ışık hızında gidip bunu anlatacak kimse kalmıyor geride çünkü onlar için zaman farklı akıyor. Ve bizim o görsellere baktığımızda hiçbir şey bilmeyen astronomiyle uğraşmak zorunda değil, mühendis de olmak zorunda değil. Bir insan baktığında hemen bir şeyler sorar. Der ki o gördüğüm şey, parlak beyaz şeyler görüyoruz negatif görüntülerde. Acaba gerçek şekli ne? Gerçek şekli eğer gördüğüm kadarsa, acaba benim ölçüm aletimden ne kadar uzakta? Çünkü o iki bilgiyi bilirsem, açısal çapını biliyorum, benden uzaklığını biliyorum. Onun gerçek büyüklüğünü, gerçek şeklini tahmin edebilirim. O bilgi bizde var mı? Yok.
1: Yok, küçük bir nokta görüyoruz değil mi?
2: Evet. Hangi araçla alıyoruz? Hangi dalga boyunda bakıyoruz? Bu aracın ayırma gücü nedir? Çözünürlüğü nedir? Yani gerçekten gördüğüm şey gerçek mi yoksa o çözünürlük sorunu nedeniyle mi ortaya çıkıyor? Mesela siz bir nokta kaynağı bakarsınız. Noktadır aslında. Bir top belki çok uzakta bir yerde. Ancak sizin odak uzaklığınız ve çözünürlüğünüz, ayırma gücünüz müsaade etmediği için halka şeklinde görürsünüz. Sonra derseniz ki havada uçan bir halka gördüm. O cihazın sorunudur. Onun dışında çok önemli bir şey var. Mesela siz engin bir denize bakıyorsunuz. Bir kamerayla belki zoom yaptı ya da yapmadı bilmiyoruz. O bilgi de bizde yok. Belki sizin kameraya çok yakın bir geçiş yaptı ama o uzaklardaki cisme göre açısal olarak inanılmaz bir mesafe kaydediyor. Lineer olarak da inanılmaz bir mesafe kaydediyor. Ve sen diyorsun ki çok hızlı. Hayır, çok hızlı değil aslında. Senin cihazına çok yakın olduğu için sen öyle zannediyorsun. Şimdi böyle bilgiler olmadan şu gördüğümüz görüntülerin hiçbir anlamı yok. Yani ilk sorunuzun yanıtı bize ne bilgisi veriyor? Bu sıfır. Sıfır bilgi veriyor. Sonra şunu soruyorsunuz. Peki neden bunu yayınlıyorlar? Çünkü bu gerçekten bana sorarsanız, eğer bir komplo teorisi üreteceksek, gerçekten bunun ulusal güvenliği tehdit eden, bakın uzaylıyı da geçin, yani ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bir şey olduğunu düşünseler, paylaşmazlar, neden paylaşsınlar? Bence bunun iki nedeni var.
1: Buyurun.
2: Bu görüntülerin. Birincisi, bakın her yerde gözümüz var mesajı veriyorlar, bana sorarsanız normal bir vatandaş gibi. Yani biz her yeri görüyoruz. Çünkü Japonya'dan da görüntüler var, Orta Doğu'dan da görüntüler var. Nasıl bir aletle bunu aldınız bilmiyoruz.
1: Bayağı biri bizi gözetliyormuş değil mi hocam?
2: Yani gözetleyenler uzaylılar değilmiş demek ki. Kendilerimizi aramak lazım. Sorunlu insanları. Bu ortaya çıkıyor. Diğer yandan da bir şekilde gündemi manipüle etmenin bir aracıdır bu. Çünkü insanlık tarihi boyunca bilirsiniz böyle eski yapılarda efendim astronot çizimi var. Hikayesine baktığında aslında renovasyon yapmışlar bilmem kaç yılında da bir tane şakacı biri koymuş oraya astronot figürünü. Yani işte efendim Pisa işte piramitlere baktığınız zaman o piramitler efendim Avcı Takım Yıldızı'na göre. Hayır, haritaya baktığınız zaman değil. Yani araştırdığınızda aslında hiçbir yapıda bir uzaylı teması, bir uzaylı dokunuşu, bir uzaylı etkisi görmüyorsunuz aslında ancak bizler genelde ve çoğunlukla aslında %99 tembel bir tür olduğumuz için araştırmak yerine böyle gördüğümüz şeylere inanıyoruz ve dünya dışı yaşam var mı sorusu devasa bir soru. Milyarlarca dolarlık bilimsel projeler var.

0: hala bir şey bulamamış. Ben her zaman söylüyorum, biz Pentagon'un açıkladığı evraklarla, işte görüntülerle öğrenmeyeceğiz dünya dışı yaşamı. Ciddi bir enstitünün çalışmasıyla öğreneceğiz. Onlar bir toplantı yapacak. Ciddi şeyler bunlar. Yani böyle infial yaratacak toplumda şeyler değil. Şu an gördüğünüz görüntü bir poşet de yapabilir mesela. Bir market poşet de uçuyor olabilir. Geçenlerde böyle bir olay oldu. Siyah bir market poşeti uçuyor atmosferde. UFO diye pazarlıyorlar sosyal medyada.
1: Hocam
0: Yani
1: çok
0: çok fazla
1: ısrarla
0: şey var.
1: bekliyoruz, çok
0: Buna
1: görmek istiyoruz. Biz az önce Ethem Bey'le de konuşabildik biraz. Yani ısrar kıyamet, bir UFO gelsin, uzaylı gelsin. Yani bir beklenti var. Mesela bu belgeler yayınlandığında şimdi siz ikiniz de diyorsunuz ki bir şey yok belgelerde. Ama mesela haklısınız da, ama ilk 12 saatte milyonlarca insan tıklamış bu belgeleri. Bu merak niye?
0: İşte bu merak ondan, yani evrende yalnız mıyız sorusunu merak ediyor. Sanki gelse belki de geldiğine pişman edecek o tür. Yani belki de o tür geldiğine pişman olacak, ama
1: Doğru.
0: biz sürekli olarak merak içerisindeyiz. Yani tıklamayı clickbait olarak düşünmek lazım belki de bunu biraz. Ancak baktığımız şeylerde, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Baktığımız şeyler uzaylı teknoloji değil diyemem ben. Ne olduğunu bilmeden negatif veya pozitif yanıt veremezsiniz. Söylediğimiz şey bize bir şey anlatmadı. Bu görüntülerin bize pozitif veya negatif bir şey söylemediği, ancak insanlar herhangi bir durumla karşılaştığında önce onu çürütmeye çalışmalı. Biz hemen kabulleniyoruz. Bizim sorunumuz bu insan olarak. Böyle infial yaratacak şey, hayatın olağan akışına aykırı şeylere tıklamayı çok seviniyoruz. Temel fizikten yoksunuz çoğunlukla ve çok meraklıyız ve her zaman da aldatıldığımızı düşünüyoruz. Haklıyız, çünkü politikacılar hep bizi kandırıyor. Aldatıldığımız için tüm yönetimlerden bir kesin bir şey saklıyorlar. Çünkü kesin bir şey saklıyor. Anne baba bile eğitirken çocuğunu bir şey saklıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim bu kendi toplumsal yapımızdan gelen bir aldatılmışlık, kesin bir şey karıştırıyorlar hissiyatı da var. Yani bunun çok yönlü tarafı var. Hem psikolojik olarak var, hem toplumsal olarak var, hem eğitim olarak var, hem de siyasi olarak var. Ancak burada benim gördüğüm şey, bunlar kesinlikle ulusal güvenliği tehdit eden bir şey değil. Bunlar dünyalı bir canlı şeyi değil, olsa zaten bunları bize göstermemeleri gerekir bana sorarsanız. Ancak ciddi bir manipülasyon aracı olarak ya da gündem değiştirme aracı olarak kullanılıyormuş gibi geliyor. Ancak bir astrofizikçi olarak bana da sorsanız, Ethem Hoca'ya da sorsanız, evrende yalnız değilizdir. %99,99 deriz. Çünkü bilmiyoruz, sınırlarını bilmediğimiz bir evren içerisinde yalnız değiliz demek için her yere bakmamız lazım. Ancak şunu biliyoruz. Periyodik tablo, burada neyse orada da öyle. Neden buradaki mutfakta malzeme var, yemek var, oradaki mutfakta da malzeme var, neden yemek olmasın? Evren çok yaşlı bizim güneş sistemimize göre. Biz yokken de birileri vardır, ancak her zaman söylüyorum. En yakın yıldız Proxima Centauri'den buraya gelmek İstanbul'da Eminönü'nden Rami'ye gitmeye benzemiyor. Gelip böyle utangaç davranmazsınız. Geldik derseniz tüm dünyada duyar. Çünkü inanılmaz bir teknolojiniz olması lazım bunu yapıyorsanız eğer.
1: Doğru. Buyurun hocam.
2: Bu belgeler üzerinde çok okuyan mı olmuş? Milyonlarca
1: Evet
2: insan
1: evet.
2: okumuş. Evet.
1: İlk 12 saat içerisinde yüz milyonlarca tık aldığı söyleniyor. Bir internet sitesinde yayınladı. Çünkü hani Pentagon bunu. Ve çok fazla da ilgi var deniyor. Bir de dediğiniz gibi parça parça şimdi mesela ilk önce işte 160 belge açıkladılar. Sonra devam edeceklerini söylediler.
2: Tabii.
1: İnsanlar bekliyor şimdi. Şimdi
2: Bekliyor.
1: ne gelecek diye.
2: Evet.
1: Bir de sonrası var
2: Yani
1: yani.
2: biz
1: Bir
2: okumuyoruz
1: bölüm daha
2: mesela.
1: yaparız.
2: Selçuk da okumaz, ben de okumam o belgeleri. Niye, ne kadar saçma olduğunu biliriz çünkü. Peki bunlara kim inanır? Ben onu üç gruba ayırırım.
1: Evet.
2: Hemen ayırayım. Bir tanesi aklı başında düşünür, okur, eder, inanabilir. Gayet doğaldır bu. Her insanda bir inanç, inanma kavramı vardır. İnanır böyle şeyler olabilir der. Bir de bunları okuyor okuyor kafayı üşütenler vardır. Üçüncü grupta bunları okuyup okuyup ben buradan nasıl bir şeyler çıkartabilirim diyen insanlar vardır. Mesela araştırmacı yazar derler onların altında genellikle. Otururlar kitaplar yazarlar. Tamam, bu yazılan kitaplar satılır, o da oradan şeyini yararını görür. Dolayısıyla üç grup insan bunlara inanıyor. Ama eğer bilimi seviyorsanız, bilimin her şeye ilaç olduğunu biliyorsanız, bunlara bakarsınız, gülersiniz, geçersiniz, işin bilim tarafını öğrenirsiniz. Evet, Selçuk'un da dediği gibi, biz de inanmıyoruz bu koca evrende yalnız olduğumuza. Ama henüz saptayamadık.
1: Evet.
2: Nasıl uğraşıyoruz? Milyar dolarlar harcanıyor. Bu yüzeyinde okyanuslar olan şeyleri, gezegenleri çok rahat buluyoruz. Ama okyanusları görmüyoruz. O gezegenlerin çoğunu da görmüyoruz. Hep dolaylı olarak. Atmosferinde hangi gazların olduğunu çıkartabiliyoruz. Müthiş çalışmalar var böyle. Tamam mı? Ama üzerinde insanlar yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye bunun için de NASA'da yine bir komisyon kuruldu. Yani bu göremediğimiz o ufacık nokta şeklindeki öte gezegende eğer bir yaşam varsa nasıl bir imza bekliyoruz orada yaşam olduğuna dair?
1: 1969 tarihli işte astronotların söylemleri, o zamanlar Ay'a yolculuk eden, Apollo 11 görevi, 12 görevinde giden Buzz Aldrin'in falan açıklamaları var. İşte biz baktık, parlak bir ışık kaynağı gözlemledik diyor. İşte süzülen parçacıklar vardı, sanki Ay'dan kaçıyor gibi görünüyorlardı. Yani yeni bazı en azından yayınlanmayan açıklamalar olduğu belirtiliyor. Şimdi neden açıkladılar şimdi dediğimizde Selçuk Bey'in de dediği gibi çok fazla şey çıkıyor önümüzde. İşte Amerika'da iç siyaseti değiştirmek istiyorlar vesaire gibi. Fakat bunlar neden saklandı diye bir soru sorarsam mesela bu belgeleri niye tuttular? Bu açıklamaları niye yıllarca sakladılar? Ne dersiniz hocam?
2: Yani açıklasalar ne yazardı, saklasalar ne yazardı?
1: Yine bizi bir yere götürmüyor diyorsunuz değil mi?
2: Götürmezdi yani. Yani mesela 51. bölge turistik bir yer olmuş. Artık orada güzel şeyler satılıyor, hediyelik eşyalar satılıyor. Niye alsın adamlar seni içeri? Çok ilginç orada araştırmalar yapıyorlar değil mi? Bizi içeri almıyorlar. Bu 51. bölgede uzaylılar var diye gidiyor Amerikalılar. Bizim Cem'in çektiği yerde de çok güzel bir uzaylı şeyi var Ürgüp'te mesela. Tamam mı? Ona benzer bir hal almış ortalık. Dolayısıyla saçma sapan şeyler dediğim gibi o üç grup insanı memnun edip oylarını almak önemli. Dolayısıyla hükümetin içerisinde Pentagon'da böyle bir birim kuruldu. Bu birimde böyle insanları oyalıyor. İşte 162 tane belge yayınlar. Yarın 500 tane belge yayınlar. Belgeden çok ne var?
1: Evet hocam biz yine okuyup ama sizi de ararız büyük ihtimalle. Selçuk Bey şimdi size gelecektim tam.
0: Evet şöyle yani o belgelerin tabii sonuçta Pentagon'dan bahsediyoruz ya ulusal güvenlik anlamında muhtemelen ciddiye alıyorlar bunları. Eminim ekipte kimse işte koca gözlü tıknaz kısa boylu tipler bulmayı beklemiyor. Ancak eğer özellikle drone çağındayız biliyorsunuz artık insansız hava araçları çağındayız. İlginç teknolojiler var. Ses hızının üzerine çıkan böyle dronlar da artık sanırım yapılmaya başlandı. Bizim işte 200 kilometre ile 1000 kilometre arasında alçak yörünge dediğimiz yerde bir sürü istihbarat uydusu var ki biz de biliyorsunuz imece uydusu gönderdik vesaire metre altı çözünürlüklü. Santimetre duyarlılıklı belki orada uydular var. Bunların ne olduğunu radyocular bilir böyle orada olduklarını biliyorlar ama tanımsız yazar. Mesela Rusya'nın da çok fazla var gizli uydusu. Bunlar ne yapıyor bilmiyoruz. Yani belgelerin önce bir incelenme süreci vardır. Sonra bunlar zararsızdır. İşte classified olmaz, gizli değildir. Durur orada kullanmak için durur. Allah bilir ne göreceğiz başka önümüzdeki haftalarda. Yani ama ben net olarak uzaylı olduğunu söyleyecek bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Ben o malum siteye girdim, baktım. Açıklamalar var kısa kısa evet. Detaylı bir açıklama yok zaten. Ancak Ay için şunu söyleyebiliriz. Ay dünya gibi değil. Dünyada bir küp şekerin hacminde 10 üzeri 19 molekül var. Yoğun yani, yoğun bir atmosferi var. Ancak Ay atmosferi yok deriz. Sıfır değildir ama atmosfer yok deriz, vakum ortamı. Yani minicik bir meteor bile geldiğinde, çarptığında bir parlama göreceksin sen. Görme imkanı yok. Güneş ışığı bile vursa bir parlama göreceksin. Ben Buzz Aldrin'in ciddi anlamda bunu uzaylılara bağladığını zannetmiyorum. 2013'te kendisiyle tanışma fırsatı da buldum. O anlamda şanslı hissediyorum kendimi. 2013'te astronotluk elemelerinde finallerde Kennedy Uzay Merkezi'ndeydik. Jüri başkanıydı kendisi. Çok neşeli bir insan. Ancak böyle şeylere her zaman mesafeli duran bir insan bildiğim kadarıyla, açıklamalarından anladığım kadarıyla. Ancak her astronotun böyle deneyimleri vardır. Garip ışık oyunları görmüştür. Mesela Uluslararası İstasyon'daki astronotların da hikayeleri vardır. Çünkü yaklaşık yarım milyara yakın uzay çöpü var. 200 kilometre ile 1000 kilometre arasında dünya yüzeyinden o alçak yörünge içerisinde milimetreden tutun da bilmem metreye kadar. Elbette siz ilginç şeyler görebilirsiniz. Bazıların hareket ettiğini görürsünüz. İşte ayın yüzeyinden ayrıldığını görürsünüz. Tabii ki onun etrafında dolanan meteoritler, küçük şeyler var. Bakış doğrultunuz çok önemli tabii. Gerçekten ay yüzeyi mi yoksa ufkun ötesinde, ayın da çok ötesinde bir şey mi görüyorsun aslında? Ve 1970'lerden bahsediyoruz. O zamanın teknolojisinden bahsediyoruz vesaire. Yani tüm bunları biraz analiz etmek lazım karar vermeden önce. Dediğim gibi çürütmeye çalışmanız lazım. Çürütmeye çalıştıkça ayakta kalıyorsa teori güçlenir. Siz hemen kabul ederseniz işte böyle düz dünyacılarla, uzaylı tarafından kaçırıldım diyenlerle, Andromeda'dan geldiğini iddia eden bir kadıncağız var. Orada sevgilisi olduğunu söyleyen de var biliyorsunuz. Ben de dayanamadım. Geçen sosyal medyada ben de Andromedalıyım diye itirafta bulundum. Yani artık ama bunlara da bir açıklama getirmek gerekiyor. Kritik düşünme çok önemli. İlişkiler düşünme çok önemli.
1: O
0: Bilim iletişimi o nedenle çok önemli.
1: şimdi Ethem Bey'in de konusunu açtığı 51. bölge, bir de öyle bir efsanemiz var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Orada da uzaylılar saklanıyor diyorlar, değil mi? Ne diyorsunuz 51. bölgeyle ilgili?
0: 51. bölgenin bir askeri üssü olduğunu biliyoruz. 1947 Roswell UFO olayıyla biraz gündeme geliyor bu, biliyorsunuz, bu olay. Askeri üsse düşüyor. Bir araştırma balonu olduğunu anlıyoruz sonra. Çünkü ABD ve Rusya arasında o zamanlar bir nükleer yarış var. Onu ölçmek için bir Project Mogul diye bir proje var. O projenin sonucu olduğunu anlıyoruz bunun. Sonra tabii ki biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda ABD ve Rusya Alman teknolojisini çalıyor aslında. Uzun menzilli roketler yapıyor. Bu uzay yarışına dönüyor vesaire. Tabii ki siz ciddi uçak sistemleri, uçuş sistemleri ya da silahlar geliştiriyorsunuz. Çölün ortasında bir yerde askeri bir tesis. Orası da bu mitle bir şekilde çalkalanıyor. Ancak onun dışında gerçekten bazen sanırım geçenlerde bir etkinlik oldu. Devasa bir UFO grubu bir yere gitti 51. bölgede. Bir şeyler yapmak istedi. Yeterince de insan toplayamadı sanırım. Onun dışında bir de video var, belgesel var bilirsiniz. Yani bu debunk deniyor bunları. Çürütüyor bazı insanlar bunu. Mesela şeyde videoda şey var. Danger sembolü var. Tehlike sembolü var. Okay? Bir tane logo. Ancak onun tasarımı 1960'lar. Video güya 1947 Roswell olayında çekilmiş. Yani bu insanlar biraz da araştırma yoksun olduğu için sizi kandırmaya çalışırken de hata yapıyor. Zaten bağnaz insanlar sizi kandıramaz. Çünkü işi düzgün yapamaz. Çünkü onlar özgür düşünen insanlar değillerdir. Tepede biri vardır, onu takip eder. Düşünme kasları gelişmemiştir. Onlar bir komplo kurduğu zaman açığa çıkar. Bizim de şansımız o. Akıllı insan zaten bunu yapmaz. Akıllı insan araştıracağı için UFO varsa gerçekten ciddi delillerle bunu söylemesi. UFO derken yani dünya dışı yaşam varsa. Yani böyle bir durum söz konusu. Bizler hani bazıları diyor, hatta bana hocaya da demiştir muhtemelen, NASA size para verdiği için susuyorsunuz, bir şeyleri gizliyorsunuz diyen de var. Vallahi ben tek maaşla geçiniyorum, bana kimsenin ayrıca bir para verdiği yok.
1: Hocam var mı size
0: Hesaplarımın
1: diyen?
0: içerisinde bilir. Evet.
2: Şimdi şeyden bahsettiniz, Apollo astronotundan bahsettiniz. Hani gözünde bir ışık görmüş çok şey. Bütün astronotlar bu ışıkları görürler. Çünkü uzayda olay her şey bambaşkadır. Uzay hastalıkları diye tıpta yeni bir bilim var. Yani uzayda en çok bu göz rahatsızlıklarından ızdırap duyuyorlar astronotlar. Onun dışında mesela kilo vermekten ızdırap duyuyorlar. Çok ilginç hastalıklar çıkıyor uzayda. Yani uzayda yaşayalım işte, Ay'a gidelim yaşayalım falan diyoruz ama çekilecek ızdırabı da hiç kimse düşünmüyor. Hep bana sorarlar, hocam Ay'a gitmek ister misin? Ne işim var? Uzaya bile gitmek istemiyorum. Şurada keyifli keyifli yaşıyorum. Gayet güzel bir dünyam var.
1: Hocam buradan kaçmak isteyen çok var ama.
2: Çok var, biliyorum. Biliyorum, onun için çok gülüyorum. Ama uzaya çıktığınız zaman, mesela uzaya çıktığınız zaman bir hafta içerisinde, hatta 5 gün içerisinde 5 kilo veriyorsunuz, biliyor musunuz?
1: Ben gitmek istiyorum şu an.
2: Kilom var demek ki. Dolayısıyla yani orada çekilen ızdıraplar, orada duş almak, orada tuvalete gitmek, orada her şey sorun. Yemek yemek de sorun, şu da sorun, bu da sorun. Niye ben o kadar sorunun içine gömüleyim? Şurada ne güzel yaşıyorum. Önemli olan o. Dolayısıyla o şeyler, uzaydaki hastalıkları anlatmakla bitiremem. Epey vardır bu konuda biraz bilgim ama gereği yok. Bu gözle ilgili olanlar da yine tüm astronotların gördüğü şeylerdir. Çünkü uzayda çok ilginç ışınlar vardır. Oraya girmeyelim. Okey.
1: O zaman Selçuk Bey size sorayım. Şimdi malum aydan da konuşuyoruz. 50 yıl sonra kadar Amerika bir de Ay'a tekrar dönüşe adım attı geçtiğimiz ay Artemis 2 ile. Karanlık yüzünü fotoğrafladı astronotlar. Neler keşfettik? Oradan ne sonuçları elde ettik? Onu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani aslında Artemis projesinin gelişimine baktığınızda biliyorsunuz Artemis 1 önce o kapsülü test etti. İçerisinde kuklalar vardı, belli ölçümler yaptı vesaire. Ancak hiçbir şey gerçek bir insanı göndermeye benzemez. Ve biliyorsunuz Artemis 2 birçok kez ertelendi. Hı hı. Ve sonunda emin oldular ve gönderdiler. Amaç şuydu, bu kapsül gerçekten Orion kapsülü sorunsuz çalışacak mı? Biz Ay'a ne kadar yaklaşabiliyoruz, işte hangi yörüngede hareket etmemiz gerek, bir simülasyonunu yaptılar aslında. O esnada astronotların önce kanalında uzaya çıkmadan önce, uzaydayken kanalında vesaire değişimlere falan bakıldı. Çünkü artık dünyaya kadar yakın değilsiniz ve yaklaşık yanlış değilsem 490, 470, 480 sanırım 1000 kilometre öteye kadar gittiler. Ya da 410 bin civarıydı, pardon kendimi düzelteyim, 417 bin. Yani dünyadan en uzağa giden insanlar oldular. Tüm sistemleri test ettiler. Muhtemelen insanların vücutlarına ait veriler de var. Onları da test edecekler ve ne yapacaklar bundan sonra? Artemis 3 olacak. Artemis 3 olmadan önce gelecek sene eğer gecikmezse, ki bence gecikecektir. Gecikmesi de çok normal. Bu biliyorsunuz SpaceX Artemis 3 ve 4'ün projesini aldı. Yani ay yüzeyine inecek sistem o yapacak. Bu Orion kapsülüyle o sistemin kenetlenme testi olacak dünya yörüngesinde. Bu başarılı olursa ondan sonra biz Ay'da göreceğiz o insan iniş sistemini bir şekilde. Orada kenetlenecek, kapsül gidecek ve insanların indiğini göreceğiz ama Starship'in de dikine inmesi lazım. Tam olarak her şeyi tamamlaması lazım. Biliyorsunuz dünya etrafında alçak yörüngede bir tur atıyor, inmeye çalışıyor. Şu an sorun yok gibi görünüyor ancak 2027-2028'de bunların olacağını söylemek bence çok optimist. 2030 belki 2030'ların ilk çeyreğinde bunları görebiliriz. Belki tekrar insanın ayda yürüdüğü zamandan bahsediyorum. Tabii ki Artemis sadece NASA'nın yaptığı bir şey değil. Kanada Uzay Ajansı, Japonya'da var bunun içerisinde. Hı-hı. Avrupa Uzay Ajansı da var. Birlikte yapılan bir şey. Bir teknoloji geliştirme, bir inovasyon olarak görüyorum ben her zaman uzay yarışlarını, uzay çalışmalarını. O nedenle böyle bir dönüşü olacak. Ha orada ilk kez bir kadın yürüyecek, ilk kez bir siyahi yürüyecek. Çünkü biliyorsunuz 12 tane insan yürüdü ayda bugüne kadar. Hepsi beyaz ve erkekti. Hı hı. Biraz da ABD o anlamda günah çıkaracak. Yani bir kadın ve bir siyahiyi ay yüzeyine indirerek. Ve biz bunları canlı canlı izlerken, belki sizinle sohbet ederken hala birileri diyecek ki yalan. Hollywood senaryosu.
2: Ay'a gitmedi.
0: Yani herkesin de tedavisi yapmak mümkün değil. Çünkü dünya tırnak içerisinde çok renkli bir gezegen. Bizim türümüz de çok renkli. Öyle insanlar varken pozitif ve negatif yönde sizin aklınızı başınızdan alır. Yani o nedenle bu çeşitlilik içerisinde herkesin olan biteni gözleriyle görse bile inanmaması çok normal. Artemis uzay yarışında ayı bir sıçrama tahtası yapacak ve biz 2030-2040'larda belki üslerin geliştiğini göreceğiz ay yüzeyinde. Neden yapılıyor bu? Mars'a gidebilmek için. Peki bunu SpaceX neden yapıyor? İşin içinde inanılmaz para olduğu için. Yani uzayın kara köşüne, kara gözüne yapmayalım Musk.
1: Günün sonunda paraya işte bağlandık para yani.
0: Evet yani çünkü para yoksa bir işte bir iş adamı neden yatırım yapsın ki? Yani öyle bir dünya yok. Bu işte gelecek var. Bakın 2030'lara kadar 2 trilyon dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Ciddi bir para var burada. Muhtemelen ondan daha üst seviyelere ulaşacak bu endüstri.
1: Hocam ne eklersiniz ay misyonuna?
2: O yani Selçuk'un dediğine katılıyorum. Önemli bir buluş yok ortada. Test ettiler. Her şeyi test ettiler. Gayet iyi, gayet güzel çalışıyor. Biz de biliyorduk çalışacağını. Yani o kadar emin gönderiyorlar ki ama yine bir tuvalet bozuldu. Onunla uğraştılar. O sorun değil. O kadar şey olur diyorlar. Şimdi ben isterdim ki o kadar yolu kat ettiler, güzel dört tane sonra ayın etrafında 3-4 defa dolansınlar da ondan sonra gelsinler.
1: Çabuk hayır. Döndüler diyorsunuz.
2: Hemen arkadan dolandılar, geldiler. Yani test o zaman mükemmel oldu diyecektim. Hı hı. Ama bilim dünyası açısından çok önemli. İnşallah bir gün Ay'a yerleşeceğiz. Artemis 3, Artemis 4, Artemis 5. Oraya teleskop kuracağız.
1: Buna da herhalde bir 100 yıl verir misiniz?
2: Evet, oradaki teleskop çünkü atmosfer olmadığı için çok güzel gökyüzünü daha iyi gözleyebileceğiz. Bu çok önemli bizim için. Yani bilim dünyası için önemli. Oraya radyo teleskop kuracağız. Radyo teleskop oraya kurduğumuz zaman ne olacak? Arkası dünyadan gelen elektronik sinyalleri alamayacak o zaman. Daha güzel gözlemler yapacağız, daha güzel buluşlar yapacağız. Bunlar çok önemli. Ama öbür tarafa geçerseniz para meselesine, Elon Musk, NASA işte Elon Musk'la beraber gidiyor Ay'a ama Elon Musk güzel bir roket üretti. Bu roketle beraber insanları Ay'ın çevresinde dolandırıp her birinden epey bir para koparıp $200,000-$300,000, tamam mı? Para kazanacak. Bu kadar basit.
1: Yine o
2: ama o para kazanırken teknoloji ilerliyor. Hı hı. Teknoloji ilerleyecek. Yani NASA'dan bir anlamda daha güçlü bir finans kaynağı Elon Musk. Milyarlarca dolar var. Trump bütün bilimsel araştırmaların bütçesini kesti. $18 milyar düşürdü NASA'nın bütçesini. Düşünebiliyor musunuz? Bilime sekte vuruyor adam. Yani bilim yapılmasını istiyor NASA'da. Dolayısıyla o $24 milyar epey şey, dolayısıyla tüm projeleri gecikmeye başladı NASA'nın. Hı hı. 18 milyardan daha aşağı düşürdü zannedersem. Oradan kestiği parayla sanki İran'a saldırıyormuş gibi geliyor insana, değil mi?
1: Sonra belgeleri de açıklayıp bu biliyorsunuz savaş gündemini değiştirmekle suçluyorlar kendisini.
2: Evet.
1: Epey karmaşık, işin sonu bir uzaydan çıkıp siyasete bağlanıyor sanki.
2: Evet.
1: Şimdi ben yönetmenimden rica edeyim, bir grafiğimiz var bu yine Amerika'daki bir tartışmayla ilgili, bilim insanlarıyla ilgili. Son yıllarda özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri'nde peş peşe bilim insanlarının kaybolduğu ya da gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği ile ilgili. İşte 2023'te var Michael David Higgs, kuyruklu yıldızlar ve astronotlar üzerine bir uzman, fakat aniden hayatını kaybediyor ve ölüm nedeni açıklanmıyor. Başka işte laboratuvarda çalışanlar, 25 yıl boyunca NASA'da hizmet edenler, evinin önünde vurulanlar. Yani gizemli bir güç bu bilim insanlarını adeta ortadan yok ediyor yönünde iddialar var.
2: Gizem
1: yani,
2: o kadar güzel anlattın ki ben de sanki 200-300 kişi yok olmuş gibi anladım.
1: Hocam bozmayın şimdi beni, 10 kişi falan var.
2: Toplam 11 kişi.
1: Evet. Yani. Tamam ama sorayım ben yine de. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
2: Yani açıklıyorlar. Açıklanamayan işi olabilir, gayet doğal. Özellikle o general var bir tane, o emekli olmuş bir general.
1: Evinden çıkıyor ve bir daha dönmüyor. Şimdi, ama bakın çok şüpheli şeyler var. İşte evinde telefonunu bırakmış, işte cihazlarını bırakmış, evdeki telefonda fabrika ayarlarına geri dönülmüş. Böyle böyle bilemiyorum, çok dikkat çekici hikayeler var. Ama şimdi bu... Selçuk Bey'e de soracağım, biraz da destek arayacağım.
2: Peki Selçuk cevap verirsin, ben vermeyeyim.
1: Ay, lütfen buyurun, olur mu?
2: Yani bunlar bir takım söylentiler. Ne kadar resmi belgelere geçmiş onu bilmiyoruz. Biliyor musunuz? Bilmiyoruz.
0: Sanırım benden o beklediğiniz yardım gelmeyecek ama orada astrofizikçi öldürmüş. O beni biraz gerdi. Ben de astrofizikçiyim çünkü. Demek ki astrofizikçiler de öldürülebiliyormuş gibi böyle.
1: Aman aman, Allah korusun.
0: Şöyle. Şimdi ben her zaman bunu felsefi anlamda da düşünüyorum. Yani siz sokağa çıktığınızda hayatta kalmanız bir mucize. Sizi öldürebilecek sayısız neden var. Kafanıza meteor da düşebilir. Ne bileyim bir uçağın ya da şu an sayısı giderek artan bir uzay çöpü de sizi öldürebilir. O nedenle insanların genelde öldürülme nedenleri kişisel nedenlerdir. Yani çoğunlukla böyle çıkar. Cinayetlere baktığınızda çok gizemli şeyler, planlı şeyler, açıklanamayan şeyler olmaz. Ancak bilgi eksik olduğunda bizim zihnimiz böyle çalışıyor. Bilgi eksik olduğunda tam olarak olayı anlayamadığımızda olağanüstü nedenler arıyoruz. Çünkü olağan olarak açıklayamıyoruz. O nedenle ancak şu da bir gerçek. Devletlerin istihbarat örgütleri var mı? Var. Neden var bunlar? Yani insanlığa hani herkes tüm dünyaya hizmet edelim diye yok. Ulusal çıkarları korumak için var. Ulusal çıkarları korumak için bunlar başka bir bilim insanını öldürebilir mi? Evet. Bu İsrail'in başındaki Mendebur, işte ben şurada bakın İran'da şu bilim insanlarına insan savarıcı gönderdim diyor mu? Çoluk çocuk öldürüyor mu? Öldürüyor. Demek ki insan öldürüyor insan.
1: Kaldı ki İran'da pek çok nükleer bilim insanını da hedef alıyorlar doğrudan açıktan.
0: Evet. Yani çok ciddi bir şey. Bizim de mesela bilim insanlarımız vardı değil mi? Mesela adını hatırlamıyorum hanımefendi, şimdi hocamızın uçak kazası oluyor. Birçok insanı kaybediyoruz vesaire. Şimdi demek ki ulusal işte istihbarat örgütleri kendi ülkelerinin küresel çıkarlarını korumak için bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyor mu? Yapabiliyor. O zaman ne yapmanız lazım? Sizin de istihbarat örgütlerinizin iyi çalışması lazım ki buna müsaade etmeyin. Şimdi bu yargıya varmak için, bu hayatını kaybeden insanlar için bilgiye ihtiyacınız var. Ancak dediğimiz senaryo doğruysa, istihbarat ajanları tarafından yapılmışsa bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. O nedenle adı istihbarat ajanı bunlar yani. O nedenle bir soru işareti olarak kalacak. Ancak tüm astrofizikçileri, laboratuvarda çalışan bilim insanlarını, ABD'de çünkü gerçekten ciddi bilim yapılıyor her dalda, istatistiksel olarak baktığınızda ölenlerden bazılarının bilim insanı olması kaçınılmaz. Bu şuna benziyor, dünya ile ay arasında deprem ilişkisi kuruyoruz ya, ama dünyada milyonlarca deprem oluyor bir yıl içerisinde, 2'den 3'ten büyük, milyonlarca. Bunun birkaç tanesinin, 6-7'den daha yüksek olanının bir ay tutulmasına denk gelme olasılığı inanılmaz yüksek. O nedenle istatistiksel olarak baktığınızda bana şaşırtıcı gelmiyor. Ama istihbarat anlamında baktığınızda böyle bir şey var, varsa da bunu hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Böyle bir durum söz konusu.
1: Tamam.
0: Ama astrofizikçilere lütfen böyle bir şey yapmasınlar. Astrofizikçiler zararsızdır. Bunu belirteyim ben. Bizim çok fazla dünyayı değiştirecek bir bilgimiz yok diyelim.
1: Hocam haklısınız. Sizlere ihtiyacımız var. Yetkililere de seslenelim buradan. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok sağ olun.
0: Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle her ne sürçülisan ettiysek affola. Bizler bilim insanı olarak, hani astronomi çalışan insan olarak belki biraz daha fazla şey biliyor olabiliriz. Amacımız da Ethem Hocam'ın da yıllardır yaptığı gibi bilimi bir şekilde halka anlatmaktır. Çünkü bu sosyal toplumun bir parçasısın. Ben her ne kadar burada Nobel alacak bir çalışma yapsam da bu toplumun oluşturduğu bakkala gidiyorum, sokağında yürüyorum, parkına gidiyorum. O nedenle bilgileneceksek hepimiz bunu yapmak zorundayız. Benim akademik hayatımın %60'ını buna harcamamın nedeni bu. Çünkü çocuklarımın daha iyi bir sorgulayıcı, eleştirel düşünmeye sahip, din, dil, ırk nedeniyle birbirini ayırmayan, o seviyede yükselmiş zihinlere sahip bir dünya vatandaşı olabilmiş insanın içinde yaşamasını istiyorum. Benim felsefi amacım bu ama buna %100 hiçbir zaman ulaşamayacağız. Çünkü insanlık hiçbir zaman ulaşamadı. Burada verdiğimiz bilgiler ise evrende yalnız olmadığımıza neredeyse eminim. O eminlikle, ama bu benim inancım, bilimsel bir kanıt olmadığından eminim. Çünkü milyarlarca dolar çalışmalar var bu anlamda. Bu iki tane bilgiden yola çıkarak beni tanımlamak istiyorsa izleyici, ben evet evrende yalnız olmadığımı düşünüyorum ancak bilimsel verilere göre konuşmak zorundayım. Biz de bugün onu yaptık. Kişisel yorum yapmadık aslında. İnancımızdan bahsettik. Evet, olduklarını düşünüyoruz ama gelen giden yok. Her ne sürçülisan ettiysek affola. Ethem Hocam'a da sevgiler, saygılar. Davet için teşekkürler diyeyim.
1: Biz teşekkür ederiz. Ethem Hocam, size de son sözü sormak isterim. Ne eklemek istersiniz bugün?
2: Önce bilimi seveceksiniz. Bilimi sevmezseniz olmadık kuyulara düşersiniz. Ama bilimi severseniz sorgularsınız, probleminizi çözersiniz. Bu kadar basit. Bunun için de ben her sene yazın gökyüzü gözlem şenlikleri yapıyorum. Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, Sandras Dağı'nda, bu sene mesela Perseid akan yıldız yağmurlarının olduğu geceyi seçtim. 12 Ağustos'ta maksimum düzeye gelir. Getirin çocuklarınızı diyorum insanlara.
1: Süper hocam.
2: Getirin
1: herkes
2: çocuklarınızı,
1: duysun.
2: Görsünler gökyüzünü. Bir de karanlıkta gökyüzü gözükür. İstanbul'dan gökyüzüne baktığınız zaman akşamları biraz Venüs'ü, bir de Jüpiter'i görüyorsunuz. Sanki başka yıldız bıldız yokmuş gibi ortalıkta. Tamam mı? Ama karanlık bir yere giderseniz bol miktarda yıldız görürsünüz. Onların uzaklıklarını kavramaya başlayabilirsiniz belki diyorum. Bilimi seveceğiz. Bu kadar basit.
1: Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesi de duyurmuş olalım. 12 Ağustos'ta Ethem Bey sizleri Denizli'ye bekliyor. Profesör Doktor Ethem Derman Gökbilimci, çok sağ olun tekrar katıldığınız için. Doçent Doktor Selçuk Topal astrofizikçi, çok teşekkürler katkılarınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bugün yine pek çok konuyu konuştuk. Uzaylıları, UFO'ları, dünya dışı yaşamı, ayı, bilim insanlarını, pek çok başlık, pek çok soru vardı ele aldığımız. Haftaya bir başka konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret

0: ettiğim noktada Tavşantepe Köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu.
1: Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
2: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Tekirdağ Çorlu ilçesinde kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı. İki polis memuru şehit düştü. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.
1: İş merkezinden silah sesleri yükseldi. İhbara giden polislere ateş açıldı. Ağır yaralanan iki polis şehit oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Silahlı saldırgan polisleri görünce tetiğe bastı. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç açılan ateş sonucu şehit oldu. Saldırganı yakalamak için polis ekipleri teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateşle karşılık veren saldırgan yaralı yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gidip inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında başsağlığı dileklerini iletti.
0: İstanbul'da görev çıkışı eve giden bir polis plakası katlanmış bir motosikleti durdurmak istedi. Polis memurunun dikkati suikastı önledi.
1: Motosikletli iki kişinin suikast planı polis sayesinde suya düştü. Şüphelilerden biri yakalandı, diğeri aranıyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir polis memuru mesai çıkışı motoruyla eve gidiyordu. Yol üzerinde plakası katlanmış bir motosiklet görüp şüphelendi. Seyir halindeki motosikletin yanına yaklaştı ve polis olduğunu söyledi. Motoru kullanan kişi silah çekip polise ateş etmeye çalıştı. Tabanca tutukluk yapınca polis beylik tabancasıyla ateş etti ve silahlı kişiyi yaraladı. Sürücünün arkasındaki şüpheli ise bunu fırsat bilip kaçtı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan şüphelinin attığı çantayı açan polis uzun namlulu Kalaşnikov tüfekle karşılaştı. Çelik yelekle kaçan şüpheli 25 suç kaydı bulunan Şehmuz Y'ydi. 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlının kaçarken attığı cep telefonu çok geçmeden bulundu. Telefonda Beylikdüzü'nde bir konumla bir kişinin fotoğrafı ve araç bilgileri vardı. Polis iki şüphelinin o kişiye saldırıya gittiğini değerlendiriyor.
0: ABD Başkanı Trump İran'a seslendi. Zaman geçiyor, hızlı hareket etseler iyi olur dedi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran için zaman geçiyor, hızlı hareket etseler iyi olur yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak dedi. ABD medyası Axios'un iddiasına göre ise Trump ve Netanyahu bu açıklama öncesi görüştü. İran konulu telefon görüşmesinin olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde yapılması da dikkat çekti. Ayrıca Axios'un haberine göre Trump'ın salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere bir durum odası toplantısı yapması bekleniyor. İran'la ABD'nin müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi. ABD basını ise İran'a yönelik saldırıların bu hafta başlayabileceği şekilde hazırlık yapıldığını öne sürdü.
1: Savaşa mı dönülecek, masaya mı? Gözler bu sorunun yanıtına çevrilmişken ABD Başkanı Trump'tan fırtına öncesi sessizlik paylaşımı geldi. Tarafların müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Trump soru işaretlerini artıran yeni bir paylaşım yaptı. Truth paylaşımında Amerika'yı yeniden büyük yapalım yazılı bir şapka takan Trump büyük bir savaş gemisinde resmedildi. İran bayraklı küçük teknelerle ABD savaş gemisinin yer aldığı yapay zeka ile hazırlanan görselde fırtına öncesi sessizlik ifadesi kullanıldı. Paylaşım saldırıların yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlanırken ABD basınında da benzer iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak için yoğun hazırlık yürütüyor. Haberde bu hazırlığın saldırıların bu hafta başlama ihtimaline karşı yürütüldüğü ve geçen hafta varılan ateşkesten bu yana görülen en ciddi askeri hazırlık olduğu kaydedildi. İddialara Tahran yönetiminden yanıt peş peşe geldi. İran lideri Müçtebe Amane'in baş danışmanı velayeti, Washington yönetimine İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır sözleriyle seslendi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi de ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını söyledi. Trump, Çin ziyaretinin dönüşünde yaptığı yazılı açıklamada İran'da küçük bir temizlik yapabiliriz demiş, İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini savunmuştu. ABD Savunma Bakanı Hegseth de Washington'ın gerektiği takdirde askeri adımları büyütmeye hazır olduğunun sinyalini vermişti.
0: ABD ile İran'ın bir kez daha müzakere masasına oturacak mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ederken İran basını ABD'nin Tahran yönetimine müzakereler için 5 ana şart sunduğunu öne sürdü.
1: İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran yönetimine müzakereler için 5 ana şart sunduğunu öne sürdü. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına göre ABD'nin İran'a ilettiği şartlar, ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi ve İran'ın bir hariç tüm nükleer tesislerindeki faaliyetlerini durdurması olarak sıralandı. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması da şartlar arasında. Daha önce de Tahran yönetimi müzakere şartlarını sunmuş, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınmasını istemişti. ABD Başkanı Trump ise İran'ın sunduğu tasarıyı incelediğini, kabul edilemez bulduğunu söylemişti. ABD ile İran 10-11 Nisan tarihlerinde İslamabad'da ilk tur görüşme gerçekleştirmiş, görüşmelerin ikinci turu yapılamamıştı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü, müzakere süreci ele alındı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından geldi. Edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı. Bakan Fidan'ın İran konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kurban Bayramı için alınacak tedbirler de toplantıda masaya yatırılacak.
1: ABD-İran müzakereleri, Kurban Bayramı için alınacak tedbirler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantıda dış politika başlıkları ön planda olacak. ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir

0: Bazında yaşanan fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikası gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımaları da toplantıda gündem başlıkları arasında yer alacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar hem ikili temasların yansımaları masaya yatırılacak. Ve terörsüz Türkiye süreci. Sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair sağ gözlem raporları istişare edilecek. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesiyle yasal adımların atılması bekleniyor. Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirlere dair sunum yapılacak. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı trafik ve asayiş tedbirlerine dair planlamayı yaptı. Ulaştırma Bakanlığı karayollarında güvenlik tedbirlerine dair sunum yapacak.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerine Balıkesir'de devam etti. Özel bir kez daha sandık çağrısı yaptı.
2: Birileri savcılarına, hakimlerine güveniyor, makamlarına güveniyorlar, devletin imkanlarına güveniyorlar, saldırıyorlar, durdurmaya çalışıyorlar, yıldırmaya çalışıyorlar.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin durağı bu kez Balıkesir oldu. Bir devri kapatacağız, bir devri açacağız dedi.
2: O sandık gelecek, o sandıktan kimse kaçamayacak.
0: Özgür Özel iktidar olmaları halinde vergi sisteminde düzenleme yapacaklarını söyledi.
2: O seçimde ilk iş vergide adalet gelecek. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız. Hiç kazanmayandan hiç vergi almayacağız.
0: Erken seçim talebini de yineledi.
2: Bu millet artık bir değişim istiyor. Sandıktan kaçmak marifet değil. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan, var mısın?
3: Sevgiyle, saygıyla selamlıyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, istihbarat ve güvenlik birimlerinin silah bırakmaya ilişkin hazırlayacağı raporda. Bu ay içinde sunulması beklenen rapora göre yol haritası belirlenecek. Süreç beklenen aşamadaysa yasal ve idari adımlar atılacak.
0: Gözler istihbarat kurumlarında. Silah bırakmaya ilişkin rapor gelecek. Ardından idari ve hukuki adımlar hayata geçecek. Terörsüz Türkiye süreci en kritik kavşakta. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu tamamladı. Şimdi idari ve hukuki adımların atılması bekleniyor. Ancak bu adımlar için temel şart silah bırakma. Silah bırakmanın da güvenlik ve istihbarat kurumlarınca oluşturulan mekanizma tarafından teyit ve tespiti gerekiyor. Mekanizma sahadaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu ay içinde beklenen raporun güvenlik ve istihbarat kurumlarınca tamamlanması bekleniyor. Rapora göre silah bırakma beklenen aşamaya ulaşmışsa yasal adımlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçecek. Öncelik müstakil yasada olacak. Terör örgütü mensuplarının geri dönüşünün bu yasayla düzenleneceği ifade ediliyor. Ayrıca müstakil yasa bundan sonra atılacak adımlar için de bir dayanak oluşturacak. Çıkarılacak yasalar müstakil yasaya atıfta bulunacak. Ancak sadece yasal adımlar atılmayacak. Gerek görüldüğü takdirde idari düzenlemeler de yapılacak. Bazı konulara kararnamelerle de çözüm getirileceği belirtiliyor.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, terörsüz Türkiye vizyonunun sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milli birliğin güçlendirilmesi hedefi olduğunu vurguladı. Durmaz, yerli savunma sanayindeki gelişmelere de dikkati çekti.
0: Terörsüz Türkiye süreci için milli birlik vurgusu yaptı. Terörün uzun yıllar Türkiye'nin enerjisini tükettiğini söyledi.
4: Terörsüz Türkiye vizyonu sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzurun, milli birliğin ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi hedefidir. Türkiye artık uzun yıllar maddi manevi enerjimizi tüketen terörü bu topraklardan def etmeli, bütün enerjisini kalkınmaya, üretime, gençliğe, Türk ve Türkiye yüzyılını

0: inşa etmeye ayırmalıdır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Erdemli Belediyesi'nin 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'nde konuştu. Yerli savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti.
2: Türkiye bugün kendi insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, akıllı mühimmatlarını, milli piyade tüfeklerini, hava savunma sistemlerini ve yerli teknolojilerini üreten güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bu dönüşüm sadece teknik bir başarı değildir. Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu milli duruş ve siyasi irade de bu başarıların en önemli dayanaklarından biri olmuştur.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye vizyonu kapsamında her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kurban Bayramı nedeniyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ekipleri, huzur evleri, çocuk evleri ve çocuk evi sitelerini ziyaret edecek. Engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu ailelerle, evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunulacak. Yargıtay düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda kadının yurt dışından emekli olduğu düzenli gelirinin bulunduğu gerekçe gösterildi.
1: Düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Yargıtay boşanma davasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. İstanbul'da yaşayan bir kişi eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek karşı dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi davacının daha ağır kusurlu olduğunu, tarafların boşanmasına ve ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını uygun buldu. Davacı taraflara kusur belirlenmesiyle nafaka yönünden yerel mahkemeler tarafından verilen karara itiraz etti. Temyiz itirazını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer hususlar yönünden verilen kararları uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapıldı. Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesine yer verildi. Kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.
3: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri zanlıların sevki sırasında adliye güzergahında yoğun önlem aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik başlatılmıştı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edilmişti. Uluslararası bir suç örgütü liderinin kırmızı bültenle aranan kardeşi İstanbul polisi ve MIT'in ortak çalışmasıyla yakalandı. Hollanda tarafından kara para aklama suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan 51 yaşındaki şüphelinin İstanbul'da olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MIT'in ortak çalışmasıyla Hollandalı şüphelinin Pendik'te saklandığı eve baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelinin uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşiyle birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı ve kara para akladığı öğrenildi. Uyuşturucu baronunun kardeşiyle ilgili soruşturma sürüyor.
4: Aç kapıyı polisler! Aç kapıyı!
3: Antalya'da iki grup arasında yol verme tartışması kanlı bitti. Üç kişi silahla vurularak öldürüldü.
1: Yolu paylaşamadılar, kavgaya tutuştular. Orman muhafaza memurunun silahından çıkan kurşunlar üç canı hayattan kopardı. Antalya Serik'te gece saatlerinde dört arkadaş araçla seyir halindeydi. 25 yaşındaki Ahmet Bayar da aynı yolu kullanıyordu. İddiaya göre iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat mühendisi olan Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüne neden olan Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Antalya'da ofisinde silahla vurulmuş halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde bulunmuştu. Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Aydın Çavuşoğlu, günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çavuşoğlu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Hatay'da bir kişi döviz bürosuna gelerek iş yeri sahibine silahla saldırdı. İş yeri sahibi saldırganla boğuşarak tabancayı tuttu. O anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
1: İş yerinde otururken silah sesleri duydu. İçeri giren saldırganla boğuşarak tabancasını tuttu. Bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Olay Perşembe günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Döviz bürosu işleten Surur Döner iş yerinde oturuyordu. Yanındaki esnafla konuşurken dışarıdan gelen sesi duydu. İçeri giren silahlı saldırgan iş yeri sahibine ateş etti. Surur Döner'in yanındaki esnaf kaçtı. Döner ise saldırganın elindeki silahı almak için uzun süre boğuştu. Saldırgan tetiğe bassa da iş yeri sahibi silah tutarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Tarafları sakinleştirmek isteyen bir kişi saldırganı yanağından öptü. Saldırgan polis gelene kadar kaçtı. İş yerine 3 kurşunun isabet ettiği görüldü. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
3: İstanbul'da bir iş insanına ait restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan içeride müşteri varken peş peşe ateş etti. Restoranın sahibi iş insanının daha önce galerisi kundaklanmış, evine de saldırı düzenlenmişti.
1: Yavaş adımlarla restoranın önüne geldi, müşterilere aldırış etmeden tetiğe bastı. 25 Nisan tarihine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İstanbul Bebek'ten. İş insanı Selçuk K'ye ait restoranın önüne gelen bir kişi cebinden silahını çıkarıp ateş etti. Müşteriler nereye kaçacağını şaşırdı. Silah seslerini duyan bölgedeki polis ekibi yaya olarak kaçmaya çalışan saldırganın peşine düştü. Saldırgan çok uzaklaşamadan yakalandı. Onunla bağlantılı iki şüpheli ise daha sonra gözaltına alındı. Üç şüpheli tutuklandı. İş insanı Selçuk K'ye yönelik saldırı ilk değil. Nisan ayı başında Balmumcu'da sahibi olduğu galeri kundaklanmış, milyonlarca liralık lüks araçlar küle dönmüştü. Yine aynı tarihlerde Levent'teki villasıyla annesinin kağıthanede bulunan evi kurşunlanmıştı. İddiaya göre şapkalılar olarak bilinen suç örgütü iş insanından haraç istemiş, alamayınca tehditler başlamıştı. Savcılık son saldırıyla daha önceki saldırılar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
3: Hakkari'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, 12 kişi yaralandı. Görüntüler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden. 3 hafif ticari araç çevre yolu kavşağında kazaya karıştı. Zincirleme kaza nedeniyle araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Hatay'da 19 Şubat'ta kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan arama çalışmalarına jandarma suç arama timi de katıldı.
4: Arkadaşlar, komandolar, görevimiz Tayyip Şahıs'ı aramak. Bakılmadık, hiçbir nokta bırakmayacağız. En ince ayrıntıya kadar dikkat edeceğiz.
1: Kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, sıra kadem bastı. Kayıp gencin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan Van'da yaşıyordu. Kuzenleriyle birlikte çalışmak için Şubat ayında Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. 19 Şubat günü sabah karşı kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, aşağı inip uzaklaştı. Ailesinin başvurusu üzerine kayıp Uğur günlerce arandı. Dağlık alanda sadece kıyafetleri bulundu. Sonuç alınamayınca çalışmalar bitirildi. Uğur Çalışkan'ın abisi sosyal medyada video paylaşıp kardeşinin bulunması için yardım istedi.
5: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla arama çalışması yeniden başladı. Jandarma suç arama timi ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.
6: Yayılacıların kullandığı barakı tabi yerlere bakıldı.
1: Ekipler 87 gündür kayıp olan genci bulmak için eşyalarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Drone destekli yürütülen çalışmalarda iz takip köpeği de kullanılıyor. Uğur Çalışkan'dan henüz bir iz bulunamadı.
3: Son günlerde etkili olan yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak'ın debisi yükseldi. Tokat ve Amasya'dan geçen Yeşilırmak taşkınlara neden oldu. Bazı ev ve tarlaları su bastı.
7: Şu an traktörünüz nerede?
8: Şu anda 2,5 metre suyun içinde.
1: Traktörü, römorku, ne varsa geride bıraktılar. Yeşilırmak'ın yükselen debisi ev, ahır, sera ve tarlaları su altında bıraktı. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak'ın son yağışlarla birlikte debisi yükseldi. Amasya'dan geçen ırmak su baskınlarına neden oldu, araziler su altında kaldı.
9: Hasadımız 10-15 gün var domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz, gübre borcunu nasıl vereceğiz?
1: Bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Ekipler birçok kişiyi tahliye etti. Sera ve tarlalar metrelerce yükselen suyun altında kaldı. Çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadını yapamadan sezonu kapattı.
10: Perişan vatandaşta moral ne kalmadı? Önü bayram, bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
11: Seralarımızdaki zarar ve tespiti yapılması için devlet su işlerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.
1: Yeşilırmak'ın geçtiği bir diğer kent olan Tokat'ta da manzara aynıydı. Tural ve Pazar ilçelerinde köyler su altında kaldı. Canını zor kurtaran köy halkı su basan ahırlardan hayvanlarını tahliye etti.
12: Köyde 500 kişi yaşıyoruz. Hayvanları bir şekilde imkanlarımızla dışarıya çıkarttık. Köyün dışına başka köylere, ahırlara tahliye ettik.
1: Bölgede binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Ekipler taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
3: Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Hafif çelik binaların tasarım ve yapım esasları yönetmeliği yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin yürürlük tarihi sektörün uyum sağlayabilmesi için 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
1: Yangın ve korozyon tasarımı zorunlu kılındı. Yeni teknik şartlar belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hafif çelik binaların yapımıyla ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Yeni yönetmelikte hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları düzenlendi. Prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı. Korozyon, çeliğin oksijen ve nemle temas etmesi sonucu yüzeyinde pas oluşması ve zamanla aşınarak yapısal direncini kaybetmesi

0: esi anlamına geliyor. Hafif çelik yapılarda kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korumaya yönelik hükümler de detaylandırıldı. Ayrıca vida ve blon kullanılarak güvenli tasarıma ilişkin esaslar da açık şekilde yönetmelikte yer aldı. Hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ilk 5 maddesi kabul edilen varlık barışı teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Çarşamba günü grup toplantıları yapılacak.
0: Varlık barışı teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Genel kurulda ilk 5 maddesi kabul edilen yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi ele alınacak. Teklifle kurumlar vergisinde %25 olan genel kurumlar vergisi oranı imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlar için %9'a, diğer ihracatçı kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi %14'e indirilecekti. AK Parti'nin önerisiyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Bunun üzerine teklifte yapılan değişiklikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettikleri kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek. Vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda indirim oranı %50'den %100'e çıkarılacak. Ayrıca Meclis Dışişleri Komisyonu da 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları ele alacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Bayram ikramiyesi Ramazan bayramında da olduğu gibi 4.000 lira olarak ödenecek. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri de 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde yapılan piyasa denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389,4 milyon lira ceza kesildi.
0: Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimleri hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389,4 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı 4 ayrı toplantıda piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara mercek tuttu. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye 9.643.310 lira ceza uygulandı. Ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye 12.953.700 lira ceza kesildi. Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler de sürdü. 330 işletmeye 215 milyon 115 bin 676 lira ceza kesildi. Yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde ise 840 işletmeye 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandı. Haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle uygulanan ceza tutarı 389.430.962 lira oldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bayram öncesi işletmelerin yakın takip altında olduğu vurgulandı. Tüketicilerin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulamanın titizlikle incelendiği belirtildi.
1: Küresel Sumut filosu Antalya açıklarından yeniden yola çıktı. Filonun uluslararası sulara ulaştığı bildirildi. Küresel Sumut filosu Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açtı. Hava koşulları nedeniyle Antalya limanına demirleyen filo, koşulların iyileşmesiyle uluslararası karasularına ulaştığını açıkladı. Küresel Sumut filosunun takip sistemine göre tekneler Gazze'ye 310 deniz mili uzaklıkta bulunuyor. Filoda yer alanlar arasında 96 Türk katılımcı da bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra ayrıca 39 ülkeden aktivistler de filoda Gazze'ye yardım götürmek için mücadele ediyor. Son alınan bilgilere göre filonun etrafında henüz tespit edilemeyen drone ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü bildirildi. ABD'den Avrupa'ya birçok başkentte Nekbe'nin 78. yıl dönümü nedeniyle on binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Yürüyüşlerde Filistin bayrakları açıldı, bazı kentlerde polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
0: Binlerce kişi sokaklara çıktı, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü. Zorla göçü protesto etti. Nekbe'nin 78. yıl dönümü etkinlikleri dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlendi. Almanya'da polis anma etkinliğine sert müdahale etti. Filistinliler İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulmasının ardından yaşanan zorunlu göçü Nekbe, yani büyük felaket olarak tanımlıyor. O dönemde yüz binlerce Filistinli evlerinden çıkarıldı, yüzlerce köy ve kasaba yok edildi. Gazze'ye yapılan yeni saldırılar ve abluka Filistinliler tarafından Nekbe'nin devamı olarak görülüyor. Nekbe'nin yıl dönümünde dünyanın birçok başkentinde çeşitli yürüyüşler yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük ve İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında yaşanan gerginlikte polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Bugün halkımızın Filistin'de yaşadıkları, Lübnan'ın yaşadıkları, bölgenin yaşadıkları Nekbe'nin devamıdır.
0: Paris'te de on binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrakları açıldı. Nekbe'yi unutmuyoruz ve Filistin kazanacak sloganları atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yürüyüşün adresi New York'tu. Kalabalık Washington Square Park'ta toplandı, yürümeye başladı. Yürüyüş Manhattan'da son buldu. Eylemciler Gazze'de yaşananların devam eden Nekbe olduğunu savundu. Amsterdam'da göstericiler Dam Meydanı'nda toplandı. Geri dönüş hakkını simgeleyen anahtarlar taşıyan eylemciler Gazze'deki saldırıları protesto etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da da yürüyüşlerde İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrıları yapıldı.
1: İsrail'in katılımı nedeniyle protestoların gölgesinde gerçekleştirilen 2026 Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Bulgaristan oldu. Tepkilerin odağındaki İsrail ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç İsrail'in oylamayı etkilediği iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.
0: İsrail'in katılımı nedeniyle tartışmaların odağındaki Eurovision'u bu yıl Bulgaristan kazandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasının finali Vine Stadale'de yapıldı. İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda'nın katılmadığı finalde İsrailli şarkıcı Noam Betan 3. sırada sahneye çıktı. Betan, şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, Bangaranga isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. İsa ise tüm tepkilere rağmen 343 puanla ikinci sırada yer aldı. Oyların açıklandığı sırada İsa'nın yuhalandığı duyuldu.

0: Sıralama akıllara ABD merkezli New York Times'ın iddiasını getirdi. Eurovision finalinin hemen öncesinde yayınlanan haberde İsrail'in yarışmadaki halk oylamasını manipüle ettiği ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl yarışmanın izlenme sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'u boykot eden 5 ülkeden biri olan İspanya'nın devlet televizyonu yarışmanın başlamasıyla birlikte ekranını kararttı. Ekranda Filistin için barış ve adalet mesajı yer aldı. Eurovision finali öncesinde binden fazla Filistin destekçisi de Viyana'da toplandı, yarışmanın yapıldığı salona yürüyerek çocukların ve halkın katili İsrail sloganı attı.
1: ABD'ye ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford 11 aylık görevinin ardından ülkesine döndü. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Venezuela'da Maduro'nun alıkonulduğu operasyonda kullanılan USS Gerald Ford gemisinin 326 günlük görevi tamamlandı. Gemi yaklaşık 11 ay süren görevinin ardından ABD'nin Virginia eyaletindeki deniz üssüne döndü. Bu son 50 yılda bir uçak gemisinin en uzun görevi olarak kayıtlara geçti. ABD Savunma Bakanı Hexit'la gemide görevli yaklaşık 4500 denizcinin ailesi uçak gemisini karşıladı. Gemi ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanıldı. ABD ve Küba arasında bu kez de drone gerilimi yükseldi. ABD basını Küba'nın 300'den fazla askeri drone aldığını yazdı. Tepki Savunma Bakanı Hexit'ten geldi. Ciddi bir endişe kaynağı dedi. Ayrıca Küba'ya Rusya ve İran'ın desteğini takip ediyoruz ifadelerini de kullandı.
2: Well, we've long been concerned that a foreign adversary using that kind of location that close to our shores is highly problematic.
0: ABD basını Küba'nın askeri drone tedarik ettiğini yazdı. ABD Savunma Bakanı bunu tehdit olarak gördüğünü açıkladı. ABD ile Küba arasındaki gerilim şimdi de dronlar yüzünden yükseldi. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Küba son yıllarda 300'den fazla askeri drone tedarik etti. ABD istihbaratı, Havana yönetiminin bu dronları Guantanamo üssü, ABD donanma gemileri ve Florida'daki Key West'e karşı kullanma senaryolarını tartıştığını öne sürdü. ABD yönetimine göre tehdidin en kritik boyutu İranlı askeri danışmanların Küba'daki varlığı. Washington, Tahran'ın Orta Doğu'da kullandığı insansız hava araçları taktiklerinin Karayiplere taşınmasından endişe duyuyor. CIA direktörü John Ratcliffe'in de geçtiğimiz günlerde Havana'ya giderek Küba yönetimine sert uyarılarda bulunduğu iddia edildi. ABD basınına göre Ratcliffe, Küba'nın ABD karşıtı operasyonlar için bir platform olmayı bırakması gerektiğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Hexit de Rusya ve Çin'in Küba'da yüksek teknolojili dinleme ve istihbarat tesisleri bulundurduğunu açıkladı. Pentagon özellikle Florida kıyılarına sadece 90 mil uzaklıkta bulunan Küba'nın yeni nesil asimetrik tehditler için kullanılabileceği görüşünde. ABD istihbaratına göre bini aşkın Kübalı askerin Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda görev aldığı ve burada drone savaşları ile ilgili deneyim kazandığı da değerlendiriliyor.
1: ABD'nin New York eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşü bu senede renkli görüntülere sahne oldu. 43.sü düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
0: Her yer kırmızı beyaz oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşünde bu senede renkli görüntüler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan 43. Türk Günü yürüyüşüne katılım yüksekti. Binlerce kişi New York caddelerinde bayrak ve marşlarla yürüdü. Yürüyüş kortejinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Çağrı Erhan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'la Türk-Amerikan Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu. New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralandı. Yürüyüş esnasında Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri de tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı izlendi.
3: Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan...
0: Mehter takımının performansı, taraftar gruplarının kortej şovu ve folklor...

0: ekiplerinin dansları büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Günü yürüyüşüne ilişkin Türk-Amerikan toplumuna video mesaj gönderdi.
1: Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan bu coşku yalnızca bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir. Türk-Amerikan toplumu 80 yılı aşkın geçmişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline gelmiştir.
2: Efes 2026 tatbikatı nefes kesen anlara sahne oluyor. Milli Savunma Bakanlığı gemi zapt ve müsadere eğitimlerine ilişkin görüntü paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri sualtı taarruz timine Azerbaycan, Libya ve Macaristan personeli de eşlik etti.
0: Son hazırlıklar yapıldı, helikopterler havalandı ve gemiye indirme başlatıldı. Bu görüntüler Efes 2026 tatbikatından. Milli Savunma Bakanlığı gemi zapt ve müsadere eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Efes 2026 tatbikatı senaryosu Muasım'a yardım götüren geminin ele geçirilmesine yönelikti. Türk Silahlı Kuvvetleri sualtı taarruz timine misafir ülke Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinden teşkil edilen Birleşik SAT timi de eşlik etti. Senaryo gereği helikopterler havalandı. Gemiye indirme yapıldı ve gemi başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. 21 Mayıs'ta sona erecek Efes 2026 tatbikatına 45 ülke katılıyor. Aselsan'dan da tatbikatta sergilenen Korkut Hava Savunma Top Sistemi'nin atış görüntülerine ilişkin paylaşım yapıldı. Korkut'a ait görüntüler senfoniye benzetildi.
2: İstanbul'un fethinin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Bu büyük günün öncesinde Edirne'de de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temalı programda Büyük Fetih Yürüyüşü, konserler ve drone gösterisi vardı.

0: Fatih Sultan Mehmet at üstünde canlandırıldı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Asırlar öncesinin atmosferi yeniden yaşatıldı. İstanbul'un fethi Edirne'den başladı. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne, İstanbul'un fetih coşkusuna ev sahipliği yaptı. Edirne Valiliği, İstanbul'un fethi Edirne'den başlar etkinliği düzenledi.
1: İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temasıyla düzenlenen etkinlikte işte Fatih Sultan Mehmet ve askerleri İstanbul'a fetih yolculuğuna çıktı. Kalabalık bu coşkuya ortak oluyor.
2: Ben de Şandarlı Halil'im. Yani bu organizasyon bizim için gurur kaynağı. İnşallah bizden sonrakiler de yine devam ederler.
0: Temsili fetih ordusu Atatürk Bulvarı'ndan hareket etti. Yürüyüş Selimiye Camii önüne kadar sürdü.
1: İstanbul'un fethinde kullanılan o devasa şahi topları gösteride yer alıyor. İşte askerler bu şahi topları çekerek alandan ilerliyor.
3: Biz ulemayız. Burada tabii şehrimizde, Edirne şehrinde Osmanlı'nın ayak seslerini duymak, Osmanlı'yı böyle bize hatırlatan etkinliklerin olması çok güzel.
0: Ortaya renkli görüntüler çıktı. 1000 drone'la görsel şölen hazırlandı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Etkinlik konserlerle son buldu.
4: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
5: Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kuzeydoğusunda yeni bir Ebola salgını başladığını duyurdu. Şimdiye kadar 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm olduğu, Uganda'da da vaka görüldüğü belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü salgının halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu açıkladı.
0: Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınına karşı harekete geçti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki salgının halk sağlığı acil durumu oluşturduğu belirtildi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin Ituri bölgesine gönderildiği açıklandı. Uganda'da da vaka görülmesiyle Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti. Genel Direktör Ghebreyesus, salgının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durum oluşturduğunu ancak pandemi kriterlerini karşılamadığını açıkladı. Ghebreyesus, Kongo ve

0: ve Uganda'ya olayı kontrol altına almak için gerekli ve güçlü önlemleri alma konusundaki kararlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Bu sayede küresel topluluğun gerekli hazırlık önlemlerini almasına olanak sağladılar dedi. Acil Durum Komitesi'nin önlemleri görüşmek üzere en kısa sürede toplanacağını belirtti. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı. Salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verildi. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 30 bin kişiye bulaştı. Hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetti.
1: Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi veren balina Timi'yi hatırlayacaksınız. 12 metrelik balina defalarca kıyıya vurdu. Operasyonlarla kurtarıldı. Son olarak Kuzey Denizi'ne bırakılan balina Timi'nin öldüğü tespit edildi.
0: Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi verdi. Kurtarma operasyonuyla Kuzey Denizi'ne bırakıldı. Ancak özgürlüğü kısa sürdü. Hayatını kaybetti. Balina Timi son olarak Almanya'da karaya vurdu. Kurtarma operasyonu haftalarca sürdü. O anlar tüm dünya tarafından takip edildi. Baltık Denizi Körfezi'nden kurtarılan Timi Kuzey Denizi'ne bırakıldı. Fakat kambur balinanın hayatını kaybettiği belirlendi. Danimarka Çevre Koruma Ajansı GPS vericisi üzerinden balinanın Timi olduğunu doğruladı. Balina Mart ayında Baltık Denizi'nde görüldü. Sonra Poel Adası açıklarında çamura saplandı. Uzmanlar bölgedeki suyun tuzluluk oranına dikkat çekti. Balinanın yaşaması için bunun yeterli olmadığı vurgulandı. Deniz biyologları da kurtarma operasyonunun ardından Timi'nin ciddi sağlık sorunları yaşadığını, derisinde kabarcık benzeri yaralar bulunduğunu ve ağzına takılan bir balıkçı ağının çıkarılamadığını söyledi.
1: Yapay zeka bu kez insansı robotlarla karşımıza çıktı. ABD'li bir yazılım şirketi insansı robotlara 8 saat mesai yaptırdı.
0: Yapay zeka destekli insansı robotların gerçek çalışma performansı ilk kez uzun süreli test edildi. ABD'li robotik şirketi Figure AI tarafından geliştirilen robotlar 8 saat boyunca bir lojistik merkezinde kesintisiz çalıştırıldı. Canlı yayına takip edilen testlerde Helix 02 yapay zeka sistemiyle donatılan insansı robotlar, konveyör hattı üzerindeki paketleri ayırma ve barkod okuma görevlerini yerine getirdi. Şirket, robotların çevreyi algılayarak anlık karar verebildiğini ve farklı durumlara göre kendilerini uyarlayabildiğini açıkladı. Testlerin sonucunda paylaşılan veriler de dikkat çekti. Bob, Frank ve Gary isimli 3 robotun 14 saate aşan çalışma süresinde 18 binden fazla paketi hatasız şekilde işlediği duyuruldu. Robotların dakikada ortalama 21 paket işlediği ve paket başına işlem süresinin 3 saniyenin altına düştüğü belirtildi. Canlı yayında robotların bazı paketleri yanlış yöne çevirdiği görülse de sistemin çalışmayı durdurmadan devam etmesi dikkat çekti. Şirket, robotlardan birinin arıza tespiti yapabildiğini ve görevi başka bir robota devrederek bakım alanına geçebildiğini de açıkladı. Uzmanlar bu testlerin insansı robotların artık sadece gösteri amaçlı değil, üretim ve lojistik gibi alanlarda gerçek iş gücü olarak kullanılabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
1: İlk saatte kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Detayların ardından kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri, İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihli

leri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurahimov'la Aziz Çokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor.

Cirque du Soleil 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: hazırım.
1: Yalın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
0: Heyecanını kaybetmişsin. Yok inancını kaybetmişsin.
1: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
0: Bize çok günah etmişsin.
1: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Mehtap Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansi'nin üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
2: Bilerken baktığında ver kan, çıkarken baktığında da goodbye yazıyor.
1: Ecem Erkin yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
2: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
1: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 6'ya geliyor. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kurban Bayramı için alınacak tedbirler de toplantıda masaya yatırılacak.
1: ABD-İran müzakereleri, Kurban Bayramı için alınacak tedbirler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantıda dış politika başlıkları ön planda olacak. ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınmayan görüşme trafiği masaya yatırılacak. Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılması için gelinen aşama ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikası gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımaları da toplantıda gündem başlıkları arasında yer alacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar hem ikili temasların yansımaları masaya yatırılacak. Ve terörsüz Türkiye süreci, sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları istişare edilecek. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesiyle yasal adımların atılması bekleniyor. Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirlere dair sunum yapılacak. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı trafik ve asayiş tedbirlerine dair planlamayı yaptı. Ulaştırma Bakanlığı karayollarında güvenlik tedbirlerine dair sunum yapacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, istihbarat ve güvenlik birimlerinin silah bırakmaya ilişkin hazırlayacağı raporda. Bu ay içinde sunulması beklenen rapora göre yol haritası belirlenecek, süreç beklenen aşamadaysa yasal ve idari adımlar atılacak.
1: Gözler istihbarat kurumlarında. Silah bırakmaya ilişkin rapor gelecek. Ardından idari ve hukuki adımlar hayata geçecek. Terörsüz Türkiye süreci en kritik kavşakta. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu tamamladı. Şimdi idari ve hukuki adımların atılması bekleniyor. Ancak bu adımlar için temel şart silah bırakma. Silah bırakmanın da güvenlik ve istihbarat kurumlarınca oluşturulan mekanizma tarafından teyit ve tespiti gerekiyor. Mekanizma sahadaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu ay içinde beklenen raporun güvenlik ve istihbarat kurumlarınca tamamlanması bekleniyor. Rapora göre silah bırakma beklenen aşamaya ulaşmışsa yasal adımlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçecek. Öncelik müstakil yasada olacak. Terör örgütü mensuplarının geri dönüşünün bu yasayla düzenleneceği ifade ediliyor. Ayrıca müstakil yasa bundan sonra atılacak adımlar için de bir dayanak oluşturacak. Çıkarılacak yasalar müstakil yasaya atıfta bulunacak. Ancak sadece yasal adımlar atılmayacak. Gerek görüldüğü takdirde idari düzenlemeler de yapılacak. Bazı konulara kararnamelerle de çözüm getirileceği belirtiliyor.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, terörsüz Türkiye vizyonunun sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milli birliğin güçlendirilmesi hedefi olduğunu vurguladı. Durmaz, yerli savunma sanayindeki gelişmelere de dikkati çekti.
1: Terörsüz Türkiye süreci için milli birlik vurgusu yaptı. Terörün uzun yıllar Türkiye'nin enerjisini tükettiğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye vizyonu sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzurun, milli birliğin ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi hedefidir. Türkiye artık uzun yıllar maddi manevi enerjimizi tüketen terörü bu topraklardan def etmeli, bütün enerjisini kalkınmaya, üretime, gençliğe, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye ayırmalıdır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Erdemli Belediyesi'nin 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'nde konuştu. Yerli savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti.
3: Türkiye bugün kendi insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, akıllı mühimmatlarını, milli piyade tüfeklerini, hava savunma sistemlerini ve yerli teknolojilerini üreten güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bu dönüşüm sadece teknik bir başarı değildir. Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu milli duruş ve siyasi irade de bu başarıların en önemli dayanaklarından biri olmuştur.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerine Balıkesir'de devam etti. Özel bir kez daha sandık çağrısı yaptı.
4: Birileri savcılarına, hakimlerine güveniyor. Makamlarına güveniyorlar. Devletin imkanlarına güveniyorlar. Saldırıyorlar. Durdurmaya çalışıyorlar. Yıldırmaya çalışıyorlar.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin durağı bu kez Balıkesir oldu. Bir devri kapatacağız, bir devri açacağız dedi.
4: O sandık gelecek, o sandıktan kimse kaçamayacak.
1: Özgür Özel iktidar olmaları halinde vergi sisteminde düzenleme yapacaklarını söyledi.
4: O seçimde ilk iş vergide adalet gelecek. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız. Hiç kazanmayandan hiç vergi almayacağız.
1: Erken seçim talebini de yineledi.
4: Bu millet artık bir değişim istiyor. Sandıktan kaçmak marifet değil. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan, var mısın?
5: Sevgiyle, saygıyla selamlıyor.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı. İki polis memuru şehit düştü. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.
1: İş merkezinden silah sesleri yükseldi. İhbara giden polislere ateş açıldı. Ağır yaralanan iki polis şehit oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Silahlı saldırgan polisleri görünce tetiğe bastı. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç açılan ateş sonucu şehit oldu. Saldırganı yakalamak için polis ekipleri teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateşle karşılık veren saldırgan yaralı yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gidip inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında başsağlığı dileklerini iletti.
0: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri zanlıların sevki sırasında adliye güzergahında yoğun önlem aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik başlatılmıştı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde

0: güç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edilmişti. ABD Başkanı Trump İran'a seslendi. Zaman geçiyor, hızlı hareket etseler iyi olur dedi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran için zaman geçiyor, hızlı hareket etseler iyi olur. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak dedi. ABD medyası Axios'un iddiasına göre ise Trump ve Netanyahu bu açıklama öncesi görüştü. İran konulu telefon görüşmesinin olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde yapılması da dikkat çekti. Ayrıca Axios'un haberine göre Trump'ın salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere bir durum odası toplantısı yapması bekleniyor. ABD ile İran'ın bir kez daha müzakere masasına oturacak mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ederken İran basını ABD'nin Tahran yönetimine müzakereler için 5 ana şart sunduğunu öne sürdü.
1: İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran yönetimine müzakereler için 5 ana şart sunduğunu öne sürdü. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre ABD'nin İran'a ilettiği şartlar, ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi ve İran'ın bir hariç tüm nükleer tesislerindeki faaliyetlerini durdurması olarak sıralandı. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması da şartlar arasında. Daha önce de Tahran yönetimi müzakere şartlarını sunmuş, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınmasını istemişti. ABD Başkanı Trump ise İran'ın sunduğu tasarıyı incelediğini, kabul edilemez bulduğunu söylemişti. ABD ile İran 10-11 Nisan tarihlerinde İslamabad'da ilk tur görüşme gerçekleştirmiş, görüşmelerin ikinci turu yapılamamıştı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü, müzakere süreci ele alındı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından geldi. Edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı. Bakan Fidan'ın İran konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Pekin ziyaretinden günler sonra İran, Çin'e özel temsilci atadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Çin özel temsilcisi olarak atandığı belirtildi. İran medyası son dönemde ABD ile yapılan görüşmelerde başlıca müzakerecilerden biri olarak öne çıkan İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Çin'le ilişkileri koordine etmek üzere görevlendirildiğini aktardı. İran'ın yarı resmi Taslim Haber Ajansı'na göre Kalibaf, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın önerisi ve İran lideri Müçteba Hamaney'in onayıyla görevlendirildi. Kalibaf'ın meclis başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin bilgi verilmedi. İran'ın daha önceki Çin özel temsilciliği görevini Larijani ve Fazli yürütmüştü. ABD'ye ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford 11 aylık görevinin ardından ülkesine döndü. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Venezuela'da Maduro'nun alıkonulduğu operasyonda kullanılan USS Gerald Ford gemisinin 326 günlük görevi tamamlandı. Gemi yaklaşık 11 ay süren görevinin ardından ABD'nin Virginia eyaletindeki deniz üssüne döndü. Bu son 50 yılda bir uçak gemisinin en uzun görevi olarak kayıtlara geçti. ABD Savunma Bakanı Hexsett'la gemide görevli yaklaşık 4500 denizcinin ailesi uçak gemisini karşıladı. Gemi ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la İran konusunda görüşeceklerini duyurdu. İsrail muhalefetinden Netanyahu ve Trump arasındaki ilişkiyle dikkat çeken bir yorum geldi. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, Netanyahu ve Trump arasında bir anlaşma olduğunu savunarak İsrail

0: nasıl Muz Cumhuriyeti'ne dönüştü ifadesini kullandı.
1: ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki yakın temas Tel Aviv'de tepki çekti. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, Netanyahu ve Trump arasındaki anlaşmanın İsrail'i Muz Cumhuriyeti'ne dönüştürdüğünü söyledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Trump ve Netanyahu arasındaki iletişim sıklaştı. İsrail'in eski savunma bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, bu ilişkinin İsrail'e olan etkilerini değerlendirdi. Netanyahu'nun Washington'a bağımlı hale geldiğini savunan Lieberman, nasıl bu noktaya geldik ve nasıl bir Muz Cumhuriyeti'ne dönüştük ifadelerini kullandı.
2: Trump'la Netanyahu arasında gerçek bir anlaşma bulunuyor. Bu anlaşma en basit ifadeyle İsrail'i Muz Cumhuriyeti'ne dönüştürme karşılığında Netanyahu'nun yargılanmasının ve uluslararası tutuklama kararının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.
1: Muhalefet liderleri daha önce de Netanyahu'yu İsrail'i demokratik kurumlara dayalı bir yapıdan uzaklaştırarak yasaları kendi siyasi geleceği için kullanmakla suçladı.
0: Küresel Sumut filosu Antalya açıklarından yeniden yola çıktı. Filonun uluslararası sulara ulaştığı bildirildi. Küresel Sumut filosu Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açtı. Hava koşulları nedeniyle Antalya limanına demirleyen filo, koşulların iyileşmesiyle uluslararası kara sularına ulaştığını açıkladı. Küresel Sumut filosunun takip sistemine göre tekneler Gazze'ye 310 deniz mili uzaklıkta bulunuyor. Filoda yer alanlar arasında 96 Türk katılımcı da bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra 39 ülkeden aktivistler de filoda Gazze'ye yardım götürmek için mücadele ediyor. Son alınan bilgilere göre filonun etrafında henüz tespit edilemeyen drone ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü bildirildi. ABD'den Avrupa'ya birçok başkentte Nekbe'nin 78. yıl dönümü nedeniyle on binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Yürüyüşlerde Filistin bayrakları açıldı. Bazı kentlerde polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
1: Binlerce kişi sokaklara çıktı, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü. Zorla göçü protesto etti. Nekbe'nin 78. yıl dönümü etkinlikleri dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlendi. Almanya'da polis anma etkinliğine sert müdahale etti. Filistinliler İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulmasının ardından yaşanan zorunlu göçü Nekbe yani büyük felaket olarak tanımlıyor. O dönemde yüz binlerce Filistinli evlerinden çıkarıldı, yüzlerce köy ve kasaba yok edildi. Gazze'ye yapılan yeni saldırılar ve abluka Filistinliler tarafından Nekbe'nin devamı olarak görülüyor. Nekbe'nin yıl dönümünde dünyanın birçok başkentinde çeşitli yürüyüşler yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük ve İsrail'i silahlandırmayı durdurun yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında yaşanan gerginlikte polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Bugün halkımızın Filistin'de yaşadıkları, Lübnan'ın yaşadıkları, bölgenin yaşadıkları Nekbe'nin devamıdır.
1: Paris'te de on binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrakları açıldı. Nekbe'yi unutmuyoruz ve Filistin kazanacak sloganları atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yürüyüşün adresi New York'tu. Kalabalık Washington Square Park'ta toplandı, yürümeye başladı. Yürüyüş Manhattan'da son buldu. Eylemciler Gazze'de yaşananların devam eden Nekbe olduğunu savundu. Amsterdam'da göstericiler Dam Meydanı'nda toplandı. Geri dönüş hakkını simgeleyen anahtarlar taşıyan eylemciler Gazze'deki saldırıları protesto etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da da yürüyüşlerde İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrıları yapıldı.
0: ABD ve Küba arasında bu kez de drone gerilimi yükseldi. ABD basını Küba'nın 300'den fazla askeri drone aldığını yazdı. Tepki Savunma Bakanı Hexit'ten geldi. Ciddi bir endişe kaynağı dedi. Ayrıca Küba'ya Rusya ve İran'ın desteğini takip ediyoruz ifadelerini de kullandı. Well, we've long been concerned.

0: Concern that a foreign adversary using that kind of location that close to our shores is highly problematic.
1: ABD basını Küba'nın askeri drone tedarik ettiğini yazdı. ABD Savunma Bakanı bunu tehdit olarak gördüğünü açıkladı. ABD ile Küba arasındaki gerilim şimdi de dronlar yüzünden yükseldi. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Küba son yıllarda 300'den fazla askeri drone tedarik etti. ABD istihbaratı, Havana yönetiminin bu dronları Guantanamo üssü, ABD donanma gemileri ve Florida'daki Key West'e karşı kullanma senaryolarını tartıştığını öne sürdü. ABD yönetimine göre tehdidin en kritik boyutu İranlı askeri danışmanların Küba'daki varlığı. Washington, Tahran'ın Orta Doğu'da kullandığı insansız hava araçları taktiklerinin Karayiplere taşınmasından endişe duyuyor. CIA direktörü John Ratcliffe'in de geçtiğimiz günlerde Havana'ya giderek Küba yönetimine sert uyarılarda bulunduğu iddia edildi. ABD basınına göre Ratcliffe, Küba'nın ABD karşıtı operasyonlar için bir platform olmayı bırakması gerektiğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Exet'te Rusya ve Çin'in Küba'da yüksek teknolojili dinleme ve istihbarat tesisleri bulundurduğunu açıkladı. Pentagon özellikle Florida kıyılarına sadece 90 mil uzaklıkta bulunan Küba'nın yeni nesil asimetrik tehditler için kullanılabileceği görüşünde. ABD istihbaratına göre 1000'e aşkın Kübalı askerin Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda görev aldığı ve burada drone savaşları ile ilgili deneyim kazandığı da değerlendiriliyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ilk 5 maddesi kabul edilen Varlık Barışı Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Çarşamba günü grup toplantıları yapılacak.
1: Varlık Barışı Teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Genel kurulda ilk 5 maddesi kabul edilen yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi ele alınacak. Teklifle kurumlar vergisinde %25 olan genel kurumlar vergisi oranı imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlar için %9'a, diğer ihracatçı kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi %14'e indirilecekti. AK Parti'nin önerisiyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Bunun üzerine teklifte yapılan değişiklikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettikleri kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek. Vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda indirim oranı %50'den %100'e çıkarılacak. Ayrıca Meclis Dışişleri Komisyonu da 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları ele alacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
2: Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde yapılan piyasa denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389,4 milyon lira ceza uygulandı.
1: Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimleri hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389,4 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı 4 ayrı toplantıda piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara mercek tuttu. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin 310 lira ceza uygulandı. Ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye 12 milyon 953 bin 700 lira ceza kesildi. Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler de sürdü. 330 işletmeye 215 milyon 115 bin 672

0: 46 lira ceza kesildi. Yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde ise 840 işletmeye 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle uygulanan ceza tutarı 389 milyon 430 bin 962 lira oldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bayram öncesi işletmelerin yakın takip altında olduğu vurgulandı. Tüketicilerin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulamanın titizlikle incelendiği belirtildi.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Bayram ikramiyesi Ramazan bayramında da olduğu gibi 4000 lira olarak ödenecek. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri de 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Yargıtay, düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu gerekçe gösterildi.
0: Düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Yargıtay boşanma davasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. İstanbul'da yaşayan bir kişi eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek karşı dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi davacının daha ağır kusurlu olduğunu, tarafların boşanmasına ve ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını uygun buldu. Davacı taraflara kusur belirlenmesiyle nafaka yönünden yerel mahkemeler tarafından verilen karara itiraz etti. Temyiz itirazını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer hususlar yönünden verilen kararları uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapıldı. Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesine yer verildi. Kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.
1: Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Hafif çelik binaların tasarım ve yapım esasları yönetmeliği yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin yürürlük tarihi sektörün uyum sağlayabilmesi için 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
0: Yangın ve korozyon tasarımı zorunlu kılındı. Yeni teknik şartlar belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hafif çelik binaların yapımıyla ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Yeni yönetmelikte hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları düzenlendi. Prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı. Korozyon, çeliğin oksijen ve nemle temas etmesi sonucu yüzeyinde pas oluşması ve zamanla aşınarak yapısal direncini kaybetmesi anlamına geliyor. Hafif çelik yapılarda kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korumaya yönelik hükümler de detaylandırıldı. Ayrıca vida ve blon kullanılarak güvenli tasarıma ilişkin esaslar da açık şekilde yönetmelikte yer aldı. Hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
1: Aksaray'da bir kişi temizlemek için indiği kuyuda metan gazına maruz kaldı. Onu kurtarmak için kardeşleri ve akrabası yardıma koştu. Yardıma giden 3 kişi hayatını kaybetti. 42 yaşındaki İsmail Yeşildaş, Aksaray'ın Koçpınar köyündeki kendilerine ait elma bahçesini sulamak için kullandıkları 16 metrelik su kuyusuna indi. Halat yardımıyla indiği kuyuda temizliğe başlayan Yeşildaş'tan bir süre sonra haber alınamadı. Kardeşleri ve akrabası olan 3 kişi su kuyusuna inerek Yeşildaş'a yardım etmek istedi. Yeşildaş'ın diğer yakınları ise ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kuyunun dibinde yaklaşık 70 santimetre su bulunduğunu tespit etti. 4 kişinin metan gazından etkilendiği belirlendi. Kuyudan ilk olarak İsmail Yeşildaş çıkarıldı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kardeşler Mehmet ve Recep Yeşildaş da, akraba Murat Yeşildaş'ın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. Son günlerde etkili olan yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak'ın debisi yükseldi. Tokat ve Amasya'dan geçen Yeşilırmak taşkınlara neden oldu. Bazı ev ve tarlaları su bastı.
2: Şu an traktörünüz nerede?
3: Şu anda 2,5 metre suyun içinde.
0: Traktörü, römorku, ne varsa geride bıraktılar. Yeşilırmak'ın yükselen debisi ev, ahır, sera ve tarlaları su altında bıraktı. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak'ın son yağışlarla birlikte debisi yükseldi. Amasya'dan geçen ırmak su baskınlarına neden oldu, araziler su altında kaldı.
4: Hasadımız 10-15 gün var domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz?
0: Bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Ekipler birçok kişiyi tahliye etti. Sera ve tarlalar metrelerce yükselen suyun altında kaldı. Çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadını yapamadan sezonu kapattı.
5: Perişan vatandaşta moral ne kalmadı? Önü bayram, bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
6: Seralarımızdaki zarar ve tespiti yapılması için devlet su işlerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.
0: Yeşilırmak'ın geçtiği bir diğer kent olan Tokat'ta da manzara aynıydı. Tural ve Pazar ilçelerinde köyler su altında kaldı. Canını zor kurtaran köy halkı su basan ahırlardan hayvanlarını tahliye etti.
7: Köyde 500 kişi yaşıyoruz. Hayvanları bir şekilde imkanlarımızla dışarıya çıkarttık. Köyün dışına başka köylere, ahırlara tahliye ettik.
0: Bölgede binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Ekipler taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
1: İstanbul'da görev çıkışı eve giden bir polis plakası katlanmış bir motosikleti durdurmak istedi. Polis memurunun dikkati suikastı önledi.
0: Motosikletli iki kişinin suikast planı polis sayesinde suya düştü. Şüphelilerden biri yakalandı, diğeri aranıyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir polis memuru mesai çıkışı motoruyla eve gidiyordu. Yol üzerinde plakası katlanmış bir motosiklet görüp şüphelendi. Seyir halindeki motosikletin yanına yaklaştı ve polis olduğunu söyledi. Motoru kullanan kişi silah çekip polise ateş etmeye çalıştı. Tabanca tutukluk yapınca polis beylik tabancasıyla ateş etti ve silahlı kişiyi yaraladı. Sürücünün arkasındaki şüpheli ise bunu fırsat bilip kaçtı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan şüphelinin attığı çantayı açan polis uzun namlulu Kalaşnikov tüfekle karşılaştı. Çelik yelekte kaçan şüpheli 25 suç kaydı bulunan Şehmuz Y'ydi. 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlının kaçarken attığı cep telefonu çok geçmeden bulundu. Telefonda Beylikdüzü'nde bir konumla bir kişinin fotoğrafı ve araç bilgileri vardı. Polis iki şüphelinin o kişiye saldırıya gittiğini değerlendiriyor.
1: Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Biri kadın, iki kişi yaralandı.
0: Sokak ortasında tetiğe bastı. Rastgele ateş iki kişiyi hastanelik etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi elinde pompalı tüfekle sokağa çıktı. Rastgele ateş etmeye başlayan saldırgan sokakta bulunan 21 yaşındaki bir kadını ayağından yaraladı. Olay yerinden kaçarken iki sokak ötede bir erkeği de kalçasından vurdu. İki yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı.
1: Hakkari'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, 12 kişi yaralandı. Görüntüler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden. 3 hafif ticari araç çevre yolu kavşağında kazaya karıştı. Zincirleme kaza nedeniyle araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. İstanbul Şişli'de hız yaptığı iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki iş yerine çarpan otomobil yangın çıkmasına neden oldu.
0: Kontrolden çıktı, iş yerine çarptı. Otomobildeki iki kişi kaza sonrası çıkan yangında az daha ölecekti. İstanbul Şişli'de bir sürücü iddiaya göre Büyükdere Caddesi'nde aşırı hız yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki iş yerine girdi. Kaza sonrası hem otomobilde hem de iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri geldi. Otomobilde yaralanan iki kişi hızla sıkıştıkları yerden kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarpması ve ardından çıkan yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluştu.
1: Antalya'da ofisinde silahla vurulmuş halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde bulunmuştu. Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Aydın Çavuşoğlu günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çavuşoğlu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İstanbul'da bir iş insanına ait restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan içeride müşteri varken peş peşe ateş etti. Restoranın sahibi iş insanının daha önce galerisi kundaklanmış, evine de saldırı düzenlenmişti.
0: Yavaş adımlarla restoranın önüne geldi, müşterilere aldırış etmeden tetiğe bastı. 25 Nisan tarihine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İstanbul Bebek'ten. İş insanı Selçukköy'e ait restoranın önüne gelen bir kişi cebinden silahını çıkarıp ateş etti. Müşteriler nereye kaçacağını şaşırdı. Silah seslerini duyan bölgedeki polis ekibi yaya olarak kaçmaya çalışan saldırganın peşine düştü. Saldırgan çok uzaklaşamadan yakalandı. Onunla bağlantılı iki şüpheli ise daha sonra gözaltına alındı. Üç şüpheli tutuklandı. İş insanı Selçukköy'e yönelik saldırı ilk değil. Nisan ayı başında Balmumcu'da sahibi olduğu galeri kundaklanmış, milyonlarca liralık lüks araçlar küle dönmüştü. Yine aynı tarihlerde Levent'teki villasıyla annesinin kağıthanede bulunan evi kurşunlanmıştı. İddiaya göre şapkalılar olarak bilinen suç örgütü iş insanından haraç istemiş, alamayınca tehditler başlamıştı. Savcılık son saldırıyla daha önceki saldırılar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
1: İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi alacaklı olduğu akrabasını silahla vurduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Alacak verecek meselesi ölüme neden olacaktı. Olay Bayrampaşa'da bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre tartışma alacaklı kişinin akrabasından 100 bin liralık borcu yerine 2 milyon lira istemesiyle başladı. Tartışma büyüyünce belinden çıkardığı tabancayla akrabasını ateş etti. Alacaklı şüpheli hemen kaçmaya başladı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yaralı nabise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemelerinin ardından kaçan şüpheli F.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hatay'da bir kişi döviz bürosuna gelerek iş yeri sahibine silahla saldırdı. İş yeri sahibi saldırganla boğuşarak tabancayı tuttu. O anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
0: İş yerinde otururken silah sesleri duydu. İçeri giren saldırganla boğuşarak tabancasını tuttu. Bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Olay Perşembe günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Döviz bürosu işleten Surur Döner iş yerinde oturuyordu. Yanındaki esnafla konuşurken dışarıdan gelen sesi duydu. İçeri giren silahlı saldırgan iş yeri sahibine ateş etti. Surur Döner'in yanındaki esnaf kaçtı. Döner ise saldırganın elindeki silahı almak için uzun süre boğuştu. Saldırgan tetiğe bassa da iş yeri sahibi silah tutarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Tarafları sakinleştirmek isteyen bir kişi saldırganı yanağından öptü. Saldırgan polis gelene kadar kaçtı. İş yerine 3 kurşunun isabet ettiği görüldü. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Kahramanmaraş'ta bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin yatakhaneleri alevlere teslim oldu. Yangında bir işçi hayatını kaybetti.
0: İşçilerin kaldığı konteynerler alev aldı. O yangın bir cana mal oldu. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bitişik haldeki konteynerler peş peşe alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alıp söndürmek yaklaşık 3 saat sürdü. Yangında bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.
1: Antalya'da bir apartmanda mutfak tüpü patladı. Binayı harabeye çeviren patlamada bir kişi yaralandı.
0: Bomba gibi patladı. Hem binaya zarar verdi hem de park halindeki araçlara.
8: Biz deprem zannettik ilk önce. Sonra biri bağırıyordu işte tüp patladı aşağı indi gibisinden.
0: Antalya Serik'te 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki mutfakta patlama oldu. Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü.
8: Kapılar kırılmış hep, pencereler kırılmış.
9: Bina bu hale geldi, araçlarımız böyle.
0: Evde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle binanın duvarları yıkıldı. Park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada can kaybı olmaması tek teselli oldu.
1: İstanbul'un fethinin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Bu büyük günün öncesinde Edirne'de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temalı programda büyük fetih yürüyüşü, konserler ve drone gösterisi vardı.

0: Fatih Sultan Mehmet at üstünde canlandırıldı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Asırlar öncesinin atmosferi yeniden yaşatıldı. İstanbul'un fethi Edirne'den başladı. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne, İstanbul'un fetih coşkusuna ev sahipliği yaptı. Edirne Valiliği, İstanbul'un fethi Edirne'den başlar etkinliği düzenledi.
1: İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temasıyla düzenlenen etkinlikte işte Fatih Sultan Mehmet ve askerleri İstanbul'a fethi yolculuğuna çıktı. Kalabalık bu coşkuya ortak oluyor.
2: Ben de Şandarlı Halil'im. Yani bu organizasyon bizim için gurur kaynağı. İnşallah bizden sonrakiler de yine devam ederler.
0: Temsili fetih ordusu Atatürk Bulvarı'ndan hareket etti. Yürüyüş Selimiye Camii önüne kadar sürdü.
1: İstanbul'un fethinde kullanılan o devasa şahi topları gösteride yer alıyor. İşte askerler bu şahi topları çekerek alandan ilerliyor.
3: Biz ulemayız. Burada tabii şehrimizde Edirne şehrinde Osmanlı'nın ayak seslerini duymak, Osmanlı'yı böyle bize hatırlatan etkinliklerin olması çok güzel.
0: Ortaya renkli görüntüler çıktı. 1000 drone'la görsel şölen hazırlandı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Etkinlik konserlerle son buldu.
4: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
5: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada gündeme gelen

0: Seferberlik tatbikatı mesajları ile ilgili açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak yapıldığı, mesajların da bu kapsamda gönderildiği belirtildi.
1: Bazı vatandaşlara seferberlik görevlendirilmesi yapıldığına dair mesajlar geldi. O mesajların sosyal medyada paylaşılması sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Mesajlarda sefer görev emrinizin tebliği için en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir ifadeleri yer aldı. Bazı mesajlarda ise Yıldırım 2026 seferberlik tatbikatına görevlendirildiniz. Silah altı davetiyenizin tebliği için en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir yazdığı görüldü. Milli Savunma Bakanlığı mesajlara ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatıldı.
2: 2026 Yıldırım serisi seferberlik tatbikatları toplam 7686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.
0: Efes 2026 tatbikatı nefes kesen anlara sahne oluyor. Milli Savunma Bakanlığı gemi zapt ve müsaade eğitimlerine ilişkin görüntü paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri sualtı taarruz timine Azerbaycan, Libya ve Macaristan personeli de eşlik etti.
1: Son hazırlıklar yapıldı, helikopterler havalandı ve gemiye indirme başlatıldı. Bu görüntüler Efes 2026 tatbikatından. Milli Savunma Bakanlığı gemi zapt ve müsadere eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Efes 2026 tatbikatı senaryosu Muasım'a yardım götüren geminin ele geçirilmesine yönelikti. Türk Silahlı Kuvvetleri sualtı taarruz timine misafir ülke Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinden teşkil edilen Birleşik SAT timi de eşlik etti. Senaryo gereği helikopterler havalandı, gemiye indirme yapıldı ve gemi başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. 21 Mayıs'ta sona erecek Efes 2026 tatbikatına 45 ülke katılıyor. Aselsan'dan da tatbikatta sergilenen Korkut Hava Savunma Top Sistemi'nin atış görüntülerine ilişkin paylaşım yapıldı. Korkut'a ait görüntüler senfoniye benzetildi.
0: İran'la ABD arasındaki belirsizlik sürerken Tahran'da dikkat çeken bir plan gündeme geldi. İran, denizaltı internet kablolarından lisans ücreti almayı değerlendiriyor.
1: İran'la ABD arasındaki savaş denizin altına taşınabilir. Avrupa ile Asya arasında büyük miktarda internet ve finans verisi taşıyan kablolar Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin altından geçiyor. İran şimdi bu hatlar için teknoloji şirketlerinden lisans ücreti talep etmeyi planlıyor. İran parlamentosunda gündeme gelen plana göre Google, Microsoft, Meta ve Amazon gibi şirketlerden İran yasalarına uyması istenecek. İran ordu sözcüsü İbrahim Zülfikari de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda internet kablolarına ücret uygulayacağız açıklamasını yaptı. Devrim muhafızlarına yakın medya organları da planın detaylarını paylaştı. Buna göre denizaltı kablo şirketlerinden lisans ücreti alınacak. Bakım ve onarım çalışmaları sadece İranlı şirketler tarafından yapılacak. İran'ın istediği ücretin ödenmemesi halinde ise veri akışı kesilebilir. Bu da bankacılık sisteminden petrol ihracatına, bulut teknolojilerinden askeri iletişime kadar pek çok alanı sekteye uğratabilir. Üstelik bu şirketlerin İran'a ödeme yapmayı kabul etmesi de krizi çözmeyebilir. Zira ABD yaptırımları nedeniyle bu şirketlerin İran'a ödeme yapması yasak. Denizaltı kabloları küresel bağlantıların omurgasını oluşturuyor ve dünyadaki internette veri trafiğinin büyük bölümünü taşıyor.
0: ABD eski Dışişleri Bakanı Blinken ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada bir aktivistin Gazze protestosuyla karşılaştı. Aktivist Blinken'a yarım milyon çocuğun kanı elinizde dedi. Blinken buna karşılık çocuklarım yanımda diyerek protestoyu sonlandırmak istedi. Devreye korumalar girdi.
3: What a beautiful day.
4: It is indeed.
3: Isn't it? It's so amazing.
4: Yeah.
3: How does it feel to have the blood of
1: ABD eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu kez bir diplomatik toplantıda değil, sokakta protesto edildi. Ailesiyle birlikte parkta yürüyüş yaptığı sırada Blinken'a yaklaşan bir aktivist Gazze'de yaşananlar üzerinden tepki gösterdi.
3: You guys have been involved in the slaughter.
4: Please with the children. Of, please,
3: yeah, yeah. Children? Like you care about children or is it just your children?
1: Gazze'deki savaş sürecinde İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Blinken, özellikle ABD üniversitelerindeki Filistin gösterilerinde sık sık protesto edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından kullanıcıların bir kısmı protestoyu vicdani tepki olarak değerlendirdi. Bir kısmı da ailesiyle birlikte olan bir isme yönelik tepkinin sınırı aştığını savundu.
3: I feel sorry for your children. One day they'll grow up and read the news.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze konusundaki toplumsal gerilim sürerken Blinken'a yönelik bu protesto, Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
0: İsrail'in katılımı nedeniyle protestoların gölgesinde gerçekleştirilen 2026 Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Bulgaristan oldu. Tepkilerin odağındaki İsrail ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç İsrail'in oylamayı etkilediği iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.
1: İsrail'in katılımı nedeniyle tartışmaların odağındaki Eurovision'u bu yıl Bulgaristan kazandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasının finali Vineş Tadale'de yapıldı. İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda'nın katılmadığı finalde İsrailli şarkıcı Noam Betan 3. sırada sahneye çıktı. Betan, şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, Bangaranga isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. İsrail ise tüm tepkilere rağmen 343 puanla ikinci sırada yer aldı. Oyların açıklandığı sırada İsrail'in yuhalandığı duyuldu. Sıralama akıllara ABD merkezli New York Times'ın iddiasını getirdi. Eurovision finalinin hemen öncesinde yayınlanan haberde İsrail'in yarışmadaki halk oylamasını manipüle ettiği ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl yarışmanın izlenme sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'u boykot eden 5 ülkeden biri olan İspanya'nın devlet televizyonu, yarışmanın başlamasıyla birlikte ekranını kararttı. Ekranda Filistin için barış ve adalet mesajı yer aldı. Eurovision finali öncesinde binden fazla Filistin destekçisi de Viyana'da toplandı, yarışmanın yapıldığı salona yürüyerek çocukların ve halkın katili İsrail sloganı attı.
0: ABD'de gösteri yapan iki savaş uçağı kaza yaptı. Havada çarpışan uçaklar düştü. Görüntüler Idaho eyaletinden. Hava kuvvetlerine ait savaş uçakları gösteri uçuşu yapıyordu. ABD donanmasına ait iki savaş uçağı gösteri sırasında çarpıştı. Mavi semalar gri dumanla kaplandı. Çarpışmanın etkisiyle uçaklar hızla düştü. Mürettebatın tamamı fırlatma koltuklarını kullandı. 4 kişi de güvenli şekilde tahliye edildi. Kazanın gerçekleştiği üs geçici olarak kapatılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Uçakların neden düştüğü ise belirsizliğini koruyor. Yapay zeka bu kez insansız robotlarla karşımıza çıktı. ABD'li bir yazılım şirketi insansız robotlara 8 saat mesai yaptırdı.
1: Yapay zeka destekli insansız robotların gerçek çalışma performansı ilk kez uzun süreli test edildi. ABD'li robotik şirketi Figure AI tarafından geliştirilen robotlar 8 saat boyunca bir lojistik merkezinde kesintisiz çalıştırıldı. Canlı yayına takip edilen testlerde Helix 02 yapay zeka sistemiyle donatılan insansız robotlar, konveyör hattı üzerindeki paketleri ayırma ve barkod okuma görevlerini yerine getirdi. Şirket, robotların çevreyi algılayarak anlık karar verebildiğini ve farklı durumlara göre kendilerini uyarlayabildiğini açıkladı. Testlerin sonucunda paylaşılan veriler de dikkat çekti. Bob, Frank ve Gary isimli 3 robotun 14 saati aşan çalışma süresinde 18 binden fazla paketi hatasız şekilde işlediği duyuruldu. Robotların dakikada ortalama 21 paket işlediği ve paket başına işlem süresinin 3 saniyenin altına düştüğü belirtildi. Canlı yayında robotların bazı paketleri yanlış yöne çevirdiği görülse de sistemin çalışmayı durdurmadan devam etmesi dikkat çekti. Şirket, robotlardan birinin arıza tespiti yapabildiğini ve görevi başka bir robota devrederek bakım alanına geçebildiğini de açıkladı. Uzmanlar bu testlerin insansı robotların artık sadece gösteri amaçlı değil, üretim ve lojistik gibi alanlarda gerçek iş gücü olarak kullanılabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
0: Üç sporcunun hikayesini getireceğiz şimdi ekranlara, ancak onlar sıradan sporcular değiller. Türkiye'nin paratriatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları. Önlerinde ise önemli bir yarış var. Eğer milli takıma seçilirlerse bu kategoride Türkiye'yi temsil eden ilk sporcular onlar olacak. Ancak bu maliyetli sporda daha çok başarı için daha çok destek gerekiyor. Detaylara bakacağız. Sonrasında haber bültenini noktalamış olacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: Benim için spor çok büyük bir dönüm noktası oldu. Hayata çok farklı bakıyorum artık.
6: Spordan önce psikolojik ben eve bağımlıydım.
7: Ben engelli olduğuma da hiçbir zaman inanmadım.
8: Bedenlerindeki engel hayallerine engel olmadı. Süreç zor olsa da pes etmediler. Türkiye'nin para triatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları oldular.
9: 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına şu anda sporcularımız hazırlanıyor.
8: Merve Ustabaşı 3 yıl önce yüksekten düştü, omuriliği zedelendi.
5: Doktorlar 3 yıl önce ameliyatım yapıldıktan sonra yatakta bile oturma pozisyonuna gelmemin imkansız olduğunu söylemişlerdi.
8: Ama öyle olmadı.
5: Şu an Türkiye'de hiçbir engellinin yapmadığı sporu yapıyorum ve dünyanın en zor branşlarından biri.
8: Emre Aydemir de 2018 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle omuriliği hasar aldı, yürüyemez hale geldi. Muhammed Talha Sonkaya ise doğuştan bedensel engelli. Üç sporcunun da hayatı sporla değişti. Üstelik onlar Türkiye'nin para triatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları.
7: En ufak bir hatada veya en ufak yanlış bir hareketinizde daha tamamıyla yarışını çöp edebilecek bir spor. Çok hassasiyet gerekiyor bunu spor yapabilmek için.
9: Triatlon branşında el bisikleti kullanan PTVC grubunda bugüne kadar bir milli takım ekibi oluşturulmadı. İlk kez oluşturulacak.
10: Üç farklı sporcu, üç farklı hikaye. Çok uzun yıllardır verilen zorlu bir mücadele var. Şimdi ise en büyük hedefleri önce milli olup ardından ülkelerini 2028'de olimpiyatlarda temsil etmek.
5: Uzun zamandır hayalini kurduğum milli takıma girmeyi hedefliyorum. Derecemi düşürmek istiyorum. Bunu yapabileceğime çok inanıyorum. Bu defa olacak.
7: Hedefim şu anda hem 2028 olimpiyatlarında ülkemin para triatlonunda temsil edecek ilk sporcu olabilmek ve altın madalya ve madalya getirebilen ilk sporcu olabilmek.
8: Hedefleri büyük, ancak el bisikleti oldukça maliyetli bir spor. Daha çok başarı için daha çok destek gerekiyor.
9: Çok maliyetli bir branş. Şu an sporcularımız bunu sponsor desteğiyle yapabiliyorlar. Sponsor desteği olmadan yani bu maliyetleri karşılaması mümkün değil. Çok zor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. Bendeniz Murat Güloğlu ve bugün 18 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Yepyeni bir gün, yepyeni bir hafta. Umarız ki güzel haberler alacağımız güzel bir gün ve hafta olur. Saatlerimiz de 7'ye yaklaşıyor. Şimdi Tekirdağ'da maalesef kavga ihbarına giden iki polisimiz açılan ateş sonucu şehit oldu. Detayları aktaracağız. Cumhurbaşkanlığı kabinesi de bugün toplanıyor Beştepe'de. ABD, İsrail, İran savaşı ve devam eden müzakere süreci tabii ki konuşulacak. ABD Başkanı Trump bir kez daha gerilimi tırmandırabilecek açıklamalarda bulundu. İran'a seslendi, zaman geçiyor dedi. Anladığımız o ki Çin'den beklediği cevabı alamadı. Şimdi İran'a tabiri caizse saracak. Hep beraber göreceğiz efendim hepsini ve detaylarını. Bu arada X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV, buralardan bize ulaşabilirsiniz. Bakalım yeni günü gazeteler hangi haberlerle karşılıyor? Hemen gazetelerin başlıklarıyla şöyle kısaca bir geçelim. Daha sonra tabii ki ayrıntılı bir şekilde haberlerimizi aktaracağız. Hürriyet gazetesi bir haber bolluğunda efendim. Bakalım neler yazıyorlar. Atatürk'ün kurduğu alfabe korosundan söz ediliyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk harf devrimi gerçekleştirirken yeni alfabeyi halka tanıtmak için bir marş da yazdırdı. Ve 19 Mayıs'ın yıl dönümünde Alfabe Marşı'nın Çankaya Köşkü'ndeki renkli hikayesi bugün Hürriyet'te yerini alıyor. Bir taraftan da yine çarpıcı hikayelerden söz edilmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle beslenen Alfabe Marşı o dönem orkestra tarafından sokaklarda da çalınmıştı ki en zor devrimlerden biriydi efendim. Sınıflarda bizzat anlatıyordu. Büyük Önder Atatürk ve Atatürk'ün her adımıyla ilgilendiği harf devrimi basit bir yazı değişikliğinin ötesinde bir ulusun gelecek yolculuğundaki çizgi değişikliği olarak da nitelendiriliyor. Bu da Hürriyet'te yerini alıyor. Yarın malum 19 Mayıs ve bugünden kutlamalar başladı. Bir kez daha kutlu mutlu olsun diyoruz bayramımız efendim. Ve logosunun hemen altındaki haberlere bakalım. Son nefeste sevinç ve hüzün. Süper Lig'in sonu da nefes nefese geçti. Son maçların son saniyelerine kadar birinci lige düşen takımlar anlık sonuçlara göre sürekli değişti. Sonuçta efendim Kara Gümrüğün ardından Kayseri ve Antalya'da ligden düştü. Hayırlı uğurlu olsun diyelim diğer takımlar için de. Peki bir başka haber başlığı. 180 milyar liralık bayram turizmi TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ki önümüzdeki hafta Cuma başlıyor bir taraftan 10 milyonu aşkın kişinin seyahate çıkmasını beklediklerini ifade etmiş. Yaklaşık nüfusun %10 ile 15'inden söz ediliyor. Geri kalan da evlerinde oturacak anladığım kadarıyla. 33 yıllık hayalet casus MIT'in önceki hafta bir casusluk ağına karşı düzenlediği operasyonun ardında müthiş bir hikaye vardı.

deniyor Hürriyet'in manşet de demeyelim ama büyük haberinde. Yakalanan casus etkin bir komşu ülkenin tam 33 yıl önce Türkiye'ye yerleştirdiği hayaletti denilmiş. Yerini alıyor Hürriyet'te efendim. Öte yandan Tombul Josh'un abisi Pendik'te yakalandı. Hollandalı uyuşturucu baronu Tombul Josh lakaplı Johannes. Evet, 34 yaşında, onun da abisi İstanbul'da yakalanmış. Maalesef ki ülkemizi mesken tutmuştu bir dönem, ki hala öyle mi bilmiyorum. Özellikle uyuşturucu baronları ve aileleri işte bu şekilde yakalanmış. Hayırlı olsun. Kredi kartı savunması. Evet, Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltında alınan, herkesin yakından tanıdığı az çok, Rasim Ozan Kütahyalı emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Bakalım bir tutuklama yaşanacak mı? Savcılık dosyasına göre Kütahyalı'nın, yani ROK'un hesaplarında 35 milyon TL para girişi, 37.7 milyon lira para çıkışı olduğu belirlendi. Suçlamaları reddediyor. Nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paraların hesabına geldiğini savunuyor. Söz konusu para hareketliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır şeklinde ifade etmiş Rasim Ozan Kütahyalı. Soruşturmada Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Biliyorsunuz, onu da aktaracağız ilerleyen dakikalarda efendim. Bir başka haber başlığı: geçim garantisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, eskiden ekonomik krizlerin yaşandıkları yıllarla anıldığını ama şu anda 2018'den bu yana süren kriz olduğunu söyledi. Çok yönlü bir ekonomik krizin ve sosyal sonuçlar doğuran bir ekonomik krizin içindeyiz diyor Özgür Özel. Çünkü bu kriz bir yıllık kriz değil, bir sistem krizi. Bu düzende köprüye geçiş garantisi, havalimanına uçuş garantisi, hastaneye hasta garantisi vardır ama vatandaşa geçim garantisi yoktur şeklindeki ifadeleri oldukça önemli. Bu arada millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinde. Bu hafta adres Balıkesir'di. Yüzü aşkın miting düzenledi ve seçim startını da geçtiğimiz günlerde almışlardı. İki şehit acısı birazdan aktaracağız. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ve Eurovizyon'u Türk gelini Dara kazandı. Bulgaristan temsilcisi Dara efendim, Eurovizyon'un bu yılki şampiyonu. İsrail protestolarıyla geçen Eurovizyon'dan söz ediliyor. Biliyorsunuz Bulgaristan'da olmasa İsrail birinci olacaktı, o derece. İş gitti efendim. Peki akşam gazetesine bakalım. O 5000 doları kim çaldı şeklinde bir haber başlığı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle ilgili yine bir haber söz konusu. Çantada şoföre taşıtılan 100.000 dolardan 5000 doları çalanı arıyormuş CHP yönetimi. İzini akşam buldu. İşte Adalet Bakanı Gürlek'in Gülistan Doku cinayetindeki kilit isim dediği Umut Altaş'ı, Amerika'daki hayatı, göçmenlik başvurusu yapmış. Abisinin olduğu Maryland ve Virginia'dan sonra geçen yıl New York'a geçmiş. Duruşması var ama adresi yok şeklindeki ifade dikkat çekici. İsrail bölgeyi birbirine düşürüyor. Soykırımcı İsrail, Irak'ı Amerikan basını üzerinden Körfez ülkelerine hedef gösterirken ateşkesleri bozuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne kimliği belirsiz drone saldırısı düzenledi denilmiş. Evet, İsrail'in yaptıkları bugünkü akşamda yerini alıyor ve polislere alçak kurşun. Tekirdağ'da silahlı kavga ihbarına giden polise ateş açıldı. İki polis şehit düştü, saldırgan yakalandı efendim. Bu da yine akşamda yerini alan haber başlıkları arasında. Yoksulluk yoksa nafaka ödenmez. Yargıtay'dan böylesi bir mahkeme kararı geldi. İlerleyen dakikalarda detayı biz de aktaracağız ve en hızlı metro İstanbul'daymış. Bu da son derece güzel bir haber. Efendim Milliyet'e bakalım. İsrail'in sığınma evi şeklinde bir haber başlığı, bir manşet haber. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz ve siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü denilmiş ki bir taraftan hem İsrail'den hem de Atina'dan yatırımcılar birçok yerden ev alıyorlar. Çünkü Yunanistan'ın bir taraftan da güvenli liman olduğu ifade edilmiş. İsrail, Yunanistan'dan sadece İsrailliler değil, Çin, İran, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bir hayli fazla malum ev edinmekte.
Bu arada Atina Havalimanı'nda caddelerde İbranice ev ilanların sayısının arttığı ifade edilmiş. Sokakta, markette İsrail vatandaşına rastlamak sıradan hale geldi ve daha çok güvenlikli siteleri tercih ediyorlarmış. Fırtına öncesi sessizlik, Orta Doğu'daki durumu anlatan bir başlık efendim. Fırtına öncesi sessizlikti diyor Trump. Çin'den de beklediği desteği alamadı malumunuz. İşte fırtına öncesi sessizlik, yapay zeka ile oluşturulan görselde arkada İran bayrağı olan fırtınalı denizde yol alan gemi görseli dikkat çekti deniyor efendim. Dışişleri Bakanı Fidan Almanya'ya gidiyor. İmamoğlu yerine adaylarımız olur şeklindeki ifade.

Havayla başlıyor. Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Sıcaklıklarsa 21 ila 26 derece arasında. Sıcaklıklar iyi fakat dediğimiz gibi yağmur söz konusu. İlerleyen dakikalarda Hüseyin Öztel, meteoroloji mühendisimiz bize anlatacak efendim bu haftayı ve bugünü. Bunu bize dış güçler yapmadı diyor Karar Gazetesi. Gıda fiyatının dünyadaki artışı %101, Türkiye'deki artışıysa %833. TÜİK ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verileri mutfaktaki yangının 5 yılda nasıl dünyanın zirvesine çıktığını ortaya koydu. 2021 Eylül'ü ile 2026 Nisan'ı arasında dünyada gıda fiyatları %101 artarken, yani iki katına çıkarken, bizdeki artış %833'e ulaştı. Yani 8 katının üzerinde. Uzmanlar tablonun sebebi dış güçler değil, yanlış ekonomi politikalarıdır deniyor. Pazar tezgahı artık mücevher standı gibi de aktarmış efendim. New York'ta Türk Günü coşkusu bir başka haber başlığı olarak aktarılıyor ki fotoğraf karesinde de görülebilmekte. Karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alın. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Davutoğlu, siyasette ne ilke kaldı ne de ahlak. Bunu da dediğimiz gibi Karar Gazetesi'nin sayfalarında bulabiliriz. Yeni birliğe bakalım. Avrupa'ya stratejik körlük uyarısı. Hakan Fidan Almanya'yı ziyaret ediyor ve Türkiye'nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa güvenlik stratejisinin eksik kalacağını ifade edilmiş. Kabinede gündem bugün Hürmüz Boğazı ağırlıklı olarak. ABD, Çin ve Rusya AB'yi dağıtmak istiyor. Bunu da Avrupa Birliği yüksek temsilcisi söylüyor. Detaylar yeni birlikte diyelim ve son olarak dünyaya geçelim. Maliyet krizine yerli üretim ilaç olacak efendim. 430 milyar liralık sektörde zam endişesi, küresel fiyat dalgalanmaları tabii ki kaçınılmaz deniyor. Bir taraftan da Batman otelleri dolulukta New York'u geride bırakmış. Hadi hayırlısı diyelim. Dünya Gazetesi de yeni güne işte bu haberlerle başlıyor ve gazetelerimizden çıkan ve yansıyan görüntüler ve detaylar işte bu şekildeydi. Son dakika olarak aktaracağımız bir başlık var. Yeni yol haritası nerede? Terörsüz Türkiye'de. Bu da Türk Gün gazetesinden bize yansıyan bir haber başlığı. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları bugün oldukça önemli ve Türk Gün gazetesinde yerini alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün'e terörsüz Türkiye hedefinde yeni yol haritası ve süreci ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtiyor Devlet Bahçeli. Ve Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Şartlar mevcut. Şartlar mevcut diyor Devlet Bahçeli. Önemli bir eşiğin de aşıldığı gelen açıklamalar arasında. Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurguluyor Devlet Bahçeli. Terörsüz Türkiye böylesi bir anlayıştan hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik noktasıdır ve Türkiye önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir şeklindeki ifadeleri oldukça önemli. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu işte bu yönde önemli bir işlev görmüştür ifadelerini kullanıyor. Terörsüz Türkiye'de yeni yol haritası başlıklı haberde Devlet Bahçeli'nin Türk Güne değerlendirmeleri. Efendim, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle edilmesi gerekiyor ve bir taraftan da barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir strateji ve tarih belirleyebilecektir. Yeni bir hamle lazım şeklindeki ifadelerde yine güne damgasını vuracak açıklamalardan bir tanesi Türk Gün gazetesinde yerini almış. Gördüğünüz üzere elbette ki siyasette yansımaları olacaktır. İlerleyen dakikalarda daha net bir şekilde Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları son derece mühim. Diyelim gazeteler yeni günü işte bu haberlerle karşılıyor ve geçelim kabinede neler olacak. Bugün Beştepe'de toplanıyor.

0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantının ana gündem başlığı elbette ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci. Kurban Bayramı için alınacak tedbirler de tabii toplantıda masaya yatırılacak.
1: ABD-İran müzakereleri, Kurban Bayramı için alınacak tedbirler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantıda dış politika başlıkları ön planda olacak. ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınmayan görüşme trafiği masaya yatırılacak. Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılması için gelinen aşama ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikası gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımaları da toplantıda gündem başlıkları arasında yer alacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar hem ikili temasların yansımaları masaya yatırılacak. Ve terörsüz Türkiye süreci. Sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair sağ gözlem raporları istişare edilecek. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesiyle yasal adımların atılması bekleniyor. Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirlere dair sunum yapılacak. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı trafik ve asayiş tedbirlerine dair planlamayı yaptı. Ulaştırma Bakanlığı karayollarında güvenlik tedbirlerine dair sunum yapacak.
0: Ve geçelim yüreğimizi yakan o haber efendim. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde maalesef kavga ihbarına gitti polisler ve polislere ateş açıldı. İki polis memuru şehit düştü maalesef, saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.
1: İş merkezinden silah sesleri yükseldi. İhbara giden polislere ateş açıldı. Ağır yaralanan iki polis şehit oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Silahlı saldırgan polisleri görünce tetiğe bastı. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç açılan ateş sonucu şehit oldu. Saldırganı yakalamak için polis ekipleri teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateşle karşılık veren saldırgan yaralı yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gidip inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında başsağlığı dileklerini iletti.
0: Evet, acı haber maalesef. Dediğimiz gibi Tekirdağ'dan, Çorlu'dan geldi. Bunu yapan soysuz da yakalandı ve elbette ki hesabı görülecek. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Birkaç böylesi vaka daha gerçekleşmişti geçtiğimiz aylarda. Son derece dikkatli olmak gerekiyor efendim. Geçelim siyasete. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinde. Bu kez neredeydi? Az evvel gazetelerden de paylaştık. Balıkesir'den seslendi vatandaşlara. Özgür Özel bir kez daha sandık çağrısı yapıyor.
2: Birileri savcılarına, hakimlerine güveniyor. Makamlarına güveniyorlar. Devletin imkanlarına güveniyorlar. Saldırıyorlar. Durdurmaya çalışıyorlar. Yıldırmaya çalışıyorlar.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin durağı bu kez Balıkesir oldu. Bir devri kapatacağız, bir devri açacağız dedi.
2: O sandık gelecek, o sandıktan kimse kaçamayacak.
1: Özgür Özel iktidar olmaları halinde vergi sisteminde düzenleme yapacaklarını söyledi.
2: O seçimde ilk iş vergide adalet gelecek. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız. Hiç kazanmayandan hiç vergi almayacağız.
1: Erken seçim talebini de yineledi.
2: Bu millet artık bir değişim istiyor. Sandıktan kaçmak marifet değil. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan, var mısın? sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

0: Evet, Özgür Özel seçim isteğini sıklıkla söylemeye, ifade etmeye başladı. Ara seçimlerden söz ediliyordu. Erken seçim ve zaten 15 gün önce de özellikle artık sahalardayız ve cadde cadde, sokak sokak dolaşacağız diyordu ki zaten 100'ü aşkın miting gerçekleştirdi. Türkiye genelinde geçtiğimiz Mart ayından itibaren zaten caddelerde, sokaklarda ama bir taraftan da operasyonlar, soruşturmalarla mücadele ediyor Cumhuriyet Halk Partisi cephesi. Peki efendim, dış dünyaya şöyle bir göz atacağız. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürmekte, İranlı mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Arakçı ile müzakere süreci ele alındı yine. Açıklamada Dışişleri Bakanlığından geldi. Bakanlık kaynaklarına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede ABD, İran arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı. Bakan Fidan'ın İran konusundaki diplomasi trafiği dediğim gibi sürmekte. Arakçı ile 10 Mayıs'ta da bir telefon görüşmesi yapmıştı. Öte yandan bugün Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılmak üzere Almanya'ya gitti. Fidan'ın ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, güvenlik ve savunma ve bölgesel meseleler konulu çalışma gruplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Evet, ve yine Trump ve Çin gezisinden sonra bakalım neler söylüyor. Çin'den pek umduğunu bulamadı şeklindeki yorumlar özellikle Amerika Birleşik Devletleri basınında da yer almış durumda. Ve Çin gezisi bittikten sonra yine İran'a tabiri caizse sarmaya başladı görünen o. Zaman geçiyor. Hızlı hareket etseler iyi olur diyor Trump İran'a. Efendim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasını, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak şeklindeki ifadelerini yineledi. Aksiyos'un iddiasına göre, biliyorsunuz Amerikan basını, Trump ve Netanyahu bu açıklama öncesi bir görüşme yaptı. İran konulu bu telefon görüşmesi olası yeni saldırıların planlanmasının beklendiği güvenlik kabinesi öncesinde gerçekleştirildi. Yine Aksiyos'un aktardığına ya da haberine ya da iddiasına göre Trump'ın da salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir görüşme yapması bekleniyor. Toplantıda askeri harekat seçenekleri konuşulacak. Evet, yine o bıçak sırtı günlerden geçiyoruz. Her an baskın bir saldırı olabileceği ifade ediliyor. Bayramı da kapsayacak bir şekilde yaparlar mı hiç belli olmaz ki. Özellikle İsrail böylesi İslam dünyası için önemli günlerde saldırılarını daha da fazla arttırıyordu geçmişe baktığımızda. Efendim, saatlerimiz 7'yi 20 geçerken devam edelim yolumuza. Netanyahu, Trump'la İran konusunda görüşeceklerini duyurdu bu kez. İsrail muhalefetinden Netanyahu ve Trump arasındaki ilişkiye, ilişkiyle ilgili dikkat çeken bir de yorum geldi. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, Netanyahu ve Trump arasında bir anlaşma olduğunu savunuyor. İsrail nasıl muz cumhuriyetine dönüştü diye soruyor.
1: ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki yakın temas Tel Aviv'de tepki çekti. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, Netanyahu ve Trump arasındaki anlaşmanın İsrail'i muz cumhuriyetine dönüştürdüğünü söyledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Trump ve Netanyahu arasındaki iletişim sıklaştı. İsrail'in eski savunma bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, bu ilişkinin İsrail'e olan etkilerini değerlendirdi. Netanyahu'nun Washington'a bağımlı hale geldiğini savunan Lieberman, nasıl bu noktaya geldik ve nasıl bir muz cumhuriyetine dönüştük ifadelerini kullandı.
2: Trump'la Netanyahu arasında gerçek bir anlaşma bulunuyor. Bu anlaşma, en basit ifadeyle İsrail'i muz cumhuriyetine dönüştürme karşılığında Netanyahu'nun yargılanmasının ve uluslararası tutuklama kararının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.
1: Muhalefet liderleri daha önce de Netanyahu'yu İsrail'i demokratik kurumlara dayalı bir yapıdan uzaklaştırarak yasaları kendi siyasi geleceği için kullanmakla suçladı.
0: Tabii İsrail'de efendim ve özellikle Ekim ayında bir seçim gerçekleşiyor. Çok az bir süre kaldı siyasette. Yani bir yaz değerlendirilecek ve ardından seçime gidilecek. Dolayısıyla İsrail'de özellikle muhalefet de bir araya geldi Netanyahu'ya karşı. Bakalım bu süre içinde acaba şartları daha da zorlayacaklar mı? Hep beraber göreceğiz. İsrail'den sözü açmışken komşu Yunanistan'la ilişkileri söz konusu. Az evvel Milliyet'ten detaylı olarak aktarmadık.

0: Adım sadece başlığı aktardım haberin, şimdi o ayrıntılarına geçelim. Sadece %8'i altın bizi için şeklinde bir başlık dikkat çekici. Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesindeki haber efendim. Bu habere göre geçen yıl Yunanistan'da konut satın alan yabancılar arasında İsrail vatandaşları ilk sırada yer alıyormuş. Bir emlak şirketinin raporu ve verilerine yer veriliyor haberde. Buna göre yabancıların yaklaşık yarısının tercihi daha çok 100 bin ila 200 bin avro değerindeki tatil konutlarında yoğunlaştı. Biraz da Atina dışındaki yabancıların %52'si ikinci veya yazlık ev olarak kullanmak amacıyla gayrimenkul satın alırken %30'unun amacı yatırımmış. Yabancıların %10'u ise daimi ikametgah amacıyla ev satın almış. Golden vizeden, yani altın vizeden söz ediliyor. Bir taraftan da bu oranda %8 civarındaymış. Altın vize programı aracılığıyla oturma izni alma alan insanların sayısı. Vize seçeneğinin artık yurt dışından gelen talebin ana itici gücü olmadığını belirtiyor. Yabancıların %17'si ise 50 bin ila 100 bin avro bandındaki daha ucuz evleri tercih ediyorlarmış. Son 4 yılda İsrail'den doğrudan Yunanistan'daki emlak piyasasına giren para miktarı 45 milyon avrodan 150 milyon avroya kadar yükselmiş. Bir taraftan da özellikle Almanların, Bulgarların, Fransızların, Çinlilerin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da ağırlıklı olarak Yunanistan'dan ev alan ülke vatandaşları arasında ilk 5'te olduğunu söyleyelim. Sadece dediğimiz gibi nereden değil, evet, sadece Yunanistan'dan İsrailliler almıyor, dünyanın dört bir yanından vatandaşlar da almakta evleri. Peki efendim, yolumuza devam edelim neyle? ABD ve Küba arasında bu kez de bir drone gerilimi söz konusu ve bu gerilim bir hayli yüksek. Amerikan basını Küba'nın 300'den fazla askeri drone aldığını yazdı. Tepki Savunma Bakanı Hegseth'tan geldi. Ciddi bir endişe kaynağı diyor. Ayrıca Küba'ya Rusya ve İran'ın desteğini takip ediyoruz ifadeleri kullanılıyor.
1: Well, we've long been concerned that a foreign adversary using that kind of location that close to our shores is highly problematic.
2: ABD basını Küba'nın askeri drone tedarik ettiğini yazdı. ABD Savunma Bakanı bunu tehdit olarak gördüğünü açıkladı. ABD ile Küba arasındaki gerilim şimdi de dronlar yüzünden yükseldi. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Küba son yıllarda 300'den fazla askeri drone tedarik etti. ABD istihbaratı, Havana yönetiminin bu dronları Guantanamo üssü, ABD donanma gemileri ve Florida'daki Key West'e karşi kullanma senaryolarını tartıştığını öne sürdü. ABD yönetimine göre tehdidin en kritik boyutu İranlı askeri danışmanların Küba'daki varlığı. Washington, Tahran'ın Orta Doğu'da kullandığı insansız hava araçları taktiklerinin Karayiplere taşınmasından endişe duyuyor. CIA direktörü John Ratcliffe'in de geçtiğimiz günlerde Havana'ya giderek Küba yönetimine sert uyarılarda bulunduğu iddia edildi. ABD basınına göre Ratcliffe, Küba'nın ABD karşıtı operasyonlar için bir platform olmayı bırakması gerektiğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Hegseth de Rusya ve Çin'in Küba'da yüksek teknolojili dinleme ve istihbarat tesisleri bulundurduğunu açıkladı. Pentagon özellikle Florida kıyılarına sadece 90 mil uzaklıkta bulunan Küba'nın yeni nesil asimetrik tehditler için kullanılabileceği görüşünde. ABD istihbaratına göre 1000'i aşkın Kübalı askerin Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda görev aldığı ve burada drone savaşları ile ilgili deneyim kazandığı da değerlendiriliyor.
0: Evet, Venezuela ile başladı biliyorsunuz. Oradan aldığı gazla İran'a doğru ilerledi. Ancak İran'da beklediğini bulamadı, hemen alamadı. İşte savaş uzadıkça uzadı. Şimdi Küba, bir taraftan Grönland, bu hadiseleri yeniden canlandırma peşinde. Amerika orada da Kasım'da ciddi bir seçim söz konusu. Eğer Donald Trump istediğini alamazsa tabiri caizse eli kolu bağlanacak ve bakalım iç siyaset dış siyasete nasıl yansıyacak. Amerika Birleşik Devletleri'de bütün bunları konuşacağız zamanı geldiği zaman. Şimdi Sumut filosundan söz edelim. Küresel Sumut filosu Antalya açıklarından buyurunuz yeniden yola çıktı. Filonun uluslararası sulara ulaştığı da bildiriliyor. Küresel Sumut filosu Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken yelken açtığı Akdeniz'in mavi sularında. Hava koşulları nedeniyle Antalya Limanı'na demirleyen filo koşulların iyileşmesi

0: ile uluslararası kara sularına ulaştığını açıkladı. Küresel Su Mutfilosu'nun takip sistemine göre tekneler Gazze'ye 310 deniz mili uzaklıkta bulunuyor. Filoda yer alanlar arasında 96 Türk katılımcı da söz konusu. Türkiye'nin yanı sıra ayrıca 39 ülkeden aktivistler de filoda Gazze'ye yardım götürmek için mücadele etmekte. Son alınan bilgilere göre filonun etrafında henüz tespit edilemeyen drone ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü ifade ediliyor. Evet, İsrail de zaten saldırılarını ağırlıklı olarak maalesef ki uluslararası sularda yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayın Girit açıklarında uluslararası sularda bu hareketliliği gerçekleştirmiş idi İsrail. Peki sosyal medyada gündeme gelen seferberlik tatbikatı bizim de gündemimizde. Milli Savunma Bakanlığı da bu mesajlarla ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak yapıldığı, mesajların da bu kapsamda gönderildiği ifade ediliyor.
1: Bazı vatandaşlara seferberlik görevlendirilmesi yapıldığına dair mesajlar geldi. O mesajların sosyal medyada paylaşılması sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Mesajlarda sefer görev emrinizin tebliği için en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir ifadeleri yer aldı. Bazı mesajlarda ise Yıldırım 2026 seferberlik tatbikatına görevlendirildiniz. Silah altı davetiyenizin tebliği için en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir yazdığı görüldü. Milli Savunma Bakanlığı mesajlara ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatıldı.
2: 2026 Yıldırım serisi seferberlik tatbikatları toplam 7686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.
0: Evet, rutin bir uygulamaymış. Gördüğünüz üzere açıklamada yapıldı. Peki efendim, yolumuza devam edelim. Kumpasın tazminatını FETÖ'cüler ödeyecek. Sabah gazetesinden yansıyan bir haber başlığı. Balyoz kumpasıyla mağdur olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ödenen tazminatlar FETÖ'cü hakimlerden tahsil edilecekmiş. Bakalım nasıl. FETÖ'cü hainlerin TSK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlardan biri olan Balyoz kumpasında HSK'dan tarihi bir karar çıktı. Kumpas mağduru Ayhan Koçpınar'a ödenen tazminattan oluşan kamu zararı FETÖ'cü hakimlerden alınacak deniyor. Tazminat ödeyecek FETÖ'cü 23 eski yargı mensubu arasında Metin Özçelik'te bulunuyor denilmiş. Fotoğraf karesinde de yerini almış Abdurrahman Şimşek'in haberinden öğreniyoruz detayları, ki detaylar Sabah gazetesinde yerini alan haber başlıkları arasında. Efendim, saatimiz 7.30'u gösteriyor. Gün başlıyor, devam ediyor. Habertürk'tesiniz. Ben Deniz Murat Güloğlu ve gündemde ön plana çıkan haber başlıklarıyla yine devam edelim. Memleketin gündemi Gülistan Doku. Efendim, bu dosyada yıllar sonra dönemin valisi ve oğluyla birlikte biliyorsunuz 12 şüpheli tutuklanmıştı. Devletin valisi tutuklandı. Dikkat buyurunuz. Delil karartmaktan cezaevine gönderilen eski başhekimle ilgili dikkat çeken bir de detay var. O da ortaya çıktı.
3: Benim kardeşimi öldürdüler.
4: Gülistan neredesin? Gülistan neredesin?
5: Acısı hep taze, cenazesi hala bulunamadı.
3: Gülistan!
6: Hayır, hayır! Gülistan!
5: Gerçekler ise tek tek ortaya çıkıyor.
7: Çağdaş Özdemir'in de artık örtbastan ziyade son görüldüğü bölgeden aracıyla geçtiğine ilişkin olarak bir tespit yapıldı.
5: 700 saatlik görüntü saniye saniye incelendi. Ne zaman, nerede, kimlerleydi araştırıldı. Dönemin valisi ve oğluyla birlikte 12 şüpheli tutuklandı. Onlardan biri de eski başhekimdi.
8: Gülistan'ın hastane kayıtları silinmiş.
5: Gülistan Doku kaybolmadan hemen önce 5 Ocak 2020'de acil servise gidip rapor almak istemişti.
9: Şüpheli demiş ki kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım.
10: Örtbaçı Tuncay Soner, şebeken çökmüştür.
5: Çağdaş Özdemir ifadesinde genç kızı hiç görmedim. İmzamı da yardımcılarım atmıştır dedi. Ama inandırıcı bulunmadı. Delilleri gizleme ve yok etme suçundan tutuklandı.
11: Bırak sana bunu.

0: Şimdi yeni gelişme o suçlamayı ağırlaştırabilir. Çünkü onun da Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçtiği ispatlandı.
1: İnsan öldürme olayından da artık sorumlu hale geliyor.
2: Yıllar önce sümen altı edilen bir dosyadan söz ediyoruz ki az evvel de işte ifade ettim. Oranın en devletin en yetkili ismi vali dahi tutuklandı. Olay ne kadar büyük görünüz efendim ve yıllar sonra ortaya çıkan bir hadise. Umarız ki tez zamanda hem cenazesi bulunur hem de gerçekler ortaya daha net çıkar ve Gülistan Doku bu anlamda bir sembol isim. Daha sonra gelecek isimler de söz konusu. Bakanlığın bu konuda bir özel bir birim oluşturduğunu da biliyoruz efendim. Maalesef işte kim bilir başka hangi vakalar yaşandı bu memlekette, tek tek görmek gerekiyor. Bunun için de sağlam bir irade ortaya koyması gerekiyor yetkili mercilerin. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu gündemde. İşte bu operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında biliyorsunuz Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada cuma günü efendim 161 şüpheli gözaltına alınmıştı, hatırlayınız. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri zanlıların sevki sırasında adliye güzergahında da yoğun güvenlik önlemi aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürmekte. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik başlatılmıştı. Yaklaşık 100 milyar lira, 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edilmişti. Oran son derece büyük. 2 milyar dolardan söz ediliyor. 100 milyar liradan söz ediliyor. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nda olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edilmiş durumda. Evet, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları son derece mühim suçlamalar bunlar. Bakalım kim ak kim kara göreceğiz. Efendim İstanbul'da bir iş insanına ait restoran ve bu restorana gece saatlerinde bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan içeride müşteri varken peş peşe ateş etti. Restoranın sahibi iş insanının daha önce galerisi kundaklanmış, evine de saldırı düzenlenmişti.
3: Yavaş adımlarla restoranın önüne geldi, müşterilere aldırış etmeden tetiğe bastı. 25 Nisan tarihine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İstanbul Bebek'ten. İş insanı Selçuk K'ye ait restoranın önüne gelen bir kişi cebinden silahını çıkarıp ateş etti. Müşteriler nereye kaçacağını şaşırdı. Silah seslerini duyan bölgedeki polis ekibi yaya olarak kaçmaya çalışan saldırganın peşine düştü. Saldırgan çok uzaklaşamadan yakalandı. Onunla bağlantılı iki şüpheli ise daha sonra gözaltına alındı. Üç şüpheli tutuklandı. İş insanı Selçuk K'ye yönelik saldırı ilk değil. Nisan ayı başında Balmumcu'da sahibi olduğu galeri kundaklanmış, milyonlarca liralık lüks araçlar küle dönmüştü. Yine aynı tarihlerde Levent'teki villasıyla annesinin kağıthanede bulunan evi kurşunlanmıştı. İddiaya göre şapkalılar olarak bilinen suç örgütü iş insanından haraç istemiş, alamayınca tehditler başlamıştı. Savcılık son saldırıyla daha önceki saldırılar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
2: Evet, bu denli gözü dönmüşlük görmektesiniz. İnsanlar orada çayını kahvesini içer, yemeğini yerken birdenbire silahına davranan bir tetikçi, ama bunu kim ya da kimler azmettiriyor? İşte bunu bulmak lazım. Ve iş insanı neden sürekli hedef oluyor? Evet, işte gördüğümüz gibi özellikle son dönemde başımızın belası haraç çeteleri her yerdeler. Efendim Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaşmış durumda. Acaba neden? Bunu da konuşacağız ama hafif çelik binaların tasarım ve yapım esasları yönetmeliği de bu anlamda yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin yürürlük tarihi sektörün uyum sağlayabilmesi için 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
3: Yangın ve korozyon tasarımı zorunlu kılındı.

0: ne teknik şartlar belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hafif çelik binaların yapımıyla ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Yeni yönetmelikte, hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları düzenlendi. Prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı. Korozyon, çeliğin oksijen ve nemle temas etmesi sonucu yüzeyinde pas oluşması ve zamanla aşınarak yapısal direncini kaybetmesi anlamına geliyor. Hafif çelik yapılarda kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korumaya yönelik hükümler de detaylandırıldı. Ayrıca vida ve bulon kullanılarak güvenli tasarıma ilişkin esaslar da açık şekilde yönetmelikte yer aldı. Hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
1: Evet, yapılaşma türlerindeki çeşitlilik dikkat çekici, özellikle arazilerde özellikle bu kullanılmakta efendim. Hani böyle güneye kaçışlar falan diyoruz ki, özellikle tiny house'la başladı, sonra bu şekilde devam ediyor yapılanma. Şimdi Yeni Şafak'ta bir haber başlığı: Dolunay'la 18 dakikada müdahale şeklinde dolandırıcılara karşı birleşiyorlar ifadeleri önemli ki, yine memleketin maalesef baş belası dolandırıcılıkla ilgili haberlerimiz var ilerleyen dakikalarda. Siber dolandırıcılara hızla müdahale için emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altında bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanacak ve ilk analiz bir dakikada tamamlanacak. Yeni Şafak'a bilgi vermiş İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz diyor. Dolunay, dolandırıcılıkla mücadele merkezi olarak adlandırılıyor. Bu projede vatandaşlar şikayetlerini e-devlet doğrulamasıyla mobil uygulama üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla yapabilecek. İsteyenler doğru güvenlik birimlerine haber verecek. Yapay zeka sistemine girilen IBAN numarası, telefon bilgisi, SMS içerikleri, URL bağlantıları, dekontlar ve ekran görüntülerini analiz edip yapay zeka ile kurumlar yönlendirilecek. Riskli işlemlerde banka hesapları birkaç dakika içinde bloke edilebilecekmiş ki, evet, son derece hızlı bir müdahale sistemi olarak görülmekte efendim. Ve devletin bu kurumlarının bir araya gelip bir ortak bir havuzda dolandırıcılara karşı mücadele ediyor olması mühim. Bizlerin yapacağı nedir? E-Devlet doğrulamasıyla mobil uygulama üzerinden çağrı merkezi aracılığıyla şikayetlerimizi gerçekleştirmek. Peki efendim, şimdi bunları söylüyoruz ama buyurunuz, yıllardır uyardığımız aynı tuzaktan söz edeceğiz yine. Maalesef bir aileyi daha kuruşsuz bıraktı neredeyse. Adınız soyguna karıştı yalanıyla evli çifti kandıran sahtekarlar, dikkat buyurun, tam 2 kilogram yani yaklaşık 14 milyon liralık altınla kaçtılar. Şüpheliler bulundu ama bir poşet dolusu ziynet eşyası ortada yok şimdi.
2: Ben kocama sakız tutmuşum, yavrum rızıkını niye vereyim?
3: 33 tane bilezik, Adana burması, çocuğumuza ev alacaktık, arsamızı sattık.
2: Benim oğlum daha bu kadar kibar yani konuşmaz.
4: Karı koca sahtekarın yalanlarına inandı, kibarlığına kandı.
2: Beynimizi yıkadı, şeytandan daha beterler.
4: Kendilerini polis olarak tanıtan çete, Adana'da yaşayan Pamuk çiftinin varını yoğunu çalıp kaçtı.
5: Sahtekarlar adını soyguna karıştı yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin mal varlıklarını öğrenince düğmeye bastı. İddiaya göre yaşlı adamı vesikalık fotoğraf çektirmesi için dışarı yollayıp karısını da savcı altınların fotoğrafını çekecek diyerek kandırmışlardı.
2: Bir bağırıyor bana, ben de ne bağırıyorum bana? Anneciğim diyor, biz sizin için uğraşıyoruz.
4: Buluştuğu sahtekar iddiaya göre içinde 2 kilo altın olan poşeti alıp kaçtı. Karı koca başlarına geleni hep aradıkları o numara açılmayınca anladı. Dolandırıcıların evinde çok sayıda ziynet eşyası bulunsa da onlarınki kayıptı.
3: 30 senelik benim emeğim gitti, 30 senelik.
1: Evet, az evvel gazeteden de paylaştığımız haber ve işte gördüğünüz gibi bir telefon geldiği andan itibaren E-Devlet'ten hemen şikayetinizi yapın. Paranızdan oluyorsunuz. Yılların birikimi 2 kilogram altından söz ediliyor ve bir dakika içinde puf gidiyor maalesef. Peki.

Milliyet'ten bir haber başlığıyla devam edelim. Saatimiz 7.42'yi gösterirken Karadeniz somonu dünyaya açılmış. Hadi hayırlısı. Türkiye'de son 8 yılda üretim ve ihracatta hızlı yükseliş gösteriyor. Türk somonu dünya pazarlarında dikkat çeken su ürünleri arasında yer almış. Özellikle Rusya, Japonya, Vietnam, Kanada ve Avrupa pazarlarında talep görüyormuş efendim. Türk somonu geçen yıl yaklaşık 520 milyon dolarlık ihracat geliriyle sektörün parlayan yıldızı olarak da öne çıkmış. Doğu Karadeniz'de Eylül-Ekim aylarında barajlardan Karadeniz'deki kafeslere bırakılan Türk somonlarında hasat dönemi de başladı. Yaklaşık 7 aylık deniz serüveninin ardından 3 ila 4 kilograma ulaşıyor somonlar. 19 farklı ülkeye de ihraç ediliyorlar. İlk çeyrekte tam 13.600 ton Türk somonu ihraç edildi. Bu satışlardan da 91 milyon dolar gelir elde edildi denilmiş. Türk somonu ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda %14, değerde ise %8 oranında artış gösterdi deniliyor. Bir taraftan da İstanbul'da bir hamsi furyası gerçekleşmiş. Bu da haberde yer alan detaylar arasında. Özellikle Norveç somonu tüm dünyada evet geçer akçedir, iyidir ama işte Türk somonu da Karadeniz somonu da kendisini göstermeye başlamış. İhraç edemediklerini de en azından iç piyasaya yayarsa arkadaşlar, başta çocuklarımız olmak üzere en azından somon yiyebilecek durumda olabiliriz diyelim. İstanbul'un fethine geçelim çünkü Fethin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Bu büyük günün öncesinde Edirne'de İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. İstanbul'un Fethi Edirne'den başlar temalı programda Büyük Fethi Yürüyüşü, konserler ve drone gösterisi vardı.

0: Fatih Sultan Mehmet at üstünde canlandırıldı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Asırlar öncesinin atmosferi yeniden yaşatıldı. İstanbul'un fethi Edirne'den başladı. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne, İstanbul'un fetih coşkusuna ev sahipliği yaptı. Edirne Valiliği, İstanbul'un fethi Edirne'den başlar etkinliği düzenledi.
1: İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temasıyla düzenlenen etkinlikte işte Fatih Sultan Mehmet ve askerleri İstanbul'a fethi yolculuğuna çıktı. Kalabalık bu coşkuya ortak oluyor.
2: Ben de Çandarlı Halil'im. Yani bu organizasyon bizim için gurur kaynağı. İnşallah bizden sonrakiler de yine devam ederler.
0: Temsili fetih ordusu Atatürk Bulvarı'ndan hareket etti. Yürüyüş Selimiye Camii önüne kadar sürdü.
1: İstanbul'un fethinde kullanılan o devasa şahi topları gösteride yer alıyor. İşte askerler bu şahi topları çekerek alandan ilerliyor.
3: Biz ulemayız. Burada tabii şehrimizde Edirne şehrinde Osmanlı'nın ayak seslerini duymak, Osmanlı'yı böyle bize hatırlatan etkinliklerin olması çok güzel.
0: Ortaya renkli görüntüler çıktı. 1000 drone'la görsel şölen hazırlandı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Etkinlik konserlerle son buldu.
4: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
5: Evet, büyük fetih yürüyüşü görmektesiniz. Edirne'de gerçekleşti. Bir sevgi selam gönderelim ve Amerika'ya geçelim. Çünkü gösteri yapan iki savaş uçağı kaza yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde havada çarpışan uçaklar düştü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden hava kuvvetlerine ait savaş uçakları gösteri uçuşu yapıyordu ki Amerikan donanmasına ait iki savaş uçağı gösteri sırasında çarpıştı. Mavi semalar gri dumanla kaplandı. Çarpışmanın etkisiyle uçaklar hızla düştü. Mürettebatın tamamı fırlatma koltuklarını kullandı. 4 kişi de güvenli şekilde tahliye edildi. Kazanın gerçekleştiği üst geçici olarak da kapatıldı. Olay ilişkin soruşturma başlatıldı. Uçakların neden düştüğü ise belirsizliğini koruyor. Bir açıklama gelecektir. Ve efendim Kurban Bayramı'na ve tabii ki Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala. Otogarlarda kalabalık artmaya başladı. Bazıları bir an önce ailesine kavuşmak için yola çıktılar bile. Biletlerin neredeyse %90'ı tükendi. Yeni düzenlemeyle yolcular çok önemli bir hak da kazanmış durumda.
6: Tüm bölgelerde şu anda yoğunluk var.
7: Babalarınız elinizde, nereye gidiyorsunuz?
8: Çanakkale Gökçeada'ya gidiyorum.
7: Edirne'ye.

0: Gidiyorum bayram ziyareti için.
1: Bayram öncesi 2 hafta önceden izin aldık.
2: Yapacağız tatilimizi, planımız belli.
3: Otogar yoğunluğu tabii ki çok fazla hissediliyor.
4: İnsanlar memleketlerini ziyaret edebilmeleri için bayağı bir kalabalık var.
5: Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte otogarlarda yoğunluk şimdiden başladı.
0: 9 günlük tatil olunca herkes İstanbul'dan bir kendini atmak istiyor.
5: Memleketine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler otogarların yolunu tuttu.
1: Memleketimde ailemle birlikte, sevdiklerimle birlikte güzel bir bayram geçirmeyi istiyorum.
5: Birçok hatta biletlerin çoğu tükenirken firmalar da ek seferleri satışa çıkardı.
4: %80-%90 civarında biletlerimiz tükenmiş bir durumda.
1: Artık o kadar çok hani yolcu insan var ki yetişmiyor.
4: İlave servislerimizi yaparak mağduriyetlerini ortadan kaldırmaya çalışacağız.
5: Yolculuk nereye?
1: Edirne'ye gidiyoruz.
0: Şimdi bayram öncesi de 19 Mayıs'ta birleştirmek istedim. İnşallah havalar güzel giderse biraz gezme, etkinlik, hasret giderme.
1: Biz de bir ay öncesinden aldık biletleri. Ek seferler de dolmuş durumda şu an.
5: Peki bakalım bilet fiyatları nasıl?
4: Ankara şu anda 1000 lira. İzmir 1800, Kars 2000, Mardin 2900, Antalya 2000, Rize 1800, 2000 kesiliyor. Edirne 700 lira.
1: Bu fiyatlar bize artık normal geliyor.
5: Bununla birlikte şehirler arası otobüslere yeni bir düzenleme geldi. Artık hareket saatine 12 saat kalana kadar yolcu biletini iptal ettiğinde tam ücret iadesi alabilecek.
4: Kesinti olmadan, cezalandırılmadan paralarını geri alabiliyorlar.
2: Araştırmayacağız, koşturmayacağız en azından. Kartımıza yatacak paramız.
1: Sonuçta bu bizim hakkımız. Gerçekten çok mantıklı. Olmuş.
6: Tabii şimdiden iyi bayramlar ve iyi tatiller diyelim efendim ve haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Daha sonra bir küçük ara, saat başında yeniden beraberiz.
7: Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri İtalyan Romantik Operası'nın başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurahimov'la Aziz Çokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor. Cirque du Soleil, 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuz'lu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: Kral'ın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
0: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
1: Bize

0: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Mehtap Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansi'nin üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
1: Paspası bak! Giderken baktığında ver kalp, çıkarken baktığında da yazıyor.
0: Ece Merkek'in yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
1: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
0: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim yeniden günaydın. Saatimiz 8'e doğru ilerliyor. Pazartesi sabahındayız. 18 Mayıs Pazartesi sabahındayız ve gün başlıyordasınız. Şimdi efendim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli ne dedi? Ayrıntılar Habertürk Ankara Müdürü Aykut Türel'de. Aykut öncelikle günaydın. Evet, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına geçelim istersen.
1: Günaydın Murat Biloğlu. Senin de söylediğin üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine dair vereceği mesajlar merakla bekleniyordu. Son grup toplantısında dikkat çekici mesajları vardı ve Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye hedefinde yeni yol haritası ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli hemen mesajlarını aktarayım. Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek Öcalan'ın feshi edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu da kaydetti. Bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yönde önemli bir işlev görmüştür ifadelerinde kullandı. Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurguladı Bahçeli. Son grup toplantısında bir statü çağrısı vardı. Ona dair değerlendirmelerini de hemen paylaşayım dilersen. Yapılanların ve söylemlerin karşılıklı anlam kazanması noktasında bir iletişim eksikliği yaşandığını belirten Bahçeli, bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak, bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkartmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir diyor Bahçeli. Statüyle ilgili değerlendirmelerin devamında ise parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır diyor. Başından beri örgütün kurucu önderi ifadesinin kullanılması da bu endişeyi gidermeye, olası riskleri azaltmaya ve en hızlı şekilde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sonuç almaya yöneliktir diye konuştu. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğüne dair de yine önemli mesajları vardı. Koordinatörlük yapısının örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacağını da işaret etti. Böyle bir çağrısı da vardı son grup toplantısında. Özetlemek gerekirse merak ediliyordu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin vereceği mesajlar Türk Gün gazetesine önemli değerlendirmelerde bulundu Murat Biloğlu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Habertürk Ankara Müdürümüz Aykut Türel'den detayları aldık ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Gün gazetesinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu konuşması, yaptığı açıklamalar bugün siyaseti şekillendirecek ve gündemi oluşturacak açıklamalar. Aykut da buna değindi. Zaten ilerleyen dakikalarda yine paylaşımları sürdüreceğiz. Diyelim devam edelim yolumuza. Gün başlıyordasınız bir kez daha. Hoş geldiniz. Saatimiz 8'i 2 geçerken efendim. Yangınlardan kazalara gece saatlerinde neler oldu? Hemen şöyle bir göz atalım memlekette efendim. Burası Ankara'nın Pursaklar ilçesi. Göreceksiniz şimdi bir motosikletli kontrolünü yitiriyor. Özal Bulvarı'ndaki aydınlatma direğine çarpıyor. Motosiklet sürücüsü maalesef bu kazada hayatını kaybetti. Efendim Bursa'dayız. Cuma günü bir dernekte yangın çıkmıştı. Aktarmıştık. Yangını çıkartanın iki çocuk olduğu ortaya çıktı ve çocukların perdeleri çakmakla tutuşturup kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri 18 yaşından küçük iki şüpheliyi gözaltına aldı. Acaba emri kimden aldı? İşte bütün bunlar da elbette ki ortaya çıkacaktır. Bir diğer yangın haberi ise Bartın'dan, Amasra'da bir evden alevler yükseldi. Yangın yanındaki camiye ve diğer bir eve sıçradı. Ekipler hemen bölgeye sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar an itibariyle itibariyle sürüyor. Dediğimiz gibi burası Bartın. Büyük geçmiş olsun diyelim. Bursa'ya yeniden geçelim. İddia o ki 17 yaşındaki bir genç nişanlısından ayrılıyor. Genç ayrıldıktan eski nişanlısının babasını sorumlu tuttu ve taksiyle eve gitti. Genç Özgür Yelegen'e ateş açtı. Yelegen hastaneye kaldırılsa da maalesef kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi polis ekipleri yakaladı. Soruşturma ise şimdi devam ediyor. Evet, geceden sabaha yaşananlar ağırlıklı olarak işte maalesef cinayet, maalesef yangın haberleriydi. Detayları bugün Habertürk ekranlarında daha net bulacaksınız diyelim. Ankara'ya doğru ilerleyelim. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ilk 5 maddesi kabul edilen varlık barışı teklifinin görüşmeleri söz konusu. Bu görüşmelere devam edilecek. Çarşamba günü de zaten biliyorsunuz grup toplantıları söz konusu.
2: Varlık barışı teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Genel kurulda ilk 5 maddesi kabul edilen yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi ele alınacak. Teklifle kurumlar vergisinde %25 olan genel kurumlar vergisi oranı imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlar için %9'a, diğer ihracatçı kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi %14'e indirilecekti. AK Parti'nin önerisiyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Bunun üzerine teklifte yapılan değişiklikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettikleri kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek. Vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda indirim oranı %50'den %100'e çıkarılacak. Ayrıca Meclis Dışişleri Komisyonu da 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları ele alacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
0: Ve yasa dışı bahis kara para operasyonlarına geçelim. Çünkü biliyorsunuz Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu gerçekleştirilmişti. Ve gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında arkamda gördüğünüz Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor. Efendim Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada cuma günü 161 şüpheli gözaltına alınmıştı ve emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında dediğim gibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri zanlıların sevki sırasında adliye güzergahında yoğun önlemde aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik başlatıldı. Yaklaşık 100 milyar lira ile 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. Yani Rasim Ozan Kütahyalı adliyede diyebiliriz bir hayli fazla 100 milyar liradan söz ediliyor, 2 milyar dolardan söz ediliyor. Bu paraların sisteme yasa dışı yollarla aklama yöntemiyle sokulduğu ifade ediliyor ki son derece büyük rakam efendim. Peki şimdi milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiye.

Gelirlerine bakalım, çünkü hesaplara yatırılmaya başlandı. Hayırlı olsun. Emekli aylıkları da yine aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Bayram ikramiyesi Ramazan bayramında olduğu gibi değişmedi. Yine 4.000 lira olarak ödeniyor. SGK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri

0: alacakların ödemeleri de 21 Mayıs tarihinde, 25-26 Mayıs'ta alacakların da 22 Mayıs tarihlerinde hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri de 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılmış olacak. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim emeklilerimize ve tabii ki çocuklarına ve elbette ki torunlarına. 4000 lira değişmedi ikramiye bu şekilde bu bayramda da. Ve işte yine görüyorsunuz bir son dakika haberi, genelde gün başlıyorun saatlerinde, dakikalarında oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon söz konusu. İBB iştiraki biliyorsunuz Boğaziçi Anonim Şirketi'nden çok sayıda isim gözaltına alındı. Ayrıntılar Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'de. Ceylan.
1: Murat Güloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah 57 kişi yakalandı. Bir kişi ise firari konumda yer aldı. Yani 58 kişi için gözaltı kararı vermişti savcılık. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı iştirakin ihalelerin şüpheli şahıslarca organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel bir faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da yani toplamda 6 şehirde 58 kişiye yönelik eş zamanlı gözaltına alınmaları için operasyon düzenlendi. 57 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda gözaltına alınanlar arasında ihale ve sözleşmeler şefi Ahmet Sırt'tı. Birinci operasyon yönetim şefi Aydın Soydaş, insan kaynakları şefi Ayta Çinal, trafik operasyon yönetim şefi ve üyesi Bozan Aslan, büro yönetimi ve yönetici asistanı gibi isimler yer alıyor. Genel müdür var aralarında, Ethem Pişkin. Muhasebe müdürleri var. Şimdi gözaltına alınanlar emniyete götürülüyorlar. Emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra da savcının uygun gördüğü isimler veya tamamı adliyeye sevk edilecek.
0: Ceylan Sever, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk Özel Haberler Şefi efendim Ceylan Sever aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yine ve yeni bir operasyon yine şu dakikalarda yaşandı. Boğaziçi AŞ'ye yönelik olarak çok sayıda isim de gözaltına alındı. Aralarında genel müdür de bulunuyor. 57 kişi göz altında, 57 şüpheli ki 6 ilde yapılan bir operasyon. Yine bir sabah, yine bir operasyon haberiyle uyandık. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon bu. Detayları aktarmaya devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda diyelim ve siyasete bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Özellikle terörsüz Türkiye süreci bu hafta belli ki gündemimizi oluşturacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı da Sadir Durmaz da terörsüz Türkiye vizyonunun sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milli birliğin güçlendirilmesi hedefi olduğunu vurguladı. Durmaz, yerli savunma sanayindeki gelişmelere de özellikle dikkat çekiyor.
2: Terörsüz Türkiye süreci için milli birlik vurgusu yaptı. Terörün uzun yıllar Türkiye'nin enerjisini tükettiğini söyledi.
3: Terörsüz Türkiye vizyonu sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzurun, milli birliğin ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi hedefidir. Türkiye artık uzun yıllar maddi manevi enerjimizi tüketen terörü bu topraklardan def etmeli, bütün enerjisini kalkınmaya, üretime, gençliğe, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye ayırmalıdır.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Erdemli Belediyesi'nin 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'nde konuştu. Yerli savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti.
3: Türkiye bugün kendi insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, akıllı mühimmatlarını, milli piyade tüfeklerini, hava savunma sistemlerini ve yerli teknolojilerini üreten güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bu dönüşüm sadece teknik bir başarı değildir.

0: Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu milli duruş ve siyasi irade de bu başarıların en önemli dayanaklarından biri olmuştur.
1: Evet, dediğimiz gibi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bugün çok fazla konuşacağız. Bu hafta çok fazla konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalar da bu anlamda son derece mühim bugün. Peki devam edelim. Buyurunuz, Milliyet'te bir haber başlığı Moskova'ya İHA yağmuru şeklinde aktarılıyor. Ukrayna Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna önceki gece insansız hava araçlarıyla Moskova ve Belgorod'u hedef aldı. Yetkililer yaptıkları açıklamada Moskova bölgesinde 3, Belgorod bölgesinde ise 1 kişinin öldüğünü belirtti. Bu saldırı Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna tarafından gerçekleştirilen en büyük ve en yaygın İHA harekatı olarak da bildiriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca ve sabah saatlerinde ülke genelinde toplam 556 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Zelenski ne diyor bakalım? Rusya'nın savaşı uzatmasına ve kentlerimize, yerleşimlerimize yönelik saldırılarına verdiğimiz karşılıklar tamamen meşrudur diyor. Ukrayna devlet sınırından olan bir mesafe 500 kilometrenin üzerinde. Rus hava savunmasının yoğunluğu Moskova bölgesinde en yüksek düzeyde ama biz bunu da aşıyoruz ifadelerini kullanması oldukça mühim. O 556 adet İHA nasıl oldu da gitti Moskova semalarına, hiç mi fark etmedi Rus savunma kuvvetleri? Şimdi bu konuşuluyor, bu tartışılıyor. Ancak bir taraftan da artık günümüzde savaşların İHA'larla yapıldığını açık ve net bir şekilde gösteren önemli bir haber. Bakalım Putin Rusya nasıl bir karşılık verecek? Tam barış geliyor derken olacak iş mi? Evet, maalesef oluyor efendim. Şimdi Trump'ın Pekin ziyaretinden günler sonrasında bakalım. Zira İran tarafı Çin'e özel bir temsilci atadı. Kalibaf'ın, İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Çin özel temsilcisi olarak atandığı belirtiliyor. İran medyası son dönemde Amerika ile yapılan görüşmelerde başlıca müzakerecilerden biri olarak öne çıkan İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Çin ile ilişkileri koordine etmek üzere görevlendirildiğini aktardı. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre Kalibaf, Pezeşkiyan'ın önerisi ve İran lideri Müçteba Hamaney'in onayıyla görevlendirilmiş durumda. Kalibaf'ın meclis başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin bilgi verilmedi. İran'ın daha önceki özel Çin özel temsilciliği görevini Larijani ve Fazli yürütmüş idi. Ve bir başka haber başlığı olarak aktaralım, yine Kalibaf'tan geliyor. Posta gazetesinde dünya yeni bir düzenin eşiğinde duruyor şeklinde bu başlık. Hemen bakalım efendim. Az evvel de ifade ettim, İran dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Müçteba Hamaney'in onayıyla Çin özel temsilcisi olarak atanan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf dünyadaki siyasi eksenin değişimine vurgu yaparak dünya yeni bir düzenin eşiğinde duruyor dedi. Sürecin ivme kazandığına dikkat çekerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sözlerine atıfta bulunuyor Kalibaf. Xi'nin dediği gibi 100 yılda bir görülen dönüşüm dünya çapında hızlanıyor ve ben de İran ulusunun 70 günlük direnişinin bu dönüşümü hızlandırdığını vurguluyorum ve gelecek küresel güneyindir ifadelerini kullanması dikkat çekici. İran basınındaysa Amerika'nın müzakere için İran'a 5 ana şart sunduğunu, bunların tazminat ödenmemesi, biri hariç tüm nükleer tesislerin faaliyetlerinin durdurulması, İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya teslim edilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmaması olduğu iddia ediliyor. Ve işte gördüğünüz gibi Trump'ın özellikle bu Çin ziyaretinden sonra yaşanacak gelişmeler mühim demiştik ki aynen İran'da da etkisini göstermeye başladı. Petrolün varil fiyatı da ilerleyen dakikalarda bakarız ama güne nasıl başladı hemen bakalım. 110 doların da üzerine çıkmış durumda, 111-112 dolar seviyesinde. Maalesef, maalesef diyorum çünkü yakın zamanda motorine ve benzine zam haberini de duyarız. Şimdi Amerika ile İran'ın müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor malum. Trump'ın paylaşımı saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini vermiş durumda. Amerikan basını ise İran'a yönelik saldırıların bu hafta başlayabileceği şekilde hazırlık yapıldığı öne sürülüyor.
2: Savaşa mı dönülecek, masaya mı? Gözler bu sorunun yanıtına çevrilmişken ABD Başkanı Trump'tan fırtına öncesi sessizlik paylaşımı geldi. Tarafların müzakere

0: Ellerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Trump soru işaretlerini artıran yeni bir paylaşım yaptı. Truth paylaşımında Amerika'yı yeniden büyük yapalım yazılı bir şapka takan Trump büyük bir savaş gemisinde resmedildi. İran bayraklı küçük teknelerle ABD savaş gemisinin yer aldığı yapay zeka ile hazırlanan görselde fırtına öncesi sessizlik ifadesi kullanıldı. Paylaşım, saldırıların yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlanırken ABD basınında da benzer iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak için yoğun hazırlık yürütüyor. Haberde, bu hazırlığın saldırıların bu hafta başlama ihtimaline karşı yürütüldüğü ve geçen hafta varılan ateşkesten bu yana görülen en ciddi askeri hazırlık olduğu kaydedildi. İddialara Tahran yönetiminden yanıt peş peşe geldi. İran lideri Müçtebe Amane'in baş danışmanı velayeti, Washington yönetimine İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır sözleriyle seslendi. İran Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Şikarçi de ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını söyledi. Trump, Çin ziyaretinin dönüşünde yaptığı yazılı açıklamada İran'da küçük bir temizlik yapabiliriz demiş, İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini savunmuştu. ABD Savunma Bakanı Hegseth de Washington'ın gerektiği takdirde askeri adımları büyütmeye hazır olduğunun sinyalini vermişti.
1: Evet, bu hafta ya da bayram öncesinde ya da bayram zamanında bir harekat bekleniyor. Özellikle İslam dünyasının böylesi kutsal günlerinde başta İsrail olmak üzere biliyorsunuz bu tür harekatları imza atmasıyla tanınıyor. Umarız ki olmaz, ancak bir saldırı haberi her an aktarabiliriz. Bir taraftan da son dakika gelişmesini görmektesiniz efendim. Yine bugün oldukça son dakika bilgisi size aktarıyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Evet, bu haberde yeni geldi. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı an itibariyle. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Dediğimiz gibi Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanmış durumda. Toplumun bir kesimi gayet iyi tanıyor kendisini. Şimdi İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki belirsizlik sürüyor. Tahran'da dikkat çeken bir plan, o da gündeme gelmiş durumda. İran denizaltı internet kablolarından lisans ücreti almayı değerlendiriyor şimdi.
0: İran'la ABD arasındaki savaş denizin altına taşınabilir. Avrupa ile Asya arasında büyük miktarda internet ve finans verisi taşıyan kablolar Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin altından geçiyor. İran şimdi bu hatlar için teknoloji şirketlerinden lisans ücreti talep etmeyi planlıyor. İran parlamentosunda gündeme gelen plana göre Google, Microsoft, Meta ve Amazon gibi şirketlerden İran yasalarına uyması istenecek. İran ordu sözcüsü İbrahim Zülfikari de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda internet kablolarına ücret uygulayacağız açıklamasını yaptı. Devrim muhafızlarına yakın medya organları da planın detaylarını paylaştı. Buna göre denizaltı kablo şirketlerinden lisans ücreti alınacak. Bakım ve onarım çalışmaları sadece İranlı şirketler tarafından yapılacak. İran'ın istediği ücretin ödenmemesi halinde ise veri akışı kesilebilir. Bu da bankacılık sisteminden petrol ihracatına, bulut teknolojilerinden askeri iletişime kadar pek çok alanı sekteye uğratabilir. Üstelik bu şirketlerin İran'a ödeme yapmayı kabul etmesi de krizi çözmeyebilir. Zira ABD yaptırımları nedeniyle bu şirketlerin İran'a ödeme yapması yasak. Denizaltı kabloları küresel bağlantıların omurgasını oluşturuyor ve dünyadaki internette veri trafiğinin büyük bölümünü taşıyor.
1: Evet, ağırlıklı olarak petrol taşınmasına odaklanmıştık ama işin bir de gördüğünüz gibi deniz altından o ilerleyen devasa internet kabloları söz konusu. Bunların kesilmesi bir yana lisans ücreti almayı değerlendirmesi son derece mühim. Kestikleri andan itibaren Avrupa'nın Asya ile Afrika ile iletişimi direkt kesiliyor. İnternet kablolarından söz ediyoruz ki işte gördüğünüz gibi Hürmüz Boğazı nelere gebeymiş. Bunu bizzat yaşıyoruz. Yeni Şafak'tan bir haber başlığı. Efendim UCM'den Ben Givre'de yakalama kararı denilmiş. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden söz ediyoruz UCM derken. İsrail Haaretz gazetesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givre ile Maliye Bakanı Smotrich'in de aralarında olduğu 5 İsrailli yetkili için yakalama kararı çıkardı.

0: yaşadığını yazdı. UCM bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Daha önce Netanyahu ile eski savunma bakanı Gallant hakkında yakalama emri verilmiş idi. Evet, yakalama kararı çıkıyor da ne oluyor diyebilirsiniz. İşte Netanyahu ve eski savunma bakanı hakkında eskiden bir karar verilmiş ama yine bildiğini okuyor. Başta Netanyahu olmak üzere istediği zaman Amerika'ya bütün hava yollarında, bütün ulaşım ağlarını kullanarak ilerleyebiliyor. Kimse de bir şey demeden, evet, Uluslararası Ceza Mahkemesi bakalım böyle bir karar alsa acaba yaptırımı ne olur ne olmaz, bütün bunları sorguluyoruz maalesef. Şimdi efendim, İsrail'in katılımı nedeniyle protestoların gölgesinde gerçekleşen o yarışmaya bakalım. Eurovizyon'dan söz ediyoruz. 2026 Eurovizyon şarkı yarışmasının kazananı komşu Bulgaristan oldu. Tepkilerin odağındaki İsrail ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç İsrail'in oylamayı etkilediği iddiasını bir kez daha gündeme getirdi tabii.
1: İsrail'in katılımı nedeniyle tartışmaların odağındaki Eurovizyon'u bu yıl Bulgaristan kazandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovizyon şarkı yarışmasının finali Vine Stadale'de yapıldı. İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda'nın katılmadığı finalde İsrailli şarkıcı Noam Betan 3. sırada sahneye çıktı. Betan, şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, Bangaranga isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. İsrail ise tüm tepkilere rağmen 343 puanla ikinci sırada yer aldı. Oyların açıklandığı sırada İsrail'in yuhalandığı duyuldu. Sıralama akıllara ABD merkezli New York Times'ın iddiasını getirdi. Eurovizyon finalinin hemen öncesinde yayınlanan haberde İsrail'in yarışmadaki halk oylamasını manipüle ettiği ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl yarışmanın izlenme sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovizyon'u boykot eden 5 ülkeden biri olan İspanya'nın devlet televizyonu, yarışmanın başlamasıyla birlikte ekranını kararttı. Ekranda Filistin için barış ve adalet mesajı yer aldı. Eurovizyon finali öncesinde binden fazla Filistin destekçisi de Viyana'da toplandı, yarışmanın yapıldığı salona yürüyerek çocukların ve halkın katili İsrail sloganı attı.
0: Evet, şu süreçte İsrail'e karşı tüm dünya üzerinde en net duruşu İspanya gerçekleştiriyor. İspanya Başbakanı ve İspanya'yı yönetenler gerçekleştiriyor. Bu son derece mühim. Tarihte bunu bir kenara yazıyor. Bulgaristan'sa Avrupa'nın namusunu kurtardı diyebiliriz neredeyse. Birinci olmasaydı İsrail şu anda Eurovizyon'da birinci idi. Efendim, Cumhuriyet'te bir haber başlığı utanarak okuyorum. Kız çocukları satılabilecek şeklinde duyurulmuş. Taliban karanlığı olarak aktarılıyor. Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran şeriatçı Taliban, çocuk yaşta evlilikleri meşrulaştırdı. Yürürlüğe giren yeni kararnameye göre kız çocukları satılabilir mal sayılıyormuş. İnsan hakları örgütleri çocukların 500 ile 3000 dolar arasında satıldığını açıkladı. Var olan bir uygulamadan söz ediyoruz. Bu habere yorumu tabii ki size bırakıyorum efendim. Özellikle günümüz dünyasında maalesef böyle bir ülke yönetiminin varlığı içler acısı, insanlık için yüz karası bir durum. Şu habere bakınız, maalesef efendim son derece üzücü bir durumdan söz ediyoruz. Topyekün itiraz etmesi lazım dünya uluslarının. Gelelim memleketimizde neler oluyor, neler bitiyor. Saatimiz 8.27'yi gösterirken Yargıtay. Düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı olarak bozdu. Kararda kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu gerekçe gösteriliyor.
1: Düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Yargıtay boşanma davasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. İstanbul'da yaşayan bir kişi eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek karşı dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi davacının daha ağır kusurlu olduğunu, tarafların boşanmasına ve ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi

0: Cumhuriyetçisi de yerel mahkeme kararını uygun buldu. Davacı, taraflara kusur belirlenmesiyle nafaka yönünden yerel mahkemeler tarafından verilen karara itiraz etti. Temyiz itirazını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer hususlar yönünden verilen kararları uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapıldı. Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesi de yer verildi. Kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.
1: Evet, gün başlıyor, devam ediyor memleketin kriminal gündemiyle maalesef. Konya'da hukuk fakültesine giden öğrenci tartıştı, anne babasını defalarca bıçakladı ve hayattan kopardı. Avukat olmasını hayal ettikleri evlatları için didinen veteriner karı koca aynı cami avlusundan son yolculuklarını uğurlandı.
2: Yemeyip yedirdikleri, ömürlerini adadıkları evlatları ikisini de hayattan kopardı. Talihsiz anne baba aynı cami avlusundan son yolculuklarına uğurlandı. Konya'daki bu binada yaşayan Dinçer çiftinin 3 evladı vardı. Psikolojik sorunları olduğu söylenen hukuk fakültesi öğrencisi oğulları 22 yaşındaydı.
3: Öğle saatlerinde onu kanlı giysileriyle görenler hemen ekipleri aradı. Yaralı genç polislere tartıştığı anne babasını bıçakladığını anlattı.
2: Ekipler olay yerine gittiğinde karı koca için yapılacak bir şey kalmamış. Avukat olmasını bekledikleri oğulları onları defalarca bıçaklayarak hayattan koparmıştı. Nazife Gökhan Dinçer çifti gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cani evlatsa adliyeye sevk edildi.
1: Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Antalya'ya geçiyoruz. Ofisinde biliyorsunuz silahla vurulmuş halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde bulunmuştu. Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Aydın Çavuşoğlu. Günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çavuşoğlu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Ve İstanbul'dayız, Esenyurt'ta. İddia o ki alkollü sürücü gece yarısı dehşet saçtı. Kontrolü kaybettiği aracıyla park halindeki otomobillerin arasına daldı. Bu sürücü sesi duyanlar bomba patladığını sandı. Manzarayı görenlerse bu nasıl kaza diyerek gözlerine inanamadı.
4: Binaya hani bomba düşer ya, o şekilde pat diye bir gümleme geldi.
5: Bu aracı vuruyor.
6: 6 araç birden burada felaket olmuş yani. 3 tanesi pert araçların.
7: Sesi duyanların aklı başından gitti.
8: Biçe geliyor.
7: Araç sahipleri öfkeden ne diyeceklerini bilemedi.
9: Talihsizlik mi yaşadınız?
10: Talihsizlik değil de buna bir dengesizlik diyebiliriz.
7: Alkollü sürücü hızla girdiği bu sokakta karşısına çıkan araçları adeta biçti.
4: Mahalle arası burada yani ne kadar hızla gidebilirsin? Sen neyle gidiyorsun? Neye güvenerekten gidiyorsun?
9: Esenyurt'taki bu sokağa gece saatlerinde bir araç hızla giriş yaptı ve yokuş aşağı ilerlemeye başladı. O araç kontrolünü kaybettikten sonra bu noktadaki başka bir araca çarptı.
5: Bir anda vurdu, bana çarptıktan sonra araba iki teker üstüne kalktı.
7: Sonra da durmadı, park halindeki araçlara çarpmaya başladı.
5: Spin attı, takla attı, en son araba ters döndü. Biz işte olayın şokuyla aşağı indik.
9: Bu araca çarptıktan sonra buradaki araca çarparak durabildi.
4: Şurada önümüz bayram, herkes ailesine gidecek, gelecek. Yazık, günah, ne diyeyim yani.
7: Polis kaza sonrası kaçan o sürücünün peşinde.
1: Neyse ki gündüz vakti olmamış, bir taraftan da malum nüfus bir hayli fazla Esenyurt'umuzda, Allah korusun, bir katliama yol açabilirdi. Umarız ki yakın zamanda bulunur. Şimdi efendim Aksaray'da bir kişi temizlemek için indiği kuyuda metan gazına maruz kaldı. Onu kurtarmak için kardeşleri ve akrabası yardımına koştu ve yardıma giden

0: 3 kişi de hayatını kaybetti. 42 yaşındaki İsmail Yeşildal, Aksaray'ın Koçpınar köyündeki kendilerine ait elma bahçesini sulamak için kullandıkları 16 metrelik su kuyusuna indi. Halat yardımıyla indiği kuyuda temizliğe başladı Yeşildal ve maalesef Yeşildal'dan bir süre sonra haber alınamadı. Kardeşleri ve akrabası olan 3 kişi de su kuyusuna inerek Yeşildal'a yardım etmek istedi. Yeşildal'ın diğer yakınları ise ekiplere haber verdi. Olay yerine geldi. AFAD ekipleri kuyunun dibinde yaklaşık 70 santimetre su bulunduğunu tespit etti. 4 kişinin ise metan gazından etkilendiği ortaya çıktı. Kuyudan ilk olarak İsmail Yeşildal çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kardeşler Mehmet ve Recep Dal ile akraba Murat Yeşildal'ın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürmekte. Maalesef 3 kişi hayattan koptu. 1 kişi de ağır yaralı, acil şifalar diliyoruz ama işte metan gazından dolayı maalesef hayattan koptu gitti bu 3 kişi bayram önü. Efendim Kurban Bayramı'nda misafir ağırlayacaklar. Özellikle alışverişe çıkıyorlar artık bu hafta, önemli bu anlamda. İstanbul'daki Mısır Çarşısı'na gideceğiz çünkü dolup taşmış durumda. Hava da son derece güzel işte. Şekerden çikolataya, lokumdan baklavaya ikramlık fiyatları. Ne dersiniz? Buyurunuz izleyelim.
1: Şekerler toplayacağız, para toplayacağız. İyi bayramlar.
2: Aileleri, kalpleri, sokakları bayram ettirecek kurbana sayılı gün kaldı. Mısır Çarşısı yine doldu taştı.
3: Bayram alışverişine çıktım, lokum almaya geldim. Çocuklar için çifte kavrulmuş lokum almaya geldim.
2: Renk renk şekerler, çikolatalar, çeşit çeşit lokumlar, hepsi raflardaki yerini aldı.
4: Olmazsa olmazımız bayram şekeri. Çilekli, portakallı ve limonlu şeker. Hepsi karışık, kilosu tam 340 lira.
5: Bayram alışverişi için Kurban Bayramı geliyor. Şeker olacak.
4: Şimdi de bayramın en çok sevilen lezzetlerinden lokumların yanındayız. Bakın çifte kavrulmuş fıstıklı lokumun kilosu 800 lira. Ama eğer daha uygun fiyatlısını almak istiyorsanız yer fıstıklı lokumun fiyatı ise 200 lira.
6: Geçen seneye göre bu sene lokumun fiyatı aynı efendim.
7: Kıbrıs'tan geldim. Bayram için lokum alıyorum. Çok seviyorum. Özellikle narlı.
8: Genelde lokumu tercih ediyorum. Kahvenin yanına çok iyi gidiyor.
4: Bayram klasiklerinden biri de çikolata. Elimdeki görmüş olduğunuz bu Madlen çikolatanın fiyatı 500 lira.
9: Ben çikolatayı çok severim. Ben de çikolatayı çok severim bayramda özellikle.
10: Çok güzel.
4: Eğer tercihiniz baklavadan yanaysa, fıstıklı baklavanın kilosu 1400 lirayken cevizli baklavanın fiyatı ise 1100 lira.
11: Baklava almaya geldim. En çok baklava ve lokum tercih ediyoruz.
12: Baklava.
13: Çikolata oluyor, şeker oluyor. Bunları ikram ediyoruz.
14: Eşim biraz baklavacı. Türk insanı genellikle şeydir, bir Türk kahvesi, yanına da bir iki dilim baklava en güzelidir.
15: Ağırlıkla baklava ve tulumba genellikle.
0: Evet, enflasyon oranları maalesef ağırlıklı olarak alışkanlıklarımızı ve kültürümüzü vuruyor. Buna izin vermemek lazım. O da nasıl olacak? Enflasyonu düşürerek olacak. Yıllardır da sürüyor bu çaba. Görmektesiniz bakalım bu Kurban Bayramı'na nasıl yansıyacak enflasyon rakamları. Half harf devrimi roman oldu. Posta gazetesinde bir haber, Banu Şen imzalı. Türkiye 19 Mayıs haftasında harf inkılabının bilinmeyenleriyle tanışacak. Harf devrimi de deniyor efendim, biliyorsunuz. Yazar Nüket Aşkı'nın 161 kaynaktan yararlanarak kaleme aldığı yazı romanında Atatürk'ün yazdığı Harf Marşı'ndan Gençliğe Hitabe ve 10. Yıl Marşı'nda yaptığı değişikliklere kadar çarpıcı pek çok bilgi yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en dikkat çekici dönemlerinden biri olan harf devrimi, belgeler ve dönem hikayeleri de ilk kez romanlaştırıldı denilmiş. Yazı isimli romanda Nüket Aşkı'nın inkılap duygularıyla, rüzgarıyla yeniden şekillenen bir toplumun ve dönemin ruhu, farklı dünya görüşlerine sahip iki gencin fırtınalı aşkı üzerinden anlatılıyor, biliyorsunuz. Aşk olmazsa pek de okunmuyor kitaplar. Yazar da kitabı aşk üzerine kurmuş. Şehir şehir gezerek meydanlara kurduğu kara tahtayla halka harfleri öğreten Atatürk'ün alfabenin daha

0: daha kolay öğrenilebilmesi amacıyla kendisinin yazdığı ve Osman Zeki Üngör'e bestelettiği Harf Marşı'nı meclis önünde küçük bir orkestrayla halka nasıl tanıttığından da bahsediliyor kitapta. Diğer dikkat ayrıntılarsa biri de gençliğe hitabeyle ilgili. Atatürk'ün ilk önce "Ey Türk genci" olan hitabını, daha sonra gelecek tüm genç kuşakları kapsayacak şekilde "Ey Türk gençliği" şeklinde değiştirdiği de anlatılıyor ve oradan işte fotoğraf kareleri de yerini almış. Harf devrimi roman oldu deniliyor. Görüldüğü üzere yarın bayramımız, şimdiden kutlu mutlu olsun diyelim. Elbette ki yarın özel yayınımızla 19 Mayıs'ımızı kutlayacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'una gidelim. New York şehrinde geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne bakalım. Bu sene de tabii ki renkli görüntülere sahne oldu. 43.sü düzenlenen yürüyüşe New York'ta binlerce kişi katıldı.
1: Her yer kırmızı beyaz oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşünde bu sene de renkli görüntüler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan 43. Türk Günü yürüyüşüne katılım yüksekti. Binlerce kişi New York caddelerinde bayrak ve marşlarla yürüdü. Yürüyüş kortejinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Çağrı Erhan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'la Türk-Amerikan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu. New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralandı. Yürüyüş esnasında Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri de tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı izlendi.
2: Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan...
1: Mehter takımının performansı, taraftar gruplarının kortej şovu ve folklor ekiplerinin dansları büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Günü yürüyüşüne ilişkin Türk-Amerikan toplumuna video mesaj gönderdi.
3: Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan bu coşku yalnızca bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir. Türk-Amerikan toplumu 80 yılı aşkın geçmişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline gelmiştir.
0: Evet, ne güzel ki her yıl yapılıyor. Bu yıl da gerçekleşti. Gördüğünüz gibi Amerika'da yaşayan, New York'taki bu caddede katılan, Türk Günü yürüyüşüne katılan herkese bir sevgi selam gönderelim. Biz de yarın yürüyeceğiz efendim, 19 Mayıs malum. Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi veren balina Timmy'yi hatırlayacaksınızdır. Şimdi göstereceğim. 12 metrelik balina defalarca kıyıya vurdu ve operasyonla kurtarıldı. Son olarak Kuzey Denizi'ne bırakıldı balina Timmy. Ve maalesef ki öldüğü tespit edildi Timmy'nin.
1: Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi verdi. Kurtarma operasyonuyla Kuzey Denizi'ne bırakıldı. Ancak özgürlüğü kısa sürdü. Hayatını kaybetti. Balina Timmy son olarak Almanya'da karaya vurdu. Kurtarma operasyonu haftalarca sürdü. O anlar tüm dünya tarafından takip edildi. Baltık Denizi Körfezi'nden kurtarılan Timmy Kuzey Denizi'ne bırakıldı. Fakat kambur balinanın hayatını kaybettiği belirlendi. Danimarka Çevre Koruma Ajansı GPS vericisi üzerinden balinanın Timmy olduğunu doğruladı. Balina Mart ayında Baltık Denizi'nde görüldü. Sonra Poel Adası açıklarında çamura saplandı. Uzmanlar bölgedeki suyun tuzluluk oranına dikkat çekti. Balinanın yaşaması için bunun yeterli olmadığı vurgulandı. Deniz biyologları da kurtarma operasyonunun ardından Timmy'nin ciddi sağlık sorunları yaşadığını, derisinde kabarcık benzeri yaralar bulunduğunu ve ağzına takılan bir balıkçı ağının çıkarılamadığını söyledi.
0: Efendim, yalnız yaşamayı tercih edenlerin sayısı günden güne artıyor. Bir taraftan da bu habere geçeceğiz ama son dakika gelişmesi var yine. Gün başlıyor da 20 ilde yasa dışı bahis operasyonundan söz ediyoruz. Antalya merkezli operasyonda 183 gözaltı kararı söz konusu. Detayları birazdan arkadaşlarımızdan alacağız. Efendim. Evet, Yasin arkadaş, tamam, Yasin Anzer'le hazır, hemen bağlanalım madem sözü açtık. 20 ilde yasa dışı bahis operasyonundan söz edecek Yasin, söz sende.
4: Teşekkürler Murat. Evet, Antalya.

0: merkezli 20 ilde yasa dışı ve yasa yönelik operasyon gerçekleşti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Hala operasyon devam ediyor ki listede 183 kişi bulunuyor. 183 kişi hakkında bu gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahis gerekçesiyle milyarlarca liralık hesap para hareketleri ve yine MASAK raporları ışığında bu operasyonun gerçekleştiğini söyleyelim. Tabi Antalya diyoruz ama Antalya'nın dışında da ciddi sayıda iller var. Sabah saatlerinde siber suçlarla mücadele şube ekipleri eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kişilerin yanı sıra hem dijital materyallere yine bazı belge ve dokümanlara da el konulduğunu söyleyelim. Toplamda 11 milyar 400 milyonluk bir para hacmi tespit edildi. Daha aylar süren teknik takip ve yine fiziki takibin ardından Antalya'da kurulmuş olan 10 farklı yasa dışı bahis ofisi tespit edildi ve yine aynı bu ofislere 10 farklı yasa dışı bahis operasyonuna çok sayıda emniyet güçleri sabah saatlerinde giriş yaptı. Tabii ki hem gözaltına alınan şüphelilerin yanı sıra yine materyaller, dijital dokümanlar diyoruz ama bir miktar paraya da el konuldu. Yani ciddi miktarda paraya da bu operasyonun aslında el konulduğunu söyleyebiliriz. Tabii şüphelilerin hesaplarıyla ilgili de tedbirler alınıyor. Bunun da altını çizelim ama büyük bir operasyon. Sayı olarak ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. 183 kişilik bir gözaltı listesi var ama 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Ve hala da devam ettiğini, operasyonun da sürmesiyle birlikte detayları da aktarmaya aslında devam edeceğimizi söyleyelim.
1: Yasin, çok teşekkür ediyoruz. Yasin Anzerli Habertürk Akdeniz temsilcisi bizimle paylaştı. İşte 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu, Antalya merkezli operasyonda 183 gözaltı kararı var. Cuma günü de Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gerçekleşmişti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyon ve ardından da işte Antalya merkezli bu operasyon. Detayları birazdan alacağız yine Yasin'den efendim. Peki. İşte gördüğünüz gibi güne yine operasyon haberleriyle başladık. Tüm bunların arasında yalnız yaşamayı tercih edenlerin sayısına bakacağız. Çünkü günden güne artıyor bu durum. TÜİK verilerine yansıdı, öyle ki her 5 evden birinde sadece bir kişi yaşıyor.
2: Yalnızım ben, çok yalnızım.
3: Siz tek mi yaşıyorsunuz?
4: Evet, yalnız yaşıyorum. 16 yıldır tek başımayım.
5: Büyük salonlar, geniş mutfaklar hepsi geride kaldı. Evlerin metrekareleri küçüldü. Tek yaşayanların sayısı arttı.
4: Belli bir yaştan sonra insan kendi alanını istiyor. 1+1 bile yetiyor.
6: Aile kurmak ya da kalabalık yaşamak bazılarının hayali olabilir ancak özellikle son yıllarda pek çok kişi yalnız yaşamayı tercih ediyor.
7: Tek yaşamak daha mı iyi?
8: Gençler için bence öyle.
9: Tek yaşamanın bir bağımsızlığı oluyor. Kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun. Bireysel bir hayat sürecine başlıyorsun ama aile bambaşka. Ben kesinlikle aileciyim yani.
5: TÜİK verilerine göre 2008'de hane halkı ortalama 4 kişiydi. 2025'te ise bu rakam 3,08'e geriledi. Yani hane halkı günden güne küçülmeye başladı.
10: Bayramda ailemle olmak istiyorum ama kendi hayatıma çekildiğimde tek başıma olmak istiyorum. Bir kocaman bireyleriz. Aynı evin içerisinde olmuyor.
6: 2014 yılında tek yaşayanların oranı %13,9'du. Ancak bu rakam geçen sene %20,5'e yükseldi. Yani aslında her 5 evden birinde tek yaşanıyor.
11: Belli bir yaştan sonra tek yaşama tercih ediyorlar. İşi de iyiyse ayrı bir eve çıkıyor. 1+1, 1+0 evleri tercih ediyorlar. Stüdyo daire.
5: Hane halkının küçülmesi konut yapılarına da yansıdı. 2010'da ortalama bir evin büyüklüğü 122 metrekareyi aşarken 2025'te 101 metrekareye kadar düştü. Yani evler de küçülmeye başladı.
6: Eviniz kaç metrekare?
10: Çok küçük. 40 ya da 50 metrekare. Küçük evlerde yeterli oluyor.
12: Küçük bir evi ısıtmak da kolaydır. Temizlemek de kolaydır. Donatmak da kolaydır. Büyük ev külfet oluyor. Yalnızım ben
1: çok. Peki yalnızlığı konuşuruz ama hava durumundan bence söz edelim. Yeni haftada bakalım hava bizi havada neler bekliyor. Gördüğünüz gibi Hüseyin Öztel bizlerle beraber. Merhaba. Hüseyin, günaydın öncelikle.
13: Günaydın,
1: güzel bir hafta, güzel bir gün diliyorum. Şimdi yağmur var, güneş var, hafiften bir rüzgar da esiyor. Tam Mayıs, Mayıslığını yine yapıyor.
13: Yapıyor.
1: Bu hafta da öyle olacak mı?
13: Bu mevsimde de yine

0: Hem üşüyeceğiz hem ısınacağız gibi duruyor. Bu hafta bazı olaylar var. Yine halkımızın biraz tepki vereceği.
1: Olaylar.
0: İstersen hemen geçelim. Teşekkür ederim. Efendim, halkımızın tepki vereceği derken çoğu insan yağmurdan ve yağmur haberiyle birlikte gelen serin havadan sıkılmış olabilir. Bu sebeple söylüyorum ama çeşitli olumlu tarafları da var bu yağışların. Hızlıca size şimdi aktarayım. Bu görüntü şu anki yağışın son durumu. Özellikle kırmızı renkli şu alan, Bingöl ve çevresindeki yüksek ovalarımız. Karlı Ova var mesela burada. Ovanın adı da karlı. O kadar karlı bir yer ki şu an oraya kar yağıyor olabilir hatta. Sıcaklıklar müsait. Mor renklerin olduğu yerlerde, şuralarda belki seçemiyorsunuz ama Karadeniz'in yaylaları ve iç kesimlerinde halen kar yağıyor. Ama çok kuvvetli kar değil. Asıl yağmur kuvvetli. Özellikle şu alanda Diyarbakır'ın kuzeyinde Erzurum yönüne ilerleyen şu yağış hücresi bir su baskını, sel boyutunda yağış bırakacak. Kuzeydoğu'ya doğru ilerliyor. Yani şu şekilde hareket ediyor. Şimdi Erzurum yönüne doğru, kuzeye doğru çıkacak. Diyarbakır, Şanlıurfa güneşlenirken. Anlık uydu ve radar görüntüsünde bulutsuz, güneşli bir havaya uyandığımızı görüyoruz. Bandırma'nın doğusunda biraz yağış görebiliriz. Bir de efendim Sinop, Samsun arasında şu alanda ve Batı Karadeniz'de Karabük'e kadar olan şu alanda gelecek saatlerde tekrar yağacak. Samsun'da olan büyük şehir selini hatırlıyorsunuz geçtiğimiz gün. Dün gece de Samsun'da yağış vardı. Bugünün ilerleyen saatlerinde ve çarşamba, perşembe de bu alanda yağış var. Yani şu Karadeniz can kaybı ve mal kaybı olmadan bu haftayı da atlatırsa gerçekten sevineceğiz. Yağışlara seviniyoruz, yanlış anlaşılmasın. Ancak şiddetli, ısrarcı, aynı noktaya düşen, toprak suya doymuşken gelen yağışlar sele yol açıyor. Peki bu haftanın geri kalanındaki yağış animasyonuna bakalım. Yağışlar nasıl ilerleyecek? Aslında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız çoğu kentte güneşli başlayacak. Şurada göstereyim size, 19 Mayıs'ın haritası bu. Anlık olarak saatler ilerledikçe yağışlar görünüyor. Ama Ege'nin iç kesimlerinde, Afyonkarahisar ve Bursa'nın güneyinde 19 Mayıs'ta yağış kaydedebiliriz. Ve 20 Mayıs'ta. Ve çarşamba ve perşembe olduğunda, bu şu an çarşambaya döndü, Anadolu'ya yayılmış parça parça yağışlar ve İstanbul'da da yağış görüyoruz. 21 Mayıs'ta da yine özellikle perşembe, bakın, kuzey-kuzeybatıdan gelen serin hava ile birlikte Türkiye genelinde yine yağışların oluşup oluşup kaybolduğunu göreceğiz. Çok ısrar eden, uzun süre aynı yerde kalan yağışlar değil, yarım saat, bir saat bile olsa ıslatacaktır ama yine de bizi yakaladığı yerlerde. Ağırlıklı olarak Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Marmara bu haftayı yağmurlarla geçirecek. Sıcaklıklar biraz azaldı. Mevsim normallerinin 2-3 derece kadar altına düştük. Sıcaklık haritasında gösterelim sizlere. Hatırlarsınız, Ukrayna'dan, Rusya'dan gelen soğuk hava diyordum size. Ukrayna'da, Rusya'da şu an sıcak hava var. Bu alanlarda mevsim normallerinin üstündeler. Bize Kuzey Avrupa'dan sokulan, sarkan soğuk havayı, şu mavilikleri görüyorsunuz. Bunlar mevsim ortalamalarına göre farklar. Sarı olduğu yerde mevsim ortalaması ve biraz üzeri mavi ve mor olduğu yerde ise mevsim ortalaması ve altında yaşayacağız. Mesela Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Ankara gündüz bu tarih için 20 derece, 19 derece olursa gündüz, biz bunu mevsim normalleri sayıyoruz. Ancak başkent Ankara bugün 15, hatta 14 dereceye düşüyor, serin bir sabah geçirecek. Özellikle çarşamba, perşembe hava sıcaklıkları şöyle batıdan itibaren biraz artmaya başlayacak ama Akdeniz'de bile, Güneydoğu'da bile bu hafta serin havayı hissedeceğiz. Kuzeyden gelen hareketin yönünü görüyoruz, şu şekilde ilerliyor. Bakın, bu bize öyle bir güzel bir şey söylüyor ki dünyanın her yeri aynı anda sıcak ya da aynı anda soğuk olamıyor. Biraz bu soğuk havanın kuzeyde kalması ve sıcak havanın Batı Avrupa'da ve Türkiye'de kalmasını, yani şu kırmızı alanın, beklerdik. Çünkü Haziran ayına doğru ilerliyoruz. Ama hava olayları Haziran ayına ilerlediğimizi bilmiyormuş gibi davranıyor ve bize hala serin havalar getiriyor. Yağışlı ve aynı zamanda serin geçecek ama mevsim normallerinde serin, bir kış havası değil. Bu yağış haritasındaki renklerdeki o sarı alanlara denk gelirseniz baştan aşağı ıslatır. Dün İstanbul'un bazı ilçelerinde yağdı, belki hepsinde yağmura denk gelmediniz ama işte bu hafta da öyle bir hafta olacak. Yağmur denk geldiği yerde sırılsıklam yapar. Bugünün haritası tekrar geldik. Tekrarlıyorum, Samsun, Ordu ve çevresindeki kuvvetli yağışlar sel riski oluşturabilir. Şu mor alanlar kar yağışlarını simgeliyor. Hala ülkemizin dağlarında, tepelerinde kar var. Ve çarşambadan sonra şu şekilde batıdan gelen ikinci bir yağışlı havayı birazdan göreceğiz. Bu da hem Ege'de, hem Marmara'da, hem gelecek saatlerde Karadeniz'in batısında, İç Anadolu'da, hatta Güneydoğu Anadolu'da, bakın, yağışlara yol açacak. Tarihler 19-20 Mayıs olduğunda. Yani çarşamba, perşembe, cuma efendim yağışlarımız var. Kaç saat süreceğini, ne kadar süreceğini gelecek saatlerde de buralarda olacağız. Ara sıra hava durumu almak için Habertürk ekranlarına bakın diye öneririm. Evet.

0: Son gelişmeleri güncel haritalarla sizlere aktarmaya çalışıyorum.
1: Hüseyin'ciğim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Bu vesileyle yarın aramızda olmayacaksın ama 19 Mayıs,
0: 19 Mayıs
1: genç ve spor bayramı. Genç bir arkadaşımızsın. Kutlu mutlu olsun.
0: Siz de öyle efendim. Çok teşekkür ederim hepimizin. Kendini genç hissedenlerin kutlu olsun.
1: Evet, Hüseyin'i uğurluyoruz. Küçük bir ara veriyoruz. Saat başında yeniden beraberiz. Görüşmek üzere diyelim.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ve pazartesi sabahındayız. Saatimiz 9'a birkaç dakika var. 18 Mayıs günündeyiz ve elbette ki yine gün başlıyor içinde bol miktarda son dakika bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. Yine bir operasyondan bilgiler var. Yine adres İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yeni bir operasyon söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi AŞ'den çok sayıda isim gözaltına alınmış durumda. Öte yandan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı da tutuklandı. Ayrıntılar Habertürk özel haberler şefi Ceylan Sever'de. Ceylan.
1: Murat Güloğlu, senin de dediğin gibi İstanbul'da bu sabah İBB'ye yönelik yürütülen ek soruşturmalar kapsamında Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirket ünvanlı iştiraki ne yönelik yürütülen ek soruşturmada operasyon gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 il, İstanbul merkezi olmak üzere 6 ilde Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da 58 kişinin gözaltına alınması yönünde talimat verdi. 7 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise firari konumunda yer alıyor. Şimdi gözaltına alınanlar arasında başkan İhale ve Sözleşmeler Şefi Ahmet Sıtlı, yönetimde Yönetim Kurulu Başkan Bekir Mansur Güneş, Mehmet Alkan Alkan gibi isimler yer alıyor. Genel Müdür Ethem Pişkin, Genel Müdür Sema Akçıoflaz, Yasin İpek yine Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tolga Volkan Aslan gibi isimler, müdürler, şefler, uzmanlar, personeller ve firma yetkilileri yer alıyor. Öte taraftan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kendisi de Adana Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınmıştı geçtiğimiz hafta içi. Ve dün adliyeye sevk edilmişti. 252 sayfalık bir emniyet ifadesi vardı. Ben suçlamaları kabul etmedi. Ben örgüt üyesi değilim dedi ama nezarete kaldığım süreçte öğrendim suçlamaları ve olayı. Bu sebeple bu operasyonu doğru buluyorum yorumunda dahi bulundu ifadesinin başında. Ve serbest kalmak istediğini, suç işlemediğini söyledi. Ancak üzerine atılı suçlamalarının vasıf ve mahiyeti ve ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla tutuklamaya sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ceylan Sever özel haberler şefimiz bize aktardı. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Anonim Şirketi'ne yapılan bu operasyon ki çok sayıda isim gözaltına alındı. Birkaç dakika önceden söz ediyoruz. Diğer yandan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı haberinin detaylarını aktardı. Belki ilerleyen dönemlerde bir etkin pişmanlık da söz konusu olabilir mi? Neden olmasın? Ve bir başka son dakika gelişmesine bakalım. O da Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu vardı yine. Ayrıntılar Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'de. Yasin.
2: Evet Murat Güloğlu, sabah saatlerinde Antalya merkezli 20 ilde zamanlı operasyon gerçekleşti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında siber şube ile mücadele ekipleri çok sayıda adrese baskın düzenledi. Hem şüpheli şahıslar gözaltına alınırken bir yandan da o adreslerde aramalar yapıldı. Ve dijital materyaller, yine bazı dokümanlar ve bir miktar paraya da el konulduğunu söyleyelim. Yani Antalya merkezi diyoruz ama İstanbul, Ankara gibi çok sayıda illerde yer alıyor bu operasyonun içinde. Toplamda 183 kişiye yönelik yapılan bir talimat vardı. Yani o 183 kişinin gözaltına alınması için çalışmanın da hala devam ettiğini söyleyelim. Toplamda 11 milyar 400 milyonluk bir para hareketleri, bir para hacmi tespit edildi. Kişilerin arasındaki şüpheli para transferleri aslında MASAK raporlarına takıldı ve yapılan incelemeler sonucunda Antalya'da 10 farklı adreste yasa dışı bahis ofisi kurulduğu tespit edildi. Tabii yapılan operasyon yasa dışı bahise yönelik. Hem bu bahis organizasyonunu yapanlar hem bu organizasyonun içinde para trafiğine katkı sağlayanlar bu örgüte ve yine bu paraların aklama konusunda

0: yani temiz insanlar üzerinden sisteme aktarılma konusunda da kullanılan bazı isimler de bu operasyonla gözaltına alındı. Yani geniş çaplı bir operasyon söylüyoruz. Yani sadece burada para hareketliliğine neden olanlar değil, bu organizasyonu yapanların da aslında içinde bulunduğu bir operasyon oldu. Gözaltına alma listesi bu şekilde gerçekleşti. Tabii hala adreslerde aramaların ve gözaltına alınacak olan şahıslarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Ama toplamda 183 kişiye yönelik bir operasyon gerçekleşiyor. Ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bu çalışmanın da ilerlediğini belirtelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yasemin Anzer, Yasin Anzerli bizimle paylaştı. Habertürk Akdeniz temsilcisi. İşte 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu, cuma günü kara para ve yasa dışı bahis operasyonu yine gerçekleştirmişti. Haftaya yine böylesi operasyonlarla başladık. 183 gözaltı kararı ver ve burada hesapta olan para milyarların üzerinde, maalesef işte bunların üzerine gidiliyor şimdi. Efendim, sabah saatlerinde aktarmıştık yine, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'ndan çok önemli açıklamalar var. Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. Süreçte yeni bir yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtiyor Bahçeli. Öcalan'ın PKK üzerindeki etkinliğinin sürdürülebileceği bir yapının inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor bu sefer. Efendim, Türk Gün gazetesinde konuştu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru adımlarla gerçeğe dönüştüğünü ifade ediyor. Öcalan'ın fesih edilen PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapının inşa edilmesi gerektiğinin üzerinde durdu bu kez. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunun da altını çizdi. Bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur ifadelerini kullanıyor MHP lideri. Türkiye'nin önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyette yürüttüğünü de açıklamalarına ekledi Devlet Bahçeli.
2: Milletimizin birliğine ve bekasına uzanacak.
1: Evet, Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları elbette ki siyasette çokça konuşulacak bugün ve hafta boyunca. Terörsüz Türkiye süreci madem konuşuluyor, bu süreçte gözler istihbarat ve güvenlik birimlerinin silah bırakmaya ilişkin hazırlayacağı raporda. Bu ay içinde sunulması bekleniyor bu rapor. Ve rapora göre yol haritası belirlenecek, süreç beklenen aşamadaysa yasal ve idari adımlar atılabilecek.
3: Gözler istihbarat kurumlarında silah bırakmaya ilişkin rapor gelecek. Ardından idari ve hukuki adımlar hayata geçecek. Terörsüz Türkiye süreci en kritik kavşakta. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu tamamladı. Şimdi idari ve hukuki adımların atılması bekleniyor. Ancak bu adımlar için temel şart silah bırakma. Silah bırakmanın da güvenlik ve istihbarat kurumlarınca oluşturulan mekanizma tarafından teyit ve tespiti gerekiyor. Mekanizma sahadaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu ay içinde beklenen raporun güvenlik ve istihbarat kurumlarınca tamamlanması bekleniyor. Rapora göre silah bırakma beklenen aşamaya ulaşmışsa yasal adımlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçecek. Öncelik müstakil yasada olacak. Terör örgütü mensuplarının geri dönüşünün bu yasayla düzenleneceği ifade ediliyor. Ayrıca müstakil yasa bundan sonra atılacak adımlar için de bir dayanak oluşturacak. Çıkarılacak yasalar müstakil yasaya atıfta bulunacak. Ancak sadece yasal adımlar atılmayacak. Gerek görüldüğü takdirde idari düzenlemeler de yapılacak. Bazı konulara kararnamelerle de çözüm getirileceği belirtiliyor.
1: Evet, bu adımlar bayram önü yapılır mı yoksa bayramdan sonraya mı ertelenir? Bütün bunları göreceğiz diyelim ve canımızı yakan, yüreğimizi yakan habere geçelim. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeyiz. Kavga ihbarına gitti polisler. Ve ateş açıldı onlara. İki polis memuru maalesef şehit düştü. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.
3: İş merkezinden silah sesleri yükseldi. İhbara giden polislere ateş açıldı. Ağır yaralanan iki polis şehit oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında silahlı kavga.

çıktı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Silahlı saldırgan polisleri görünce tetiğe bastı. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç açılan ateş sonucu şehit oldu. Saldırganı yakalamak için polis ekipleri teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateşle karşılık veren saldırgan yaralı yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

0: sağlığı dileklerini iletti.
1: Evet, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Maalesef böyle bir saldırı geçtiğimiz haftalarda da olmuştu, hatırlayınız efendim. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait dünyanın en büyük uçak gemisinden söz edeceğiz. Gerald Ford 11 aylık görevinin ardından ülkesine döndü. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, bir daha da oradan çıkmasın. Efendim, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Venezuela'da Maduro'nun alıkonulduğu operasyonda kullanılan Gerald Ford gemisinin 326 günlük görevi tamamlandı. Gemi yaklaşık 11 ay süren görevinin ardından Amerika'nın Virginia eyaletindeki deniz üssüne döndü. Bu son 50 yılda bir uçak gemisinin en uzun görevi olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Exit'la gemide görevli yaklaşık 4500 denizcinin ailesi uçak gemisini karşıladı. Gemi Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanıldı. Bunu da hatırlatalım. Peki, bir gazete haberiyle devam ediyoruz. Washington yine gündemde. Hürriyet'ten efendim bu haber: küresel krizlerin ortasında Washington diplomatları işten çıkartıyor denilmiş. Trump yönetimi bir yandan başta İran meselesi olmak üzere arka arkaya krizlerle mücadele etmeye çalışırken diğer yandan kendi diplomatik kadrolarındaki büyük erimeye karşı karşıya. Amerikan CNN'in haberine göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaklaşık 250 diplomatın işine kısa ve resmi bir e-postayla son verdi. Kadro kısıntısı adı verilen ve geçen Temmuz ayında başlatılan işten çıkarma planı şu ana kadar yaklaşık 1000 personeli etkilemiş durumda. Habere göre Dışişleri Bakanlığı daha önce söz konusu planın gereksiz kadroları ortadan kaldırmak amacıyla yürütüldüğünü belirtmişti uzmanlar. Trump yönetiminin liyakattan çok sadakati ön plana çıkardığını savunuyor denilmiş. Bu da işte Amerika Birleşik Devletleri basınında yerini alıyor. Trump yönetimi liyakattan çok sadakati ön plana çıkarıyormuş ve işte bin dışişleri personelinin işine son vermişler. Sadakati olmadığı gerekçesiyle anladığımız bu. Peki, Amerika'dan sözü açtık, devam edelim. Eski Dışişleri Bakanı Blinken ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada bir aktivistin Gazze protestosuyla karşılaştı. Aktivist Blinken'a yarım milyon çocuğun kanı elinizde dedi. Blinken buna karşılık çocuklarım yanımda diyerek protestoyu sonlandırmak istedi. Devreye korumaları girdi.
2: What a beautiful day.
3: It is indeed.
2: Isn't it? It's so amazing.
3: Yeah.
2: How does it feel to have the blood of half a million children on your hand?
4: ABD eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu kez bir diplomatik toplantıda değil, sokakta protesto edildi.
2: I'm not harassing you. I'm just asking very...
4: Ailesiyle birlikte parkta yürüyüş yaptığı sırada Blinken'a yaklaşan bir aktivist Gazze'de yaşananlar üzerinden tepki gösterdi.
2: You guys have been involved in the slaughter.
3: Please with the children.
2: Of... Children? Like you care about children or is it just your children?
4: Gazze'deki savaş sürecinde İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Blinken, özellikle ABD üniversitelerindeki Filistin gösterilerinde sık sık protesto edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından kullanıcıların bir kısmı protestoyu vicdani tepki olarak değerlendirdi. Bir kısmı da ailesiyle birlikte olan bir isme yönelik tepkinin sınırı aştığını savundu.
2: I feel sorry for your children. One day they'll grow up and read the news.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze konusundaki toplumsal gerilim sürerken Blinken'a yönelik bu protesto, Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
1: Evet, bu protestolar yapılıyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere siyasilere özellikle. Şimdi Milliyet'ten bir haber. İngiltere'ye doğru ilerleyelim. Çünkü Brexit büyük bir hataydı diyor. Yerel seçimde alınan ağır yenilginin ardından istifa etti. İngiltere eski Sağlık Bakanı Stirling, Başbakan Starmer'ın yerine yeni bir lider seçimi sürecinin başlaması halinde İşçi Partisi liderliği için aday olacağını da açıkladı Stirling. Ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını felaket niteliğinde bir hata olarak nitelendiriyor şayet. İşçi Partisi'nin başına geçerse acaba yeniden Avrupa Birliği'ne rotayı kıracak mı İngiltere? Bütün bunlar şimdi konuşuluyor. Yükselen bir de milliyetçilik akım var. Tıpkı Almanya'da olduğu gibi İngiltere coğrafyasında da süreç önemli efendim. Hep beraber göreceğiz. Ve gelelim memlekete. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde yapılan piyasa denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

0: Maalesef yine fahiş fiyatlardan söz ediliyor. İşte bu denetimlere göre fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye tam 389.4 milyon lira ceza uygulanmış.
1: Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimleri hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389,4 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı 4 ayrı toplantıda piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara mercek tuttu. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin 310 lira ceza uygulandı. Ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye 12 milyon 953 bin 700 lira ceza kesildi. Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler de sürdü. 330 işletmeye 215 milyon 115 bin 676 lira ceza kesildi. Yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde ise 840 işletmeye 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle uygulanan ceza tutarı 389 milyon 430 bin 962 lira oldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bayram öncesi işletmelerin yakın takip altında olduğu vurgulandı. Tüketicilerin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulamanın titizlikle incelendiği belirtildi.
0: Evet, enflasyon rakamları mı acaba fahiş fiyatları oluşturuyor, yoksa fahiş fiyatlar mı enflasyonu tetikliyor? Bütün bunları bakmak, görmek lazım ama maalesef ki fahiş fiyat belası hayatımızın her alanında ve her yerde karşımıza çıkmakta. Hele ki böylesi özel bayram günleri yaklaşırken. Efendim, piyasalarda güne bakalım nasıl başlıyor, piyasalarda son durum nedir? BIST 100 endeksi 15.000'e çıkmıştı, üzerine de atmıştı kendisini, ancak 14.367'lerde ki cuma günü özellikle tüm dünyada neredeyse bir satış dalgası söz konusuydu. Dolarda adım adım yükseliş devam ediyor. 45 lira 60 kuruş seviyesine kadar geldi. 45 lira 57 58 kuruş an itibariyle. Euro'da ise efendim küçük de olsa bir yükseliş söz konusu. Hafta sonunda inmişti. 53 liradan işlem görüyor şu dakikalarda. Euro dolar paritesi de 1.16'larda. O da yükselişe geçmiş durumda. 42.37 faizdeki durum. Altının onsunda bir düşüş söz konusu. 4.539 ya da 40 dolar civarında. Bu aralar Brent petrol maalesef 100 doların altına inemiyor, hatta 110 doların üzerine attı kendini. 111 dolar seviyesinde Brent petrol, ABD ham petrolü de 107-108 dolar seviyesinde. Hemen altın dünyasına bakalım yeniden. Gram altında bir düşüş var. 6.643 lira gram altın. Çeyrek altın 10.860 lira. Yarım altın 21.720 liradan işlem görürken tam altının ederi de 43.316 liradan, evet, satışı yapılıyor görüldüğü gibi efendim. Yeni güne, yeni haftaya bu rakamlarla başlıyor. Yatırımcısına bol kazanç diyoruz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Özellikle bir de şimdi savaş olasılığı, yeni bir saldırı olasılığı söz konusu. Dövizde, altın cephesinde ve elbette ki borsalara nasıl yansıyacak? Bütün bunlara bakacağız diyelim ve buyurunuz akşam gazetesindeki bir habere geçelim. Yine paradan söz edeceğiz ama hem savunma hatları hem de paradan söz ediyoruz. Türkiye'den NATO'ya 1.2 milyar dolarlık boru hattı teklifi denilmiş. Detaylara bakalım. Türkiye'nin Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerinin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz karşılamak amacıyla Bulgaristan ve Romanya'ya uzanacak 1.2 milyar dolarlık askeri boru hattı projesi hazırladığı iddia ediliyor. Bloomberg'in haberine göre Türkiye bu stratejik hamleyi Temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi öncesinde resmi bir teklif olarak ittifak ortaklarına sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin önerdiği rotanın Yunanistan veya Romanya'nın batı komşuları üzerinden geçmesi planlanan alternatif projelerin 1/5 kadar bir maliyetle hayata geçirilebileceği ifade edildi. Bakalım bu ve buna benzer daha kaç öneri özellikle Temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinde gündeme gelecek. Onu da hep beraber göreceğiz diyelim. Efes 2026 tatbikatına geçelim çünkü nefes kesen anlara sahne oluyor, göreceksiniz şimdi.

0: Milli Savunma Bakanlığı gemi zapt ve müsadere eğitimlerine ilişkin görüntü paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri sualtı taarruz timine Azerbaycan, Libya ve Macaristan personeli de eşlik ediyor.
1: Son hazırlıklar yapıldı, helikopterler havalandı ve gemiye indirme başlatıldı. Bu görüntüler Efes 2026 tatbikatından. Milli Savunma Bakanlığı gemi zapt ve müsadere eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Efes 2026 tatbikatı senaryosu Muasım'a yardım götüren geminin ele geçirilmesine yönelikti. Türk Silahlı Kuvvetleri sualtı taarruz timine misafir ülke Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinden teşkil edilen Birleşik SAT timi de eşlik etti. Senaryo gereği helikopterler havalandı, gemiye indirme yapıldı ve gemi başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. 21 Mayıs'ta sona erecek Efes 2026 tatbikatına 45 ülke katılıyor. Aselsan'dan da tatbikatta sergilenen Korkut Hava Savunma Top Sistemi'nin atış görüntülerine ilişkin paylaşım yapıldı. Korkut'a ait görüntüler senfoniye benzetildi.
0: Efendim, savunma sanayindeki gelişmelerden devam edelim. Fransızlar bize ihanet etti başlığı altında Baykar Safran ortaklığı Atina'yı sarstı deniyor gazete. Evet, Hürriyet gazetesinin bir haberi, bir fotoğraf karesi de, evet, mizah dergilerinde yer alan fotoğraf karesi gibi. Baykar ile Avrupa'nın en büyük havacılık ve savunma devlerinden biri olan Fransız Safran savunma şirketi arasında insansız hava araçları arasında imzalanan işbirliği anlaşması Atina'da büyük rahatsızlık yarattı denilmiş. Özellikle Paris yönetiminin bir yandan Atina'ya stratejik ortaklık mesajı verirken diğer yanda Yunanistan'ın en kritik savunma tedarikçilerinden biri olan Safran'ın Türk savunma sanayisiyle işbirliğine gitmesi rahatsızlığı daha da büyüttü deniliyor. Yunan basın anlaşmayı Fransızlar bize ihanet etti, müttefiklerimiz bizimle alay ediyor, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren ortaklık başlığıyla vermiş. Safran'ın gelişmiş elektro-optik sistemi Baykar'ın Bayraktar TB2 platformuna entegre edilecek olması Ege ile Doğu Akdeniz'de askeri dengeleri Ankara lehine güçlendireceği endişesine yol açmış durumda. Safran ile Atina arasında 2023'te imzalanan İHA programının fiilen çıkmaza girdiğini yazıyor Yunan basını ayrıca denilmiş. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere efendim, özellikle bu ortaklık Atina'yı bakalım başka nasıl sarsacak, onu da hep beraber göreceğiz. Peki, memleketin diğer gündemiyle devam ediyoruz. Gün başlıyor odasınız, 9.21'i gösterirken saatler. Hatay'dayız. 19 Şubat tarihinde kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için yeniden arama çalışması başlatılmış durumda. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan bu arama çalışmalarına jandarma suç arama timi de katıldı.
2: Arkadaşlar, komandolar, görevimiz Tayyip Çağası aramak. Bakılmadık, hiçbir nokta bırakmayacağız. En ince ayrıntıya kadar dikkat edeceğiz.
1: Kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, sıra kadem bastı. Kayıp gencin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan Van'da yaşıyordu. Kuzenleriyle birlikte çalışmak için Şubat ayında Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. 19 Şubat günü sabah karşı kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, aşağı inip uzaklaştı. Ailesinin başvurusu üzerine kayıp Uğur günlerce arandı. Dağlık alanda sadece kıyafetleri bulundu. Sonuç alınamayınca çalışmalar bitirildi. Uğur Çalışkan'ın abisi sosyal medyada video paylaşıp kardeşinin bulunması için yardım istedi.
3: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen, biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla arama çalışması yeniden başladı. Jandarma suç arama timi ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.
4: Yaylacıların kullandığı barakı tabi yerlere bakıldı.
1: Ekipler 87 gündür kayıp olan genci bulmak için eşyalarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Drone destekli yürütülen çalışmalarda iz takip köpeği de kullanılıyor. Uğur Çalışkan'dan henüz bir iz bulunamadı.
0: Efendim, uluslararası bir suç örgütü liderinin kırmızı bültenle aranan kardeşi İstanbul polisi ve MIT'in ortak çalışmasıyla yakalandı. Hollanda tarafından kara para aklama suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan 51 yaşındaki şüphelinin İstanbul'da olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MIT'in ortak çalışması Hollandalı şüphelinin Pendik'te saklandığı eve bir baskın yapıldı ve gözaltına alınan şüphelinin uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşiyle birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı ve kara para akladığı öğrenildi. Uyuşturucu baronunun kardeşiyle ilgili soruşturma sürüyor. Evet, bir dönem maalesef bu baronların ya da yakınlarının İstanbul'da ya da Türkiye'de bir hayli fazla ikamet ettiğini biliyor idik ki işte onlardan bir tanesi neyse ki yakalanmış. Genel olarak bir yasa dışı bahisle ya da kara parayla aklama mücadelesi dört koldan sürüyor. Sürekli olarak da son dakika operasyonundan aktarıyoruz işte gördüğünüz gibi. Şimdi Ankara'daki bir otobüste kaynak yapma kavgası çıktı. Yolcuların tekmeli yumruklu o kavgası bakın nasıl görüntülendi.
5: Otobüs kuyruğuna kaynak yaptı. O oturup önüne geçtiği kişi ayakta kalınca kavga çıktı.
6: Her şey Ankara'da bir yolcu otobüsü kuyruğunda bekleyen yolculardan birinin diğerinin önüne geçmesiyle başladı. O yolcu otobüse biner binmez oturacak yer buldu ve oturdu.
5: Diğer yolcuysa adeta öfkeden deliye dönmüştü. İddiaya göre koltuğa oturan yolcuya sert sözler sarf edince bir anda ortalık karıştı. Kavga daha sonra otobüsün dışına taştı. İkiliyi yine yolcular ayırdı.
6: Kavgadan sonra o kaynakçı yolcu otobüse geri bir daha binemedi. Otobüs onsuz hareket etti.
0: Tartışmalar her yerde her şekilde devam ediyor. Şimdi Antalya'da iki grup arasında da yol verme tartışması vardı ve maalesef kanlı bitti. Bu yol verme tartışmasında 3 kişi silahla vuruldu ve öldürüldü.
1: Yolu paylaşamadılar, kavgaya tutuştular. Orman muhafaza memurunun silahından çıkan kurşunlar 3 canı hayattan kopardı. Antalya Serik'te gece saatlerinde 4 arkadaş araçla seyir halindeydi. 25 yaşındaki Ahmet Bayar da aynı yolu kullanıyordu. İddiaya göre iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat mühendisi olan Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüne neden olan Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Efendim işte gördüğünüz gibi maalesef 3 kişi silahla vurularak öldürülebiliyor. Mevzu ne? Yol verme tartışması memlekette yaşanıyor. Sinirler fazlasıyla gergin. Efendim dolandırıcıların ağına bu kez de bir hükümlü takıldı. Bunun detayını aktaracağız şimdi. Dolandırıcılık her yerde biliyorsunuz. Açık cezaevindeki adam iddia o ki ilanına kandığı bir firmaya 2 otomobilini kiraladı. Kazanacağı parayla borçlarını ödemeyi planlarken borçlu duruma düştü şimdi.
7: Beş ay boyunca muayenesiz bir araç nasıl trafikte şehir şehir geziyor ya?
8: Para kazanıp borçlarını ödeme hayaliyle yola çıktı.
7: Bütün EYT'leri kullanmış şehir şehir İstanbul, Ankara, Muğla.
8: Ama içerideki hesap dışarıya uymadı.
7: Cezaevindeyken benim psikolojim çok güzeldi ama dışarıya çıktım benim psikolojim bozuldu. Bunları gördükten sonra benim psikolojim bozuldu.
9: 32 yaşındaki Murat Aydemir cezaevinde borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünürken aracınız değerinde kiraya alınır sloganı ile ilan gördü. İki aracın arabasını birden kiraya vermek için hemen telefona sarıldı. İlanda yazan numarayı aradı.
7: Kendisi anlatırken çok güzel, ballı ballı bir şekilde anlattı. Biz çok büyük bir firma, şöyleyiz, böyleyiz diye güven sağladı.
8: Açık cezaevinden 11 günlük izne ayrılınca yüz yüze görüşme ayarladı.
7: Ben ondan sonra bu iki aracımı da kendisine teslim ettim ve cezaevine geri döndüm.
8: İmzalanan sözleşmeyle iddiaya göre iki otomobil kiralayıp aylık 45 bin lira alacaktı ama...
7: Cezaevine gittikten sonra sadece bana 13 bin 500 lira para gönderdi. Ben tamamını istedim, vermiyorum. Alabiliyorsan gel al şeklinde ifadeler kullandı.
9: Anlaştığı parayı alamayınca geçtiğimiz Ocak ayında cezaevinden çıkar çıkmaz araçlarını geri almak istedi.
7: Bir tane benzin istasyonuna bırakmış, git arabalarını oradan al dedi.
9: İşte o benzin istasyonunda otomobillerini görünce bir şok daha yaşadı.
7: Arabalarımda kaporta ve mekanik olarak bir sürü zararlar vardı. Ben bunları yapana kadar illallah ettim. 400 bin TL'ye yakın zarar var araçlarımda.
9: Öyle ki E-Devleti'ne yansıyan cezalar da cabasıydı.
7: 150 bin liraya yakın da trafik cezası ve EGS cezaları var. Park cezası, hız cezası, radar cezası gibi cezalar yemiş. EGS cezası.
8: Şikayetçi olan Murat Aydemir, ben kandım siz kanmayın diyerek herkesi uyardı.
7: Çevremdeki insanlardan borç alarak bu cezaları ödedim. Kimseye güvenmeyin.
0: Dolandırıcılık her alanda, her yerde olduğu için işte uyarılar da geliyor. Kimseye güvenmeyin şeklinde maalesef böyle bir zaman dilimi içinden geçiyoruz memlekette. Kahramanmaraş'tayız. Bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Bir kadın, iki kişi de yaralandı.
1: Sokak ortasında tetiğe bastı. Rastgele ateş iki kişiyi hastanelik etti.
4: Bir şey yok.
1: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi elinde pompalı tüfekle sokağa çıktı. Rastgele ateş etmeye başlayan saldırgan sokakta bulunan 21 yaşındaki bir kadını ayağından yaraladı. Olay yerinden kaçarken iki sokak ötede bir erkeği de kalçasından vurdu. İki yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı.
0: Evet, suç ve cinayet haberlerine devam ediyoruz. Maalesef bir abi iddia o ki alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 48 yaşındaki bizzat öz kardeşini kiralık katil tutarak hayattan koparmıştı. Azmettirici o abi ağırlaştırılmış müebbet cezası alsa da 3 yıldır bulunamadığı acılı eşi yaşadığı korkuyu anlatıyor.
10: Oğlunu güldürdüğü puanlar mazide kaldı.
11: Acımız artık dinmiyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Çok yoruldum.
10: Şimdi her görüntüsü ağlatıyor. Bir ahmalı gülüm ama. İddiaya göre katilleri tutuklandı. Cinayete azmettiren abi ise firar etti.
11: Kapımıza gönderdi iki motokurye. Eşimi katlettikten sonra çocuklarımızın gözü önünde ağırlaştırılmış müebbetle artık kesinleşmiş bir cezaları bulunmaktadır.
10: Ozan Gökçe Türk Halk Müziği solistiydi. 2023 yılının Temmuz'una kadar ailesiyle çok mutluydu. Ama 12 yıldır bitmek bilmeyen bir kavgası vardı.
11: 2011 yılından beri eşimin küçük bir hissesi vardı. Tahsil edemediğinden dolayı abini icraya verdi. Seni kurşun manyağı yapacağım, seni yok edeceğim, seni sağ bırakmayacağım.
10: Önce tehditleri, sonra tetikçileri gelmişti. Çok sevdiği eşinin çocuklarının gözü önünde öldürüldüğünü gözyaşlarıyla anlattı.
11: 4 yaşında henüz babasının resmini alıyor. Aldığı oyuncakları o resme gösteriyor. Baba bak oyuncağımı beğendin mi diyor.
10: Acısı 3 yıldır dinmeyen kadın kayınbiraderinin bir an önce yakalanıp cezasını çekmesini istedi.
11: Yalvarıyorum devlet büyüklerimesin diyorum lütfen.
0: Evet, gün başlıyor'a devam ediyoruz memleketten haberlerle. İstanbul'da görev çıkışı eve giden bir polis plakası katlanmış bir motosikleti durdurmak istedi. Polis memurunun dikkati suikasti önledi.
1: Motosikletli iki kişinin suikast planı polis sayesinde suya düştü. Şüphelilerden biri yakalandı, diğeri aranıyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir polis memuru mesai çıkışı motoruyla eve gidiyordu. Yol üzerinde plakası katlanmış bir motosiklet görüp şüphelendi. Seyir halindeki motosikletin yanına yaklaştı ve polis olduğunu söyledi. Motoru kullanan kişi silah çekip polise ateş etmeye çalıştı. Tabanca tutukluk yapınca polis beylik tabancasıyla ateş etti ve silahlı kişiyi yaraladı. Sürücünün arkasındaki şüpheli ise bunu fırsat bilip kaçtı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan şüphelinin attığı çantayı açan polis uzun namlulu Kalaşnikov tüfekle karşılaştı. Çelik yelekte kaçan şüpheli 25 suç kaydı bulunan Şehmuz Y'ydi. 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlının kaçarken attığı cep telefonu çok geçmeden bulundu. Telefonda Beylikdüzü'nde bir konumla bir kişinin fotoğrafı ve araç bilgileri vardı. Polis iki şüphelinin o kişiye saldırıya gittiğini değerlendiriyor.
0: Evet, bir gazete haberi devam edelim. Bayramda sürücülere uyarı, biliyorsunuz her bayramda böyle bir uyarı gerçekleşiyor. Sabah gazetesinden okuyoruz. Mola vermek hayat kurtarır denilmiş. 9 güne çıkarılması ve havaların ısınmasıyla birlikte tatil yapmayı planlayan sürücülerin yola çıkmadan önce araçların bakımını yaptırmaları ve trafik kurallarına uyarak seyahat etmeleri önem taşıyor. Bu Kurban Bayramı'nda da trafik kurallarına uymanın ve uykusuz şekilde yola çıkmamanın kaza riskini azaltacağına dikkat çekiyor. Otomobilciler Federasyonu Başkanı efendim ve diyor ki araçta yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı. Yasal hız limitlerine de mutlaka uyulmalı ifadelerini kullandı. Peki tesislerde bayram boyunca ücretsiz çay ikramı olduğunu söylüyor Başkan Yiğiter. Biraz yorulduysan durmanın zamanı gelmiştir. Dinlenme alanlarında arabadan in, bir çay al, biraz dinlen, sonra yoluna güvenle devam et. Mola vermek hayat kurtarır şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Her bayramda dediğimiz gibi böylesi uyarılar gerçekleştiriliyor, ancak kazaların da önüne geçilemiyor. O nedenle dikkatli olmakta büyük fayda var. Peki, gereksiz yere gaza basma diyerek motosikletli gençle kavga eden zorba inanılmaz bir intikam aldı. Olay İstanbul'da Beyoğlu'nda gerçekleşti. İki gün sonra o gencin motosikleti kundaklandı. Alevler bir binaya da sıçradı. Neyse ki yaptıkları yanına kar kalmadı.
12: Korktuk, neyin ne olduğunu anlamadık. Sese kalktık, baktık motorlar yanıyor. Korku dolu anlar yaşadık yani burada.
8: Gaza bastı diye sinirlendi, motosikleti ateşe verdi. Alevler binaya sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.
13: 26 yaşındaki genç motosikletiyle Beyoğlu'nda ilerliyordu. İddiaya göre bu sırada önünden geçtiği kişi gereksiz yere gaza bastım dedi. İkili arasında tartışma çıktı.
8: Gence tepki gösteren saldırgan konuyu kapatmadı, korkunç bir plan yaptı. O planı da iki gün sonra devreye soktu.
13: O kişi yanına arkadaşını da aldı. Motosikletli gencin yaşadığı apartmanın önüne geldi. O motosiklet ise işte tam da bu noktada park halindeydi. Üstüne yanıcı madde döküp ateşe verdi.
12: Yani sese çıktık biz. Bir an biz ev yanıyor sandık.
13: Alevler bir anda büyüdü. Önce diğer park halindeki motosikletlere, ardından da binanın girişine sıçradı.
14: Orada doğal gaz borusu varmış. Allah'tan yani öyle bir sıkıntı olmamış. Bina yani patlatmamış. Sıkıntı olabilirdi patlasaydı. Bir ablamız var, yukarıda oturuyordu. Onu da bizim mahalle gençleri çıkarmış dışarıya ya.
8: Hemen itfaiyeye haber verildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak 4 motosiklet küle dönmüştü.
14: Can kaybı olmadığına sevindik. Küçük bir şeyle atlattık yani.
8: Polis o kundakçı ve suç ortağının peşine düştü. İkisinin de mala zarar verme, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma gibi çok sayıda suç kaydı vardı. Yakalanan kundakçı olay günü alkollü olduğunu, elindeki kolonya benzeri spreyle motosikleti ateşe verdiğini anlattı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Evet, özellikle trafikte kimseyle ağız dalaşına girmeme ve tabii ki kimseyi uyarmama gerekiyor. İşte sonrasında yaşananları görüyoruz maalesef. Şimdi bundan tam 17 yıl önce gizemli bir şekilde kaybolmuş. O günden sonra ne yüzünü gören ne de sesini duyan olmuştu. Yıllardır ablası Fatma Ayaz'ı, daha doğrusu Fatma Ayvaz'ı arayan kız kardeşi cinayetten şüpheleniyorum diyerek dosyanın yeniden açılmasını istiyor şimdi.
15: Bir kadın kayıp 17 seneden beri.
16: Gizemli bir şekilde kayboldu.
15: Ben bir cinayetten şüpheleniyorum.
16: 17 yıldır izine rastlanmadı.
15: Ben kayıp ablamın sesi olmak istiyorum.
16: Gurbetçi Meryem Ayvaz, ablası Fatma Ayvaz'ın yokluğuna bir türlü alışamadı. Aklında hep bir şüphe vardı.
15: Sezgilerimden, gördüklerimden de anlıyorum ki o en son görüştüğü kişiler her şeyi biliyor.
16: Büyük ablasının bir şeyler sakladığını iddia etti.
15: Çok garip vücut dilleri olanlar oldu ve gene ben bir şey bilmiyorum, biz bir şey bilmiyoruz dediler.
9: 2009 yılında 36 yaşındayken kaybolan Fatma Ayvaz, kaybolmadan bir yıl önce Trabzon'dan gelmiş, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde evli olan ablasının yanına yerleşmişti. İddiaya göre yanında kaldığı ablası onu bir erkekle tanıştırdı ve bunun

0: için karşı taraftan para aldı. Küçük kız kardeşine göre işte her şey o andan sonra başladı.
1: Ve büyük bir kavgadan sonra Fatma ablam yok oldu.
2: Adeta sır olan Fatma Ayvaz'ın yanında kaldığı ablası iddiaya göre emniyette farklı farklı ifadeler verdi.
1: Ben bir cinayetten şüpheleniyorum.
0: İddiaya göre o abla ilk ifadesinde otogardan Trabzon Akçabat'a giden otobüse bindirdik, mola esnasında kaybolmuş dedi. Değiştirdiği ikinci ifadesinde ise evden hava almaya diye çıktı, daha sonra geri dönmedi diye konuştu.
2: O gün bugündür ablasını arayan Meryem Ayvaz'ın çabası şimdiye kadar sonuç vermedi.
1: En son görüştüğü kişilere ben Fatma ablamı sorduğum zaman konuyu o kadar hızlı değiştiriyorlar ki.
2: Fatma Ayvaz'ın dosyası yeniden açılsın diyen kız kardeşi bir de mesaj bıraktı.
1: Duyanlar bilenler, emniyette gizli bir tanık da olabilirsiniz.
3: Evet, gördüğünüz gibi Gülistan Doku cinayetinin çözülüyor olmasından sonra böylesi faili meçhul kayıplar yeniden gündeme geliyor efendim ve dosyanın yeniden açılmasını istiyor akrabalar. Şimdi bir virüs ya da bir salgın acaba yeniden mi başlıyor diyeceğimiz bir haber söz konusu. Bu kez Ebola'dan söz edeceğiz. Kongo'da ülkenin kuzey doğusunda yeni bir Ebola salgını başladığı duyuruldu. Şimdiye kadar 246 şüpheli ve vaka, 80 şüpheli ölüm olduğu, Uganda'da da vaka görüldüğü belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü salgının halk sağlığı için acil durum oluşturduğunu da açıkladı.
4: Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınına karşı harekete geçti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki salgının halk sağlığı acil durumu oluşturduğu belirtildi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin Ituri bölgesine gönderildiği açıklandı. Uganda'da da vaka görülmesiyle Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti. Genel Direktör Ghebreyesus, salgının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durum oluşturduğunu ancak pandemi kriterlerini karşılamadığını açıkladı. Ghebreyesus, Kongo ve Uganda'ya olayı kontrol altına almak için gerekli ve güçlü önlemleri alma konusundaki kararlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Bu sayede küresel topluluğun gerekli hazırlık önlemlerini almasına olanak sağladılar dedi. Acil Durum Komitesi'nin önlemleri görüşmek üzere en kısa sürede toplanacağını belirtti. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı. Salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verildi. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 30 bin kişiye bulaştı. Hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetti.
3: Evet, yakın zamanda Uganda ve Kongo'ya gittiyseniz aman dikkat, lütfen tedbirlerinizi alın diyelim. Kilo verme sürecine geçelim. Şimdi diyetisyenlerden duyabileceğiniz en sıradışı önerilerden biri var. Şimdi özellikle kilo vermeye çalışıyorsanız o da yemeği mavi tabakta yemek. Peki bunun zayıflamayla ne ilgisi var diyorsunuz değil mi? Detayları izleyelim.
5: Evinizde mavi tabak var mı?
6: Hayır, yok.
7: Küçük bir renk değişikliğiyle kilo kontrolü sağlamak oldukça kolay.
6: Her rengin vücuda gönderdiği sinyaller farklı.
2: Beyne dur sinyali gönderiyor, yemeği %30 azaltıyor. İşin uzmanları diyette mavi tabağa dikkat çekiyor.
8: Daha açık mavisi var.
5: Neden aldınız?
8: Seviyorum.
5: Beslenme uzmanlarından kilo vermeye çalışanlara son bir tavsiye geldi. O ilginç tavsiyeye göre konu yemekler değil, tabaklar. Tabakların boyutunu küçültün demiyorlar bu arada. Rengini değiştirin, mavi kullanın diyorlar.
6: İştahı kapatıyor demek ki.
5: Ne yapıyor olabilir?
6: Beyin hücrelerine ona göre sinyal gönderiyor olabilir.
2: Uzmanlara göre mavi tabak kalori alımını %30 azaltabiliyor.
7: Dinginleştirici etkisi yavaş yemek yeme alışkanlıklarını tetikliyor.
9: Diyette gereken bir durum o zaman. Ya psikolojik olabilir belki.
5: Uzmanlara göre bunun nedeni atalarımızdan miras kalan beynimizdeki bir kod. Doğada mavi, mor gibi renkler zehri çağrıştırıyor. Böyle olunca da mavili bir tabakla yemek yerken beynimize otomatikman dur sinyali gidiyor.
8: Bu benim içimi karartıyor ama beyaz olması lazım.
5: İçiniz kararınca daha az yiyorum.
8: Evet ama ben tercih etmem yani.
10: Çok yediriyor demek ki, baksana ben kilo, yani çok zayıf değilim. Gördüğünüz gibi 90-60-90.
2: Mavi olması gereken renk, bir de masada olmaması gereken tabaklar var.

0: Özellikle fast food zincirlerinde sıklıkla kullanılan kırmızı, turuncu ve sarı renkler ise iştah merkezlerini doğrudan artıran renkler arasında yerini alıyor.
1: İyi, bundan sonra mavi yemek takımı alalım o zaman.
2: Evet, evdeki tabakları maviye çevirirseniz diyet de gayet başarılı bir şekilde devam edermiş, anladığımız bu. Efendim, bir haber başlığı Posta'dan: Everest'te 32. rekor deniliyor ki kırılacak bir rekor değil neredeyse. Nepalli dağcı 56 yaşındaki Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 32. kez tırmanarak kendi rekorunu kırdı. İlk kez 94'te. 1994 yılında Everest'te tırmanan Nepalli dağ rehberi Rita, sonrasında neredeyse her yıl bu yolculuğu tekrar etti. Alışkanlık haline getirmiş. Son tırmanışıyla 8848 metrelik Everest zirvesine en çok çıkan kişi unvanını korudu. Nepal ile Tibet arasında yaşayan Himalaya yerlerine Sherpa adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyayı iyi tanıyan ve zorlu koşullara aşina olan Sherpaların bölgeye gelen yabancı dağcılara rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde rehber anlamına geliyormuş ve 32. rekorunu kırdı Kami Rita. Önümüzdeki yılda 33'ü yapacaktır muhtemelen efendim. Everest'ten söz ediyoruz. Dünyanın damı tabiri caizse. Son günlerde etkili olan yağışlara geçelim ve baraj kapaklarının açılmasından dolayı Yeşilırmak'ın debisi yükseldi. Tokat ve Amasya'dan geçen Yeşilırmak taşkınlara neden oldu. Bazı ev ve tarlaları da maalesef su bastı.
3: Şu an traktörünüz nerede?
4: Şu anda 2,5 metre suyun içinde.
5: Traktörü, römorku, ne varsa geride bıraktılar. Yeşilırmak'ın yükselen debisi ev, ahır, sera ve tarlaları su altında bıraktı. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak'ın son yağışlarla birlikte debisi yükseldi. Amasya'dan geçen ırmak su baskınlarına neden oldu, araziler su altında kaldı.
6: Hasadımız 10-15 gün var domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz?
5: Bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Ekipler birçok kişiyi tahliye etti. Sera ve tarlalar metrelerce yükselen suyun altında kaldı. Çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadını yapamadan sezonu kapattı.
7: Perişan vatandaşta moral ne kalmadı? Önü bayram, bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
8: Seralarımızdaki zarar ve tespiti yapılması için devlet su işlerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.
5: Yeşilırmak'ın geçtiği bir diğer kent olan Tokat'ta da manzara aynıydı. Tural ve Pazar ilçelerinde köyler su altında kaldı. Canını zor kurtaran köy halkı su basan ahırlardan hayvanlarını tahliye etti.
9: Köyde 500 kişi yaşıyoruz. Hayvanları bir şekilde imkanlarımızla dışarıya çıkarttık. Köyün dışına başka köylere, ahırlara tahliye ettik.
5: Bölgede binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Ekipler taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
2: Çok büyük geçmiş olsun efendim. Şimdi Anadolu'da, Batman'da da özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı bu hadiselerden bir tanesi. Geçen sene yolcuların trenlerde unuttuğu yüzlerce eşyadan söz edeceğiz. Önümüzdeki hafta ihale usulüyle satışa çıkacak, ilgilenenlere duyurulur. Unutulan o eşyalar arasında protez ayak bile var.
10: ...1066 gözlük, 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı, 294 kulaklık, 21 şeker ölçme cihazı, hatta protez ayak. İnanılır gibi değil ama tüm bunlar tren seyahatlerinde unutulan eşyalar.
11: Benden şu ana kadar en fazla unuttuğum gözlük olmuştur. O da hani düştüğü için falandır yani.
12: Belki şu içeridedir sizin gözlük.
11: Sanmıyorum, çok oluyor.
10: Türkiye'nin dört bir yanına, Edirne'den Kars'a her gün binlerce yolcu tren yolunu tercih ediyor, demiryolu hattında seyahat ediyor. Ancak zaman zaman bu yolculuklarda eşyalar unutulabiliyor.
13: Evde fazla eşyamı unuttuğum için dışarıda unutmamaya çalışıyorum.
10: Geçen sene trenlerde unutulan eşyalar vagon numarası ve koltuk numarası gibi kriterlere göre ayrıldı.
14: Bu da unutulur mu pes artık dedirten bir ürün var elimde. Bir adet takma ayakta trenlerin içinde unutuldu. Yanımdaki eşyalar bir giyim mağazasını andırıyor ancak değil. kadın, erkek, çocuk kıyafetleri de yüzlerce kıyafette yine trenlerde unutulan eşyalar arasında.
13: Ben genellikle dikkat ediyorum. Çok bir şey unutmuyorum. Nasıl unutulduğunu da bilmiyorum açıkçası.
14: Tabii trenlerde onlarca teknolojik alet de unutuldu. Onlardan en dikkat çekeni gimbal diye tarif edilen kamera aparatı, bir adet bebek kamerası ve bir de drone unutuldu. Drone unutan var. Ne
1: drone
14: bileyim, bebek
1: nasıl
14: arabası.
1: Nasıl unutabiliyorlar? İlginç.
14: Algınlık herhalde.
10: Bir senedir sahipleri gelmeyen o eşyalar açık artırma usulüyle satışa çıkacak. İhale tarihi ise 20, 21 ve 22 Mayıs.
2: Efendim şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor. Bugün içinde bitiriyoruz. Serap Belet para gündemle karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında izlenebilir. Yarın saat 7'de gün başlıyor da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
15: Makarnayı midesine indiren ufaklık abisinin de taburesini altından çekip aldı. Ama o farkında değildi. Oturmasıyla düşmesi bir oldu. Camı halatla bağlayıp yukarı çekiyorlardı. İşler ters gitti. Cam blok kırılıp binlerce parçaya ayrıldı. Su kaydıra koca bir dalgaya yol açtı. Herkesi suya buladı. Merakla bakan küçük kız savrulup yere uzandı. Kontrolden çıkan motosiklet son sürat dükkandan içeri daldı. Ortalığı savaş alanına çeviren ikilik kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Apartmanda uzanan kediye tekme savurdu, saniye geçmedi. Merdivenlerde sendeleyip kendini yerde buldu. Acı içinde kıvranan kadının ayağı kırıldı. Şişirdikleri lastik büyük bir gürültüyle patladı. Metrelerce havaya fırlayıp yanı başına düşen adamın resmen ödünü patlattı. İtalya'nın Modena kentinde aracıyla yayaların arasına dalan sürücü herkese dehşeti yaşattı. Kaçmaya fırsat bulamayan bu genç aracın çarpmasıyla ağır yaralanırken toplam 7 kişi hastanelik oldu. Has uyruklu şüpheli araçtan inip kaçsa da yakalanıp gözaltına alındı. Bahçede gezinen köpek gürültüyü duyup merakla yukarı baktı. Tam o anda üzerine başka bir köpek düştü. İkisi de ne olduğunu anlayamadı. Dur işaretine uymadı, raylardan karşıya geçmek istedi. Trenin çarptığı tanker hurdaya dönerken sürücü ölümden kurtuldu. Araçtan indirdiği kutuyu yere düşürdü. Yaşanan patlamayla ortalığı beyaz bir bulut kapladı. Talihsiz adam ağır yaralandı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 18 Mayıs Pazartesi gününden merhaba ve iyi haftalar. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Arda arda sıcak gelişmeler var. Hem operasyonlarla ilgili hem de yeni operasyonlar var. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda geçen hafta gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü dün adliyeye sevk edildi. Ve şüpheliler arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada cuma günü 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Hakimlik suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik başlatılmıştı. Yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı bugün. Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'de ayrıntılar. Yasin.
1: Teşekkürler Serap Belet. Sabah saatlerinde Antalya merkezli 20 ilde operasyon gerçekleşti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonu yürütüyor. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin aslında koordinasyonunda bu operasyonlar yapıldı ve 183 kişiye yönelik de bir çalışma yapıldı. Talimat bu yöndeydi. 183 kişinin gözaltına alınmasıyla yönelik 11 milyarın üzerinde de bir zarar var. Yani daha doğrusu para hacmi tespit edildi. Hem MASAK raporlarıyla hem yine siber suçlarla mücadele ekiplerinin aylar süren teknik takipleri neticesinde biz şu anda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. O dev operasyonun devam ettiğini söyleyelim. 183 kişilik bir gözaltı listesi var ve gözaltına alınacak olan kişilerin de büyük bir bölümünün gözaltına alındığını ve yine gözaltına alınan şüphelilerin de Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğini, burada da gün içerisinde şüphelilerin sorgu işlemlerine geçileceğini söyleyelim. Tabii rakam çok büyük, 11 milyarlık bir hacimden söz ediliyor ki saatler geçtikçe aslında operasyonun detaylarına da daha fazla sahip olacağız. Ama ilk etapta yasa dışı bahis, işte sanal kumara yönelik yapılan bir bu operasyondu. Hem bu organizasyonu yapan kişilere yönelik hem de bu para hareketliliğine neden olan, daha doğrusu bu suçtan kaynaklı mal değerlerinin aklanması için kullanılan kişiler de bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Ve yine kara paranın sisteme aktarılmasıyla ilgili yine aklama dediğimiz farklı bir grup var. Yine bu tarz örgütlerin içerisinde onlara da yönelik. Yani sayının fazla olması yasa dışı bu örgütün hemen hemen her noktasına dokunulduğunu söyleyelim. Ki Antalya'nın dışında da gözaltına alınan kişiler var. Onlar da Antalya'ya getirilecek. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili bir mesaj paylaştı. Hem Antalya ile ilgili hem de Mersin'de de 7 milyarın üzerinde bir hacim olan 50 kişiye yönelik de bir çalışma yapıldı. Yakalandı o kişilerde. Son olarak Akın Gürlek de ülkemizin ekonomik huzuruna kast edecek kişilerin, örgütlerin üzerine gitmeye ve mücadeleye devam edileceğinin de vurgusunu yaptı. Operasyonun da Antalya'da yine devam ettiğini, kişili sayısının da artacağını, gözaltına alınan kişilerin de önümüzdeki dilimlerde artacağını belirtelim.
0: Yasin Anzerli, teşekkürler. Bir başka operasyon bugün İBB iştiraki Boğaziçi AŞ'ye yapıldı. İddia ihaleye fesat karıştırma yönünde. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever canlı yayına karşımızda. Kaç gözaltı var? İddiaları aktarır mısın Ceylan?
2: Serap Belet, 57 gözaltı var. Toplamda 6 ilde, İstanbul merkezli 6 ilde, Diyarbakır, Bursa, Konya, Yalova ve Adana'da operasyon gerçekleşti. Şimdi bu Boğaziçi Yönetim Tesisi iştirakine yapılan aslında ilk operasyon değildi. Bu İBB davası açıldı ve yargılama Silivri'de devam ediyor biliyorsunuz. Dava açılmadan önce soruşturmalar sürerken buraya daha önce de operasyon yapıldı. gözaltına alınan kişilerin bazılarının tutuklandığında aylar öncesinde aktarmıştık. Bu soruşturma devam ediyordu. İBB ana davası açılmıştı. Neden ana dava diyoruz? İşte mesela Beyoğlu Belediye Başkanı'na yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı ve bu dosyayla ana dava olarak birleştirilmesi talep edildi ve kabul edildi. Bir çatı dava haline geliyor artık. Bu soruşturmalar tamamlandıkça iddianame hazırlanıp da bu dosyaya eklenirse takipsizlik kararı almazsa tabii bunların hepsi ihtimaller dahilinde. Şimdi Boğaziçi Yönetim Tesisi'ne yönelik yapılan hatırladığım kadarıyla bu ikinci operasyon. Bu kez çok fazla sayıda kişi gözaltında. 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bir kişi firari konumunda. 57 kişinin tamamı bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. İhale ve Sözleşmeler Şefi ve Başkanı Ahmet Sırtlı gözaltına alınanlar arasında. Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri 3 isim, 2 genel müdür, 1 genel müdür yardımcısı yine gözaltına alınanlar arasında. Operasyon yönetim müdürleri, müdür vekilleri, insan kaynakları müdürleri, muhasebe müdürü, kurumsal iletişim iş geliştirme müdürleri, birçok isim şefler ve uzmanlar gözaltında, personeller yine ve bazı firmaların yetkilileri, birçok firmanın adı geçiyor biliyorsunuz. Burada aslında konu ihaleye fesat karıştırma suçlaması olduğundan birçok firma yetkilisi de yine burada gözaltına alınanlar arasında. Şimdi gözaltına alınanlar emniyete gönderildi Selahattin Berek. Gözaltı süreleri boyunca ifadeleri alınacak. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra da soruşturmayı yürüten savcı bu isimlerin tamamının veya bir kısmının adliyeye sevkini istediğinde bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekler.
0: Ceylan Sever, çok teşekkürler. Ve bugün kabine toplanıyor Beştepe'de. Hemen Serkan Şimşek'e dönelim, başkente. Ayrıntılarını öğrenmek için ana gündem maddeleri bugünkü kabine toplantısı nedir Serkan?
3: Serap Belet kabine toplantısı saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Tabi toplantının en öne çıkan başlıkları dış politikaya dönük olacak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve biliyorsunuz henüz net bir aşamaya varılamayan bir görüşme trafiği var. Bir müzakere süreci var. Bu süreç masaya yatırılacak. Ankara'nın özellikle sürecin başından beri çok yoğun bir kalıcı ateşkes diplomasisi yürütülüyor. Bu noktada bugün de kabine toplantısında ABD ile İran arasındaki bu görüşme trafiği masada olacak. Tabii bir yandan aslında savaşın başından bu yana küresel etkiler de var. Özellikle dünyanın yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı'nda fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine olan etkileri de yine kabine toplantısının gündem maddelerinden bir tanesi olacak. Yine enerji alanındaki çeşitlendirme de gözden geçirilecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Kazakistan'a bir ziyaret yapmıştı. O ziyaretin yansımaları da bugün kabine toplantısında kurmaylarıyla birlikte ele alınacak. Bir yandan hem Türk dünyasıyla ilgili atılan adımlar, o ziyarette de yine aktarmıştık, hem de ikili temaslarında yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Tabii bunlarla sınırlı değil, elbette iç politikaya dönük bazı başlıklar da yer alacak masada. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeler biliyorsunuz yakından takip ediliyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair sahada elde edilen gözlem raporları bir kez daha ele alınmış olacak ve silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesine dönük ve ardından onu takip edecek yasal adımların atılması noktasında da bazı değerlendirmeler yapılmış olacak kabine toplantısında. Tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı öncesinde farklı bakanlıkların da artırdığı denetimler var. Bu anlamda alınan tedbirlere ve artırılacak denetimlere dair sunumlar da yer alacak. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın trafik ve asayiş tedbirleri var ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da karayollarında güvenlik tedbirlerine ilişkin bir sunum yapmasını bekliyoruz. Saat 16'da başlayacak toplantı ve toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantının yansımalarını paylaşacak.
0: Serkan Şimşek, çok teşekkürler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerine. Balıkesir'de devam etti ve Özel bir kez daha sandık çağrısı yaptı.
4: Birileri savcılarına, hakimlerine güveniyor. Makamlarına güveniyorlar. Devletin imkanlarına güveniyorlar. Saldırıyorlar. Durdurmaya çalışıyorlar. Yıldırmaya

0: çalışıyorlar.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin durağı bu kez Balıkesir oldu. Bir devri kapatacağız, bir devri açacağız dedi.
0: O sandık gelecek, o sandıktan kimse kaçamayacak.
1: Özgür Özel iktidar olmaları halinde vergi sisteminde düzenleme yapacaklarını söyledi.
0: O seçimde ilk iş vergide adalet gelecek. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız. Hiç kazanmayandan hiç vergi almayacağız.
1: Erken seçim talebini de yineledi.
0: Bu millet artık bir değişim istiyor. Sandıktan kaçmak marifet değil.

0: İstersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan, var mısın? Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
1: MHP lideri Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine dair Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi Bahçeli. Öcalan'ın feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi Bahçeli. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini kullandı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır dedi.
3: Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
2: Bahçeli Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.
3: Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
2: Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine dair de mesajlar verdi.
3: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
1: ABD Başkanı Trump İran'a seslendi. Zaman geçiyor, hızlı hareket etseler iyi olur dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı Trump, İran için zaman geçiyor. Hızlı hareket etseler iyi olur, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak dedi bir kez daha. ABD medyası Axios'un iddiasına göre ise Trump ve Netanyahu bu açıklama öncesi bir görüşme yaptılar. İran konulu telefon görüşmesinin olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde yapılması dikkat çekti. Ayrıca Axios'un haberine göre Trump'ın salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere bir durum odası toplantısı yapması bekleniyor. Evet, Trump Netanyahu görüşmesi demişken İsrail muhalefetinden Netanyahu ve Trump arasındaki ilişkiyle ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, Netanyahu ve Trump arasında bir anlaşma olduğunu savundu. İsrail nasıl muz cumhuriyetine dönüştü ifadesini kullandı.
2: ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki yakın temas Tel Aviv'de tepki çekti. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, Netanyahu ve Trump arasındaki anlaşmanın İsrail'i muz cumhuriyetine dönüştürdüğünü söyledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Trump ve Netanyahu arasındaki iletişim sıklaştı. İsrail'in eski savunma bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, bu ilişkinin İsrail'e olan etkilerini değerlendirdi. Netanyahu'nun Washington'a bağımlı hale geldiğini savunan Lieberman, nasıl bu noktaya geldik ve nasıl bir muz cumhuriyetine dönüştük ifadelerini kullandı.
4: Trump'la Netanyahu arasında gerçek bir anlaşma bulunuyor. Bu anlaşma en basit ifadeyle İsrail'i muz cumhuriyetine dönüştürme karşılığında Netanyahu'nun yargılanmasının ve uluslararası tutuklama kararının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.
2: Muhalefet liderleri daha önce de Netanyahu'yu İsrail'i demokratik kurumlara dayalı bir yapıdan uzaklaştırarak yasaları kendi siyasi geleceği için kullanmakla suçladı.
1: Şimdi piyasa

0: Borsalara bakalım, haftaya başlarken durum ne? Borsa İstanbul geçen hafta 15 bin puanın üzerindeydi ama bu haftaya 14.333 puanla başlıyor ve ibre de aşağı yönlü. Dolar 45.57, biraz daha yükseldi yine. Euro 53.03, euro dolar paritesi de 1.16. Faiz %42'nin üzerinde bir süredir, hala öyle, 42.37. Altının onsu 4.500 dolar seviyesinde, geçen hafta düştü, hala düşük 4.543. İbre yukarı yönlü, bakalım bu hafta ne olacak? Brent petrolün varili ise 110 doları geçti. Birazdan konuğumla konuşacağız. Petrol stokları azalıyor. Durum da çözülmüş değil Hürmüz'de. Yavaş yavaş yine petrol yükseliyor. Brent petrol 110.84 dolar. ABD ham petrolün varili de 107.48. İkisi de 1,5 puan üzerinde, 1,5 puan civarında arttı. Gram altın 6.663 lira bu sabah. Çeyrek altın 10.894. Yarım altın 21.789. Tam altında 43.444 lira bu sabah 18 Mayıs itibarıyla. Şimdi İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım bizimle, onunla konuşacağız yeni haftaya başlarken. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Petrole başlayalım isterseniz. 110 doların üzerinde Brent petrolün varili ve Uluslararası Enerji Ajansı diyor ki süre gelen kesintiler, hızla azalan tampon stoklar ileride yeni fiyat sıçramalarını getirebilir. Neredeyse %2 Brent petrol yükseldi. Bir de çözümsüz bir arada sıkışmış kalmış görünüyor İran'la savaş ve Hürmüz konusu. Buna ne kadar dayanılabilir? Bir ay daha böyle gitse mesela, bir ay sonrası için bir öngörünüz var mı? Nereye varır petrol fiyatları ve tabii bunun diğer yansımaları?
1: Serap Hanım, hep biz şeyi konuşuyorduk, iyi senaryo, orta senaryo, kötü senaryo. Evet. İyi senaryoyu bıraktık son bir aydır. Çünkü doğru, hala devam eden bir savaştayız. Biliyorsunuz hani kötü senaryo 150 dolar civarlarına çıkması. O noktaya kadar gelmeyeceğini düşünüyoruz ama 111 dolar seviyeleri de aslında zincirleme etkisi sebebiyle, yani lojistik maliyet artıyor, navlun yükseliyor, üretim maliyetleri şişiyor. Bunların enflasyona, maliyetlere, gıda başta olmak üzere birçok sanayi üretimine de baskı unsuru oluşturması var. Dolayısıyla hani bir ay daha bunun devam etmesi, yükselmesi bir tık daha bütün bu maliyetlerin, bu zincirleme etkinin devam etmesi demek. Tabii bu da bir bakıma hep konuştuğumuz bu hani yapışkan enflasyon dediğimiz, hani enflasyonun hızlı düşemeyeceği, uzun süre sistemde kalacağı dönemleri hatırlatıyor bize ve artık hep konuşuyoruz, yani bu stratejik, siyasi her durumda biraz daha petrol açısından baktığımız değil, tamamen ticari savaşın, bu ticari savaşın arkasından gelen zincirleme etkinin fiyatladığı bir dönem yaşıyoruz. Bu tabii büyük sıkıntılar getirebileceği gibi fırsatları da getiriyor, riskler de var. Ama başta Türkiye olmak üzere hep konuştuğumuz o enerji koridorları bakımından değerlendirdiğimizde de petrolün, bu krizin devam etmesi, başta TANAP olmak üzere birçok enerji koridoru açısından da Türkiye'nin jeoekonomik önemini arttırıyor. Bu enerji geçiş noktalarını yöneten ülkeler sadece transit ülke olmaktan çıktı, stratejik merkez haline geldi.
0: Evet, yani bu dediğiniz enerji koridorlarının da savaşı bir yandan. Hem enerji koridorlarını çok konuşuyoruz son yıllarda, hem de bu nadir toprak elementlerini konuşuyoruz. Hatta Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmelerinde Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıyor, bir mutabakata varıldı. Özellikle nadir toprak elementlerinin temini, işte burada bir kısıtlamaya gitmişti çünkü Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ni zor durumda bırakmıştı. ABD'nin endişelerini gidereceğiz diye bir açıklama yapmışlar. Daha doğrusu bu yönde bir mutabakata varmışlar Xi görüşmesinde, Trump'la Xi'nin buluşmasında. Tam olarak bu nasıl yansıyacak bilemiyorum ama nadir toprak elementleri bütün bu güçler savaşında ne kadar etkili? Çünkü daha az konuşuyoruz ama arka planda çok etkisi olduğu söyleniyor ABD-Çin rekabetinde.
1: Yani gelecek teknolojinin elinde, gelecek birçok sadece nadir toprak elementleri değil, hani Çin'in hakimiyetinde olan bu batarya mineralleri dediğimiz, işte yarı iletken, bu tedarik zincir üzerindeki bu bütün hakimiyeti Çin'in, ciddi bir stratejik risk baskısı oluşturuyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii bu açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Çin tarafında bunu tam olarak böyle kabul eden, Bir durum yok. Şimdi bugün elektrikli araçtan savunma sanayine kadar birçok sektörde bu minerallere bağlı. Dolayısıyla geleceğin ticaretinin kilit noktası bunlar. Ve rekabet yapabilmek adına çok çok önemli bir nokta. Bu görüşme aslında hani biraz mizahi de ele alındı Trump'ın bazı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, ama çok kritik önem sağlayacak olan, özellikle iş dünyasına çok kritik önemde olan bir görüşme. Tabii ki küresel piyasalar açısından bu tedarik zinciri stresinin azaltılması ve teknoloji üretimindeki rahatlamanın olması anlamına gelecek bir anlaşma. O evet. yüzden çok önemli.
0: Hatta 21. yüzyıl, yani petrol yavaş yavaş dünyada geriye düşecek. 21. yüzyılın petrolü de bu elementler ya da bu mineraller ve artık dünyadaki bütün dengeler geçen yüzyılda petrol üzerine kurulurken bu yüzyılda da bunlar üzerine kurulacak diye bir değerlendirme var. Katılır mısınız buna?
1: Kesinlikle rekabet artık hani diyoruz ki savaş teknoloji demek, savaş veri, elinde silah varsa veri varsa savaşabiliyorsun. Yapay zeka önde, enerji önde, kritik mineraller önde, tabii ki bu ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bu durum.
0: Doğru ki bizim ülkemizde de bu nadir toprak elementleri bulundu ama onların tabii çıkarılması için teknoloji, belli bir teknolojiye sahip olmak gerekiyor. Zorlu olan tarafı bu. Hocam bir de tekstil bizim için, yani Türkiye'de tekstil ihracatı önemli bir noktadaydı. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin son raporuna göre Türkiye'nin dünya hazır giyim ihracatından aldığı pay son 19 yılda %4'ten %3'e gerilemiş. İthalatta da tersine bir durum var. %0,3'müş ithalattan aldığı pay ülkemizin tekstilde. %0,8'e çıkmış. 2,7 kat bir artış var orada. Çin'in kaybettiği pazar payını da Bangladeş ve Vietnam almış. Etiketlerde zaten üretim yerlerinde Bangladeş ve Vietnam'ı çok görüyoruz. Türkiye'de öyle çok gören ülkelerden biriyken burada bir net kayıp alan, net kayıp görülen ülkeler arasında şu anda. Tekstil atölyelerinin kapandığını, özellikle Mısır'a bir kayış olduğunu daha önce de hep konuştuk. Neden böyle? Bu Türkiye için ne kadar önemli? Nasıl değiştirilebilir?
1: Bu Türkiye için çok önemli çünkü Türkiye tekstil ülkesi, tekstil evet. ihracatıyla birçok noktada ilerleyen bir ülke. Burada tabii ucuz işçilikle artık bir yere kadar gelinebiliyor. Çünkü bizden daha ucuz işçilikler sunan ülkeler var. Ve ölçek ekonomisi açısından baktığımızda onlar çok daha agresif bir şekilde bunu uygulayabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye ucuz üretici noktasından hızlı, kaliteli, sürdürülebilir ve tasarım odaklı Türkiye anlayışını arttırdığı noktada aslında kritik önem gösterebilir. Ben hep altını çiziyorum. Made in Europe diye bir kavramdan bahsediyor Avrupa Birliği. Evet. Ve Türkiye bunun içerisinde değil. Bu çok kritik. Doğru. Ticari diplomasiyle çok müdahale gerektiren bir nokta. Başta tekstil olmak üzere çok kritik bir önem oluyor. Çünkü Avrupa için en büyük risklerden biri bu tedarik zincirinin kırılması. Yakında ve güvende olan ülke olarak biz o kapsamın içerisinde olmalıyız. Tabii ki hızlı teslimatımız, esnek üretimimiz, know-how'ımız, kaliteli tekstil altyapımız, bunlar çok önemli.
0: Yetişmiş
1: ama bir dönüşüm de gerekiyor.
0: Mi? Evet, ya yetişmiş işçi. Mesela Mısır'a yatırım yapan ben bir firma sahibiyle daha önce konuşmuştum. Oradaki performans çalışanların Türkiye'deki tekstil işçisiyle kıyaslanamadığını söylemişti. Yani bizdeki işçinin gerçekten çok kaliteli iş ürettiğini, işi çok iyi bildiğini, kalifiye elemanın çok olduğunu, onu da dediğiniz gibi çok o insanların emeğini, gücünü doğru şekilde kullanmak çok önemli.
1: Yani Mısır'a kayan bir üretim var, çok haklısınız ama teslimat sürelerinin ne kadar aksadığını da biliyoruz. Tabii. Yani bu, o tarafa bir üretim kaydı fakat memnun değil. Katma değerli çıkan üründen, üretimden memnun değil ihracatçılarımız. Dolayısıyla bir ucuz işçilik anlamında bu süreç yapıldı. Kısa vadeli yapıldı. Şimdi tekrar döndüğümüzde uzun vadeli, stratejik bakan, bütünleşik bakan bir anlayışa dönmemiz lazım. Yani yeşil Doğru. dönüşüm hızlanmalı. AB'nin bu karbon düzenlemelerine uygun üretimler yapılmalı. Bunların hem sürdürülebilir üretim anlamında hem de yeni pazarlar bulma anlamında, networkler kurulma anlamında hep vurguluyoruz. Bu ticari diplomasi ayağının çok daha bütünleşik ele alınması gerekiyor. Ve tekniği, teknolojiyi, akıllı kumaşları, mesela sağlık tekstili gibi niş alanlar var. Bunları yüksek teknolojiyle bir araya getirdiğimiz bir tekstil ihracatı felsefesinden bahsetmemiz lazım.
0: Evet, dünyada da artık önemli bir kesim ne giydiğini, üzerindeki materyalin, yani geri dönüşümden elde edilmiş kumaşlar, sentetik ürünler de alıp başını gidiyor bir yandan, ama bir yandan da gerçekten doğru üretiminden, yani işçinin nasıl çalıştırıldığından tutun, ne kadar doğal olduğuna kadar ürünün, bunu çok takip eden, çok bilinçli bir müşteri profili de var ve dünyada da onların sayısı artıyor. Bunu da gözetmek lazım. Böyle bir dönüşüm var. Bu arada hocam, biz sizle ekranda konuşurken TÜİK işsiz sayısını açıkladı. 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin. Bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalmış ülkemizdeki işsiz sayısı. 2 milyon 894 bin kişi olmuş. İşsizlik oranında 0,1 puanlık bir azalış var. %8,2 seviyesinde. Erkeklerde 6,8, kadınlarda %11,1. Ne yazık ki kadın istihdamında daha yol almamız lazım. Tabii altılı işsizlik de var. Yani iş arayanlar, aktif iş arayanlar, aramayanlar, böyle bir boyutu da var. Ben size şunu sormak istiyorum. Tam da savaşı ve büyümeyi bu önümüzdeki yılı konuşurken enflasyon, beklentiler, büyüme nasıl etkilenecek sizce? Dünyayı değil de ülkemizi sorayım. Çünkü vaktimiz de azaldı. Bu savaş böyle bu şekilde seyrederse bizim Türkiye'nin büyümesini nasıl etkiler?
1: Şimdi birçok şirket tabii tam kapasite büyüme yerine daha çok nakit akışını koruma refleksiyle hareket ediyor. Bu nedenle de istihdam piyasasında işe alımlarda yavaşlama var. Ücret artışlarında temkinli yöntemler var. Hibrit proje bazlı çalışma modelleri çoğunlukla birçok sektör için daha fazla ön plana çıkıyor. Şimdi yıl sonu beklentilerine de baktığımızda bu sıkı para politikası devam ederse işsizlikte böyle hafif yukarı yönlü bir eğilim görme olasılığımız tabii var. Ama burada tabii yüksek enflasyondan daha kontrollü soğumaya geçiş sürecini de yaşadığımız bir noktada, yaşatmaya çalıştığımız bir noktada tabii sadece faiz politikasıyla değil, üretim kapasitesini de koruyarak yapmamız gerektiğinden hep bahsediyoruz. Burada da istihdamda bozulma daha kalıcı hale geldiğinde bunu başarmak pek mümkün değil. Dolayısıyla ilk etapta finansal veriler açısından ilk etapta istihdamı azaltmak yerine demin de bahsettik, yetişmiş kaliteli hali hazırda bu know-how'a sahip olan istihdamı, akıllı olan istihdamı korumak çok önemli bir nokta. Özellikle emek yoğun sektörlerde verimlilik, bu dijital dönüşüm, biraz daha yüksek katmanlı değerli üretim ve ihracata daha yönelebilmek aslında istihdam rakamlarını da ne kadar koruyabileceğiz? Bir taraftan enflasyonu düşürüyoruz, üretimi, istihdamı ne kadar koruyabileceğiz? Aslında en kritik soru bu.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Figen Yıldırım, sağ olun katkınız için. Teşekkürler. Şimdi ABD eski Dışişleri Bakanı Blinken, hatırlayın, 7 Ekim'in ardından İsrail'e büyük destek vermişti. Oraya yaptığı ziyarette de bir Yahudi olarak buradayım demişti. Ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada bir aktivistin Gazze protestosuyla karşılaştı Blinken. Aktivist Blinken'a yarım milyon çocuğun kanı elinizde dedi. Blinken buna karşılık çocuklarım yanımda diyerek protestoyu sonlandırmak istedi. Devreye korumalar girdi.
2: What a beautiful day.
3: It is indeed.
2: Isn't it? It's so amazing. Yeah. How does it feel to have the blood of half a million children on your hand?
4: ABD eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu kez bir diplomatik toplantıda değil, sokakta protesto edildi.
2: I'm not harassing you. I'm just asking very...
4: Ailesiyle birlikte parkta yürüyüş yaptığı sırada Blinken'a yaklaşan bir aktivist, Gazze'de yaşananlar üzerinden tepki gösterdi.
2: You guys have been involved in the slaughter.
3: Please with the children.
2: Of... Please, yeah, yeah. Children? Like you care about children or is it just your children?
4: Gazze'deki savaş sürecinde İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Blinken, özellikle ABD üniversitelerindeki Filistin gösterilerinde sık sık protesto edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından kullanıcıların bir kısmı protestoyu vicdani tepki olarak değerlendirdi. Bir kısmı da ailesiyle birlikte olan bir isme yönelik tepkinin sınırı aştığını savundu.
2: I feel sorry for your children.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze konusundaki toplumsal gerilim sürerken Blinken'a yönelik bu protesto, Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına giden

0: polislere ateş açıldı ve ne yazık ki iki polis memuru şehit düştü. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.
1: İş merkezinden silah sesleri yükseldi. İhbara giden polislere ateş açıldı. Ağır yaralanan iki polis şehit oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Silahlı saldırgan polisleri görünce tetiğe bastı. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç açılan ateş sonucu şehit oldu. Saldırganı yakalamak için polis ekipleri teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateşle karşılık veren saldırgan yaralı yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.
0: Kaybetti. Kuyuya ilk inen kişi de 42 yaşındaki İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarıldı. Aksaray'ın Koçpınar köyündeki kendilerine ait elma bahçesini sulamak için kullandıkları 16 metrelik su kuyusuna inmiş gitti 42 yaşındaki Yeşildal. Ardından halat yardımıyla indiği kuyu da temizliğe başladıktan sonra bir süre sonra ondan haber alamadı kardeşleri. İki kardeşi ve akrabası olan bir kişi, yani üç kişi su kuyusuna indiler Yeşildal'a yardım etmek için. Yeşildal'ın diğer yakınları da ekiplere haber verdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri dört kişinin metan gazından etkilendiğini belirledi. Kuyudan ilk olarak İsmail Yeşildal ilk inen kişi yaralı olarak çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Kardeşler Mehmet ve Recep Yeşildal'la akraba Murat Yeşildal yaşamını yitirdi kuyunun içinde. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. Bunu genellikle böyle define kazılarında görüyoruz, bu tür metan gazından ölümleri. Ama bazen bakım yapan işçiler de hayatını kaybediyor. Derinde, toprak altında buna çok dikkat etmek lazım. Bir aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Bir kişi de tedavi altında, ağır durumda. Hatay'da bir kişi döviz bürosuna gelerek iş yeri sahibine silahla saldırdı. İş yeri sahibi saldırganla boğuşarak tabancayı tuttu. O anların güvenlik kamerası kaydı da var.
1: İş yerinde otururken silah sesleri duydu. İçeri giren saldırganla boğuşarak tabancasını tuttu. Bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Olay Perşembe günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Döviz bürosu işleten Surur Döner iş yerinde oturuyordu. Yanındaki esnafla konuşurken dışarıdan gelen sesi duydu. İçeri giren silahlı saldırgan iş yeri sahibine ateş etti. Surur Döner'in yanındaki esnaf kaçtı. Döner ise saldırganın elindeki silahı almak için uzun süre boğuştu. Saldırgan tetiğe bassa da iş yeri sahibi silah tutarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Tarafları sakinleştirmek isteyen bir kişi saldırganı yanağından öptü. Saldırgan polis gelene kadar kaçtı. İş yerine 3 kurşunun isabet ettiği görüldü. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
0: İstanbul'da görev çıkışı evine giden bir polis plakası katlanmış bir motosikleti durdurmak istedi. Polis memurunun dikkati bir suikasti önledi.
1: Motosikletli iki kişinin suikast planı polis sayesinde suya düştü. Şüphelilerden biri yakalandı, diğeri aranıyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir polis memuru mesai çıkışı motoruyla eve gidiyordu. Yol üzerinde plakası katlanmış bir motosiklet görüp şüphelendi. Seyir halindeki motosikletin yanına yaklaştı ve polis olduğunu söyledi. Motoru kullanan kişi silah çekip polise ateş etmeye çalıştı. Tabanca tutukluk yapınca polis beylik tabancasıyla ateş etti ve silahlı kişiyi yaraladı. Sürücünün arkasındaki şüpheli ise bunu fırsat bilip kaçtı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan şüphelinin attığı çantayı açan polis uzun namlulu Kalaşnikov tüfekle karşılaştı. Çelik yelekle kaçan şüpheli 25 suç kaydı bulunan Şehmuz Y'ydi. 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlının kaçarken attığı cep telefonu çok geçmeden bulundu. Telefonda Beylikdüzü'nde bir konumla bir kişinin fotoğrafı ve araç bilgileri vardı. Polis iki şüphelinin o kişiye saldırıya gittiğini değerlendiriyor.
0: Yargıtay düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu gerekçe gösterildi.
1: Düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Yargıtay boşanma davasıyla ilgili önemli bir karara imza attı.

0: İstanbul'da yaşayan bir kişi eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek karşı dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi davacının daha ağır kusurlu olduğunu, tarafların boşanmasına ve ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını uygun buldu. Davacı taraflara kusur belirlenmesiyle nafaka yönünden yerel mahkemeler tarafından verilen karara itiraz etti. Temiz itirazını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma ve diğer hususlar yönünden verilen kararları uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapıldı. Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesine yer verildi. Kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.
1: Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Hafif çelik binaların tasarım ve yapım esasları yönetmeliği de yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin yürürlülük tarihi sektörün uyum sağlayabilmesi için 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
0: Yangın ve korozyon tasarımı zorunlu kılındı. Yeni teknik şartlar belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hafif çelik binaların yapımı ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Yeni yönetmelikte hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları düzenlendi. Prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı. Korozyon, çeliğin oksijen ve nemle temas etmesi sonucu yüzeyinde pas oluşması ve zamanla aşınarak yapısal direncini kaybetmesi anlamına geliyor. Hafif çelik yapılarda kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korumaya yönelik hükümler de detaylandırıldı. Ayrıca vida ve blon kullanılarak güvenli tasarıma ilişkin esaslar da açık şekilde yönetmelikte yer aldı. Hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
1: Son günlerde yağan yağmurlar ve baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak'ın debisi yükseldi. Tokat ve Amasya'dan geçen Yeşilırmak taşkınlara neden oldu. Bazı ev ve tarlaları su bastı.
2: Şu an traktörünüz nerede?
3: Şu anda 2,5 metre suyun içinde.
0: Traktörü, römorku, ne varsa geride bıraktılar. Yeşilırmak'ın yükselen debisi ev, ahır, sera ve tarlaları su altında bıraktı. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak'ın son yağışlarla birlikte debisi yükseldi. Amasya'dan geçen ırmak su baskınlarına neden oldu, araziler su altında kaldı.
4: Hasadımız 10-15 gün var domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz?
0: Bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Ekipler birçok kişiyi tahliye etti. Sera ve tarlalar metrelerce yükselen suyun altında kaldı. Çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadını yapamadan sezonu kapattı.
5: Perişan vatandaşta moral ne kalmadı? Önü bayram, bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
6: Seralarımızdaki zarar ve tespiti yapılması için devlet su işlerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.
0: Yeşilırmak'ın geçtiği bir diğer kent olan Tokat'ta da manzara aynıydı. Tural ve Pazar ilçelerinde köyler su altında kaldı. Canını zor kurtaran köy halkı su basan ahırlardan hayvanlarını tahliye etti.
7: Köyde 500 kişi yaşıyoruz. Hayvanları bir şekilde imkanlarımızla dışarıya çıkarttık. Köyün dışına başka köylere, ahırlara tahliye ettik.
0: Bölgede binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Ekipler taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
1: Ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster yanımda. Bu haftanın hava durumunu biraz da bayramı konuşacağız. Hoş geldiniz.
8: Hoş buldum Serap. Merhaba herkese.
1: Şimdi nereden başlayalım? Bu hafta en sıra dışı hava durumu nerede ülkemizde?
8: Tabii bugünden başlayalım. Az önce haberini de verdiğimiz Tokat ve çevresindeki hava şu an açık. bu anlık olarak yağışı görebildiğimiz harita. Çorum'un çevresinde, Ordu, Samsun arasında, Doğu Karadeniz'de ise biz konuşurken yağmur var. Bu sarı alanlarda orta kuvvette yağış var ama kırmızıya döndüğü yerlerde Serap yine şiddetli
1: tam
8: yağış.
1: Tam neresi buradan göremiyorum.
8: Burası Bingöl, Muş evet. tarafı. Kuzeye doğru çıkınca şuradan Erzurum, Elazığ batıda şeyde kalıyor ama Doğu Anadolu'ya doğru yöneliyor. Burada yönünü göstermiyor da anlık olarak görüntü Doğu Anadolu'ya yöneliyor ve şu alanı da yağış altında bırakacak. Ayrıca şu mor alanlarda kar yağıyor. Yani yaylalarda 2000 metrelik belki 1800'den sonra kar hala tepelerimize son kez bir dokunuyor. Dokunuyor ama hava ısınacak yarın öbür gün tekrar erir. Ama sonuçta soğukça bir havanın geldiğinin göstergesi. Hmm. Bu şu anki harita ama bir de gelecek günlerde ne var? Bu hafta çünkü biraz yağışlı ve serin geçecek. İnsanlar da yaz havası beklerken yağışlı ve serin hava verip duruyoruz ama bereketiyle geliyor. Yağış animasyonunu verebilirsek görelim. Pazartesi ile salı bir oynatabilir miyiz diğer animasyonunda? Göreceğiz. En güneşli günlerimiz şu iki evet. gün. Çarşambadan itibaren bir yağış haritamız vardı. Orada görürsek. Çarşambadan itibaren Serap biraz da gök gürültülü, sağanak yağışlı, zaman zaman şimşekli, yıldırımlı havalar gelecek. Bunların en çok etkileyeceği yerler Ege bölgesi, Marmara bölgesi ve Karadeniz olarak görünüyor. Bu haritada görebiliriz. 18 Mayıs bugünün haritası. Doğu Anadolu'daki az önceki o yağışları gördük. Saat ilerledikçe bunun devamını niye veremiyorlarsa bu kez anlamıyorum. Animasyonla birlikte yağışları görebilecektik. Tüm Karadeniz, Ege'nin tamamı, Marmara bölgesi ve Doğu Anadolu'da çarşamba, perşembe, cuma.
1: Bir son dakika geldi Hüseyin. Onun da yoğunu var rejide. Bir Sumut filosuna İsrail saldırmış. Bir tekneye İsrail tarafından saldırıya uğramış. Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özün de telefon attığımızda ne olduğunu öğrenelim Gizem'den. Saldırı derken tekneye mi çıkmışlar? Başka bir müdahale mi? Nedir durum Gizem?
9: Sadece teknelerin etrafını sardıkları belli oluyor görüntülerden. Serap, öncelikle onu aktaralım. Munki teknesinin askeri botlarla taciz edildiğini belirtiyor filo aktivistleri. Tekneyle bağlantının koptuğunu ve aslında şu anda yerini de söyleyelim. Gazze'den yaklaşık 250 deniz mili uzakta. Antalya'dan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Küresel filosu geçtiğimiz günlerde ve dün bu sabah itibariyle artık uluslararası sulara ulaşmıştı. Burada tabii ki hemen İsrail'in müdahalesiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Dün de aslında benzer bir hareketlilik yaşanmıştı. Bugünse tamamıyla artık filonun etrafında savaş gemileri görüldü. Öncelikle iki savaş gemisi görüldüğü aktarıldı. Daha sonrasında bazı teknelerle de iletişimin koptuğu ifade edildi. Dün akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 60 saat kalmıştı aslında Gazze'ye varmasının filonun. Gazze'ye yaklaştıkça tabii ki İsrail'in de radarına giriyor filo. Bugün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir güvenlik toplantısı yapmasını bekliyorduk ve filoya müdahale ihtimalini değerlendirmesi ele alınacaktı burada. Hatta buradaki filoyu ele geçirme yetkisini de İsrail ordusuna verildiği aktarılmıştı. Çok değil, geçtiğimiz hafta yine İsrail'in filoya bir müdahalesi olmuştu. 29 Nisan'da orada 170 aktivist alıkonulmuştu. Yine benzer sahnelerle karşılaşıyoruz. Şu anda bazı teknelerle sinyal iletişim kopmuş durumda. Özellikle Munich teknesine ulaşılamıyor ve onun etrafında askeri botlar olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla gözler oradan gelecek aslında müdahaleye çevrilmiş durumda.
1: Ne kadar mesafede, daha önce Ege'de çok daha uzak bir mesafede Nisan ayında yaptıkları müdahalede teknelere çıktı İsrail askerleri. İşte zaten kendi karasularının çok uzağında olunca da tepki gördü. Bu sefer tam olarak bu, çünkü Marmaris'ten çıkan tekneler mi acaba? Geçen hafta Marmaris'ten epeyce bir tekne de yola çıkmıştı bu arada, Sumut filosu tekneleri Gazze'ye doğru. Bulundukları konumla ilgili bir, yerle ilgili bir bilgin var mı Gizem? Yakınlar mı yani Gazze'ye? Ne kadar yaklaşmış olabilirler?
9: Evet, şöyle aktaralım Serap. Senin de aktardığın gibi Marmaris'ten çıkmıştı filo. Geçtiğimiz müdahale olduğunda yine Yunanistan açıklarındaydı. Yunanistan'dan çıktıktan sonra uluslararası sularda müdahale başlamıştı. Bu kez senin de aktardığın gibi Marmaris'ten çıkıldı ve uluslararası sulara ulaşıldı. Müdahale başlayan, şu an müdahaleyi konuştuğumuz noktada. Ve Gazze kıyılarına yaklaşık 250 mil civarı uzaklıktaydı. Aslında bu da yaklaşık 50 saatlik bir yolculuk kalmış olması anlamına geliyor. Yani adım adım yaklaşık.

0: o da aslında filo. Yarın, hemen hemen yarın gibi de artık Gazze'ye yanaştığını görecektik teknelerini. Hatırlayacaksınız geçen sene bu Sumut filosunun ilk bahar misyonunda da orada takip sistemleriyle takip etmiştik tekneleri ve Gazze'ye yanaşırken tek tek müdahaleye uğradıklarını görmüştük. Şimdi teknelerden birine askerlerin çıktığını da aktaralım. Sadabat isimli gemiye şu anda askerlerin çıktığı belirtiliyor. Yani müdahale artık resmen başlamış diyebiliriz Serap. Sayılı saatler kalmıştı, yaklaşık 50 saat kalmıştı Gazze'ye ulaşılmasına. İsrail'in müdahalesi de aslında eli kulağındaydı. Yani İsrail basını sabah saatlerinde yazmıştı, ilerleyen saatlerinde müdahalenin başlayabileceğine yönelik. Bunun üzerinden çok geçmeden de hemen müdahalenin başladığını duyduk. Hatta İsrail basının yeni gelişmeleri aktarmaya da başladı. Kanal 12 televizyonu deniz komandolarından 13. Birlik filoya el koyma işlemine başladı duyurusu da yaptı. Yani artık doğrudan resmi bir açıklama olmasa da kaldı ki İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan önümüzdeki dakikalarda buna ilişkin bir açıklama gelecektir. Genelde süreç böyle işliyor. Şimdilik bildiğimiz kadarıyla ya basının duyurduğu kadarıyla artık deniz komandolarının da filoyu ele geçirme işlemlerine başladığını duyuruyorlar. Zaten aktivistlerden de gelen açıklamalar o yönde. İlk önce iki savaş gemisini gördüklerini duyurmuşlardı. Ardından etrafın askeri botlarla çevrildiğini duyurmuşlardı. Zaten görüntülerde de o askeri botlar görülebiliyor teknelerin etrafında. Ve hemen akabininde de gemilerden birine, kıradaki gemilerden birine Sadabat isimli gemiye askerlerin çıkmaya başladığı, müdahalenin de başladığı biliniyor, söyleniyor. Artık bundan sonraki süreçte şunu söyleyebiliriz. Genellikle aktivistler gözaltına alınıyor İsrail askerleri tarafından ve Gazze'ye gidişleri engellenmiş oluyor. Bunun üzerine de sınır dışı işlemleri başlıyor. Genellikle süreç böyle işliyor. Serap, şimdi yeniden bir kez daha Gazze'nin ablukayı kırma girişiminin engellendiğini görüyoruz İsrail askerleri tarafından.
1: Bir öncekinde 350'den fazla yanılmıyorsam aktivist vardı. Bu şu anda bu yolda olan tekne sayısını, kaç aktivist olduğunu, içlerinde kaç Türk olduğunu biliyor muyuz? Çünkü gözaltılarla değişiyor, rotalar değişiyor. Aktivistler dediğin gibi geçen sefer de epey insan gözaltına alındı. Sonra geri iade edildiler, gönderildiler ülkelerine. En son duruma ilişkin net bir veri var mı Gizem?
0: Şöyle söyleyelim, şu an 54 tekne, 426 katılımcı var giden aktivistler arasında. 96 Türk katılımcının olduğunu biliyoruz filoda. Ve pek çok ülkeden insan var bunların arasında. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Avrupa ülkeleri var. Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya gibi pek çok ülkeden insan var. Sadece Sumut değil, bir yandan Özgürlük Plası Koalisyonu da aslında Akdeniz'e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Onu da söyleyelim. Orada da 5 tekne var. 13 ülkeden 37 katılımcıyla. Onlar da bir yandan ablukayı kırmak için yoldalar. Sumut Plası'nda da hayli geniş bir katılım var. 400'ün üzerinde insandan bahsediyoruz Gazze'ye doğru yelkenekten. Bunların onlarcasında Türk olduğunu, 96 Türk'ün yer aldığını söylemiş olduk. Dediğimiz gibi 29 Nisan'da yapılan müdahalede, şimdi Gazze'ye bugün 250 mil kadar kaldığımız, o müdahale yapıldığında 600 deniz mili uzaklıktaydı bu müdahale. Yani Yunan karasalarından birkaç mil açıklıktaydı. Hayli uzaktı, senin de az önce aktardığın gibi. 177 aktivist alıkonulmuştu. Bu kez aktivist sayısı çok daha fazla çünkü Marmaris'ten katılımlar da geniş bir katılım sağlandı Sumut Plası'na yönelik. Çok daha fazla aktivist var. Benzer görüntüleri geçen yılda ama dediğimiz gibi görmüştük. 2025 Ağustos'unda 40'tan fazla ülkeden 500 aktivist vardı. 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye açılmışlardı. Evet. Yine benzer müdahalelerle karşılaştık.
1: Peki şimdi bu kadar aktivistin böyle riskleri göz alarak çıkmasının bir sebebi var. Gazze'deki bu trajediye dikkat çekmek, dünya gündeminden düşürmemek, oradaki ihtiyaçlara, oradaki mağduriyetlere dikkat çekmek. Teknelerde yardım malzemeleri var, ne yazık ki ulaştıramıyorlar. Ama amaç tabii o teknelerdeki malzemeleri ulaştırarak sorunu bitirmek değil de gerçekten gitmesi gereken yardımların varmasını, yani oradaki işleyişin normale dönmesini sağlamak. Şimdi geçen seneye baktığımızda, öncesine baktığımızda durum farklıydı. Şimdi bir ateşkes süreci var Gazze'de ama benim bildiğim kadarıyla bu ateşkese rağmen hala çok ciddi ihlaller var İsrail tarafından yapılan ve hani bu rada sağlıklı bir şekilde işlemiyor bildiğim kadarıyla. Ama İran savaşıyla bunu daha az konuşmaya başladık. Gazze'de şu an bu açıdan durum ne? Yani yardımlar

0: ne kadar ulaştırılabiliyor orada Filistinlilere? Günlük bir normal bir işleyiş var mı? Yine daha önceki gibi sürekli engelleniyor mu bu gönderilen uluslararası yardımların ulaştırılması? Nedir durum Gizem?
1: Gazze'de hiçbir şey arzu edildiği gibi ilerlemiyor maalesef Serap. Yani ateşkes var ama bu ateşkes sırasında saldırıların sürdüğünü, hatta ateşkes ilan edildiği tarihten bu yana yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz.
0: Evet.
1: Hem ateş açmaya devam ediyor İsrail askerleri, hem de bu her gün girmesi gereken uluslararası insani yardımların da kısıtlandığını ve girmesi gerekenin çok daha az altında miktarların girdiğini biliyoruz. Dolayısıyla orada maalesef hayat ilerlemiyor. Yani enkaz kaldırma çalışmaları yapılması gerekirken Gazze'de şu anda halkın hayata dönebilmesi için, onun yerine biz İsrail askerlerinin kendilerine yeni noktalar, yeni askeri üsler kurduklarını görüyoruz. Bunları hem basın gündeme getiriyor, hem de o uydu görüntüleriyle aslında birebir bunlar kanıtlanmış oluyor. Dolayısıyla Gazze'de hiçbir şekilde hayat şu anda arzu edildiği gibi gitmiyor. İsrail yayının başında demiştik ki İsrail'den henüz bunlar basından gelen açıklamalar değil. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama da var. Onu da aktarmak istedim Serap. Dışişleri Bakanlığı bu ablukayı Gazze'de uygulanan deniz ablukasının kırılmasına biz hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz diyor. Tüm katılımcıları rotalarını değiştirmeye ve derhal geri dönmeye çağırıyoruz açıklamasında bulunmuş. Evet. İsrail Dışişleri Bakanlığı, yani aslında o beklenen açıklamada gelmiş oldu.
0: Şu anda ekrandaki görüntülerde teknelerin kameralarından gelen görüntüler ve senin de az önce söylediğin gibi bazı teknelerle bağlantı da tamamen kesilmiş durumda. Hem askerlerin çıktığı, hem askerler tarafından, yani donanma tarafından etrafı çevrilmiş tekneler var. Aktardığın gibi motorlarınızı kapatın. Ve ilerlemeyin diyor İsrail askerleri, evet. Ve resmi yetkililer şu anda Sumut filosu 54 tekne, 426 katılımcı dedin, bunlardan 96'sı da Türk. Son bir cümlem varsa, süremiz doldu Gizem.
1: Serap, yani aslında bu İsrail'in yaptığı açıklamalar Gazze misyonu başladığı andan itibaren, bu Sumut filosu yola çıktığı andan itibaren hep benzer açıklamalar yapılmıştı. İzin vermeyeceklerini söylüyorlar. Aslında bir nevi bu yaptıkları aktivistlere yönelik saldırıları meşrulaştırmayı hedefleyerek ilerleyen saatlerde diğer tekniklere yönelik saldırılar da görebiliriz. Takipçi olacağız, sıcak gelişmeleri aktarırız. Biz de iyi yayınlar diliyoruz.
0: Evet, çok teşekkürler Gizem Özsün. İsrail hukuksuzluğunu sürdürüyor. Bütün uluslararası deniz hukukunu da hiçe sayarak müdahale etti aktivistlere. Ne yazık ki Gazze'deki trajedi de devam ediyor. Gelişmeleri bir sonraki saatte de yine bulacaksınız Habertürk ekranında. Şimdi bu noktalıyoruz para gündemi. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Tekrar merhaba Para Gündem'den. Küresel somut filosu kriz masası Akdeniz'de teknelerin çevresinde savaş gemileri görüldüğünü, uluslararası sularda teknelere müdahalenin başladığını duyurdu. Filonun kriz merkezinden yapılan açıklamada teknelerin etrafında iki savaş gemisi görüldüğü bildirildi. Munki teknesinin askeri botlarla taciz edildiğini ifade eden aktivistler tekneyle bağlantının koptuğunu belirtiyor. Sumut filosu ayrıca Sadabat adlı gemiye İsrail askerlerinin çıktığını ifade etti. Küresel Sumut filosu Gazze'den yaklaşık 250 deniz mili uzakta. İsrail basını da bugün Başbakan Netanyahu'nun bir güvenlik toplantısı yapacağını ve filoya müdahaleyi değerlendireceğini yazmıştı. Muharif gazetesi ise deniz komandolarının ve teknelerin İsrail'den ayrıldığını iddia etmişti. İsrail'in filoya 29 Nisan'da yaptığı müdahalede yaklaşık 170 aktivist alıkonulmuştu. Geçen yılda yine daha önce de başka aktivistler yine filoyla biliyorsunuz Gazze'ye ulaşmaya çalıştılar ama her seferinde engellendiler. Ekranda teknelerden gelen görüntüler var. Bazı teknelerle de sinyal kesildi, ulaşılamıyor. Şimdi bu müdahaleyi ve elbette Gazze'deki son durumu konuşacağız. İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan'la. Serhan Bey hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk Serap Hanım, merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. 54 tekne var bildiğimiz kadarıyla. 426

0: aktivist var. Bunlardan neredeyse yüzü de 96'sı da Türk aktivistler. Bu şaşırtıcı değil tabii. Yani İsrail'in daha önce yaptığını tekrar edeceğini biliyoruz ama sınırı daha da mı aşıyor? Yani daha önceki müdahalenin uzaklığını göz önüne alırsak daha önceki müdahalelerle bir fark var mı şu an gelen görüntüler arasında yoksa tümüyle aynı yöntemler mi? Sizin dikkatinizi çeken bir farklılık var mı?
1: Şimdi siz zaten ifade ettiniz şu ana kadar gelen haberler işte 200 deniz mili ki bu da takriben 400'e yakın diyelim 360-370 kilometre kare
0: Evet.
1: gibi bir mesafeye denk geliyor Gazze'ye. Oldukça uzak bir noktadalar. Bu da demek oluyor ki uluslararası sularda olduğu konusunda hiçbir kuşku yok zaten.
0: Evet.
1: 14'ünde de Marmaris'ten hareket etmişti bütün bu aktivistler. Fedakar insanlar ve yani zaten İsrail basında biliyorsunuz siz ifade ettiniz Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli oluyor. İsrail basını söylemişti zaten Netanyahu'nun böyle bir müdahale emri vereceği falan İsrail Başbakanı'nın. Dolayısıyla çok sürpriz olan bir şey yok. Tabii bir sürpriz varsa o da şu uluslararası toplumun sessizliği yani uluslararası toplum herhangi bir tepki vermedi. Daha öncekinde de herhangi güçlü bir tepki vermemişti. Geçen yılkinde de dediğiniz gibi Nisan ayında da vermedi. Şu ana kadar da güçlü en azından kurumsal anlamda güçlü bir tepkiyle karşı karşıya kalmadık. Ve diğer bir problemli bir şey İsrail bu insanları alıyor. Daha önce de gördük oldukça rahatsız edici koşullarda. Bu insanları kötü muamele ediyor. İlla ki işkence falan anlamında söylemiyorum. Yani bu insanları aşağılama, efendim söylemiş de balık istifi böyle bir yerde biliyorsunuz tutma. Ondan sonrasında özellikle bazı isimlere Greta Thunberg'e mesela oldukça kötü muameleler edilmişti. Kötü sözler sarf edilmişti. Kendisi de bunu açıklamıştı. Dolayısıyla çok şaşırtıcı değil ne yazık ki şu müdahale Serap Hanım. Şu an görmüş olduğumuz müdahale ayrıntılarını da bilmiyoruz bu arada. Bunu da söyleyelim yani tam olarak ne olduğunun ayrıntılarını da bilmiyoruz maalesef.
0: Greta Thunberg'in gittiği zaman biraz daha Gazze'ye doğru yaklaşmalarına sanki izin verilmişti. Nasıl oldu bilmiyorum ama hatırlarsanız değil mi? Onlar şu an bu arada saldırı anıymış ekrandaki görüntü. Askerleri görüyoruz. Teknenin içinden birazcık da tabii rahatlıkla bir kayıt yapılamıyor. Şu an askerlerin çıkışını görüyorsunuz sevgili seyirciler. Sumut filosundaki teknelerden Munki isimli tekneye çıkmışlardı ilk olarak. Sanırım onun bu arada bütün tekneleri böyle çok büyük gemiler gibi düşünmeyin. Çok ufacık içinde 7-8-10 kişinin olduğu tekneler de var bu uzun yolculukta Gazze'ye ulaşmaya çalışan. Ve şu anda İsrail askerleri yanaştılar ve bütün teçhizatlarıyla tekneye çıktılar. Az önce de yine İsrail'den yapılan bir açıklamayla bütün teknelere motorlarını durdurmaları yönünde bir talimat getirildi. Silahlarıyla birlikte teknenin üzerindeler. Zaten oradaki aktivistler de değil mi? Özellikle İsrail'in daha da fazla bir şeyleri suistimal etmemesi için hiçbir reaksiyon göstermeden, değil mi? Hiçbir tepki göstermeden bekliyorlar teknede. Yani hiç agresif bir yanıt vesaire öyle bir diyaloğun içine dahi girmiyorlar. Onların eline bir koz vermemek için.
1: Kesinlikle zaten biliyorsunuz geçen sene de böyle oldu ve bu insanları rastgele almıyorlar bu arada bu teknelere. Hem belli noktalarda nasıl davranması gerektiği konusunda tırnak içinde teknik eğitim veriyorlar. Hem de bir taraftan da daha metanetli durmaları, dolayısıyla bir agresyona girmemeleri, kışkırtmalara yanıt vermemeleri konusunda bir takım eğitimler veriyorlar. Kendi içlerinde koordine oluyorlar. Geçen sene de hatırlayalım İsrail bir sürü yalanlar atmıştı. İnsanları yaralarken işte ellerinde silah vardı, bize mukavemet gösterildiği gibi hiç böyle bir şey söz konusu değildi. Dolayısıyla şu anda da zaten hiçbir mukavemet söz konusu bile değil mukavemet görüyorsunuz. Bu küçük bir tekne kaç metre buradan
0: küçük bir tekne ama kaç asker var baksanıza ben de onu anlamaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Yani bu kadar üzerlerinde bu kadar teçhizatla epey de bir asker sayısıyla küçücük tekneye çıkıyorlar.
1: Kesinlikle yani biz biliyorsunuz Serap Hanım yani uzun süredir kaç yıldır 7 Ekim'den bu yana konuşuyoruz Gazze'de metrekare başına kaç tane İsrail bombasının düştüğünü kaç tane askeri işgal edildiğini dolayısıyla bu çok şaşırtıcı değil. Söylediğiniz gibi gayet sivil küçük bilmiyorum 10 küsür metre midir kaç metrelik bir tekneye bayağı çıkarma yapıyorlar yani İsrail'in işgalci askerleri korkunç bir görüntü ve bu insanları ne yapacaklar o da belli değil. Yani şimdi bu insanları buradan alacaklar muhtemelen tekneleriyle beraber bir yere yanaştırmaya çalışacaklar. Ki zaten İsrail yetkililer biliyorsunuz son günlerde hiç gizlemiyorlar. Lübnan'ın güneyine de yerleşeceğiz. Gazze'ye de yerleşeceğiz.

0: ve meydan okuyorlar. Gazze'ye yaklaşmayın. İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Trump'ın tırnak içinde barış planı var vesaire. Hiç İsrail'in bundan umurunda değil. Yanaşanı dahi korkutup bir şekilde gözaltına almaktan çekinmiyorlar maalesef.
1: Peki şimdi bu insanların, aktivistlerin bu durumu göze alarak yani bütün bu açık denizde bu yolculuğu yapması, askeri müdahale üzerine işte gözaltına alınıyorlar, bazen aç bırakılıyorlar, hakarete uğruyorlar. Bunu göze almalarının nedeni bu konuyu gündemde tutmak, oradaki mağduriyetleri hatırlatmak. O yüzden biz de onu konuşalım, Gazze'yi. Ateşkesin ardından İsrail böyle adım adım bazı yükümlülükleri yerine getirecekti. Verdiği söz böyleydi. Yani 7 Ekim sonrası işgal ettiği yerlere kadar bir hat çiziliyor ya, bir turuncu çizgiyle üzerine, evet. Sizlerle konuşmuştuk. Önce oraya, sonra oradan geriye 7 Ekim öncesindeki sınıra çekilecekti. Ama benim bildiğim kadarıyla o sarı ya da turuncu hattın gerisine hala çekilmediler, değil mi? Yani oradaki yükümlülüklerini ne kadarına uyuyor İsrail? Şu İran savaşıyla Gazze çünkü gölgede kaldı oradaki durum.
0: Şimdi hiçbirine uymuyor ve bu konuda İsrail o kadar rahat ki Serap Hanım, şu nedenle diyor ki Hamas burada olduğu sürece diyor. Kendince tehdit algısı İsrail'in, biliyorsunuz hiçbir zaman bitmiyor. Lübnan'ın güneyinde de var, her yerde var tehdit. Hatta bu sarı hattı, yani ateşkes olduğu ve işte barış planı tırnak içinde konuşulduğu noktada var olan sarı hattı daha da aşağı çekti. Gazze'nin içlerine çekti ve buradan da çıkmayacağım diyor. Burada tampon bölge olacak diyor. Dolayısıyla şu ana kadar İsrail hiçbir şekilde geri adım atmış değil. Ama tabii burada İsrail'in geri adım atmaması İsrail açısından normal. Çünkü karşımızda işgalci devlet terörünü bir yöntem olarak benimsemiş bir siyasal yapıdan bahsediyoruz. Ama başta söylediğime tekrar döneceğim müsaadenizle.
1: Tabii.
0: Uluslararası toplumdan da herhangi bir şekilde İsrail'e geri adım attıracak bir pozisyon da ortaya konmadı. En büyük problem bence bu. Yani bunun örnekleri var, biliyorsunuz. Kaç tane örneği var? Birleşmiş Milletler'den çıkmış kararların nasıl dayatıldığını. Hatta İran örneğinde Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın, ki bunun çok tarihsel arka planı girip vakit almak istemem elbette. Irak örneğini zaten yaşamıştık. Afganistan'ı falan, onları bir tarafa koyalım. Ya
1: Evet.
0: İran örneğinde bir tehdit algısı var diye İran'ı getirdikleri yer ortada. Burada İsrail basbayağı soykırım suçu işledi.
1: Evet.
0: Ateşkes kararı güya kabul edildi. Hani oraya biliyorsunuz uluslararası istikrar gücü yerleştirilecekti, barış kurulu olacaktı vesaire. Bu konularda ben ilgili devletlerin, Orta Doğu'daki devletler dahil, elbette Batı'yı da buna dahil edebiliriz ama özellikle Orta Doğu'daki ilgili devletlerin süreci çok ağırdan aldığını düşünüyorum. Kendi içlerinde koordine olamadıklarını düşünüyorum. Şu gördüğümüz görüntülerde, Gazze'deki gelişmelerde bence İsrail'in ne kadar rahat hareket ettiğini, pervasız hareket ettiğini bize gösteriyor ve biliyorsunuz tam tarihini bilmiyorum ama Netanyahu bugünlerde tekrardan Amerika'ya bir ziyaret yapacak, biliyorsunuz. Dolayısıyla her aşamada zaten Amerika'dan onay alarak, Amerika'nın bir şekilde onayını alarak yoluna devam ediyor. Ve İran savaşı bu anlamda Netanyahu'ya çok yaradı. Bu anlamda da yaradı.
1: Doğru.
0: Çünkü bir anda bütün dikkat, biliyorsunuz,
1: Oraya
0: uluslararası
1: gitti.
0: toplumun dikkati, bölgenin tabii ki bütün güvenlik kaygıları da oraya yoğunlaştı.
1: Doğru. Yani geçen Ekim ayındaki ateşkesten bu yana Birleşmiş Milletler'in açıkladığı veri bu arada. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 500'den fazla Filistinli'nin Gazze'de yine İsrail tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Ateşkese rağmen. Bir de yardımların, birazdan konuşuruz, yardımların ulaşmaması konusu var. Hala orada korkunç bir yaşam sürüyor insanlar. Bu şu anki mevcut duruma bakacak olursak, dediniz ya 350-400 kilometre gibi bir aralıkta uzaktalar yani Gazze'ye. Ama İsrail geliyor burada donanma askerleriyle birlikte tekneleri durduruyor ve üzerine çıkıyor. Uluslararası deniz hukukuna göre ne yapılabilir? Yani hiçbir güç yok mu? Sen burada bu teknelere bu müdahaleyi yapamazsın demenin uluslararası, yani biliyoruz ki Lahey'deki karara rağmen gitti ve Birleşmiş Milletler yani New York'ta konuştu o çatı altında çok ironik bir şekilde Netanyahu, ama en azından bilelim yani deniz hukukuna göre bunu nasıl yapabiliyor İsrail?
0: Şimdi Birleşmiş Milletler'de konuştu ama öncesinde Avrupa'daydı, biliyorsunuz. Macaristan'daydı.
1: Tabii.
0: Avrupa'yı ziyarette de bulundu.
1: Ama Uluslararası
0: Şimdi
1: Ceza Mahkemesi Birleşmiş Milletler şemsiyesi altındaki bir kurum.
0: tabii.
1: Suçlu buluyor. Değil mi? Ama orada gelip sonra oranın kürsüye çıkıyor. Yani o daha da bunu ortaya koyan çok çarpıcı bir resim.
0: Şimdi Birleşmiş Milletler'den biliyorsunuz uzun süredir geriye kalan tek şey

0: İşte bugün Guterres, daha önce de biliyorsunuz Kofi Annan'dan vardı vesaire. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin vicdanlı açıklamaları. Başka bir şey kalmadı Birleşmiş Milletler'den geriye. Yani
1: Evet.
0: hakikaten baktığınızda pozisyon olarak birçok konuda Birleşmiş Milletler'in başkanı, genel sekreteri vicdanen doğru bir pozisyon alıyor.
1: Doğru.
0: Ama günün sonunda bu sahada
1: Gazze'de de bir
0: herhangi bir
1: sürü
0: şey
1: Birleşmiş
0: için.
1: Milletler personeli de öldürüldü bu arada yani.
0: Tabii.
1: Öyle orada çok iyi niyetle çalışan insanlar da var ama işte o çabalar

0: ya da yok oluyor birden.
1: Tabii, bu hatırlayalım, bu Dünya Mutfak Örgütü, World Kitchen Organization'dan insanları öldürdü. Lübnan'ın güneyinde UNIFIL'i İsrail tanımadan bütün bölgeyi vurdu biliyorsunuz. Oradaki insanların
0: Evet.
1: yaşamlarını tehlikeye attı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletleri doğrudan ilgilendiren bir durum var ortada. Kaldı ki günün sonunda bu karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıktı. Ama
0: Doğru.
1: zaten Birleşmiş Milletleri bir aktör olarak konuşmak bence biraz vakit kaybı oluyor açık konuşmak gerekirse. Çünkü hiçbir noktada bir etkinliği yok Birleşmiş Milletler'in. Günün sonunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ya birileri süreci veto ediyor, veto edilmese, karar çıksa dahi bu Amerika'nın rızasına kalmış olan bir şey oluyor. Bu koşullarda zaten Rusya kendi derdini bir tarafa bırakıp aman Gazze'de ne oluyor falan diye ilgilenmiyor. ABD ile Çin arasındaki müzakerelerde Gazze'nin adı dahi geçmedi. Yani kimsenin öyle bir gündemi yok doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla Gazze ne yazık ki dünyanın unutulmuş bir coğrafyası. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Bu genel zaten Filistin meselesi için geçerli. İşte
0: Evet.
1: öbür tarafta biliyorsunuz Sayın Mahmut Abbas tekrar El Fetih başkanlığına seçiliyor. Batı Şeria'da bambaşka türküler çağrılıyor. Gazze'de katliam devam ederken böyle bir durumla maalesef karşı karşıyayız. Şimdi bu da yeni bir şey değil. 2010'da biz İsrail'in bu uluslararası sularda, açık denizde biliyorsunuz terörüyle tanıştık. Mavi Marmara. Hatırlayalım
0: Tabii
1: yani Marmara'da da
0: insanları
1: geldi,
0: öldürüldü.
1: insanları öldürdü, insanları taciz etti, hiç hakkı hukuku olmamasına rağmen denize çıkarma yaptı vesaire. Ne oldu günün sonunda Serap Hanım? Hiçbir şey olmadı. Yani İsrail'de yanına
0: Doğru.
1: kar kala kala bunlar
0: Tabii.
1: devam etti, bugüne geldi. Dolayısıyla şu, kim uluslararası sularda gelecekti bu sivilin? Hatırlayalım, geçen seneki örnekte işte İtalya açıklama yapıyordu, biz eskort edeceğiz. İşte savaş gemilerimiz, uçaklarımız, kimsenin yanında durmadı. Kimse o gemilere eşlik etmedi. Ha, eğer birileri şunu söylüyorsa bu Sumut filosu özelinde, ya bu sizin yaptığınız yanlıştır. Yani bu şu açıdan tehlikeli bir şeydir diyorsa bunu söylemesi lazım. Yani çünkü bu insanlar çok net bir şekilde sivil. Hiç kimse aksini kanıtlayamadı. İsrail didik didik etti. Hiçbirinin CV'sinde buna aykırı bir şey bulmadı. Bu insanların hedefi tamamen sivil, insancıl hedeflerle hareket ediyorlar. Ama kimse bunları korumuyor. Korumak bir yana dursun, biliyorsunuz herhangi bir şekilde sözel olarak müdafaa dahi etmiyor. Bence en büyük problem bu. Yoksa uluslararası hukukta bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürülebilir. Hatta Güvenlik Konseyi'ne götürülebilir bu tarz ihlaller. Çok daha basit ihlallerin götürüldüğünü biliyoruz. Ama hiçbir şey yapılmadığı, daha önce şu anda da yapılacağını zannetmiyorum ne yazık ki.
0: İsrail'in ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylemiştik. Şimdi çok uzun süre hiç yardım ulaştırmadılar oradaki insanlara. Tırlar içeriye giremedi, insanlara gıda ya da sağlık ihtiyaçlarını götüremediler. Sonra peyderpey işte yine sınırlı alınmaya başlamıştı. Bugün ne kadar ulaştırılabiliyor yardımlar Gazze'ye?
1: Şimdi bu da hepimizin yakinen takip ettiği bir konu. Açıkçası hiçbir objektif bilgi yok. En büyük problemlerden bir tanesi de bu. Şimdi biz bu objektif bilgiyi nereden alırız? Birleşmiş Milletler'den alabiliriz. Mısır'dan alabiliriz. Çünkü sınır kapısı olarak biliyorsunuz Refah'tan geliyor bunlar. Kaçtır giriyor? Bunların içinde ne var? Nereye gidiyor? Buna dair en azından benim ulaşabildiğim kadarıyla objektif hiçbir bilgi yok. Bu tamamen İsrail'in keyfine kalmış olan bir şey. Çünkü İsrail hala Gazze'de işgal konumunda. Az önce de söyledik, sarı hat dediğimiz hattı daha da aşağı
0: Evet.
1: çekmiş ve devamlı bugüne İsrail böyle geldi. Fiili durum yaratarak geldi. Yani bu İsrail'in çok basit, bence basit olduğu için de kolay uygulayabildiği bir yöntem. İsrail fiili bir durum yaratıyor. İşte bunun tarihsel uzun bir arka planı var. Orayı işgal ediyor, burayı işgal ediyor. Sonra
0: Lübnan'ı da
1: diğerleri
0: en
1: diyor ki ya
0: son ekliyor.
1: evet,
0: Orada da Suriye'de
1: tabii,
0: de yani ilerliyor
1: tabii.
0: hep. Orada kalıyor
1: Hatta
0: sonra.
1: şöyle olacak. Suriye'de de gördük dediğiniz gibi 74 vardı. İşte aman Golan Tepeleri senin olsun ama bu 74 hattını kabul edelim. İşte tampon bölge. Ondan sonra geldi fazlasını işgal etti. Yani şimdi geliyor Lübnan'ın güneyi zaten kendinin gibi davranıyor. Gazze zaten kendinin gibi davranıyor. Birileri araya girdiğinde de işgal ettiği topraklardan bir miktar vermek karşılığında müzakere yapıyor. Yani buraya böyle geldik. Hani bu bir ironi falan değil. Yani bu
0: Ne yazık
1: sürecin
0: ki.
1: kendisi 48'den bir itibaren objektif olarak bu. İsrail devamlı işgalde bulunuyor. Devamlı fiili durum yaratıyor. Ondan sonra yarattığı fiili durum üzerinden gıdım gıdım, tabir caizse öyle deriz, biz bir müzakere yürütüyor. Şimdi gelinen noktada da şu. Herkes bu ateşkes ilan edildiğinde işte liderler biliyorsunuz Şarm-ı Şeyh'te toplandı. Beklentiler çok yüksekti.

0: Anlıyorum, şahsen
1: Evet.
0: benim de beklentim yüksekti.
1: Evet.
0: Çünkü en azından insanları artık biliyorsunuz, insanlar toprağın çamurun içinden un falan böyle ayırarak karınlarını doyurmaya
1: Evet.
0: çalışıyorlardı. Ve o noktadan birden tırlar girecek falan noktasına geldik ama kimse bunun fikri takibini yapmıyor maalesef. Yani ne
1: Evet.
0: kadarı gidiyor? Hatta sahaya benim gördüğüm kadarıyla sahaya girebilen bir organizasyon da yok. Yani bu sivil organizasyonlar da dahil açıktan en azından girebilmiş olan da yok. Dolayısıyla en
1: Evet.
0: azından benim görebildiğim ve takip edebildiğim kadarıyla objektif bir şekilde insani yardımın ne kadar ulaşıyor, hangi nitelikte insani yardım ulaşıyor, bu tamamen İsrail'in keyfi uygulamalarına kalmış durumda.
1: Bu arada ekrandaki izleyicilerimize bilgi notu olarak Sumut filosu 14 Mayıs'ta Türkiye'den Marmaris'ten yola çıkmıştı sevgili seyirciler. 54 tekne, 400'den fazla katılımcı var. Bir önceki saatte ilk müdahalenin haberini aldık. Az önce de askerlerin tekneye çıktığı anı, İsrail askerlerinin Gazze'ye 350 kilometre yaklaşık uzakta, yani kendi epey uzak bir alanda, açık denizde görüyorsunuz botlarla yaklaşıyorlar. İki geminin de olduğu o bölgede söyleniyor. İlk Munki adlı tekneye müdahale anı, tekneyi durduruyorlar ve orada askerler tekneye çıkarak müdahale ediyor aktivistlere. Daha sonra alıkonuluyor aktivistler. Gözaltına alınanlar, daha önce İsrail'de gözaltında tutulanlar olmuştu. İşte daha sonra ülkelerine gönderiliyorlar. En son 29 Nisan'da tekrar bir müdahale olmuştu. Şimdi yeniden yola çıkan aktivistler yeniden İsrail donanmasının askerlerinin müdahalesiyle ve saldırısıyla karşılaştı. Hukuk dışı olarak ne yazık ki bir nevi korsanlık yapıyor İsrail. Burada Gazze'ye yardım götürmeye çalışan ve Gazze'ye yardım götürülmesi gerektiğini tüm dünyaya hatırlatmaya çalışan aktivistlere ne yazık ki müdahale ediyorlar Sumut filosu teknelerine. İsrail yetkililer de diğer teknelere de sesleniyor. Siz de motorlarınızı kapatın ve bekleyin, ilerlemeyin. Buraya gelirseniz ya da yola devam ederseniz size de müdahale edeceğiz diye. Sıcak gelişme böyle, son bilgiler böyle. Bunun üzerine Doçent Doktor Serhan Afacan'la da İsrail'in Gazze'deki işgalini ve orada ne yazık ki hala sürdürdüğü soykırımı ve hukuksuz uygulamalarında konuşuyoruz. Ve bir yandan Serhan Bey, sadece Gazze değil, Batı Şeria'da da aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler de sınırlarını daha da zorluyor. Bir yandan biz Gazze'ye gözümüzü çeviriyoruz ama Batı Şeria'daki saldırılar ve ihlallerin sayısı da çok arttı. Yine ne kadar etkili oldu tartışılır ama AB'den de bu yerleşimcilerin kara listeye alınacağı yönünde bir açıklama gelmişti. Geçen hafta hatırladığım kadarıyla Batı Şeria'daki durumun boyutu ne? Ona ilişkin mesela işte AB'den bu yaptırım kararının bir etkisi var mı, olur mu? Hemen ona İsrail'de sert bir cevap verdi.
0: Şimdi Serap Hanım, son aylarda biz ne konuşuyorduk? Şunu konuştuk. İsrail dedi ki işte Batı Şeria, biliyorsunuz hatta bu Gazze Batı Şeria denklemi çok İsrailler açısından enteresan bir denklem. İsrail işgali açısından 2005'te işte bu Gazze'den çekilme sürecinde de Ariel Sharon'un, yani Gazze'den çekiliyorlar çünkü asıl işgal bölgeleri biliyorsunuz Batı Şeria'da. Yani Batı Şeria'da işgallerini yoğunlaştırmak istiyorlar. Bu hiç bitmeyen bir şey. Ariel Sharon da zamanında buradan çıkıyorum ama işte benim seleflerimin yapamadığı işgalleri ben Batı Şeria'da yapacağım demişti ki zaten bugün maalesef Kudüs-ü Şerif'i konuşamıyoruz bile. Mescid-i Aksa'da biliyorsunuz çok keyfi uygulamalar yapabiliyorlar. Çünkü adam zaten Kudüs'ü başkenti ilan
1: Bir
0: etmiş
1: ay
0: ve bunu
1: kapattı
0: hiçbir şekilde de
1: yani camiyi.
0: kapattı bir ay keyfine kadar. Geçenlerde ne diyordu Netanyahu? Sonsuza kadar İsrail Devleti'nin başkenti olarak kalacak diyor Kudüs. Kudüs İsrail Devleti'nin başkenti falan değil biliyorsunuz. İşgal edilmiş bir toprak konumunda.
1: Yani Müslümanlar
0: Şimdi
1: için bu
0: bu...
1: kadar önemli bir mabedin böyle bir ay kapatılmasına da hiç de doğru düzgün tepki de gelmedi. O da çok şey değil mi? Yani hani az önce
0: Yani...
1: dediniz ya, İsrail'in yaptıklarına bir nevi hani İsrail'e bulaşmayalım gibi bir şeye mi yol açıyor bu? Amerika'nın arkasındaki desteğiyle bu küstahça attığı adımlara nasıl oluyor?
0: Yani açık konuşmak gerekirse Gazze davası ya da Filistin davası diyelim daha genel anlamıyla sözde sahip çıkanı çok ama fiiliyatta arkasında duranı az bir meseledir. Bu böyledir yani, çok net. Elbette bu geçmiş için söylemiyorum. Çünkü geçmişte bu dava uğruna savaşan devletler var. Hatırlayalım işte 48, 67, 73 vesaire. Ama bugün gelinen noktada yani bir açmaza dönmüş durumda ve kimse buna bulaşmak istemiyor. Bir de herkesin kendi derdi var bölgede, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bambaşka güvenlik krizleri, bunların hepsi günün sonunda İsrail'e yaradı. Yani biliyorsunuz Irak

0: Irak işgali de İsrail'i yaradı. Suriye'deki istikrarsızlık da İsrail'i yaradı. Lübnan'da bir ki olamamıştık da İsrail'i yaradı. Bugün gelinen noktada İran üzerinden oluşturulmaya çalışılan güvenlik
1: Evet.
0: açıkları ya da krizi de İsrail'i yarıyor. Şimdi bu Batı Şeria ile ilgili sorduğunuz soru bence çok önemli. Çünkü daha yeni ben son günlerde biraz yakinen takip ediyordum ne oldu diye. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'daki genel anlamda esasen Filistin topraklarındaki Gazze de buna dahil insani durumla alakalı bir rapor yayınladı. Bu düzenli raporlar yayınlanıyor. Burada özellikle bir istatistiksel yapalım çok dikkat çekici. Diyor ki bakın 5 ila 11 Mayıs arasında yani şu kısa zaman zarfında 45 tane Filistinlere ait 45 tane yapı imha edilmiş ve bunların %90'ı tarım gibi, su gibi, efendime söyleyeyim işte hıfzı sıha gibi amaçlarla kullanılan sivil alanlar. Yani
1: Evet.
0: yaşa, sadece insanlara ait evler değil.
1: Ne yazık
0: %90'ı diyor
1: ki.
0: bakın 145. Yani ve bir 5-6 gün zaman zarfından bahsediyoruz. 45 binayı yok ediyorlar ve bu bina oradaki insanların ya su ihtiyacına tekabül ediyor ya tarım amacıyla kullanıyor falan.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Batı Şeria'da değişen hiçbir şey yok zaten. Hiçbir zaman değişmedi Batı
1: Ne yazık
0: Şeria'da
1: ki.
0: durum. Orada olduğu gibi işgaller devam ediyor. Hem İsrail'in
1: Peki.
0: devlet terörü üzerinden harekatı devam ediyor. Bir taraftan da oradaki işgalci İsraillerin saldırıları da devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Doçent Doktor Serhan Afacan,
0: Rica
1: sağ olun
0: ederim.
1: katkınız için, katıldığınız için
0: Rica
1: çok teşekkürler.
0: ederim. İyi
1: Buradan
0: günler diliyorum.
1: sağ olun. Hemen Ankara stüdyomuza dönelim. Nasuhi Güngör bizimle. Nasuhi merhaba.
2: Merhaba, günaydın Serap.
1: Çok teşekkür ederim. Yani Sumut filosuna bu müdahaleyle başladık önceki saatte ve diğer teknelere de anladığım kadarıyla aynı şekilde müdahale sürecek. Hatta bir de en son açıklama var. İşte deniz kuvvetlerimiz müdahale ediyor. Önce bir yüzer hapishaneye alınacaklar aktivistler, ardından da Aşlo'da götürülecekler, nakledilecekler diye. Ne söylersin?
2: Ya o kadar geniş bir alanda saldırganlık politikasını sürdürüyor ki İsrail. Bunu da kendisi dünyaya kendisini korumaya yönelik bir güvenlik konsepti olarak ilan
1: Evet.
2: etmekten de hiç çekinmiyor. Hatta daha doğru bir deyimle hiç utanmıyor. Çünkü şöyle bir şey var Serap. Yani İran Savaşı ile birlikte ister istemez pratikte Gazze'ye yönelik ilgi bir parça da olsa zayıfladı. Zaten daha öncesinde de benzer bir durum vardı. Yardımların ulaşması noktasındaki zorluklar. Maalesef coğrafi zorluklar da bu konuda çok ciddi. Gazze ile ilgili uluslararası yapılanmalar oluşmuştu. Tam o sırada İran Savaşı başladı ne yazık ki. Şimdi burada hani sivil bir anlayışın bile gelip yani bu bir askeri filot değil İsrail'e saldırmaya gelmiyor.
1: Tabii.
2: Ama ona yönelik tepkisi bile İsrail'in aslında yapıp ettiklerini bir yandan örtme, bir yandan da kendisinin tırnak içindeki o güvenlik konseptini devam ettirme konusundaki ısrarını gösteriyor. Nitekim savaşı da tekrar başlatmakla ilgili, saldırıları tekrar başlatmakla ilgili
1: Peki.
2: İran tarafında da ciddi işaretler var. Ne yazık ki yani bunlar birbirinden bağımsız okuyamayız ama olan hep Gazze'deki ve benzeri alanlardaki mazlum insanlara, çocuklara, ailelere yerini yurdunu terk etmekte zorunda kalan yüz binlerce, milyonlarca
1: İnsan
2: insana
1: oluyor.
2: oluyor ne
1: Şimdi
2: yazık
1: oraya
2: ki.
1: ulaşsa bu
2: Lübnan'a
1: tekneler,
2: bakalım.
1: oradaki hani örtme dedin ya,
2: Evet.
1: oradaki tablo yani daha sınırlı bilgi alınabiliyor Gazze'den, daha sınırlı görüntü ediliyor. Oraya
2: Evet.
1: ulaşsa insanlar oradaki durumu da tüm dünyanın göreceği bir hal alacak diye bunun önüne geçiyor. Yardımın ulaşmasından öte
2: Tabii
1: bundan
2: yani
1: belki
2: şimdiki oradaki yardımlar tabii ki
1: sembolik yardımlar.
2: sembolik söylediğin gibi çok evet çok önemli ve dediğin gibi o manzarayı o tabloyu dünya kamuoyunun gözüne serme konusunda tabii bu filoların şöyle bir özelliği de var. O kadar çok uluslararası katılım oluyor ki artık giderek daha da büyüyor, güçleniyor bir irade anlamında, bir sivil irade anlamında. İsrail bir askeri devlet, bir güvenlik paranoyası içinde yaşayan bir devlet. Dolayısıyla herhangi bir sivil anlayışın yanından, yöresinden geçebilecek bir zihin dünyası da yok.
1: Yok.
2: Yani bu tarafı da onu saldırganlaştırıyor. Evet.
1: Evet, bu arada 96'da Türk aktivist var gemide. 54 tane tekne var. Filoda çok affedersiniz. 426 aktivist var. 420 aktivist arasında 426 aktivist arasında 96'da Türk aktivist var. Geçen hafta Marmaris'ten, daha
2: Dörtte
1: doğrusu
2: bine
1: 14
2: yakın, evet.
1: Mayıs'ta Marmaris'ten yola çıkmışlardı. Ama yani uluslararası sularda bunu yapıyorlar Nasuhi ve önlenemiyor da. Bu da
2: Şöyle bir
1: çok
2: şey daha
1: acıklı bir
2: var.
1: durum.
2: Bu son özü evet. Evet çok bu hatırlattığın hani uluslararası hukuk, deniz alanları vesaire
1: Evet.
2: bütün bunlarla ilgili İsrail'in evet o kural tanımazlığı

0: Ta böyle Yunan karasularına kadar
1: Evet.
0: götürme meselesi, oralarda ortak müdahaleler. Şimdi bu arada hani söylediğin için hani ben de altını çizmiş olayım. Hani oradaki hem Türklere hem diğer bütün katılımcılara selam olsun. Çünkü
1: Evet.
0: onlar gerçekten uyuyan insanlık vicdanını uyandırmak için büyük bir gayret sarf ediyorlar. Yolları açık olsun öyle diyelim.
1: Doğru.
0: Ama denizde de, karada da, havada da hiçbir uluslararası hukuk kuralına riayet etmeyen, hiçbir değer tanımayan, üstelik bunu giderek daha da geniş bir alana yayan bir İsrail var karşımızda. Bu çok büyük bir problem Serap. Yani bu coğrafyanın değil, sadece bölgemizin değil, bütün dünyanın barış içinde olmasının belki de yegane gerekçelerinden bir tanesi, yollarından bir tanesi İsrail saldırganlığının durdurulması. Bunun altını çizmiş olalım. Aksi takdirde bir gün Lübnan'ı, bir gün Gazze'yi, bir gün bir başka ülkeyi, İran'ı konuşmak durumunda kalıyoruz. Ve onlar Amerika arkalarında bu şekilde olduğu sürece de durmuyorlar ne yazık ki.
1: Durmuyorlar. Yani Gazze'de bunları yaparken Batı Şeria'da daha da agresifleşiyorlar. Az önce Serhan Bey'le konuştuk.
0: Tabii.
1: Oradaki aşırılıkları işte en son işte 45 bina nasıl imha edilmiş Filistinlere ait insanların gıda ihtiyaçlarının, su ihtiyaçlarının önü kesiliyor. Evleri ellerinden alınıyor. Lübnan'da işte bu savaş sırasında gördük. Orada da 1 milyondan fazla insanı yerlerinden ettiler. Orada da aynı şekilde. Suriye'de de hemen değil mi rejimin devrildiği dönemde orada da hemen Golan
0: Tabii,
1: Tepelerinden daha ileriye
0: tabii.
1: devrildiler, ilerlediler. Bir son cümle bir dakikamız var ama hemen senden buna ilişkin de bir cümle almak isterim.
0: Buralarda da durmuyorlar tabii Serap. Yani mesela geçenlerde şöyle bir şey konuşuldu. Son hamlelerinde Malta Adası kadar bir yeri işgal etmiş durumda İsrail. Tampon bölgeler oluşturma alışkanlığı var. Dedim ya bir güvenlik paranoyası içinde yaşıyor. Çünkü herkesi kendisi gibi zalim, herkesi kendisi gibi bir güvenlik paranoyası içinde yaşayan gibi görüyor. Yani derler ya elinizde çekiç varsa herkesi çivi gibi görmeye başlarsınız. Bu coğrafyada çok hazin bir şey bu. Yani Lübnan'da ya sadece birkaç ay içinde yaşanan 1 milyon insanın sürgünü ve 5,5 milyon nüfuslu bir ülkede binlerce insan hayatını kaybetti
1: Kaybetti.
0: ve bunların çok büyük bölümü de siviller maalesef.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum Nasuhi. Katkın ve
0: Ben
1: değerlendirmelerin
0: teşekkür
1: için.
0: ederim.
1: Şimdi Sumut filosuna müdahale ile ilgili sıcak bilgileri ekranda göreceksiniz. Sonraki saatte de elbette ayrıntıları alacaksınız Habertürk ekranında. Para gündemi noktalıyoruz. Rahim Ak birazdan Ayılar ve Boğalar programı ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: bir sistemi var orada, hani biraz daha...
1: Evet, ama işte, onunla da sonuna geldik gibi bir, gözüküyor.
0: Evet, bir de evet, dengelenme evet. yapılıyor ama evet dediğiniz gibi. Türkiye'yi nasıl etkiledi ve bundan sonraki süreçte sizin beklentileriniz değişti mi? Yıl sonu beklentileriniz değişti mi Türkiye ekonomisine yönelik olarak?
1: Evet, değişti. Biz dediğim gibi yıl başında daha düşük bir enflasyon bekliyorduk. Piyasanın üstünde olmakla birlikte %24-26 gibi bir şey bekliyorduk. Şu an %29-30 tarafına geçtik. Dolayısıyla enflasyon bizim de beklentilerimiz yükseldi.
0: 5 puan kadar yani.
1: Evet, 5 puan kadar. Piyasa katılımcıları anketinde de aslında onu görüyoruz. Ona yakın yani. Büyüme tarafı enteresan olacak. Büyüme tarafında şimdi elimizdeki veriler, örneğin bir PMI verisi var. Bir imalat sanayi verisi var. PMI'de yanlış hatırlamıyorsam son 1,5 senenin veyahut da 15 ayın en düşük seviyesi. Sanayi üretimi yıllık ve aylık bazda mevsimsel etkilerden arındırılmış vaziyette. Baktığınız zaman eksi. Dolayısıyla büyüme tarafında ki bunlar savaşı daha tam yansıtmıyor idi bence. Verilerin hani geçmişten gelme özelliğini dikkate alırsanız. Büyümede de bir yavaşlama görme ihtimalimiz var. Bizim sene sonu için %4'tü tahminimiz. Onun bir %3'lere kadar düşme ihtimali bizce var artık.
0: Evet.
1: Cari dengeden de hani bahsetmek gerekirse orada seneyi %2,5-2 gibi kapatırız diye düşünüyorduk. Şu an itibariyle 3-3,5 gibi bir cari açık söz konusu olacak gibi gözüküyor. Buradaki temel varsayım şu tabii. Merkez Bankası da biliyorsunuz petrol tahminini yükseltti.
0: Evet.
1: Bu petrol fiyatları Hürmüz Boğazı açılsa dahi eski seviyelerine dönmeyeceği, ortalamaların 90 civarında kalacağı, belki 95'ler civarında kalacağı gibi bir varsayım var ki şu anki şartlarda baktığımız zaman, özellikle de yani hafta sonu ve bugünkü gelişmelere de baktığımız zaman bu gerçekçi bir varsayım gibi gözüküyor.
0: Böyle olunca peki yani daha önce 60'lar civarındaydı petrol fiyatı. Hatta yani orta vadeli programda 63 dolar evet, diye gördüm evet, ben yanlış hatırlamıyorsam.
1: O civarda bir şey.
0: 63'ten evet. 90'a gelindiğinde böyle olunca açık. Yani sizin söylediğiniz rakamlara geliyor mu?
1: Geliyor.
0: Cari açık
1: evet,
0: özellikle.
1: Tabii 3,5. Yani maksimum 4 gibi düşünebiliriz onu.
0: Peki şunu soracağım. Şu ara dövize ilişkin herhangi bir beklenti yok ama cari açık artınca tabii döviz ihtiyacı artıyor.
1: Doğrudur.
0: Herhangi bir tehlike görüyor musunuz dövize yönelik olarak?
1: Şu an bir tehlike görmüyorum ben açıkçası. Çünkü reel faiz hala yüksek. Bir dolarizasyon eğilimine ilişkin herhangi bir ibare yok. Şu olabilir, yabancı çıkışı olabilir. Merkez Bankası da piyasaya müdahale eder. Müdahale edebilir mi? Evet, yeterince döviz rezervi var Merkez Bankası'nın. Bunu daha önceki periyotlarda da görmüştük. Bu hani dövize aşırı talep olduğu zaman özellikle dolarizasyonunu engellemek için artı enflasyon, dezenflasyonun önemli ayaklarından biri kur tabii. Evet. Oradaki çıpayı da bırakmamak için Merkez Bankası'nın döviz kurunda kontrolsüz bir harekete izin vereceğini ben düşünmüyorum.
0: Evet.
1: İzin vermek zorunda kalır mı? Şu anki resimde zorunda da kalmaz. Dediğim gibi rezervler şu an itibariyle güçlü.
0: Güçlü kaldı ki enflasyonla savaşta zaten gıda enflasyonu işte Nisan'da evet, gördük. Evet. Çok kötü geldi. Böyle olunca giyim de kötü geldi. Böyle olunca hani bir taraftan da kurun etkisi olursa eğer o zaman işleri bayağı tabii, zorlaştırır
1: evet,
0: gibi duruyor.
1: O zaman
0: duruyor.
1: Tabii %30 da tutma ihtimali azalır.
0: O yüzden diyorsunuz ki bir şekilde yani zaten rezerv de yerli yerinde öyle bir tehlike yok. Çok sorduğum son dönemde ben de size sormuş oldum. Peki tabii. Bu doğrultuda sizin temel senaryonuz var. Biraz anlattınız ama tabii ki sizin temel senaryonuz doğrultusunda özellikle bu program biraz borsaya yönelik bir program.
1: Tabii tabii.
0: Şirketlerin durumu ne olur? Borsa ne olur? Ve faiz yine faizde herhangi bir önce oradan başlayalım isterseniz faizde evet. bir yükseliş beklentiniz var mı?
1: Faizlerde biraz daha bir yükselecek muhtemelen yurt dışı kaynaklarla yurt dışı sebeplerden ötürü özellikle.
0: Politika faizinde bekliyor musunuz yükseliş?
1: Efendim politika faizinde ben aslında yanıldım. Geçen sefer 300 baz puanlık bir faiz arttırımı bekliyordum ben. Benim kafamdaki şey şuydu açıkçası haftalığı 40'a çıkarır ve haftalıktan fonlamaya başlar diye. O olmadı ama hani politika faizi 40 oldu. Yani 40'tan fonlamaya.

0: piyasaya. Dolayısıyla
1: fiilen 40.
0: Evet, fiilen 40 evet. diyebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla orada Merkez Bankası mümkün olduğunca faiz arttırmamaya çalışacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Koşullar el verir mi? El verebilir. Mayıs'ta yok toplantı biliyorsunuz. Hı hı. Hazirandaki toplantıda muhtemelen pas geçer gibi geliyor. Bu enflasyon raporunda da edindiğim izlenim buydu. Dolayısıyla faizlerde evet biraz daha bir yükseliş marjı var. Politika faizi dışından bahsediyorum. Hani bono tahvil faizlerinde. Ama hani böyle çok da yukarı yönlü bir marj varmış gibi gözükmüyor.
1: Evet, bu söyleminizde zaten büyümeye yönelik biraz daha zaten talepte bir nispeten, yavaşlama var.
0: Evet.
1: O hani faizin o de yükselmesiyle beraber ona da katkıda bulunur. Bulunur. Galiba öyle.
0: Büyük ihtimal öyle.
1: Borsaya geçelim mi? Borsa, geçelim. Şirketler nasıl Hı. etkilenir, ne olur?
0: Şimdi tabii stagflasyonist bir resimde borsa şirketlerinin karlarının olumsuz etkilenme ihtimali son derece yüksek. Nitekim verilerde onu biraz görmeye de başladık ama Hı. gecikmeli olarak bu işler gerçekleşiyor. Genelde bir çeyrek, iki çeyrek sonrası. Dolayısıyla hani genel anlamda baktığımız zaman borsayı oluşturan şirketlerde operasyonel faaliyetlerin biraz daha kötüye gitme ihtimali var. Ama hmm. bu illaki borsanın daha kötüye gideceği anlamına gelmiyor.
1: Neden?
0: Biz orada şu var, çünkü borsa enflasyon muhasebesi konusu bir kenara baktığınız zaman özellikle bir yabancı yatırımcı bakıyor. Fiyat kazançlar vesaire değerleme yöntemlerine göre borsa ucuz.
1: Hmm.
0: Onun tartışması yapılabilir yani ucuz mu değil mi, ama hani şey olarak baktığınız zaman, objektif olarak baktığınız zaman bir fon yöneticisi gözünde en azından pahalı değil diyebiliriz.
1: Evet.
0: Yurt dışına kıyasla, kıyaslanabilir ülkelere de kıyasla evet. gelişmekte olan
1: ülke. Tek tek şirketler, sektörler karşılaştırılıyor değil mi orada? Ona hani
0: şirket de karşılaştırılıyor. Borsanın kendisi endeks bazında endeks de fiyat karşı. Kazanç, Hı-hı. işte bankalar için defter kazanç gibi evet. metrikler kullanılıyor. Bir de tabii DCF'ler kullanılıyor ama DCF'ler karşılaştırılmalı pek olmuyor. Dolayısıyla velhasıl faizler yükselirken de ve yüksek kalırken de borsa yükselebilir. Onu gördük aslında, bir örneğini gördük. Hmm. Son
1: iki Nisan haftada yükseldi.
0: Başından beri aslında. Nisan doğru, başından doğru. beri yurt dışı ile birlikte yükseldik. Biraz gerisinde kaldık zaman zaman. Şu anda da biraz gerisinde kalıyoruz ama
1: bugünlerde biraz satış
0: evet,
1: var.
0: Evet, borsadan hani pahalı diye veyahut da sadece faizler yükseliyor diye komple çıkmak çok da mantıklı gelmiyor. Şunu ekleyeyim, ama kısa vadeli görüşümle orta uzun vadeli görüşüm biraz farklı, hmm. çelişiyor. Ben şöyle düşünüyordum aslında. Strateji raporunda yıla güçlü bir başlangıç, ardından bir düzeltme Mart ayında gerçekleşti. Sonra bir üç aşamalı bir oyun planı gibi yansıttık biz onu. O şekilde hmm. dillendirdik. Üç aşamanın birincisi yükseliş, Nisan'da gördük. İkincisi bir düşüş. O safhaya girdik bence şu an. Üçüncüsü de bu düşüşün vereceği bir alım fırsatı. Dolayısıyla ikinci safhada olduğumuzu düşündüğüm için şu an borsa için olumlu değilim. Hı-hı. Ama bu aşama bittiği zaman, ki Mayıs sonu gibi biteceğini düşünüyorum ben. Hı-hı. Sebeplerini de hani konuşabiliriz isterseniz. Bunun özellikle iyi hisselerde, değeri cazip hisselerde bir alım fırsatı yaratacağını düşünüyoruz.
1: Sebepleri isterseniz birkaç maddesi evet. varsa onu kısaca bir değinelim tabii. lütfen.
0: Ya en önemli
1: borsa yatırımcıları izliyor programı.
0: Tabii. Ya en önemli maddesi bir kere piyasa teknik olarak güçlü duruyor şu an. Çok altta olmayan destek seviyeleri var. Oralara kadar geri çekilme ihtimali var. Ama daha önemli sebep bence Mayıs sonu, Haziran gibi tüm dünyada global piyasalarda tekrar bir iyimserlik dalgası başlayacak. Hürmüz konusunda, daha doğrusu İran konusunda ben Haziran ayı içinde öyle veya böyle bir ateşkesle sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Öncesi daha zor olacak. Piyasa Hı. açısından da bir baskı yaratacak ama Haziran'da büyük ihtimal Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de devreye girmesiyle birlikte orada bir ateşkes bekliyorum. Bu petrol fiyatlarında bir geri çekilmeyi beraberinde getirecek ama tekrar altını çiziyorum. Bu eski seviyeleri geri getirmeyecek. Yani belki 90'lara vesaire geri getirecek. Stagflasyon resmini de tam değiştirmeyecek. Ama en azından o düşüş sonrası fiyatlar biraz daha cazip olduğu için ve Hürmüz Hı-hı. Boğazı'nın açılması, dediğim gibi Haziran ortası veyahut da Haziran ayı içinde gerçekleşme ihtimali artacağı için

0: Bu bir alım fırsatı. Evet. Var değerlendirme.
1: O zaman şu anda çok zor durumda bulunuyor. En zor durumda şu an durumu borsacılar için, borsa yatırımcılar için konuşursak çok az vaktimiz kaldı. Son olarak böylesi bir ortamda sadece yüzdesel olarak söylenirsen bir sepet oluşturursanız yatırımcılar için neler olur? Hangi yatırım enstrümanı ne kadar bulunur sizin sepetinizde?
0: Yüzdeleri söylemeyeyim çünkü bu yatırımcıdan yatırımcıya göre değişir. Tabii. Ama çok hani genel konuşayım. Şu an bence Türk lirasının ağırlığının yüksek olması gerekiyor portföylerde. Bu %40-50 arası olabilir. Altın için Mayıs sonunu bekleyeceğim gelmesini. Hisse senedinin ağırlığının şu an az olması lazım. Mayıs sonu gibi arttırılmak üzere. Kısa vadeli bonolar bu ortamda tercih edilebilir. Türk lirası tercih edilebilir. Yabancı para cinsi enstrümanlardan da Amerikan dolarını tercih ederim ben. Evet,
1: peki. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Geldiğiniz için, değerli katkılarınız için. Yine her zaman olduğu gibi değerli izleyenler, haftanın sözüyle kapatıyoruz programı. Haftanın sözü, bu haftanın sözü derya kenarında dalga eksik olmaz. Nasıl bir dünyada ve nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı bilerek yatırımlarımıza yön verelim. Efendim aylar ve boğaların bu hafta da sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Pusula Portföy, Ayılar ve Boğalar programını sundu.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 18 Mayıs Pazartesi günündesiniz. Ben Sena Alkan. 2 saat boyunca beraberiz. Sıcak gelişmeleri de takip ediyoruz. Küresel Sumut filosu, kriz masası, Akdeniz'de teknelerin çevresinde savaş gemileri görüldüğünü ve uluslararası sularda aktivistlere müdahalenin başladığını duyurdu. Hemen aktaralım detaylarını. Filonun kriz merkezinden yapılan açıklamada teknelerin etrafında 2 savaş gemisi görüldüğü bildirildi. İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı filoda 23 tekneyle irtibatımız koptu dendi. Sumut filosu ayrıca Sadabat adlı gemiye İsrail askerlerinin çıktığını ifade etti. İsrail medyası aktivistlerin önce yüzer bir hapishaneye, oradan da Aşdod limanına nakledileceğini iddia etti. Gazze'den yaklaşık 250 deniz mili uzakta olan küresel Sumut filosunda 52 teknede toplam 425 katılımcı bulunuyordu ve bu aktivistlerden 96'sı Türk. İsrail'in filoya 29 Nisan'da yaptığı müdahalede yaklaşık 170 aktivist alıkonulmuştu. Şimdi bu bir ilk değil, daha önce de oldu. Hatta Gazze ablukası çok genişken oldu. Gazze soykırımı devam ederken oldu. Ama İsrail durmaksızın her yaklaşan gemiye çıkmaya, bir nevi korsanlık yapmaya devam ediyor. Konuklarımız var. Kent Üniversitesi öğretim üyesi emekli kurmay albay Ünal Atabay ve Ege Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinem Ünaldılar bizimle beraber. Şimdi birazdan bu arada Sumut filosundaki aktivistlere de bağlanacağız. Ama önce konuklarımızla başlayalım. Komutanım sizinle başlayalım. Biz bunu ilk defa görmüyoruz. Daha önce de çeşitli kerelerde yıllardır süre gelen pratiği bu İsrail ordusunun. Ama bir yandan da Gazze'de abluka sürerken işte Sumut'ta kararlılıkla yola devam ediyor. İlk değerlendirmenizi bir alayım.
1: Şimdi Sena Hanım, tabii bu hepimizin bildiği gibi siz de başlangıçta ifade ettiniz. Bir korsanlık, uluslararası sularda yapılan bir engelleme veya müdahale bu. Uluslararası suların, biliyorsunuz, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında, yani 87. maddede açık denizlerin serbestliği ilkesi var. Yani seyri sefer serbestliği. Bu açık denizlerde müdahale hakları uluslararası hukukta belirlenmiştir. Yani korsanlık durumlarında, silahlı soygun hallerinde, işte izinsiz yayın yapan böyle radyo televizyon durumlarında veya devletsizlik dediğimiz, yani uyruksuzluk, işte hiçbir devletin bayrağını taşımayan bir gemi olduğunu düşünelim. Ya da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı hallerinde. Hı hı. Yani bu durumlarda müdahale edebilirsiniz açık denizlerde. Burası yaklaşık 400 mil civarında İsrail'e olan mesafesi. Dolayısıyla uluslararası sular burası. Ama bunu ilk yapmıyor. Daha önceden de yaptı. Bu defalarca biliyorsunuz müdahalesi. Amacı tabii Gazze'ye yanaşmadan parça parça yavaş yavaş bu filoyu sönümlendirmek, Gazze kıyılarına ulaşmasını engellemek. Daha önceden benzer bir şekilde az da olsa bu engellemeleri, bariyeri aşan unsurlar olmuştu. Bunu herhalde bir daha yaşamamak adına daha sert, daha uzaktan ve daha etkili bir yöntemle engellemeye çalışıyorlar. Yani yapılan tabii insanlık dışı, hukuk tanımazlık, her şey var. Şimdi tabii bu sadece bu Akdeniz'deki Sumut filosunu engellemekle değil, İsrail biliyorsunuz kendi ana karasında da Gazze'ye yönelik, Batı Şeria'ya da aynı şekilde, Filistin topraklarına yönelik benzer haydutluğu yapıyor. Aynı haydutluğu bu denizde yaptığını görüyoruz. Şimdi belki biz bunu konuşuyoruz, Sumut filosunu, öte yandan aynı şekilde eş zamanlı paralel olarak karadan da bir filo var hareket halinde şu anda. O da Libya'da önü kesilmiş durumda. Libya'da Sirte civarında Hafter güçleri tarafından bekletiliyor. Yani Moritanya'dan, Fas'tan, Cezayir'den, Tunus'tan geçtiler. Libya'ya geldiler. Batı Libya'dan geçtikten sonra Doğu Libya sınırlarında bekletiliyor, duruyor. Yani Libya ve Mısır'ı aşıp işte Gazze topraklarına ulaşması lazım. Şimdi bu da engelleniyor. Tabii bütün bunların hepsi aslında devletlerin kendi aralarındaki ulusal çıkarları veya küresel yeni dünya düzeninde her devletin kendine has bir yer arayışından kaynaklı bir kaos, düzensizlik ortamından İsrail de istifade ediyor. Yani neden? Libya Hafter bölgesi

0: kendi çıkarları açısından buna müsaade etmiyor. Mısır komşuluk ilişkilerinden müsaade etmiyor. Dolayısıyla uluslararası toplum bir arada İsrail'in bu hukuksuzluğuna karşı ortak bir tepki koyamıyor. Bundan da istifade etmek suretiyle işte bu müdahaleleri de rahatlıkla yapabiliyor.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bazı teknelerle irtibat yok ama bu bize geçtiğimiz Sumut seferinde bir takım tekneler navigasyonu kapatıp Gazze'ye doğru ilerlemişlerdi. Hatta gece yolculuğu, gece müdahalesiydi. Şimdi siz daha erken müdahale başladı dediniz ama insanın aklına da geliyor. Hani Gazze karasulara bir şekilde girmiş olsa dahi sembolik açıdan büyük bir anlam taşıyacak. Ablukanın delindiği anlamını taşıyacak. Sinem Hocam, bir tekne yanlış hatırlamıyorsam Gazze karasularına girmişti geçtiğimiz Sumut seferinde. Bir benzeri olur mu? Bunun bizatihi uluslararası toplum nezdinde muazzam bir sembolik anlamı olur mu sizce?
2: Evet Sena Hanım, yani dediğiniz gibi geçmeyi başarabilirse herhangi bir tekne elbette sembolik olarak çok uluslararası toplum açısından memnuniyet verici olur. Çünkü İsrail'in bu Ünal Bey'in de anlattığı üzere uluslararası hukuku hiçe sayan, hiçbir şekilde bağdaşmayan uluslararası hukukla ve sivil toplumla faaliyetlerini en azından ona karşı kazanılmış bir zafer niteliğinde olur. Dolayısıyla sevindirici olur. Ancak böyle olmaması için İsrail elinden geleni yapacaktır. Şu an buna cevap vermek çok zor tabii. Hani bunu başarabilen bir tekne olur mu olmaz mı? Bunu söylemek pek mümkün değil, takdir edersiniz ki, ama eğer böyle bir durum söz konusu olursa tabii ki uluslararası kamuoyu ve toplum nezdinde söylediğim gibi İsrail'e karşı bir zafer olacak. Geçen seneden beri, geçen yılda özellikle bu durumlar yaşandığında birlikte yayındaydık. Hep benzer şeyleri söylüyoruz. Oldukça uluslararası hukuka aykırı bir durum olduğunu ifade ediyoruz. Ancak zaten Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından sonuçta cezaya çarptırılmış bir lider. Dolayısıyla artık daha fazla uluslararası hukuk ve İsrail'i aynı cümlede kullanmanın da çok bir anlamı yok. Bu kaçıncı Sumut baskını, İsrail'in sivilleri zapt edişi, bir şekilde ablukanın delinmemesi için çok ciddi sert yöntemlere başvurması. Dolayısıyla aynı senaryoyu defalarca bir daha yaşıyoruz. Çok üzücü yaşananlar.
1: Ama
2: yani
1: sanki şöyle de bir yanıyla olmuyor mu değerli hocam? Üzücü. Şimdi bunları bir Sumut filosu gidiyor. Bir sonrakinde bir Sumut filosu daha, biraz daha kalabalık ve geçtiğimiz müdahalelerden daha da tecrübeli. Dolayısıyla bu böyle istikrarlı bir şekilde sürdüğünde sanki İDF'nin de, yani İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, İsrail ordusunun da müdahale yöntemini, sistematiğini çözdüğünde bir yerden sonra sanki bu filolardan birinin bir şekilde ulaşması bir parça daha kolaylaşmış olmuyor mu?
2: Umarım bahsettiğim gibi ulaşabilirler ama ulaşamasa bile sizin söylediğiniz gibi en azından uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için İsrail'in yaptıklarını tüm dünyanın görmesi açısından, yani sivil toplumun da ne kadar karşısında bir ülke olduğunu göstermek açısından bu kadar insani bir şeyi bile gösterdiği sert tepkilerin yine kamuoyu, uluslararası kamuoyu bağlamında anlatılması açısından çok ciddi bir fayda sağladığını düşünüyorum. Yani tekneler ulaşabilir, ulaşmayabilir, bir tekne delebilir ama günün sonunda öyle olmasa bile uluslararası toplumun İsrail'e bakışı değişiyor. Yani çok daha bundan bir 5 yıl önce mesela çok daha farklıydı Avrupa'daki ülkelerin genel olarak uluslararası kamuoyunun İsrail'e bakışı. Artık bu noktada bir kırılma yaşandığını düşünüyorum. Çünkü her şey bir yana, bahsettiğimiz gibi uluslararası sular, sivil toplum, dolayısıyla İsrail'in kendisini savunacak bir argümanı kalmıyor. Bu anlamda bu farkındalığın dünyada oluşması açısından da sembolik olarak önemli. Bu faaliyetlerin devam ettirilmesi. Ya bir şekilde İsrail'in bu anlamdaki psikolojik üstünlüğünü törpüleyen bir özelliği var dünya kamuoyu çerçevesinde.
1: Teşekkür ediyorum. Komutanım, uluslararası toplumun İsrail'e bakışı değişiyor dedi Sinem Hocam. Bütün, yani şöyle, Gazze'de soykırma başladığından bu yana daha bir uluslararası gazeteci girmiş değil Gazze'ye, girebilmiş değil. Sadece İsrail'in seçtiği, kabul ettiği, İsrail ordusunun içerisine yerleşmiş bir takım batılı gazeteciler girdi. Onların da alabilecekleri görüntü o kadar sınırlıydı ki insan hakları üzerine çalışan aktivistlerden tutun da yardım derneklerine kadar kimse içeri alınmıyor. Bir yandan da işte böyle ablukayı delmeye çalışan tekneler de alınmıyor. Günün sonunda bakıldığında içeride adım adım da o sarı hattı genişleten bir İsrail var. Bundan sonra bu filoyla beraber

0: maalesef biraz İran'da yaşananların gölgesinde kalmıştık Gazze'deki soykırım. Siz en azından Gazze'de insani açıdan bir ilerleme bekler misiniz?
1: Yani açıkçası beklemiyorum. Şöyle biliyorsunuz bütün İsrail'in politikası baştan beri oradaki Filistinleri açlığa mahkum etmek. Dolayısıyla Gazze'deki Gazze'lilerin o topraklardan bir şekilde çıkmasını sağlamak. Şimdi

0: bile aynı engellemeleri, sınırlamaları yaparak bu politikasını sürdürüyor. Şimdi tabii değerli hocam da altını çizdi. Sürekli bu şekilde işte Sumut filosu denizden, karadan veya değişik yollarla baskı yaratmak İsrail üzerinde son derece önem arz ediyor. Çünkü bu konunun uluslararası kamuoyunda sürekli gündemde tutulması, bunun sıcak tutulması son derece önemli ve kıymetli. Aksi takdirde herkes her şeyi çok çabuk unutuyor. Gündemden düştüğü takdirde tartışma ortamından çekiliyor. Bu sefer alan İsrail'e daha fazla açılıyor. Yani İran, işte siz de altını çizdiniz, İran Savaşı bizim Gazze'de yürütülmek istenilen o barış görüşmeleri, anlaşma maddeleri, 20 maddeyi, işte oradaki barış gücü konuşlanması, istikrar gücünün konuşlandırılması, Sarahat meselesi, İsrail'in oradan geri çekilme meselesini içeren o bütün maddeler hepsi gölgede kaldı. Hı hı. Unutuldu, arka planda kaldı bir diğer ifadeyle. Şimdi İsrail'in de bu işine geliyor. İsrail de zaten bu tür olayları sürekli bir kaosun olması ve bu kaosun o gri alanlar içerisinde kendisinin hareket etmesini istiyor. Yani dumanlı, sisli havayı seviyor İsrail. Hı hı. Bu onun stratejisiyle uygun. Dolayısıyla bu da İsrail'e alan açıyor. Şimdi onun için uluslararası gündemde bunun tutulması son derece önem arz ediyor. Ama bakıyoruz bir taraftan Eurovision yarışmasında da ikinci sırada yer alıyorlar. Yani hani sıkılmasalar birinci sıraya neredeyse birinci olacaklar. Şimdi bakın, bu demek ki o kadar bir uluslararası diaspora üzerinden bir propaganda ve etki üretecek kabiliyet ve kapasitede bunu sürdürüyorlar ki, ikinci nokta, hem protesto ediliyorlar, hem bir taraftan halk, kamuoyu bunun Eurovision yarışmasını protesto ediyor günler öncesinden, aynı gün, ama ikinci olabiliyorlar. Şimdi bunu bir kenara mı koyalım?
1: Bir de onun yanına şunu ekleyelim değerli komutanım. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında kültürel olarak bütün her şeyden, bütün yarışmalardan, okullardan Rusya'da çıkarılmıştı o dönemde. Ama burada soykırımla suçlanan İsrail var, halen daha Eurovision'a çıkıp ikinciliğe, birinciliğe oynayabiliyor.
0: Oynayabiliyor. Yani işte ilginç olan da bu. Şimdi bu öte yandan Sumut filosu veya benzeri bu şekilde denizden ablukanın yarılması için harekete geçen, işte sayıları her geçen gün artabiliyor, belki arttırılabilir, artacaktır, belki başka bir dalga oluşacak. Bu doygunluk şeyine benzetiyorum ben. Yani bu füze ve dronları nasıl hava savunma sistemleri belirli bir doygunluktan sonra engelleyemiyor, bir kısmı sarkıp o hava savunma sistemini delip geçiyorsa, bunlar da sayıları arttıkça artık İsrail ordusu bunları belki bir kısmını önleyemeyecek. Yani delip geçecek. Aynı bu hava savunma sistemi gibi aşarak Gazze sınırına ulaşacak. Bir doygunluk noktasına herhalde doğru gidiyor, gidecek. Ya işte karadan mesela başlatılması bunun bir diğer işareti. Önümüzdeki dönemde bazı bilgilere göre daha çok sayıda kişinin de katılımı ve filonun arttırılması yönünde çalışmalar olduğu yönünde bilgiler var. Şimdi Gazze'de meselesine dönersek, işte sarı tampon, biliyorsunuz bir bölge hattı çizildi. Şimdi onun önüne bir turuncu hat daha ilave ediyorlar. İşte ufak ufak, adım adım, güvenlik nedeni gerekçesiyle İsrail ordusu o güvenlik duvarındaki bariyerleri sürekli ileriye taşıyor. Yani Gazze'nin adım adım işgali şu anda sürdürülüyor. Sonuçta Gazze'lileri bir köşeye sıkıştırmak suretiyle bunların işte daha önceden biliyorsunuz Gazze'den başka yerlere tahliyesi noktasına doğru taşımak isteyen bir İsrail yaklaşım var. Ama buna uluslararası kamuoyunun da halen ve maalesef etkili bir şekilde bir baskı üretemediğini, bir karşı duruş gösteremediğini de görüyoruz. Yani Trump anlaşması, biliyorsunuz işte Trump 20 madde ortaya koydu. Toplantılar yapıldı, uluslararası birçok ülkeler iştirak etti. Bununla ilgili İsrail'de merkez kuruldu, komuta merkezleri kuruldu, harekat merkezleri kuruldu, yönetim birimleri, atamalar yapıldı gibi birçok faaliyetler yapıldı. Şimdi buna rağmen

0: istikrar gücü oluşturulup buraya giremedi. Silahsızlandırma meselesi konuşulamıyor gibi veya oradaki idari yapı henüz kendisini gösteremedi gibi. Sonuçta buna mukabil hem Gazze'de saldırılar sürüyor, hem Lübnan'a yönelik bir taraftan Litani Nehri'ne kadar olan sahada bir alan üretiyor İsrail. Öte yandan Suriye'de aynı şekilde saldırılarını devam ediyor ve en baştaki konuştuğumuz veya bilinen diğer en büyük konu da İran'a olan saldırı. Şimdi bütün bak bir taraftan da Doğu Akdeniz'de saldırılar devam ediyor. Öte yandan hatta hiç konuşmadığımız Afrika boynuzunda da Birleşik Arap Emirliği ile İsrail'in birlikte hareket ettiği Sudan'da, Etiyopya'da ve Somaliland bölgesinde, belki bugün Somaliland açıklaması bilmiyorum geldi mi, Birleşik Arap Emirliği'ni de tanıyacağına dair bilgiler var. Şimdi böyle bir kaos var. Yani İsrail'in yönettiği, İsrail merkezli ve orijinli, İsrail tabanlı bir istikrarsızlık bölgesi yaratılarak İsrail kendi genişlemesini, kendi stratejisini uyguluyor. Ve buna da dünya maalesef, işte değerli hocam da altını çizdi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılamasına rağmen nasıl rahat bir hareket ettiğini Netanyahu'nun biliyoruz. Şimdi bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman önümüzdeki dönemde de, önümüzdeki süreçte de İran saldırılarının maskesi altında İsrail hem Gazze'de hem Batı Şeria'daki, çok daha orada başka türlü şeyler de uygulanıyor ama gündemde değil şu anda, o inanılmaz orada faaliyetleri var. Yerinden edilme, orada ayrıca inşa faaliyetleri, Batı Şeria'nın işgali, aynı şekilde Lübnan'da devam ediyor. Bütün bunları daha da genişletip bir oldu bitti çerçevesinde bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani Sumut filosu da aslında İsrail'in bir yerde belki de bu Sumut filosu üzerinden, evet, bir uluslararası alanda bir ses getiriyor. Gazze meselesinin gündemini sıcak tutuyor. Ama öte yandan İsrail'in kaos üretme stratejisiyle de biraz örtüşüyor bazen. Yani bundan da istifade etmeye çalışıyor. Hı hı. Ve bunun üzerinden de kendisini haklı çıkarmaya çalışan bir İsrail yaklaşım var. Bunun engellenmesi için uluslararası güçlü bir baskıya ihtiyaç var. Ama maalesef şu anda konjonktürde bunu kaldırmıyor ve maalesef yok.
1: Ateşkes'ten bu yana 700'den fazla Gazze'li hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında öldürüldü ya da ikinci nedenlerle hayatını kaybetti. Çadırları yine böyle basan, işte sıçanlar, fareler var, çocukları ısırıyor diye haberler görüyoruz. Pek çok noktada İsrail istediği zaman istediği yere saldırı yapıyor. Ama bunların hepsi maalesef gündemin arkasında kalıyor. Peki bu gidişat nereye doğru Sinem Hocam?
2: Evet Sena Hanım, bu özellikle İsrail'in yaptığı barışa, Gazze barışına hiçbir zaman güvenilmemesi gerektiğini defaatle vurgulamıştım daha önce yaptığımız yayınlarda da. Çünkü tamamıyla Ünal Bey'in değerlendirmelerine katılıyorum. İsrail durdurulabilecek bir durumda değil. Yani bütün bu barış anlaşmaları, ateşkesler tamamen görüntüde olan, maalesef görüntüde ve masada kağıt üstünde kalıyor. Söylediğiniz gibi sahada çok başka bir gerçeklik görüyoruz. İsrail'in niyeti er ya da geç kendi etki alanını yayabildiği kadar yaymak. O kendileri de zaten defaatle ifade ettiler. Amerika Büyükelçisi de dahil, işte o vaat edilmiş topraklara mutlaka kavuşmak. Dolayısıyla kendileri için, İsrail için bu ideal gerçekleşene kadar ne Gazze'deki maalesef bu insanların ölümü sona erecektir üzülerek, ne uluslararası toplum İsrail'i tam olarak durduracak bir güce sahip, ne de İran savaşında da bir barışın sağlanacağını düşünmüyorum. Çünkü ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun çatışma sürecini devam ettirecek gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Şu esnada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuşuyor. Döndük.
3: Şöyle buyurur: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında olamazsınız. Biz bu ilahi müjdeye inanıyoruz. Şehitlerimizi toprağa verirken onları milletimizin ebedi hafızasına, dualarımıza ve Rabbimizin rahmetine emanet ediyoruz. Şehitlerimizin

0: hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu toprakların huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına yönelen her karanlık niyet karşısında İçişleri Bakanlığımızı bulacaktır. Erkan ve Emrah kardeşlerimizin aziz hatırası bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Onların aziz hatırasına halel getirmeden milletimizin huzuru için şehitlerimizin emanetini layıkıyla taşımak için bütün arkadaşlarımızla mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim aziz şehitlerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Başta acılı aileler olmak üzere emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polislerimiz için düzenlenen cenaze töreninde konuştu, ekranlarınıza getiriyoruz o cenaze töreninden görüntüleri. Şehit polisler sonsuzluğa uğurlanıyor ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehitler için düzenlenen cenaze töreninde konuştum.
2: Malumlarınız merhum polislerimizi şehit ettiler. Bu şehitliklerinde
1: iki sizlerin şehit polis şu an son yolculuklarına uğurlanıyor. Tekirdağ'daki silahlı kavgaya müdahale ediyorlardı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç. Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenleniyor. İki şehit polis memuru için. Bir iş merkezinde dün kavga çıkmıştı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ve bu kavga ihbarı üzerine gitmişti iki polis. Ve iki polisimiz bu noktada ateş açıldı ve ardından İki polisin şehadet haberi haber merkezlerine düştü. Yaralı yakalanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Şu esnada da şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cenaze törenine katıldı. Az önce açıklamalarda bulundu. Ekranlarınıza getirdik.
2: Bu kardeşlerimizin yakınlarına ve çevresine en güzel şekilde saygı...
1: Ve devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Amerikan Başkanı Donald Trump paylaşımı saldırıların yeniden başlayabileceğine dair bir sinyal olarak yorumlandı. Dedi ki İran için zaman daralıyor. Harekete geçmezlerse onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak dedi. Pakistan İran'dan gelen revize edilmiş teklifi Washington'a iletti. Bir bakalım habere.
3: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Gözler bu sorunun yanıtına çevrilmişken ABD Başkanı Trump'tan zaman daralıyor uyarısı geldi. Tarafların müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi.
4: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli.
3: Trump'ın yapay zeka ile hazırlanan bir video paylaşımı da saldırı ihtimalini güçlendirdi. Videoda ABD'ye ait bir savaş gemisi İran bayraklı bir uçağa hedef alırken görüntülendi. ABD merkezli Axios'a da konuşan Trump, İran savaşı bitirmek için daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak dedi. İran'ın anlaşma imzalamak için can attığını söyledi. İran'a ilişkin durumu değerlendirmek üzere İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Trump'ın Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle bir

0: araya gelerek muhtemel askeri seçenekleri değerlendireceği iddia edildi. Arabuluculuk rolüyle öne çıkan Pakistan'ınsa savaşı sona erdirmek için İran'dan gelen revize edilmiş teklifi ABD ile paylaştığı belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de ABD ile Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam ediyor dedi. Revize edilmiş teklifin iletildiğini söyleyen sözcü, İran'ın savaşı sonlandırmaya odaklandığını belirtti. Trump'ın hafta sonu yaptığı paylaşımda fırtına öncesi sessizlik ifadesini kullanması saldırıların yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlanmış, ABD'nin İran'a müzakereler için 5 ana şart sunduğu öne sürülmüştü.
1: İBB iştirak firmalarından Boğaziçi yönetim manşeinin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 57 şüpheli gözaltında. Gelin şimdi Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'e gidelim ve son durumu alalım. Ceylan, söz sende.
2: Boğaziçi Yönetim Tesisi'nde bu yapılan ilk operasyon değil aslında Sena. Biraz daha geçmişe gidecek olursak İBB davası, yani yargılama başlamadan önce, dava açılmadan önce yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce de operasyon yapılmıştı. Ve bu operasyonda gözaltına alınanlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar ve tutuklananlar olmuştu. Daha sonra tutukluluk durumu değişenler de oldu. Bu kapsamda aslında dava açıldıktan sonra ek soruşturmaların İBB dosyası kapsamında devam ettiğini iştiraklar açısından biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de buna yönelik operasyonlar da yapıldı, hatırlayacaksınız. Yani bu bir ek soruşturma. Bu soruşturmalar tamamlandığında bir iddianameye dönüşürse Silivri'de devam eden yargılamada, işte İBB davası konusunda devam eden yargılamadan bahsediyorum. Bu davaya ek iddianameler olarak eklenecek, eğer bir iddianameye dönüşürse soruşturmalar. Örneğin Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e yönelik soruşturma tamamlanıp iddianameye dönüştürüldüğünde bu iddianame, hatırlayacaksınız, bu ana davayla birleştirilmişti. İşte bu soruşturmaya da aslında bu açıdan bakmakta daha anlaşılır olacağını söylemek mümkün bakılırsa. Şimdi kimler gözaltında? Bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor, biliyorsunuz. 6 ilde operasyon yapıldı. Merkez il İstanbul, diğer illerse Diyarbakır, Bursa, Konya, Yalova ve Adana. 58 kişiye yönelik gözaltı kararı verdi savcılık. 57 kişi gözaltında. Bir kişi firari konumda yer alıyor şimdilik. Gözaltına alınanlar arasında İhale ve Sözleşmeler Şefi Başkanı Ahmet Sırtlı, yönetim kadrosu var, yönetim kurulu başkan vekilleri Mansur Güneş, Mehmet Alkan Alka, Tolga Volkan Aslan, genel müdürler Ethem Pişkin, Sema Akça Oflas, genel müdür yardımcısı Yasin İpek, yine operasyon yönetim müdürleri, uzman üyeler, insan kaynakları müdürleri, muhasebe müdürleri, satın alma müdürleri, şefler ve uzman kadrolarında yer alan isimler gözaltında da personeller dahil. Şimdi gözaltına alınanlar arasında firma yetkilileri de var, farklı farklı firmaların. Çünkü bu operasyonun suçlama konusu ihaleye fesat karıştırma. Yani savcılık diyor ki usulsüz bir şekilde ihale yapılmıştır, ihaleye fesat karıştırılmıştır. Ben bu nedenle, bu iddialarla bu operasyonu yapıyorum diyor. Dolayısıyla firma yetkililerinin de bu kapsamda ihaleye giren kişiler veya söz konusu iddia bulunan ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler olması nedeniyle gözaltındalar. Bunların hepsi iddia tabii. Şimdi ne oluyor? Şimdi şüpheliler emniyetteler. Emniyetteki ifade işlemleri, üzerlerine atılı suçlamalara cevap verdikçe şüpheliler, yani ifadeleri tamamlandıkça bütün hepsi bittikten sonra belki savcılık diyecek ki tamamı, yani 57 kişinin tamamı adliyeye sevk edilsin veya da bir kısmı sevk edilsin diyecek. Bunların hepsi ifadeler tamamlandıkça, sonra gözaltı işlemleri bittikten sonra ortaya çıkacak.
1: Ceylan Sever aktardı, detayları aldık. Şimdi Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Antalya'ya bir gidelim. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli bizi bekliyor ve son durumu aktaracak. Yasin.
3: Evet, seni aldım.

0: Balkan yasa dışı bahise yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah ise hem Antalya'da hem aslında Mersin'de operasyonlar vardı. Ki Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bugün 183 kişiye gözaltı kararı verildi. Antalya merkezli bir operasyondu bu. Antalya'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Konya, Samsun gibi büyük şehirlerin yanı sıra toplamda 20 il yer alıyor ve 20 ilde de operasyon yapıldı. Antalya'nın dışında bulunan 38 kişiden 18'i Antalya'ya getirilecek. 20'si ise seklisi yöntemiyle soruşturma savcısına ifade verecek. Antalya'da gözaltına alınanlar ise sabah saatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken o adreslerde aramalar da yapıldı. Yine ciddi doküman sayısı, ele geçirilen doküman sayısı var ve yine dijital materyallere de el konuldu. 10 tane yasa dışı bahis ofisinin tespiti yapılmıştı. Aylar öncesinden siber şube ekiplerinin fiziki ve teknik takipleri vardı. Ve yine MASAK raporlarının düzensiz ve yine şüpheli para trafiğinin ardı sıra gelen bir rapor ve devam eden bir soruşturma süreci oldu. Toplamda 11 milyar 300 milyonun üzerinde bir para hacmi tespit edildi. Tabii bu evlerde, yani yasa dışı bahis ofisleri ve yasa dışı home ofislerde yapılan işlemlerde ciddi para trafikleri vardı, milyonlarca liralık. Ve yanı sıra dijital ortamlarda internet tabanlı olan uygulamalarla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerindeki para akışları da aslında yine bu ofislerden yapılıyordu. Hem yasa dışı elde edilen kara paranın aklanmasının para trafiği, aynı zamanda da dolandırıcılık şebekelerinin para trafiği işte bu evlerden yapılıyordu. Ciddi bir sayı, 183 kişiye gözaltı kararı çıktı. Şu ana kadar 130'un üzerinde gözaltına alınan kişiler var. Gözaltı listesinde cezaevinde bulunan kişiler de var. Onlar zaten cezaevinde olduğu için bu dosyayla ilgili de ifade vereceklerini söyleyelim. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de yasa dışı bahise yönelik mesaj yayınladı. Hem Antalya'daki operasyonu hem de Mersin'de toplam hacmi 7 milyar lira olan yine bir örgüte yönelik 50 kişi yakalanmıştı. Bununla ilgili net mesajlar verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ülkenin huzur ve ekonomik güvenliği tehdit eden bu örgütlerle mücadele devam edeceğini ve operasyonu yapan hem jandarma, emniyet ve yine ilgili illerin başsavcılığına da tebriklerini iletti diyelim.
1: Yasin Anzerli Antalya'dan aktardı. Şimdi Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 135'i tutuklandı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada cuma günü 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakimlik suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı'nın aralarında bulunduğu 135 şüpheli için tutuklama kararı verdi. 18 şüpheli adli kontrolle serbest. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik başlatılmıştı. İzmir'de Efes 2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Şimdi bir de İzmir'e gidelim. Gülşin Hacı Evliyagil orada bizi bekliyor. Gülşin, söz sende.
2: Sena Alkan, Efes 2026 tatbikatı İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20-21 Mayıs tarihleri arasında fiili safhası gerçekleştirilecek ve Doğan Bey tatbikat sahasının içerisindeyiz ve bu sahanın içerisinde bir de savunma sanayi sergisi var ki bu sergi teknolojinin devlerini, savunma sanayinin devlerini de burada buluşturdu. 55 firma katılıyor ki aralarında Aselsan, Roketsan gibi firmalar var. Türkiye'nin önde gelen aslında güçlü sanayi, savunma sanayi firmaları var. Bu kapsamda da Hak Günü gerçekleştiriliyor. Savunma sanayisinde yer almış olan tüm bu ürünlerin yerli ve milli imkanlarla yapılmış olan Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen bu güçlü aslında unsurların burada sergilenmesi yapılıyor ve yoğun bir şekilde de vatandaşların da ilgisi görülüyor. Biz şimdi Baykar standına doğru girdik ve gösterdiğimiz şu anki savunma sanayi ürünleri de oldukça önemli çünkü insansız hava araçları, kamikazeleri yer alıyor ki yüksek teknoloji kullanım etkinliğinin de test edildiği aşamalar ardında arka arkaya gerçekleştiriliyor ki onlardan K2, mızrak ve sivrisineği şu an itibariyle görüyorsunuz. Aslında burada yüksek teknoloji imkanlarıyla birlikte bunlar sergileniyor. Ki şu anda göstermiş olduğumuz mızrak 1000 kilometrenin ötesindeki menzil gücüne sahip. Düşük maliyette tasarlanıyorlar. Kendilerini imha etme özelliğine sahipler. Aslında hedefleri de bu şekilde vuruyorlar. Ve tabii ki düşük maliyetli olmasının sebebi de kaybedildikleri zaman aslında yenisinin de üretilme imkanının olması. Dolayısıyla Türkiye'nin yapay zeka destekli yeni kamikaze insansız hava araçları da burada sergileniyor. Hassas vuruş kabiliyetleri var. Elektronik saldırılara karşı direnç gibi özellikleriyle birlikte modern savaşta da büyük bir avantaj sağlıyorlar. Şimdi de size göstermiş olduğumuz kamikaze sivrisinek ki savunmada aslında peş peşe hamleler gerçekleştiriyor Türkiye ve bu kapsamda da akıllı dolanan mühimmat sistemi şu an itibariyle. Bu 3 kamikaze İHA'da elektronik savaşa karşı dirençli ve aynı zamanda da GPS olmadan da hedefleri görsel olarak tespit edilebiliyor. Kendi otonom yetenekleriyle uydu bağlantılarını kullanıyor ve böylece de aslında hedefleri tam isabet vuruyor. Efes 2026 tatbikatında da kullanılacak. Düşük irtifada uçan küçük dronlar da yine sergi alanında mevcut. Takip ve etkisiz hale getirmeye yönelik teknolojiler içeriyor onlarda. Bir taraftan da Aselsan'ın hemen ileride de Korkut Hava Savunma Sistemi var ki Kocatepe Muharebe Sistemi de kullanılıyor. İlk kez Efes 2026 tatbikatında. Bunun da en büyük önemi tabii ki muharebede aslında koordineli bir şekilde tüm komuta kademesinin birleşik unsurlarla birlikte burada kullanılıyor olması. Efes 2026 tatbikat aslında dünyanın en önemli tatbikatlarından biri. Seçkin gözlemci günü de yapılacak 20-21 Mayıs tarihleri arasında. Ancak bugün bu sergi alanına yüzlerce vatandaş gelecek ve işte burada Türk savunma sistemlerinin devlerini, teknolojilerini bir arada görme fırsatı bulacak. Efes 2026 tatbikatının fiili atış safhası da 20 Mayıs itibariyle başlayacak.
1: Gülçin Hacı, Evliyagil Ayçe aktardı, ekranlarınıza getirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da yapılan yeni metroya ilişkin test ve devreye alma çalışmaları hakkında bilgi paylaştı. Arnavutköy Halkalı hattındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi. Yeni metro hattının devreye alınmasıyla birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya iniyor. Ayrıca Halkalı Gayrettepe arasının ise 57 dakikaya düşmesi bekleniyor. Bakan Uraloğlu 17,5 kilometrelik yeni hatlardaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe projesiyle tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun hattının tamamlanacağını ifade etti. İstanbul'da görev çıkışı eve giden bir polis plakası katlanmış bir motosikleti durdurmak istedi. Polis memurunun dikkati suikaste önledi.
3: Motosikletli iki kişinin suikast planı polis sayesinde suya düştü. Şüphelilerden biri yakalandı, diğeri aranıyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir polis memuru mesai çıkışı motoruyla eve gidiyordu. Yol üzerinde plakası katlanmış bir motosiklet görüp şüphelendi. Seyir halindeki motosikletin yanına yaklaştı ve polis olduğunu söyledi. Motoru kullanan kişi silah çekip polise ateş etmeye çalıştı. Tabanca tutukluk yapınca polis beylik tabancasıyla ateş etti ve silahlı kişiyi yaraladı. Sürücünün arkasındaki şüpheli ise bunu fırsat bilip kaçtı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan şüphelinin attığı çantayı açan polis uzun namlulu Kalaşnikov tüfekle karşılaştı. Çelik yelekte kaçan şüpheli 25 suç kaydı bulunan Şehmuz Y'ydi. 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlının kaçarken attığı cep telefonu çok geçmeden bulundu. Telefonda Beylikdüzü'nde bir konumla bir kişinin fotoğrafı ve araç bilgileri vardı. Polis iki şüphelinin o kişiye saldırıya gittiğini değerlendiriyor.
1: Karabük'te otelde doğalgaz kaçağı oldu. Gazdan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin de kaldığı otelde yaşandı. Otelde kalan bazı kişilerin mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri üzerine durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi.

0: otele gelen sağlık ekipleri şikayeti olan kişilerden bazılarını ambulanslarla, bazılarını ise otobüsle hastaneye kaldırdı. Bu sırada itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri otelde inceleme yaptı. Otel kısa sürede tamamen boşaltıldı. Ekiplerin kazan dairesinde doğalgaz kaçağı tespit ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Yapay zeka belki de son yıllarda en çok konuştuğumuz başlıklar arasında. Öyle ki birçok uzman isme göre yapay zeka geleceğin teknolojisi, öyle nitelendiriyorlar. Peki günümüzde tıpkı bir insanla sohbet ediyormuş gibi her konuda konuştuğumuz yapay zekanın akıl hocası kim? Adı yapay zeka eğitmenliği. Ne demek bu? Bu yeni bir iş kolu mu? Öyleyse ortaya nasıl çıktı? Buse Devre'nin dosya haberinde tüm detaylar.
1: Metin üretmeniz gereken görevleriniz oluyor.
2: Neyi nasıl söylememesi gerektiğini tarif ediyoruz.
1: Bilgi doğru mu? Evet doğru. İkincisi akıcı mı?
3: Yapay zekanın verdiği cevapların ne kadarı tutarlı, ne kadarı doğru ya da yanlış? Merak edilen her konuda artık ilk akla gelen yapay zekanın arkasında aslında devasa bir ekip var. Onlar yapay zeka eğitmenleri.
4: İşte tam da burada yapay zekadan bizler pek çok konuda destek alırken aslında işin en başında yapay zeka bizlerden, yani insanlardan destek alıyor. Bunları yapan meslek gruplarındakilere ise yapay zeka eğitmenleri ya da prompt, yani komut mühendisleri deniyor.
1: Metin düzenleme olabiliyor. Örneğin Osmanlı'da yükseliş dönemini anlatan iki metin veriyor chatbot size. Bunlardan hangisi yukarıdaki soruya en iyi cevabı veriyor?
2: Neyi nasıl söylememesi gerektiğini tarif ediyoruz.
3: Ve hatta yapay zekanın verdiği yanıtları geliştirenler de aslında onlar. Ama bu öyle göründüğü kadar kolay değil.
1: Metin üretmeniz gereken görevleriniz de oluyor. Bir sebze hakkında şiir yazmanız bile gerekebiliyor. Ya da bir masal, işte masalın içinde 3 öğe olsun diyor mesela bir prenses, bir ejderha ama bu masal Hindistan'da geçsin.
3: Peki yapay zeka en çok hangi konularda hala geliştirilmeye muhtaç?
1: Yaratıcı yazarlık alanlarında. Çünkü yapay zeka modelleri şu an en çok bunda zorlanıyor. Yani insan duygusunun geçtiği edebi metinler, işte seyahat yazıları ya da blog yazıları gibi türler olabiliyor bunlar.
3: Ve bazı terimler. Yapay zekanın verdiği yanıltıcı bilgilere halüsinasyon deniyor. Yapay zeka eğitmenleri en çok da sistemin bu eksikliklerini gidermede çaba harcıyor.
2: Bazı durumlarda da konfabülasyon, yani uydurma diyoruz.
1: Mesela bir salatanın içeriğinde neler var, Sezar salatanın diye bir görev gelmişti. İşte Sezar sos, iceberg, ne olmaz, işte salça atıyorum. Bazen böyle basit sorular da sorabiliyor. Çünkü yapay zeka modellerinde halüsinasyon dediğimiz, hani o an yanlış bir çıktı verebiliyor.
3: Sağlık, hukuk, teknoloji, yapay zekanın her alanda sorulan sorulara mantıklı yanıt vermesi biraz daha vakit alacak gibi. İşte tam bu noktada eğitmenlerin de alanında uzman kişiler olması gerekiyor.
2: Eğer o alanın uzmanı değilse, bir hukukçu değilse, bir doktor değilse, onkoloji alanından bilgiye sahip değilse, medeni hukuk kanunlarını ezbere bilmiyorsa, makinenin ürettiği o cevabın gerçekliğini, doğruluğunu, güncelliğini kontrol edemez.
3: Eğitmenlerde en az B2 seviye ve üstü İngilizce şartı var. Maaşına gelince.
1: Size bir saatlik bir proje geldiyse siz bir saatlik bir ücret alıyorsunuz. Bu da saat başı 20 dolar. Firmadan firmaya bazen 20-30 dolar arası oynayabiliyor. Değişkenlik gösteriyor.
0: Amasya'da bir evin üstüne heyelanla birlikte dev kayalar düştü. Evdekilerin büyük korku yaşadığı olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
5: Yamaçtan dev kayalar kaydı. Evdekiler uykudayken kabusu yaşadı.
6: Sabah gürültüyle uyandım. Sonra korktum tabii. Milleti uyandırdım, evdeki yeğenimi, kardeşimi falan uyandırdım.
5: Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde sabah saatlerinde bir evin arkasındaki yamaçta heyelan oldu. Dev kayalar toprak yığınıyla birlikte evin ve traktörün üstüne düştü.
7: Ahmet Kavak arkadaşımız beni arayarak dedi ki, arkadaşım evimin üzerine çok bir büyük heyelan geldi. Sesine kalktım, kalktığımda baktım

0: Traktörün üzerinde kayalar var.
1: O sırada evde olanlar büyük korku yaşadı. Bir odanın duvarı yıkıldı. Toprak yığını eve doldu. Neyse ki olayda kimseye bir şey olmadı.
2: Pek çok film severin, dizi severin hayalidir. Bir film ya da dizi sahnesini değiştirmek, hatta içerisinde belki bir parça oyuncu olabilmek. Keşke böyle bitmeseydi dediğimiz filmler de olmuştur. İşte şimdi bunu yapan biri var. Adı Hakan Kiki. Kendisi bir yapay zeka uzmanı. Game of Thrones dizisinden Titanic filmine kadar birçok sahneyi değiştirdi. Hatta kendini bu dizi ve film sahnelerinin içinde oyuncu olarak yerleştirdi. Hikayesini ve yaptığı projeleri Habertürk'ten İrem Şimşek anlattı.

0: Jon Snow'la birlikte kılıç tutuyor, Ned Stark'ı ölümden kurtarıyor.
1: Fark ettim ki hepimiz aslında aynı hayatı yaşıyoruz. Mesela bir dizi ya da film izlediğimizde hepimiz içine girip düzeltmek istiyoruz. Özellikle Game of Thrones'ta örneğin The Red Wedding sahnesi hepimiz için bir travma yarattı.
0: Hakam Kiki bir yapay zeka uzmanı. Ürettiği videolarla kısa sürede milyonlarca kez izlendi. O videolarla seyircilerin duygularına tercüman oldu.
1: Sanırım 2 hafta önce fark ettim. Bir filmin ya da dizinin içinde olabilirim. O zaman neden olmasın? Gerçekten değiştirmek istediğim şeyleri değiştirebilirim. Ve zaten sevmediğimiz oyuncuları değiştirip sevdiğim oyuncuları iyileştirebilirim. İşte fikir buradan çıktı.
0: Kendini ünlü dizi ve film sahnelerine yerleştirdi. O sahneleri orijinalden farklı şekilde tamamladı.
1: Bunlar en ünlü sahneler ve dürüst olmak gerekirse bize travma yaşatan sahneler bunlar. Game of Thrones izlemeye başlayan herkes, "O gerçekten öldü mü?" diyordu. Hiç kimse inanmadı. İşte bu yüzden bu sahneleri seçtim.
0: Sadece Game of Thrones değil, Titanic, La Casa de Papel gibi birçok film ve diziyi değiştirdi. Videoların gerçekliğiyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni yapay zeka ile üretmeye devam ediyor.
1: Bazı insanlar bunun yapay zeka mı, gerçek mi olup olmadığını bile anlamıyor. İşimde yaptığım şey, projeyi sanki bir sosyal medya projesi değil de ücretli bir işmiş gibi ele almak. Her detay üzerinde çalışıyorum. Böylece ortaya çıkan şey %100 gerçekçi ve mümkün olan en yüksek kalitede oluyor.
2: Uçuş takip verilerine ilginç bir uçuş yansıdı. Adana'dan kalkan bir uçak Mersin semalarında gökyüzüne İrem yazdı. Pilotun yaptığı bu romantik uçuş radar izine bakın nasıl yansıdı.
0: Uçuş takip verilerinde dikkat çeken bir radar izine rastlandı. Bir pilot Mersin semalarında gökyüzüne İrem yazdı. O anlar radarlardan alınan takip sistemine işte böyle yansıdı. Dikkat çeken uçuşun Teknam tipi uçakla yapıldığı öğrenildi. Bu uçak tek motorlu ve hafif olmasıyla ön plana çıkıyor. Adana'dan kalktığı belirlenen uçak Mersin Erdemli semalarında radar izini bıraktı. Uçuş takip sistemine yansıyan bu çizim kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Ortaya çıkan görüntü havacılık meraklarının da ilgisini çekti. Gökyüzünde yazı veya şekil oluşturacak şekilde zaman zaman uçuşlar planlanabiliyor. Bu uçuşlar özellikle özel günler ya da sürpriz organizasyonlarda yapılıyor.
2: Bugün ortasında ilk dilimin son haberiydi. Bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Bir aranın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosu İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. 10 tekneye müdahale edildi. 23 tekneyle irtibat kesildi. Detayları aktaralım. Akdeniz'de seyreden küresel Sumut filosuna önce İsrail savaş gemileri yaklaştı. Filonun kriz merkezinden yapılan açıklamada İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı filoda 23 tekneyle irtibatımız koptu denildi. Sumut kriz merkezi müdahale edilen gemilerde 21 Türk vatandaşının olduğunu duyurdu. İsrail medyası aktivistlerin önce yüzer bir hapishaneye, oradan da Ashdod limanına nakledileceğini yazdı. Gazze'den yaklaşık 250 deniz mili yaklaşan küresel Sumut filosunda 52 teknede toplam 426 katılımcı bulunuyor. Bu aktivistlerin 96'sı Türk. İsrail'in filoya 29 Nisan'da yaptığı müdahalede yaklaşık 170 aktivist alıkonulmuştu. Şimdi Sumut filosundaki aktivistlerden biri Şuayb Ordu bizimle beraber. Bağlantımız da sağlıklı. Neredesiniz, ne yaşıyorsunuz, bulunduğunuz teknede son durum nedir?
1: Ben Family gemisindeyim hocam şu anda. Filonun biraz gerisinde kaldık gemimizde teknik bir arızadan dolayı. Gece ilerleyen saatlerde zaten zodyakları falan gözlemlemişti arkadaşlarımız. Filo bu sefer 50'nin üzerinde gemiye ulaştı. Biliyorsunuz aslında 100'ün üzerinde gemiye ulaşmıştık. Fakat Yunanistan'da kaçırılıp saldıya, çok özür dilerim, gemi çok sallanıyordu. Saldırıya maruz kaldıktan sonra gemilerimizden ciddi anlamda kaybettiklerimiz oldu. 20'nin üzerinde gemi kaybettik. Fakat hala 60'a yakın gemimiz vardı ve Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyorduk. Fakat bu sefer stratejimizi değiştirdik ve gemiler dağılarak açılma politikası izlemeye başladılar. Yani birbirimizle yakın mesafede değil de ayrılarak yelken açmaya başladık. Bunu gören İsrail'in de şu an bu arada Filo'nun aşağı yukarı Gazze'ye 50 saatlik, yani 250 milden az bir mesafesi kaldı Gazze'ye ulaşması için.

0: Bu 50 saati İsrail'in şu an çok iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Çünkü eğer Orinson'da yani Abluka bölgesi ilan ettikleri alanda bize müdahale etmeye başlasalar ben neredeyse eminim ki 50'nin üzerinde gemiyi durdurmaları imkansız gibi bir şey. Bizim en az 10 gemimiz çok rahat bir şekilde Gazze'ye ulaşacağına emindim bu anlamda. Bunun olmasını engellemek istedikleri için şu an ilk defa gündüz vakti bir baskın gerçekleşiyor gördüğünüz gibi. Çünkü şunu biliyorlar, gemiler birbirinden bağımsız ve ayrı bir şekilde Gazze'ye doğru yelken açırsa bütün gemileri toplamaları çok uzun zaman alır. 50 saat gibi bir zaman dilimine sığdırmaları çok zor olur. Bundan dolayı da daha erken bir saldırıya geçtiler. Yani bu düpedüz korsanlık. Ayrıca şeyin fotoğrafı da geldi. Bizi Yunanistan'da kaçırdıkları ve 2 gün esir ettikleri korsan gemisinin de fotoğrafı geldi o bölgede. Muhtemelen şu an kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı alıp kaçırıp o gemiye naklettiklerini düşünüyorum. İnşallah can güvenlikleri yerindedir. Gördüğünüz gibi zaten videolarda da kardeşlerimizin hepsi non-violence kurallarına uygun, herhangi bir şiddet eyleminde bulunmayan bir şekilde seyahat hakkı özgürlüklerini kullanıyorlar aslında. Bu filonun en temel amacı dünyaya şunu göstermek. Dünyanın her neresinde insanların seyahat etmesi, özgürce seyahat etme hakkına sahipse ve hukuki çerçevede bu en yasal haklarımızdan biri ise biz diyoruz ki Filistin'de Gazze'de uygulanan illegal abluka bir açık hava hapishanesidir. Bu anlamda insanlara en temel bu haklarının, bu hukuki haklarının verilmesi gerekir. Bu filolar yola çıkarken de tamamen yasalara uygun bir şekilde, yasalar çerçevesinde ilerliyoruz ve aslında sadece yaptığımız şey bir yerden bir yere seyahat etmek. Fakat bunun bu ablukanın dünyada 20 senedir normalleşmesini, bunun normal bir şey olmasının kabullenilmesini biz algılayamıyoruz. Bu bir suç aslında. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Ve İsrail bu ablukanın sınırlarını da ilk defa aştı. Gördüğünüz gibi Yunanistan, İtalya arasında neredeyse 1.000 kilometre geldi ve insanları kaçırdı. Şu anda yine abluka sınırlarının dışarısında insanları kaçırıyor ve bize iftiralar atıyor. Filoyu bir Türk filosu gibi lanse etmeye çalışıyor. Halbuki filo nasıl İtalya'dan çıktığında İtalyan filosu olmadıysa, nasıl Yunanistan'dan çıktığında Yunanistan filosu olmadıysa, Türkiye'den çıktığında da Türkiye filosu olmadı. Filo başından beri 70 ülkeden farklı aktivisti taşıyan bir somut filosuydu. Bu açıkça bir manipülasyon ve bunu bahane ederek umarım kardeşlerimize saldırmıyorlardır diyorum.
1: Şuayb Bey, size bir sorum var. Bir önceki Sumut filosu yola çıktığında bir geminin Gazze karasularına çok yaklaştığına dair haberler vermiştik. Gece baskınıydı o, ama acaba ablukayı delen bir gemi mi var diye. Şimdi 23 gemiyle bağlantının kesildiği bilgisi var. 50 saat mesafe var dediniz. Bu sefer farklı bir strateji izlediğinizi söylüyorsunuz. Ablukayı deleceğini düşünüyor musunuz bu irtibat kesilen gemilerden, en azından bazılarının?
0: Şu an 10 tane gemimizin kaçırıldığı bilgisine ulaştık. Bu elbette daha fazla. Aslında şöyle söyleyeyim. Bakın, İsrail 20 senedir bir sınır çizdi Gazze'nin deniz mesafesine. Orada bildiğiniz gibi İsrail suları diye bir şey yok. Orası Filistin Gazze suları, İsrail karasuları değil. Biz aslında hiç İsrail karasularına falan da yelken açmıyoruz. Direkt Gazze, Filistin karasularına yelken açıyoruz. Fakat İsrail ben burada savaştayım deyip bir abluka sınırı çizmiş. Bu nedir? İşte 150-200 bir mesafedir. Ve bunun İsrail'in bize saldırmasının gerekçesi şu aslında. Yani bu da hukuka aykırı bu arada. Fakat şunu argüman olarak kullandılar hep. Biz burada savaştayız. Bu alan savaş alanıdır. Bu alanın içine girerseniz biz size müdahale ederiz dediler. Fakat biz şu an bu alanın hiç içerisine girmeden müdahale ediyorlar. Geçenki filoda hatırlarsınız İtalya'dan, İspanya'dan ve Türkiye'den donanma eşlik etmişti ve bize eskortluk etmişlerdi. Nereye kadar? Bu Orinson dedi, İsrail'in alanına kadar. Aslında şöyle bir realite var. Bizim gemilerimiz 50 gemi böyle bir stratejiyle o Orinson'a, yani son 150 millik alana ulaşsaydı, bu demek oluyor ki Gazze'ye bir günlük bir mesafe kalmış oluyor ve durdurmaları çok çok zor, engellemeleri. Bunu durdurmanın tek yolu ne yapabilirler? Gemileri bombalayabilirler, şiddet uygulayabilirler. Ama şu anki yaptıkları şekilde işte gemiye baskın yapıp insanları kaçırma olasılıkları zor, çünkü kapasiteleri yok. Askeri kapasiteleri, donanma kapasiteleri bunun için yeterli değil. Şimdi gemiler ayrıldığında birbirinden birer mil, ikişer mil uzaklara gittiğinde bir rotadan bir gemiden diğer gemiye hareket etmesi uzun bir zaman alıyor. Hızıyla alakalı, performans

0: ile alakalı ve bunu fark ettiği için İsrail şu an aslında hiç biz bu alana yaklaşmadan bize saldırmaya başladı. Aslında İsrail Ablukan'ın sınırlarını genişletti. Ablukan'ın sınırı 150 milden efendime söyleyeyim 1000 kilometreye 700 mile çıkarttı. Neredeyse 600 mile çıkarttı. Ve İsrail şunu diyor dünyaya, ben Akdeniz'de istediğimi yaparım, istediğim yerde istediğim faaliyeti de gösteririm. Akdeniz benimdir demek istiyor bir nevi. Dünyada bunu bu şekilde kabulleniyorsa veya bunun böyle olmadığını göstermeye çalışıyorsa kimse kusura bakmasın. Sumut filosu bu gerçeği çıplaklığıyla göstermiştir aslında.
1: Siz sizin ne kadar yolunuz kaldı ve muhtemel ki siz biraz geride kaldığınız için yaklaştığınızda bir müdahale mi bekliyorsunuz?
0: İstekli arızadan dolayı evet geride kaldık. Şu an biz de aslında baskına uğramasak bile kurtarılmaya muhtaç bir durumdayız. Bekliyoruz. Muhtemelen biz hiç o alana yaklaşamayacağız bile, öyle görünüyor
1: Peki diğer gemilerle bir şekilde temasınız var mı? Yani onlar bazıları 23 gemiye ulaşılamıyor şu an ama gitmeden yola çıkmadan bir strateji belirlenmiş miydi ya da bazı gemilerden en azından haber alabiliyor musunuz?
0: Tabii, kriz masalarımız kuruldu. Kara ekiplerimiz var navigasyonu sağlayan ve gemilerde internet en azından olan veya internet olmasa bile farklı kullandığımız sistemler üzerinden iletişim kurabiliyoruz birçoğuyla halen. Orası da çok yoğun geçiyor aslında. Birçok arkadaşımız karadan da o anlamda destek veriyor. Hatta şu an bizim gemimizden de ciddi sürekli olarak hem iletişim sağlayıp hem bilgi alışını sürdürüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu esnada ortada da canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Somut filosu aktivisti Şuayb Ordu konuğumuz oldu. Dileyelim bir gemi bu filodan bu ablukayı kırsın, Gazze'ye ulaşsın. Bütün dünyaya da sembolik önemi çok yüksek bir mesaj aktarılmış olsun, yolunuz açık olsun diyelim. Şimdi devam edelim. Dışişleri Bakanlığı Sumut filosuna İsrail güçlerince yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir denildi. İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerektiği vurgulandı. Açıklamada İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz ifadelerine değer verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 57 şüpheli gözaltına alındı. İBB'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin ihalelerinin şüphelilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılık yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddia edildi. Antalya ve Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin hesabında yaklaşık 12 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada aylarca teknik ve fiziki takip yapıldı. Belirlenen şüphelilerin hesaplarında 11 milyar 300 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler 20 ilde eş zamanlı baskın düzenledi. Diğer operasyonu ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. 7 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen 50 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz hukukun verdiği yetkiyle köklerini kazıyana kadar tavizsiz şekilde devam edecek dendi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir hamleye buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti Bahçeli. Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu liderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Bahçeli Öcalan'a

0: statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini de kullandı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır dedi.
2: Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün

0: yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: Bahçeli Türk'ün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.
0: Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
1: Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine dair de mesajlar verdi.
0: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
2: Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarını ve süreçteki yol haritasını konuşacağız. Konuklarımız var. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Mehmet Emin Ekmen İstanbul Stüdyo'da. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar efendim.
2: Çok teşekkürler.
3: Hoş
2: sağ olun. Birazdan akademisyen Doktor Ufuk Uras da aramızda olacak ama gazeteci Merve Şebnem Oruç da bizimle uzaktan bağlantıyla. Hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Şöyle İstanbul Stüdyo'dan başlayayım. Devlet Bahçeli'nin yeni bir yol haritasına, yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu söylemesi. Bu ne demek? Birincisi, bir de süreçte neredeyiz şu anda? Bu yeni yol haritasıyla kasıt nedir?
3: Teşekkür ederim. Aslında Sayın Bahçeli'yi doğru anlamak için 1 Ekim 2024'ten bu yana yapmış olduğu bazı kritik açıklamalar ve yine Türk Günü'nde yayınlanmış olan bazı yazıları birlikte değerlendirmek lazım. O kritik açıklamaları ben 22 Ekim ve 5 Kasım 2025 ile geçtiğimiz hafta yapılan 5 Mayıs 2026 grup konuşmalarının bir bütünlük içerisinde bir nasıl diyelim, bir puzzle'ın parçalarını yerleştirmek şeklinde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk Gün Gazetesi yazılandı ise 31 Mart ve 2 Nisan 2025 yazılarında Sayın Bahçeli çok ciddi bir derinlikli demokratikleşme, hukuk devleti, Türkiye yüzyılı veya Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına işaret eden çerçevede bir yazı yayınlamış idi. İki yazı daha doğrusu. Bugünkü yazıyı, bu üç grup konuşması ve Türk Gün Gazetesi'ndeki önceki yayınlanmış iki yazıyla birlikte ele aldığımızda Sayın Bahçeli'nin bu sürece sadece terörden kurtulmak değil, PKK'nın silahlarının ilelebet gündemden çıkması değil, bunun yaratacağı fırsatla iç cephenin tahkimatı ama aynı zamanda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yakışır bir demokratikleşme, bir güçler dengesi, siyasal açıdan çoğulcu, katılımcı bir siyasal mekanizma kurulması ve bir kez daha silahın gündeme gelmeyeceği şekilde zihinlerin silah ve şiddetin her türlüsünden temizlenmesini ifade ediyor. Bu tip süreçlere akademide çatışma çözümü süreçleri deniliyor. Hep böyle bir Türkiye modelinden Sayın Numan Kurtulmuş, yer yer Sayın Cumhurbaşkanı bahseder idi. Ama bugüne kadar mecliste bir komisyon kurulması dışında, evet, Türkiye modeli olarak tarif edebileceğimiz bir mekanizma, bir yol haritası, bir ajanda, bir süreç mimarisi söz konusu değildi. Bugünkü Sayın Bahçeli'nin bu yazısında hem devlet nezdinde kurulacak mekanizmalar ve atılması gereken adımlar, hem örgüt açısından yapılması gereken işlere ilişkin aslında bir süreç yönetimine dair bir mimari konulduğu, bir de neresindeyiz diye bir ifade kullandınız. Aslında yazının birkaç yerinde zamanı etkin kullanmak, enfeksiyonlara ve provokasyonlara fırsat verememek, gerekli adımları anında ve karşılıklılık ilkesine uygun

0: bir şekilde atmak, bir gücü, yani doğru bir fikrin gücünü maksimal faydasını alabileceğimiz anda hayata geçirmek gibi vurgular olduğunu da görüyoruz bu yazıda.
1: Yani geri kalınmasın süreçte bazı adımlarda gibi bir mesaj olarak geçti. Mı gördünüz bunu?
0: Yani 20 ay geçti. 1 Ekim 2024'ü baz alalım. 20 ay geçti. Mecliste komisyonun kurulmasından bu yana da bir yılı tamamlamak üzerindeyiz. Geçen yıl Mayıs, Haziran'da tartışmalar başladı. Temmuz'da komisyon kuruldu. Ağustos, Eylül'de çalıştı. Evet. Ocak, Şubat'ta da raporu yayınlandı. Burada bizim gördüğümüz kadarıyla rapora da derc edilen Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıklıkla ifade ettiği tespit, teyit ve ilan mekanizması ile örgüt mensuplarının insan kaynağının oluşturulacak yeni hukuki statüye, yargısal sürece tabi tutulması arasında bir nasıl denir, merdiven sistemi ya da basamaklandırma sisteminde bir tıkanma var. Önce hangisi olacak gibi. Bugün Sayın Mehmet Üçüm de Anadolu Ajansı'nda bir analiz yayınlamış. Burada da Sayın Erdoğan'ın da yakın zamanda yapmış olduğu bazı açıklamalarda bunların eş zamanlı yürütülebileceğine dair ifadeler var. Yani örgüt bir yandan mağara boşaltmaların ve silahların teslimine devam etmeli. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir an önce bu süreçten faydalanmak isteyen örgüt mensupları ile ilgili nasıl bir yargısal süreç işleyeceği, nasıl bir hukuksal statü oluşturacağını bir yasaya bağlamalıdır şeklinde bir fikir var. Dolayısıyla bugünkü iki yazıda da, yani Sayın Bahçeli'de de Sayın Uçum'da da artık sen onu yapmazsan ben bunu yapmam şeklinde bir ısrar yerine bunların eş zamanlı ve esnek bir şekilde yürütülebileceğine dair göndermeler var ki meclis raporunda da aslında bizim de katkımızla bunların eş zamanlı yürütülebileceğine dair ifadeler var.
1: Vardı. Teşekkür ediyorum. Bu arada Doktor Ufuk Uras da aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Sizinle devam edelim. 20 ay geçti dedi Mehmet Emin Ekmen. Hakikaten uzun bir süre. Burada hep ilk adım ne olacak, bir sonraki adımı kim ne zaman atacak, bunun üzerinden devam eden bir süreç vardı ama bir tıkanıklık görüyor musunuz? Neden planlandığı gibi işlemiyor, işliyor mu ya da bilmiyorum, ne dersiniz? Eş zamanlı bir adım atılacaksa şayet, bunun bu kadar uzun 20 ay almasının temel sebebi ne olabilir?
2: Sevgili Ekmen çok güzel özetledi durdu. Anahtar sözcük senkronizasyon, eş güdüm. Ama bu geçen süreç içerisinde başta İran krizi olmak üzere süreci yavaşlatan uluslararası gelişmeler oldu. İşte bugün barış filosuna yönelik İsrail saldırısı da dahil olmak üzere süreci hızlandırmak lazım. O yüzden Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklaması çok kıymetli. Birkaç açıdan kıymetli. Siyaset sorunları çözme sanatı. Fotoğrafı çekip ya bir şey olmuyor demek yerine bir stratejik yol haritası çıkarmak önemli. Eski yol haritası siyasi navigatör gibi sürecini tamamladı. Çünkü şimdi bu barış sürecinin kurumsallaşması gerekiyor. Kendisinin yazısında ifade ettiği komisyonlar vesaire de bu kurumsallaşmanın bir parçası olarak ele alınmalı. Kamuoyunun sürece ilişkin desteği son derece önemli. Somut adımlar atıldıkça bu destek artıyor. Çünkü somut adım sadece somut adım değildir. Bu geçen süreç içerisinde ölümlerin olmaması, şiddetin, terörün olmaması bile kamuoyunda önemli bir rahatlama yarattı. Şimdi bu çerçevede atılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi adımları ve PKK'nın nasıl diyelim dönüşmesi, erimesini eş güdümü önemli. Bunu bir tür mutfakta füzyon mutfağına benzetebilirsiniz. Füzyon mutfağı farklı elemanların erimesini gerektirir. Bir şeyle birleşirken bir başka zeminde eriyorsunuz. Yani örgütsel kimliğinizi eriterek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinde bütünleşiyorsunuz. Bütün bunlar kişisel adımlar değil. Yani Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği bir takım sosyal statüleri statü olarak değerlendirmemiz

0: etmek lazım. Yani kişisel bir paye değil. İşte bu senkronizasyonun sağlanması için kurumsal adımlar ve bu süreç hızlanmasını sağlıyorsa neden olmasın? Yani bu koordinatörlük meselesi olabilecek bazı dirençleri de en aza indirmek açısından önemli. Çünkü bu süreçte başta Netanyahu olmak üzere bazı aktörler tarafından olumlu karşılanmayacağı belli. O yüzden Türkiye'deki bütün unsurların koordinasyonu açısından önemli. Biz bu çatışma çözümlerini hep İspanya'ya, İrlanda'ya vesaire veririz. Ben üzerinde çok durulmayan bir örnekle derdimi anlatayım. Bu da Meksika örneğidir. Yani Zapatistaların kendini lağv etmesi ve Marcos'un bir tür buharlaşması örneği de gibi örnekler yanı sıra Türkiye örneği de aslında bu kazanımın önemli bir işareti olacak. Yani sadece devletin bekası değil, toplumun bekası, demokrasi bekası ve bunlar arasında köprülerin kurulması. O yüzden Sayın Bahçeli'nin açıklamasını bir bayram sevinciyle karşılamak gerekir diye düşünüyorum.
1: Pekala. Birazdan bu statü başlığını da biraz açarız ama Merve Şebnem Oruç ne der merak ederim. Bir tıkanıklık olduğunu düşünüyor musunuz? Öyleyse şayet mesela az önce Ufuk Hocam İran Savaşı'ndan bahsetti. Tek ve nedenlerden biri bu mudur? Tek neden bu olamaz elbette ama nedir yani bu tıkanıklığın sebebi?
2: Tıkanma kelimesi biraz fazla negatif tarafı var. Çünkü bu süreç başladığı dönemden beri, başladığı andan itibaren çok defalar teste de tabi tutuldu. İşte bundan bir önceki hatırlarsınız İmralı ziyareti söz konusu olmuştu ve benzeri bir duraksama yaşamıştık. Ben duraksama kelimesini,
1: Duraksamayı
2: duraklama
1: tercih ediyorsunuz.
2: Evet onu tercih ediyorum. Çünkü tıkanma sanki aşılamama ihtimali olan bir tınısı varmış gibi. Zira tarafların açıklamalarına bakıldığında hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına atıfta bulundu konuklarımız Ufuk Hoca, hem yine Nedim Ekmen sağ olsun Devlet Bahçeli'nin özellikle Türk Günü'ndeki röportajını kapsamlı bir şekilde anlattı. Tekrar düşmemek adına bir tane daha ben ekleyeyim. Geçen haftaydı herhalde Tuncay Bakırhan'ın bir röportajı vardı. Mesela o röportajda da tüm taraflar açısından değerlendirmek bakımından söylüyorum. Çok böyle bir tıkanma ve ilerlememeden bahsedilmiyor. Hatta şöyle diyor, soruyu tam hatırlamamakla birlikte tabanınız bu duraksamalara, bu tıkanmalara ne der, ne diyor sorusuna. Yani sanki sanılıyor ki biz 7-24 devletle masadayız. Hayır öyle olmuyor. Herkesin farklı farklı konuları da var. Ve bu süreç alan, zaman alan bir şey bir planlama dahilinde adım adım ilerleyerek gitmesi lazım minvalinde bir ifadesi var. O yüzden duraklama kelimesini tercih ederim. Evet bazı noktalarda bu teste tabi tutulduğu anlarda farklı farklı görüşler gördük. İşte bir öncekinde Devlet Bahçeli'nin yine önemli bir çıkışı olmuştu ve gerekirse İmralı'ya ben giderim yanıma arkadaşlarımı alıp demişti ve sonrasında açılmıştı. Şimdi buradaki tek başına statü meselesi midir? Öcalan'a statü konusu mudur? Burada fikir ayrılıkları mıdır? Yoksa daha çok aslında yasal düzenlemeler midir? Biraz böyle süreç şeye geldi gibi. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan
1: Çok
2: gibi bir
1: özür dilerim.
2: durum.
1: Daha
2: Yani
1: iyi anlamak adına nedir bu duraksamanın, tıkanmanın sebebi? Yani nasıl tarif edersek edelim ama bir süreçte bir yavaşlama var ya mesela 20 ayı geçti dedi Mehmet Emin Ekmen. Nedir yani temel olarak şu başlıklarda şu sebeple ilerleme sağlanamıyor diyebileceğimiz bir yerde miyiz?
2: Yani eğer bunu bir gecikme olarak görürseniz elbette diyebilirsiniz ama ben gecikme olarak görmüyorum. 20 ayı geçti
1: Yok
2: dediğimiz
1: sebebi
2: şey,
1: anlamak istiyorum da o
2: evet
1: sebebi
2: 20
1: yani.
2: ayı geçti dediğimiz şey öyle yani paldır küldür de olacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu arada yani komisyonun sadece toplantılarına bakın, raporun yazılma sürecine bakın. Herkes önce kendi bağımsız raporlarını yazdı, sonra birlikte bir rapor yazıldı. Evet bundan bir ay önce olmasını beklerdik belki. Ama evet bölgede önemli gelişmeler var. İran-Irak Savaşı, İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail Savaşı çok özür. Hakikaten bölgedeki devlet ve devlet dışı aktörlerin hepsini ilgilendiren bir durumda. Şimdi

0: PKK'nın içerisinde tamamen tasfiye olmaya, silah bırakmaya hazır %100 bir irade var diyebilir misiniz? Hiç kimse diyemez herhalde. Şimdi Öcalan'a tabi olup bunu takip eden ve dolayısıyla örgütün bütün neredeyse ruhuna etki eden bir şey söz konusu, ama ister istemez silahlı yapılar, buna bu arada sadece PKK demezsiniz, DAEŞ dahil olmak üzere pek çoğunu konuştuğumuz günlerden de geçiyoruz. Acaba bu savaş nereye evrilecek, nasıl gidecek, İsrail ne yapacak, İran ne yapacak? Sadece İsrail dememek lazım. Yani Kandil'in özellikle, hatırlar mısınız, Öcalan'ın kendi ifadelerinde vardı. Benim örgütümün bir tarafı Tel Aviv'e, İsrail tarafına yakın, bir tarafı İran'a, Tahran'a yakın gibi bir ifadesi vardı. Kandil'deki o İran etkisini de çok unutmamak lazım. Dolayısıyla savaşın nereye gideceği, mevcut savaş halinin bir statükoya dönüşüp dönüşmeyeceği, bölgenin yeni halinin bir barışla mı yoksa devam eden yeni bir savaşla mı şekilleneceğini elbette ki tüm aktörler takip ediyor. Buna örgütü de katmak lazım. Buna devleti de katmak lazım. Elbette ki herkes yeni süreç nasıl şekillenecek diye bakıyor. Öte taraftan bu tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan dediğim mesele. Şimdi hakikaten evet, tarafların karşılıklı adım atması Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi de önemli. Ama neydi, hatırlayın, raporda da yazıyordu aslında, nihai toplu raporda da şu söylenmişti. Yasal düzenlemelerin başlamasının bir yegane koşulunu koymuşlardı. Aslında bir eşik diyelim. O eşikte neydi? Koşulsuz silah bırakma. Aslında başından beri silah bırakma kelimesi hep geçiyor. Doğru mu? Tasfiye ve ondan sonrasındaki yasal düzenlemeler tamamen işte bunu demokratikleşmenin tamamına yayabilirsiniz. Belki sonrasında anayasa bile konuşulabilir hepsi, ama en başta silah bırakma. Bunu da şarta şurta bağlamayalım diyen bir tavır var ve bunu nereden kontrol ediyorlar? Güvenlik mekanizmasından. Bunu güvenlik mekanizması bitti, bitmedi diyecek, ondan sonra devam gelecek. İşte orada bir tıkanma var ve onu da işte bölgesel şartlara bağlayabiliriz. Ama bu herkes fırsat kolluyor. Masadan kaçmak için diye değerlendirmenin de çok kötü niyetli olabileceğini düşünüyorum. Peki. Elbette ki bu tarz bakışlar vardır ama tamamının bu olduğunu düşünmüyorum elbette.
1: Teşekkür ediyorum. Biraz daha açabilmek adına da daha iyi anlayabilmek adına izleyicilerimiz için de nedir oradaki sebep onu? İran Savaşı hakikaten bütün bölgeyi çok ciddi etkilediği için, bütün bölgedeki denklemi ve dengeleri de değiştirdiği için onun belki bir etkisi de yaşanıyor.
2: Ya, bir cümle ekleyebilir miyim?
1: Buyurun, sonra benim size bir sorum.
2: Benim anladığım kadarıyla bütün aktörleri dinlediğimizde bu sürecin, yani 1 Ekim 2024'ten geriye doğru İmralı ile MİT arasında önce silah bırakma ve tasfiye, ardından yasal düzenleme noktasında bir ön mutabakat var. Devlet bu ön mutabakatta sadakati ısrarla masaya çağırıyor. Ama tarafsız ve üçüncü bir göz olarak bu konuda onlarca örneği incelemiş, akademik çalışma biri yapmış biri olarak da şunu söyleyebilirim ki bütün lojistik alanlar boşaltılsa, bütün silahlar bir merkeze teslim edilse, örgüt mensupları Türkiye'deki yargı sürecine tabi olmadığı müddetçe o tasfiye tamamlanmış olmaz.
1: Neyi kastediyorsunuz burada?
2: Dolayısıyla 12 Mayıs'ta örgüt kendini feshettiğini ilan etti. Devlet örgüt mensupları için nasıl bir hukuki prosedür uygulayacağını bir yasayla belirler. Der ki şu şu şu şu kişilerle ilgili ben hiçbir indirim, hiçbir yasal düzenleme yapmıyorum. Ama örneğin elinde şehit kanı olmayan, silaha karışmamış, düz örgüt üyeliğinde karışmış, eylemlere karışmamış kişiler için de şöyle bir denetimli serbestlik projeksiyonu veriyorum. Bunu dediği zaman bu kişiler gelip bu yasaya tabi olduğunda, yani örgütün insan asıl olan, nasıl ki eldeki silah gibi zihinlerdeki şiddet ve silahı da sonlandırmaktır deniyor. Bu metinde de bu var. Biz de bunu söylüyoruz.
1: Bu olursa
2: asıl olan bence lojistik alanlarla silahların teslimi değil. Asıl olan örgüt üyelerinin Türkiye'ye gelerek yayınlanacak, yapılacak olan yeni yasal düzenlemeye tabi olması ve yeni bir yaşama geçiş yapmasıdır.
1: Yoksa bu bütün mağaraları boşaltsak, bu duraksama ya da tıkanma, bilmiyorum siz nasıl tabir ediyorsunuz, orada bir çözülme olur. Biraz hayır, anahtar buradaki bu olası hukuki düzenlemelerde
2: yani, realite
1: mi?
2: Şu, biz izleyicimize doğru bilgiyi verelim. Bir kısım mağaralar boşaltıldı. Örneğin 10 büyük mağara alanı, her bir mağara alanı 3-5 bin kişinin yaşayabileceği lojistik merkezleridir. Bunların 3'ü 4'ü boşaltıldı. Devamı gelmedi.
1: Devlet şu diyor an kaç ki, mağara boşaltıldı? 3-4 tane.
2: Yani en az 3-4 tane kaç çok tane büyük kaldı? Mağaranın Temmuz-Ağustos'ta boşaltıldığını söylüyoruz. Şu anda galiba Gara bölgesi.

0: bölgesi mağaralarına dayandı coğrafi sınır olarak. Gara bölgesi mağaralarından sonra da işin merkezi olan Kandil'e doğru bu boşaltma işlemlerinin devamı gerekecek. Burada biraz Suriye, biraz İran ama çokça da yasal düzenleme yok. Biz kendi üyelerimizi nereye sevk ve idare edeceğiz? Bir yasa çıksa onları Türkiye'ye göndeririz şeklinde itirazlar var. Dolayısıyla ben siyasi tartışmalardan bağımsız olarak yasal düzenlemenin bir nihai çıktı değil, sürece eşlik eden Ufuk Hoca'nın söylediği gibi sürece senkronize olan Devlet Bahçeli Bey'in dediği gibi kanatları birlikte çırpan bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani burada biraz bu yasayla ilgili süreci biraz anahtar gibi diyorsunuz, evet, öyle anlıyorum. Evet, evet. Bir diğer başlık MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından şöyle söylüyor. Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli. Muhatap açık şekilde olmalı. Çok seslilik başka liderlerin doğmasına sebep olur. Öcalan'ın statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacak. Evet. Ne demek bunlar?
0: Şimdi bu gerçekten akademik içerikte bir yazı. Ben yani bu emeğe özel olarak saygı ve ne diyelim minneti ifade etmek istiyorum. Bir yerde şöyle bir ifade var. Diyor ki İRA silahsızlanma sürecini dini yapılar, sosyal yapılar, uluslararası kuruluşlarla birlikte yapmış. Biz bütün yükü Öcalan'ın sırtına bıraktık. Eğer Öcalan üzerinden silahsızlanmayı hedeflemeyi tamamlıyor isek o zaman Öcalan'ın örgütün çok parçalı yapısı üzerindeki otoritesini diri ve güçlü tutmamız lazım. Bunu da yapabilmemiz ona bir statü tanımlamakla geçer. Hmm. Bu statüyü de üç yerde fiili statü, sosyal statü ve statü olarak tarif ediyor. Yani muhtemelen hani yasaya yazacak bir cümle değil de bir etki alanı açılır. İstediğine diyelim online görüşme yapar ki bu süreç içerisinde online görüşme yaptığını biliyoruz. Bazı iddialara göre İmralı'ya birileri getirildi, götürüldü. İstediğine telefon açar, istediği kamuoyunda mesajlarını iletmek üzere gazeteci, akademisyen, siyasetçileri kabul edebilir veya da devlet onların gitmesine izin verebilir gibi detaylar var. Dolayısıyla burada benim başka sohbetlerden de anladığım Sayın Bahçeli'nin dediği şu. Burada çok kuvvetli bir kurucu önderlik figürü vardı. Örgüt fes oldu. Örgüt hem Kandil'de hem Suriye'de, İran'da, Avrupa'da çok geniş bir network. Hı hı. Bu süreci başarıyla tamamlamak için Öcalan'ın onlar üzerindeki otoritesini bizim koruyabilmemiz, bu otoriteyi güçlendirmemiz lazım. Bunun için de Kürtleri temsilen değil, bu vurgu çok önemli. Hı hı. Siyasi alana müdahale etmek üzerinde değil. Tamamen örgüt üzerindeki etki alanını devam ettirme, çok sesliliği azaltma, monoliderliği güçlendirme ve yeterli bir hız ve etkinliğe kavuşma olarak ifade ediyor. Evet. Bu cümleyi okuyayım. Hızlıca. Bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilciliği etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi bir statü değildir. Ve yine bu örgüt mensuplarının siyaseten figürleşmesi değil, bu fikriyatın siyasallaşmasıdır gibi evet. Çok ince nüanslar da var.
1: Teşekkür ediyorum. Vaktim kısalıyor Ufuk Hocam ve Merve Şebnem Hoş'tan hızlıca birer yorum alırsam sevinirim. Bu statü başlığında Ufuk Hocam daha önce de MHP lideri dile getirmişti. Bir adım bekliyor musunuz?
2: Evet, bekliyorum. Aslında ben bu senkronizasyon konusunda da iyimserim. Yani artık geri adım atılmayacağına göre önümüzdeki süreçte daha hızlandırılmış adımlar olacağını göreceğiz. Hani hepsinin sorunuzdaki peki bugüne kadar neden olmadı meselesinin bir dizi açıklaması var. Ama önümüzdeki süreçte tahmin ediyorum bu norm parçalanması dediğimiz herkesin ayrı dilden konuşma hali Sayın Uçum'un da ifade ettiği daha senkronize olacak. Daha bir dilin rehabilitasyonu olacak ve bu önümüzdeki bir iki ay içerisinde daha hızlandırılmış bir süreci yaşayacağız. Ben CHP'nin de AK Parti'nin de Sayın Bahçeli'nin açıklaması doğrultusunda hareket edeceği kanaatindeyim.
1: Pekala, Merve Şebnem Hanım buyurun.
3: Çok kısa, ben aslında bu süreci biz böyle kağıt üstünde çok kolay okuyoruz. Koordinatörlük neyi kapsasın, neyi kapsamasın falan ama pratikte elbette ki pek çok tezahürü vardır bunun ve devletin de tüm tarafların da bunları konuştuğunu, değerlendirdiğini tahmin etmek lazım. Örneğin 12 metrekarelik bir odada bu iş yürütülmez ifadesi mesela Demir Bakırhan'ın yine. Tamam doğrudur ama hani nereye kadar serbesti?

0: sağlanacağı. Tamamen pratikten bahsediyorum. Şimdi PKK liderine mesela bu işi daha rahat ve hızlı yürütebilmesi için şimdi mesela bazılarıyla iletişim kuruyor. İşte mesela Mehmet Emin Ekmek'in dediği gibi gelenler oldu, gidenler oldu, görüşmeler oldu, online görüşmeler oldu vesaire. Burada mesela bir serbestliği sağlanacak mı? En önemli yer muhtemelen burada izine tabi olunması durumu. Hani şimdi belli yerlerden izin geliyor, zaman alıyor, bu kadar. Ama bunu tamamen sınırsız hale getirirseniz, bunu tamamen işte eline bir cep telefonu alıp bir WhatsApp hesabı falan kurup, hani belki egzajere ediyorum ama şimdi bu tarz böyle o ince detayların bile planlanması gerekir. Çünkü bunun sonrasının çok daha vahim sonuçları olacaktır. Evet. Bak o yüzden bazı duraksama kelimesini seçmemin sebebi bu. Belki çok titiz, farz-ı muhal hiç olmayacak, yaşanmayacak şeylerin bile detaylandırıldığı, bir beyin fırtınasının devam ettiği ve bunun sonucunda atılacak bir adım olduğunu tahmin ediyorum. Bunun olması, olmama ihtimali yok. Elbette ki burada da Öcalan'ın bu süreci tamamen yürütebilmesi adına belli bir alan açılması şart. Ama siz bunun hatlarını, sınırlarını doğru çizmezseniz yarın öbür gün açıklayamayacağınız, topluma da açıklayamayacağınız vahim sonuçları olur ve devlet biz düşünmedik, aklımıza gelmemişti demesi doğru olan bir yapı, bir aygıt değil.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Mehmet Emin Ekmen, stüdyoda benimle beraber de akademisyen Doktor Ufuk Uras ve gazeteci Merve Şebnem Moru. Çok sağ olunuz katkılarınız için. Şimdi devam edelim. Tekirdağ'daki silahlı kavgaya müdahale ederken şehit olan iki polisimiz son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehit polisler için cenaze töreni düzenleniyor. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenleniyor. İki polis dün şehit olmuştu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş merkezinde kavga çıkmıştı. Kavga ihbarına giden iki polise ateş açılmıştı. Ve yaralı yakalanan saldırgan hastaneye kaldırılmıştı. Ve canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Şehit polislerimiz için şu esnada cenaze töreni düzenleniyor. Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç son yolculuklarına uğurlanıyorlar. Az önce de aktardık. Kavga ihbarına giden iki polisimize ateş açılmıştı. Yaralı yakalanan saldırgan da hastaneye kaldırılmıştı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş merkezinde çıkan kavgaya müdahale için gitmişlerdi kavga ihbarının ardından. Ve işte o esnada iki polisimiz şehit oldu. Körfez'de iki farklı ülkede görülen İHA'lar gerilimi tırmandırdı. İHA'lardan biri Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer santralde yangına neden oldu. Suudi Arabistan ise 3 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Saldırıların sorumluluğunu üstlenen henüz yok.
2: Körfez'de tansiyon yeniden yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali vuruldu. Suudi Arabistan'da 3 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin batı sınırı üzerinden gönderilen 3 insansız hava aracına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini ve bunlardan ikisinin düşürüldüğünü açıkladı. 3. İHA ise savunmayı aşarak başkent Abu Dhabi'nin yaklaşık 280 kilometre batısındaki Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki elektrik jeneratöründe yangına neden oldu. Saldırı sonrası radyasyon seviyesinin normal olduğu, ülkenin elektrik ihtiyacının %25'ini karşılayan reaktörlerin faaliyetlerini sürdürdüğü açıklandı. Wall Street Journal'ın haberine göre konuya yakın kişiler Abu Dhabi yönetiminin saldırının arkasında İran'ın olduğundan şüphelendiğini söyledi. Irak ve Yemen'deki İran destekli milis grupların Birleşik Arap Emirlikleri'ni batı yönünden vurabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Ancak şu ana kadar hiçbir grup saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi. İHA'ların görüldüğü bir diğer nokta Suudi Arabistan semaları oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından ülkeye giren 3 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü Maliki, saldırı girişimine uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkının saklı tutulduğunu

0: olduğunu vurguladı.
1: Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon düşmüyor. Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'ya yönelik en ağır saldırılardan birini düzenledi. Moskova başta olmak üzere çok sayıda bölge yüzlerce İHA'yla hedef alındı. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti.
0: Rusya ile Ukrayna arasında gerilim yükseldi. Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'ya en yoğun saldırılardan birini düzenledi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova başta olmak üzere çeşitli bölgelere yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda çok sayıda konut ve altyapı tesisinde hasar meydana geldi. Moskova Bölge Valisi Vorobyov, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca ve sabah saatlerinde ülke genelinde toplam 556 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. TASS haber ajansına göre ise hava savunma sistemleri gece yarısından bu yana Moskova'ya yönelen 81 İHA'yı imha etti. Bu Moskova'ya yönelik bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırıları doğrulayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın savaşı uzatmasına ve halkımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıtlar tamamen haklıdır dedi. Ruslara açık şekilde şunu söylüyoruz, bu savaşı sona erdirmelisiniz ifadesini kullandı. Zelenski, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarının ardından misilleme sözü vermişti. Rusya, Perşembe günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlemiş, bu saldırı çarşamba günü gerçekleştirilen nadir gündüz saldırılarından yalnızca saatler sonra gelmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir hava gösterisi sırasında donanmaya ait iki savaş uçağı çarpıştı. Uçaklarda bulunan 4 pilotun fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu açıklandı.
0: ABD'de düzenlenen gösteri uçuşu faciayla sonuçlandı. İki savaş uçağı havada çarpıştı. Görüntüler ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Üssü'nde kaydedildi. Gunfighter hava gösterisi sırasında ABD donanmasına ait iki F-18 Super Hornet savaş uçağı çarpıştı. Uçaklarda bulunan 4 pilotun fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu açıklandı. Uçakların yere düşerek infilak ettiği anlar da kameralara yansıdı. Yetkililer, acil müdahale ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığını ve bölgenin güvenlik çemberine alındığını duyurdu. Kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. ABD donanmasının envanterinde yer alan F-18 Super Hornet'lar hem hava muharebesi hem de saldırı görevlerinde kullanılan en gelişmiş savaş uçakları arasında gösteriliyor.
1: Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Otobüs biletleri tükendi mi? Ek sefer kondu mu? Fiyatlar acaba ne durumda? Şimdi İstanbul Otogarı'na gideceğiz. Kaan Uçar bizi bekliyor. Söz sende Kaan.
2: Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Otogarlarda hareketlilik yavaş yavaş başladı. Biz de kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndayız. Sizlere otogarı biraz gezdirelim. Tabii burada hem yolcularla hem de şoförlerle konuştuğumuzda Ramazan Bayramı'na göre, yani geçtiğimiz Ramazan'a göre Kurban Bayramı'nda bugünün biraz daha kalabalık, yoğun olduğunu söylüyorlar. Tabii zaman geçtikçe, bayrama yaklaştıkça da bu yoğunluğun artması bekleniyor. Otobüslerin bazıları tamamen dolu. Örneğin Van otobüsüyle konuştuk, Malatya otobüsüyle konuştuk. Malatya'daki otobüs şoförü dedi ki bize 41 koltuk var, 36'sı dolu. Bu çok iyi bir rakam şu an için dedi. Van'a gidecek olan otobüs şoförüyle konuştuğumuzda da 41 koltuğun tamamının dolu olduğunu bize söyledi. Uzak noktalara giden Van'a, Şırnak'a, Malatya gibi, Antalya gibi yerlere, şehirlere giden otobüslerdeki yoğunluk oranı daha fazla. Yakın şehirlere, Bursa gibi, Aydın gibi, İzmir gibi kısmen biraz daha yakın şehirlerde bu yoğunluk biraz daha az. Tabii gezdirilmeye devam edelim istedim. Fiyatlara gelecek olursak da İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya giden bir otobüsteki bilet fiyatı 1000 lira civarında, ortalama fiyatları söylüyorum tabii ki sizlere.

0: Van'a giden otobüsün fiyatı 2000 liradan başlıyor, 2500'e kadar çıkıyor. Kars'a giden otobüsün fiyatı yine 2000-2500 lira civarında. Mardin'e giden otobüsse 2900 lira bandında. Biz Gümüşhane'ye giden bir yolcuyla konuşmuştuk. Bileti geçen hafta aldım, boştu, ancak bugün baktığımda koltukların birçoğu dolu demişti ve o da biletini 2000 liraya almış geçtiğimiz hafta. Tabii bayrama yaklaştıkça, zaman yaklaştıkça bu yolunun daha da artması bekleniyor. Ek seferleri söyleyeyim son olarak da. Ek seferler de planlandı. İstanbul'da normal şartlarda 900 ila 1000 tane İstanbul çıkışlı ek sefer var. Bayrama özelde 600 ek sefer daha eklendi. Türkiye genelinde ise 5000 normal sefer var. Bu bayrama özelde 3000 ek sefer konulu ve toplam Türkiye genelinde 8000 sefer planlandı. Son olarak şunu da belirteyim. Yeni sisteme göre de yolcular otobüsüne 12 saat kala biletlerini iptal ederlerse ücretlerinin tamamını iade olarak alabilecekler diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kaan Uçar aktardı. Ekranlarınıza getirdik son durumu bayram öncesi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinin tarım etiketlerine düzenleme için harekete geçti. Marketlerde tavsiye edilen tüketim tarihiyle son tüketim tarihine sahip ürünlere farklı prosedürler uygulanacak. Peki uygulamada nasıl bir farklılık var? Yanıt haberde.
2: Kolay bozulabilen süt, peynir, yoğurt, tereyağı ve et ürünlerinde son kullanma tarihinden taviz verilmeyecek. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlere ise şartlı olarak izin verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, tavsiye edilen tüketim tarihiyle son tüketim tarihine sahip ürünlere farklı prosedürler uygulayacak. Son kullanma tarihi geçmiş süt, peynir, yoğurt, et ürünleri ve tereyağı gibi kolay bozulabilen ürünleri sattığı tespit edilen iş yerlerine idari para cezası kesilecek. Riskli ürünlere görevlilerce el konulacak.
3: Süt, yoğurt ürünlerinde zehirlenme ihtimali çok yüksek olduğu için özellikle onlara dikkat ediyorum. Son kullanma tarihine, yani yakınsa zaten tercih etmiyorum almayı.
4: Son kullanma tarihi çok yaklaşmış ürünleri tercih etmemeye çalışıyorum.
2: Tavsiye edilen tüketim tarihi etiketlerinde ise farklı bir uygulama olacak. Bakliyat, makarna, bitkisel sıvı yağ, alkolsüz içecekler, çay, kahve gibi ürünler için tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlere şartlı olarak izin verilecek.
5: Ürünün tadında, kokusunda veya görünüşünde bozulma yoksa tavsiye edilen tüketim tarihi geçen ürünlerde satışa sunulabilecek. Paketin hasar görmemiş olması, yırtılmamış ve patlamamış olması da şartlı satış için kriterler arasında sayılacak.
6: Genelde son kullanma tarihine ve bazen patlıyor ürünler. Ürün açıldıktan sonra tekrar oraya konuyor. Onlara dikkat ederek alıyorum.
7: Aldığım her üründe son kullanma tarihine bakmaya çalışıyorum. Tercih edilen tüketim tarihine bakmaya çalışıyorum.
2: Marketler, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünleri diğer gıdalardan net bir şekilde ayırmak ve özel olarak belirlenmiş ayrı reyonlarda satışa sunmak zorunda olacak. Tarih etiketlerinde ürüne göre karar verilecek.
1: Gün ortasını noktaladık. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Algan. Beklerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker. Haber hattı başlıyor. Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosu İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. 10 tekneye müdahale edildi. 23 tekneyle de irtibat kesildi. Akdeniz'de seyreden küresel Sumut filosuna önce İsrail savaş gemileri yaklaştı. Filonun kriz merkezinden yapılan açıklamada İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı filoda 23 tekneyle irtibatımız koptu denildi. Sumut kriz merkeze müdahale edilen gemilerde 21 Türk vatandaşının olduğunu duyurdu. İsrail medyası aktivistlerin önce güzel bir hapishaneye, oradan da Aşot Limanı'na nakledileceğini yazdı. Gazze'den yaklaşık 250 deniz mili yaklaşan olan küresel Sumut filosunda 52 tekne, toplam 426 katılımcı bulunuyor. Aktivistlerden 96'sı Türk. İsrail'in filoya 29 Nisan'da yaptığı müdahalede yaklaşık 170 aktivist alıkonulmuştu. Ve şimdi filodaki teknelerden birinde bulunan Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan haber hattında konuğumuz. Merhabalar.
1: Merhabalar, bir saniye.
0: Tabii. Beni duyabiliyor musunuz Mahmut Bey?
1: Bir saniye. Alo.
0: Beni duyabiliyor musunuz?
1: Sizi duyuyorum ben.
0: Pekala. Mevcut durumu anlatabilir misiniz? Şu an nerede bulunuyorsunuz? Arkadaşlarınızla irtibatınız kesildi. Yüzer hapishaneye gönderildiler. Oradan Aşot Limanı'na götürülecekler. Alıkonuldular yine. Neler aktarırsınız?
1: Evet, şu anda Akdeniz'de Gazze istikametine doğru gemimiz yol alıyor. Sabahleyin maalesef erken saatlerde Siyonist Devlet'in donanmasına ait gemiler tarafından tacize uğradık.
0: Evet.
1: İletişimimizi kestiler. Jammer'larla beraber iletişimimizi yok ettiler. İrtibatımız kesildi. Telefon

0: onlarımız dahi çalışamaz hale geldi. Daha sonra diğer gemilere müdahale ettiklerini gördük. Biz o müdahaleden kurtulduk ve yine biraz daha batıya doğru açılarak onların müdahale edeceği alanın dışına çıktık. Şu anda iletişim imkanlarını da yeniden elde ettik ve yine Gazze istikametine doğru yol almaya devam ediyoruz.
1: Dolayısıyla siz de bir müdahale bekliyor musunuz? Ne zaman harekete geçeceksiniz?
0: Biz tabii ki bu müdahaleler geçmişte yapıldı. Yine bugün de benzer müdahaleler diğer teknelerimize yapıldı. Biz bunun İsrail'in geleneksel politikası olduğunu biliyoruz. Özellikle şu konu bütün dünya tarafından bilinmesi gerekiyor. Biz uluslararası sularda seyrederken bu müdahaleye maruz kaldık.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İsrail devletinin donanmasına ait gemiler uluslararası sularda giderken barışçı bir eylem içerisindeyiz. Gazze'ye sadece insani yardımlar götüren ve üzerlerinde çakı bıçağı bile bulunmayan bu insanların gemilerine müdahale ediyorlar. Ve üstelik uluslararası sularda yapıyorlar. Bunlar bir korsanlığın daniskası gerçekten. Hukuk tanımayan, uluslararası toplumu yok sayan, uluslararası hukuku tanımayan bu Siyonist katil devlet ne yazık ki bizim barışçıl Sumut filomuza da müdahale ettiler. Biz müdahaleye hazırız. Arkadaşlarımızın hepsi kararlı bir şekilde Gazze mücadelemizin devam ettirmek için kararlı bir şekilde mürettebatımızla beraber yol alıyoruz. Her türlü baskıya, her türlü müdahaleye karşı da kendimizin nasıl pozisyon almamız gerekiyorsa o şekilde pozisyonumuzu alıyoruz. Can yeleklerimizi giydik ve hazır bir şekilde filodaki arkadaşlarımızla birlikte Gazze istikametine yol almaya devam ediyoruz. Uluslararası hukuku tanımayan korsan devlet İsrail'e karşı bütün dünyanın birleşmesini istiyoruz. Biz gerçekten barışçıl bir mücadele içerisindeyiz. Sumut olarak barışçıl bir yol izliyoruz. Elimizde hiç en küçük bir silah, bıçak dahi yok. Sadece insani yardım malzemelerini götüreceğiz. Buna bile tahammül edemeyen bu korsan devlet, bu Siyonist katil devlet ne yazık ki gemilerimizdeki aktivistlerimize müdahale ettiler. Bazı gemilerimizde de bizim de irtibatımız kesildi. Bazılarına da Siyonist devlet uluslararası sularda müdahale etti. Biz bu müdahalenin hukuksuz olduğunu, bir müdahalenin gerçekten yasa dışı olduğunu ve dünyaya meydan okumak olduğunu, uluslararası topluma meydan okumak olduğunun farkındayız. Onun için de biz Sumut olarak yine eylemsizlik, şiddete başvurmadan barışçıl eylemlerimizi devam ettireceğiz. Ve inşallah göreceksiniz Sumut 2 daha büyük bir başarıya imza atacak. Sonuç ne olursa olsun biz mücadelemizde Gazze'ye ablukanın kaldırılması, Filistin devletini yok sayan bu anlayışa karşı Filistin halkının yanında özgür, bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar Gazze'deki ablukanın kaldırılıp insani yardımların Refah sınır kapısından olması gereken kadar geçmesini sağlayana kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: Evet.
0: Siyonist devletin yapabilecekleri neyse, ellerinde silahları, öldürmeyi biliyor bunlar. Bunlar katletmeyi biliyorlar. Bunlar soykırımı biliyorlar. Bunlar hukuk tanımayan bir devlet anlayışına sahipler. Ama biz hukukun peşinden, adaletin peşinden, insan haklarının peşinden ve insanlık vicdanını ayağa kaldırma misyonumuzun gereği olarak bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızın hepsinin moralleri yerinde. Bütün bu tacizlere, baskılara rağmen devleti devlet olarak tanımlanan, sözde terörist devlet olan İsrail'in bütün engellemelerine rağmen biz yolumuza devam edeceğiz inşallah.
1: Pekala Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Seyir halindeler, yola devam edeceğiz diyorlar. Tüm hazırlıklarımızı da yaptık diyorlar. Olası bir İsrail müdahalesine karşı elbette. Şimdi Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonuna gözaltına alınan şüphelilerden 135'i tutuklandı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı da.

0: var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakimlik suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli için tutuklama kararı verdi. 18 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik olarak başlatılmıştı. Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi bir dönelim, bize detayları anlatacak Yasin Anzerli. Seni dinleyelim Yasin.
1: Ayşe Süberker, aylar süren bir takip vardı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında. Bugün ise düğmeye basıldı. Antalya merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında siber suçlarla mücadele ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Bu baskınlarda şüphelilerin gözaltına alındığını ve yine adreslerde arama yapıldığını söyleyelim. Çok sayıda dijital materyal ve yine dokümanlara da el konuldu. El konulan dokümanlar ve yine dijital materyallerin şüphelilerle birlikte Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyleyelim. Toplamda 11,3 milyarlık bir para hacminden bahsediliyor ki aylar süren takip de bu yöndeydi. MASAK raporları doğrultusunda şüpheli para trafiği olan kişiler mercek altına alındı ve yapılan çalışmalar sonucunda Antalya'da 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi olduğu tespit edildi ki bunlardan 10 ofisten 3'ü de home office olarak dizayn edilmişti. Sadece yasa dışı bahisle ilgili olan kazanılan ya da işte kara para aklanan bu meblağın dışında bir de internet tabanlı dolandırıcılık şebekelerinin de para trafikleri yine bu home ofislerden ve yine yasa dışı bahis ofislerinden yapıldığı, işlemlerin yapıldığı tespit edildi. Öte yandan Akdeniz'le ilgili sadece Antalya'da değildi operasyon. Yine Mersin'le ilgili de bir operasyon vardı Mersin merkezli. Orada da 7 milyar liralık bir işlem hacminin olduğu yasa dışı bahis örgütüne yönelik bir operasyon yapıldı. 50 kişi yakalandı Mersin'de de. Yani toplamda yaklaşık 200 kişi Akdeniz'deki operasyonlarda gözaltına alındığını belirtelim. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu iki operasyonla ilgili bir mesaj paylaştı. Ülkemizin huzur ve ekonomik güvenliğini tehdit eden bu tür örgütlerle mücadelenin devam edeceğini ve operasyonlarda görev alan hem emniyet hem jandarma ve ilgili illerdeki başsavcılığı da tebrik etti Akın Gürlek ve yine operasyonların bu alanda da hız kesmeden süreceğinin sinyallerini verdi diyelim. Emniyete götürülen şüphelilerin de hem Antalya'da yine hem Mersin'de işlemlerinin sorgu ve ifade işlemlerinin de devam ettiğini belirtelim.
0: Pekala, teşekkür ederiz. Yasin Anzerli Antalya'dan operasyona dair son detayları aktardı. Bu arada İBB iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 57 şüpheli gözaltına alındı. İBB'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin ihalelerin şüphelilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiğini iddia ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirten Bahçeli, Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Bahçeli, Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini de kullandı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır dedi.
3: Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde

0: şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: Bahçeli Türk'ün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye buna uygun

0: korunmasına ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.
1: Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
0: Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine dair de mesajlar verdi.
1: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
2: Şimdi Ankara'ya bir gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına bugün başkanlık edecek. Saat 16'da başlaması planlanıyor toplantının. Gündemde neler var? Serkan Şimşek anlatacak. Serkan.
3: Evet, kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 16'da toplanacak. Ayşe Süberker, senin de dediğin gibi masada oldukça önemli gündem maddeleri var. Dilerseniz iç politikaya dönük başlıklarla başlayalım. Kuşkusuz terörsüz Türkiye süreci masada olacak. Özellikle sahada yoğun bir gözlem süreci yürütülüyor. Bu noktada sahada yapılan gözlem raporlarından elde edilen veriler de kabine toplantısında masaya yatırılmış olacak. Aynı zamanda terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları da dediğim gibi istişare edilirken, bir yandan da bu silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesiyle ilgili ve takip eden süreçte elbette yasal adımlarla ilgili süreçte ele alınmış olacak. Bir diğer yandan Kurban Bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Farklı bakanlıkların bu anlamda aldığı tedbirler, önlemler var. Artırılan denetimler var. Bu kapsamda yine bakanlıkların sunumları da olacak kabine toplantısında. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasalara yönelik denetimlerini aktarırken, bir yandan da İçişleri Bakanlığı'nın trafikteki denetimleri artmış durumda. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da karayollarındaki denetimlerine ilişkin bir sunum yapacak. Tabii kabine toplantısının gündeminde yalnızca iç politika olmayacak. Kuşkusuz dış politikaya dair bazı başlıklar da olacak. Özellikle ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden bir müzakere süreci var. Henüz somut bir sonuca varılamamış bir süreç bu. Zira Ankara'nın da uzun bir süredir aslında kalıcı ateşkes için yürüttüğü yoğun bir diplomasi trafiğinin olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kabine toplantısında ABD ile İran arasındaki bu müzakere süreci de muhakkak masaya yatırılacak. Öte yandan savaşın başından itibaren özellikle küresel piyasaları derinden etkileyen bir diğer husus var ki o da Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizi. Kuşkusuz bu durumun, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun hem Türkiye ekonomisine etkileri hem de küresel boyuttaki etkileri ele alınmış olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16'da toplanacak Beştepe'de. Ardından, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi kameralar karşısına geçerek toplantının yansımalarını aktarmasını bekliyoruz. Bizler de gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
2: Pekala, teşekkürler. Serkan Şimşek aktardı. Aslında Serkan da bahsetti, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler tabii ki önemli. Ankara'nın da gündeminde ama ikinci turu için masaya oturup oturmayacakları belirsizliğini korurken Amerikan Başkanı Trump'ın paylaşımı saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi. İran için zaman daralıyor ifadesini kullanan Trump, harekete geçmezlerse onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak dedi. Pakistan ise İran'dan gelen revize edilmiş teklifi Washington'a iletti.
0: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Gözler bu sorunun yanıtına çevrilmişken ABD Başkanı Trump'tan zaman daralıyor uyarısı geldi. Tarafların müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi.
4: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli.
0: Trump'ın yapay zeka ile hazırlanan bir video paylaşımı da saldırı ihtimalini güçlendirdi. Videoda ABD'ye ait bir savaş gemisi İran bayraklı bir uçağa hedef alırken görüntülendi. ABD merkezli Axios'a da konuşan Trump, İran savaşı bitirdi.

0: etmek için daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak dedi. İran'ın anlaşma imzalamak için can attığını söyledi. İran'a ilişkin durumu değerlendirmek üzere İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Trump'ın Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek muhtemel askeri seçenekleri değerlendireceği iddia edildi. Arabuluculuk rolüyle öne çıkan Pakistan'ın ise savaşı sona erdirmek için İran'dan gelen revize edilmiş teklifi ABD ile paylaştığı belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de ABD ile Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam ediyor dedi. Revize edilmiş teklifin iletildiğini söyleyen sözcü, İran'ın savaşı sonlandırmaya odaklandığını belirtti. Trump'ın hafta sonu yaptığı paylaşımda fırtına öncesi sessizlik ifadesini kullanması saldırıların yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlanmış, ABD'nin İran'a müzakereler için 5 ana şart sunduğu öne sürülmüştü.
1: Bu arada Rusya ve Ukrayna savaşında da tansiyon düşmüyor. Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'ya yönelik en ağır saldırılarından birini düzenledi. Moskova başta olmak üzere çok sayıda bölgede yüzlerce İHA ile hedef alındı. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti.
0: Rusya ile Ukrayna arasında gerilim yükseldi. Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'ya en yoğun saldırılardan birini düzenledi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova başta olmak üzere çeşitli bölgelere yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda çok sayıda konut ve altyapı tesisinde hasar meydana geldi. Moskova Bölge Valisi Vorobyov, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca ve sabah saatlerinde ülke genelinde toplam 556 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. TASS haber ajansına göre ise hava savunma sistemleri gece yarısından bu yana Moskova'ya yönelen 81 İHA'yı imha etti. Bu Moskova'ya yönelik bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırıları doğrulayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın savaşı uzatmasına ve halkımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıtlar tamamen haklıdır dedi. Ruslara açık şekilde şunu söylüyoruz, bu savaşı sona erdirmelisiniz ifadesini kullandı. Zelenski, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarının ardından misilleme sözü vermişti. Rusya, Perşembe günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlemiş, bu saldırı çarşamba günü gerçekleştirilen nadir gündüz saldırılarından yalnızca saatler sonra gelmişti.
1: Peki bu tansiyon neden yükseliyor dedik. Son bir yılın en büyük gece saldırısı olarak kayıtlara geçti bu saldırı. Konuğum Profesör Doktor Ahmet Keser konuşacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz haber hattına.
2: Teşekkür ediyorum Ayşe Süberker, iyi yayınlar diyorum.
1: Teşekkür ederim. Ne oldu da birden tekrar tansiyon yükselmeye başladı sizce?
2: Şimdi uzun süredir özellikle Amerika-İsrail-İran savaşının başlamasından sonra Rusya-Ukrayna savaşının gölgede kaldığını görüyorduk ama bu sürede Zelenski pek boş durmadı. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini Avrupa'dan ve NATO'dan uzaklaştıran tehditvari yaklaşımları sonrası Avrupa yeniden bir takım tedbirler almaya çalıştı ve Zelenski'ye destek açıklamaları geldiğini gördük Rusya'ya karşı bir taraftan. Bir taraftan da Almanya tarafından Rusya'dan özellikle enerji kaynakları temini konusunda diğer ülkelerden ayrışan açıklamalar geldiğini gördük. Bu süre içerisinde de tabii ki Ukrayna bir taraftan kendi üretimi bir taraftan da Avrupa ülkelerinin desteğiyle drone ve yoğun saldırı yapabilecek malzemeler konusunda zaman kazanmış oldu. Evet. Aslında dolayısıyla bu savaşta da bitmeyen savaşlar, yani bir taraftan işte Amerika-İran savaşında olduğu gibi ve gri bir barış alanı, gelmeyen bir barış gibi bir ortamın kendisini yeniden yarattığını görüyoruz aslında. Bu aslında tarafların zayıflayan insan gücüyle de ilgili ve gelişen teknolojinin bir sonucu aynı zamanda. Evet. Çünkü insansız araçların kullanılmasıyla beraber taraflar demografik yapının da özellikle Rusya'da, Ukrayna'da nüfus artış hızının düşük olması ve insan hayatını riske edecek askeri harekat şekillerinden uzak durarak daha çok teknolojik imkanlar

0: veya dronların kullanmaya başlanmasıyla beraber savaşın artık çok uzun süren evreye yayılmaya başladığını görüyoruz günümüz
1: Evet.
0: dünyasında. Ve bununla beraber uzun vadeli şehirler, sivil hedefler, enerji kaynakları, dağıtım noktaları, petrol rafinerileri gibi tesislerin de hedef haline gelmeye
1: Evet.
0: başladığını görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Yani bir tarafıyla savaşın uzadığı, Rusya tarafından bakıldığımızda onların milli güvenlik doktrinine uygun bir cevap vermiş oluyor Ukrayna. Çünkü Rusya en son milli güvenlik doktrinlerinde sürekli savaş ve her platformda savaş. Yani sivil, askeri vesaire ayrımını tamamen ortadan kaldıran bir yapı açıklaması yapıyordu. Ukrayna da buna adapte olduğunu gösteriyor bir
1: Evet.
0: taraftan. Diğer taraftan bu savaş iç açıdan liderlere iktidarlarını devam ettirebilme olanağı sağlıyor. Çünkü savaş devam ettiği sürece Ukrayna'da seçim yapılamaz bu ortamda deniyor. Dolayısıyla Zelenski bir şekilde iktidarı devam ettiriyor. Bu olanağı vermiş oluyor. Diğer taraftan da Avrupa ülkelerinin enerji üzerinden Rusya ile vekil Ukrayna üzerinden savaşı bir şekilde aralıklarla devam ettirme ne diyelim isteklerinin devam ettiğini de
1: Evet.
0: göstermiş oluyor. Dolayısıyla tekrar gündemden düşmüş olan savaşı gündeme getirmiş oldu Ukrayna.
1: Peki şimdi Temmuz ayında Türkiye NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Ankara'da ve orada özellikle Rusya'ya karşı yine bir ortak bildiri herhalde açıklayacaklardır. Çünkü Avrupalı ülkelere baktığımız zaman Rusya onlar için bir yaşamsal tehdit oluşturmaya devam ediyor. Burada Türkiye'nin pozisyonu bu arada geçen yıllar içinde ne oldu? Yani bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan çünkü masaya oturtuyordu her iki lideri de. Orada İngiltere yanlış hatırlamıyorsam oyun bozanlık yaptı ve o iş rafa kalktı. Bu Türkiye'nin pozisyonu nasıl etkileyecektir eğer bu bitmeyecek bir savaş olarak devam ederse?
0: Şimdi Türkiye bir denge politikasını uzun süredir devam ettiriyor ve bunda da istikrarlı bir şekilde her iki tarafla görüşmeyi sürdürüyor, pozisyonunu sürdürüyor. Ancak zaman zaman Rusya'dan Türkiye'nin Ukrayna ile olan askeri araç, gereç ve teçhizat
1: Tabii.
0: alışverişi konusunda bir takım serzenişler ve hatta tehditler, bunu kesmesi yönünde talepler geldiğini de görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin NATO üzerindeki temel pozisyondan başlayarak yorumlayacak olursak, Avrupa'da ayrı bir savunma ve güvenlik mekanizmasının kurulmasını istemiyor Türkiye ve bütün mekanizmanın NATO üzerinden ilerlemesini istiyor öncelikle. Yani Amerika olsun veya olmasın, NATO'nun devamı ve Türkiye'de burada kendisinin veto hakkıyla beraber söz sahibi olduğu konumu korumak istiyor. Çünkü Avrupa'nın kuracağı ayrı bir savunma mekanizması Türkiye'nin dışında kalacağı bir savunma mekanizması, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin ise içinde yer alacağı bir savunma mekanizması, Türkiye'nin kendi jeopolitik çıkarları açısından faydalı görünmeyen bir unsur.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin NATO içerisinde kalarak Amerikalı veya Amerikasız NATO ile birlikte yola devam etmelerini istiyor.
1: Ama
0: Birinci husus
1: hocam
0: bu, genel anlamda
1: Amerika yani
0: baktığımızda.
1: Amerikasız bir NATO'nun da bir anlamı var mı?
0: İşte Amerika'sız NATO'nun anlamı olabilmesi ancak Türkiye ve İngiltere'nin buradaki pozisyonları ve Avrupa ülkelerinin de yeniden savunma harcamalarını artırmalarıyla ilgili bir olay. Çünkü Amerika olmadığı zaman NATO içerisinde nükleer güç olarak kalan İngiltere ve Fransa oluyor. Yani
1: Evet.
0: Rusya'yı dengeleme potansiyeline sahip olan ordu ve sayılar açısından da baktığımızda biraz işte Türkiye, Fransa ve İngiltere belki ön plana çıkabilir. Dolayısıyla Almanya'nın bu konuda o küçültmüş ordusunu yeniden büyütmesi, tekrar eski gücüne belki gelmesi gerekebilir. Dolayısıyla burada orta uzun vadeli bir yapılanma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Yani Amerika'nın da paldır küldür hemen yani yıllarca kurulmuş bir düzenden Trump istiyor diye çıkması pek mümkün görünmüyor. Belki önümüzdeki dönemde Trump'ın iktidarının da seçimlerden sonra sorgulanmaya başlayacağını görebiliriz. Dolayısıyla önemli olan aslında 1-2 yıl zaman kazanarak NATO'nun da devamını, Amerika ile birlikte devamını sağlayan politikalara yönelmek. Türkiye'nin temel öncelikleri bunlar olacak. Ukrayna ve Rusya konusunda denge politikasına devam edecek. Burada Rusya ile çatışan Kırım'ın durumu ve Kırım'daki Türklerin ve Tatarların durumu üzerinden bir ayrışma pozisyonumuz var. Bunun dışında da çok alanda işbirliği pozisyonumuz var. Enerji başta olmak üzere. Dolayısıyla burada hiçbir kayba uğramadan iki tarafla ilişkileri sürdürmeye çalışıyor Türkiye. Tabii bunun da bir takım

0: takım zorlukları var. Denge politika sürdürmenin zaman zaman bedeli var. Çünkü canı acıyan taraf hedefi karşı taraf dışında ona destek veren taraflara da kaydırdığı için
1: Tabii.
0: dönem dönem inişler çıkışlar olması da normal.
1: Şimdi Putin yarın Çin'e gidiyor. Çin devlet başkanıyla görüşecek. O da üst düzey liderleri ağırlıyor. Malum geçen hafta Trump gitmişti. Bu denklemde nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Çin uzun yıllar bu uluslararası işlere fazla girmemeye çalışan, hala da çok ciddi, çok daha çok az konuşan bir ülke profili çiziyor ama hani dışında kalması artık pek mümkün gibi gözükmüyor. Özellikle bu Amerika-İran savaşına da baktığımız zaman. Siz nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz?
0: Çin açıkçası sadece teknolojik alanda değil, hani jeopolitik, jeostratejik ve askeri hazırlıklar anlamında da stratejik sabır, imajını koruma, yaygınlaştırma ve yükseltme, kendisine ekonomik kaynaklar ve enerji kaynaklarını çoğaltma ve çeşitlendirme konusunda çalışarak adım adım bütün adeta örerek
1: Evet.
0: ilerliyor bütün altyapıyı ve bu konuda da sağlam adımlarla gidiyor açıkçası ve 2036 gibi her yönden Amerikan ekonomisini geçmesi beklenen bir ekonomi var. Nüfus olarak zaten kıyas götürmez yani Hindistan'la ancak yakın Hindistan onu geçmiş durumda. Dehşet bir demografik gücü var ve son dönemde o eski Çin ürünü, Çin malı algısını da değiştiren yüksek teknoloji ürünlerine de yönelmiş
1: Tabii.
0: durumda. Dolayısıyla burada temel bağımlılığı aslında enerji kaynakları. Yani kendi ürettiği ve dışarıya bağımlı olmadan enerji kaynağını oluşturabileceği bir zamana kadar biraz Afrika'ya bağımlılığı devam ediyor. Bu anlamda da Amerika'yı dengeleyecek Rusya'nın da desteğine ihtiyacı var. Burada zannediyorum Amerika ile olan görüşmelerden daha iyi bir görüşme. Belki
1: Mutlaka.
0: biz o kadar açık görmeyeceğiz ama daha işbirliğine yönelik bir görüşme olacağı muhakkak Çin ile Rusya arasında. Çünkü Amerika'yı birlikte dengeliyorlar. Ama uzun vadede Amerika'da Rusya ile Çin'i ayrıştırmak için Rusya'ya Ukrayna'da bir takım tavizler verme yönünde yaklaşımlar olabilir. Dolayısıyla Putin burada bir satranç oyuncusu gibi iki tarafın mevcut pozisyonlarını kendi lehine kullanmak maksadıyla o da uygun adımlar
1: Evet.
0: atıyor. Burada baktığımız zaman hem Putin hem Xi devlet adamı kimlikleriyle ön plana çıkarken yani Trump biraz daha tüccar gibi ama çok inişli çıkışlı ve devlet adamlığında bizim alışkın olmadığımız tarzda bir yaklaşımı var.
1: Evet.
0: Hangisinin kazanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Ama sonuçta bu Putin'in başkent Moskova'ya hani Ukrayna dronlarının düşmesine ve hasara yol açtığı gerçeğini de değiştirmiyor. Yani diğer yandan da söylediğiniz işte enerji tükeniyor, insanlar azalıyor. Dolayısıyla hani yatırımları bu dronlara, bu arada Ukrayna dronları da gerçekten çok revaçta son zamanlarda. Dolayısıyla bu böyle sürüklenip gidecek bir savaş gibi duruyor. Çünkü Trump'ın da biliyorsunuz zaten ilk geldiğinde hemen bitireceğim bu savaşı deyip sonra bu zor işmiş dedi. Biraz geri adım attı. Avrupa çok bastırıyordu değil mi? Bir ara Avrupa'nın da sanki Ukrayna'ya olan desteği azalır gibi oldu. Ama şimdi yeni bir toparlanmak görüyoruz. Ne dersiniz?
0: Şimdi burada özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanması, bu sürecin uzaması, Avrupa'daki ve dünyadaki enerji maliyetlerinin artmaya başlaması, Avrupa'nın Rusya'ya bir takım tavizler vermesine, hatta
1: Tabii.
0: dillendirmeye başladılar bile. Kuzey Akım projesinin yeniden yapılması, inşa edilmesi, hani eskiden Rusya'ya bağımlı olmamak, enerji hem transit yollarını hem kaynağı çeşitlendirmek. Bunlar önemli unsurlardı ama şimdi bu taraftaki kaynak tıkanınca
1: Mecbur,
0: mecburen
1: tabii.
0: Rusya da bir önemli alternatif olarak ortaya çıkıyor. Çünkü öbür tarafta sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek LNG'ye bağlı kalmak da bu Amerika'nın sürekli elini güçlendiren
1: Tabii.
0: bir şey. Yani savaşla her taraf tıkanıyor. Amerika buradan iki kat para kazanmaya başlıyor. Kendi halkındaki maliyetler artmış olsa bile. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğer bu süreç Hürmüz'de de uzarsa Avrupa'da politika değişiklikleri görebiliriz. Rusya'ya doğru yanaşan, Ukrayna'ya desteğin azaldığı. Ama Hürmüz çözülürse ve oradaki bağımlılık biraz daha düşerse tekrar buradaki savaşın uzadığını görebiliriz. Çünkü aynı zamanda burası ülkeler tarafından laboratuvar gibi. Yani kendi ürettikleri yeni teknoloji, insansız araçların kullanıldığı, test edildiği, sahaya sürüldüğü, elektronik harbin uygulandığı bir saha gibi de sanki kullanılıyor. Dolayısıyla onlar

0: Ukrayna'ya kullandırıyor Rusya'ya karşı. İşte burada gördük Rusya hava savunma sisteminin atıl kaldığını veya çalışamadığını, 500'ün üzerinde drone'un Moskova'ya kadar gelip tehdit yaratabildiğini gördük. Yani evet, burada istihbarat iyi çalışırsa Putin dahil, Kremlin dahil bir sürü kritik noktayı vurabilirler bu durumda. Dolayısıyla bunlar Rusya hava savunma sisteminin zaafını göstermesi açısından, teknolojinin geldiği noktayı gösterme açısından önemli olmakla birlikte şu gerçeği koyuyor: PM botu bir yere değmediği sürece savaşlar sona erdirilemiyor. Evet. Yani orayı asker insan gücünün mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Yoksa teknolojiyle devam ettirilen savaş bitmeyen savaş. Bitmiyor. Sürekli savaş haline dönüşüyor kesin.
1: O da bir kara harekatını akıllara tabii sizin de söylediğiniz gibi getiriyor. Hatta bu İran meselesinde de yani hava saldırılarıyla olmayacak kara harekatında yapılması gerekiyor diyor. Ama o da tabii çok riskli yani her taraf için. Göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ahmet Keser haber hattına katıldığınız için sağ olun. Şimdi bir Yunanistan'a gidelim. Niye? Çünkü Mavi Vatan yasası Yunan basınında bir hayli gündem oldu. Nasıl tartışıyorlar bize anlatacak Taki Berberakis. Seni dinleyelim Taki.
2: Mavi Vatan kanunu planlaması var Türkiye'nin. Bu ortaya çıktıktan beri 10 gün burada çok büyük bir telaş, bir heyecan yaşanıyor. Bu gittikçe yükselen bir dozda bunu görüyoruz. Bir geliyor yani Atina'yı tabiri caizse. Halbuki henüz yasa hazırlanma aşamasında. Buna rağmen görüyoruz ki Yunan medyası, hafta sonu medyası, haftalık medya çok yüksek tirajlı gazetelerden ibaret. Bu üç yüksek tirajlı gazetede sürmanşet yaptı bu yasa tasarısı konusunu. Heyecan dolukta diyoruz. Bilgiler de çok ilginç. Örneğin Real News gazetesi haberinde Yunan ordusunun bu açıklamalar sonrası, yani Mavi Vatan Kanunu hazırlanıyor, yasa hazırlanıyor açıklamaları sonrası Yunan ordusunun ileri teyakkuz durumuna geçtiğini iddia etti. Gazeteye göre mevcut devriyeler, yani Yunanistan'ın Ege Denizi'nde rutin devriyeleri var. Bunlar 15 birim, yani 10 gambot ve 5 devriye teknesi. Bunlara ek devriyeler eklendi ama bunların sayısını söylemiyor. Fırkateynlerin devamlı hazırlık durumunda durumuna geçtiğini heyecanla bildiriyor. Ayrıca İsrail'den satın alınan İHA'ların, Hiran marka İHA'ların da herhangi bir duruma katılabilecek hazırlıkta olduğunu heyecanla belirtiyor gazete. Gazeteye göre 4 tane kritik nokta var Ege'de. İkisi daha önceden mevcut olan, ikisi de son dönem eklenmiş olan kritik, yani potansiyel olarak gerginlik yaratabilecek iki ülke arasında deniz noktaları. Bunları nereleri? Birincisi Girit Adası'nın doğusu. Gazeteye göre ikincisi Rodos Adası'nın doğusu. Üçüncüsü Orta Ege, Ege'nin ortası yani. Dördüncüsü de Ege'nin kuzey doğusu. Tobima gazetesi Ankara sakin suları dalgalandırıyor manşetiyle önümüze çıktı. Revizyonist tezlerini yasa olarak oylayacak Türkiye şeklinde ifade kullanıyor. Katimerini gazetesi ise o da heyecanlı bir manşet kullanıyor. Türk pensesi, Ege'de Türk pensesi şeklinde ifade kullandı. Yazın, bu yaz iki ülke arasında tansiyon artacak tahmininde bulundu. Mavi Vatan yasasıyla tezlerini resmileştiriyor Türkiye diyor ve şöyle diyor: Ege'deki adacıkları Ege'deki adacıklara egemen olma metodu Türkiye'nin bu yasa şeklinde bir iddia kullanıyor Ayşe. Evet.
1: Taki, şunu da soracağım son olarak. Daha bu tasarı aşamasındayken bu kadar hararetli tartışmalar Yunan basınında bir gelenek midir? Yoksa bir anlamda ön alma hareketi midir?
2: Türkiye ile ilgili, Türkiye'ye karşı Yunan medyasının tutumu biliniyor. Devamlı öyle heyecanlı manşetler atılır ama bu kez yani bir çığ gibi büyüyor. Bunu ilk kez gözlemliyoruz. İlginç. Daha ortaya çıkmayan bir yasa için 10 gündür her gün paneller televizyonda, gazeteler, analizler,

0: Türkiye bu yasayı oynarsa biz ne yapmalıyız? Yoksa daha önceden bir şeyler mi yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız şeklinde uzun uzun analizler ve karamsar ifadeler dikkati çekiyor Ayşe.
1: Evet. Yani Yunanistan'da boş durmuyor tabii, o da İsrail'le çok ciddi anlaşmalara imza atıyor. Hakeza Güney Kıbrıs Rum kesimiyle. Dolayısıyla hani bunların hepsi aslında birbirini takip eden adımlar desek herhalde yanlış olmaz. Takip Erberakis, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Atina'dan aktardı. Şimdi bir İzmir'e gidelim. İzmir'de Efes 2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Gülçin Ayça da bizi o noktada bekliyor elindeki notlarla. Gülçin, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, Efes 2026 tatbikatı 20-21 Mayıs tarihleri arasında fiili atışı gerçekleştirilecek ve o sahanın içerisindeyiz. Doğan Bey tatbikat sahasındayız. İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenecek bu askeri tatbikat. Ancak Efes 2026 askeri tatbikatı sadece bir tatbikat olmanın ötesinde teknolojik olarak aslında yeniliklerin geldiği noktayı uluslararası heyete gösterdiğimiz, aynı zamanda kabiliyetimiz de aslında büyük bir vitrine koyduğumuz bir tatbikat. Dolayısıyla savunma sanayi sergisinde de bunu gözlemliyoruz. Vatandaşlar yoğun bir katılımla şu anda savunma sanayinin ürünlerini görüyorlar. Şu anda olduğumuz nokta, yine 55 firma var ama güçlü aslında unsurların yapıldığı, tasarlandığı Aselsan standındayız şu anda. Korkut hava savunma sistemini gösteriyor kameraman Mustafa Kemal Kuruk ki bu savunma sistemini de seri atışlarıyla birlikte öylesine bir atış gerçekleştirdi ki Korkut Senfonisi olarak da adlandırıldı. Dolayısıyla 20-21 Mayıs tarihlerinde de Efes tatbikatında da boy gösterecek aslında savunma sistemlerimizden biri olacak. Yine aslında modern harp sahalarına uygulanan, uyarlanan, yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, yine Türk mühendislerin geliştirdiği özellikle Baykar standına da bir göz atalım. Çünkü burada kamikaze insansız hava araçları var. Neden kamikaze insansız hava araçları bunlar? Çünkü düşük maliyetle kendisini imha edebilen teknik özelliklere sahip, aynı zamanda da 1000 kilometre plus, yani uzağa kadar menzile sahip olan sistemler. Hemen bu tarafa doğru şöyle yol alırsak sivrisineği göreceğiz. Çünkü bunlar aslında ezber bozan kamikaze üçlüleri olarak da adlandırılıyor. Onun hemen diğer yanında da, sivrisineğin hemen yanında da mızrak var. Ve yine K2 kamikazesi de burada insansız hava araçları olarak yerini alıyor. Tabii Efes 2026 tatbikatına 45 katılımcı olacak. Ve dolayısıyla Korkut Hava Savunma Sistemi ile birlikte savunma sanayi sergisinde Türkiye'nin yapay zeka destekli yeni kamikaze insansız hava araçları da özellikle yoğun ilgi görüyor. Tatbikatın en kritik evresi olan fiili safhada 20 ile 21 Nisan tarihleri arasında yine burada gerçekleşecek. Ancak tabii ki teknolojik olarak geldiğimiz noktayı, yapay zeka destekli akıllı dolanan bu mühimmat sistemlerinin de şu an itibariyle buradaki halkın aslında gurur kaynağı olduğunu altını çizmekte fayda var. Efes 2026 tatbikatında savunma sanayi sergisi de yoğun ilgi görüyor diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Gülçin Ayça aktardı. Şimdi İstanbul'da görev çıkışı eve giden bir polis plakası katlanmış bir motosikleti durdurmak istedi. Polis memurunun dikkati suikaste yönledi.
3: Motosikletli iki kişinin suikast planı polis sayesinde suya düştü. Şüphelilerden biri yakalandı, diğeri aranıyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir polis memuru mesai çıkışı motoruyla eve gidiyordu. Yol üzerinde plakası katlanmış bir motosiklet görüp şüphelendi. Seyir halindeki motosikletin yanına yaklaştı ve polis olduğunu söyledi. Motoru kullanan kişi silah çekip polise ateş etmeye çalıştı. Tabanca tutukluk yapınca polis beylik tabancasıyla ateş etti ve silahlı kişiyi yaraladı. Sürücünün arkasındaki şüpheli ise bunu fırsat bilip kaçtı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan şüphelinin attığı çantayı açan polis uzun namlulu Kalaşnikov tüfekle karşılaştı. Çelik yelekte kaçan şüpheli 25 suç kaydı bulunan Şehmuz Y'ydi. 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlının kaçarken attığı cep telefonu çok geçmeden bulundu. Telefonda Beylikdüzü'nde bir konumla bir kişinin fotoğrafı ve araç bilgileri vardı. Polis iki şüphelinin o kişiye saldırıya gittiğini değerlendiriyor.
1: Adınızı açın.

0: Açılmış dava var, icraya verildiniz, suça karıştınız. Dolandırıcılar işte bu mesajlarla vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Ağlarına düşen kişilerin hem paralarını hem de kişisel bilgilerini çalıyorlar. Habertürk ekibi o dolandırıcılarla telefonda görüştü. Detaylıca uyguladıkları o yöntemi kayıt altına aldı.
1: Hakkınızda dava dosyası var, ödemezseniz mahkemelik olacaksınız. Hukuk bürosu adı altında vatandaşa sözde yardım diye bu mesajları gönderiyorlar. Aslında hepsi birer dolandırıcı.
2: İşte mahkemeniz var bugün, son günü bilmem ne falan filan öyle bir şeyler yapıyorlar.
3: Şu avukatta dosyanız var, bu linke tıklayın.
4: Kendi kendinden şüpheleniyor bu insan yani.
1: Şüphelenenler o numarayı aradıklarında karşılarına önce telesekreter çıkıyor.
5: Uzlaştırma dosyası için 2, boşanma dosyası için 3'e basınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz.
1: Bu göz boyamanın ardından telefonun ucunda bir ses. Dolandırıcının ta kendisi. Öncelikle amacı vatandaşı korkutmak.
6: Yasa dışı kumar, bahislerde giriş kayıt üyeli kuruluşundan dolayı bir ceza işlem uygulanmış. Aynen.
7: Ne kadar bir miktar var ceza?
6: Toplam 126 bin lira. İkinci BGAP'dan faydalanıyorsunuz ve 50 bin liraya düşmekte.
1: O sözde cezayı ödemek için kendi kurdukları sahte E-Devlet sitesine yönlendiriyorlar.
7: E-Devlet üzerinden ödeyebilir miyim?
6: Tabii ödeyebilirsiniz.
7: Ama ben E-Devlet'e girdiğimde ya da UYAP'a girdiğimde bunu göremiyorum.
6: Bilmiyorsanız söyleyeyim ben size. trcezamaliye.com'dan gireceksiniz.
7: Evet.
6: Gidin Google'a, ben tarif edeyim size. E-Devlet TC'nize giriş, direkt siz zaten dosyaya yönlendirecek olmuşmuş olan. Şu an tebliğ sürecinde olduğu için hani direkt E-Devlet UYAP'tan görüntüleyemiyorsunuz.
1: Açılan sitenin arayüzü E-Devlet'in birebir kopyası.
6: Altta zaten Ceza Anfas Kurumu'nun mali isim şefi vardır. Serhat Yolcu.
7: Evet.
6: Yani orayı ödemeniz, bu dekontunuzu ilettikten sonra ödemiş olduğunuz 50 bin lira içerisinde 6 bin lira kesilip 44 bin lira tekrardan iadesi yapılacakmış. Sizinizde herhangi bir işlem olmayacak.
7: Verdiğiniz site bir kere sahte. Biz de Habertürk Televizyon'dan arıyoruz sizi zaten. Şu anda öyle bir dava dosyası da yok. Vatandaşlara bu şekilde... Evet. Kapattı.
8: Orada bilgilerini falan girdiğinde yine E-Devlet'in arayüzü çıktığı için o da büyük bir sıkıntı yani.
1: Dolandırıcılar sahte E-Devlet sitesini o kadar gerçekçi yapıyorlar ki korku ve paniğe kapılan vatandaş giriş yapıyor ve istemeden de olsa en hayati bilgilerini, yani E-Devlet şifresini dolandırıcılara kaptırmış oluyorlar. Vatandaşların gerçek E-Devlet olan www.turkiye.gov.tr dışındaki sitelere itibar etmemesi gerekiyor.
9: Yaşlılar olsun, hastalar olsun, eskaza onu şey yapıyor, dokunuyor, tıklıyor. Bir de önceden telefondu, şimdi şey oldu, mesaj oldu.
10: Gelen telefonları ben dinliyorum, diyorum lan, sen diyorum ki
7: yapıyorsun. Dolandırıcısın diyorsunuz, ya, en uygun tabirle.
10: Yani bir de biraz argoca bir şeyler söylüyorum. Tabii hemen kapatıyorum.
0: Samsun'un Havza ilçesini geçtiğimiz günlerde vuran sel felaketinde bir esnaf ölümden dönmüştü. Suya kapılan esnaf yaşadığı korku dolu anları anlattı.
11: Adam gidiyor.
12: Nerede gidiyor?
11: Kanka adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
13: Dükkanın önüne çıktım. ATM'nin önünden su beni kaptı.
14: Adamını dışarı atar atmaz suya kapıldı. Sele kapılan adam canını zor kurtardı.
13: Su yutmadım yani. Hep boğaldım yüksek şekilde. Ellerime çırpınarak kendimi hep sağ tarafa atmaya mücadele ettim. Gene de sağa attım. Sol taraf olsaydı beni dört yola götürürdü sel.
14: Samsun'un Havza ilçesini geçtiğimiz günlerde vuran sel felaketinde kasaplık yapan Şerif Öngel'in ölümden döndü. Dükkanından çıkar çıkmaz sele kapılan adam metrelerce sürüklendi.
11: Adam gidiyor.
12: Nerede gidiyor?
11: Kanka adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
14: Neyse ki korkulan olmadı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen kasap güvenli bir alana çıkmayı başardı.
13: Oradan karşı lokantaya geçtim. Beni eve götürün dedim. Üstümü değiştireyim, yürüyemiyorum. O kadar ağrım ki çamurdan. Sağ olsun onlar da beni götürdüler.
11: Adam gidiyor.
12: Nerede gidiyor?
11: Kanka adam.
0: Amasya'da bir evin üstüne heyelanla birlikte dev kayalar düştü. Evdekilerin büyük korku yaşadığı olayda kimseye bir şey olmadı.
14: Yamaçtan dev kayalar kaydı. Evdekiler uykudayken kabusu yaşadı.
15: Sabah gürültüyle uyandım. Sonra korktum tabii. Milleti uyandırdım. Evdeki yeğenimi, kardeşimi falan uyandırdım.
14: Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde sabah saatlerinde bir evin arkasındaki yamaçta heyelan oldu. Dev kayalar toprak yığınıyla birlikte evin ve

0: traktörün üstüne düştü.
1: Ahmet Kavak arkadaşımız beni arayarak dedi ki arkadaşım evimin üzerine çok bir büyük heyelan geldi. Sesine kalktım. Kalktığımda baktım ki traktörün üzerinde kayalar var.
0: O sırada evde olanlar büyük korku yaşadı. Bir odanın duvarı yıkıldı. Toprak yığını eve doldu. Neyse ki olayda kimseye bir şey olmadı.
2: Belki de herkesin hayalidir bir film ya da dizi sahnesini değiştirmek. Birçoğumuz keşke film böyle bitmeseydi demişizdir herhalde. İşte bunu yapan biri var. Adı Hakan Kiki. Kendisi bir yapay zeka uzmanı. Game of Thrones dizisinden Titanic filmine kadar birçok sahneyi değiştirdi. Hatta kendini bu dizi ve film sahnelerinin içine oyuncu olarak da yerleştirdi. Hikayesini ve yaptığı projeleri Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Jon Snow'la birlikte kılıç tutuyor, Ned Stark'ı ölümden kurtarıyor.
1: Fark ettim ki hepimiz aslında aynı hayatı yaşıyoruz. Mesela bir dizi ya da film izlediğimizde hepimiz içine girip düzeltmek istiyoruz. Özellikle Game of Thrones'ta örneğin The Red Wedding sahnesi hepimiz için bir travma yarattı.
0: Hakam Kiki bir yapay zeka uzmanı. Ürettiği videolarla kısa sürede milyonlarca kez izlendi. O videolarla seyircilerin duygularına tercüman oldu.
1: Sanırım 2 hafta önce fark ettim. Bir filmin ya da dizinin içinde olabilirim. O zaman neden olmasın? Gerçekten değiştirmek istediğim şeyleri değiştirebilirim. Ve zaten sevmediğimiz oyuncuları değiştirip, sevdiğim oyuncuları iyileştirebilirim. İşte fikir buradan çıktı.
0: Kendini ünlü dizi ve film sahnelerine yerleştirdi. O sahneleri orijinalden farklı şekilde tamamladı.
1: Bunlar en ünlü sahneler ve dürüst olmak gerekirse bize travma yaşatan sahneler bunlar. Game of Thrones izlemeye başlayan herkes, o gerçekten öldü mü diyordu. Hiç kimse inanmadı. İşte bu yüzden bu sahneleri seçtim.
0: Sadece Game of Thrones değil, Titanic, La Casa de Papel gibi birçok film ve diziyi değiştirdi. Videoların gerçekliğiyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni yapay zeka ile üretmeye devam ediyor.
1: Bazı insanlar bunun yapay zeka mı, gerçek mi olup olmadığını bile anlamıyor. İşimde yaptığım şey, projeyi sanki bir sosyal medya projesi değil de ücretli bir işmiş gibi ele almak. Her detay üzerinde çalışıyorum. Böylece ortaya çıkan şey %100 gerçekçi ve mümkün olan en yüksek kalitede oluyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ın oyuncularını yönetimi ve teknik heyetini kabul etti. Görüşme Dolmabahçe'deki ofiste gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı 53 numaralı Galatasaray forması hediye edildi. Erdoğan, Galatasaray'ı kutladı, heyettekilerle sohbet etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Ve böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

Trump, Netanyahu ne konuştu? ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri İran'la topyekün savaş hazırlığı mı yapıyor? Hürmüz düğümünün anahtarı ne? Savaş ekonomide nelerin dengesini bozdu? Şii ve Putin hangi konuları görüşecek? İsrail, Irak'ta ve Kıbrıs'ta ne hedefliyor? Sena Alkan soruyor, akademisyenler Profesör Doktor Kerem Alkin ve Doçent Doktor Deniz Tansi, emekli Tuğgeneral Doktor Osman Gazi Kandemir'le, gazeteciler Hasan Öztürk ve Nevzat

0: Behzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail'in müdahalesine Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. Paylaşımlarda müdahalenin hukuk dışı olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı uluslararası sularda gerçekleşen müdahaleyi korsanlık eylemi olarak niteledi. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunmakta ve diğer ülkelerle işbirliği halinde süreç yakından takip edilmektedir denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Sumut filosuna müdahaleyi kınadı. Hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerine örtemeyecektir ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'da yayınladığı mesajda uluslararası topluma çağrıda bulunduğu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in müdahalesini insanlık dışı bir barbarlık olarak niteledi. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir vurgusu yaptı. Tekirdağ'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehitler için Çorlu'da tören düzenlendi. Çorlu ilçesinde pazar günü bir iş merkezinde açılan ateş sonucu polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç şehit oldu. Şehitler için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Şehit polisler için daha sonra Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Emrah Koç'un cenazesi memleketi Van'a gönderildi. Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 135'i için tutuklama kararı çıktı. Tutuklananlar arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Peki Kütahyalı ifadesinde ne söyledi? Gelin bir bakalım.
1: 21 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 161 şüpheliden aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli ve avukatların da olduğu şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporuna göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yapıyordu. Suçtan elde edilen gelirleri de elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, kripto para varlıkları üzerinden dolandırarak aklıyordu. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'ya sorgusunda hesaplarındaki 35 milyon liradan fazla para hareketliliği soruldu.
2: Söz konusu para hareketliliği, kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Kredi kartımdan çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Birçok kez işlem yaptığımdan meblağı yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz.
1: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama dahil 5 suçlama yöneltilen 161 şüpheliden 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135 kişi tutuklandı. 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Ve bir son dakika gelişmesi görüyorsunuz ekranda. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Detayları Ata Selçuk anlatacak. Ata.
3: Selamlar, iyi yayınlar. Beşiktaş'ta bugün çok sıcak saatler yaşandı. Saatler yaklaşık 13 civarındayken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın Ümraniye Beşiktaş Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Ardından Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'yı beklemeye geçti. Sayın Adalı da saatler 13.30'u gösterdiği sıralarda Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Tabii bu ikilinin bugün görüşeceği zaten aşikardı, biliniyordu. Ancak ne konuşacakları büyük merak konusuydu. Sergen Yalçın da yollar ayrılacak mıydı yoksa yeni sezonda devam kararı mı çıkacaktı? Yaklaşık 1-1,5 saat civarında sürdü bu toplantı. Ardından saatler 14.45-14.50'yi gösterdiği sıralarda Sergen Yalçın'ın tesislerden ayrıldığı haberi düştü. Görüntüleri düştü ve ardından da 10 dakika içerisinde beklenen son dakika gelişmesi geldi. Bu gelişmenin akabinde de resmi olarak öğrenmeyi bekliyoruz artık. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı ve ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Siyah beyazlarda Sergen Yalçın'ın ilk etapta şu an gözüken ve gelen haberler ışığında şunu söyleyebiliriz ki görevi bıraktığı söyleniyor ve resmi açıklamanın ardından da bunu net bir şekilde öğreneceğiz. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Beşiktaş'ta yeni bir teknik direktör arayışı da kısa süre içerisinde artık başlayacak.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz bu son dakika gelişmesi için. Ata Selçuk aktardı. Sergen Yalçın dönemi bitti. İkinci Sergen Yalçın dönemi bu saat itibariyle bitmiş gözüküyor ama resmi bir açıklama da bekleniyor elbette. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine dair Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirten Bahçeli, Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Bahçeli, Öcalan'ın statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini de kullandı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır dedi.
4: Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.
4: Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine, örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir.

0: Çalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
1: Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine dair de mesajlar verdi.
0: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakmanın hızlanması gerektiğini belirtti. Uçum, meclis müstakil ve geçici kanunu tasfiye ve kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisine sahiptir dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adım tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum meclisi işaret etti. Silah bırakma sürecinin hızlanması gerektiğine dikkat çekti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi geçiş sürecinin hukuku bakımından gerekli yasal düzenlemeleri hazırlarken, münfesih örgüt unsurlarının tespit ve teyide el verecek şekilde silah bırakma ve tasfiye sürecini hızlandırması beklenen gelişmelerdir. Bunların eş zamanlı yürütülmesi hususu elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir. TBMM müstakil ve geçici kanunu, tasfiye ve kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisine sahiptir.
1: Bunun için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, süreçte atılan adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin güçlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı.
0: Geçiş sürecinin tamamlanmasının unsurlarına bakıldığında bundan sonra süreçte ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğu, yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az bir yer tuttuğu söylenebilir. Öcalan'ın devletle ve toplumla bütünleşme perspektifine bağlı olarak etnik siyaset tarzının Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmasından ve geçiş sürecinin koşuluna dönüştürülme çabasından vazgeçilmesinin çok önemli olduğu tartışmasızdır.
2: Körfez'de iki farklı ülkede görülen İHA'lar gerilimi tırmandırdı. İHA'lardan biri Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki nükleer santralde yangına neden oldu. Suudi Arabistan ise 3 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Saldırıların sorumluluğunu ise üstlenen henüz olmadı.
1: Körfez'de tansiyon yeniden yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali vuruldu. Suudi Arabistan'da 3 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin batı sınırı üzerinden gönderilen 3 insansız hava aracına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini ve bunlardan ikisinin düşürüldüğünü açıkladı. 3. İHA ise savunmayı aşarak başkent Abu Dhabi'nin yaklaşık 280 kilometre batısındaki Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki elektrik jeneratöründe yangına neden oldu. Saldırı sonrası radyasyon seviyesinin normal olduğu, ülkenin elektrik ihtiyacının %25'ini karşılayan reaktörlerin faaliyetlerini sürdürdüğü açıklandı. Wall Street Journal'ın haberine göre konuya yakın kişiler Abu Dhabi yönetiminin saldırının arkasında İran'ın olduğundan şüphelendiğini söyledi. Irak ve Yemen'deki İran destekli milis grupların Birleşik Arap Emirlikleri'ni batı yönünden vurabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Ancak şu ana kadar hiçbir grup saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi. İHA'ların görüldüğü bir diğer nokta Suudi Arabistan semaları oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından ülkeye giren 3 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü Maliki, saldırı girişimine uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkının saklı tutulduğunu vurguladı.
2: Bu arada İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Venek Meydanı'nda halka silah eğitimi veriliyor. Devlet televizyonunda da yayınlanan programlarda halka silahla ilgili bilgiler veriliyor.
1: Venek Meydanı'nda platform kuruldu. İran'ın başkenti Tahran'da halka silah eğitimi verilmeye başlandı. Üzerinde askeri kıyafet bulunan görevliler, meydanda toplanan vatandaşlara silahların nasıl sökülüp takıldığını anlattı. Eğitimlerde nişan alma teknikleri ve silah parçalarının kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimler yalnızca teorik değil, pratik olarak da gerçekleştirildi. Vatandaşların silahları söküp tekrar

takmasına müsaade edildi. İran medyası yoğun ilgi gören eğitimlerin Tahran'ın diğer meydanlarında da düzenlenmesinin planlandığını iddia etti. Geçtiğimiz günlerde İran'da bir televizyon kanalında da benzer görüntüler ekrana yansımış. Canlı yayında askeri üniformalı bir kişi tarafından silah eğitimi verilirken program sunucusu uzun namlulu silahla Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını nişan almıştı. Uzmanlar sunucuların canlı

0: ama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanma el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Tam aksine ahilik dayanışma demektir. Yardımlaşma demektir. Hakkın rızasını halkın iyiliğiyle, faydasıyla, esenliğiyle bir görmek demektir. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle hizmet şeref belgesi ve plaket alacak kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisini kısa bir süre daha burada tutacağız. Şimdi efendim günün anısına bir hatıra takdim etmek üzere Birlik Başkanımız Sayın Fatih Sarcıklıoğlu'nu ve Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat'ı sahneye davet ediyorum. Peki başkanım, yönetim kurulu üyelerimizi başkanımız da arz eder.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Barolar Birliği Başkanlığı'nda hizmet şeref belgesi takdim töreninde konuştu efendim. Az önce açıklamalarını ekranımıza yansıttık. Şimdi kendisine bir plaket takdim edilecek ve şu an sahnede

0: Ekonomiye dair önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk dedi.
1: Başkanım.
0: Buradaki
1: başkanım,
0: açılış töreninde, takdim töreninde. Ve Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık ifadesini kullandı. İhracatın 2026 Ocak-Nisan döneminde 88,6 milyar dolar olduğunu ifade etti. Yine iş gücüne katılma oranına dair de bir veri paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu veri %52,8'e çıkmış durumda. Bu da Cumhurbaşkanı'nın ifadesi arasındaydı. İşsizlik oranının 35 aydır tek hanede olduğunun altını çizdi Cumhurbaşkanı ve fahiş fiyatla mücadeleye tüm birimlerle çaba sarf edildiğine dair dikkat çekici açıklamaları oldu. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecek dedi. Top hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreninde az önce açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi de kendisine bir plaket takdim ediliyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından. Burada özellikle ekonomiye dair yapmış olduğu veriler, açıklamalar önemliydi. Ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk dedi Cumhurbaşkanı. Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır ifadesini kullandı ve ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari

0: Krizi indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecek dedi Cumhurbaşkanı Borsalar Birliği takdim törenindeki bu açılış konuşmasında. HT360'dasınız, merhabalar. Biraz dünya diyeceğiz bu saat diliminde. Bir savaş, bir ateşkes müzakere süreci var ama bu müzakere sürecinin ya da bu ateşkesin neye evrilip evrilmeyeceği henüz belli değil. Kimden bahsediyorum? Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail arasında yaşanan müzakerelerden, ateşkesten ya da savaş ihtimalinden. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımı var ve bu paylaşıma bakılırsa saldırıların, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabilme ihtimali var. İran için zaman daralıyor dedi Trump ve özellikle de harekete geçmezlerse, bu harekete geçmezlerseden kasıt ne onu birazdan konuşacağız ama harekete geçmezlerse onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak dedi.
1: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Gözler bu sorunun yanıtına çevrilmişken ABD Başkanı Trump'tan zaman daralıyor uyarısı geldi. Tarafların müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi.
2: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli.
1: Trump'ın yapay zeka ile hazırlanan bir video paylaşımı da saldırı ihtimalini güçlendirdi. Videoda ABD'ye ait bir savaş gemisi İran bayraklı bir uçağa hedef alırken görüntülendi. ABD merkezli Axios'a da konuşan Trump, İran savaşı bitirmek için daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak dedi. İran'ın anlaşma imzalamak için can attığını söyledi. İran'a ilişkin durumu değerlendirmek üzere İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Trump'ın Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek muhtemel askeri seçenekleri değerlendireceği iddia edildi. Arabuluculuk rolüyle öne çıkan Pakistan'ınsa savaşı sona erdirmek için İran'dan gelen revize edilmiş teklifi ABD ile paylaştığı belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de ABD ile Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam ediyor dedi. Revize edilmiş teklifin iletildiğini söyleyen sözcü, İran'ın savaşı sonlandırmaya odaklandığını belirtti. İran'ın ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği, metnin savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve ABD tarafının güven artırıcı adımları konusuna odaklandığı iddia ediliyor. Trump'ın hafta sonu yaptığı paylaşımda fırtına öncesi sessizlik ifadesini kullanması saldırıların yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlanmış, ABD'nin İran'a müzakereler için 5 ana şart sunduğu öne sürülmüştü.
0: Bunu konuşacağız, bu ihtimali konuşacağız. Daha doğrusu savaş ihtimali ne kadar yüksek, ateşkes müzakere ederken bu evreler ne durumda? Biraz buna bakacağız HT360'ın bu diliminde. Profesör Doktor Osman Can Ünver konuğum. Hoş geldiniz, merhabalar hocam. Aynı zamanda Çetin Erçetin stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Çetin, selamlar. Çetin, seninle başlayayım. Hazır buradan devam edeyim o zaman. Bir röportajdan ya da bir tehditten yola çıkarak mı biz savaş ihtimalini konuşuyoruz şu anda? Daha yüksek dozajda görüyoruz bunu. Yoksa tam da bu evrede tarafların anlaşması ya da müzakerelerin gidişatına bakılırsa önümüzde savaş ihtimali daha yüksek dediğimiz bir noktada mıyız?
3: Dilek, hatırlarsan sen daha önceki yayınlarında da hep şuna vurgu yaptım. En az bir yıl daha biz bu savaşın sanrılarını göreceğiz, konuşacağız. Ama tabii temel tablo şurada kilitleniyor. Bir, İran bugüne kadar 47 yıllık bu rejimin başladığı günden bu yana bulunduğu pozisyon itibariyle hep ambargolarla mücadele etmiş bir devlet. Ama ilk kez kendisi dünya ambargo rolüne girdi. Yani Hürmüz'ü bağlayarak aslında çok büyük bir ambargoyu kendisi dünyaya başlatmış oldu. Şimdi tabii belki de Amerika'ya karşı olmasa bile Avrupa Birliği ülkelerini veya Amerika'nın müttefiki konumundaki birçok ülkeyi çok ciddi sarsmış durumda. Fiyat politikalarıyla, LNG fiyatlarıyla, petrol fiyatlarıyla ki şu anda bizim konuştuğumuz 110 dolarların çok üstünde bir spot pazar var ortada. Ve dolayısıyla herkes bu işten çok büyük zarar görüyor. Tabii bir taraftan da baktığın zaman Amerika'da aslında biraz İsrail'in gazıyla ya da İsrail'in diplomatik baskısıyla, askeri baskısıyla, askeri baskı işi anlamda kullanmıyorum. Yani illa gireceksin falan şeklinde değil ama işte ben tek başıma giderim deyince Amerika'nın da İsrail'i yalnız bırakmayacağı aşikardı. Dolayısıyla biraz İsrail'in zorlamasıyla bu işe girdiği çok açık. Peki bundan sonra ne olur'a iyi bakmak gerekiyor. Benim kişisel kanaatim, evet, bu savaş düşük yoğunluklu bir şekilde devam edecek. Yani biz önümüzdeki bir yıl boyunca zaman zaman bu savaşın farklı evrelerini göreceğiz, farklı pozisyonlarını göreceğiz ama o ilk 20 gündeki, yani savaşın başladığı ilk 20 gündeki şekliyle devamlı sortiler yapılan, devamlı uçuşlar yapılan ve denizden atılan füzelerle hedeflerin vurulduğu bir savaştan ziyade biraz daha ışıkların söndüğü, yandığı ama devamlılığının olduğu bir savaş göreceğiz. Yani bir taraftan Tahran tarafından ışıklar yanacak, bir taraftan Amerika tarafından ışıklar yanacak. Diplomasiyi konuşacaklar saat farkıyla. Ama o saat farkıyla onlar diplomasiyi konuşurken bir taraftan da gün ağardığında ışıklar artık kapanıp güneşin kendini gösterdiği andan itibaren de artık biz soğuk namluların, silahların ortaya koyduğu tabloyu seyredeceğiz, göreceğiz. Tabii bu da Amerika ve İran arasındaki saat farkının Pakistan'daki diplomasi pazarına ya da diplomasi piyasalarına nasıl, piyasa diyorum çünkü artık evet, bu öyle bir hal oldu ki diplomasi koridorları diyemiyorsunuz. Adeta bir borsaya döndü. Nitekim bunda para kazananlar var. Nitekim bunu farklı noktalar çekenler var. Bu da İran işini zorlaştıracak. Ama şöyle de bir gerçeklik var. İran zamanı oynuyor. Tam da Arakçı'nın
0: istediği gibi. Sen bugün de öyle yazmışsın. Yazında okudum ben. Evet. Zamanı oynadığına dair yazmışsın.
3: İran
0: bize.
3: Zamanı oynuyor ve İran şunun farkında. Zamana ve sabıra oynayan bu savaşı kazanacak. Ama aynı şeyi Amerika için söyleyemem. Çünkü Amerika için ne zaman ne de sabır söz konusu. Çünkü Trump'ın 4 Temmuz'dan önce, yani Amerika'nın kuruluş yıl dönümünden önce bu mevzuyu kapatmış olması gerekiyor.
0: Çok az.
3: O yüzden çok az bir zaman var ve o zamana kadar da Trump bir şeyler yapmak zorunda.
0: Şimdi o zaman Osman Hocam şunu sorayım. 4 Temmuz'a kadar neticeyi biraz görmesi gerekiyor Trump'ın, dedi Çetiner. Şu maddelere bakılırsa o kadar sert ve zor maddeler ki, neresinden 4 Temmuz'a kadar tutup da yetiştirilebilir, Trump'ı daha güçlü pozisyona çekebilir ya da bu savaşın ya da bu seyrin adını Trump'ın lehine döndürebilir?
4: Vallahi çok ağır bir retoriği var zaten. Çok şiddet içeren bir retoriği var ve güven arttırıcı hiçbir ortam yaratılmıyor. Dolayısıyla yani ben o 4 Temmuz'a kadar ne yapar da acaba kendi lehine çevirir diye düşünemiyorum, yani doğrusunu isterseniz. Bu retorikli olmaz. Yani sürekli tehdit, yani en son söylediği kabul edilebilecek bir şey değildir. Yani bu medeniyeti ortadan kaldıracağım diyor. Nedir acaba medeniyetten kastı ne? Yani bir milleti, 100 milyonluk bir milleti ortadan kaldırmaya mı niyetli falan, yarısı da Türk. Şimdi bu tabii biz bu krizi şöyle hatırlayacağız. Yani hem bu sert söylemlerle hem de işte yapay zeka ile uygulanan bir takım işte psikolojik harekatlarla falan filan. Fakat şimdi bakınca şu taleplere, bunların hiçbirinin İran tarafından kabul edilmesi mümkün değil bu aşamada. Yani çok da aslında direnç gösterdiler. Bu noktadan sonra biz bu dirençten vazgeçtik, bunları kabul edelim zaten diyemezler. Böyle bir şey söz konusu değil. İşte Çetin Erbey'in çok isabetle bahsettiği, buyurduğu gibi yani bir nevi böyle sanki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İsrail tarafından rehin alınmış gibi bir şey yani. Böyle bir tuhaf bir şekilde bir yarım saat konuştuktan sonra Netanyahu'yla hemen arkasından bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben burayı mahvedeceğim, yok edeceğim falan. Yani böyle bir sonuç alamazsınız bundan.
0: Yani İsrail'in bu baskısı ya da sizin tabirinizle rehin alınma durumu Amerika'nın ne kadar tahammül edip de ne kadar sürdürebileceği bir şey olabilir ki?
4: Tabii iç dinamikleri farklı. Onları ayrıca incelemek lazım. Yani bir de Kasım ayında seçim geliyor, evet. Midterms. Dolayısıyla aslında zannediyorum şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli biçimlerde Trump'a karşı bayağı bir yani antipati uyanmaya başladı. Hatta kendi belki de kendi tabii cumhuriyetçilerde falan da var yani bu. Hatta böyle bir şeye düştüğünüz andan itibaren, mizaha düştüğünüz andan itibaren gerilemeye başlıyorsunuz. Onları takip ediyorsunuz herhalde, evet, evet, o Fallon Show'lar falanlar filanlar. Hepsinde yerden yere vuruyorlar yani açıkçası. Ondan sonra buna çok ne kadar dayanabilir, ben o konuda biraz şüpheliyim. Yalnız yani tabii şimdi burada İran'ın direnci çok önemli. Ve yani bir de inişli çıkışlı açıklamalar yapıyor. Mesela Şii'ye gitti, Çin'le temas kurdu. Daha önce Hürmüz'e gemilerinizi gönderin, askeri gemileri diyen Trump bir gün sonra gelirlerse işte yahut da Çin tankerlerini vururum diyor falan. Yani ve dolayısıyla biz nasıl yorum yapacağız, nasıl anlayacağız, bir böyle bir tuhaf bir şey yani.
0: Böyle dozajı zaman zaman artan ya da azalan çetelerin bahsettiği gibi bir uzun süreç mi bekliyor bizi?
4: İşte düşük yoğunluklu, o doğru tabir, düşük yoğunluklu. Ama nereye kadar? Çünkü nereye kadar o Hürmüz'ün kapalı olması, dünya ekonomisi buna ne kadar tahammül edebilir? Onu da ayrıca düşünmek lazım.
0: O
4: bir yere kadar yani.
0: Nereye kadar çetinler? Bir de bu, arkadaşlar
3: bu durum bizim gibi ithalatçı ülkeleri zorlar.
4: Tabii.
3: Sonuç itibariyle Amerika, Kaliforniya'yı dışarıda bıraktığınız zaman bütün eyaletleri Amerika'nın kendi petrol ihtiyaçlarını petrol sahalarından karşılayabilecek durumda. Ama Kaliforniya eyaleti dışarıdan ithalatını gerçekleştiriyor. Ama tabii Kaliforniya demek de bütün Amerikan toplumu demek değil. Bu arada tabii Amerikan toplumu açısından baktığın zaman da Amerikalılar petrolü bizim gibi varille de galonla hesaplıyorlar. Dolayısıyla onlar zaten her zaman daha ucuza mal edip her zaman daha ucuza alan taraf. Yani onların tedarik edebilecekleri bir Venezuela var ya da başka ülkeler var. Fakat diğer ülkeler için sıkıntılı bir tablo var. Şöyle ki 140 kalemden bahsediyoruz. Biz tabii şu anda Brent petrol fiyatlarını konuşuyoruz ama petrokimya ürünleri, türevleri var, azot var, gübre var. Bütün bunları kıyasladığınız zaman 140 kalem dünya pazarlarına, piyasalarına yansımalar olacak. Ama dediğim gibi yani biz bir yıl boyunca Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın koridorlarında yanan ışıkları konuşacağız. Ve gün ardında ortaya çıkan sonuçlar, ardından İran'daki Dışişleri Bakanlığı koridorlarında yanan ışıkları konuşacağız. Ve sonrasında Pakistan'da artık o borsa nasıl şekillenecekse onu göreceğiz. Yani bir yıl boyunca biz Amerika'nın ve İsrail'in zaman zaman İran'a saldırdığını göreceğiz. Ama İran bu süreçte başka bir hikaye başvurdu. Bu da bence İran açısından bir başarı hikayesi. Neden diyeceksiniz? 3000 yıllık siyasi kültürünü oyuna dökebilmiş tek millet. Damas, santranç, tavla. Bunlar Fars oyunları. Şöyle biraz geriye gidelim. Bu savaş başladığında bu savaş İran'ın topraklarında bir savaştı. Yani biz işte Hamedan'da neresi vuruldu, İsfahan'da neresi vuruldu, Tahran'da, Tebriz'de neresi vuruldu diye, Meşhed'de neresi vuruldu diye konuşurken biz bugün neyi konuşuyoruz? Körfez'i. Yani aslında
0: bunun Katar ekonomisine dair haberler okuduk mesela. Yani, çok zor da değil.
3: Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler buna işte Katar, Suudi Arabistan, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri, bunlar şimdi hepsi birbirine düştü. Bakın birbirine düşmüş durumdalar. Neden? Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'la neredeyse savaş ilan edecek duruma geldi. Yani aslında İran bu savaşı kendi topraklarından her zaman olduğu gibi çok daha öteye götüremedi. Yani Lübnan'a, Irak'a değil ama en azından bunu Körfez'e taşımış oldu. Kendisi düşük maliyetli bir savaş yapıyor o bölgede. Çünkü 10 bin, 20 bin euroluk ya da dolarlık dronlarla bu ülkelerin başkentlerindeki ekonomi finans bölgelerini hedef alıyor. Ama ekonomi ürkektir, korkaktır. Yani iş adamları paralarını çekmeye başladılar bile. Şimdi Dubai'nin yeniden kendisini toparlaması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeniden kendisini toparlaması. Bazen ben mesela ekranlarda seyrediyorum Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni yol haritası, işte yeni boru hatları falan. Bakın bu boru hatlarını bile en erken hayata geçirmeye çalışsanız dahi. Bütün güvenlik, çünkü boru hattı dediğiniz şey güvenli yol ister. Güvenli yol haritaları ister. Siz bunu yapmak isteseniz bile en erken 3 yıl önce bunu hayata geçiremezsiniz. Bakın en erken. O da bunu işte büyük müteahhitlik firmalarına vereceksiniz. Onlar hızlı bir şekilde drenaj bölgelerini gerçekleştirecek. Çünkü boru hatları gerçekten kolay bir şey değildir. Yani siz onların su seviyesine göre hareketini ayarlamanız gerekiyor. Yani hani boruları döşedim hadi denize kadar gitsin diyerek yapamazsınız. Bir fizibilite yapılması lazım. Bugün bu fizibiliteleri ülkeler yapıyorlar. Kuveyt daha önce buna karşı çıkıyordu. Özellikle Türkiye üzerinden dünya pazarlarına gitmesi konusunda. Ama tabii burada iki tane temel nokta var. Biri maliyet, bir diğeri de güvenlik. Ama güvenlik hepsinin önünde. Şimdi bunu kim sağlayacak? Bunu nasıl yapacaklar? Hangi ülkeler kullanılacak? İşte bu konular belirsiz olduğu için de tabii enerji piyasaları da bu bir yıllık süre içerisinde dilek çokça tartışmalı, inişli çıkışlı fiyatları göreceğiz.
0: Şimdi Şetin Erbil, biz mesela ABD'nin İran'dan istediği, İran'ın ABD'den istediği öyle maddelerin en önemlilerini çekip koyduk. Şimdi bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen her iki tarafta çok sert bir şekilde direniyor bu maddeler üzerinde. Gerçekten arka kapıda görüşülen bu maddeler bu kadar sert düzeyde mi? Ben çok merak ediyorum. Orta Doğu'yu bildiğin için soruyorum
3: Bence arka kapıda konuşulanlar çok farklı. Yani herkes de biliyor ki hem Amerika, değerli hocam da belki mesela sunacaktır. Hem Amerika hem İran buradan bir onurlu çıkış arayışı içerisinde. Yani bu maddeler bir çıkmazdır. Yani bugün
0: bakınca
3: Amerika
0: öyle.
3: Bakın evet. burada tazminat ödemek, belki Amerika bunu doğrudan tazminat ödemeyebilir ama dördüncü maddeyi devreye sokabilir. İşte dondurulmuş varlıkları serbest bırakır. En azından Amerika o varlıkları serbest bıraktığı zaman İran kendi zararını oradan karşılayabilir. Diğer taraftan savaşın tüm cephelerinden vazgeçmek diyor. İyi de bu saatten sonra İran, Dubai'yi vurmanın ya da Katar'ı vurmanın, Suudi Arabistan'ı vurmanın kendisine 47 yıl sonra getirdiği avantajları gördü. Şimdi bu avantajları gören bir İran'ın savaşın tam teşekküllü bir anlaşma imzalanmadan bu cephelerden vazgeçmesini beklemek mümkün mü? Değil. Aynı şekilde nükleer tesisler konusu ve İran'daki zenginleştirilmiş uranyum meselesi bence şu anda ki benim kulağıma gelen bilgiler özellikle İran'da Toms bölgesiyle ilgili tartışmalar var. Amerikalılar, Trump net bir şekilde İran'dan Toms bölgesinde bir petrol sahası istiyor. Eğer bu konuda bir anlaşmaya varabilirlerse o zaman bütün bu maddelerin hepsini çöpe atacağız. Çünkü Amerika'nın da İran'ın da istedikleri aslında bunlardan daha farklı şeyler. Bunlar sadece diplomasi masasında birbirini çıkmaza sokan maddeler. Yani bakın bu maddelere şöyle baktığınız zaman bu böyle gider ama bir de bu işin public diplomasi ayağı vardır. Arka bahçe diplomasisi. Hı hı. İşte bence asıl önemli olan o public diplomasi aşaması nasıl gidiyor, buna iyi bakmak lazım. Böyle savaş dönemlerinde Fars'tan çok güzel bir atasözü var. Der ki savaşta oğullar babalarını toprağa gömer. Barışta ise babalar oğullarını zirveye çıkartır. Şimdi böyle bir tablo var karşımızda.
0: Hocam,
3: Hamaney'in ölümünü buna örnek olarak gösterebiliriz.
0: Tam olarak gösterebiliriz. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü diyor ki ABD ile Pakistan arabuluculuğunda görüşmelerimiz devam ediyor ve biz savaşı sonlandırmaya odaklandık. Eğer arkadaşlarımız yayını hazırlayabildiyse İran televizyonlarında da silah kullanma görüntüleri, silah nasıl kullanılır görüntüleri paylaşılıyor. Yani aslında halka bir silahlanma çağrısı da yapılıyor. Kendi öz savunmanızı koruyabilirsiniz diye baya ben sabah görünce çok şaşırdım o görüntüleri. Bir yandan bu var, bir yandan bu var. Bir yandan bu maddelerle sizin mesela yorumunuz ne? İran biz her cephede hazırız derken nasıl bir hazırlık bu?
4: Vallahi ben bir kara harekatı,
0: de bunlar bu arada.
4: Kara harekatını çok olası görmüyorum. Yani o Amerikalılar tarafından yani. Ancak böyle sınırlı işte ada var orada, oraya belki bir şey olabilir falan ama değil mi? Neticede derinliği olan bir ülke. Yani bu tabii bu da bir nevi psikolojik harekat şimdi yapılan
0: şey. Şeyi merak ettim. Şüphesiz öyle de hani kara harekatını mümkün görmüyorum diyorsunuz yani. Belki bir ada
4: çok
0: diyorsunuz.
4: Çok olası görmüyorum
0: ya
4: yani.
0: Bu tamamen yapısal özellikleriyle alakalı mı İran'ın? Yani coğrafi özellikleriyle mi?
4: Sadece İran değil yani tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna cesaret edebilmesi güçtür. O kadar basit değil. Yani orada çok büyük kayıpları da göz önüne yani hesaba katmanız lazım. Bu kolay bir iş değil. Hı hı. Fakat yani bu işte bir süre daha düşük yoğunluklu devam eder. Buna katılıyorum Çetin Erbey'in söylediği şekilde ama yani ben bu Pakistan'da devam eden müzakerelerin ettiği ne kadar ediyor, hangi seviyede ediyor şu anda bilmiyoruz ama ediyor. Ben bir de Türkiye'nin rolü üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye çünkü bölgede gerçekten ağırlığını koymuş bir ülke ve bizim Dışişleri Bakanımız defalarca ilgili ülkelerle, mevkidaşlarıyla temasa geçti. Bir nevi yönlendiriyor Türkiye'de yani. Aslında bu krizin arka planında Türkiye'nin olduğu, daha doğrusu yönlendirici olarak veyahut da işte bir an evvel barışa gitmesi için önemli bir rol oynamaya çalıştığını en azından sanıyorum ben. Yani tabii elimizde çok somut bilgi yok ama yani baktığınız vakit tabloya Türk diplomasisi de işin içindedir. En azından Pakistan üzerinden ve İran'da da yakın teması var hiç kuşkusuz. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile haliyle bir NATO ülkesiyiz neticede. Dolayısıyla bu beklenmedik bir takım gelişmeleri de belki olumlu yönde de düşünebiliriz. Yani birdenbire bakarsanız belli konularda işte o dörtten

0: Buz gelmeden, fazla daha yıpranmadan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bu işi bitirelim diyebilir ama İsrail faktörünü de unutmamak lazım. Çünkü yani İsrail'in yegane beslendiği nokta bu düşmanlık, başka şey değil. Neticede işte bugün yaşanan şeyi biliyorsunuz. Sumut filosuna saldırdılar. Hiçbir şekilde uluslararası hukuku dinlemeyen, uluslararası hukuku dinlemenin ötesinde yani onu yok farz eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani Gazze'de oldu, şimdi oluyor her yerde falan. Buna da Amerika Birleşik Devletleri başlangıçta söylediğim bir nevi yani 250. yılını kutlayacak kuruluşunun işte yani daha Fransız devriminden önce ortaya çıkmış bir takım belgeler ortaya çıkarmış bir ulus diyelim. ama yani görüyorsunuz birdenbire uluslararası hukuk ne Birleşmiş Milletler ne mahkeme kararları hiçbirinin artık önemi kalmadı yani. Bu tabii en büyük eksiği şey. Yani şu krizin çözümü için keşke güçlü bir Birleşmiş Milletler olsaydı. Keşke güçlü bir tavır olsaydı. Yani uluslararası toplumun bir tavrı olsaydı. O da yok. Herkes susuyor. Yani zarar gören de susuyor, fayda gören de.
1: Şunu mesela İsrail'den bahsediyorsunuz. Çok da vaktim kalmadı ama Gökhan kaç dakikam var? Bir sorum Çetin Er olacak, lütfen zaman verin bana. Mesela diyorsunuz ya hocam, İsrail istiyor, İsrail kaşındırıyor bu meseleyi. Mevcutta şu durumda, mesela Çetin Er'in bahsettiği gibi bir yıllık bir süreç gibi. Şu durumda bırakması, dizayn edemediği bir İran, değiştiremediği bir İran, şekillendiremediği bir İran ve tekrar kendisine varoluş olarak tehditsel bir İran. Bunu niye istesin ki şu aşamada?
0: Vallahi işte tabii bilmiyoruz Netanyahu'nun kafasında neler geçiyor. Yani İsrail yönetimi kendini aslında bir yere hapsetmiş vaziyette. Belli bir paradigmanın içerisindeler. Onun dışına çıkamıyorlar.
1: Netanyahu giderse değişebilir mi diyor?
0: Ben çok şüpheliyim. Çok şüpheliyim. Hı. Gideceği de belki bir garanti değil yani. İşte şeyler yapıyorlar, anketler yapıyorlar. Öyle İsrail halkı aleyhinde değil gibi sanki yani. Evet. Onlar doğruysa bilemiyorum tabii.
1: Bir sorun var Çetin. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturdu. Ve diyor ki işte bu kurum Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri ücretlendirecek, geçişinden sorumlu aynı zamanda. Dolayısıyla o geçişleri de kontrol edilecek. İran Hürmüz'le yeni bir uygulamayı şu aşamada harekete geçirebilir mi? ABD böyle bu şekilde ablukaya almışken.
2: Evet, hemen çok hızlı cevap vereyim. Sana zahmet. Bu çok kolay bir şey değil ama Hürmüz Boğazı'nda zaten Amerikalılar isteseydi Bender Abbas ve Bender İmam limanlarını vurarak devrim muhafızlarını devre dışı bırakabilirdi. Fakat ben İran'dayken üç şey çok dikkatimi çekti. Biri Tahran'da itlaat, yani İran İstihbarat Bakanlığı'nın binası vurulmamıştı. Yani İran dünyada istihbaratın bakanlık olduğu tek bina. Düşünün küçük karakollar bile, yani paramiliter güçlerin, yasal devlet birimlerinin küçük karakolları bile hedef alınırken, bakanlık ya da güvenlikle ilgili bütün birimler hedef alınırken üç yer vurulmamıştı. Bunlardan biri İtlaat Bakanlığı. Yani dünyada istihbaratın bakanlık olduğu tek ülke İran'dır. Burası vurulmamıştı. Şimdi insan aklında tabii...
1: Bu bilgi benim için yeni, çok önemli.
2: Çok
1: oldu
2: bence
1: an.
2: Dikkat çekici bir şey. İkincisi Bender Abbas ve Bender İmam limanları. Bunlar da devrim muhafızlarının kontrolünde olan iki liman. Çünkü Körfez'de 8 tane liman var. Bu 8 liman, yani İran'a ait 8 liman var. Bunlardan iki tanesi doğrudan devrim muhafızlarının limanları ve tam da işte bu Hürmüz Boğazı'nın biri bir tarafında, biri bir tarafında. Dolayısıyla her ikisi de İran'daki toplam dış ticaretin %40'ına tekabül eden bir geliri de beraberinde getiriyor. Yani devrim muhafızları ülkede 1120 tane şirkete hükmediyor. Biz devrim muhafızları derken sadece olayı silahlı bir asker gücü olarak görüyoruz. Oysa ki şirketleri var. Yani 1120 tane şirketi olan bir yapıdan bahsediyoruz. En büyük ithalatı onlar yaparlar, en büyük ihracatı onlar yaparlar. Petrol paralarını onlar getirirler. Böyle bir gücü var. Dolayısıyla Amerika'ya o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Neden İtlaat Bakanlığı vurulmadı? İki, Bender Abbas ve Bender İmamları, İmam limanları neden vurulmadı? Bu da gösteriyor ki Amerika'da aslında hani vurabilirdi, vuramazdı tartışmalarından ziyade sonuçta çok güçlü bir devlet olduğunu biliyoruz. ve isterse oraya yönlendireceği gücü daha da yoğunlaştırabilir. Daha da baskı uygulayabilir. Evet. Ama şunu biliyoruz. Bugün bu savaştan karlı çıkan devletler var. Rusya ve Amerika. Çünkü her iki ülkede petrolünü spot pazardan satıyor. Yani bugün Amerika 30 milyar dolara yakın bir masraf yaptı orada. Hı hı. Ve daha da önemlisi Körfez'deki partnerleri Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, hı hı. Suudi Arabistan. Bunlar sen öncelik olarak İsrail'i önceledin. İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalıştın. Bizi pas geçtin deyip bir taraftan da Rusya ile Çin'le hızlı görüşmeler yapmaya başladılar. Aslında Amerika şunu yapıyor. Bundan sonra ben size sadece silah satmayacağım. Bundan sonra ben size aynı zamanda güvenlik satacağım. Ya ben size güvenlik şirketi kurup sizin güvenliğinizi sağlayacağım. Ya da hürmüz bu şekilde olacak. Bakın önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Körfez'e ben size güvenlik satacağım diyecek. Ben sadece silah satacağım demeyecek. Bu güvenliğin karşılığı da bu kadar bir fiyat belirleyecek. Aksi takdirde bu Bender Abbas ve Bender İmam limanlarından devrim muhafızları her zaman size saldırabilir. Onu da öngörün. Peki. Ama Amerika'nın da şu anda öyle hızlı Hürmüz Boğazı çözülsün gibi bir derdi yok. Çünkü içerideki partnerleri ya da müttefikleri ne kadar sıkışırsa Amerika ile o kadar hızlı bir anlaşmaya yanaşacaklardır. Peki. Bir cümlede seçim kurayım, hızlı biliyorum, zaman az kaldı. Devrim muhafızlarının halka silah kullanmayı öğretme mantığı bu İran-Irak Savaşı yıllarından kalan bir şey. Ama bu bir public diplomasi, yani kamu diplomasi diyelim buna. Halkı biraz daha bu sürece katmak, halkı biraz daha bu konuda propagandist bir dille ortak etmek. Yoksa İran'ın derinliklerine bir kara operasyonun yapılması zaten mümkün değil. Buradan da örnek olarak Almanya-Rusya Savaşı'nı örnek gösterebiliriz.
1: Peki.
2: Almanlar Rusya'ya gittiklerinde General Kış'ı unutmuşlardı. Burada da General Saha var.
1: Çetin Er, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor Osman Can Ömer, çok çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Devam ediyoruz.

0: Tekirdağ'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç son yolculuklarına uğurlanıyor ve şehitler için Çorlu'da bir tören düzenlendi. Çorlu ilçesinde pazar günü bir iş merkezine açılan ateş sonucu polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç şehit oldu. Şehitler için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Şehit polisler için daha sonra Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde bir cenaze namazı kılındı efendim. Ve törenin ardından Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Emrah Koç'un cenazesi ise memleketi Van'a gönderildi. Diploma iptali davasında Ekrem İmamoğlu'nun istinaf başvurusu da reddedildi. İmamoğlu yürütmenin durdurulmasıyla ilgili karara itiraz ederek istinafa başvurmuştu. Bu başvuruyu İstanbul 7. İdari Dava Dairesi değerlendirdi ve ilk mahkemenin kararını yerinde bularak başvuruyu reddetti. Kararda Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu da belirtildi. İmamoğlu'nun dosyayı Danıştay'a taşıması bekleniyor. Bu aşamada Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir hava gösterisi sırasında donanmaya ait iki savaş uçağı çarpıştı. Uçaklarda bulunan 4 pilotun fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu açıklandı.
1: ABD'de düzenlenen gösteri uçuşu faciayla sonuçlandı. İki savaş uçağı havada çarpıştı. Görüntüler ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Üssü'nde kaydedildi. Gunfighter hava gösterisi sırasında ABD donanmasına ait iki F-18 Super Hornet savaş uçağı çarpıştı. Uçaklarda bulunan 4 pilotun fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu açıklandı. Uçakların yere düşerek infilak ettiği anlar da kameralara yansıdı. Yetkililer, acil müdahale ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığını ve bölgenin güvenlik çemberine alındığını duyurdu. Kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. ABD donanmasının envanterinde yer alan F-18 Super Hornet'lar hem hava muharebesi hem de saldırı görevlerinde kullanılan en gelişmiş savaş uçakları arasında gösteriliyor.
0: Reklam.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen güvenli

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bir süredir neredeyse her sabaha kara para, uyuşturucu ve bahis operasyonlarıyla uyanıyoruz. Bu operasyonların hemen hepsinde de devletin yetkili makamlarından gelen açıklamalarda öne çıkan iki vurgu var. Birincisi kurumların güçlü koordinasyonu, ikincisi ise ucu nereye giderse gitsin ifadesi. Evet, bu vurgular çok önemli. Çünkü ucu nereye giderse gitsin, Adalet Bakanı Akın Gürley'in deyimiyle devlet bu operasyonlarla demir yumruğunu indiriyor. Bugün Habertürk manşette devletin demir yumruk operasyonlarını, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonuyla yapılan operasyonları konuşacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dublaj stratejisiyle çökerttiği ajan ağının da çok özel ayrıntılarını Habertürk manşette duyacaksınız. Manşet başlıyor. Evet, önce günün sıcak başlıklarına bakacağız. 26 yıllık bir sır cinayette önemli bir gelişme var. İlk fethi kabir işlemi yapılıyor. Yani bir mezar açılacak. Elif Yavuz işlemleri takip ediyor olacak. Hemen arka planda da görüyorsunuz. Çağlatu Altay cinayetiyle ilgili Elif'e bağlanacağız. Kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gündemde ne var? Serkan Şimşek bize anlatacak. Antalya ve Mersin'de de yasa dışı bahis operasyonu, Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları var. Yasin Anzerli ve Veys İpek bize operasyonların detayını aktaracak. İlk önce Elif'e gideceğiz. Elif'i bir dinleyelim, ne olmuş bugün bize anlatsın mezarlıkta, Kilyos mezarlığında.
1: Zülfikar Aydın, Çağlatu Altay cinayeti soruşturmasında aslında çok kritik bir gelişme yaşandı. Bu dosya raftan indirilmişti ve çok sıkı bir titiz bir şekilde inceleniyordu. Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın katledildiği evde yeniden canlandırma ve keşif yapıldı. O keşif işleminin ardından ilk sıcak gelişme de bugün yaşandı. Bir fethi kabir yapıldı, yani bir mezar açıldı. O mezar kime aitti? Lütfi Şerbetçi isminde birine aitti. Çağla'nın evine yaklaşık 200 metre mesafede bir gecekonduda yaşadığı tespit edildi ki o evde de yine aynı şekilde parmak izi ve luminol incelemeleri yapıldı. Kendisinin bir mekan, kısmen bir mekan bir kişi olduğu değerlendiriliyordu. Ve bu noktada 2023 yılında da hayatını kaybettiği ortaya çıkınca fethi kabir talep edildi savcılıktan. Fethi kabir talebi olumlu karşılandı ve bugün fethi kabir yapıldı Kilyos mezarlığında. Şöyle de bir detay var, bir mezar taşı yok Lütfi Şerbetçi'nin. 376 numaralı bir tabela bulunuyor. Ailesi tarafından defin işlemi gerçekleşmediği için mahalle muhtarı azası tarafından kimsesizler mezarlığı gibi aslında sadece numarayla defni gerçekleşti. Keza bu da süreci biraz daha zorlaştıran, kimlik tespitini zorlaştıran bir şeydi aslında. Ancak bulundu, kimlik tespiti yapıldı. 376'lı numaralı mezarda yattığı belirlendi ve bugün de olay yeri inceleme ekipleri, cinayet büro amirliği ekipleri, adli tıp doktoru ve başsavcı vekille savcının katılımıyla bir fethi kabir işlemi yapıldı. Hızlı oldu aslında. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde fethi kabir işlemi tamamlandı. Buradan kemiklerden örnekler alındı. Bu fethi kabir neden önemli? Çağlatu Altay cinayetinin uzun bir süre çözülememesinin sebebi Çağla'nın hayatını kaybettiği esnada tırnak aralarında bulunan DNA'nın kime ait olduğunun bir türlü tespit edilememesinden kaynaklı olarak Çağla'nın katil zanlısı bir türlü bulunamadı. Burada düğümü çözecek aslında en büyük detay bu diyebiliriz. Buradan alınacak örnekle çıkan DNA ile Çağla Tuğaltı'nın tırnakları arasında bulunan DNA eğer eşleşiyorsa katil zanlısı ortaya çıkacak. Bunun için de çalışmalar sürüyor. Ve bugün de ilk kez fethi kabir işlemi yapıldı Zülfikar Ali Aydın.
0: Elif Yavuz, teşekkür edelim. 26 yıllık sır cinayetin ayrıntılarını takip et.

0: Neyi sürdürüyoruz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı var. Karşımızda Serkan Şimşek olacak. Toplantı başladı mı? Ayrıntıları bize Serkan aktaracak. Serkan, seni dinliyoruz.
1: Henüz toplantı başlamadı Zülfikar Ali Aydın. Önümüzdeki saatlerde Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde oldukça önemli maddeler var. Dilerseniz iç politikaya dönük başlıklarla başlayalım. Tabii ki terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ele alınacak kabine toplantısında. Özellikle bu süreçte sahada silah bırakmaya dair gözlem raporları elde tutulacak. Ve bir yandan aslında bu gözlem raporlarıyla birlikte silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesiyle takip eden süreçte yasal adımların atılması da yine kabine toplantısında gündemdeki maddelerden bir tanesi olacak. Öte yandan Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirler kapsamında farklı bakanlıkların hem aldığı tedbirleri hem denetimleri sıklaştırdığını biliyoruz. Bu anlamda bazı sunumlar da olacak. Ticaret Bakanlığı'nın yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdığını ifade edelim. Öte yandan İçişleri Bakanlığı da trafik ve asayiş tedbirlerine dair planlamayı artırırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda karayollarındaki denetimlerle ilgili kabine toplantısında bir sunum yapmasını bekliyoruz. Tabii iç politikaya dair başlıklar bu şekilde ama dış politikada elbette kabinenin gündeminde. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında henüz somut bir sonuca varmamış bir müzakere süreci var. Ve Ankara'nın da özellikle bu sürecin başından itibaren yürüttüğü yoğun bir diplomasi, kalıcı ateşkes için yürüttüğü bir diplomasi trafiği söz konusu. İşte bu noktada gelinen aşama ABD ve İran müzakereleri kapsamında gelinen aşamada kabine toplantısında ele alınacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kazakistan'a ziyaret yaptığını aktarmıştık. Kazakistan ziyaretinin yansımaları, özellikle Türk dünyasıyla yapılan bazı temaslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temasları da yine kabine toplantısında masaya yatırılacak başlıklardan olacak. Önümüzdeki saatlerde dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının başlamasını öngörüyoruz. Kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve toplantının yansımalarını bizlerle paylaşacak. Bizler de gelişmeler oldukça Beştepe'den aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Evet, Serkan Şimşek, teşekkürler. Sokağın, çarşının, pazarın, her evin gündeminde fahiş fiyat meselesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de bu konu var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı Erdoğan. Gündeminde fahiş fiyat vardı. Birileri girdi maliyetlerini gerekçe gösterip vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi.
2: Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
0: Evet, geçelim Sumut filosuna. Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosu İsrail saldırganlığına uğradı. 10 tekneye müdahale edildi, 23 tekneyle irtibat kesilmiş durumda. Akdeniz'de seyreden küresel Sumut filosuna önce İsrail savaş gemileri yaklaştı. Filonun kriz merkezinden yapılan açıklamada İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı filoda 23 tekneyle irtibatımız koptu ifadesi kullanıldı. En az 10 tekneye yapılan müdahale doğrulandı. Kalan teknelerin akıbeti henüz anlaşılmış değil, net değil. Sumut kriz merkezi müdahale edilen gemilerde 21 Türk vatandaşının olduğunu da duyurdu. İsrail medyası aktivistlerin önce Yüzer hapishaneye, oradan da Ashdod limanına nakledileceğini yazdı. Evet, Sumut filosuna İsrail müdahalesine Ankara'dan peş peşe tepkiler var. O tepkilere bakalım.
3: Ankara'dan tepkiler peş peşe.

0: peşe geldi. Küresel somut filosuna yapılan müdahale kınandı. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda gerçekleşen müdahaleyi korsanlık eylemi olarak niteledi.
1: Küresel somut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle işbirliği halinde süreç yakından takip edilmektedir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de somut filosuna müdahaleyi kınadı. Sosyal medya paylaşımında hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yayımladığı mesajda uluslararası topluma çağrıda bulundu. Hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in müdahalesini insanlık dışı bir barbarlık olarak niteledi.
2: Küresel somut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da müdahaleyi kınadı. İsrail hükümetinin sergilediği barbarlık ve alçaklık insani değerlere, uluslararası hukuka aykırıdır. Asla kabul edilemez. İsrail'in korsanlığına karşı duracağız, dedi.

0: Evet, Habertürk manşet devam ediyor. Devletin demir yumruk operasyonları diye adlandırdığımız operasyonları konuşacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı geçtiğimiz hafta sonunda çok özel bir, önemli bir operasyona imza attı. O operasyonla başlayıp yasa dışı bahis ve kara para, uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonları da mercek altına alacağız. Ama önce MİT operasyonu, eski savcı Altekin Yıldırım, Profesör Doktor Mehmet Özkan ve Habertürk muhabiri Alihan Tok bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Mehmet Özkan biraz uzakta, Kenya'da bildiğim kadarıyla, oradan bize katılacak. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi bu operasyonun önemli ayrıntıları var. O ayrıntıları önce Alihan'la bir konuşalım. Alihan, seni hemen buraya alalım.
1: Evet.
0: Şimdi bu operasyon neden stratejik ve önemli bir operasyon? Nasıl bir ağa, Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon yaptı? Bununla başlayalım.
1: Aslında derneklere, sivil toplum kuruluşlarına sızmış bu kişiler. Türkiye aleyhine bilgi topluyorlar. Kamu görevlilerin bilgilerini topluyorlar. Önemli bilgileri yurt dışındaki o casusluk yaptıkları ağlara iletiyorlar. Şimdi neden çok önemli? Aslında Milli İstihbarat Teşkilatı burada bu raporlaşma, işte kendilerinin iletişim hatlarını nasıl iletişim kurduklarını hepsini belirliyor, tespit ediyor.
0: Evet.
1: Ve bir sürede aslında onları takip etmeye devam ediyor. Yani bu kişiler, şimdi toplamda 7 kişi gözaltına alındı, 9 kişi tutuklu, ikisi de farklı suçlardan tutuklu.
0: Başka
1: zaten
0: suçlardan cezaevinde, evet, olan iki kişi de bu ağın üyesi.
1: Ağın üyesi, ağın lideriyle beraber toplamda 4 ilde eş zamanlı bir operasyon yapıldı ve gözaltına alındılar. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın burada çok önemli başarısı neden diyoruz? Onların haberleşme yöntemleri, hedefleri, neyi hedefledikleri, hangi stratejilerle bu işte iletişimi kurdukları hepsi tespit edildi.
0: Evet.
1: Hepsi deşifre edildi ve kendilerinin yaptığı bu operasyonla beraber de zaten bir süre aslında onları izlemeye devam ettiler. Yani bu, evet, casusluk ağı deşifre olduklarını bilmeden faaliyetlerine devam etti.
0: Evet.
1: Ve Milli İstihbarat Teşkilatı da bu şekilde onları izleyerek aslında
0: yani
1: hedeflerine ulaştı.
0: Yani burada hem iletişim hatları, hem hangi yolla iletişim kurdukları, hem birbirlerine, evet, bu bilgileri nasıl verdikleri ya da elde ettikleri bilgileri nasıl yurt dışına, yurt dışındaki ağa ilettikleri hepsi tamamen deşifre edildi.
1: Oldu, evet, evet.
0: Şimdi burada tabii bu ağa yabancı iki istihbarat

0: İstihbarat Kuruluşu bu operasyonla açığa çıkarıldığı için bu burada çalıştırılan ajan olarak, yerel haber elemanı olarak kullanılan bu kişilere yapılan ödemeler var. Onlarla ilgili, onları lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan ödemeler var. O mekanizma da ortaya çıktı. Evet.
1: Yani ödeme yöntemleri, bu ödemeleri nasıl alıyorlar, nasıl kullanıyorlar, kendi aralarında nasıl bir para transferi var? Hepsini Milli İstihbarat Teşkilatı izledi ki zaten bazen mesela yabancı örgütler suç örgütlerini de mesela kullanırlar. Yani işte istihbarat, dış istihbarat teşkilatları suç örgütlerini bile kullanabilirler. Mesela bazı Afgan çeteleri.

0: Say, şunu da yapmıştı. Yani bu çeteleri dahi kullanabilen yabancı istihbarat örgütleri var. Evet. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı bunları zaten en başından beri takip ediyordu. Hepsini deşifre etmiş oldu farklı illerde.
1: Evet. Bu operasyon sürecinde elde edilen bilgiler, tabii hangi ülke istihbaratı olduğu konusunda resmi bir açıklama yok ama genelde öyle olur değil mi? Yani önemli olan o ağın ortaya çıkarılmasıdır.
2: Çıkarılmış olmasıdır.
1: Mesela zaten adrese gider.
2: Aynen öyle. Zaten şöyle, Milli İstihbarat Teşkilatı hem teknik hem fiziki takiple, siber izlemelerle ve iletişim analizleriyle bu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun başındaki isim de belli. Operasyonun hangi istihbarat örgütüne karşı yapıldığı da belli. Ancak bu tabii ki paylaşılmaz ama o örgüt şu anda bunun telaşı içerisindedir mutlaka.
1: Yani ağı çöken zaten çöken ağını bilir. Şimdi bu operasyon önemli. Neden önemli? Ali Han'ı hemen yerine alacağız. Sonra tekrar çağıracağım. Şimdi bu operasyonda gözaltına alınan, tutuklanan bir isim var. B.E. ve onun kurduğu ağa dair önemli ve özel bilgilerle devam edelim. O grafiği de verelim arkadaşlarımız. Şimdi 56 yaşında bir isimden bahsediyoruz. İlk 2006 yılında yurt dışına çıkıyor, ticaret yapacağım diye. Yurt dışına çıktıktan sonra, ilk yurt dışına çıkışı 20 yıl önce. Yurt dışına çıktıktan sonra 4. ve 5. yılında İstihbarat Teşkilatı'nın üyeleriyle belirli irtibatlar kurmaya başlıyor. Belli ki o yabancı istihbarat teşkilatı bu kişiyi hedef olarak seçmiş ve belli bir temasta kurmuş. Şimdi ticaret için çıkılan yurt dışı gezilerinden aslında yabancı ülke istihbaratının eleman ağına dahil olan bir profilden bahsediyoruz BE'de. Şimdi öyle bir süreç ki bu, son 13 yıldan bahsediyoruz. Türkiye'de belirli paralar, belirli lojistik imkanlar sağlanarak kendisine yine maske hayat nedir, ticaret yapıyor kılıfı altında. Bu kişi kullanılmaya devam ediliyor ve bu kullanılma sürecinde de yaklaşık 12 yılda yurt dışına gidiş gelişlerinde 15 farklı istihbarat örgütüyle, o istihbarat örgütlerinin üyeleriyle temas kurduğuna dair tespitler yapılıyor. Bunların hepsi çok önemli çünkü 12 yıl boyunca aslında bir casusluk ağının parçası olduğunu düşünen BE aslında takip altında olduğunu anlıyoruz biz burada. Evet, ikinci grafiğe de geçelim. O da önemli. Devamındaki grafikte şöyle bir, bu BE'nin trafiği takip edilirken teknik dinleme, siber yöntemlerle takip edilirken bir isim dikkat çekiyor. Teknik ve fiziki takip sırasında. Temas ettiği AC. AC isimli kişinin kim olduğuna bakıyor Milli İstihbarat Teşkilatı'nın mensupları. Ve BE ile AC'nin trafiğini mercek altına alıyorlar. Gerçekten hani filmlere konu olacak bir hikaye dersiniz ya. Aslında o yabancı istihbarat teşkilatının nasıl hareket ettiğini, hangi yöntemleri kullandığını, nasıl raporlama yaptığını, uyguladıkları protokolleri de aslında bu faaliyetler yürürken tespit ediyor Milli İstihbarat Teşkilatı. BE'nin temas ettiği AC'de başka bir ülkenin ajan ağının parçası olarak ortaya çıkıyor, tespit yapılıyor. Ve AC'nin profiline baktığınızda aslında yabancı uyruklu 1900, yanlış hatırlamıyorsam 95, evet 1995 tarihinde bu isim AC'de Türk vatandaşı olmuş. Aslında bu kişinin bağlantıları daha derin, daha arka planı daha farklı. Belli ki Türkiye'ye vatandaş olarak gelmesi, yani vatandaş olma gayesiyle gönderildiği anlaşılıyor. Ve AC'nin de başka bir ülkenin aslında yabancı istihbarat, başka bir istihbarat servisinin elemanı olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu tespitle aslında MIT'in nasıl bir çalışma yaptığını da ortaya çıkarmış oluyoruz.
2: Hem de nasıl etkili bir çalışma yaptığını da ortaya çıkarmış oluyoruz. Evet. Tabii ki ülkemiz jeopolitik konum açısından ve son yıllarda yaşanan Suriye gelişmeleri nedeniyle bütün istihbarat örgütlerinin adeta hedefi konumunda. MIT'in bu yaptığı çalışmalar çok yararlı ve bu tarz çalışmalar devam ettiği takdirde başka ülkelerin milli istihbarat kuruluşlarına da bu operasyonlar bir gözdağı niteliğinde olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, bir de istihbarat kapasitesi açısından da çok önemli. Buna istihbarat dilinde dublaj

0: stratejisi deniyor. Yani aslında bir ajan ağını siz uzun süre takip ediyorsunuz. Yani film derken aslında gerçekten filmlere konu olabilecek bir şey. Siz ajan ağını takip ederken aslında hedef ülkenin istihbarat servisi, Milli İstihbarat Teşkilatı yani sizi takip ediyor. Ve içinizde bir aslında o ağın parçası, kendi ağımın parçası diye düşündüğünüz kişi aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elemanı olarak ortaya çıkıyor. Bu açıdan da çok önemli.
1: Evet.
0: Alihan yakın zamanda İsrail'de olduğu için oradaki bu tip hikayelere de şahit olmuştur diye.
1: Yani evet, bunlar mesela derneklere girerler, vakıflara bağışlar yaparlar.
0: Evet.
1: Kendi böyle sürekli bonkör olarak çok cömert yardımlar yapılır. Uzun süre devam ederler. Çok istikrarlı bir şekilde bu süreci işte sivil toplum kuruluşları içerisinde devam ettirirler. Yani toplum içerisinde işte o iletişim kurdukları kamu personelleriyle iletişimlerini uzun süre devam ettirirler. Ama ya Milli İstihbarat Teşkilatı tabii ki bunları şu an, ya bizim gibi ya da işte kamu çalışanları gibi algılamıyor. Çok daha farklı yöntemleri var. Evet. Söylediğiniz gibi evet, ülke ismi belirlenmemiş ama bu mesaj onlara net olarak gitmiştir.
0: Evet. Şimdi bu operasyon neden önemli? MIT'in iki yabancı istihbarat servisinin yıllar süren faaliyetlerini nasıl boşa çıkardığını göstermesi bakımından çok önemli. Çok uzun süreli, sadece teknik yetenek değil, büyük bir sabır gerektiren, biraz önce söyledim, dublaj stratejisiyle sadece iki yabancı ülkenin yerelde kullandığı ajan ağını çökertmiyor. Dahası var, bu stratejiyle istihbarat dilinde aslında içeriye sızdığını düşünen ajan ağının da nasıl sızıldığını gösteriyor. MIT'in operasyon kapasitesi de bu açıdan önemliydi. O yüzden bu özel bilgilerle bu konuya dikkat çekmek istedik. Sadece o ajan ağını değil, eğer bir ajan ağını çökerttiğinizde de biliyorsunuz arka plandaki istihbarat ağı da çöküyor ve deşifre oluyor. Dolayısıyla çok uzun yıllar düşman faaliyeti yürüten ya da yabancı bir ülke adına faaliyet yürüten o yapı da çökmüş oluyor. Bu nedenle istihbarat aklının, MIT'in istihbarat aklının hangi seviyede sonuç ürettiğini de göstermesi bakımından önemli. Devam edeceğiz. Evet, Alihan'ı gene alalım buraya. Cherokee çetesine demir yumruk. Şimdi evet. Habertürk muhabiri Alihan Tok. Bu isim bize yabancı değil, değil mi?
1: Evet, Tombulcos.
0: Tombulcos. Kim bu Tombulcos?
1: Tombulcos önce zaten kendisi Rotterdam'da, Hollanda'da, babası da limanda çalışan bir kaçakçı. Yani çocukluğu kaçakçılıkla geçmiş. Birisi Tombulcos. Babasından kaçakçılık faaliyetlerinin detaylarını öğreniyor. Daha sonraki yıllarda çok da kavgacı birisi. Yani gençliğinde de çok kavgalı, silahlı kavgalara karışmış. Evet. Hatta 6 yıl hapis cezası almış bir isim. Evet. Hapishanede daha sonra kendisi hem uyuşturucu ticaretine dair yeni networkler ediniyor Tombulcos. Hem de işte kuracağı, limanlar arasında kuracağı yeni uyuşturucu ticareti ağını da geliştirmiş oluyor hapishanede geçirdiği yıllarda. Evet. Ve sonra da Hollanda'nın hatta 2016 yılında Avrupa'nın en büyük böyle uyuşturucu ağına sahip oluyor kendisi limanlardaki bağlantısı sebebiyle.
0: Şimdi Tombulcos'u niye konuşuyoruz? Aslında Türkiye'nin gündemine sonradan bir mahkeme kararıyla bu Alihan'ın bahsettiği uyuşturucu ağının tam merkezinde. Türkiye, Avrupa, Rotterdam, Antwerp bütün limanları uyuşturucu trafiğini düşünün merkezinde bu isim var. Şimdi diğerlerini de konuşacağız ama bu ismi konuşmamızın bir sebebi var. Neden? O da Tombulcos'un ağabeyi Adrianus Leydekers'in birkaç gün önce yakalanması.
1: Evet.
0: Nerede yakalandı Alihan?
1: Kendisi zaten Pendik'te yakalandı. Yani evet, zaten Türkiye'delerdi. 2020'li yılların başında Tombulcos geldi. Evet. Ki Tombulcos zaten
0: şunu da vereyim sana.
1: Türkiye'ye geldikten sonra da hem işte Naci Yılmaz'la beraber ki yakın sağ kolu Karamamba. Karamamba da yine İzmir'de, Isparta'da yakalandı ama İzmir'de, Yalıkavak'ta, Bodrum'da çok villalarda yaşayan Türkiye'yi de yani Dubai yani üzerinden Türkiye'ye geldi.
0: Bu ağın parçası
1: evet.
0: Tombulcos'un ağabeyi geçen hafta sonu yakalandı. Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı zaten bu kişi uluslararası arama kararıyla aranıyor. Bu da öyle. Şimdi evet, bu kişi aslında bir mahkeme kararı.

0: kararıyla bir gece yarısı kararıyla serbest kalmıştı.
1: Doğru.
0: Ve çok büyük olay oldu. Yani Tom Bulyos'un kardeşi gece 2.30'a kadar süren bir uyuşturucu davasında ki içinde 1 milyar euroluk bir mal varlığına el konulmuş o davada soruşturma aşamasında. Gece yarısı 2.30'a kadar duruşma devam ediyor. Sonra bu kişi, Tom Bulyos'un kardeşi, bu kişi gece yarısı 2.30'da biten duruşmada mahkeme ara veriyor. Sabaha karşı ne oluyor?
1: Çıkıyor.
0: Bütün
2: hepsinin tahliyesiyle, evet. 15 kişiyle tahliye.
3: Hepsi de firar ediyor zaten. Hepsi de firar ediyor. Yani hiçbiri kalmıyor burada. Sadece Karamamba kaldı. Karamamba'da ve Tom Bulyos'un abesi. Ya o da Pendik'te faaliyetlerine devam ediyordu. Yani çok önemli çünkü Tom Bulyos söylediğimiz gibi Dubai üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. 2022'li yıllarda da yine ailesiyle görüştüğüne dair ki zaten Abdullah Alp Üstün'de bacanağı oluyor. Yani Abdullah Alp Üstün'ün
0: şöyle göstereyim size.
3: Evet. Şimdi yani bayağı geldi burada, evlendi Tom Bulyos yani.
0: Şu iki isim. Bunlar nereden getirildi? Dubai'den.
3: Dubai'den.
0: Evet. Yani şu kişiyle beraber Abdullah Alp Üstün kaçıyorlar mahkeme kararıyla. Kaçtıktan sonra bu kişi Dubai'ye gidiyor. Ben yani açıkçası bu ismin burada kalması çok enteresan geldi bana. Belki de hiç çıkmadı. Evet. Çünkü mahkeme kararından sonra tekrar yakalama çıkmıştı bunlara.
2: Doğru.
0: Yani uzun süredir Pendik'te hala İstanbul'da yaşıyor.
2: Evet, tabii mahkeme serbest bıraktıktan sonra savcılığın itirazı üzerine tekrar bu kişilerin 7 tanesi hakkında hatırladığım kadarıyla yakalama kararı düzenleniyor. O yakalama kararına rağmen hakikaten hala Türkiye'de kalıyor olması hem bir cesaret işi hem de bence bu yakalanmasına zemin hazırladı.
3: Evet. Evet. Yani çok büyük paralar harcayarak zaten buraya.
0: Şimdi bu grafiğe döneceğiz ama ben yine Alihan'ın yerini alacağım. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili burada da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın derin bir çalışması var. Evet. Yani bu kişinin yakalanmasında çok büyük etkisi var. Şimdi hem bu operasyon hem de biraz önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ajan ağını çökerten operasyonu ile ilgili Mehmet Özkan'a söz hakkı vereceğim. Çünkü tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum.
4: Hoş bulduk Zülfikar Ali Bey.
0: Şimdi dublaj stratejisi dedik ve çok önemli yani bütün dünyada bilinen bir uyuşturucu baronunun yeniden yakalanmasında Milli İstihbarat Teşkilatı da yine başrolde, öyle söyleyelim. MIT'in bu son dönemdeki operasyonlar, bir yabancı ülke istihbarat faaliyetlerine karşı yürüttüğü operasyonlar ve bu çerçevedeki operasyonları ile ilgili nedir değerlendirmeniz? Buyurun.
4: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, yani bu tür operasyonlar zaten arada oluyordu ama neden bugünlerde daha çok bunu duyuyoruz? Bence bunu konuşmak lazım. Bir taraftan malum bu tür şeyler hem Türkiye'nin içine yönelik mesajlar, bir taraftan da dışarıya, yani oradaki konukların da konuştuğu gibi dış örgütlere yönelik mesajlar. Dolayısıyla biraz daha yani bölgede küresel güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde yani Türk halkına bu tür konuların biraz daha gündeme getirilmesi ve kamuoyuna bilgi verilmesiyle artık Türkiye güvende mesajı verilmeye çalışılıyor. Biraz bunu bu şekilde okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de şu var, biliyorsunuz 2010'larla beraber Türkiye'deki güvenlik sektörü ciddi bir dönüşüme girmişti. Yani bu hem emniyet, hem jandarma, hem MIT. Dolayısıyla şimdi aslında 10 yıl sonra, özellikle işte Melfun darbe teşebbüsü 10 yıl sonrasında yavaş yavaş artık bu dönüşümün çok daha net fikri olduğunu ortaya koyuyor. Yani biraz daha koordineli, biraz daha bölgenin de jeopolitiğinin kırıldığı bir süreçte biraz bu gelişmeleri böyle okumak lazım. En nihayetinde yani içeride bazen şu tartışmalar da oluyordu. Özellikle uyuşturucu vesaire konularında. Acaba devlet bu kadar zayıf mı, niye müdahale etmiyor, birçok konu var diye halkın da konuştuğu konular olabiliyordu. Bence bu tür şeyler, bu tür mesajlar ve bu tür bilgilerle beraber, bu tür operasyonla beraber aslında devletin Türkiye'de ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar aslında takip ettiğiyle alakalı da bir mesaj olarak toplumu okumak lazım. Yani totalde şu demek ya, devlet güçlü, devlet gereğini yapıyor ve toplumda bu devletine güvensin mesajının farklı şekilde yansımalı olarak ben bu gelişmeleri okumamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi bir kavram kullandım. İstihbarat diline hakim olanlar bilir. Dublaj stratejisi. Dublaj deyince hani böyle bir seslendirme gibi de insanların aklına geliyor ama literatürde o biraz farklı. Yani şimdi çok güçlü iki istihbarat teşkilatının aslında öyle olduğunu anlıyoruz. Türkiye'de yürüttüğü faaliyeti tamamen içeriden bertaraf eden bir Milli İstihbarat Teşkilatı yapısı ve aklı. Orada bir dönüşüm, bu tip operasyonları çok sık yapıyor ama bir dönüşüm de var sanki. hem teorisine bu işin hem de pratiğine kafa yoran

0: bir dönüşümden bahsediyoruz sanki. Ne dersiniz?
1: Çok haklısınız, çok haklısınız. Çünkü zaten 10-15 yıldır aslında özellikle istihbarat yaşadı, ciddi bir dönüşüm sürecindeydi. Artık bu anlamda hem yaptıkları hem teori hem de pratiğine yoğunlaşması dolayısıyla zaten dünyada belli istihbarat örgütleriyle yarışır hale gelmişti. Bu da bu yapılanmanın, yeniden yapılanmanın, yeniden kendini konumlandırmanın ve bu tabii Türkiye'nin kendisini totalde konumlandırmanın bir parçası olarak görmek lazım. Bu anlamda isim verilmesi de yani iki güçlü örgüte karşı yapılan bu operasyon aslında Türk İstihbarat Teşkilatı'nın ne kadar güçlendiğini, ne kadar da artık kendi yetkinliğini tescillediğini gösteren bir operasyonu görmek lazım. Bu tabii yani hem double agent operasyon hem diğer birçok operasyon aslında birçok şey oluyor. Fakat biz bunları hepsini görmüyoruz. Fakat istihbarat MIT'in şöyle bir şeyini görüyoruz. Bir tür yani seçici iletişim dediğimiz belli konuları kamuoyuna paylaştığı bir süreçten geçiyoruz. Bu da tamamıyla toplumla devlet arasında kurulmaya çalışılan ve yeniden tekrardan yani devletin güçlü olduğu ve toplumun devletine güvenmesi gerektiği mesajın farklı şekillerde güvenlik sektöründen verilmesi olarak okumamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, ben bu operasyonda yani özellikle altını çizmek istediğim bir kısmı daha var. Şimdi siz bir ajan ağının içine sızıyorsunuz. Bu olay özelinde belki bir değerlendirme yapmak istemeyebilirsiniz ama o ağın içine sızdınız. Nasıl raporlama yapıyor? Nasıl protokoller uyguluyor? Nasıl istihbarata dönüştürüp hangi aksiyonları alıyor? Bütün bunları aslında tamamını takip ettiğiniz bir süreçten bahsediyoruz. Bu öyle hani 3-5 dakikada değerlendirilecek bir şey değil ama çok arkada çok ciddi bir akıl, istihbarat aklı var. O belki onu biraz tarif etmek lazım. Yani Türkiye'nin güvenlik ve ulusal güvenliği anlamında çok başka bir yere oturmuş gibi görünüyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle doğru, istihbarat dediğimiz mesele zaten bir, önce sabır gerektirir. İki, gelin doneleri iyice birleştirmek lazım. Üç, onun üzerine bir planlama gerektirir. Dolayısıyla bu dediğiniz gibi yani çok uzun süre çalışmanın bir ürünü, koordineli çalışmanın ürünü, gelen bilgilerin sağlıklı değerlendirilmesinin ve nerede hangi bilgilerin hangi hamleler için kullanılacağının belirlenmesiyle alakalı sağlıklı bir perspektifin ürünü. Dolayısıyla orada ciddi bir emek var. Yani o konuda hakikaten istihbarat teşkilatımızda çalışan çok insan var. Onlara teşekkür etmek lazım. Ciddi emekleri var. Ama en nihayetinde tabii bunlar daha teknik konulara çok detaya girmek istemiyorum. Ama en nihayetinde şu, bu yani tekrardan hem istihbarat teşkilatının hem de Türkiye'nin güvenlik konularında ciddi şekilde lig atladığının ve toplumun devlete güvenmesi gerektiğinin bir parçası olarak makro bir çerçevede bu şekilde okumamız gerektiğini düşünüyorum. Artı muhtemelen eminim bilmediğimiz birçok operasyonda MIT yürütüyordur. Zaten işi gereği yürütecektir diğer kurumlarla beraber. Ama seçili olanda belli konuların kamuoyuyla paylaştığını görüyoruz ki bunlar da onlardan birkaç tanesi ve ki bunlar üzerine yorum yapabiliyoruz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Özkan. Kenya'dan bize vakit ayırdınız. Çok önemli tespitlerle yapılan operasyonun belki arka planda hangi akla dayandığını da bize Sayın Özkan aktardı. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Sağ olun. Evet, Tombul Yos'la devam edelim. Çünkü kaldığımız yerden şimdi Avrupa'nın uyuşturucu baronu Tombul Yos'tan bahsediyoruz. Belçika'daki aslında şöyle alalım yine Alihan seni. 4 yıllık bir hapis cezası da var. Yani bu kişinin bir yaralama, bir cinayet vesaire gibi aslında içeriye giriş şekli zaten babadan kaçakçı, onu biliyoruz.
2: Evet, babadan kaçakçı. Kendisinin limanlarda özellikle ciddi hem istihbarat ağı var hem kaçakçılık ağı var. Yani Antwerp'te, Rotterdam'da limanlarda ciddi bir çevresi var. Bu çevreyi kullanıyor. Uyuşturucu kaçırmayı zaten hapishanede kurduğu işte o network'le başlıyor. Ve daha sonra da Türkiye'de de İşte belli başlı yine bu uyuşturucu kaçakçılarıyla mesela Avrupa'da, hı hı, buradan uyuşturucunun, şimdi türünü söylemeyeyim, bir türünü Avrupa'ya götürüyor. Avrupa'dan bir türünü alıp Türkiye üzerinden yine Asya'ya sürüyor. Yani Dubai'ye önce geliyorlar. Bu limanlarda kurduğu ağla beraber zaten Avrupa'da inanılmaz büyük bir uyuşturucu ticaret ağı kurmuş oluyor limanlar sayesinde. Ama bunların kendi aralarında gizli haberleşme, mesajlaşma uygulamaları var, servisleri var. Hı hı. Şimdi Hollanda polisi, yine bizim istihbarat teşkilatımız, aslında bunları tespit ediyor. Ve Avrupa'da köşeye sıkıştıktan sonra Dubai'ye gitmeye karar veriyor. Dubai üzerinden Türkiye'ye geliyor. Daha önceden de bir 2020'de bir giriş yapmış sahte kimlikte. Hı hı. Tekrar çıkıp tekrar geliyor Bodrum'a. Hı hı. Burada o bahsettiğimiz kurduğu ağı devam ettirmeye çalışıyor. Sahte kimliklerle, sahte pasaport.

0: pasaportlarla. Bodrum'da mesela bir villada kalıyormuş kendisi. Yine evet. Karamamba'yla beraber İzmir'de beraber takılıyorlar. Ama yani şöyle enteresan bir durum. Aslında saklanmasının sebebi de şu. Yani özellikle iddianamede de yer aldı. Çok lüks otellere gitmiyor. Çok lüks otomobillere binmiyor. Evet. Yani çok dikkat çekmiyor. Çok sakin bir yaşamı var. Mesela Karamamba'nın Isparta'da ne işi var? Yani Isparta'ya gidiyor.
1: Orada
0: sakin bir yer.
1: Isparta'da yakalandı.
0: Evet. Evet. Yani İsparta. İzmir'de böyle çok sakin yerlerde.
2: Çok dikkat çekmeden yaşıyorlar.
1: Tabii bu örgütün evet. içerisindeki en az dikkat çeken o. Tombulcos'un tavrı o şekilde değil. Tombulcos daha lüks, daha villalar, malikaneler tarzında bir yaşam sürüyor. Ama tabii o da sonuç olarak bu örgütün lideri ve en önemli özelliği özellikle bu limanlardaki bağlantıları. Yani evet. uyuşturucu ticaretini tamamen limanlar üzerinden gerçekleştiriyor.
2: Evet.
1: Hem Türkiye'de hem Rotterdam'da hem Antwerp'teki limanlarda çok ciddi bir bağlantıları var ve çok küçük işlerle başlıyor aslında.
2: Evet. Hemen Antwerp limanıyla ekranın başka bir bölümünde de görüyorsunuz. Daha yani bu kişilerin ortak özelliği bir dikkat çekmemek,
1: evet.
2: özel iletişim ağları kullanmak. Yani sigara bile kullanmıyorlar çoğu Doğru. aslında. Yani bunu tabii uyuşturucu soruşturmalarında
1: tabii,
2: da çok sık
1: şöyle,
2: görüyoruz.
1: Şimdi zehri insanlara satanlar kendi sağlıklarına bazen öyle dikkat eden insanlar oluyorlar ki adamlar evet. geliyorlar böyle yani sudan başka bir içecek bile içmiyorlar. Öyle bir yaşam tarzları var ama bizim çocuklarımıza, gençlerimize bu zehri satmakta hiçbir beis görmüyorlar. Ve bu kişilere karşı yapılacak olan operasyonları ben çok önemsiyorum. Çünkü bence şu anda Türkiye'deki en büyük sorun bir tanesi uyuşturucu ticareti. Bir diğeri de yasa dışı bahis.
2: Evet.
1: Ve buradan elde edilen gelirlerin nereye aktarıldı? En evet. önemli sorunu şu anda Türkiye'nin yargısal ve adli açıdan bence bu. Son evet. dönemde çok kararlılıkla da üstüne gidiliyor. İnşallah gidilmeye de devam edilecek. Evet. Bu tarz çetelerin tamamı Türkiye'de eylem gerçekleştiremez hale geleceklerine ben inanıyorum.
2: Evet. Bir devlet kararı var. O yüzden başta da söyledik. Bir demir yumruk operasyonları diye adlandırdık. Yani devletin buna verdiği isim değil ama Sayın Adalet Bakanı'nın ifadesinden hareketle biz demir yumruk operasyonları demeyi tercih ettik. Bu meselenin uluslararası kısmı, evet. doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren kısmı. Bir de örneğin yeni bir operasyon daha var. Yine Sayın Adalet Bakanı'nın duyurduğu 23 ilde torbacılara yapılan baskın. Şimdi 302 adres, tam 402 gözaltı. Veysi İpek'i görelim. Nerede? Hemen Alihan'ı yine yerine alalım. Veysi İpek bize operasyonun ayrıntılarından da bahsetsin. Bu operasyon neden önemli Veysi? Sonuçları nasıl oldu? Çünkü kullanılan kentlerden bir tanesi de senin bulunduğun Diyarbakır. Oradan uyuşturucu sevkiyatı yapılıyor. Başka şehirlerde de var buna dair bir trafik. Ne dersin, neden önemli bu operasyon? Seni dinleyelim.
3: Evet, aslında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 3 aydan beri yürüttü bir soruşturma olduğunu ifade edelim. Özellikle teknik ve fiziki analitik takip gerçekleştirilmişti. Aslında teknik takibin dışında fiziki takip de özellikle sahada çok net bir şekilde yapıldığını ifade edelim. 23 kentte aynı anda aslında bu teknik, fiziki ve analitik takip gerçekleştiriliyordu. Fiziki takipte deliller tek tek ele geçirildi. Ardından da operasyon düğmesine perşembe günü sabah erken saatlerinde basıldı. Drone, helikopterler, yine dedektör köpeklerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekipman kullanıldı. Yine özel harekatçıların da katıldığı 23 kentteki operasyonda 495 ekip, 2670 personelle operasyon gerçekleştirildi. Dar sokaklara kadar inildi aslında, güvenlik bir taraftan sağlandı havadan. Diğer taraftan da polis özel harekatın öncü evet. birlikler olarak girmesinin ardından da narkotik timleri yoğun bir şekilde sahaya inmiş oldu. Narkotik Daire Başkanlığı yine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa yürüttüğü bir operasyon olduğunu ifade edelim. Perşembe günü yapılan operasyonda da 322 kişi gözaltına alınmıştı. 302 adrese yapılan operasyonda. Evet Zülfikar.
2: Evet, şimdi bu operasyonda ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Dairesi'nin başındaki isim de Diyarbakır Valisi Sayın Zorluoğlu ile birlikte bu operasyonun

0: izahatında, açıklamasında yer almıştı. Yani özel bir önemi de var. Kaç tutuklama var Veysi? 279 galiba.
1: 322 toplam gözaltı sayısı olduğunu ifade edelim. 27 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 279 kişi tutuklandı. Hafta sonu aslında Diyarbakır Adliyesi'nde yoğunluk olduğunu ifade edelim. 5 mahkeme aslında bu noktada öncelikle 7 Cumhuriyet Savcısı ifade aldıktan sonra mahkemelere sevkleri gerçekleştirildi ve 279 kişi tutuklandı. Firari şüpheliler var, onların yakalanması için de operasyonlar sürüyor. Yine İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik de aslında Diyarbakır'da operasyon düğmesine basıldıktan sonra an be an takibini gerçekleştirmişti. Bu bilgiyi de verelim. Ancak dediğim gibi aslında firari şüphelerin yanı sıra yeni bilgilerin akışıyla birlikte yeni operasyon sinyalleri de olabilir. Zaten Diyarbakır, özellikle Rize Kırsalı ve Bingöl arasındaki bölgede de tam da operasyon aslında ayları olduğunu ifade edelim. Evet. Bu noktada da yoğun bir hem jandarmanın hem polisin çalışmaları devam ettiğini de belirtelim.
0: Peki, Veysi'ye çok teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Başta da söyledik, devam ediyoruz. Buradaki iradeyi, devletin bir iradesi var. Her sabah bir operasyonla, bir gün kara para, bir gün yasa dışı bahis, bir gün uyuşturucu, sokak satıcıları. Ne diyor Sayın Bakan? Sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine uzanan kirli bir ağ bu operasyonla deşifre edildi diyor.
2: Bence en önemli nokta da burası. Biz daha önceki yayınlarımızda da konuşuyorduk burada. Sokak satıcıları tabii ki yakalansınlar, gerekli adli işlemlere tabi tutulsunlar, gereken cezayı alsınlar. Ama sokak satıcılarıyla değil, onları aldıktan sonra onları da yöneten kişilere ulaşmak gerekiyor ki operasyon amacına ulaşsın. İşte burada Sayın Bakan'ın da söylediği gibi onlardan bu örgütlerin yöneticisine ulaştığımız takdirde biz bu işi bitiririz. Ben buna inanıyorum. Çünkü bugün Diyarbakır Adliyesi'ndeki görevli Cumhuriyet Savcıları, hakimler, yarın İstanbul Adliyesi'ndeki, öbür gün Adana'daki, Samsun'daki, her yerden bu operasyonlar böyle kararlılıkla ve sonucu nereye giderse gitsin şeklinde yapıldığı takdirde biz bu işin üstüne böyle gidersek gençlerimizi bu illetten ben kurtarırız diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi uyuşturucu dedik. Kara para ve bahis iç içe geçmiş.
2: Evet.
0: İki kavram aslında. Geçmişte belki kavram farklı bir şekilde kullanılıyordu ya da suç başka şekilde tezahür ediyordu ama artık öyle değil. Sanki bambaşka bir noktadayız artık. Evet. Devlet de orada belli bir operasyon dizisine devam ediyor. Geçelim şimdi profesyonel bir finansal suç organizasyonu. Bu savcılığın yaptığı, yani Adalet Bakanlığı'nın savcılığın yaptığı tespitlerden bir tanesi Adana'daki aslında yasa dışı bahis operasyonu. Evet. Ali Han'a teşekkür edelim bu arada. Biz Alptekin Yıldırım'la devam edeceğiz. Şimdi çok önemli, bu işin içinde elektronik para kuruluşları var, banka hesapları var, sanal post cihazları var, birçok şey var. Şimdi bu Adana'daki operasyonda 100 milyar TL ve toplamda 2 milyar dolarlık bir işlem hacminden bahsediliyor. Şüpheli hareketler tespit ediliyor, MASAK raporuyla düğmeye basılıyor. Yani bu operasyon da çok önemli ortaya çıkan bilgiler itibariyle.
2: Tabii ki. Evet. Şimdi şöyle, ne yazık ki bu yasa dışı bahis de biraz önce söylediğimiz gibi ülkemizin bence kanayan iki yarasından bir tanesi. Evet. Şimdi bu noktada kararlılıkla üstüne gidiliyor ve bu noktada şunu söylemek lazım. Bahsedilen rakamları iyi anlamak lazım. 2 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. İşte bunu şu şekilde savunmalara itibar edilmesi mümkün değil. Birazdan herhalde detaylıca anlatacağız. İşte ben kredi kartını verdim, oradan para aldım vesaire gibi savunmalar bu suçlar açısından çok savunma gibi gelmiyor bana.
0: Evet, şimdi o kısma da geleceğiz ama şunu da söylemem lazım. Şimdi bu öyle bir para ki, yani 2 milyar dolarlık bir işlem hacmi, 100 milyar TL'lik bir suç gelirinin aklanması toplamda ve şüpheli hareketler. Çok önemli bir şey var bu yasa dışı bahis operasyonlarında. Siz de belki katılacaksınız. Daha önce devletin resmi kurumlarında kara parayla mücadele etmiş, o tür birimlerde yer almış kişilerin de burada olması. Şimdi burada şüpheli emniyet personeli var.
2: Var.
0: Mesela bir tanesi terörle mücadelede çalışan bir polis. Rüşvet karşılığı sorgulama yapanlar var. Bir son dakika gelişmesi, Hakan Fidan konuşuyor Almanya'da mevkidaşıyla, bir dinleyelim.
3: Bugünkü ziyaretim kapsamında

Şansölye Mers tarafından da kabul edildim. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ve selamlarını kendisine ilettim. Ayrıca kendisinin de kıymetli görüşlerini dinleme, alma imkanımız oldu. Tabii bu görüşleri ben Cumhurbaşkanımıza döndüğümde ileteceğim. Kıymetli basın mensupları, Türkiye ve Almanya arasındaki iktisadi bağlar istikrarlı bir biçimde güçlenmektedir. Almanya Avrupa'daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımızdır. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz. Enerji ve bağlantısallık alanlarında diyalog ve işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bilhassa yenilenebilir enerji alanında somut projeleri beraber hayata geçirmek istiyoruz. Diğer yandan savunma sanayi alanındaki işbirliğimizin çeşitlenmesi ve gelişmesine de ayrı bir önem veriyoruz. Özellikle günümüz şartlarını dikkate aldığınızda. Bu alandaki işbirliğimizin artması ilişkilerimizin stratejik niteliğini daha da pekiştirecektir. Güvenlik alanında müşterek çabalarımızın bir diğer önemli boyutu da terörle mücadeledir. Terörle mücadele işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun, net ve sonuç odaklı bir zeminde geliştirmesinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Değerli basın mensupları, Türk toplumunun Almanya'ya katkıları ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da zenginleştirdi. Bizlerle memleketimizden getirdiğimiz selam ve muhabbetlerimizi kıymetli kardeşlerimize de sizin aracılığınızla iletmek isterim. Türk toplumunun Batı Avrupa'daki güçlü varlığı, ortaklığımızın yalnızca devletler düzeyinde değil, toplumlar nezdinde de kökleştiğini göstermektedir. Bunun için değerli dostum başta olmak üzere bütün Alman meslektaşlarıma ortaya koydukları katkıdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün değerli dostumla ülkemizin stratejik hedefi olan Avrupa Birliği üyeliği sürecini de ele alma imkanımız oldu. Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve AB'ye adaylık sürecimizin siyasi sahiplerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Kabul edilmesi lazım ki zamanın ruhu Türkiye AB'ye daha gerçekçi, stratejik ve sonuç odaklı bir zeminde ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Düzensiz göçle mücadeleden bölgesel güvenliğe, enerji koridorlarından terörle mücadeleye kadar pek çok başlıkta güçlü işbirliği yürütmemiz gerekmekte. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık. Örneğin Avrupa Birliği'nin ekonomik geleceği, rekabetçi kapasitesini güçlendirmesine, şoklara karşı dayanıklılığını artırmasına ve tedarik zincirlerini yakın bölgelerde yeniden yapılandırabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan Türkiye ile derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon Avrupa Birliği için bir stratejik gereklilik haline gelmiştir. Bu Türkiye için de geçerlidir. Bu entegrasyonu hayata geçirmenin ilk ve en büyük somut adımı ise Gümrük Birliği'nin yeniden güncellenmesi olacak. Keza vize serbestisi ile diyaloğunun bir an evvel somut bir neticeye ulaşması, ortaklığımızın doğal akışını ve ruhunu zedeleyen bir meselenin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Türkiye'nin AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerinden dışlanması da Avrupa'nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle de çelişmektedir. Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe, AB'nin kendi stratejik duruşunu hayata geçirebilmesi bakımından Avrupa'nın elindeki en değerli imkanlardan biridir. Bu imkanın görmezden gelinmesi Avrupa'nın çıkarlarına da zarar vermektedir. Değerli arkadaşlar, bugünkü görüşmemizi iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konuları da etraflıca ele alma imkanımız oldu. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Avrupa'ya ağır bedeller ödetmeye devam etmekte. Avrupa'nın kalbinde 5. yılına giren bir savaşın varlığı artık kabul edilebilir bir durumda değildir. Değerli meslektaşımla bu savaşın gidişatı, Ukrayna'daki son durum ve savaşın nasıl durdurulabileceğine yürüyen müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Son dönemde ilan edilen kısa süreli ateşkesler önümüzdeki dönemde kalıcı bir çözüm için diplomatik zeminin halen mevcut olabileceğini göstermiştir. Bu zeminin büyümesi hepimizin

0: ortak çabasına bağlıdır. Söylemeye gerek yok. Türkiye başından olduğu gibi bundan sonra da bu savaşın durması için elinden gelen çabayı her türlü platformda göstermeye devam edecektir. Diğer bir önemli konu, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşı da ele alma imkanımız oldu. Yaşanan büyük krizin diplomatik yollarla bir an önce çözülmesi tüm dünyanın yararınadır. Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır. İran'ın da ABD'nin de bu riskin farkında olduklarına ve kalıcı bir anlaşmaya varılması yönünde gerekli iradeye sahip olduklarına inanmak istiyoruz. Kıymetli basın mensupları, coğrafyamızdaki krizlerin aşılması ancak bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan kapsamlı bir güvenlik ve refah vizyonuyla mümkündür. Bölgesel sahiplenme ve ortak akılla barışın nasıl inşa edilebileceğini Suriye'de bugün gelişen istikrar tablosu en güncel ve somut örnek olarak ortaya koymaktadır. Bu barış ve refah vizyonun tam anlamıyla hayata geçmesi ise bölgedeki neredeyse tüm kronik krizlerin ana kaynağı olan Filistin meselesinin iki devletli zemin temelinde çözüme kavuşturulmasına bağlıdır. Ne var ki bu barış vizyonunun karşısında en büyük engel maalesef yine İsrail'in aşırılıkçı ve yayılmacı politikalarıdır. Gazze'de ve Batı Şeria'da masumları hedef alan Lübnan ve Suriye'ye kadar uzanan bu saldırganlık maalesef artık küresel bir tehdide dönüşmüştür. Bu tehdidin yansımaları göç hareketlerinden enerji güvenliğine kadar Avrupa'yı da doğrudan etkilemektedir. İsrail saldırgan politikalarının son örneği olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden küresel Sumut filosuna müdahalede bulundu. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcılar bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Değerli basın mensupları, içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesi gerekmekte. İkili ilişkilerimizi kararlılıkla ileri taşımak istiyoruz. Bölgesel sınamalar karşısında da yakın eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz stratejik diyalog mekanizması toplantısı hedeflerimizi hayata geçirmek bakımından son derece yararlı olmuştur. Bu vesileyle ben tekrar değerli mevkidaşım Sayın Johan Vadefula ev sahipliğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
1: Damit kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage kommt von TRT, Ramzan Aktaş.
2: TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş. Sayın Bakanım, ilk sorum size olacak. Dünyada küresel krizler çoğalırken birçok ülke taraf tutmayı tercih ederken Türkiye Cumhuriyeti Devleti masayı ve diplomasiyi işaret ediyor. Son olarak dün İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir telefon görüşmesi oldu. Müzakere süreci nasıl ilerliyor? Hürmüz Boğazı'nın açılması dahil müzakerelerde bir açılım söz konusu olabilir mi? Sayın Alman Bakanı da Almanca soyumu yöneltmek istiyorum. Herr Vadefol, wie bewertet die Bundesregierung die zunehmenden Spannungen von Hormuz und deren mögliche Auswirkungen auf die maritime Sicherheit?
3: Boğazındaki Ablukadan kaynaklanan gerginlikler, enerji tedariği üzerindeki etkileşimleri nasıl değerlendirir ve bu riskleri azaltmak için ne gibi adımları gerekli görürsünüz?
0: Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bulunduğumuz coğrafyada maalesef uzun yıllardır devam eden savaşlar, işgaller, iç çatışmalar, terörle mücadele ve bunların getirdiği yıkımla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye bölgesindeki demokratik, kalkınmış ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde olan bir ülke olarak barışın ve istikrarın kıymetini yeterince bilmektedir. Bunun bir göstergesi olarak özellikle çevremizdeki bütün savaşlarda bizim ilk refleksimiz bir an önce bu savaşın durdurulması olmakta. Ukrayna'da aynı tavrı koyuyoruz, Gazze'de aynı tavrı koyduk, Afrika'daki çalışmalarda aynı tavrı ve İran-Amerika arasındaki ihtilafta da biz aynı tavrı ortaya koyuyoruz. Amacımız...

0: savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla meselelerin çözümüdür. Biliyoruz bu bir naif istek gibi de görünebilir ama güçlü ülkelerin bir araya gelip çıkar yol buldukları, ortaya gerekli avuç sopa taktiğini koydukları ortamda bunlar uygulanabilir şeyler. Bu girişten sonra şunu söylemek istiyorum. Biz özellikle yürüyen İran-Amerika görüşmeleri Pakistan aracılığında bu konuda iyimser olmak istiyoruz. Bunun zemini de nedenleri de mevcut. İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler. Her ikisi de farklı sebepleri olmakla birlikte. Her iki tarafın da uygun arabuluculuk yöntemleriyle gerekli çabayı ortaya koydukları zaman bir orta yolda buluşmaması için hiçbir sebep olmadığına açıkçası inanıyoruz. Ben bu konuda taraflarla yaptığımız görüşmeleri detaylarına girmek istemiyorum ama bugün değerli dostumla da konuştuk. Sayın Şansölye'ye de ifade ettim. Aslında uluslararası toplumun, Avrupa başta olmak üzere ortaya koyduğu birleşik tutum, savaşın bir an önce durması, boğazın açılması, serbest ticaretin başlaması, enerji güvenliğine ve dünya piyasalarına oluşan tehdidin ortadan kalkması ki gıdaları da biliyorsunuz gübre ürünlerinden dolayı etkilemekte ve tekrar eski sisteme dönülmesi. Bu konuda uluslararası kamuoyu neredeyse ittifak etmiş durumda. Bu ittifakın bir diplomatik baskı aracına dönüştürülerek taraflar nezdinde kullanılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, tüm bu Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili gündem aslında şunu gösteriyor ki hep birlikte ortak bir vizyon ve hedefe sahibiz. Bu İran Savaşı ile ilgili olsun, Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili olsun ki oradaki durumlar da bizler için son derece kaygı verici. Benim yorumlamam şu şekilde: Türk ve Alman hükümetleri aslında aynı hedeflere sahipler. Belki farklı yollardan, patikalardan doğru oraya ilerliyoruz. Şu veya bu noktada, ki bu da sıkıntı değil. Hedefimiz aynı olduğu müddetçe. İki devletli çözümü tercih ediyoruz. İsrail-Filistin sorununun giderilmesi, aşılması üzere ve Gazze şeridindeki insani durumdan aynı şekilde kaygılanıyoruz. Daha fazla yardımın gitmesini düşünüyoruz. Ve ama aynı şekilde İsrail'in kendi varlığını savunabilme hakkında görüyoruz. Ekim'deki dehşet verici gelişmeleri görüyoruz ve Hizbullah ve Hamas'ın saldırılarına karşı kendilerini savunma ihtiyaçlarını ve bunu yapmaları gerektiğine de göre, bizim kanaatimize göre bunu düşünüyoruz. Bu sıkıntılı durumu bir an önce aşmak ve 20 maddelik planın hayata geçirilmesi sayesinde diyalog sürecine geri dönülmüş olacaktı. Bunu biz savunuyoruz ve şu an Lübnan'da veya daha doğrusu Lübnan hükümetiyle birlikte nitekim müzakere aşamasına gelinmiş olması bizler için memnuniyet verici. Sadece bu şekilde, işte aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki abluka durumu da aşılabilecektir. Çünkü bu bizleri hakikaten burada zorlamakta, çeşitli açılardan sıkıntılar sokmakta. Dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeler için de geçerli. Değerli mevkidaşım az evvel gübre sıkıntısına işaret ettiler ve bu da kıtlık ve açlık sorunlarına yol açabilecektir orta davada, yani orta vadede. Ve bu konuların gerçekten bir an önce aşılması, aynı şekilde İran'ın nükleer silahlanma sorunu giderilmesi, önüne geçilmesi önemli. Hiç kimsenin menfaatine olmayacaktır. Hızlı ama yetersiz bir sorunun çözümün ortaya çıkarılması. Yani İran gelecekte de geçmişte olduğu gibi davranamamalı. Proksileri üzerinden, yani komşu ülkelerinin tahrip etmesine yönelik yıkıcı faaliyetlerini sürdürmemeli. Aksine burada bu tehlikelerin, nükleer zenginleşme faaliyetlerinin durdurulması ve makul sivil bir pozitif şekilde bir zenginleştirme kabiliyeti olması gerekiyor. Mevkidaşım Sayın Arakçı'ya da bunları bu şekilde izah ettim. Bu konuda İran rejimi istekli olduğunu dair mesaj verirse görüşmelerin, müzakerelerin çok etkin ve kısa sürede hedefe götürülebilir olacağına inanıyorum. Şu an bunun belirtilerini bekliyoruz. Sıradaki soru DPA'dan Yörk'ten. Dışişleri Bakanı Sayın Vadefull, tüm dünya şu an AB

0: İsrail'in
1: weiter anheizt. Das können
0: yeni
1: Europa,
0: bir silahlanma ve silahlanmayı artış, arttırmaları konusunda bu kaygılar nasıl gidilebilir? Sizler Türkiye, AB, Türkiye ve Almanya Dışişleri Bakanı olarak çok barıştan bahsettiniz ama diğer taraftan 400 kilo zenginleştirilmiş uranyumu teslim alma, muhafaza altına alma ve İranlıların bunu kabul etme konusunda teminat verebiliyor musunuz acaba? Yani sanırım hepimiz bir sorumluluk sahibiyiz. Bu görüşmelere sorumlulukla birlikte eşlik etmemiz gerekiyor. Bunu bizler yapıyoruz zaten. Teknik konuyu konuştuk, irdeledik, ele aldık. Ama buradaki müzakere masasında Berlin'den bu sıkıntıyı, sorunu ben çözemem. İran'ın nükleer zenginleştirme programının nasıl ele alınması gerekiyor? Tabii ki İran bu konuda istekli olduğunu belirtirse, ima ederse bunu kısıtlama konusunda bu faydalı olur. İranlı mevkidaşıma ben görüşümüzü, yaklaşımımızı iletiyorum. Başkaları da iletiyorlar. Kaldı ki kendileri orada sorumluluk sahibi olan, İran'dan sorumluluk sahibi olan başkaları da var nitekim. Onların da bu görüşmelere dahil olmaları gerekiyor. Uluslararası görüşmeler de devam ediyor. Berlin bu hafta neredeyse bir diplomasi hub'ına dönmüş oldu. Ürdün Dışişleri Bakanı, Ürdün Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Berlin'de olacaklar. Ve bu haftanın sonuna vardığımızda tabii NATO Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi olacak İsveç. İşte elbette orada sadece NATO konuları masada olmayacak, tam da bu konularda masada olacak. Hepimiz aktifiz, diplomasinin yapabileceği tüm araçlar devrede, bütün yapılabilecekleri yapıyoruz. Her seferinde söylediğim gibi yine söylüyorum, ancak ve ancak diplomatik bir çözüm olabilecektir. Askeri bir çözüm kalıcı ve sonuca götürücü olmayacaktır. Bu noktada ancak şu da net olmalıdır ki İran'dır burada kritik adımı atması gereken ve nükleer silahsızlanma konusu İran'ın bu adımı atması gerekiyor.
2: Evet. Yani önemli bir soru. Biliyorsunuz İran'ın nükleer dosyası ile ilgili yürüyen müzakereler 20 yıldan fazlalık bir maziye sahip. Burada yani kısaca özetleyecek olursak İran'ın üyesi bulunduğu NPT'nin şartlarını yerine getirmek ve onun sınırları içerisinde kalma şartıyla kendisine uygulanan ambargoların kaldırılması nasıl mümkün olacak konusunda yıllardır devam eden bir müzakere süreci var. Bir dönem JCPOA ile bir müzakereye ulaşılmıştı. Daha sonra bazı çevresel şartlardan dolayı o Amerika tarafından kabul edilmedi. Şimdi yeni bir müzakerenin eşiğindeyiz. Şimdi yine bunun merkezinde tabii acil durum olarak Hürmüz Boğazı'nın açılması olmakla beraber ama nükleer dosya bunun tekrar merkezinde olacak. Ve bunun içerisinde zenginleştirilmiş uranyumun tekrar tehdit olmayacak şekilde ya ülke dışına çıkartılması ya da %3,5 seviyelerine kadar inceltilmesi gelmekte. Bu tabii anlaşılacak teknik yöntemlere bağlı taraflar altında ama önemli olan yani bir nükleer silah yapacak derecede uranyumun bulunmaması meselesi. Yürüyen görüşmeler bunlardan biri. Pratikte de şöyle bir husus var. Zaten geçen Haziran'daki, 2025 Haziran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıdan sonra bu yüksek miktarda zenginleştirilmiş uranyumlar şu anda enkaz altında, büyük tünellerin yıkılması sonucunda burada. Yani pratikte de buna şu anda herhangi birisinin ulaşma imkanı yok. Bunlar uzaydan da Amerikalılar tarafından gözetlenmekte. Şu anda pratikte aslında tehdit oluşturan bir durum yok ama ileride bunun devam ettirilebilmesi için tarafların kendi aralarında bir nükleer müzakereye varmaları, sonuçlandırmaları gerekiyor. Ben İran tarafının nükleer müzakerelerde gereken şartlara uyum sağlamayı kabul etmede prensipte bir sorun olduğunu görmüyorum ama burada karşılığında ne nasıl alınacak, hangi sıralamayla alınacak ve beraberinde hangi şartlar getirilecek, o konuda bazı taraflar arasında ihtilaflar var. O da ifade ettiğim gibi çok detaylı konular. Burada onun detayına girmek istemiyorum. Şu anda yürüyen müzakerelere desteklemeye devam edeceğiz.
3: Die nächste Frage von Anadolu, Herr Karadağ.
0: Sıradaki soru Anadolu'dan Sayın Karadağ.
4: Benim sorum Sayın İki Bakanı olacak. Öncelikle Gazze'deki süreci

0: nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterince insani yardımın ulaşmadığı yönde tespitler var. Ayrıca İsrail güçleri bugün uluslararası sularda global Sumut filosuna müdahale etti. Filoda hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın vatandaşları var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail'e bir çağrınız olur mu?
1: Şimdi yani konuşmamda da ifade ettim. Yani şu an özel Sumut filosundan başlayacak olursak aslında Sumut filosunun hareketleri Gazze'de devam eden bu kuşatma ve abluka ve işgalle ortaya çıkan sonuçla alakalı soykırımın Gazze barış planıyla durduğunu görüyoruz ama devamında barış planında ortaya konan şartların özellikle insani yardımların, ilaçların ve diğer hususların karşılanmadığını görüyoruz. Tabii burada ekiplerimiz arabulucularla beraber özellikle Mısır'da haftalardır büyük bir görüşme trafiği içerisinde oldular. Türk tarafı, Katar tarafı, Mısır tarafı, Amerika tarafı ve Gazze heyeti buna gerçekten inanılmaz bir mesai harcadı. İkinci aşamaya süreç nasıl taşınabilir diye. Bizim gördüğümüz birinci aşamada ihlaller devam ediyor. Ama savaş şartlarına nazaran bir miktar iyileşme var. Ama ideal olan sayın meslektaşımın da söylediği gibi 20 maddelik Gazze barış planının bir aşamalandırmayla hayata geçmesi ve Gazze'de şu anda 2 milyondan fazla insanın içinde bulunduğu şartların bir an önce iyileştirilmesi. Yani bizim bir numaralı önceliğimiz bu. Gazze planında bunu sağlayan hususlar var. Bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Sumut filosunda biliyorsunuz 40 ülkeden 400'den fazla katılımcı var. Geçen 2025 Ekim'inde de biz bunu yaşadık. Bir ay önce de yine birkaç hafta önce de yine ilk Sumut filosuna taarruz olmuştu. Şimdi ikincisine bu sene yine taarruz var. Şu anda 25 gemiye müdahale edildiği tahmin edilmekte. Uluslararası hukuka, deniz güvenliğine ve seyri sefer serbestisine açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun literatürdeki adı biliyorsunuz korsanlıktır. Filoya katılan tüm aktivistlerin can güvenliği her şeyden önce gelmekte. Filoda vatandaşı bulunan bütün ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenli biçimde geri dönmesi için ilgili kurumlarımızla ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz.
2: Ya,
3: tekrar vurgulamak gerekirse bu hedefler konusunda hem fikir olduğumuzu tekrarlamak isterim. Önceliklerimiz konusunda da öyle. Nedir o önceliğimiz? Gazze şeridindeki insanların öncelikli olmaları gerekiyor. Ve muzdaripler acı çekiyorlar. Her şeyden noksanlık söz konusu. Gıdadan, ilaçtan, Mezviki taşımda söylediği gibi bunlara erişimleri olması gerekiyor. Ve bizler de İsrail üzerinden sürekli bunu vurguluyoruz. Daha fazla insani materyalin Gazze şeridine ulaştırılabiliyor olması gerekiyor ve bunun karayoluyla yapılabiliyor olması gerekiyor ama. Ve her ne kadar eş zamanlı olarak çok fazla krizle karşı karşıya olmasak da gözlerimizi Gazze şeridinden asla uzaklaştırmamalıyız. Ve orada acılar çeken insanlardan gözlerimizi kaçırmamalıyız. Hakan, sevgili Hakan, orada sana da özel önemli bir rol verildi ve umuyorum ki bu bir an önce orada harekete geçirecektir ve bir organizasyon yapılanması oluşturacaktır ki Filistinliler kendi kendilerini idare edebilsinler. Tüm bunlar zaman isteyecektir ama bununla birlikte şunu söyleyeyim. Gazze yardım filosu gibi aksiyonları tasvip ve tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu tehlikeli. Katılımcılar açısından tehlikeli. Geçmişte de oldu bu tür yardım filoları. Hiçbiri Gazze şeridine ulaşamadı. Bununla birlikte insani malzeme, yardım malzemesi de oraya ulaştırılamadı ve üyeleri içinde ciddi tehlike yol açabildi. Aynı zamanda ama şu da geçerli ki biz savunuyoruz Gazze şeridine yardım materyallerinin, gıdaların ulaştırılmasını ve İtalyan mevkidaşımla birlikte de kısa süre önce bir çağrıda bulunduk ve oradaki sivil halka karşı sorumsuz davranışlardan uzak kalınması için ve yürürlükteki uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için İtalyan mevkidaşımla çağrıda bulunduk. En önemli önceliğimiz tabii ki yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve deniz yoluyla bu şekilde bu tehlikeli manevralara girilmemesidir. 20 maddelik plan bir an önce harekete geçirilmeli ve bütün enerjimizi gerçekten Hamas'ın silahsızlandırılmasına

0: yöneltmeliyiz ve Gazze şeridinde hamle gücü elinde birleştirmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi halde zaten 20 maddelik planın şansı olmayacaktır. Hali hazırda bunun başka bir makul alternatifi yok. Ancak bu hayata geçilirse gittikçe daha fazla sorumluluk Filistinlilerin kendi ellerine tevdi edilebilecektir. Ama Hamas silahsızlanmalı. Son bir soru Al Cezire'den Sayın Tayyip'ten bir soru. Sayın Federal Bakan, Washington'la İran arasındaki sorular çıkmazdı hali hazırda. Sorum şu: acaba sorunuzu anlayamadım. Washington'la Tahran arasındaki görüşmeler çıkmazdı şu an. Sorum şu: Sayın Bakan, Hürmüz Boğazı'nın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bakan Fidan?
1: The Turkey rules in the Pakistani-led mediation between Tehran and Washington to de-escalate the tension.
0: Ben bu görüşmelerin aslında çıkmazda olduğunu düşünmüyorum. Ben görüşmelerin devam ettiğini düşünüyorum. Az önce duyduk ki İran tarafından son ABD önerisine bir yanıt gelmiş, henüz ulaştırılmış olan. Ve ben inanıyorum ki bu teklif ABD yetkilileri tarafından son derece itinayla incelenecektir. Az önceki kriterlerimizi biz söyledik. Hangi sonuca önem verdiğimizi, sonuçlara önem verdiğimizi söyledik. Ben inanıyorum ve savunuyorum ki diplomatik enstrümanların tamamı şu an devrede olmalı. Her iki tarafta burada yapıcı bir sonucun ve ilerlemenin olmasında çok fazla tabii çıkarları mevcut ve ben inanıyorum ki müzakere yoluyla burada ilerlenebilecektir.
2: Değerli arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğimiz gibi yürüyen müzakerelerde Türkiye elinden gelen katkıyı vermekte. Özellikle Pakistanlı dostlarımızla yakın bir işbirim içerisindeyiz. Amerika'daki meslektaşlarımızla yakın iletişim içerisindeyiz. Aynı ekiple biz Ukrayna meselesinde de çalıştık. Gazze meselesinde de çalıştık. Yani aslında sorunları çözmede, krizleri çözmede Amerikan tarafıyla ve Orta Doğu'daki taraflarla ciddi bir tecrübemiz var. İran tarafıyla da yakın ilişkilerimiz var bu konuda. Bunu şu anda yürüyen müzakerelere nasıl katkıda bulunabiliriz diye elimizden geldiğince kullanıyoruz. Açıkçası Katar tarafının bu konuda ciddi çabaları var. Mısır tarafının var. Zaman zaman Suudi Arabistan da buna destek veriyor. Esas itibariyle herkes elinden gelenin gücü yettiğince yapmaya çalışıyor. Aslında uluslararası toplumun bu konuda bir birleşik tutum ortaya koymuş olması, herkesin bir an önce boğazın açılmasını, savaşa geri dönülmemesini görmek istemesi, bizim gibi bu konuda emek harcayan aktörlere de aslında büyük destek vermekte. Ben bu konuda Sayın meslektaşıma da ve onun şahsında diğer Avrupa Birliği'ndeki arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani önemli bir pozisyon.
0: Böylece basın konferansımız sona ermiştir. İlgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Ve akşam haberlerindeyiz. Hülya Hökenek ben. İyi akşamlar. Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki şüpheli önce bir restorana ateş açtı. Kaçmaya çalıştı. Kaçarken de karşısına çıkanlara saldırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralı var. Son dakika olarak veriyoruz. Restorana silahlı saldırıda 4 ölü başlığıyla iddiaya göre M.E. aralarında husumet olan Sabri Pan ve kardeşinin işlettiği restorana pompalı tüfekle rastgele ateş açıyor. Silahtan çıkan saçmalar iş yeri sahibi ve bazı müşterileri isabet ediyor. Ağır yaralanan Sabri Pan ve Ahmet Can orada hayatını kaybetti. 2 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan saldırgan restoran yakınında hayvan otlatan Yusuf Oktay ve tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. 4 kişiyi de yaraladı. 4 kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaralayan şüphelinin

Yakalanması için ekipler seferber oldular. Son dakika olarak veriyoruz. Böyle başladık akşam haberlerine. Restorana silahlı saldırıda 4 ölü diye. Bilgiler geldikçe detaylandıracağız size. Birazdan da bir bağlantı yapabiliriz bu meseleyle ilgili. Şimdi devam edelim şöyle ki Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polis memuru silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu biliyorsunuz. 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler ve 32 yaşındaki Emrah Koç düzenli.

0: olan iki polis memuru törenle ebediyete uğurlandı. Erkan Tütüncüler 43, Emrah Koç 32 yaşındaydı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapıyorlardı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi için hakkında mahkeme kararı olan Orhan A'nın bölgede bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçtiler. İki polis de Orhan A'nın bıçaklı ve silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırgan takviye gelen polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
1: Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.
0: Şehit polis Tütüncüler'in eşi ve oğlu törene polis kıyafetiyle katıldı. Törenin ardından şehitler için Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
2: Allahu Ekber!
0: Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğine defnedildi. Emrah Koç'un cenazesi de toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi. Şehit Emrah Koç'tan geriye çocuklarla sohbet ettiği ve türkü söylediği anların görüntüsü kaldı.
3: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı. Bu arada gündeminde fahiş fiyat vardı. Yani birileri girdi maliyetlerini gerekçe göstererek vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi. Fırsatçılara yönelik çalışmaların devam ettiğini de vurguladı. Ses açalım.
4: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız.
5: Piyasadaki fırsatçılara dikkat çekti. Birileri girdi maliyetlerini gerekçe göstererek vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi.
4: Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu. Ekonomiye dair rakamları paylaştı.
4: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık.
5: Erdoğan'ın muhalefete yönelik de eleştirileri vardı.
4: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz.
3: Şimdi şöyle, Mersin'de bir restoranda meydana gelen çatışmada 4 kişi öldü, 8 de yaralı var dedik, yayının başında söyledik. Detayları hemen Demirören Haber Ajansı muhabiri Okan Çalışkan'dan alalım. Okan, saldırgan yakalandı mı? Çünkü çalışmalar vardı yakalanması için, elindeki bilgileri alabilir miyim?
6: Saldırganın yakalanması için yaklaşık son 2 saattir havadan ve karadan hem emniyetin hem jandarmanın çalışmaları devam ediyor. Olay Tarsus'a bağlı kırsal bir mahallemizde, ilk gelen ihbarda Kadelli mahallemizde meydana geldi. 17 yaşında bir işçinin ve patronunun olay yerinde şahsın pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybettiğini duyduk. Daha sonra iki vatandaşımızın da hastane

0: de hayatını kaybettiğini duyduk. Yani aslında şöyle ilk ihbar düştüğünde bir bilgi kirliliği oluştu burada. İşte 8 ölü dediler, 12 yaralı dediler. Şu an hem jandarma hem emniyet gerçekten yani bilgi almakta da zorlanıyoruz. Hatta olayın ilk başlangıç yeri yine Mersin'in Çamlıhemşire ilçesi. Darpınarı mahallesinde de bir kadın vatandaşımızın evinde ölü olduğu ve bunu da seri katil diyebileceğimiz bu şahsın eski eşi olduğu yönünde iddialar var. Yani şu an Tarsus'ta elimizdeki net bilgi, aldığımız bilgi. 4 tane ölü var. Yalnız kadın vatandaşımızı içine koyamıyoruz. Aynı olayla bağlantılı mı diye.
1: Ya bağlantılı mı değil mi bilmiyoruz.
0: Yani değil şu mi? An bilemiyoruz. Ya yani inanın yani bütün muhabir arkadaşlarımız bilir. Yani öyle bir şey ki yani net bilgi alamıyoruz. Şu an Tarsus Devlet Hastanesi'nde iki tane eksimiz var. İki tane de olay yerinde var. Sanırım savcı bekleniyor. Yahut da yola çıkmış da geliyor da olabilir. Çünkü öğlen saatlerinde düşmüştü ihbar. Şu an 4 eks vatandaşımız var. 8 tane de yaralımız var. Şu an hastanenin önü hayatını kaybeden ve yaralıların yakınları tarafından yoğun bir şekilde tabii burada bekleniyor. Yani biz bilgi toplamaya devam edeceğiz.
1: Saldırganla ilgili çok net bilgiler yok değil mi? Yani efendim, çok saldırganla ilgili detaylı bilgi var mı?
0: Saldırganın bir bağımlı olduğu söyleniyor. Zaten olayı yaptığında da şuuru yerinde olmadığı iddia ediliyor. Bir de bilinen tanınan biri olduğu söyleniyor. Yani tabiri caizse tam seri katil. Artık önüne kim çıktıysa sıkmaya başlıyor. Tanıdığı, tanımadığı. Şu an piknik yapan vatandaşlardan bile güzergah içerisinde piknik yapan vatandaşlara bile pompalı tüfekten saldırdığı söyleniyor efendim.
1: Peki.
0: Bilgiler geldikçe aktarmaya
1: Okan,
0: devam ediyoruz.
1: Çok teşekkürler. Demirören Haber Ajansı muhabiri Okan Çalışkan. Okan, bu görüntüler kalsın. Mersin'de silahlı çatışma, 4 ölü. Yani saldırgan tanınıyormuş. İşte böyle bir bağımlılığı varmış. Elinde pompalı tüfekle birçok yere saldırmış. Tabii 8 yaralı dedik mesela. Yani önce 6 kişiyi yaralayan şüphelinin yakalanması için ekipler tabii seferber olmuş. Hastane önünden bu görüntüler geliyor. Demirören Haber Ajansı geçiyor. Tabii yaralı olanların öldürülenlerin yakınları haliyle hastane önünde. Şimdi aralarında tabii iddia da var. O iddia da işte husumet olan Sabri Pan ve kardeşin işlettiği bir restorana pompalı tüfekle rastgele ateş açıyor saldırgan. Ve bazı müşterilere de bu silahtan çıkan saçmalar da isabet etmiş. O yüzden hastanede tedavi olanlar var. Orada birkaç ambulansı da görüyoruz. Yaralı olanlar orada tedavi altına alındı. Şimdi saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor, onu söyleyelim. Ha, bu arada böyle saldırgan rastgele ateş de açmış. İşte restoran yakınında Mersin'de böyle hayvan otlatan Yusuf Oktay ve tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürmüş. Bir öğle saatlerinde yine bir ihbar, bir haber vardı dedi. Tabii bu meseleyle ne kadar bağlantılı, ellerindeki bilgiler de çok kısıtlı. Demirören Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşım Oktay Çalışkan'ın da dediği gibi. O yüzden bu bilgiler biraz böyle geliştikçe, Okan Çalışkan'ın dediği gibi biraz bilgiler gelişsin, elindeki bilgiler ve ona göre biz yine belki tekrar bir bağlantı yaparız diyorum. Devam edelim akşam haberleri. CHP Genel Başkanı Özgür Özel gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Diyor ki bütünleşik gençlik projesiyle eğitim, sağlık, barınma ve ekonomide destek sağlanacak. Bir bakalım.
2: Bütünleşik gençlik güvencesini uzun uzun tartıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. İşe ilk önce eğitimden başlayacağız. Kaliteli eğitimi zengin ailelerin evlatlarının ulaşabildiği sınıfsal bir avantaj olmaktan çıkaracağız. Cumhuriyet yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz. Genç kiracı yasasını çıkaracağız. Kiralık sosyal konutları gençlerin kullanımına sunacağız. 25 yaş altı her

0: gence iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden genç istihdam garantisi programını uygulayacağız. Genel sağlık sigortası borçlarını sileceğiz. İlk bilgisayar ve ilk cep telefonundan tüm vergileri kaldıracağız. Kamuda mülakatı amasız ve fakatsız bir şekilde kaldıracağız.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine dair Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir hamleye buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti Devlet Bahçeli. Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğinin sürdürülebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi Bahçeli. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini de kullandı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır dedi.
3: Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
2: Bahçeli Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.
3: Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
2: Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine dair de mesajlar verdi.
3: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
1: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Beyaz sosyal medya hesabından istifa kararını duyurdu. 1 Kasım 2017 tarihinde kurucu İstanbul İl Başkanı olarak İYİ Parti'de görev almaya başladığını hatırlattı. İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim ifadelerini de kullandı diyelim. Devam edelim. Türkiye ekonomisine... Ve bir kez daha saldırıya uğradı, İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Sumut filosundan bahsediyorum. Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışıyorlar. Tabii Kıbrıs Adası açıklarında uluslararası sularda seyreden teknelerden 28'ine yapılan müdahale doğrulandı. Müdahale edilen gemilerde 43 tane Türk vatandaşının olduğu belirtiliyor bu arada.
4: Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail bir kez daha müdahale etti. Müdahale Kıbrıs Adası açıklarındaki uluslararası sularda yaşandı. İsrail savaş gemileri önce filonun etrafını sardı. Daha sonra sinyal kesici ekipmanlarla gemilerle olan iletişimi kesti. Sürat botlarıyla gemilere yaklaşan İsrail askerleri daha sonra gemilere çıkarak aktivistleri alıkoydu. Sumut filosuyla Gazze'ye doğru yol almaya devam eden Hak İş Başkanı Mahmut Arslan, Habertürk yayınında İsrail müdahalesinde yaşananları anlattı.
5: Evet, şu anda Akdeniz'de Gazze istikametine doğru gemimiz yol alıyor. Sabahleyin maalesef erken saatlerde Siyonist devletin donanmasına ait gemiler tarafından tacize uğradık. İletişimimizi kestiler, jammerlarla beraber iletişimimizi yok ettiler, irtibatımız kesildi, telefonlarımız dahi çalışamaz hale geldi. Daha sonra

0: diğer gemilere müdahale ettiklerini gördük. Biz o müdahaleden kurtulduk ve yine biraz daha batıya doğru açılarak onların müdahale edeceği alanın dışına çıktık. Şu anda iletişim imkanlarını da yeniden elde ettik ve yine Gazze istikametine doğru yol almaya devam ediyoruz.
1: Filodaki Türk aktivistlerden Şuayb Ordu da İsrail saldırısını korsanlık olarak tanımladı. Bir önceki İsrail baskınında aktivistlerin alıkonulduğu geminin bölgede görüldüğünü söyledi.
2: Bu düpedüz korsanlık, ayrıca şeyin fotoğrafı da geldi. Bizi Yunanistan'da kaçırdıkları ve iki gün esir ettikleri korsan gemisinin de fotoğrafı geldi o bölgede. Muhtemelen şu an kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı alıp kaçırıp o gemiye naklettiklerini düşünüyorum. İnşallah can güvenlikleri yerindedir.
1: Sumut Kriz Merkezi müdahale edilen gemilerde çok sayıda Türk vatandaşının da olduğunu duyurdu. İsrail medyası aktivistlerin önce yüzer bir hapishaneye, oradan da Ashdod Limanı'na nakledileceğini yazdı. Gazze'ye yaklaşık 250 deniz mili yaklaşan küresel Sumut filosunda 52 teknede toplam 426 katılımcı bulunuyor. Aktivistlerden 96'sı Türk. İsrail'in filoya 29 Nisan'da yaptığı müdahalede yaklaşık 170 aktivist alıkonulmuştu.
3: İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturdu. Kurumun boğazdaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla kurulduğu belirtiliyor.
4: İran Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturdu. Kurumun sosyal medya hesabı da açıldı. Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla bir kurum oluşturduğunu açıkladı. ABD merkezli X sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı Su Yolu Yönetimi ismini taşıyan resmi hesap açıldığı duyuruldu. Boğazdan geçişlerle ilgili gelişmelerin söz konusu hesap üzerinden takip edilmesi istendi. İran Devlet Televizyonu da geçtiğimiz hafta boğazdan geçmek isteyen gemilerin e-posta üzerinden geçiş kuralları hakkında bilgilendirilecekleri ve gemilerin bu çerçeveye göre geçiş izni alabileceklerini kaydetmişti. ABD 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış, Hürmüz Boğazı'ndaki İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı. İran ise 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes sürecinde Boğaz'ın ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş, ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğaz'dan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
3: Ve Türkiye başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasal çerçeve hazırlıyor. Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu başlığını taşıyor bu yasa ve komşu Yunanistan'da korkuya neden oldu. Zira şimdi Türkiye'nin Ege'de 152 adayı topraklarına katacağı söylentisi yayılıyor. Daha yasa çıkmadan Türkiye'nin engellenmesi için girişimlere bile başladılar. Şaşırttı mı bu? Hayır. Ama bu yasa neyi değiştiriyor? Komşuda bir panik var. Bunun sebebi ne? Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli yayın konuğumuz. Merhaba hocam, hoş geldiniz akşam haberlerine.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Pekinden selamlar.
3: Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi böyle bakıyorum yapılan açıklamalara da böyle ciddi bir tedirginlik de oldu adalar meselesi. Atina özelinde bakıldığında tabii. Şimdi 152 ada Türkiye'ye geçecek söylemi Yunanistan basında ve siyasi çevrelerde oluşan. Bir, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tedirginliğe biraz altyazı yazın. Çünkü bu tedirginlik asıl adalar meselesi mi, yoksa Türkiye'nin böyle hani deniz yetki alanları noktasında yaptığı açıklama, yasa hazırlaması, daha net ve daha kararlı bir biçimde tanımlaması mı, tanımlamaya çalışması mı ya da yasayla?
5: Aslında bu çok gecikmiş bir adım tabii. Gerçi deniz hukuku ana alanım değil ama yani çok teknik konulara çok fazla girebileceğim. Çok gecikmiş bir adım. Çünkü her meselede ayrı bir süreç ve yöntem denendi. Bu özellikle deniz yetki alanları son dönemlerde evet, çok fazla gündeme gelen bir meseleydi. Ama bunu ciddi manada ilk defa böyle derli toplu, elimizin altında olacak bir şekilde bunu yapmamız ve bir nevi de güncellememiz oldukça önemli. Çünkü jeopolitik denge bölgede değişiyor. Yani

0: Eskiden çok fazla bir problem olmayan meseleler, örneğin Ege'de meseleler belli. İşte Lozan ve Lozan'dan sonraki kimi anlaşmalar gereğince silahlandırılmaması gereken adaların silahlandırılması veya işte kıta sahanlığı meselesi gibi, fil hattı gibi bu tip ana meseleler var. Ancak bugün gelinen noktada teknolojinin ilerlemesiyle birlikte özellikle bu deniz alanlarındaki su altındaki enerji kaynakları şimdi esas tartışma ve rekabetin ana merkezi haline geldi.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu soruyu ortaya getirdi. Efendim buradaki sularda deniz alanlarındaki yetki kime ait? Şimdi çok açık denizlerle ayrılmış olsaydık bu bir problem değildi bizler için ama neredeyse iç içe geçmiş bir şekilde bir problem var. Tabii Ege'de biliyorsunuz şu anda sahipliği tartışmalı adacıklar, kayalıklar var işte Kardak gibi. Kime ait olduğu belli olmayan veya daha önce belirlenmemiş. Dolayısıyla bütün bu çalışmayla birlikte burada da teker teker kayalıkları, kayacıkların, adacıkların yine Türkiye'nin kıta sahanlığı ve uluslararası hukuk çerçevesinde sahipliği de bir mevzuatla, bir yasayla tescillenmiş olacak. Şimdi bu bir de beraberinde neyi getirecek?
1: Tabii.
0: Burayı ihlal ettiğiniz zaman bu aynı zamanda kasus belli. Yani savaş nedeni de sayılacak. Ne demek savaş nedeni sayacak? Yani siz bir ülkenin egemenliğini ihlal ettiğiniz zaman zaten Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu bir yetki. Daha önceki belirsizlikleri kullanıyordu Yunanistan ve bu belirsizlikleri de kendi tarafına her zaman kendi lehine doğru kullanmayı becerebilen bir Yunanistan. Arkasında Avrupa Birliği
1: O zaman
0: var.
1: yeni bir aşamaya
0: Dolayısıyla
1: mı geçilecek demek
0: tabii
1: istiyorsunuz?
0: yeni bir aşamaya geçecek. Tabii bu yeni bir aşamaya geçecek. Şöyle düşünün. Puzzle parçaları vardı elimizde. İşte çeşitli ülkelerle deniz yetki alanları işte Libya gibi bunları imzaladık. Birer birer birer birer. Şimdi bu puzzle'ı artık ana tahta üzerinde birleştirmenin zamanı geldi. Şimdi bu çok önemli. Bu işte Yunanistan'da alarm zillerini çaldırır gerçekten. Çünkü burada net şekilde Türkiye artısıyla eksisini bütün argümanlarını ortaya koyacak. Dediğim gibi biraz önce o aradaki boşluklardan faydalanıyorlardı. Şimdi Yunanistan için bir başka belki yeni hamle gerekebilir. İşte 12 mil söylemleri biliyorsunuz
1: Tabii.
0: sürekli gündemde. Ya yani
1: Sürekli.
0: yapabiliyorsa 12 mili çıkarsın. Yani şimdi burada Yunanistan'a başka bir adım atma seçeneği kalmıyor. Yani sadece Yunanistan değil. Bu işte Kıbrıs Rum kesimi ama bunun daha çok jeopolitik yani yakın deniz güvenliğinden öte deniz altındaki kaynaklarla da yakından ilgili olduğunu unutmayalım. Şu anda daha bu iş başlangıç aşamasında deniyor. Yani hem Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de daha fazla işte doğalgaz ve petrolün özellikle doğalgazın bulunabileceği yönünde çok daha açıklamalar var.
1: Bir
0: Bu
1: dakika
0: da
1: şimdi şöyle
0: ileride
1: Barış Hocam çok özür dilerim. Yani siz diyorsunuz ki ya bir dakika hani şimdi böyle deniz yetki alanı falan dendiğinde işte herkes ya da vatandaş işte birçoğumuz kıta sahanlığını falan düşünüyor. Aslında olay öyle değil. Yani o işin içinde böyle hani
0: hayır onlar
1: münhasır
0: hepsi var.
1: ekonomik
0: Hepsi
1: bölge,
0: içinde.
1: kara sular,
0: Hepsi
1: enerji
0: içinde.
1: hakları değil mi? Yani
0: Balıkçılık bile
1: birçok
0: içinde.
1: alanı da kapsıyor.
0: Balıkçılık bile içinde. Yani balıkçılık
1: Tabii.
0: yüzünden bile biz kavga ediyoruz Yunanistan'da.
1: Tabii.
0: Yani bizim balıkçı teknelerimiz. Onlar diyor bizim efendim kara sularımızı ihlal ettiniz. Halbuki uluslararası sular veya o 12 mil 6 mil tartışmasından kaynaklanan meseleler. Dolayısıyla yani sadece tabii zaman almamak için sadece bir sınır, çünkü nihayetinde kıta sahanlığı sorunu bir de sınır sorunu sayılıyor deniz alanında. Sadece o değil, o bildiğimiz klasik meseleler değil. Şimdi bu meselelere daha da başka halkalar ekleniyor. Onu demeye getiriyorum.
1: Tabii.
0: O halkalardan bir tanesi de deniz altındaki bu kaynakları kim kullanacak? Şimdi siz Doğu Akdeniz'de her yeri parsellediğiniz zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkına tecavüz etmiş oluyorsunuz. Şimdi onun için buradaki hakların gasp edilmemesi adına Türkiye muhtemelen çok ciddi bir çalışmayla da tabii bu sadece yasal bir mevzuat değil aynı zamanda bu alanın uzmanı olan isimler, teknolojiler bu noktada büyük çalışmaları yapıyorlar ve kendi yetki alanlarımızı oluşturacağız. Bundan sonrası orası da bizim sınırımızdır, topraklarımızdır, karasularımızdır. Dolayısıyla ben burada hani balıkçı tekneleri tamam işte bazen efendim onların gemileri bizim karasularımıza giriyor biz oraya gidiyoruz işte adalarda silahlar var yok tartışmasının ötesine de geçen
1: Tabii.
0: yarın bir gün dahası da olacak bakın onu söyleyelim yarın bir gün
1: Dahası
0: bu
1: derken?
0: yani bugün mesela biz

0: deniz altında bunları keşfettik. Belki yarını şu. En önemli mesele buradaki enerjinin nasıl taşınacağı. Hı. Su enerji altından geçecek nakil hatları. Örneğin doğalgazı taşıyacaksınız, petrolü taşıyacaksınız. Bunlar boru hatlarıyla geçecek. Şimdi biliyorsunuz bir İsmet projesi uydurmuşlardı. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki bu feasible değil. Atın çöpe gitsin. Çok maliyetli. Bakın Antony Blinken'ın bir Türkiye ziyareti var. Bu son işte seçimlerden önce geldi. Hatta bir özel televizyon kanalına da bir beyanat var. Dedi ki şu Atina'yla dedi aranızdaki dedi şu problemleri Ege'deki problemleri çözseniz. Akdeniz'deki problemleri çözseniz de şu Akdeniz'deki tüm enerjiyi Türkiye'ye getirsek, Türkiye bir enerji hub olsa. Hatırlarsanız ondan önce de Putin demişti ki doğalgaz konusunda Türkiye'yi bir hub, bir terminal haline getirsin. Aynısı Amerikalılar da dedi. Doğu Akdeniz'de çıkacak, çıkarılacak, şu anda çıkmakta olan her şeyi getirsek, bunlar Türkiye'den dağılsa gitse. Çünkü tek uygun rota Türkiye. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi elimizdeki bütün şeyler bir puzzle'ın parçaları gibi bölük pörçük. Şimdi bunu düzenli bir şekilde yapacağız. Bunu yaptıktan sonra da bunun güvenini de sağlayacak mekanizmalar kuracağız. Dolayısıyla bu tabiri caizse o aradaki boşluklar kapatılarak Yunanistan ve Güney Rum kesimine o ikiliye manevra sahası bırakmayacağız.
1: Tabii. Ya çok ciddi bir mesaj zaten yani bakın daha yasa falan çıkmadan öyle diplomatik girişimlere başladı Yunanistan zaten oradan bakıldığında. Çünkü Türkiye'nin attığı adımın da ne kadar etkili olduğunu da göstergesi bir taraftan bakıldığında diyebilirim. İşte sondaj, balıkçılık, deniz güvenliği faaliyetleri böyle var da var bunların hepsine bakıldığında dediğiniz gibi yasa çıktıktan sonra sahada atabileceği Türkiye'nin bakıldığında ilk somut adım ne olur?
0: Şimdi aslında bu hepimiz için çok iyi bir şey. Yani biz de derli toplu olarak sizler, bizler, gazeteciler, akademisyenler elimizde bir derli toplu mevzuat, külliyat olduğu zaman neyin ne olduğunu ve bizden yani sonra gelecek olan, yani şeyden sonra gelecek olan hükümetler de yeni çıkacak her türlü tehlike, imkan, fırsat buraya eklenir. Tabii. Şimdi ilk atacağı adım şu olacak. Birincisi Türkiye'nin bir tezi var. O tez zaten bu mevzuat hazırlanırken aslında burada Türkiye çok oldukça zeki de bir hareket yapıyor. Bu mevzuatı kendi tezi üzerine inşa edeceği için. Yani burada aslında Yunanistan'ın öne sürmüş olduğu bugüne kadar işte 12 mil fir hattı, öteki adalar meselesinde kendi argümanını tamamen ortaya koyarak üzerinde bir mevzuat inşa edeceği için. Bu otomatikman uluslararası topluma karşı da bizim tamamıyla savunduğumuz başlıkları da ortaya koyma adına önemli olacak. Ama şimdi biraz önce anlattınız daha biz bunun hazırlığı içerisinde olacağız. Daha hazırlanmadan anladığım kadarıyla biz diplomatik olarak tabii Yunanistan'la yine büyük bir mücadeleye gireceğiz.
1: Öyle gözüküyor.
0: Halbuki ya çok bakın Adalet Divanı'nı teklif ettik zamanında biz Yunanistan'a. Hadi gidelim orada çözelim bu meseleleri. Gelmedi Yunanistan biliyor musunuz? Yani sonradan kendisi şimdi Adalet Divanı'nı karıştırıyor, efendim Avrupa Birliği'ni karıştırıyor. Yani Yunanistan'ın tezleri kabul edildiği zaman şu basit hani o meşhur kıta sahanlı tezleri. Yani Türkiye'den ne bileyim İstanbul'dan çıkacak bir tekne Ege'ye gidebilmesi için Yunanistan'dan izin alması lazım. Yani kendi adalarımıza bile Yunanistan'dan kıyılarımıza bir de Yunanistan'dan izin alıp gitmemiz lazım. Fir hattı benzer şekilde öyle. Yani onun için önemli bir girişim. Bakalım Yunanistan bunun için ne tür engelleme, önleme adına ne tür adımlar atacak? Bunu bekleyip göreceğiz.
1: Şaşırmayız.
0: Hayırlı olsun.
1: Hiç şaşırmayız şimdiden, daha şimdiden değil mi? Öyle diplomatik temaslar falan.
0: Ben şimdiden, hayırlı olsun diyorum. Yani Yunanistan çok uzun geceler uyumayacak gibi gözüküyor. Bakalım nasıl bir adım
1: bakalım
0: atacaklar.
1: Tamam çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun Doktor Barış Adıbeyli Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun katkılarınızdan dolayı akşam haberlerine. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diyorum. İyi akşamlar. Efendim.
1: Adana merkezi yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 135'i için tutuklama kararı çıktı. Tutuklananlar arasında Rasim, Ozan, Kütahyalı da var. Peki Kütahyalı ifadesinde ne söyledi? Birlikte bakalım detaylara.
2: 21 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 161 şüpheliden aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli ve avukatlar

0: silahların dolduğu şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 şüpheli gözaltına alındı.
1: Gözaltına alınmanızla ilgili bir şey söyleyecekmiş adam.
0: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporuna göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yapıyordu. Suçtan elde edilen gelirleri de elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, kripto para varlıkları üzerinden dolandırarak aklıyordu. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'ya sorgusunda hesaplarındaki 35 milyon liradan fazla para hareketliliği soruldu.
2: Söz konusu para hareketliliği, kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Kredi kartımdan çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Birçok kez işlem yaptığımdan meblağı yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz.
0: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama dahil 5 suçlama yöneltilen 161 şüpheliden 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135 kişi tutuklandı. 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Kısa bir reklam arası verelim.

akşam haberlerini noktalıyorum ve her zaman olduğu gibi ben yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere Faruk Aksoy tüm gelişmeleri aktaracak efendim. Habertürk'ten ayrılmayın. İyi akşamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Trump, Netanyahu ne konuştu? ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la topyekün savaş hazırlığı mı yapıyor? Hürmüz düğümünün anahtarı ne? Savaş ekonomide nelerin dengesini bozdu? Xi ve Putin hangi konuları görüşecek? İsrail, Irak'ta ve Kıbrıs'ta ne hedefliyor? Sena Alkan soruyor, akademisyenler Profesör Doktor Kerem Alkin ve Doçent Doktor Deniz Tansi, emekli Tuğgeneral Doktor Osman Gazi Kandemir'le gazeteciler Hasan Öztürk ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece.

0: İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 18 Mayıs Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. İyi bir hafta olsun. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamalarla ana habere başlıyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısının devam ettiğini de ifade etmeliyiz. Bugüne, günün daha erken saatlerine dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı sayın seyirciler. Gündeminde de fahiş fiyatlar vardı. Birileri girdi maliyetlerini gerekçe göstererek vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi Cumhurbaşkanı. Fırsatçılara yönelik olarak çalışmaların devam ettiğini, tespitlerin devam ettiğini ve yakın zamanda daha sert önlemler alınacağını söyledi.
1: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız.
2: Piyasadaki fırsatçılara dikkat çekti. Birileri girdi maliyetlerini gerekçe göstererek vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi.
1: Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu. Ekonomiye dair rakamları paylaştı.
1: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık.
2: Erdoğan'ın muhalefete yönelik de eleştirileri vardı.
1: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları söyledi. Muhalefetin de iktidara yönelik farklı başlıklar altında eleştirileri vardı. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin Kocaeli'deki gençlik şöleniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gençleri ücretsiz konser var diye davet etmişler. Davet mesajlarında AK Parti'nin A'sını bile geçirmekten çekinmişler dedi Özgür Özel. Ayrıca gençlere yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni projelerini de anlattı.
3: Sayın Erdoğan Kocaeli'nde bir gençlik şöleni yaptı. Bu etkinlik öncesinde de gençlere mesajlarla ulaşmışlar. Ücretsiz konser verilecek diye davetlerde bulunmuşlar. Ama davet mesajlarında AK Parti'nin ağası Tayyip Erdoğan'ın T'si bile geçmemiş. Nedense bundan çekinmişler.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti

0: Parti'nin gençlik şöleniyle ilgili iddiaları gündeme getirdi. Gençlerin AK Parti organizasyonu olduğunu sonradan öğrendiğini öne sürdü.
1: Bu devirde gençlere yönelik olarak yapılabilecek bence en yanlış iş. Samimiyetsizce davranmışlar ve gençleri kandırmaya ve kullanmaya çalışmışlar. Stadyuma geldiklerinde etkinliğin bir AK Parti organizasyonu olduğunu öğrenen çok sayıda gencin tepkisi hepimizce malum.
0: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü anmak, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Gençlere yönelik vaatlerini paylaştı.
1: 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Cumhuriyet yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz. Genç kiracı yasasını çıkaracağız. Kiralık sosyal konutları gençlerin kullanımına sunacağız. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden genç istihdam garantisi programını uygulayacağız. Genel sağlık sigortası borçlarını sileceğiz.
2: Sayın seyirciler, İBB iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim AŞ'nin ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla oraya operasyon yapıldı. Diploma iptali davasında ise Ekrem İmamoğlu'nun istinaf başvurusu reddedildi. Detaylar var, ayrıntılar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir diğer yolsuzluk soruşturmasındaysa gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık 11 kişi için tutuklama istedi. Bu arada diploma iptali davasında Ekrem İmamoğlu'nun istinaf başvurusu reddedildi. İmamoğlu yürütmenin durdurulmasıyla ilgili karara itiraz ederek istinafa başvurmuştu. Bu başvuruyu İstanbul 7. İdare Dava Dairesi değerlendirdi ve ilk mahkemenin kararını yerinde bularak başvuruyu reddetti. Kararda Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu belirtildi. İmamoğlu'nun dosyayı Danıştay'a taşıması bekleniyor. MHP'ye bakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair Türk Gün gazetesine önemli açıklamalar yaptı sayın seyirciler. Yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirten Bahçeli, Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Bahçeli, Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini de kullandı.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır dedi.
4: Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
3: Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.
4: Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
3: Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine dair de mesajlar verdi.
4: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün

0: tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunları söyledi ve DEM Parti'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarına dair değerlendirmeler geldi. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli buluyoruz. Süreçle ilgili aslında bir model önerisinde bulunuyor. Aslında durumu tarif ediyor. Oluşacak komisyonların, daha doğrusu oluşacak statülerin tarifini yapıyor dedi.
2: Süreç ilerliyor dedik. Ancak bir durağanlık var. Yeni bir çıkış yolu aranıyor. Yeni bir yol haritasına ilişkin de süren çalışmalar var. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bunu yeni bir hamle olarak ifade ediyor. Evet, bu durağan hali ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var. Biz hamle olarak tanımlamadık ama bugün Sayın Bahçeli hamle olarak tanımlıyor. Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim. Yine MHP Genel Başkanı sürecin yönetimiyle ilgili aslında bir model önerisinde bulunuyor. Bakınız bu da tartışmalı bir konuydu en başından beri.
1: Sayın seyirciler, Gazze'ye insani yardım götüren Sumup filosu bir kez daha İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Kıbrıs Adası açıklarında uluslararası sularda seyreden teknelerden 30'una yapılan müdahale doğrulandı. Müdahale edilen gemilerde 43 Türk vatandaşının olduğu belirtiliyor. Ve Akdeniz'de İsrail'in her geçen gün şiddetini artırdığı da tüm dünya tarafından gözleniyor.
3: Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail bir kez daha müdahale etti. Müdahale Kıbrıs Adası açıklarındaki uluslararası sularda yaşandı. İsrail savaş gemileri önce filonun etrafını sardı. Daha sonra sinyal kesici ekipmanlarla gemilerle olan iletişimi kesti. Sürat botlarıyla gemilere yaklaşan İsrail askerleri daha sonra gemilere çıkarak aktivistleri alıkoydu. Sumut filosuyla Gazze'ye doğru yol almaya devam eden Hak İş Başkanı Mahmut Arslan, Habertürk yayınında İsrail müdahalesinde yaşananları anlattı.
4: Evet, şu anda Akdeniz'de Gazze istikametine doğru gemimiz yol alıyor. Sabahleyin maalesef erken saatlerde Siyonist devletin donanmasına ait gemiler tarafından tacize uğradık. İletişimimizi kestiler, jammerlarla beraber iletişimimizi yok ettiler. İrtibatımız kesildi, telefonlarımız dahi çalışamaz hale geldi. Daha sonra diğer gemilere müdahale ettiklerini gördük. Biz o müdahaleden kurtulduk ve yine biraz daha batıya doğru açılarak onların müdahale edeceği alanın dışına çıktık. Şu anda iletişim imkanlarını da yeniden elde ettik ve yine Gazze istikametine doğru yol almaya devam ediyoruz.
3: Filodaki Türk aktivistlerden Şuayb Ordu da İsrail saldırısını korsanlık olarak tanımladı. Bir önceki İsrail baskınında aktivistlerin alıkonulduğu geminin bölgede görüldüğünü söyledi.
5: Bu düpedüz korsanlık, ayrıca şeyin fotoğrafı da geldi. Bizi Yunanistan'da kaçırdıkları ve iki gün esir ettikleri korsan gemisinin de fotoğrafı geldi o bölgede. Muhtemelen şu an kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı alıp kaçırıp o gemiye naklettiklerini düşünüyorum. İnşallah can güvenlikleri yerindedir.
3: Sumut Kriz Merkezi müdahale edilen gemilerde çok sayıda Türk vatandaşının da olduğunu duyurdu. İsrail medyası aktivistlerin önce yüzer bir hapishaneye, oradan da Ashdod Limanı'na nakledileceğini yazdı. Gazze'ye yaklaşık 250 deniz mili yaklaşan küresel Sumut filosunda 52 teknede toplam 426 katılımcı bulunuyor. Aktivistlerden 96'sı Türk. İsrail'in filoya 29 Nisan'da yaptığı müdahalede yaklaşık 170 aktivist alıkonulmuştu.
1: Aslında Orta Doğu'daki gelişmeler bir bütün. Amerika Birleşik Devletleri ve İran

arasında ve tabii İsrail arasında bir ateşkes süreci devam ederken Sumut filosu aynı zamanda Gazze'yi unutmayın. Burada İsrail'in ilhak ettiği ve soykırım uyguladığı bir halk ve bir toprak parçası var demek istiyor. İsrail Gazze karasularını bırakın Akdeniz'in yarısına kadar bile filoların gelmesine izin vermiyor. Hemen müdahale ediyor. Son müdahalede bunlardan biri. Peki bütün bunlar olurken

0: sına ilişkin müzakerelere odaklandığı belirtiliyor.
1: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zaman daralıyor uyarısının ardından İran'ın yeni teklifi gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran için zaman daralıyor. Çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak ifadesini kullandı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş gemisinin İran uçağını hedef aldığı yapay zeka ile hazırlanan bir video paylaşıldı. Axios'a konuşan Trump, İran savaşı bitirmek için daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak dedi. İran'ın anlaşma imzalamak için can attığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek muhtemel askeri seçenekleri değerlendireceği iddia edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, onurumuzla müzakere ediyoruz, hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz dedi. Arabulucu Pakistan ise İran'dan aldığı revize edilmiş teklifleri Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştı. İran'ın Taslim Haber Ajansı, 14 maddelik yeni metnin savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve Amerikan tarafının güven artırıcı adımları konusuna odaklandığını öne sürdü. Tarafların sunduğu tekliflerde yer alan şartların birbirine yaklaştığı ileri sürüldü. Reuters'a konuşan İranlı kaynaklarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere süreci boyunca İran'ın petrol yaptırımlarını kaldırmayı kabul ettiğini, İran'ın nükleer çalışmalarına getirilecek sınırlamalar dahil görüşmelerde esneklik gösterdiğini ve İran'ın fonlarının yalnızca %25'ini aşamalı bir takvimle serbest bırakmayı kabul ettiğini iddia etti. Nükleer konusunun ise daha sonraki aşamalarda görüşüleceği öne sürülüyor.
0: Aslında İran 14 maddelik teklifini revize etti, yeniledi. Biraz daha isteklerini törpüledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen talepler var. Şu anda her iki tarafın da karşılıklı olarak birbirlerine sundukları anlaşma maddelerinde yakınlaştıkları ifade ediliyor. Zira tüm dünya bu savaştan derinden derine etkileniyor. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş küresel ekonomiye de darbe vurdu. Öyle bir darbe vurdu ki inanılır gibi değil. Reuters'ın haberine göre şirketler savaşın mali etkisini sınırlamak için savunma amaçlı adımlar atmaya başladı. Savaşın dünya genelindeki şirketlere şimdiden, daha henüz bugünkü şartlar içerisinde en az 25 milyar dolarlık ek maliyet yarattığı belirtiliyor.
2: İran savaşının maliyeti 25 milyar dolara ulaştı. Zararın boyutu ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerine yaklaştı. ABD ve İsrail'in İran'la yürüttüğü savaş, dünya genelindeki şirketlere şimdiden en az 25 milyar dolarlık ek maliyet yarattı. Reuters'ın analizine göre şirketler, savaşın mali etkisini sınırlamak için savunma amaçlı adımlar atıyor. Bu önlemler arasında fiyat artışları ve üretim kesintileri yer alıyor. Bazı şirketler temettü ödemelerini ya da hisse geri alım programlarını askıya alırken bazıları çalışanlarını zorunlu izne çıkarıyor ya da hükümetlerden acil destek talebinde bulunuyor. İsrail ordusunun ise devam eden askeri harcamaları finanse etmek amacıyla ülke tarihinin en yüksek savunma bütçesini talep ettiği öne sürüldü. Geçen ay Savunma Bakanlığı bütçesinin 48 milyar dolara yükseltildiği, askeri kanadın bütçesinin 13 milyar dolar daha artmasını istediği belirtildi. Maliye Bakanlığı'nın ise buna sert bir şekilde karşı çıkmasının beklendiği kaydedildi. Savaş nedeniyle enerji ve benzin fiyatlarında da hızlı yükseliş yaşanıyor. ABD Başkanı Trump'ın kamuoyu desteği ise gün be gün düşüyor. Anketlere göre ABD'lilerin yalnızca %34'ü savaşı onaylıyor. Bu oran Nisan ortasında %36, Mart ortasında ise %38 seviyesindeydi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu istihdam oranları rakamları ile ilgili açıklamalar yaptı. Sayın seyirciler, yılın ilk çeyreğine ait iş gücü verileri açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Buna göre Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı %8,2'ye geriledi. İstihdam oranı da %48,3'e geriledi. İstihdamda %59,3

0: ile hizmet sektörü öne çıkan başlıktı.
1: İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. İstihdam oranı %48,3'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde işsiz sayısı 52 bin kişi azaldı ve 2 milyon 894 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. Yılın ilk çeyreğinde 32.221 kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59,3'ü hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre atıl iş gücü oranı da yılın ilk çeyreğinde 0,6 puanlık artışla %30,4'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 2012 yılından itibaren en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da aynı olumlu sonuca ulaştık dedi.
0: Sayın seyirciler, son dönemlerde önemli operasyonlar yapılıyor. Kara para, yasa dışı bahis, uyuşturucu vesaire. Yani yasa dışı olan ne varsa epey ciddi operasyonlar var. Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. 154 şüpheliden 135'i için tutuklama kararı çıktı. O isimler arasında en dikkat çekeni ise Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. Tutuklananlar arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Peki Kütahyalı ifadesinde ne söyledi? Nasıl bir savunma yaptı? Daha doğrusu durumu nasıl anlattı? Detaylara bakalım.
1: 21 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 161 şüpheliden aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli ve avukatların da olduğu şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporuna göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yapıyordu. Suçtan elde edilen gelirleri de elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, kripto para varlıkları üzerinden dolandırarak aklıyordu. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'ya sorgusunda hesaplarındaki 35 milyon liradan fazla para hareketliliği soruldu.
2: Söz konusu para hareketliliği, kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Kredi kartımdan çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Birçok kez işlem yaptığımdan meblağı yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz.
1: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama dahil 5 suçlama yöneltilen 161 şüpheliden 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135 kişi tutuklandı. 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki şüpheli önce bir restorana ateş açtı sayın seyirciler. Kaçarken de karşısına çıkanlara saldırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İddiaya göre M.Ö. aralarında husumet olan Sabri Pan ve kardeşinin işlettiği restorana pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar iş yeri sahibi ve bazı müşterilere isabet etti. Ağır yaralanan Sabri Pan ve Ahmet Can hayatını kaybetti. İki yaralı hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan saldırgan restoran yakınında hayvan otlatan Yusuf Oktay ve tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Dört kişiyi de yaraladı. Dört kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaralayan şüphelinin yakalanması için ekipler seferber oldu. Giresun'da inanılmaz bir kaza yaşandı. Giresun'da içinde 2 kişinin bulunduğu kamyonet yaklaşık olarak 400 metre yükseklikteki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kamyonetteki kişiler şans eseri ölümden döndü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Yavrum.
4: Araba bir kere havalandı. Bana dedi ki gidiyoruz.
5: İçinde oldukları kamyonet uçurumdan yuvarlandı. Biri 50, diğeri ise 200 metrede kamyonetten fırladı. İkisi de mucize eseri hayatta kaldı.
3: Yavrum.
5: Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza Giresun'un Güce ilçesine meydana geldi. İçinde 2 kişi olan kamyonet seyir halindeydi. Uçurumun yakınına geldiklerinde şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanmaya başladı.
4: Arabanın sahibini 50 metrede atıyor, arabanın şoförünü beni 200 metrede atıyor. Artık camdan mı bıraktı, kapıyı mı yoğdu bıraktı, neden bıraktı onu bilemiyorum.
5: Kamyonet sürücüsü ve yanındaki Recep Yıldız araçtan fırladı. Kamyonet yuvarlanmaya devam etti.
4: Kalktım oturdum, çağırdım karşıdan komşulara. Arkadaş beni doktora götürün falan diye çağırdım ben. Engelli ayağımın kırıldığını gördüm.
5: O anları bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Kaza sonrası hemen 112'yi aradılar. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Recep Yıldız hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
3: Ne oldu yavrum?
0: Sayın seyirciler, önce bıçaklandı, sonra da kaldırıldığı hastanenin 10. katından düşerek hayatını kaybetti. Önce bıçaklandı, yaralı olarak hastaneye gitti, sonra o hastanenin 10. katından aşağıya düştü. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki olayda o gencin, hayatını kaybeden gencin ölümü ağır şüpheli bulundu.
1: 6 bıçak darbesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede yüksekten düşerek canından oldu. Olay sabah saatlerinde İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. 21 yaşındaki Kudret Özcan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarlı olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye götürdü. Kudret Özcan ilk müdahalenin ardından genel cerrahi servisine alındı. Yaralı genç akşam saatlerinde hastanenin 10. katındaki pencereden düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyette 8 suç kaydı olduğu öğrenilen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Samsun'un Havza ilçesini geçtiğimiz günlerde vuran sel felaketinde bir esnaf ölümden dönmüştü. Gerçekten kıl payı ölümden dönmüştü. Suya kapılan o esnaf yaşadığı korku dolu anları anlattı.
6: Adam gidiyor.
7: Nereden gidiyor?
6: Kanka adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
8: Dükkanın önüne çıktım. ATM'nin önünden su beni kaptı.
1: Adamını dışarı atar atmaz suya kapıldı. Sele kapılan adam canını zor kurtardı.
8: Su yutmadım yani. Hep boğazım yüksek şekilde ellerimi çırpınarak kendimi hep sağ tarafa atmaya mücadele ettim. Gene de sağa attım. Sol tarafa olsaydı beni dört yola götürürdü sel.
1: Samsun'un Havza ilçesini geçtiğimiz günlerde vuran sel felaketinde kasaplık yapan Şerif Öngel'in ölümden döndü. Dükkanından çıkar çıkmaz sele kapılan adam metrelerce sürüklendi.
6: Adam gidiyor.
7: Nereden gidiyor?
6: Kanka adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
1: Neyse ki korkulan olmadı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen kasap güvenli bir alana çıkmayı başardı.
8: Oradan karşı lokantaya geçtim. Beni eve götürün dedim. Üstümü değiştireyim, yürüyemiyorum. O kadar ağırım ki çamurdan. Sağ olsun onlar da beni götürdüler.
6: Adam gidiyor.
7: Nereden gidiyor?
6: Kanka adam gidiyor.
0: Son dönemlerde bazı dosyalar raflardan iniyor sayın seyirciler. Faili meçhul cinayetler, diğer hadiseler. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce işlenmiş cinayetler ve faili meçhul olarak kalmış bir şekilde orada rafta duran dosyalar. Tam 26 yıl önce İstanbul'da öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetinde çok kritik bir adım atıldı. İşte bahsettiğim o dosyalardan biri de bu. Çağla'nın komşusu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
9: Müzik
5: Türkiye'nin hafızasına kazınan cinayet dosyası.

0: 26 yıl sonra raftan indi. Çağla Tualtay'ın katilini bulmak için kritik bir adım daha atıldı. Lise öğrencisi Çağla Tualtay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tualtay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım aile için umut oldu. Çağla Tualtay cinayeti için de özel bir ekip kuruldu. Aile 4 kişi için fethi kabir talebinde bulundu. 26 yıl sonra inceleme yapılan gecekonduda oturan Lütfiye Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
1: Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın katledildiği evin yakınlarında bulunan gecekonduda çalışmalar yapılmıştı. Parmak izleri alınmıştı. O evde oturan kişinin kimliği tespit edildi. Ancak 2023 yılında vefat ettiği ortaya çıktı. O kişi Lütfi Şerbetçi'ydi. Ailesi sahip çıkmadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü. 376 numaralı tabela konuldu. Bu mezar birazdan açılacak. Fethi kabir yapılacak. 376 numaralı mezardan çıkacak sonuçlarsa oldukça önemli.
0: Lütfi Şerbetçi'nin mezarından alınan DNA örnekleriyle Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA karşılaştırılacak.
2: Biz Kırım'dan çıkanda kar yağmadı, kan aktı. Anam, babam, kız kardeşlerim gözleri dolu, yaş kaldı. 15 dakika içerisinde yataklarından kaldırıldılar ve öz yurtlarından oldular sayın seyirciler. Bugün Kırım Tatar sürgününün 82. yıl dönümü. Peki 82 yıl önce ne oldu? Kırım Tatarları neden yurtlarından sürüldü? Tarih tarih, başlık başlık bir özetleyelim de herkes kendi tarihini bir kere daha hatırlasın istedik. Vatanlarına hasret kaldılar. Kırım Tatar sürgününün 82. yıl dönümü. Tarihler 1944 yılını gösteriyordu. Stalin'in gizli kararnamesiyle 18 Mayıs'ta 250 bine yakın Kırım Tatarı 3 gün içinde hayvanların taşıdığı vagonlarla Orta Asya'ya sürgün edildi. Sürgüne maruz kalanların bir kısmı kötü ve ağır şartlardan yolda, bir kısmı da sürgün edildikleri bölgelerde hayatlarını kaybettiler. Ve 10 yıl sonra 1954 yılında Kırım, Stalin'in ölümünden sonra Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne hediye edildi. 1991 yılına gelindiğinde, yani Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kırım Tatarlarının vatanı Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti olarak ilan edildi. Ve 2014 yılı, yani 1944 yılından başlayıp 2014 yılına gelindiğinde Kırım'da ne oldu? Rusya Kiev'de baş gösteren meydan olaylarıyla birlikte Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak etti. Ve bu insanlar yerlerinden, yurtlarından Joseph Stalin'in 1944 yılında gizli bir kararname ile tam 250 bin insanı hayvanların taşındığı vagonlara doldurarak bir kısmını Sibirya'ya, bir kısmını Rusya'nın başka dehlizlerine, steplerine, bozkırlarına sürerek aslında ölüme terk ettiler. Şimdi bunu şunun için hazırladık. Herkes bugünden geçmişe doğru konuşurken kendine akpak bir tarih icat ediyor. Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Bugün Kırım'ın statüsünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla ve kat'a kabul etmiyor. En azından Ukrayna'ya bağlı bir özerk cumhuriyet olarak kalmasını istiyor. Yani Türkiye Rusya arasındaki belki de en ihtilaflı konu Kırım meselesi. Türkiye Kırım'ın, Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin yurdu olduğunu kabul ediyor. Ama hikaye bu şekilde gelişti ve o büyük sürgün 82. yılında hala kanamaya devam eden bir yara olarak orada öylece duruyor. Kapatalım defteri. Günü gelince başka defterleri de açarız. Sayın seyirciler, bayrama sayılı günler kaldı. Otogarlarda yoğunluk başladı. Klasik bayram haberleri.

0: O zaman fiyatlar nasıl? Ek seferler olacak mı? Kim nereden nereye, ne kadara gidecek? Bayram dolayısıyla fiyatlar uçtu mu? Yer var mı? İstanbul'dan doğuya, İç Anadolu'ya, Güneydoğu'ya ya da Ege'ye gidecek vatandaşlarımız hangi şartlarda seyahat edecekler? Şöyle bir otogarları dolaşıp fiyat listelerine bir bakalım.
1: Kızımın yanına gidiyorum.
2: Gelirken oğlunuza bir şey getirecek misiniz?
1: Elbette, tabii ki lokum, Akhisar lokumu.
2: Ne getireceksiniz? Eşiniz İstanbul'da kalacak. Bir şey gelecek mi eşinize İstanbul'da?
1: Biz geliriz anca valla. Bir şey getirme imkanımız yok şu an.
2: Bir şey getirmeyeceğiz dediler.
3: Kendileri gelsin yeter.
4: Bayrama az bir süre kaldı ama otogar yoğunluğu günler öncesinden başladı.
5: Otobüsümüz dolu efendim, pol dolu.
4: Peki bilet kaldı mı?
5: Bütün firmaların tamamını dolaştık. En son bunda 2 bilet kalmıştı.
2: Akhisar'a ne kadar aldınız bileti, ne zaman aldınız?
1: 3 gün önce, 1250.
2: İçinde bulunduğumuz otobüs İstanbul'dan kalkacak ve Diyarbakır'a gidecek. Yolculuğu ise 19 saat sürecek. Bilet fiyatı ise 2200 liradan başlıyor. 41 koltuğunsa tamamı satın alınmış durumda.
6: Ankara arası, şöyle söyleyelim, 600 liradan 1200 liraya kadar fiyat var. İstanbul'dan Van 2800, 3000 civarında. İzmir'de 1000 lira civarında.
7: Bileti 1900 liraya aldım. Buraya gelirken kontrol ettim. 1350 TL olmuş.
8: Bu otobüs Gaziantep Kahramanmaraş istikametine gidiyor abi.
2: Fiyatlar ne peki?
8: Yaklaşık 2000-2200 TL arasında değişiyor.
5: Yoğunluğu olan illerden gidiş ucuz oluyor da dönüşler pahalı oluyor.
9: Şimdi belki oraya dolu gideriz ama buraya gelirken boş geliriz.
8: Yoğunluk var tabii ama firma önlemini aldı.
4: Bayram özel ek seferler konuldu.
6: Türkiye geleni için söylüyorum. 5000 sefer var. Bu bayram süresi içinde bu 8000'e çıkacak. Esas hareket cuma günü başlıyor. Cumadan itibaren otobüslerde yer bulmak mümkün değil.
0: Türkiye'de kaç araç var? Mesela geçen ay ya da sadece Nisan ayını değil de ay başına ortalama kaç araç trafiğe dahil oluyor, trafiğe çıkıyor, sıfır araç? Ya da ikinci elde ne kadar değişiklikler yaşanıyor? Ne kadar araç satılıyor? İkinci el piyasasında durum nedir? Sayın seyirciler, Nisan ayında 182.034 yeni araç trafiğe çıktı Türkiye'de. 182.034 araç. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı da 34 milyonu aştı. İkinci el piyasasında da geçen ay tam 919 bin, neredeyse 1 milyon araç el değiştirdi. Birisi birisine sattı, aldı. Ayrıca Nisan'da yine en çok tercih edilen araç da benzinli araçlar oldu.
4: Nisan ayında 182.034 araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.199.933 oldu. Kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'ini otomobil, %38,5'unu motosiklet, %11,6'sını ise kamyonet oluşturdu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,8 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre de %5,2'lik bir azalma kaydedildi. İkinci el piyasasında ise Nisan ayında 919.896 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %65,8'ini otomobil, %15,1'ini kamyonet, %11,4'ünü motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüsler oldu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 81.907 otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %37,3 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrikli ve dizel takip etti.
0: Benzinli araç, eski bir alışkanlık. Sayın seyirciler, Türkiye'nin savunma ve teknoloji devleri Efes 2026 savunma sanayi sergisinde görücüye çıktı. Oyun değiştiren teknolojiler halk gününde büyük ilgi gördü.
4: Bu görüntüler Aselsan, Korkut Hava Savunma Top Sistemi'ne ait. Hedeflere yönelik seri atışlar Efes 2026 tatbikatında dikkat çekti.
10: Sistemin atış ritmi ve görüntüleri senfoniye benzetildi. Savunma sanayi sergisinde yer alan sistem halk gönlünde de ilgiyle takip edildi.
11: Her Türk insanın, Türk'ün istediği şey olacaktır. Savunma sanayimize ihtiyaçlarına yönelik yapılan bu üretimlerin yerli olması gerçekten gurur verici bir şey.
10: Doğan Bey tatbikat alanındaki sergide savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 55 firma yer aldı.
12: Bizim karşımızda şu an 7.62 mm kalibreye sahip uzaktan komutalı bir silah sistemi var. Fakat bu silah sisteminin en önemli özelliği gizlenebilir olmasıdır. Biz bu sistemleri araçların içerisine gizliyoruz. Dışarıdan baktığınızda sivil bir araç görünümünde herhangi bir tehdit unsuru varsa tek tuşta 40 saniyede atışa hazır hale getiriyoruz.
10: Baykar, Aselsan ve Roketsan başta olmak üzere çok sayıda şirket geliştirdikleri teknolojileri katılımcılara tanıttı.
13: Bunları hissetmek gurur veriyor. Çok hoşumuza gidiyor. Çocukların da gelip görmesini istedik.
14: Çok da güzel Türk bayrağıyla gelmiş.
13: Evet çok şükür. Torunum bu arada. İstiyoruz inşallah gelecekte onlar da iyi bir mühendis olup hizmet ederler. O amaçla getirdik.
14: Efes 2026 tatbikatında savunma sanayinin milli ve yerli geliştirilen ürünleri de tanıtıldı. Ki onlar arasında dikkat çekenler de vardı. Mızrak ve sivrisinek de onlardandı. Düşük maliyetli feda edilebilir sistemleriyle birlikte mini ve mikro drone saldırılarında milli gücü temsil etti.
10: Sergide Türkiye'nin yapay zeka destekli yeni kamikaze insansız hava araçları da boy gösterdi. Baykar'ın ezber bozan üçlüsü geleceğin muharebe sahası için farklı profillerde vurucu güç sundu.
15: Devletimize gurur duyuyoruz. Gezdik sandı ilk kez geliyorum. Çok beğendik. Allah devletimize güç kuvvet versin. Askerimize de havada, karada, denizde zaferler nasip etsin inşallah.
10: Tatbikatın en kritik evresi olan fiili safha 20 Mayıs 21 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de yapılacak.
0: Döndük geldik Anadolu manzaralarına. Sayın seyirciler, ilk görüntü Balıkesir Sındırgı'dan. Sındırgı'ya götüreceğiz sizi. Dünya evine giren Tuğba Nur Özcan ve Serkan Özcan çifti düğün törenlerini kökleri çok geçmişe dayanan ve allı gelin olarak bilinen asırlık geleneklerle gerçekleştirdi. İlçeye bağlı kırsal Hisaralan mahallesindeki düğünde gelin Tuğba Nur Özcan yöresel kıyafet, üç etek giyerek köyün girişinden evine kadar at sırtında taşındı. Gelinin, sağdışlarının da yöresel kıyafetlerle eşlik ettiği yürüyüş boyunca türküler söylendi, maniler okundu. At sırtında eve getirilen gelin, burada köyün yaşlıları tarafından karşılandı. Bir ömür boyu mutluluk, huzur, bolluk, bereket dilendi ve iki genç dünya evine girdi. Peki şimdi ne yapıyoruz? Artı Haziran ayına gireceğiz yakında. Ancak Van'da durum çok farklı. Neden? Van Başkale'nin İran sınır hattında bulunan Esenyamaç Mahallesi ile karakol ve askeri üs bölgelerinin yolu Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığını, 3500 rakımlı bölgede yolu açmak için yoğun çaba sarf edildiğini bildiriyor. Geceli gündüzlü sürdürülen çalışmalarda yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sayın seyirciler, Adana memleketin en güzel vilayetlerinden, en bereketli, en verimli illerinden biri. Adana'da baharın gelişiyle bahçesindeki çiçekleri açan Köprüköy Camisi, dış cephesi ve minaresini saran sarmaşıkların canlanmasıyla yemyeşil bir renge büründü. Yeşil cami oldu. Halk arasında Yeşil Cami olarak bilinen Köprülü Mahallesi'ndeki cami havaların ısınmasıyla gözleri şenlendiren görünümüne kavuştu. Baharın etkisiyle dış cephesi ve minaresini saran sarmaşıkların yeşillendiği caminin bahçesindeki bitkiler de rengarenk çiçek açtı. Kentin simge mekanlarından biri olan cami, cemaatine yeşillikler arasında ibadet etme imkanı sunuyor. Cami, botanik bahçesini andıran görünümüyle yerli ve yabancı turistlerle herkesin derin ilgisine mazhar oluyor. Şimdi Sultan Sazlığı Milli Parkı. Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Anadolu gelengisi olarak da bilinen Anadolu yer sincapları görüntülendi sayın seyirciler. Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan Sultan Sazlı Milli Parkı'ndaki yer sincapları havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanıverdi. Meraları yaşam alanı olarak tercih eden sincaplar çayırlık alanlarda yiyecek ararken ve beslenirken görüntülendi. Arka ayakları üzerinde dikilerek çevreyi gözetleyen ve tehlike anında çıkardıkları ıslık benzeri seslerle birbirlerini uyandıran Anadolu yer sincapları bozkır ekosisteminin çok ama çok önemli türleri arasında yer alıyor. Anadolu görüntüleri, Anadolu'nun muazzam coğrafyasından fotoğraflar, videolar bunlar. Peki bir de futbol tarafı var işin. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Kadroda kimler var? Çok hızlıca hemen söyleyeceğim size. Geniş kadro, kaleci Altay, Ersin, Mert, Muhammed, Uğurcan. Defans hattında Abdülkerim, Ahmetcan, Çağlar, Eren, Ferdi, Melih Demiral. Mert Müldür, Mustafa, Ozan Kabak, Samet, Yusuf, Zeki, defans önü hatlarda. Forvet hattı çok zengin, kısaca ondan bahsedeyim. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, elbette Arda Güler ve tabii Barış Alper'i de buraya ekleyelim ve diğer oyuncularımız. Tabii Çalhanoğlu kaptan, o da orada duruyor. Gerçekten iyi bir milli takım. Büyük bir merakla bekliyoruz. Bizim çocuklar ne yapacaklar? Ana haberde reklam vakti.

Ve ana haberin sonuna geldik. Sena Alkan Açık ve Net'te konuklarıyla gündemdeki başlıkları konuşacak. Elbette ki konu uluslararası Çin-Amerika görüşmesi ve diğer başlıklar. Yarın akşam 19'da görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
2: Serinliği de Sarıyer'imizden.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Pirantek Panda elektrikli süpürge sunar. Pirantek, benimle hep.

0: Ben Sena Alkan, hoş geldiniz. 18 Mayıs Pazartesi bugün günlerden. Böyle 20'den 23'e beraberiz. Pek çok da sıcak gelişme var. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne en son revize ettiği, güncellediği teklifini iletti. Ama Amerika Birleşik Devletleri bundan çok memnun değil, öyle görünüyor. Amerikan yetkililerin Amerikan basınına yaptığı bazı açıklamalar var. Ortaya somut bir şey koymalı İranlılar. Yoksa bombalarla konuşmak zorunda kalacağız. Bu konuşmayı bombalarla yapmak zorunda kalacağız. Ve bu da gerçekten üzücü olacak gibi açıklamalar geliyor. Öte yandan İran'ın teklifinin içeriğine dair de yavaş yavaş netleşen bazı maddeler var. Onu da konuşuruz. Körfez bölgesinde sanki saflar belirginleşiyor gibi bazı gelişmeler yaşanıyor. Irak'ta iki tane İsrail gizli üssü çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş uçakları düştü. Ya, o kadar çok gelişme var ki hepsini konuşacağız ama kimlerle? Bir hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Kerem Alkin, emekli büyükelçi, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İşin tabii ekonomik boyutu var. Onu da sizinle uzun uzadıya konuşmayı çok isteriz. Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz.
1: Eyvallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni. Nevzat, hoş geldin.
1: Hoş
0: çok teşekkürler. Doçent Doktor Deniz Tansi, siyaset bilimci. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş
0: çok teşekkür ediyorum. Ve Doktor Osman Gazi Kandemir, emekli Tuğgeneral. Hoş geldiniz komutanım. Çok teşekkürler size de katıldığınız için. Şöyle her zamanki gibi çok hızlı bir reklam, sonra başlıyoruz.
2: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.

0: Duvarlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
1: Peki bir aranın ardından hızlı açık ve nete başlayacağız. Şimdi az önce bir parça bahsetmiştim. Bir süredir Amerikan Başkanı zaman işliyor demişti. İran'ın teklife vereceği yanıta ilişkin. Daha önceki yanıt için çöp nitelendirmesini yapmıştı. Şimdi de ilk sayfasını okurum. Sonra bakarım gibi bir açıklaması olmuştu. Ve İran yanıtını revize ettiği, güncellediği yanıtını gönderdi. Ama Amerika Birleşik Devletleri memnun değil. Diyor ki eğer bu gerçekleşmezse, taleplerimiz gerçekleşmezse gerçek sağlam ayrıntılı bir görüşme istiyoruz. Biz bu konuşmayı bombalar aracılığıyla yapmak zorunda kalırız ifadelerini kullanmışlar. Ama peki neye ilişkin? Yani acaba İran teklifinde ne söyledi de Amerika Birleşik Devletleri bunun anlamlı bir teklif olduğunu düşünmediğini ifade etti. Bombalar konuşur dedi. Nevzat, ne demiş İran?
2: Şimdi esasında aynı yerde duruyorlar. Aynı yerde durdukları şey şu. Şimdi Trump ısrarla nükleer meselede bir teslimiyet istiyor. Sonra bunu %25 kısmına falan evirdiler ama dolayısıyla da İran tarafı benden bunu istiyorsun. Benim bunu şu an yapma şansım yok. Ancak sana belli güvenceler verebilirim. Bu güvenceler neticesinde belli noktada konuşabiliriz. Fakat bunu oluşabilmesi için de İran'ın yaptırımlarının kaldırılması, bir şekilde uluslararası sistemin kendisini rahat bırakması ve tırnak içinde söylüyorum savaş tazminatından vazgeçmeyi kabul ettiği görülüyor şu an. Arka planda o var. Yani İran'da hani şu an diğerlerinden ne farklı konuşabiliyoruz dersek İran'ın savaş tazminatlarından geri adım attığını görüyoruz. Fakat bu savaş tazminatlarından geri adım atarken bunun karşılığında özellikle petrol piyasası yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını şart koşuyor.
3: Tazminatlardan vazgeçmiş mi? Bugün haberde o duruyordu. New York Times'ın haberi.
2: Ben arka plan dedim. New York Times şöyle. Zaten Axios, New York Times bu işin hani haber kısmı ama psikolojik savaş kısmını da unutmamak lazım. Çünkü Axios bu işlerde ne hikmetse...
3: Özellikle Axios.
2: Evet, ne hikmetse mesela ABD basını varken bütün bu görüşmeleri oradan sızdırıyorlar.
1: Hep Axios'a. Evet. Hep Axios da belirli bir muhabire bu arada. El Arabiya da senin dediğin gibi yazmış. Tazminat yerine ekonomik taviz istedi diye.
4: 91'deki CNN gibi Axios da bu sefer öne çıkarıyor.
2: Böyle ben buraya El Arabiya yeni mi geçti onu?
1: Yani bir saat önce falan gördüm.
2: Şöyle bölgedeki kaynaklar şimdi hani birazdan konuşuruz. Sadece mesele bir askeri operasyonu tekrardan başlatmak değil. Arapların en büyük korkularından bir tanesi şu an bu operasyon başlarsa Yemen'deki Husilerin devreye girme ihtimali. Şimdi bundan çok çekiniyorlar. Yani bu küresel tedarik zincirinin tamamıyla bozulmasına çok endişe ediyorlar ve şu an anladığım kadarıyla İran bu kartı da masada tutuyor. Ve eğer bir saldırı olursa topyekün bir karşılık verme ve bunun içerisinde de Babil Mendab'ında içine girme ihtimalinden söz ediyorlar. Şimdi Pakistan aracılığıyla yapılan temaslardaki şeyi de unutmamak lazım. Yani Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da temas üstüne temas yürütüyor. Katar temas üstüne temas yürütüyor. Suud, İran Dışişleri Bakanları görüşme gerçekleştirdiler. Türk Dışişleri Bakanlığı temas üstüne temas yürütüyor. Yani bir ara formül bulmaya çalışıyorlar. Ama kaynakların söylediğini söyleyeyim.
1: Söyle.
2: Şu an ciddi noktaya geldik fakat elimizi rahatlatan şey diyorlar. Trump ne kadar süre koyarsa koysun o süreyi aşabiliyor bazen. Mesela geçen salı günüydü değil mi? Hani işte ben cevap vermezlerse saldırıyı başlatacağım vesaire ama uzatabildiğini ifade ediyorlar. Fakat şuna çok net bakıyorlar. Yani burada Rusya ve Çin'in nasıl bir tavır takınacağı meselesini biraz sonra konuşuruz. Ez cümle geldiğimiz noktada İranlar belli şartları yumuşatabileceklerini söylüyorlar. Savaş tazminatı meselesini resmi olarak ifade etmeseler de arka planda yaptırımların kaldırılması, ekonominin desteklenmesi ve benzeri noktalardan bunu tırnak içinde söylüyorum. Bir askıya alabileceklerini söylüyorlar. İkinci bir şey söylüyorlar. Pakistan ve Umman'ın Hürmüz'de inisiyatif alabileceğini söylüyorlar. Zaten Umman alabilir ama Pakistan'ın da bu inisiyatifi alabileceğini söylüyorlar. Burada da anladığım kadarıyla hem Çin adına hem Suud adına hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki arabuluculuk adına Pakistan'a bir görev biçiliyor. Yani Pakistan oradaki konumu sadece Pakistan için değil, Çin ve Suudi Arabistan ekseninde

0: ne düşünmek lazım. Üçüncü kısım, savaşın komple bitirilmesi meselesi hala muğlaklığını koruyor. Yani burada İranlılar bütün çatışmaların sona ermesi gerektiğini ifade ediyor. Amerikalılar bunu bir süreç olacağını ifade ediyorlar. Kaynakların söylediği şu, bu güven hala sağlanmış değil. İlk günden itibaren söylediğim şey.
1: Hala yani, güvensizlik
0: evet,
1: temel mesele.
0: Evet, o güven sağlanmış değil. Amerika Birleşik Devletleri bu güveni İran'da görmediğini ifade ediyor. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de görmediğini ifade ediyor. Fakat dedi ve hocam, buyurun hocam lütfen.
2: Küçük bir ekleme. Lütfen, buyurun. Şimdi

0: Çünkü aradaki saat farkı nedeniyle yarın biz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı idrak ederken Putin Pekin'e inmiş olacak ve Trump'la Xi ile Trump arasında Pekin'de ne kadar konuşulduğu İran meselesi, hangi detaylarla konuşuldu, orada Xi'nin Putin'le konuşması gereken detay varsa onlar
1: Onu mu
0: konuşulmuş
1: bekleyecek?
0: olacak.
1: Onu mu bekleyecek?
0: Meselesi hangi detaylarla konuşuldu, orada Xi'nin Putin'le konuşması gereken detay varsa onlar
1: Onu mu
0: konuşulmuş
1: bekleyecek?
0: olacak.
1: Onu mu bekleyecek?
0: Evet,
1: Xi Putin görüşmesini.
0: ve Xi ile Putin arasındaki görüşmeden eğer İran'a yönelik Amerika'nın şu anda yürüttüğü süreçle ilgili olarak eğer Amerika'yı belli ölçülerde destekleyecek bir detay çıkarsa Amerika bundan sonraki adımı buna göre şekillendirecek
2: Ne çıkabilir hocam?
0: olabilir.
2: Hocam
1: Çok
2: nasıl bir
1: özür
2: şey?
1: dilerim.
0: Yani
1: Amerikan
0: mesela
1: Başkanı New York...
0: İran'ı Hürmüz Boğazı'nı para almadan aç konusuna zorlayabilir
2: Ama
0: mesela.
2: şirket kurmuşlar, bugün açıkladılar ya Hürmüz'le
0: Evet,
2: ilgili,
0: yani burada tabii
2: işletmesiyle ilgili.
0: neticede Nevzat Bey'in ifade ettiği
3: Ama
0: gibi
3: hocamın
0: müthiş bir
3: söyledi
0: psikolojik
3: ama
0: harp
3: hocamın
0: yönetiliyor.
3: söylediği şu, yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün açık kalması konusunda mutabakata vardılar orada.
1: Çok özür dilerim. Ben bir araya girebilir miyim? Affedin beni. Çünkü Amerikan Başkanı Trump'tan yeni sıcak açıklamalar var. New York Post'ta konuşmuş hocam. Onları bir aktarayım. Onun üzerinden belki devam ederiz. Şöyle demiş. Tahran'a herhangi bir taviz vermeye açık değilim. İran'dan gelen son açıklama, barış anlaşması yanıtı bir hayal kırıklığı yarattı diyor New York Post. Ve Tahran'a herhangi bir taviz vermeye açık değilim. İran yakında neler olacağını biliyor ifadesini kullanıyor ve kısa bir telefon görüşmesi yapmış. Şu an ben hiçbir şeye açık değilim demiş. 20 yıllık bir moratoryumu kabul eder misiniz diye sorulmuş. Yani nükleer
2: Tabii, evet.
1: uranyum zenginleştirmeyi durdursunlar, bunu kabul eder misiniz? Hiçbirine açık değilim diyor Amerikan Başkanı. Ve çok fazla şey bir anda yaşanıyor. Ben bunun hakkında daha fazla detay veremem ifadelerini kullanmış. Lindsey Graham'ın bu askeri operasyonları yeniden başlatma konusunu da yine New York Post sormuş. Şöyle söylemiş. Size şunu söyleyebilirim. Onlar her zamankinden daha fazla anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü yakında neler olacağını biliyorlar ifadelerini kullanmış. Bu bir müzakere süreci, aptal olan olmak istemiyorum demiş.
3: Şimdi şöyle biraz toparlayayım. İran Pakistan'a teslim ettiği yanıtında şunu çok net söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tam istediği bütün söküm yerine, yani nükleer tesislerin sökümü yerine ısrarla dondurma konusunda hemfikir. Ve Amerikalılar en son bir tesis kalsın %25 noktasına gelmişlerdi. İran burada bir ayrışma sürecine giriyor. İki, bu zenginleştirilmiş uranyum meselesini Amerika Birleşik Devletleri kendisine isterken Çin ve Rusya'nın ismi geçmişti ama İranlılar Rusya konusunda sıcak olduklarını ifade ediyorlar. Üçüncüsü, siyasi bir formülasyonla bu anlaşmanın kendi iç kamuoyunda ve kendilerini rahatlatacak Trump'ın bahsettiği bir teslimiyetten ziyade, tırnak içinde söylüyorum, bir yenişememe durumu üzerinden formüle edilmesini istiyorlar. Biraz önce bahsettiğim savaş tazminatından vazgeçebileceklerini, bunun yerine ekonomik kolaylıkların kendilerini rahatlatabileceğini söylüyorlar. Uluslararası garantiler konusunda ilk günden itibaren Tahran aynı yerde duruyor. Yani Washington taahhüdünü sağlayabilir ama İsrail'e güvenmiyoruz. Bu nedenle uluslararası garantörlük istiyoruz ki bu uluslararası garantörlük anladığım kadarıyla Çin ve Rusya'nın da işin içine girdiği, büyük ihtimalle Birleşmiş Milletler'in de işin içine girdiği, belki de Körfez'in de kısmen girdiği bir geniş yelpazeyi talep ediyorlar. Hürmüz Boğazı'nı kademeli güvenli bir şekilde açabiliriz diyorlar. Bu abluka meselesiyle bağlı. Bir diğeri diyorlar ki yani bu nükleer meseleyi Hürmüz'den ayıralım. Yani Hürmüz'ü ve nükleer meseleyi birbirine bağlamayalım. Şimdi deniz meselesini, Hürmüz'ün açılma meselesini ayrı konuşalım. Nükleer müzakereler meselesini ayrı konuşalım. Biraz önce bahsettiğim Pakistan ve UMA'nın burada rol alabileceğini ifade ediyorlar. Fakat sıkıntı şu. Biraz önce hocam çok güzel ifade etti. Yani şimdi bu Putin'i bekliyoruz, biz Çin'i bekledik ama şimdi Trump Çin'den geldikten sonra benimle görüşmedi, seninle de görüşmedi. Gitti Netanyahu ile görüştü.
1: Evet.
3: Şimdi dolayısıyla da burada esas karar verici kısmı yine oraya geliyor. Bölgeyi iyi analiz edenler diyorlar ki yani şöyle bir bu savaş boyunca Trump ve Netanyahu görüşmesine bakın.

0: Ne zaman bu görüşme gerçekleşirse Trump'ın şeyi daha yükseliyor. Yani söylemleri daha yükseliyor. Hani belli müzakere noktasına geldikleri yerlerde bunun daha yükseleceğini söylüyorlar. Hasan abi ifade etti. Bugün Fars Körfezi İdaresi olarak İranlılar o terimi kullanıyorlar. Bir idare oluşturdular. Bununla ilgili olarak bir şey yayınladılar. Fakat esas tekrar altını çizerek söyleyeyim. Şimdi İran'da 2-3 gündür televizyonlarında şunu görüyoruz. Silahlı eğitimlerin verildiği, işte Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarına ateş edildiği, meydanlarda işte halkın silahlanma meselesiyle ilgili bir psikolojik şey kısmı yürüyor.
1: Spikerler televizyon haberlerine tüfekle çıkıyor.
0: Tabii tüfekle çıkıyorlar, bir kısım yürüyor. İkincisi, yanılmıyorsam Galibaf Meclis Başkanı Çin özel temsilcisi olarak atandı. Şu an herhalde yanılmıyorsam İran'ın 2-3 ülkede böyle bir özel temsilcilik mekanizması var.
2: Şöyle yapalım mı? Devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor bir dönem.
3: Türkiye sürecinden uluslararası güvenliğe, Irak, Somali ve Karadeniz'deki son gelişmelerden adalete, ülkemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiğimiz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Kabinemizde yaptığımız istişarelerin ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında Çorlu ilçemizde dün meydana gelen asayiş olayına müdahale ederken şehit düşen polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk polis teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yine bugün öğleden sonra Mersin Tarsus'ta yaşanan menfur silahlı saldırıda vefat eden 6 insanımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden 8 yaralımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıymetli vatandaşlarım, sizlerin de takip ettiği gibi 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dengenin halen sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor. Meselenin daha vahim yanı ise bu atmosferin küresel düzeyde bir tüfeğli ekonomisi üretmesi, daha çok spekülasyona ve piyasa manipülasyonuna dayalı bir rant düzeni oluşturmasıdır. Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Latin Amerika'ya milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Orta ve alt gelir grubunun sofrasındaki ekmek giderek küçülürken bunların hesap cüzdanları her gün kabarmaktadır. Şurası bir gerçek ki her savaş kendi ekonomisini üretir. Yani her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. Fakat İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaşmıştır. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin, sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında tarafların uzlaşmaz tutumu kadar krizden menfaat devşiren tüfeylilerin çok büyük rolü, etkisi, sabotaj girişimi vardır. Değerli arkadaşlar, ne yazık ki ülkemizde de selden kütük kapma telaşına düşenler olduğunu müşahede ediyoruz. Topluma moralsizlik, karamsızlık,

sarlık, ümitsizlik zerk ederek bu olağanüstü süreçten siyasi ve maddi olarak kazançlı çıkmaya çalışıyorlar. Bir defa şunu çok açık ve net ifade etmek durumundayım. Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir. Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmak da değildir. Hele hele yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir. Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Hatırlatmak isterim ki bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Kürsülerde söylenen sözün, ekranlarda verilen mesajın, sosyal medyada kesilen ahkamların kime yaradığı, kime hizmet ettiği çok iyi hesaplanmalı, ülkenin menfaatine olup olmadığının muhasebesi çok iyi yapılmalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok. 86 milyon olarak bizim bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya da hakkı yok. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milletim, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili vatandaşlarım, burada bir hakikatin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünyamız globalleşirken sorunlar, krizler, fırsatlar da küresel bir boyut kazanmakta. Kelebek etkisi denilen gerçeklikle herkes yüzleşmektedir. Mesafelerin anlamını yitirdiği bu yeni dünyada artık hiç kimse yeryüzünün bir başka noktasında yaşananlara bigane kalma lüksüne sahip değildir. Tabiri caizse günümüzde Orta Doğu'daki bir ülke hapşırdığında Latin Amerika veya Asya'daki bir ülke kolayca nezle olabilmektedir. Hatırlayın, 2008'deki mortgage krizinin tüm dünyaya yayılması sadece birkaç hafta aldı.

Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda kıtlığı en çok Afrika ülkelerini vurdu. Covid-19 salgınının kısa sürede nasıl küresel bir sağlık krizine, daha sonra da ekonomik, siyasi ve sosyal krize evrildiğine hep beraber şahit olduk. Her koyunun kendi bacağından asıldığı günler artık geride kalmıştır. Küresel ekonomiyle bütünleşmiş her ülke gibi bizler de dışarıdaki olumlu olumsuz her hadiseden bir şekilde etkileniyoruz. Özellikle bölgemizdeki ateşin alevi olmasa dahi maalesef dumanı bize de ulaşıyor, bize de sirayet ediyor. Ama biz gerek 23 yıldır ekonomiden yatırımlara, güvenlikten enerjiye, ticaretten turizme, her alanda attığımız adımlar, gerekse vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde bunu diğer ülkelere nispetle asgari düzeyde tutuyoruz. Mesela gübreden enerji tedarikine, savunma yeteneklerinden ulaştırmaya, süratle hayata geçirdiğimiz önlemlerle en sıkıntılı günleri suhuletle atlattık. Türkiye'yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı ilk günden itibaren muhafaza ettik. Ayrıca müzakere, diyalog ve diplomasiyi önceleyen barışçıl politikamızla gerilimin düşürülmesi, sükunetin tekrar sağlanması için gayret gösterdik. Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyalogumuzu daha da artırarak istikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladık. Türkiye'nin bölgesel çatışma ve krizleri yönetmedeki becerisi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlığa rağmen Türkiye bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Değerli basın mensupları, bunun işaretlerini şimdiden görebiliyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi günden güne artıyor. Avrupalı devletler Türkiye ile daha farklı ilişkiler kurmanın yollarını arıyor. Yıllarca bizi yok sayanlar, bizi hafife alanlar, bize hasta adam muamelesi yapanlar, Türkiye'nin başarıları karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Türk savunma sanayisi tüm dünyanın gıptayla takip ettiği bir seyir izliyor. En son Saha Expo 2026'da buna bir kez daha bizzat şahitlik ettik. Beşincisi düzenlenen Saha 2026 savunma sanayi alanında Türkiye'nin sahip olduğu yeteneklerin ve vizyonun ortaya konulmasına vesile oldu. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'e aşkın firmanın iştirak ettiği fuarda 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı. 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını ihracata yönelik anlaşmalar oluşturdu. 50 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Efes 2026 tatbikatımız dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku veriyor. Sadece savunma sanayi ve askeri alanda adından söz ettiren değil, Türk dünyasıyla ilişkilerinde de tarih yazan bir Türkiye gerçeği var. Aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatımız, merhum İsmail Gasparoğlu'nun dilde, fikirde, işte birlik ideali doğrultusunda ticaretten enerjiye, kültürden

eğitime birçok alanda işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye dışında da Türk var dedikleri için tek parti döneminde tabutluk adı verilen işkencehanelere atılanların hayallerini bugün Türk dünyası vizyonuyla adım adım hayata biz geçiriyoruz. Merhum Turgut Özal'ın 34 yıl önce söylediği Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır sözü elhamdülillah artık hızla kuvveden fiile çıkıyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bu gerçeğe son Kazakistan ziyaretimizde bir daha tanık olduk. Kazakistan'la farklı alanlarda 12 belgeye ilave olarak ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık bildirisine imza attık. 10 milyar dolar ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefimizi bir kez daha teyit ettik. Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Tabii zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman'ın da bulunması bizim için çok anlamlıydı. Teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda biz ev sahipliği yapacağız. Dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın hem içeriye dönük derinleşmesi hem de dışarıya dönük güçlenmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şunu bir defa tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Dünün önünü göremeyen Türkiye'sinden nasıl buralara geldiysek inşallah yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yıllık yalnızca 248 milyon dolar savunma ihracatı yapan ülkesinden bugün 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren Türkiye'sine nasıl ulaştıysak inşallah çok yakında bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına da gireceğiz. 2002'nin 236 milyar dolarlık ekonomisinden günümüzün 1,6 trilyon dolarlık ekonomisine nasıl geldiysek 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe de inşallah uzak olmayan bir tarihte erişeceğiz. Nasıl 2026'nın Türkiye'si 2002'nin Türkiye'sine göre daha gelişmiş, daha büyümüş ve kalkınmış durumdaysa yarının Türkiye'si de bugünün Türkiye'sinden daha güçlü, daha ileri, daha müreffeh ve muktedir olacaktır. Bilhassa yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır. Tüm çabamız, tüm mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır. Ne yapıyorsak Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, itibarını artırmak, sözünün etkisini ve ağırlığını daha da güçlendirmek için yapıyoruz. Muhalefetin bizi çekmek istediği kısır tartışmalara, ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan polemiklere prim vermeden iş üretiyor, hizmet üretiyoruz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olarak

0: 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin bizim ne yapmaya çalıştığımızı gayet iyi bildiğine inanıyor. Vatandaşlarımdan bize güvenmeye devam etmelerini rica ediyorum. Aziz milletim, bizim de çabalarımız sayesinde 11 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını ne yazık ki sürdürüyor. İnsani yardım girişlerinin engellenmesinden Gazze'li sivilleri hedef alan hava saldırılarına kadar her türlü barbarlığı sergiliyor. İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz. Aziz milletim, değerli basın mensupları, önümüzdeki hafta inşallah mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Vatandaşlarımın gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, ayrıca İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu bayramda Cenab-ı Allah'a karşı şükrümüzü ifa etmekle kalmayacak, milletçe birbirimize daha sıkı sarılacak, muhabbet ve kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz. Kurban Bayramı'nda mali durumu müsait olan kardeşlerimizin garip gurebayı ve ihtiyaç sahiplerini gözetmesini, kurban etlerinin dolaplarımızı değil, karşılıklı gönüllerimizi doldurmasını ve ruhlarımızı doyurmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere çalışanlarımızı hafta içindeki 1,5 günü de idari izinli sayıp 9 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanı vermiştik. Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Burada açıklamalarda bulundu. İran savaşı tahammül sınırlarını aştı dedi. Sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında menfaatçilerin sabotaj girişimi de var ifadelerini kullandı. Küresel ekonominin savaş nedeniyle tahrip olduğunu söyledi. Kimse önünü

0: demiyor ifadelerine yer verdi. Önceden aldığımız tedbirlerle asgari zarar görüyoruz dedi. Dünyayı adeta bir tsunami gibi şok dalgasının vurduğunu söyledi savaşın ardından. Önemli açıklamalardı. Biz de tam İran Savaşı ve etkilerini konuşuyorduk. Sen bize bir özetledin. Varsa bir iki cümle onu da alayım. Cümleyle
1: bitireyim. Sonra şimdi El Cezire'de geçiyor. Bütün uluslararası basın da geçiyor. Bir yarım saat önce. Şimdi İran medyası ısrarla bir şey söylüyor. ABD İran petrolü üzerindeki bazı yaptırımları hafifletmeyi, nükleer sınırlamada esneklik göstermeyi, sınırlı fonları dondurmaktan vazgeçmeyi kabul etti diyor. Trump bunun karşısında işte biraz önce okudun.
0: Evet. Hiçbir yok şey böyle kabul bir şey etmedim diyor.
1: Yok böyle bir şey diyor. Dolayısıyla da ben şöyle bakıyorum. Trump İran'ın bir önceki durumuyla ilgili neleri değiştirebileceğini görüyor. Ama kendisinin de ne vermesi gerektiğini az çok biliyor. Dolayısıyla bir taviz ortamı söz konusu. Fakat çok açık söyleyeyim. Ben Çin seyahati sonrası hatırlarsam bu stüdyoda söylemiştim. Yani savaş başlarsa ondan sonra başlar ama farklı bir konsept olur. Bir Putin'i de beklemek gerekiyor diye düşünüyorum ama Trump bekler mi? Netanyahu bekler mi? O da bir muamma.
2: Ama saat olarak bakarsan Amerika'nın saat dilimi olarak Pekin'den yaklaşık 10 küsur hatta 13-14 saat sonrasını dolayısıyla önce onlar görüşecek sonra durum odasında kendi güvenlik ekibini.
1: Bekleyecekler ekibine. Diyorsunuz.
2: Bence bekleyecekler.
0: Saat farkı
2: yani bu gece yani hani eğer bu gece vuracaklarsa diyelim ki İran'ı o zaman niye pazar günü Amerikalı yetkililer Trump salı günü kendi güvenlik ekibini durum odasında toplayıp son bir değerlendirme yapacak diye açıklama yapıldı. Peki. O son değerlendirme muhtemelen Şii ile Putin artık Şii ile Trump ne konuştularsa onunla ilgili olarak bir değerlendirme yapacaklar ve belki de kendi aracılıklarıyla Amerika'ya bir şey söyleyecekler.
0: Ne olabilir hocam? Yani varsayım yani, üzerinden gidelim.
2: Şöyle yani dönüp Rusya'da şey diyebilir. Zaten şimdi oyun öyle bir enteresan ki bakın El Cezire'de çok kısa bir zaman dilimi önce ben de onu yakaladım. Şimdi şeyler, şimdi algoritmalarımız ekonomi siyaset diye değişiyor ya. Nevzat Hoca şeyleri yakalıyor haklı olarak. Siyasetle ilgili kısımları yakalıyor. Ben de ekonomiyle ilgili. Al Cezire şöyle bir enteresan detay paylaşmış. Ama sen söylemiştin tabii yine hocam arada. Hazine Bakanı Amerika'nın yaptığı bir açıklamayla bu savaş nedeniyle ortada kalan yani bir nevi böyle rehine kalmış gibi yani okyanusun ortasında kalmış olan Rus petrolünün ticarete konu olması için çok özel bir 30 günlük lisans.
1: Çünkü kimse alamıyor korkusundan.
2: Ama şimdi bu aynı zamanda Putin'e de mesaj. Yarınki görüşmeden önce. Yani biz şimdi olayları hep birbirine belki bağlayarak bu dönemi okumamız gerekiyor. Yani Amerikan Hazine Bakanı eğer Amerika Putin'e bir mesaj vermek istiyorsa bak senin şu anda bu tankerlere doldurulmuş olan ham petrolünün ticarete konu olması için biz bir hamle yapıyoruz. Belki bu mesajın üstüne Putin yarın Pekin'e gittiğinde belki orada zaten Şii ile Trump arasındaki görüşmeden dolayı orada derin bir gündem var. O derin gündem sonrasında belki dönüp Çin ve Rusya bazı nedenlerle Amerika'nın belki bir miktar İran'la müzakerede elini güçlendirecek bir şey yapacaklar. Amerika'da bu imkanı alarak İran'a diyecek ki bak senin arkandaki iki ülke de bunu böyle söylüyor. Bunu daha fazla zorlamayalım. Yani Hürmüz'den hiç para almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçişi bir tek İran şöyle evet der. Onlarca yıldan beri İran'ın çok vahşi bir şekilde dondurulmuş paraları var. Bunlar yüz milyarlarca dolar batıda. Dolayısıyla bunların oldukça anlamlı bir bölümüne kısmi olarak İran'ın ulaşabilme imkanı verilirse İran o zaman Hürmüz Boğazı'ndan ille para kazanacağım anlamında bir şeyin peşinde olmayabilir. Fakat bugünün belki bu yayının konusu değil. Son bir ay içerisinde işte 2-3 hafta öncesinden yani 1 Mayıs'tan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılma kararından hemen önce

0: İran'ın yaklaşık 20 yıldan bu yana yaptırımları aşabilmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de ve Abu Dhabi'de güvendiği İranlılara kurmuş olduğu şirketler üzerinden yürütmüş olduğu petrol ticareti ve diğer ticarette Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu varsayılan, rakam biraz abartıldı 400 milyar dolar diye. Çok abartılmış olabilir ama 400 milyar dolar olmasın, 50 milyar dolar veya 100 milyar dolar olsun, yine de çok büyük para. Ve bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu şirketlerin temsilcilerinin yaklaşık 20 küsürünü tutuklayıp 30 küsürünü de sınır dışı etmesi bir hayli enteresan bir gelişme oldu.
1: Özel sektörün parasını da tutuyor, bırakmıyor,
0: Tabii. Yani dolayısıyla bir tarafta İran'ın parasını kurtarmaya yönelik çabaları var. Bu çerçevede söz konusu müzakerenin içerisine onlarca yıldan beri dondurulmuş olan bu mali kaynaklarına kısmen izin verilmesiyle ilgili beklentisi var. Bunun karşılığında da büyük ihtimalle Hürmüz'ün serbestçe geçişe açık hale gelmesiyle ilgili belki bir süreç var. Bunu belki Putin'i ikna etmek için de bugün Amerikan Hazine Bakanı 30 günlük bir jest açıkladı. Bu Rusya'ya her ne olursa olsun bu ham petrolden, yani hali hazırda tankere doldurulmuş ham petrolden ciddi bir gelir kazandırır. Yani bunların hepsini birbiriyle iç içe, getirerek
1: görmek
0: okumak
1: şöyle
0: lazım.
1: Bir şey olabilir mi hocam? Yani söz hakkı şey almayayım da sadece soruyu ortaya atayım. Bir paketten bahsediliyor ya, Trump da ifade etmiş ya, Ukrayna Savaşı. Yani Çin, Rusya, İran, Ukrayna böyle birden bir paket karşımıza çıkabilir mi?
0: Tabii şimdi yani sadece hani iktisat hocasıyız ama bizim maşallah hiç limitimiz yoktur. Böyle bir iktisat hocalarının her bir konuya musallat olmak gibi bir garip bir tarafı
1: Estağfurullah.
0: vardır. Ama genel manada ortada bir yani Yalta 1945'ten sonra oyundan tamamıyla uzaklaştırılmış bir Birleşik Krallık gerçeği. Yalta 2025, Alaska Ağustos 2025, Alaska zirvesi, şimdi Pekin zirvesi, bir yeni Yalta inşası. Bu yeni Yalta inşasında Amerika, Rusya ve Çin. Dolayısıyla da bu yeni Yalta modellemesinde Rusya'ya da dönüp bak biz eğer 3 süper güç olarak bazı orta güç ülkelerle birlikte bundan sonraki küresel düzeni tekrar birlikte inşa edeceksek senin de bu Ukrayna meselesini uzatmaman lazım. Çünkü belki Rusya için de Ukrayna Savaşı'nın kapatılmasıyla, sona erdirilmesiyle senin üzerindeki yaptırımları da kademeli olarak kaldırmak gerekiyor gibi karmaşık bir denklem var.
2: Buraya kadar sirayet edebilecek bir pazarlık masasının önü açılabilir. Bu kadar geniş bir pazarlık küresel denklemde de olabilir. Deniz hocam,
3: Buyurun.
2: Bize şöyle, Çin, yani izleyici hepimiz sorabiliriz. Xi Jinping'le Putin'in görüşecek olması, Trump'ın savaşa dönecek ya da dönmeyecek olması, bütün bunlarda pozisyonlar nerede, nasıl duruyor? Yani Xi Jinping ve Putin İran'daki savaşa dönük ne yapabilir? Trump oradan hangi haber gelirse masaya döner ya da bölgede tekrar bir maalesef dileyelim olmasın ama bir savaş
3: Umarım
2: ortamı
3: olmaz.
2: görürüz.
3: Şimdi bu gezi, daha doğrusu bu ziyaret aslında 31 Mart'ta olacaktı biliyorsunuz. Ama savaştan dolayı 1,5 ay ertelendi. Aslında Çin liderinin söylediği çok ilginç bir şey var. Bu eski Yunan'dan Tucidides'in örneğini ver, o tuzağa düşmeyelim diye.
4: Tukidides.
3: Yani Atina ve Sparta'nın savaşı gibi olmasın. Yani o zaman bütün bir sistem çökebilir bağlamında. Bu ilginç çünkü bildiğimiz bir dünya düzeninin burada olmadığı, her alanda rekabet illaki olmayabilir, belli noktalarda işbirliği olabilir. Ama bu işbirliği bir Birleşmiş Milletler çatısı altında, bir uluslararası düzen altında değil de büyük güçlerin kendi mutabakatlarıyla söz konusu olabilir. Bu önemli çünkü artık geldiğimiz noktada liberal dünya düzeninin uluslararası kurumları ve değerleri yerine büyük güçlerin. Çünkü bir taraf baskın güç, diğer taraf meydan okuyan güç. Hep uluslararası işler tarihinde anlatılan. Ama bunu biz savaşarak değil de aslında belli noktada

0: vardı, iş birliğiyle yapabilir miyiz diye ki buradaki entelektüel derinlik de aslında önemli. Yani çünkü Trump biraz daha bir filin züccaciye dükkanına girmesi gibi hareket ediyor. Ve burada bir stratejik belirsizlik var. Şimdi Venezuela konusu bir haydutluktu. Haydutluğu yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Ve aslında Çin'in en fazla enerji sağladığı ülkelerin başına geliyordu Venezuela. Şimdi sıra İran'a geldi. İran konusuna bakıldığında Çin'in İran'dan kolay kolay vazgeçebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Ama
1: çok özür hocam. Ekonomik olarak mı düşünmüyorsunuz? Ekonomik. Jeopolitik olarak mı?
0: Ekonomik tabii. Jeopolitik. Etkisi beraber zaten. Bir etkileşim var bu anlamda bakıldığında. Şimdi İran'la ilgili bir stratejik boşluğu da oluşması demek. Dünya düzeni üzerinde. Hele ki Çin. Hani biz Çin ve Rusya hep beraber gerçi anıyoruz ama bence Çin'i tek başına bir ele almak lazım. Yani Çin'i tek başına ele almıyoruz nedense. Hep böyle bir takviye ihtiyacı var. Doğru. Rusya ile önemli işbirlikleri var. Bir de tabii buradaki enerji oyununa da çok dikkat etmek lazım. Yani Hürmüz konusu. Bakın Hürmüz konusu aklıma şunu getirdi. Bu Zbigniew Brzeziski ulusal güvenlik danışmanıyken 79'da Körfez doktrini oluşturuldu. Bu da neyin üzerine? Aslında İran devrimi üzerine. Ve bu anlamda bakıldığında ABD şunu ilan etti. Dedi ki Hürmüz Boğazı kapatırsa sene 79. Bu bizim için savaş nedenidir. Sene 2026.
2: Kasus belli dedi yani.
0: Ha, şimdi bu aynen öyle. Şimdi bu niye önemli? Çünkü Hürmüz'le ilgili bir statü problemi yoktu zaten bu savaş öncesinde. Kaldı ki İran'la ilgili evet bir İran'ın bir mağduriyeti olabilir ama transit bir geçiş yolunu kapatamazsınız.
3: Evet.
0: Yani uluslararası ilişkilerde özellikle ticaret yollarının güvenliği son derece önemlidir. Bunun özellikle altını çizmek lazım. Biraz önce hani Yemen konusundan bahsedirken de biliyorsunuz orada Somaliland diye İsrail kendine göre bir kukla devlet kurdurdu. Oradaki Babil Mendeb kapısı son derece önemli. O da önemli bir geçiş yolu. Çünkü Süveyş kullanamazsınız.
3: Tabii.
0: Ümit burnu dolaşıp Atlas Okyanusu'nu geçip Cebel Tarık'a gelip hani bu anlamda bakın maliyet, lojistik bütün bunlarla ilgili ciddi bir sıkıntı var demektir ki şu anda yerkürede yaşanan bir enerji krizi var. Bir gıda krizi var. Ve tedarik zincirlerin parçalanması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi burada Çin'in özellikle ABD liderini ağırladıktan sonra Rusya liderini ağırlayacak olması tabii Çin'in bu anlamda dünya üzerindeki konumunu, etkisini tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Ama burada değerlendirildiğinde bu uluslararası anlamdaki ticaret yollarının güvenliği konusunda nasıl bir mutabakat sağlanacak? Bu mutabakat hangi bağlamda olacak? Ona bakmak lazım.
3: Böyle bir mutabakat siz yani Rusya ve Çin arasında mı diyorsunuz yoksa bu Trump'ı da...
0: Çin ve ABD arasında.
3: Çin ve ABD arasında. Şimdi... Peki ben şunu anlamak istiyorum. Rakibiniz hata yaparken engellemeyiniz. Time dergisinin kapağıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da belki de...
2: İzlemeye devam edin.
3: İzlemeye devam ediniz. Arkadan Xi Jinping Trump'ı hata yaparken izliyor. Rusya'ya baktığınızda zaten burada 30 günlük bu petrolüne gelen ambargonun kalktığını gördü. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da yorulduğunu görüyor. Ukrayna'da hedeflerine daha kolay yaklaşabileceğini. Bütün bu denklemde niye Trump'ın elini kolaylaştıracak bir hamle yapıp yardım etmeye çalışsın?
0: Şöyle, aslında Hürmüz'den petrolün çıkması, sadece petrol dedi, gübre de var aslında, başka maddeler de var.
3: Doğalgaz da var.
0: Şimdi şu söylenebilir, efendim Çin çıkartıyor ya, bu kadar basit bir denklem değil. Çünkü burada, ben hani savaş devam eder mi etmez mi diye konuşuyorum, umarım etmez. Ama ben savaşın daha lokalize ama etkili bir zeminde devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki olan şüpheli BAE, Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki bir savaş, basit bir savaş olmaz.
3: Böyle bir savaş bekliyor musun?
0: Maalesef. Ve yanılmayı çok umuyorum. Neden? Hani İsrail ile ABD İran'ı doğrudan vuracak demek hani yine vurabilir. Vurmayacak diye bir durum söz konusu değil ama burada Birleşik Arap Emirlikleri konusu neden önemli? Çünkü Körfez ülkeleri üzerinde aslında İran Körfez ülkelerindeki saldırılarla bir güven bunalımı yarattı. ABD ile Körfez ülkeleri arasında. Çünkü ABD'nin geleneksel denklemi Körfez ülkeleri artı İsrail'dir bu bölgede. Şimdi özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin hareketlerine bakın, OPEC'teki hareketine bakın, çekilme hareketi, İsrail'le olan işbirliği zaten gizli değildi ama daha açıktan ortaya koyması.
3: Netanyahu hani, gitmiş daha ne olsun.
0: Şimdi bu yeni bir körfez.
4: Yalanlandı ama gitmiş.
3: Yani yalanladılar ama sonra evet. Tekrar açıklama evet. Yaptılar. Bennett yani
1: ona gerek yok ki savunma sistemi verdi adamlar.
3: Savunma sistemi evet. Verdiler.
0: Her şey çok açık aslında.
3: Evet, demir
0: açık.
3: Kubbeyi verdiler.
0: Bu yeni bir körfez savaşı.
4: İsrail hem asker gönderdi. Tabii. Hem de demir kubbeyle ilgili ciddi teçhizat tabii. Gönderdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne.
0: Onun için hani şöyle diyemeyiz efendim, ABD ile İsrail balistik füze atmıyor o zaman daha kolay bir savaş. Hayır, değil. Bu anlamda bu bir yeni bir körfez savaşıdır. O zaman nasıl olacak peki körfezin güvenliği, lojistik nasıl sağlanacak? Hani bu anlamda biraz önce söyledim, Hürmüz ya da buna benzer konular. Çünkü Hürmüz'le ilgili ya da Hark Adası ile ilgili... Hani komutanımın konuları onlar. Hani işte efendim kara harekatı olur mu olmaz mı falan diye konuşuyoruz ama burada Birleşik Arap Emirlikleri de devam edecek bir savaş. Finans dengeleri açısından da son derece önemli. Çünkü hep bir Birleşik Arap Emirlikleri mucizesinden bahsediyordu tırnak içerisinde. Bu başlı başına bir sıkıntı haline gelecektir. Dolayısıyla buradaki en temel konu, hani biraz önce konuştuğumuz deminde, hani bir temel bir mutabakata varılabilir mi sorusu ama ben bu konuda da çok karamsarım. Yani Çin'le ABD arasında evet bu görüşmeler var. Evet bir şekilde Çin diyor ki sen benim bir büyük güç olduğumu kabul etmek durumundasın diyor. ABD bunu aslında kabul ediyor, etmiyor değil. Ama bu konular üzerinde eğer çeşitli mutabakatlar zaman içerisinde gelişecekse bu benim gördüğüm kadarıyla Birleşmiş Milletler çatısı altında olmayacak. Yani biz büyük gücüz. Uluslararası anlamdaki bir takım kurallara riayet etmemize gerek yok. Biz anlaşalım, dünyada buna uysun. Gibi.
3: Olacak.
4: Kerem Hoca'nın anlattığı
0: söz konusu. Evet. Bu neo-neorealizmde denilebilir
1: esas aslında.
3: O zaman yakın zamanda bir savaşa dönüş bekliyorsunuz ama bunu Amerika'nın vurması şeklinde değil de Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri eliyle başlatılacak bir
0: ama
3: savaş
0: olarak ama şöyle söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri bir vekil güç.
4: Vekil tabii. Güç değil mi?
2: Evet.
4: Yeni
2: çok vekil güç.
4: Yeni tabii. Proxy.
0: Yani vekil güç.
3: İsrail'in
0: hani ABD
3: olarak.
0: Ve İsrail'in bu anlamda silahlandırdığı, kullanabileceği. Çünkü bakın hatırlayın şöyle bağlayayım. Bir adam vardı hatırlıyor musunuz? Muhammed Dahlan mıydı?
3: Evet Dahlan. Evet, evet.
0: Değil mi? Bu adam hatta Filistin'in başına geçireceğiz falan diyorlar. Evet, evet. Ne alaka ama. Şimdi hatta 15 Temmuz'da da onun adı geçti.
3: Geçti.
0: Yani
3: evet.
0: Bu anlamda değerlendirildi. Bunlar rastlantı
3: değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de adı çok geçti.
0: Tabii işte, o yüzden söylüyorum. Dolayısıyla yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrı bir özne olarak ele almaktansa bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani bu
4: İsrail'in tezgahları
0: içerisinde. Tabii İsrail'in bir ileri karakolu demek tek başına yeterli olmaz ama İsrail açısından, İsrail'in hem ekonomik hem siyasi hem askeri çıkarlarını maksimize etmesi açısından adeta çok gönüllü demeyeyim ama çok hevesli.
4: Yok, hevesli.
5: İbrahim anlaşmalarından da ayrılmadı. İbrahim anlaşmalarının da arkasında evet. Duruyor.
4: Yani karar harekatına katılacağını ilan etmişti ya.
5: Yani vallahi burada hocamızın ifade ettiği hususu sayın komutanıma belki söz vereceksiniz. Buyurun. Özür dilerim Hasan Hoca.
3: Estağfurullah. Sohbet ediyoruz.
5: Sizin söylediğinizi hocam teyit edecek şöyle bir gelişme var. Suudi Arabistan çok enteresan bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan günlük olarak ihraç etmesi gereken ham petrolü şu an için geçiremeyeceğine dair o kadar net bir kanaat içinde ki vakti zamanında Doğu ile Batı arasındaki boru hattında büyük hamleler yaparak Kızıldeniz'deki limana ve dolum tesislerine ciddi petrol basmaya başladı. Demek ki Suudi Arabistan diyor ki kendi stratejisi ve okumasıyla ben Hürmüz Boğazı'nda yani Basra Körfezi tarafındaki limanlardan dolum yapamayacağım. Dolayısıyla bu taraftan dolum yapacağım. Ve dolayısıyla da o zaman benim bu boru hattının kapasitesine hatta boru hattı günlük 7 milyon varil petrol kapasitesine ulaşana kadar şu anda 5,5 milyon varil gerekirse kara tankerleriyle tüm Suudi Arabistan'ı doğudan batıya geçecek şekilde bir de hiç aralıksız o kara tankerleriyle de ham petrolü taşımak üzere de bir şey kurdu, bir filo kurdu.
3: Yani Hürmüz Boğazı'ndan eskisi kadar rahat giriş çıkış olmayacak artık. Evet, Hürmüz Boğazı'nda
5: yani,
3: işler kolay
5: Suudi Arabistan
3: durulmayacak
5: diyor ki,
3: gibi diyor.
5: Yani hani demek ki bir iki ay daha burada bir şey var. Bir sıkıntı var. Hı hı. Dolayısıyla da bir Hürmüz'ün açılacağını bekleyene kadar öbür taraftan
0: yani
5: doldurmaya başlayalım.
0: Müzakere düşük yoğunluklu savaş bağlamında böyle devam edebilir. Ama
5: aynen. Aynen.
0: Kalıcı güvenlik sağlanması ne yazık ki.
5: Aynen.
0: Ben pek örnek görmüyorum ama umarım yanılırız dediğim gibi.
1: Yani bu Bayek'in en son Pakistan'la ilişkilerini ve Körfez ilişkilerine baktığınızda sizi teyit etsin. Bayek Pakistan'ın hızlı biçimde Merkez Bankası'na olan borcunu istedi. Tavrından kaynaklı. İsrail'le Pakistan'ı İran'dan sonra ikinci hedef yaptığını biliyoruz. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri o borcu üstlendi. Ve böyle de bir şey var, yani bir karşılıklı ayrışma süreci var.
5: Komutanım, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki nükleer tesisin kimin tarafından vurulduğu belli oldu mu?
6: Yani Suudi Arabistan tarafından geldi diyorlar 3 tane İHA.
3: Irak tarafından da dendi bir.
6: Yani karışık şey.
3: Ama bilinmedi herhalde. Yani Irak, bilmiyorum.
6: Irak zaten arada başka ülke var, mecburen şey olur da.
1: Bir de üsler var. Yani gizli üsler var. Çıktı.
6: Ya şimdi evet. Esasında kimin attığı konusunda bugünkü ortamda netleştirmek zor. Sıra bana geldiyse ben...
3: Buyurun, buyurun. Zaten siz...
6: Tamam. Şimdi herkes
3: sonra
6: çok...
3: Sonra da Hasan Öztürk'e geçeceğiz.
6: Kıymetli yorumlar yaptı sayın konuklar. Ben biraz nüanslı düşünüyorum. Onu açıklayayım. Şimdi esasında bu savaşta sadece Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran denkleminde baktığımız zaman... Özellikle de Amerika-İran denkleminde baktığımız zaman ateşkes ne zaman ilan edildi? 8 Nisan gecesi değil mi?
1: 40. günü.
6: Aşağı yukarı 41 gün oldu. Hı hı. 31 günü çekiyorsa Mart arada değil mi? 31 gün. 41 gün oldu. Aslında savaş durdu. Niye durdu? İki ülke arasındaki savaş bizde taarruz eden, savunan açısından doruk noktası diye bir kavram vardır. Hı hı. Satrançtaki patapat gibi. Artık hareket edemez veya
5: dehşet dengesi gibi.
6: Dehşet dengesi değil de hareketin anlamı kalmadı.
3: Yani doyuma ulaştı gibi mi
6: şu
3: diyorsunuz?
6: Anda efendim?
3: Doyuma ulaştı gibi mi
6: yani
3: diyorsunuz?
6: Şu anda Amerika İran'a saldırsa ne değişecek? Hı. Ya da İran iki tane daha Amerikan üssünü vursa ne değişecek? Hı. Artık askeri harekat anlamsız hale geldi. Ama bakın iki denklem açısından Amerika İran savaşı açısından bakıyoruz. Dolayısıyla 40 gündür şey devam ediyor. Bu Trump'ın pazarlık usulüne uygun bir şekilde günü geliyor yükseliyor, günü geliyor düşüyor, günü geliyor çok tavizkar oluyor, günü geliyor hiç bir şeyden vazgeçmiyor Trump. Karşıdaki devlet yapısı da o klasik rasyonel devlet modundan uzaklaştı. Neden? Çünkü liderler öldürüldü, daha keskin bir yapı oluştu, devrim muhafızları önde. Normal liderlik ortada görünmüyor vesaire. Dolayısıyla anlaşma sağlayabileceği bir yapıda yok. Şimdi bunun üzerine Hürmüz'ü monte ettik. Bambaşka bir tablo çıktı ortaya. Çin ve Rusya'yı monte ettiğimiz zaman da başka bir tablo çıkıyor. Şimdi Amerika bu savaşı bitirmek ister. Neden ister? Çünkü bunun biraz daha uzatıldığında hem kendisi açısından hem de dünya açısından bir yıpratma harbine dönüştüğünün farkında. Ben geçen gün yayınladım, 1987'de yazılmış bir CIA raporu var. Rusya'nın Afganistan'daki yıpranma sürecini ele alıyor. Yani Afganistan'a girdi 79'da, 87'de yayınlanmış. Neler yaşadı, neler kaybetti, karşılığında ne kazandı?
3: Aynı şey Amerika için de geçerli. Trump'ta savaş sürelerini i̇şte onu paylaştı. Söylüyor. Bakın burada onu veriyoruz
6: söylüyorum.
3: Mesela.
6: Ama o işte...
3: Kendi paylaşımı bu. İran gezisini biz yazmadık izleyicilerimiz için söyleyeyim. O kendisi İran gezisi olarak nitelendirdiği için böyle bir paylaşım
6: şimdi
3: yapmış.
6: Şimdi o kısa diyor yani onlarla kıyaslayarsak.
3: Çok kısa sürdü diyor aynen.
6: Ama Amerikan toplumunu bir yıpratma harbine girmesi söz konusu. İster istemez söz konusu. Yani hemen arkasını dönüp gitme ihtimali yok. Çünkü İsrail gibi bir ayak bağı var. Yani İsrail bütün denklemleri bozuyor. Vietnam'dan çıkar kadar rahat çıkamaz buradan. Vietnam'dan birdenbire Nixon kararı verdi, ayrıldılar. Afganistan'da şey kararı verdi, Biden kararı verdi, ayrıldılar. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadılar ama burada İsrail var.
3: İsrail
6: öyle.
3: Nedeniyle bu kadar kolay gidemez.
6: Olay gidemez, yıpratma. Şimdi Amerika'ya savaş bitirtecek bir şey lazım. Ben burada Amerika'nın şu kozu kullandığını düşünüyorum. Çin ve Rusya'ya dönerek diyor ki, siz mevcut dünya düzeninin üzerinde bir varlıksınız. Çin mevcut dünya düzeninin üzerinde yükselmiş bir güç. Yani mevcut liberal düzen Çin'i bu hale getirdi. Çin kendiliğinden olmadı. Bu mevcut düzen bozulursa en fazla zarar görecek olan sizsiniz. O halde gelin bu savaşın bitmesine yardımcı olun. Ben de size bazı konularda destek vereyim. Yani ben bunu herhalde bir aydır falan söylüyorum. Çin ve Rusya İran'a savaşı bitirmek için kısmen de olsa baskı yapıyorlar. Zaten son görüşmelerde şunu da açıkça ifade ettiler. Çin İran'a silah satmayacak, bir destek vermeyecek şeklinde. Dolayısıyla bu denklemde Çin ve Rusya'yı İran'ın yanında görmek de bence çok sağlıklı değil. Çünkü mevcut düzen bozulursa, mesela Çin ekonomisi zarar görecek bundan. Şimdi Çin de diyor ki, tamam sen Amerika'ya bak burada yıpranma sürecine girdin. Ben de senin ne pozisyona girdiğini görüyorum. Ben sana yardımcı olacağım, sen de bana yardımcı ol.
3: Bu diyor denklemde mu bunu, hakikaten? Efendim? Yani o zaman Amerikan Başkanı'nın Washington'a Pekin'den eli biraz olsun dolu dönmesini beklersiniz. Ne aldı sizce?
6: Tamam Pekin'de? İşte Rusya ile konuşacak.
3: Pekin, ha, beraber bir şey yapalım
6: Pekin,
3: diyecek.
6: Pekin Rusya ile konuşacak. Rusya'yı da yanında hissedecek. Yani tek başına yapmak istemiyor. Hmm. Ben şu anda Çin'in Amerika'ya kafa tutacak özgüvene geldiğini düşünmüyorum.
1: Bir şey sorayım.
6: Ben şu anda burada varım diyor ama doğrudan Amerika'nın karşısına dikilmek için de erken olduğunu düşünüyor.
1: Size göre şimdi ben her gün yazıları mecburen okuyorum yayınlamak için.
3: Mecburen
1: oradaki,
3: ne demek?
1: Oradaki birikim mecburen okuyorsun yani. Şimdi Çin açısından birinci öncelik İran mı Tayvan mı?
6: Çin açısından birinci öncelik Tayvan.
1: Bunu şunun için sizi bölmek için sormadım. Bu şöyle bir arka planda bir senaryo tartışılıyor. Yani Çin hani bu benim işim değil. Ben burada ekonomik gerekçelerle bulunuyorum. Hani o biraz önce bahsettim ya, politik stratejik kısmı ikinci planda. Dolayısıyla Tayvan'da istediğini verirsen diye başlayan cümleler.
6: Şu anda
3: İran'da istediğini al değil de
1: hani ben de sana yardımcı olurum.
6: Şu anda önce kısmen Tayvan'da. Şu anda kısmen Tayvan'da bir şeyler almış gibi görünüyor. Yani evet. Trump'ın söylemleri Tayvan konusunda bir yumuşamaya işaret ediyor.
3: Ama röportajda da dedi
4: ser
3: ki,
4: verdi ama sır vermedi.
3: Sır vermedi dedi ki neden
4: dolayısıyla
3: ben
4: yarını bekliyor olabilir.
3: Kabul edeyim hemen silah göndermemeyi çok büyük bir pazarlık çipi şimdi, benim elimde
6: hani ben
3: pazarlık.
6: Bunu bir yalta gibi düşünmüyorum. Dedi. Yalta'da işte galipler vardı. Burada hı-hı, galipler yok. Birbirinden çok farklı 3 ülke var ve güçleri de çok farklı. Yani Rusya mesela o masada oturacak güçte değil. Çin'le Amerika oturabilirler ama Rusya'nın orada olması için bir sebep yok. Şimdi gelelim ikinci boyuta. Eğer bu dediklerimiz olmadı. Yani Çin ve Rusya ya kardeşim sen işine bak dediler. Hı hı. Biz yardımcı olmuyor. İşte o zaman Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir olta... Yani bahane edilerek, onun üzerinden bir bahane yaratılarak yeni baştan şiddet tırmandırılabilir.
4: Kuveyt'in işgali meselesi gibi bir şey mi?
6: Yani
4: gibi yani bir bahane.
6: O boyut ayrıca konuşuruz. Burada mesela Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden savaşın yeniden başlatılması esasında Çin'e verilmiş bir ceza olur. Artık boyut değişmeye başladı. Yani ilk başta Amerika-İran üzerinden konuştuğumuz konu yavaş yavaş Amerika-Çin üzerine dönmeye başlıyor.
4: Hı. İsrail nerede burada?
6: İsrail her zaman Amerika'nın yanında.
4: İşte yani şu anda mesela savaşta İsrail konuşmuyor. İsrail çok bilinçli bir şekilde bunu unutturdu yani.
6: Şimdi evet.
4: Amerika-İran savaşına dönüştü iş.
3: Evet Amerika-İran.
4: Oysa İsrail uçaklarıyla
6: İsrail her zaman var. Her zaman var ama büyük denklemde İsrail'in menfaatleri şeyle örtüşmüyor. Eğer o büyük menfaatler içerisinde İsrail'e bir pay kalmıyorsa... İsrail de terk edilebilir.
4: Anladım.
3: Komutanım.
4: Anladım.
6: Ya ben böyle düşünüyorum. Çerçeveyi böyle kuruyorum.
3: Çok çok net anlaşıldı. Bir sorum var size devam sorusu olarak. Sonra Hasan Öztürk'le devam ederiz. Bir Körfez Savaşı, yeni bir Körfez Savaşı betimlemesi yaptı Deniz Hocam.
6: Evet.
3: Eğer Çin, ABD ve Rusya burada hepsini memnun edecek bir büyük pazarlıkla bu işten çıkamazlarsa sizin dediğiniz gibi... Evet. Birleşik Arap Emirlikleri devreye girer. Siz de bir Körfez Savaşı'na evrilir düşüncesinde misiniz?
6: Ya şimdi orada yine ben sınırlı bir harekat olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bir kere Hürmüz Boğazı'na yakın konumda coğrafya olarak. Hı hı. Yani orada mevzu Hürmüz üzerinden dönecek yine. Ve tarihsel olarak İran'la anlaşmazlığı olduğu ve şeyler var, adalar var. Bu adaları ele geçirme kavramıyla başlayacak.
3: şeyden bu, çıkıp... bu adada ve hatta The Telegraph'ın iddiası da şu Lavan Adası'na Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir girişimi, işgal girişimi, yerleşme, bilmiyorum ne kadar mesafe, gerçi büyük tüm, küçük tüm varken, Ebu Musa varken şimdi, neden oraya gitsin onu da bilemedim.
6: Evet, yani zaten

0: Bayağı.
1: Şey problemli adalar Büyük Tum, Küçük Tum ve Ebu Musa. Bunlar 1979'da Birleşik Arap Emirlikleri bağımsızlığını ilan etmeden bir gün önce İran tarafından işgal edildiler. Yani onların aslında, yani aslında derken şey anlamda söylüyorum, geçmişten İngiltere'nin terk etmesiyle bu tarafta olması gereken İran aldı benim diye. Şimdi onların üzerinden bir meşruiyet üretilerek bir şeyler yapılabilir. Ama askeri açıdan baktığınızda bana sorarsanız geç kaldılar. Yani şunu

0: Daha o İran'daki şaşkınlık devam ederken, şok ve felç devam ederken, Hürmüz'ün çevresinde bir bölgeyi ele geçirseydi, bugün bu konuları konuşmuyor olabilirdik. İran'da Hürmüz'ü kapatmak gibi bir şeye girmezdi. Geç kalındı. Niye bugünler hesaplanamadı?
1: Buraya geleceği, belki İran'ın Hürmüz'ü kapatacağı da hesaplanamadı.
0: Hesaplanamadı tabii ki. Yani yoktu zaten başlangıçta. Hürmüz başlangıçta açıktı.
1: Yani bugün mesela bir analist şöyle yazmış. İran bile Hürmüz'ü kapatacağını savaş öncesi düşünmüyor olabilirdi diye.
0: Yani başlangıçta mesela İran bombalanırken o yoğun bombardımanlar safhasında efendim belli bir yerler en azından iki tane üç tane ada bu şeyler de olabilir. Baye'nin Tumplar, Ebu Musa da olabilir. Ya da Hürmüz'ün girişindeki o küçük adalar, Hürmüz Adası
2: ama
0: dahil.
2: Öyle bir şey olduğunda Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın Şii bölgeleri karşı taraf için hedef. İfade ettiler çünkü onu.
1: Bir görüntü vardı arkadaşlar. Onu bugün, bir getirebilir miyiz?
0: Bugünden geriye bakıyoruz. Bazı konuları rahat konuşuyoruz.
2: Evet.
0: Yani o harbin ilk şokunda bir şeyler yapabilseydi.
2: İlk şokta meşrulaştırabilirdi kendisini.
0: Hem meşrulaştırabilirdi hem de Hürmüz bu kadar problem olmayabilirdi.
3: Fiili durum ilan ederdi yani.
0: Evet, fiili bir durumda ele geçirirdi, kontrol altına alırdı. Bugün gemi trafiği falan diye bir şey söz konusu olamaz.
4: Ya başka bir şey varsa, başka bir senaryo.
1: Ne gibi?
2: Dolaşan sana abiye söz.
4: Mesela şöyle. Mesela şöyle bir senaryo. Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim.
0: Komplo teorilerini.
4: Tabii. Yani evet. Yani çok da severim.
0: Evet.
4: Ya şöyle bir şey varsa, mesela o ilk saldırıda Ali Hamenei ve İran rejiminin üst kademesini yok ettikten sonra yerine geleceklerle beraber Hürmüz'ü beraber yönetmeyi düşünmüşlerdiyse, onun için bu işler şimdi sarpa sardıysa.
0: Ben Amerika'nın buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
4: Niye?
0: Çünkü Körfez bölgesini zaten çok affedersiniz sağma linek gibi istediği kadar alıyor.
4: Ama
0: orada varlık bulundurmasına bile gerek olmuyor. İran'ı yendikten sonra bir de onu ilave edecekti üzerine.
4: Yenemedi.
0: Benim yoktu.
2: Ben Hasan abi konuşsun diye acayip not aldım. Hasan abi bekliyorum.
1: Tabii. Hasan Öztürk.
4: Bana soru soracak.
2: Yok bu hafta biz sormuyoruz Hasan abi.
4: Tabii, yok.
2: Geçen haftalarda Hasan abi bizi tahtada bayağı sıkıştırmış ama sormuyoruz.
4: Yine soru soracağım da.
1: Ben şimdi
4: bir cümle okuyacağım. Bu Kazakistan dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte gazetecilere yaptığı açıklamadan. Diyor ki Cumhurbaşkanı orada bu soru soruluyor. Körfez ne olacak, Hürmüz veya İran savaşı. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart diyor. Şimdi bu bir. Dolayısıyla bütün bu olup bitenleri konuşurken İsrail faktörünü ve İsrail'in her seferinde veya Netanyahu'nun her seferinde Trump'a bir şey diyerek veya bir şey göstererek bilmiyorum yani. Trump'ın kararlarına ne diyelim resmen ipotek koyuyor. Yani onun altını çizmek lazım. İkinci husus yine buraya getirdim. Ekonomiyle ilgili hocam. Hürriyet'ten okuyorum ama Hürriyet'in kaynağı New York Times. Diyor ki bugünkü haberinde çok güzel bir haberdi. Grafikler falan da var. İran savaşı sürecinde ülkelerin petrol ihracatı ve gelirleri nasıl değişti? Sermayenin değişmesi olarak bakıyor da. Burada çok ilginç kazananlar Amerika Birleşik Devletleri tam 50 milyar dolar para kazanmış. 145 milyon varil petrol satarak. Rusya 15 milyar dolar kazanmış bugün bu süre içerisinde. Umman kazanmış yine 6 milyar dolar. Suudi Arabistan 8 milyar dolar kazanmış. Ve İran'da 1 milyar dolar kazanmış. İlginç.
2: Bir de Brezilya
4: peki,
2: var onu vermemiş.
4: Peki ben uzun diye. Kaybedenler safında kim var? Irak. En büyük zararı o olmuş. 15 milyar dolar kaybetmiş. İlginç değil mi? Kuveyt 9 milyar dolar kaybetmiş. Katar 6 milyar dolar kaybetmiş. Birleşik Arap Emirlikleri de 1 milyar dolar kaybetmiş.
0: Katar'ın belki kaybı şimdi, daha da çoktur.
4: Efendim?
0: Katar'ın kaybı belki daha da çoktur.
4: He, olabilir. Ha, yani bu petrol üzerinden bakıyor. Biliyorsunuz Katar'ın hani gaz ve bir de gübrenin ham maddesi konusunda da şeyler var. Tamam.
5: Şimdi bu da burada. Bir rakam vereyim.
4: Evet.
5: Savaş başladığından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçirilemeyen varil ham petrol 1.4 milyar. Ve soru gayet basit. Bu 1.4 milyar dolar, 1.4 milyar varil, adet varil eksilmişken aynen Hasan Üstad'ın dediği gibi bunu kim şey yapıyor?
4: Kar ediyor.

0: Bunu başkası. Kim telafi ediyor başka... ve o kimler para kazanıyor? Tamam.
1: Şimdi şu ilk boyutu bir cevaplandıralım mı? Yani onu konuşalım mı? İsrail ne olacak meselesi? İki parçalı oldu ya şey. İsrail
2: Trump'ı Netanyahu kontrol ediyor kısmını mı diyorsunuz? Kısmını, evet, yani.
3: Ben soru sormadım ama.
1: Yok, hayır.
3: Tamam, buyurun. Peki, cevaplandıralım. Buyurun,
2: yok,
3: tamam,
2: olsun, sizden devam. Bir yorum alalım üzerine, yok, yok. Sonra
3: güzel,
2: devam.
3: Güzel ama böyle ben böyle severim. Devam
1: edin. Aslında bu konu önemli. Buyurun. Şöyle önemli. Şu güne kadar ne dedik? Hep İsrail yüzünden oluyor bu işler dedik, değil mi? Dolayısıyla vazgeçeceğini de düşünmüyoruz. Orada İsrail de ikna edecek bir formül çıkarılması lazım ortaya.
3: Ne olabilir?
1: Nükleer silah olabilir mesela. İran'ın nükleer programını kontrol altına aldı.
3: Tamam. Füzeler konuşulmuyor bile ama.
1: Füzeler konuşulmuyor çünkü füzelerin konuşulmasının hiçbir mantığı yok. Nükleerde bir meşruiyet alanı yaratabiliyorsunuz ama füze için yapamazsınız.
3: Ama ilk müzakereler başladığı zaman füzeler de konuşuluyordu.
1: Hayır, işte bak, bir yere gelmişiz demek ki.
3: Sonra konuşulmuyor.
1: Belki yarın 20 yıl dondurmayı bile kabul edecekler.
4: Evet. Yere geldik şimdi, derken Amerika, İsrail hanginiz, tamam. Ben onu
1: hayır,
4: anlamadım.
1: Hayır, füze anlamında diyor.
3: Ne?
4: Bir yere geldik dedi ya, Amerika ve İsrail hanginiz dedim.
3: He, güzel.
1: Ya şey, füze, mesela füzeler konuşulmuyor şimdi, en başta konuşuluyordu. Demek ki artık ona ikna oldu millet. Burada da İsrail'i ikna edecek bir şey bulurlar yani. Evet. Demek.
3: Şimdi benim çok dikkatimi çeken bir
1: şu
3: şey
1: anda,
3: var.
1: Şu anda Netanyahu Trump'a ne dese haklı. Niye diyor? Yaralı adam bırakacaksın diyor. Hı hı. Nükleer silaha ulaşmak üzere diyor. Beni mahvedecek diyor. Bunların hepsine Trump'ın verecek cevabı yok. O ha, anlamda anladım. Söyledim.
3: Tamam. Devam edeyim.
2: Buyurun. Şimdi,
3: benim görebildiğim şu. İran Hürmüz üzerinden bu meseleyi küresel bir mesele haline getirdi.
1: Ne getirdi? Evet.
3: Yani bunu da başardı. Hani o büyük Amerikan aklı hesap edememiş görünüyor. Çünkü söyledi biraz önce komutanım da, eğer ilk günlerdeki o bombardıman, ağır bombardımanlar sırasında Hürmüz'de o adalara çıkartma yapsaydı çok rahat yapabilirdi. Evet. Onu düşünmediler yani. Onun için de ben senaryoyu tam tersten başlattım ya. Acaba gerçekten İran'daki üst düzey yöneticileri bertaraf ettikten sonra yerine ne geleceklerle Hürmüz'ü beraber işletmek ve böylece de İngilizlere bir kazık atmayı düşünmüş olamazlar mı? Çünkü biz biliyorduk ki Hürmüz'ün kazananı her daim İngilizlerdi. Oturdukları yerlerden, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sigorta şirketleri üzerinden burada anlatıldı. Ben onlardan öğrendim. 60 milyar dolar para kazanmışlardım.
5: Bir ara bu savaşın böyle bir ilk 15 günü falan gibi Trump zaten... Ya istiyorsanız Hürmüz'ü beraber yani de çalıştırırız gibi bir şey dememiş.
3: Evet, dedi. Ve hayır, Sena Alkan bunu tartıştırdı. Konuştu. Ben biliyorum, izledim, konuşturdu. Ondan sonra Hürriyet'in Ankara temsilcisi arkadaşımız
2: Hande Fırat
3: bunu kocaman bir yazıyla yazdı. Ve sonrasında Körfez ülkeleri ayağa kalktı. Yani Körfez'dekiler istemedikleri için olmadı. Yoksa görebildiğim adamların hesabı, İran'da kurulacak yeni rejim kim olursa olsun önemli değil. Kim iktidara gelenlerle beraber Hürmüz'ün kontrolünü, Hürmüz'deki o rantı paylaşmak üzerineymiş. Bakın ben bunu söylüyorum. Ama bu tutmadı. Niye tutmadı? Çünkü İran bu teklifi yaptıktan sonra bu sefer Amerika'nın Körfez'deki doğal müttefikleri, yani o üstlerin olduğu Körfez ülkeleri bu işi şiddetle reddettiler. Bu şiddetle reddetmesinin arkasında belki İngilizler de olabilir. Onu da bilmiyorum. Yani o şimdi dolayısıyla
1: tabii canım, İngilizler
3: birinci şeyin altı tekrar çiziyorum. İran Hürmüz'le beraber Hürmüz meselesi üzerinden bu meseleyi küreselleştirdi. Hı. Küreselleştirince bu sefer mecburen küresel ticaret, hocam çok güzel anlattı Deniz hocam. Yani dünya ticaretinin geçiş bölgeleri yani uluslararası anlaşmalarla güvence altında, değil mi? Rahatça geçmesi gerekiyor.
1: Aslında şöyle, hayır, onu da düzeltelim. Uluslararası anlaşmalarla değil, Amerika'nın askeri gücüyle şey altında.
3: Tamam, o zaman işte oraya müdahale edemiyor.
1: Fiili durumu o yani. Tamam. Bir şey önemli
3: şimdi,
1: yok.
3: Şimdi o zaman burada Rusya ve Çin'i görüşmemiz lazım, konuşmamız lazım ve özellikle Çin'i. Çin, Amerikan kotaları, yani Trump'ın Amerika Çin'e koyduğu kotalar, vergi kotaları yüzünden satamadığı malları hala satıyor. Nereye? Afrika'ya satıyor ama karlılığı düşmüş olarak satıyor. Yani karlılığı düştü. Sırf satma sebebi de şu, üretim durmasın diye. Yani istihdam ve üretim durmasın diye o fabrikada haralar çalışıyor. Ürettiklerini Amerika'ya 3 liraya satarken

0: Afrika'ya 1 lira satıyor. Hatta 10 liraya satarken 3 liraya satıyor. Yani acayip bir zararına da olsa satıyor. Niye? Oradaki fabrikalar durmasın diye. Ne yapıp yapıp Amerika ile bir şekilde o tekrar ne diyelim anlaşma yapması gerekiyor. Hatırlayın yine Trump'ın ziyaretinde serbest ticaret konusunda Xi Jinping dedi ki ya biz sizinle ticaret yapmak istiyoruz. Bu cümleyi kurdu. Ya bunun anlamı şu. O kotalara indir. O sınırlamalardan vazgeç. Ben de rahat rahat sana malımı satmaya devam edeyim. Peki bu bir durdu. Rusya Ukrayna'da sıkıştı. Herkes biliyor. Ukrayna'da sıkışmasının ana sebebi ne? Trump geldiğinden beri İngiltere ve Avrupa Birliği. Avrupa Birliği havlu atmak üzerine. Hattı yani bugün yani Hakan Fidan da Almanya'daydı. Almanların halini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak ne halde olduğunu görüyoruz. Kim durduruyor bu savaşın devam etmesini istiyor? İngilizler. Yine İngilizler. Yani İngiltere, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'yı kurban verdikleri o savaşta, Ukrayna halkının kurban edildiği o savaşta, savaşın devam etmesini isteyen neredeyse yegane güç haline geldi. İngiltere. Niye? Rusya'nın işte efendim o yekpare kocaman toprakları, kocaman işte efendim yeraltı yerüstü kaynakları ve askeri gücünün kapasitesinin geriletilmesi için. Peki böyle bir durumda 3 tane yaralı ülke çıktı bakın. Amerika İran rejimi değiştiremedi. Çin malların dolaşımı konusunda sıkıntı yaşıyor. Aynı zamanda enerji konusunda Körfez'den çok rahat enerji çekemiyor. Rusya Ukrayna savaşını bitirmek zorunda ama aldıklarını vermeden bitirmek zorunda. Bu üçünün anlaşması kadar doğal bir şey yok. Bir tek problem var. Başa dönüyorum. İsrail. İsrail'de ne yapıp yapıp Trump'ı ikna edebiliyordu. Şöyle bir şey olacak. Trump İsrail hegemonyasından kurtulabilirse İran savaşı bir hafta içinde çözülür. Çözülür. Çünkü İran da anlaşmak istiyor. Ve şimdi bu anlaşma Hürmüz'ün statüsünü de değiştirecek gibi görünüyor. Öyle görünüyor.
1: Kurtarabilseydi Trump.
0: Hayır, işte kurtulmak zorunda kalacak. Yoksa iktidara gidecek. Kasım'a ne kaldı? Kasım'a bir şey kalmadı yani. Kasım'a şurada bir şey kalmadı. Xi Jinping ne dedi? Sizde seçim var dedi. Ben beklerim.
2: Çin'de öyle bir sıkıntı yok.
0: Tabii öyle bir sıkıntı yok. Tabii tabii. Ben beklerim.
3: Rusya'da
0: bitirelim. Dolayısıyla
1: hocam eklememiz lazım.
0: Çok önemli bir şey söylediniz siz. Hani şu anki verili kurulmuş 45 düzeni sayesinde Çin bu kadar devasa bir üretim merkezi haline geldi ve ürettiğini satabilir halde. Doğru. Yani bu yani sistem işte içerisinde.
1: Orada mesela Amerika deniz ticaret yollarını korumuyor olsa onu da satamayacak.
0: Satamayacak. Çok güzel. Peki o zaman Çin Amerika'ya kafa tutacak seviyeye gelinceye kadar Amerika'nın bir takım taleplerine de karşılık vermek zorunda kalmayacak mı? Bu bir. İki.
1: Verecek işte.
0: Rusya.
1: Müspet cevap verecek.
0: Yani. Müspet değil mi? Evet. Evet. Rusya tamam petrol satıyor. Petrol satıyor ama Ukrayna'da binlerce insan ölüyor. Hala savaşta hala. Çok kanlı bir savaş. Hı hı. Ve acayip iki taraftan da binlerce insan ölüyor. Bunu ne kadar daha sürdürecek?
1: O da işte Amerika'nın istediğine
0: evet diyecek.
1: Evet diyecek. İşte benim analizim de onun üzerine.
0: Tamam bitirdim.
4: Buyurun.
0: Ama Amerika burada İsrail'i nasıl durduracak ve kendi zaferini nasıl ilan edecek onu bilmiyoruz. Onu nasıl yapacak bunu bilmiyoruz.
4: Şimdi işte. Ben bir de Körfez boyutunu biraz açmışken oradan devam edelim istiyorum. Senin de notların var biliyorum ama öncesinde o görüntü hazırsa onu da bir açabilir miyiz arkadaşlar?
0: Hayır
4: bir...
0: onun derdi başka, bana soru soracak.
4: Soru mu soracaksın?
5: Ben yok soru sormayacağım. Ben zaten tahtaya kalkıyorum.
6: Teşkil hatını şöner ve deyin. Hamsı nefes.
0: Adamlara bak.
6: Ateş. Bu
4: İran televizyonundan.
1: Dedik ya şey.
4: Gelen görüntüler. Evet. İran ve hedef alınan yerde Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı olduğu ifade ediliyor.
2: İran
4: televizyonlarında hocam.
5: Evet evet İran. Resmi devlet televizyonu yayınlıyor.
4: Bu resmi devlet televizyonu.
5: Öyle dediler, yani. Resmi devlet televizyonu dediler.
4: Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına hedef evet. alıyorlar.
0: İsmin var mı televizyonda?
5: Fars geçmiş, 3 şey yaptılar. Sadece bunu yapmadılar. Bunu yaptılar. Sonra meydanın ismini unutmanın meydanda da şu an, işte bugün de vardı, halka silahla ilgili eğitim veriyor. Evet, nasıl evet, sökülür, nasıl yapılır vesaire.

0: Hı.
1: Hasan abi diyor, söz geldi mi?
0: Ya, şimdi sorunu da sorabilirsin ama biraz bize Körfez'i de anlatırsan.
1: Ben soruyu sorarsam elimden sözümü alırlar. Ben bitirdikten sonra sorayım. Şimdi aslında
0: bütün taktikleri artık.
1: 4-5 senaryo konuşuluyor. Önce senaryonun birinci kısmı. Şimdi Körfez, İran çok net bir açıklama yaptı. Dedi ki sen bana saldırırsan ben Körfez'e saldırırım. Peki İran'a nasıl saldırı olursa Körfez'e saldırmaz sorusunu sormak lazım. Mesela lider kadroya saldırı olursa İran bunun karşısında Körfez'e saldırır mı, muamma? Hı hı. İki, Birleşik Arap Emirlikleri tek başına saldırırsa İran Körfez'e saldırır mı? Bu da muamma. Bu ikisini buraya bırakayım. Bu son derece
0: önemli soru.
1: Önemli sorudan ziyade tespit bu.
2: Cevap
3: Babil Mendeb de var tabii arada.
1: Cevabı sonra. Şöyle. sonra. Şimdi senaryolardan ilki. Üst düzey yönetime suikastler. Bu zaten şeyin Trump'ın sürekli gündeminde olan bir şey. İki, ablukayı destekler şekilde İran enerji sahalarına müdahale ve kontrol altında tutma. Enerji ablukasını destekler şekilde, yani petrolü çıkarmıyor, hı hı, ama diğer taraftan da belli şeyleri kontrol altında tutma. Bu niye? Çünkü İran'ın petrol üretme kapasitesini Körfez gibi kesemediler. Şimdi Körfez mücbir sebep ilan etti, kuyuları kapattılar, İran'da hala kuyuları kapatamadılar. Ve Trump geçmiş dönemde açıklama yaptığını hatırlarsanız şunu söylemişti, boru hatları patlayacak, basınçtan dolayı patlayacak, evet, falan.
0: İran kapatırsa bir daha çalıştıramıyormuş
1: uzun
0: teknik
1: sürüyor,
0: bazı gerekçelerle.
1: Uzun sürüyor, bayağı uzun
4: hepsi,
1: sürüyor.
4: Hepsi için geçerli.
1: Üçüncüsü, belli nükleer tesislere saldırı. Burada da kayda geçsin diye söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şey yaparsa ilk hedef İsfahan'daki nükleer tesistir. Hı hı. Niye İsfahan'daki nükleer tesistir? Amerika Birleşik Devletleri'nin onurlu bir çıkış neticesinde kendi kamuoyunu ve İsrail'i de ikna edebilme kapasitesinde şunu söylemesi lazım. Ben nükleerin %25'i kalmıştı, onu da yok ettim. Bunu söyleyebilmesi için iki şey yapması lazım. Ya bir tesisten alır veya almaz bilmiyorum ama çantalarla bir şey aldığını ve bunun nükleer olduğunu ifade etmesi lazım.
4: Ama beraber çıkartmamız lazım dedi zaten İran.
5: Sağlam.
4: İran ama Ford'daki yerin altında kaldı. Biz beraber çıkartmamız lazım. Bizim imkanımız yok dedi.
0: Ya Çin ya biz çıkartabiliyoruz. Öyle söyledi.
1: Sonra şunu söyledi. Ya biz çıkarabiliriz ya Çin çıkarabilir, evet, dedi. Yani beraber. Ya
0: da bizde var dedi.
1: Ya bunu çantalarla alacak o şey işte koruma şeyleriyle ya da belli nükleer tesisleri bir daha vuracak ve diyecek ki ben onu toprağın altına gömdüm. İkisinden bir tanesini yapmak zorunda.
0: Bunu kaç kere söyleyecek Nevzat? Daha önce de söyledi, defalarca söyledi.
4: 12 günlük savaşında da
0: söyledi.
1: Yani sen onu bana soruyorsun, onu Trump'a sorman lazım. Ben nerede bileyim ne kadar söyleyecek? Dördüncüsü, topyekun bir saldırı.
5: Amerikalılar bize ne kadar yakın.
4: Sözünü böleyim mi? Ya bu görüntüler var ya, doğru, çok ilginç. Bunlar mesela normal piyade tüfeklerini veya işte efendim Kalaşnikovları falan sökmeyi takmayı öğretiyorlar sivil halka. Evet. Yani bunlar hani demek ki kara harekatı bekliyorlar ve işgal günlerinde nasıl savaşacaklarını
3: seferberlik hali gibi bir şey yani.
1: Bir de şunu söylemek lazım.
5: Gelirsen kadınlarımız bile sizi vuracak demek istiyorlar.
1: Bir de tabii bunu yapıyorlar ama bu gelenlerin birçoğu besiç olduğu için zaten daha yani bu eğitimleri almış insanlar.
3: Bence eğitimli yani.
2: Herkes karşılıklı olarak birbirine karşı büyük bir algı operasyonu.
1: Yani bir de şöyle
0: bir hazırlık olduğundan diye bir
1: iç isyanları beklediğiniz bir yerde böyle de bir halkı silahlandırmanın
2: içerisinde. Çok iyi yetiştirilmiş 196 bin devrim muhafızı var. Vatandaşa kadar düşecekse bu iş...
1: Besikler var.
2: Dördüncüsü, 196 bin İran devrim muhafızına nereden geçeceksin? Çok tarihi bir karar. İkinci Dünya Savaşı gibi, Kore Savaşı gibi Amerika'nın o 196 bin devrim muhafızının elini kolunu kırabilmesi için neredeyse İkinci Dünya Savaşı veya Güney Kore gibi bayağı Kore Savaşı gibi çok ciddi askeri harekat yapması
0: lazım. Bir de çok iyi yerden yakaladınız. Biz de yerel halkı silahlandırmaya çalışıyoruz diyen bir Amerikan başkanı vardı. Yani bu kadar rahat silah dağıtıyor
2: yani
0: olamazlar
2: bunlar,
0: herhalde halka.
2: Bunlar şey, hani İran'da şunu demek istiyor. Hani üzerimize geliyorsanız biz halkımızla birlikte hazırız anlamında. Bir teknik bilgi, yarın diyelim ki

0: Putin'le Xi öğleden sonra görüştüler. Aradaki saat farkını söyleyeyim.
1: 11.30 saat.
0: Pekin'de gece saat 23 olduğunda daha Washington'da sabah saat 10 olacak. Dolayısıyla Pekin'de yarın gece saat 23'e kadar ne pişirilecekse o pişirilecek olan Washington saatiyle sabah saat 4'ünden 5'inden itibaren akmaya başlayacak. Bizim dünya kamuoyu olarak bildiklerimiz, bir de Washington'daki istihbarat ve dış işlerine akacak olan, bizim duyamayacağımız frekanstan akacak olan bilgiler.
2: Hocam 13 saat olacak ya. Bir dakikadır onu hesaplamaya çalışıyorum. 13 saat olacak.
0: Dolayısıyla Trump da önüne konulacak olan o istihbarat ve diplomasiden gelen bilgiler dahilinde ya herru ya merru gibi bir karar alacak yarın durum odasında.
2: Zaman farkının avantajını kullanacak.
3: Tabii, bence bu görüntülerle ilgili bir şey daha söyleyeyim mi?
2: Buyurun komutanım, hızlıca.
1: Bir tanesi Amerika'ya alsaydım.
2: Şöyle yapalım
4: mı? Sabah değil.
2: Enerjim yok. Hızlıca bir reklama gidip dönüşte devam edelim mi? Çok hızlı bir reklam, dönüşte devam.
5: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.

0: Girentek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
1: Şimdi kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Hemen izleyicilerimiz belki de gördüler. Birazdanımızda da vardı. Bir petrol pandemisi mi yaklaşıyor? Bir enerji pandemisi mi yaklaşıyor? 76 ülke acil durum haline geçti. Önlemler alıyor. Bu esnada Brent petrolü görüyorsunuz. Brent petrol 112 dolar bandında artık seviyesinde diyeyim. 111 doları aştı. 112 dolara dayandı. 106 dolarlar, 102 dolarlar konuşurken buralara geldi. Sizde teknik bilgi elbette daha fazla değerli hocam. Nereye gidiyor bu?
2: Böyle gidiyor. Şu anda dünyanın ortalama 55 günlük petrolü kaldı.
1: 55 günlük.
2: 55 günlük ham petrol stoğu kaldı. Bu işin şakası yok. Dolayısıyla da eğer bu Hürmüz meselesi bir şekilde çözülmezse ve günde 20 milyondan daha fazla ham petrolün şu anda sevk edilmediği bu coğrafyayı neticede Rusya zaten yeterince ihracat yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri bir yere kadar şey yapabilir. Yani örnek olarak söyleyelim, hı hı, ellerinden geleni yaparlar. Günlük olarak 20 milyon varillik kaybı ancak ve ancak mesela 9 milyon varil şey yapabilirler.
1: Telafi edebilirler. Yine bir açık olur yani. Yine bir açık mı olur?
2: Evet, sonuçta günlük olarak onlar ne kadar çabalasa da 11 milyon varillik eksiklik devam edeceğinden dolayı şu anda dünya o 11 milyon varillik eksikliği bütün dünyada önde gelen ülkeler olarak stratejik petrol stokları neyse aralıksız bununla karşılamaya çalışıyorlar. Hı-hı. Endonezya hepsi çok kötü yakalandı. Bir tek Japonya kendisiyle dalga geçilir. Ama 260 günlük stratejik petrol stoğuyla

0: şu anda Asya'da en iyi durumda olan o. Onu yaklaşık olarak 104 günle Çin takip ediyordu ama bunlar tabii savaştan önceki rakamlar. Onlar da azalmıştır ama hiç olmazsa idare ederler ama Asya'daki özellikle ASEAN ülkelerinin önemli bir kısmında ürkütücü bir tehlike çanları çalıyor. Jet yakıtı, kerosen yok ortada. Bu nedenle yani Avrupa'nın çok önde gelen ülkelerinde yani bu iş böyle devam ederse bir ay sonra dünyanın önde gelen Avrupa havayolu şirketleri gereken jet yakıtını bulamıyor olmaları nedeniyle belki de uçuşlarının yarısını bile yani bu hani pandemi dedikleri bu. Yani insanlar satın almış oldukları uçak biletine rağmen jet yakıtı olmadığı için uçamayacaklar. Gelinen nokta bu.
1: Bu arada Ulaş Can yazmış, CGTN yani. Türk Genel Yayın Yönetmeni sağ olsun bize ulaşmış. Çin'in de 1.2 milyar varil stoğu var. Günlük tüketimi de 1-2 milyon varil diye onların da çok stoğu olduğunu söylüyor. Bu jet yakıtıyla ilgili değerli hocam. Arkadaşlar ya bir hazırlamıştık o varsa ben sizinle onu konuşmayı da hazır yeri gelmişken isterim. 76 ülke acil durum ilan etti diyoruz. Bir yandan bu jet yakıtı işi hakikaten çok zor çözülen bir işmiş. 30-35 günü buluyormuş bu. Taşıması, işlenmesi ve havalimanında uçağa ulaşması. Bir çalışma arkadaşlar yaptı. Hürmüz'den çıkan jet yakıtının yolculuğu. Sizin için sakıncası yoksa buraya gelseniz de bize burada adım adım ne oluyor ve bu bizi nasıl krize sürükleyebilir? Hani uçak bileti aldınız ama uçamasa hala hakikaten gelir miyiz diye. Birinci gün Hürmüz'den yola çıkarsa 10 günde Malaka Boğazı'na varıyormuş değerli hocam. Ve diyelim ki Tokyo'ya gidiyorsa 20. günde oraya varıyor, 22'de rafinereye taşınıyor, 23'te işlenmeye başlanırsa havalimanına taşınmaya hazır hale gelmesi 27. günü alıyormuş, 29. günde trenle depolara taşınıyormuş, 32. günde depolarda bu jet yakıtı bu kadar zor bir şey mi?
0: Şöyle, şimdi ham petrol temelde baktığınızda rafineriye ham petrol olarak girdiği borudan belli sıcaklıklarda farklı ürünlere dönüşerek işlemden geçiyor ve bu bayağı sofistike, bayağı karmaşık bir konu. O kadar sofistike bir konu ki söz konusu rafineriden farklı ısı derecelerinde yani 260 dereceyle başlayıp mesela oradan asfalt çıkıyor. Mesela o olmasa yollarımız delik deşik olur gibi. Oradan yaklaşık olarak örnek olarak söylüyorum 40 dereceye kadar çıkıyor. Büyük aşamalardan geçiyor. 40 derecede de evlerde kullandığımız tüp gaz çıkıyor. Dolayısıyla her aşama. Kerosen aşağı yukarı 200 dereceye yakın bir yerden çıkıyor. Şimdi bu söz konusu petrokimya rafinerilerinde bu bahsetmiş olduğumuz ısıl işlemlerle yapılan süreçlerdeki o borular ve sistemler inanılmaz mühendislik becerisiyle şekillendirilen unsurlar. Nitekim Hürmüz'de bu savaş devam ederken İran diğer körfez ülkelerine madem Amerika'nın üstlerini tutuyorsunuz deyip onlara saldırdığında bu tesislerde kritik olan depolardan çok esas o çok zor mühendislikle yapılan ve bütün bu ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayan o o süreçle ilgili olan borular etkilendi ve bunların mesela bazılarının yeniden tasarlanarak yapılması 1,5 sene sürüyor.
1: 1,5 senede
0: ancak. 1,5 sene sürüyor. O yüzden de mesela Katar dedi ki benim doğalgazla ilgili üretimim şu anda bile 27 ay aksamış durumda dedi. Bu saldırıdan sonra o rafineride. Şimdi bu yönüyle bakıldığında kerosen jet yakıtı aşağı yukarı 200 dereceye yakın bir yerden çıkıyor. Tabii izleyicilerimizin arasında Türkiye'nin dört başı mamur petrokimya rafinerilerinde görev yapan hoca yanlış söylüyorsun da diyebilirler. Yani ben hatırladığım kadarıyla ama aşağı yukarı en yüksek dereceden başlayarak kerosen ortaya çıkan üçüncü ürün. Onun üstünde işte dizel var. Onun üstünde başka bir ürün var. Mesela plastik yapımında kullanılan bir madde çıkıyor. Onun üstünde mesela bizim bildiğimiz süper benzin çıkıyor falan gibi yukarı
1: böyle
0: doğru
1: aşamaları var.
0: Aşamaları var. O nedenle 23. gün işlenmeye başlansa da size anlattığım şekilde bu iş asfaltla başlayıp ondan sonra asfaltın bir üstünde fuel oil ile devam edip diye gelirken bunun bu derece farklılıklarıyla

0: karosene yani jet yakıtına gelişi 4. gün. Dolayısıyla çok sofistike bir işten geçiyor. Hı hı. Sonra tanklarda dinlendiriliyor. Ondan sonra da tabii ki havalimanlarındaki ana depolara aktarılmak üzere. Yani bu dünyada en ufak bir savaş olmadan normal sevkiyatla normal anlattığımız hikaye.
1: 32 gün sürüyor.
0: Şimdi evet 32 gün. Şimdi yani dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Yarın sürpriz bir gelişme oldu. Xi ile Putin Trump'ın Pekin'den ayrılırken Xi'ye emanet ettiği bir hususu değerlendirdiler ve Amerika'ya belirli koşullarla destek olmaya karar verdiler ve İran'a dönüp dediler ki uzatma, bir iki maddeyi artık kabul et ve Hürmüz bir an önce açılsın. Demek ki Hürmüz şu anda açılsa bile bu jet yakıtı meselesinin dünyada çözülmesi buradan baktığınızda en az 32 gün. Bugün çünkü o yani hani yarın ateşkes ilan edildi. Mucize ya. Yarın ateşkes ilan edildi. Ateşkesi ilan edilmesiyle birlikte ki yani hani hasar tespiti de yapılıyor şu anda. Ben tekrar vurgulayayım. Şu anda bölgedeki pek çok rafine ve dolum tesisinde ortalama 27 ayda ancak tamir edilebilecek de bir hasar var.
1: Peki değerli hocam bu 27 ayın yani o kadar uzun bir süreden bahsediyorsunuz ki bu süreç içerisinde bir açık da var dediniz az önce petrolde. Bu hakikaten böyle petrolün bulunamadığı bir yere doğru her şey yani normal şartlarla ilerse bile evrilebilir mi?
0: Bu enerji pandemisinden söz edilen de bu. Yani şimdi mesela Türkiye göreceli olarak şanslı. Bizim dört başı mamur, dört tane rafinerimiz var. Ve bu rafinerilerimizde biz gerçekten net ihracatçı, bazen çok az net ithalatçı, bazen net ihracatçı olarak gerçekten ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz Türkiye olarak. Türk Hava Yolları şanslı ama mesela Türk Hava Yolları örnek olarak söylüyorum. Buradan mesela Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye uçtu,
2: oradan
0: indi ve orada yakıt yok.
1: Nasıl
0: şimdi o nedenle
1: olacak?
0: Mesela Türk Hava Yolları aynı uçağın ki bu da zaten uluslararası uçuş kuralları gereği zaten olabilecek bir şey değil. Çünkü her ne olursa olsun başa gelebilecek en ufak bir risk için gittiğiniz havalimanında uçağın tüm jet yakıtının yeniden doldurulması gerekir. Dünyanın bin türlü hali var. Ama hani olay öyle bir noktaya geldi ki mesela Türk Hava Yolları diyelim ki uçağın toplam yakıtı 6 saat, 2,5 saatlik yere gidecek. Sonra oradan yakıt alamadan tekrar geri dönecek. Türk Hava Yolları belki böyle yani ki bu uluslararası havacılık kurallarına göre olacak bir şey değil. Sadece hani olayın nerelere kadar gidebileceği konusu. Amerika çok sayıda rafinerisi olan bir ülke. Amerika kendi iç havacılığını aksatmaz. Elinden geleni yapar. Zaten hiç çaktırmadan 24 milyon varile çıkardı günlük üretimini. Bunun yaklaşık olarak şu anda 7 milyon varile yakın bir kısmını ihraç etmeye başladı. Gerisiyle yüksek miktarda içeriği karşılıyor. Amerika yaklaşık 40 yıldan sonra artık tamamıyla ithal ham petrolden bağımlılığı bıraktı. Hı hı. Ben dedi zaten var elimde bununla karşılıyorum. O nedenle yani bu iş gerçekten birilerinin zorlamasıyla yani şimdi burada oturup izleyicilerimizin karşısında dünyada ne olup ne bittiğini tüm derinliğiyle analiz etmeye çalışıyoruz. Fakat matruşka gibi bir olay. Matruşka biliyorsunuz bir Rus oyuncağı. Evet. Açıyorsun içinden başka bir şey daha çıkıyor vesaire. Burada çözemediğimiz şöyle bir dert var. Günün sonunda biz burada bu işlerin nereye gideceğiyle ilgili olarak bu değerlendirmeleri yaparken bizim buradaki bütün hani çabalarımıza rağmen yani hakikaten bunun daha da zaten bilinçli olarak kötü bir noktaya gitmesini isteyen bir ekip daha derin bir çalışma mı yapıyoruz? Yani
1: kimi kastediyorsunuz değerli
0: yani
1: hocam?
0: Bunun arkasında Amerika'daki bazı yapılar olabilir, bazı hikayeler
1: mesela
0: olabilir.
1: Askeri endüstriyel kompleks.
0: Yani dolayısıyla da hikaye şöyle olabilir.
2: Savaş yeni yani, zenginler yaratır.
0: Yani ham petrol ve jet yakıtı ile ilgili olarak belki dünyanın daha da ürkütücü bir tabloyla karşı karşıya kalması için birileri bilinçli olarak bu işi sürekli olarak daha da karmaşık hale de getiriyor
1: olabilir.
0: Yani o yüzden
2: hocam şu borsalardaki dalgalanmadan bile
0: tabii
2: çok para kazananlar var.
0: Yani Trump

0: çıkıp hani artık yani İran en kötü şeye hazırlıklı olsun dedi. Bir anda 107 dolara çıktı ham petrol ve burada herkesin midesini bulandıran konu bütün bu karşılıklı açıklamalar esnasında mesela Trump'ın bu açıklamasından sürekli onu görüyorlar. Trump'ın bu açıklamasından önce birileri dünyada 3-5 dakika önce ham petrol fiyatının mesela 98 dolardan 107 dolara sıçramasınınla ilgili beklentiye yönelik pozisyon alıyor. Bununla ilgili olarak vadeli işlem yapıyor ya da o sırada belirli kontratlar alıyor 98 dolardan ve 3 dakika sonra açıklama geldiğinde 107 dolara çıkan o ham petrol fiyatıyla 98 dolardan aldığı kontratı satıyor. Yani birileri bu arada kaşla göz arasında milyarlarca dolar ama yani tarif edilemeyecek kadar büyük paralar dönüyor. Bunun arkasında damat Kuşner'in olduğu söyleniyor. Damat Kuşner'in kurduğu bir vakıf üzerinden bazı körfez ülkelerinden Kuşner'in yapacağı bazı aracılıklara karşılık olarak ona bir takım paralar aktarıldığı konuşuluyor gibi bir garip bir tablo içerisinde bu işi takip ediyoruz.
1: Kleptokrasi.
0: Yani biz burada belki çok iyi niyetle konuşuyoruz.
1: Kleptokrasi. Evet.
2: Kleptokrasi.
0: Biz burada çok iyi niyetle konuşuyoruz. İyi niyetten kastettiğim yani bu rezilliklerin olmadığı bir dünya perspektifi üzerinden oturup İran şöyle pozisyon alıyor, Amerika böyle pozisyon alıyor diyoruz. Ama derinliklerde belki de böyle söylemek istemiyorum ama bizi seyrederken içinden gülen bir grup küresel adam
3: servet transferi.
0: Ondan sonra belki de tarihin en ürkütücü servet transferlerinden birisini yapıyor. Yani belki de vahşi kapitalizmin en vahşi versiyonunu şu anda yaşıyoruz.
2: Mesela bu petrol gelirlerinden petrol şirketlerinin muazzam karlılığı var. Hatta bunu bu düşeş karları nasıl vergilendirebiliriz diye mesela Fransa üzerine düşünmeye başlamış diye bir haber vardı. Ama bir bakıyorlar ki aslında bunların hiçbir ülkede değil, başka yerlerde
0: Sena Hanım,
2: vergilendirememişler.
0: Bu sadece ve sadece petrol.
2: Evet, bunun bir
0: gelelim
2: de
0: gübreye.
1: Gübre kapandı.
0: Gübrede,
1: bir tane ülkede
0: şu
1: gübre
0: anda
1: fabrikaları kapandı.
0: Dünya tarımını gerçekleştiren kuzey yarımkürede şu anda tarlalar büyük bir ihtiyaçla gübre bekliyorlar. Bu olay uzadığından dolayı şu anda dünyada %32 oranında gübre yok. Yani dünyanın normal ortalama ihtiyacını karşılayacak gübre şu anda %32 aşağıda.
3: Dolayısıyla üretimde bu aynı oranda düşecek. Evet.
0: Üre, fosfat, aklınıza gelebilecek birçok toprağı besleyip yüksek kalitede ürün alınmasını sağlayacak olan üründe yaşanan büyük eksiklikler nedeniyle yani pirinç yukarıda, buğday yukarıda, şeker yukarıda. Yani dolayısıyla bununla ilgili olarak inanılmaz bir şey var.
2: Bu arada 11-15 Mayıs arasıymış
0: tabii,
2: değerli hocam.
0: Soya fasulyesindeki düşüş, kimseyi kandırmasın. Yani kimseye yanlış anlaşılmasın. Soya fasulyesinde bir ABD-Çin kapışması var.
2: Evet.
0: Çin, Amerikalı çiftçilerin damarına basarak Trump'ı zor durumda bırakmak için yüklü miktardaki soya fasulyesi ya da soya yağı alımını durdurdu. Buna bir ithalat yasağı getirdi. Dolayısıyla neydi? Trade?
4: Evet, üç şey. Ticaret,
2: teknoloji.
0: Trade, teknoloji ve Tayvan.
2: Tayvan.
0: Yani
4: evet.
0: Ticaret, teknoloji ve Tayvan.
4: Evet.
0: Üç tane T. Diyor ki Xi, ben seninle bunları konuşurum. Hı hı. Bu ticaretin içerisinde Trump Amerikalı çiftçilerden çok fazla laf yedi. Tabii bu soya yağı meselesinin çözülmesi de var. Çin de kısmi bir jest olarak bunun üzerindeki ithalat yasağını ve kotayı bir miktar kaldıracağını söyledi. Amerika'yı rahatlatmak üzere. Dolayısıyla karmaşık bir durum var. Dünya bu yönüyle bakıldığı zaman çok ciddi bir panik yaşıyor bu yönüyle bakıldığında. Şimdi tabii bu Anadolu Ajansımız tarafından hazırlanmış olan 11-15 Mayıs süreci. Ama esasen 28 Şubat'tan itibaren ki trendlere baktığımız zaman burada maalesef tarım enflasyonu da var dünyada. Dolayısıyla da gübre, fosfat, üre, azot aklınıza ne geliyorsa genel manada tarımsal üretimde mazot, tarımsal üretimde önemli girdi sayılabilecek olan ürünlerde de

0: maalesef şu anda tarihi bir maliyet artışı yaşanıyor. Kuzey yarıküredeki çiftçiler bu kadar yüksek maliyetle üretmek zorunda kalacakları ürünleri hangi fiyatla piyasaya sürecekler de bu fiyatlarla bu ürünler alınacak mı? Yoksa dünyada büyük bir sıkışma mı yaşanacak? Acaba bu kadar yüksek maliyetle üretmeseler mi? Vallahi yani bu iş yaz aylarında kuzey yarıküredeki turizm aktivitesi hareketiyle aynı zamanda yani bütün turizm fiyatlarında büyük bir artışı. Yani mesela dünyada turistlerin jet yakıtı olamaması nedeniyle kuzey yarıkürede dörtte birinin bir yerden bir yere gidemediğini göz önünde canlandırın. O zaman oteller herkes belki fiyatları kırmak zorunda kalacak. Ondan sonraki komediye geçiyoruz. Uçak yok. O zaman diyorsunuz ki ben yine de tatile gitmek istiyorum. Fransa'dan çıkıp İspanya'daki tatile, Fransa'dan çıkıp İtalya'daki tatile, Fransa'dan çıkıp mesela Yunanistan'daki tatile, Türkiye'deki tatile karayoluyla gelmeye kalkıyorsunuz. İyi de peki akaryakıt o kadar bol mu? Çünkü bunun bir sonraki aşaması da akaryakıt meselesi. Endonezya, Hindistan şu anda en tehlikeli noktadaki ülkelerden bir tanesi. 1,5 milyarlık bir nüfus. Şu anda petrol istasyonlarının büyük bir kısmına akaryakıt sevkiyatı ile ilgili büyük problem yaşanıyor Hindistan'da. Yani bu işin hiç şakası yok.
1: Ama bunlar bir yandan da 45 milyon açlıkla...
0: Biz Türkiye olarak gerçekten hani ham petrol tedariği açısından çok şanslıyız. 4 rafinerimiz olduğu için çok şanslıyız. Elimizden geldiğince bu konuyu en az hasarla yönetebilecek ender ülkelerden bir tanesiyiz.
1: Sizden anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Hürmüz'ün açılması demek öyle Hürmüz'ün açılması demek değil. Sadece bunun çok daha büyük boyutları var. Mesela FAO açıklamış 45 milyon insan açlıkla karşı karşıya kalacak. Hürmüz çok kısa zamanda açılmazsa aynen. Afrika'da aynen. diye. Yani aynen. Afrika'daki en fakir insanların en dar geçinen insanların bile çok büyük bir yaşam mücadelesinin sebebi oluyor Hürmüz'de yaşananlar. Ama bütün o insana da çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Bütün bu süreç içerisinde bu arada evet bir son dakika gelişmesi de ekranda İran'ın MERA Ajansı'na göre Keşim Adası'nda hava savunma sistemleri aktifmiş. Nedenine ilişkin bir bilgi var mı değerli arkadaşlar? Henüz yok.
2: Tam şey işte o.
1: Evet tam Keşim bu noktada.
3: Büyük, evet. Büyük ada. Bender Abbas'ın altı.
2: Büyük evet. olan ada.
1: Aynen.
3: Ama Keşim orası orada şöyle ama yerleşim yerinin en fazla olduğu ada orası.
1: Evet yani en kalabalık şey bir ada adalarından değil. Biri.
3: Evet.
1: Burada daha hava savunma sistemleri aktif.
4: Bangladeş'te gübre fabrikaları kapanmış. Demin konuştuğumuz konuyla ilgili.
1: Evet.
0: Bangladeş gibi bir ülkede bu kadar yüksek nüfusu olan ve en temel besin maddelerini tabii. üretmek zorunda olan bir ülkede.
1: Buranın nüfusu 130 bin diye hatırlıyorum komutanım. Evet, Keşim Adası'nın. Belki evet, daha bile tabii. fazla olabilir. En yoğun nüfuslu ada.
3: İran'ın turizm adası aynı zamanda.
1: Evet, İran'ın turizm adası da. Acaba burada hani yine böyle bilinmeyen bir İHA vesaire midir? Yoksa yani, başka bir şey?
4: Evet, bu tür şeyler olabilir. Yanlış alarm olur, bir şey geçer. Asker tetiktedir. Yani şu anda...
1: Bilmek de şu anda çok kolay doğru değil yani, diyorsunuz. Evet. Trump'tan gelen bir açıklama var değerli izleyenler. Katar emiri Tamim bin Hamad El Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan, yarın için planlanan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırımızı ertelememi istediler. Yarına bir saldırı planlıyormuş Amerika Birleşik Devletleri. Bunu ertelemesini istemiş Katar Emiri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı. Yarın için planlanan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırımızı ertelememizi istedi. Çünkü şu anda ciddi müzakereler yürütülüyor.
0: Dolayısıyla Şii-Putin zirvesi yarın demek ki
3: yani Rütük olmasa insan önemli. Böyle içindekini bir rahat söyleyecek ama vallahi yani ben bu gerçekten bu kadar da olmaz yani. Yani.
1: Devam ediyorum.
5: Niye ya? Saldırsın mı istiyorsun yani?
1: Yani
3: ne alakası var saldırsın adam? Yani bunu yani görüşme var, müzakere var. Dünyanın piyasasının anasını ağlatıyorlar. İnsanları olmadık şeylere mahkum ettiriyorlar.
5: Sonra
3: yani
5: da...
3: gelecek olan şey belli zaten. Yani
2: o ülkenin ricasıyla Amerika erteledi.
3: Yani bir şey söyleyeyim mi?
1: Daha geçen de Pakistan rica etti saldırıyı erteledim. Müzakerelerde ilerleme oluyor diye açıklama
3: sen,
1: kendisi.
3: Sen Amerika'ya gidip geliyorsun. Bir de yayıncılar rica ederse belki şey yapar ya. Bir de biz rica edelim. Şey
5: öyle hocam ben evet.
0: demek ki salı günü yani yarın

0: da başka birilerinin casuslarını erteledim demek zorunda kalan
1: Trump'ın kabinesini ve güvenlik ekibini durum odasında, Beyaz Saray'daki durum odasında toplamasının arkasında bir hikaye var. Ya da biz şu anda daha geniş kapsamlı bir jeopolitik tiyatronun farklı farklı sahnelerini seyretmeye devam ediyoruz. Vardı. Biz burada kendimiz heyecanlanıyoruz. Birileri de...
2: Peki benim notlarım içinde vardı. Bu devam ederse ne olur sorusu.
3: Çok özür dilerim. Ben devam edebilir miyim Trump'ın paylaşımına? Ondan sonra lütfen unutma diyeceğini. Çünkü devamı da önemli. Belki bilmiyorum daha da sinirlenebilirsin ama... Bu anlaşma, şuradan alalım. Şu an çok ciddi müzakereler yürütülüyor ve onların görüşüne göre büyük liderler ve müttefikler olarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için değil, Orta Doğu'daki ve ötesindeki tüm ülkeler için son derece kabul edilebilir bir anlaşmaya varacağı İran'ın ifade edildi. Bu anlaşma en önemlisi İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını içerecek. Yukarıda adı geçen liderlere duyduğum saygı nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'e, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna yarın planlanan saldırının gerçekleştirilmeyeceği talimatını verdim. Ancak aynı zamanda kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması halinde bir anlık bildirimle İran'a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli saldırı başlatmaya hazır olmaları yönünde de talimat verdim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim Selam, diyor.
1: Tam bunları konuşurken ekrana şu anda spot ham petrol fiyatının grafiğini de verebilir miyiz?
3: Verebilir miyiz sevgili arkadaşlar ortaya açıp?
1: Değil mi?
3: Brent petrol. Spotta evet. Verebiliyor muyuz bilmiyorum.
1: Spot
3: ama Brent...
1: zaten o işte piyasadaki o fiyata evet. Spot diyoruz.
3: Düşüyor diyor şu anda Erdem. Açalım bir Erdem onu da.
2: Düşmüş yani, yeri para kazanıyor.
0: Hikayenin özü bu.
3: Bu bir jeopolitik tiyatro başlayayım. Mu? Bu böyle birilerini çok büyük paralar. 110'a düştü. 112'den.
2: Ya ben bir şey söyleyeyim. Şimdi gerçekten ilk günden itibaren hep söylüyoruz ya. Yani ilk günden itibaren meselenin Hürmüz olduğu, enerji meselesi olduğu, yeni jeopolitik olduğu çok net ortada. Fakat şimdi Trump, yani bu konuda İranlılar da ondan aşağı değil. Onu da ifade edeyim. Yani bu diplomasi konusunda onlar da aşağı değil. İşte onlar da silah eğitimi yapıyor vesaire falan. Şimdi burada ikisi için bir onurlu çıkış lazım. Bu onurlu çıkışı İran diyor ki sen adım at. Ben seni takip edeyim. Amerika diyor ki sen adım at, ben seni takip edeyim. Ve ikisi bu adımı atmıyor. Niye? Bu adımı atmamalarının temel sebebi bir güvensizlik var. Fakat ben geçen programda söyledim. Yani bu Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İran böyle çok uluslararası bir koalisyon Hürmüz'de konumlanabilir.
3: Sana bir şey soracağım. Sence hakikaten yarın bir saldırı Amerika Birleşik Devletleri yapacak mıydı? Yoksa zaman kazanmak için bu ülkeler bana rica etti. Ben de bu yüzden saldırıyı erteledim. Tıpkı Pakistan rica etti ve ben de o yüzden ateşkesi iki hafta daha uzattım dediği gibi bir bahane mi, gerekçe mi?
2: Diyarbakırlılar diyor, bak sözümü kesmeyin. Şöyle, birincisi beş senaryo saydım ya, bu beş senaryonun içerisinde en mantıklı olan şey... Gerçekten bu deniz ablukasını sürdürecek şekilde enerji meselesiyle ilgili bir hamlesi. Bu bir saldırı mı olur? Belli adanın kontrolü mü olur? Yoksa işte o gemi meselesi mi olur? Şimdi askeri olarak çok güzel soruldu. Şimdi Trump askeri olarak ne yapabilir sorusunun en mantıklı cevabı askeri kadroyu, yani lider kadroya suikast düzenleyebilir. Hani denklemi ne değiştirebilir sorusunun cevabı belki moralmen, belki psikolojik olarak o olabilir. Diğer türlü Hürmüz'ü aşamadığınız bütün seçenekler masada yaralı seçeneklerdir. Yani bunu Trump'ın kendisi biliyor. Fakat sıkıntı Sayın Cumhurbaşkanı'nın da altını, daha doğrusu yerinde değil. Yani ilk günden itibaren ısrarla altını çizme sebepleri o. İsrail şunu Trump'a dayatıyor. Diyor ki ya burada bir yaralı bırakmayalım. Fırsat bu fırsat. Dolayısıyla da benim istihbarat raporlarım var. Bu istihbarat raporları neticesinde biz bu saldırıları devam ettirelim. Dolayısıyla da yarın iki şeyi kazanalım. Bir, İran normalleşme sürecini uzatalım. 10 yılda toparlanacaksa bunu 30'a çıkaralım, 40'a çıkaralım.
0: İsrail'in şu anda en avantajlı durum yani.
2: Evet, birinci kısım bu. İkincisi de benim açımdan şu nükleer meseleyi, sen geçen sefer bana ben yapmış demiştin, beni kandırmıştın. Ben de buna evet demiştim ama en azından bu nükleerle ilgili biz gerçekten belli bir noktaya doğru gelelim. Çünkü İsrail de şunu biliyor, Amerika Birleşik Devletleri de şunu biliyor. Yani yanı başımızda bakın, Irak'ta ben hep ısrarla söyledim.

0: çıktı. Amerikalılar dur dedi. İranlılar dayatmadı. Bu arada başka bir aday üzerinde uzlaştılar ve o noktaya doğru geldiler. Hı hı. Fakat burada denklem meselesinde şu sorunun cevabını Amerika Birleşik Devletleri Körfez'e nasıl verecek sorusunu herhalde sormak lazım. Sen İran'ı tahrik et, et, et ve İran da Körfez'e saldırsın. Hani şu konuşulabilir, bölgesel ittifakını tamamlamamış, güveni tamamlamamış bir İran uluslararası anlamda nasıl tamamlayacak sorusu sorulabilir. Ama geldiğimiz çerçevede Amerika Birleşik Devletleri burada jeopolitik açıdan İsrail olmasa gerçekten bölgede bir anlaşma zemini ortaya koydu. Ben hep söylüyorum, bu bir paket. Bu paketin içerisinde Lübnan var, Hizbullah var. Bu paketin içinde Suriye vardı. Bu paketin içinde Irak var. Bu paketin içinde Yemen var. Ve bu paketin içerisinde en önemli mesele sonradan eklemlenen Hürmüz Boğazı ile birlikte Taksim. Enerji güvenliği...
1: Tamam, bak senin dediğini destekler nitelikte buradaki ülkelerin dediği de. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri demiş ki Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Orta Doğu'daki tüm ülkeler ve ötesi için çok kabul edilebilir bir anlaşma olacak. O yüzden benden ertelememi istediler.
0: Tekrar altını çizeyim.
1: İnandırıcı buluyor
2: musun?
0: Ben şöyle inandırıcı buluyorum.
2: Çok önemli bir şey söylüyorsun sen.
0: Evet, şöyle inandırıcı buluyorum. Yani Körfez'i yakın takip ettiğim için inandırıcı buluyorum. Şimdi Körfez Amerika Birleşik Devletleri arasında şu savaş boyunca bile 21.6 milyar dolarlık silah sattı. Şimdi İran...
2: Şu konu kaybolmasın. Bak, o çok önemli bir şey söyledi bana göre. Ben anladığımı söylüyorum. Diyor ki aslında Amerika burada bir paket yapıyordu. Suriye, Lübnan, Gazze dahil, Yemen, Irak, belki Yemen dahil filan bir paket yapıyordu. İran'a geldiğinde bu paket bozuldu, değişti. Hürmüz bunu kilitledi.
0: Güzel.
2: Doğru mu anladım?
0: Aynen onu? Öyle. Sebebi şu. Şimdi Körfez meselesini tekrar altını çizeyim. Ama İran'ın en büyük isteği şuydu, denklemi şuydu. Bu savaş başladığında ben Körfez'e saldırırım. Meşhur gerekçem var, Amerikan üsleri var. Buradan bana saldırıyorlar. Dolayısıyla ben bu saldırı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin onları koruyamayacağını onlara gösteririm ve Amerika Birleşik Devletleri ile Körfez arasında bir set oluştururum. Bu olmadı. Niye olmadı? İran şurada yanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ni Körfez'den çıkardığınızda bir güç koymanız lazım. Hı hı. Yani bir şemsiyeyi alıyorsanız, adam yağmurdan ıslanmamasını istiyorsanız bir şemsiye olması gerekiyor.
1: Bir güç boşluğu oluşmaması
0: evet.
1: lazım.
0: Şimdi o güç boşluğunda Çin yok. O güç boşluğunda Rusya yok. Şimdi Türkiye, Pakistan, Mısır'ın inisiyatifi var ama o kadar büyük değil. Dolayısıyla da İran bunu başaramadı. Tam tersi, Körfez istemeye Amerika Birleşik Devletleri'ne daha mahkum hale geldi.
3: Hala. Birleşik evet. Arap Emirlikleri'nin adımı
4: tam,
3: gibi.
4: Tam kopması Birleşik, beklenirken tam, ters
0: Birleşik
4: oluyor.
0: Arap Emirlikleri meselesinde, biraz önce hocam için ekonomik boyutunu söyledi, o bir kısım. İkinci en önemli kısımlardan bir tanesi için psikolojik kısmı. Şimdi İran muhalefeti, İran'da sisteme karşı muhalefet eden insanlar ne diyorlar? Bir saniye, bizde petrol var, bak Baye'de de petrol var, orada Dubai var, orada yaşam var, orada ciddi anlamda milli gelirden alınan pay var. Bizde niye yok sorusunun cevabını İran psikolojik olarak veremiyor. Sen el kaldırır, ben yine susuyorum.
1: Affet beni, çünkü son dakika geldiği için bu da tıpkı az önceki son dakikayla bir okumamız gereken bağlantılı ve önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'yla, Ürdün Dışişleri Bakanı'yla ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmesi yaptı. İran ve ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı diye. Şimdi dış diplomatik kaynaklardan gelen bir son dakika var. Onu da verebiliriz.
0: Şimdi burada Türkiye, Mısır ve Pakistan bence bu iş çözümlenirse gerçekten dünyanın teşekkür etmesi gereken üç ülke olarak burada ifade edeyim. Neden bunları ifade ediyorum? Mesela Türkiye şunu yapabilirdi değil mi? Ya İran'da bölgesel bir savaş var. İran kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Herkes burada payını alıyor. Ben de genişleme stratejisi üzerinden bundan yararlanayım. Ama Türkiye şunun farkında. Bölgesel anlamda oluşan kaosun İsrail'in istediği bir plan olduğunu farkında. Şimdi Körfez şu güne kadar şunu fark edemedi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'a ambargo uyguladıklarında vesaire de fark edemediler. Bir sistem ihracatını kendi ülkelerinde yapmaya çalıştılar. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin tırnak içinde söylüyorum kendi başına hareket ettiğine inanıyorlardı. Yani Körfez içerisinde o bildiğimiz geleneksel yapı olduğuna inanıyorlardı. Ne zamana kadar? Yemen meselesine kadar. Ne zamana kadar? Sudan meselesine kadar. Ne zamana kadar? İsrail'le Körfez'den ayrı

örtülü anlaşmalar yapmasına kadar. Ne zamana kadar? Sermaye yapısı içerisinde İran bu kadar Körfez için tehlikeli denirken Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'in bütün sermayesini, devrim muhafızlarının bütün sermayesini, muhaliflerin bütün sermayesini, İran'ın bütün petrol gelirlerini aklama görevi gördüğü zaman. Şimdi bir ayrışma yaşanıyor. Trump bu ayrışmanın, evet İran'da bir ayrışma var ama Körfez'de de bu ayrışmanın nasıl yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi Trump bir cevabı vermek zorunda. İsrail tahrik eder, İran'ın saldırmasını ister, burada nemalanır, kaos üretir ve bölge hakimiyetini genişletir. Ama uzun vade içerisinde bu ateşkesten sonra Körfez Trump'a şunu sorsa, ya sen bu saldırıyı yaptığında benim saldırıya uğrayacağımı biliyordun. Beni engellemeyeceğini de biliyordun. Peki senin daha önce sorduğu soru, senin birinci önceliğin ben olmadığımın farkındayım ama

0: Çin olarak okuyun, bir tarafıyla Suudi Arabistan olarak okuyun, bir tarafıyla İran'la olan ilişkiler bağlamında okuyun, bir tarafıyla da Asya olarak okuyun. Ama geldiğimiz noktada Trump'ın bu bölgede, hocam biraz önce söyledi, yeni bir paradigmaya ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Yeni bir güvenlik doktrinine ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat burada İsrail'in ortaya koyduğu tavır engellenebilir mi sorusu sorulmuştu. Bence engellenebilir. Onunla bitireyim. Bence engellenebilir. O da şu. Bahsettiğim paketin hayata geçirilmesi.
1: Soru şöyle bir soruda soramaz mıyız?
0: Pakette söyleyeyim mesela.
1: Hürmüz'ün statüsü işte o pakette var mı?
0: Şimdi Hürmüz'ün statüsü aslında bu pakette yoktu ama.
1: Şimdi mecbur olacak.
0: Hayır ama.
2: Şimdi yalnız biraz dağıldı. Niye dağıldı biliyor musun? Önce Amerika burada güçlendi sonucuna bağladın. Sonra da şey yaptın, Amerika'yı zayıflattın. Hangisi?
0: Şöyle, Amerika güçlüydü zaten.
2: Şu Amerika zaten
0: güçlüydü ama Amerika Birleşik Devletleri 3 şeyde Körfez'deki güveni kaybetti. Birincisi tamam, Ukrayna Savaşı'nda Suudi Arabistan ve Körfez'den istediği. İki, savunma doktrinin içerisinde İsrail'den önce tırnak içinde söylüyorum buranın güvenini sağlayabileceği meseleydi. Üçüncüsü de Hürmüz'ün statüsüyle ilgili aynı Avrupa Birliği'ni nasıl ki nakavt ettiyse Körfez'e nakavt ederek Körfez'den iş tutmaya.
2: Dolayısıyla şimdi Körfez'de İran güçlendi diyebilir miyiz?
0: Şimdi İran güçlenmedi ama tam da ben notlarıma söyleyeyim. Burada herhangi birinin zaferi hiç kimsenin işine gelmiyor. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nin zaferi Çin'in, Rusya'nın ve diğerlerinin işine geliyor, ne de İran'ın zaferi Körfez başta olmak üzere diğerlerinin işine geliyor. O zaman bir yenişememe durumu var zaten. Ama bu yenişememe durumunu onurlu bir çıkışla sağlamak gerekiyor. Şimdi İran dersek, Amerika Birleşik Devletleri dersek ki, ben hiç gittim bir nükleer tesisi vurdum veya İsfahan'da gittim aldım geldim. Uluslararası kamuoyuna bir şey söyleyebilir mi? İran ben yenilmedim, diğeri bende diyebilir mi? Zaten burada şu an konuştuğumuz mesele askeri olarak kimin yenilip yenilmediği meselesi değil. Onu hiç konuşamıyoruz bile. Aynı şey Çin için de geçerli. Hani dünyada şu süper güç Amerika mı Çin mi, ben onu geçtim. Dünyayı kim dizayn edecek noktasına geldik. Yani yeni paradigmaya kim öncelik edecek noktasına geldik.
1: Kim edecek?
0: Amerika, kim edecek? Asya.
3: Deniz Hocam bir süredir bekliyor. Deniz Hocam, ben sana Öztürk'e döneceğim. Şimdi Trump'ın dedikleri ez cümle şu. Yarın ben saldıracaktım ama bunu erteledim. Bölgedeki 3 önemli ülkenin lideri beni aradı. Çok büyük bir anlaşma yapmak üzereyiz. Eğer bu anlaşma olmasa saldıracağım. Bu anlaşma olur mu? Bu anlaşmanın içeriği ne olur sizce?
4: Ben aslında daha önceki turda da ifade ettim. Burada süreç düşük yoğunluklu bir müzakere ve düşük yoğunluklu bir savaş olarak devam edecek diye. Tabii ki gönlümüz istiyor ki kapsamlı ve güvenli, geçerli bir anlaşma olsun. Aslında biraz önceki konuşmalarda da ifade edildi. Yani dünyada şu anda yaşanan enerji krizinin, gıda krizinin ve tedarik zincirinin parçalanmasını engellenmesi için gerçekten kalıcı bir anlaşma lazım. Burada da bir dünya liderliği gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden beklenen bir dünya liderliği ortaya koyması. Ama görüyoruz ki petrol fiyatlarının yükselmesi, alçalmasından tutun diğer konulara kadar, hatta işte bir açlık tehlikesine kadar önemli problemler var. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını irdelerken aslında hani zaman zaman bahsettiğimiz bir ülke var. İsrail. Şimdi İsrail'in buradaki politikası da değerlendirdiğimizde aslında sadece Kasım'da ABD'de ara seçim yok. Aynı zamanda Ekim'de İsrail seçimleri var. Şimdi orada çok ilginç bir sistem var biliyorsunuz İsrail'de. Baraj yok. Ülke seçim çevresi. Bloklara baktığınızda Netanyahu'nun partisi tek başına değil, bu ittifakla beraber bir şekilde işi kotarıyor. Daha önce bir 8'li koalisyon olmuştu biliyorsunuz. Çok ilginç bir koalisyondu o. Bir yandan Yair Lapid, bir yandan Naftali Bennett. Hatta şimdi Naftali Bennett geçebilir mi Netanyahu'nun yerine diye konuşuyorlar. Tabii şu anda bir öngörüde bulunmak zor ama ben Netanyahu'nun bir şekilde bu formülden çıkabileceğini görüyorum. Ama Kasım'da sizin biraz önce sorduğunuz sorularla bağlantı olarak acaba Amerikan Kongresi'nde Cumhuriyetçiler çoğunluğunu korumaya devam edebilecek mi? Bu önemli. Çünkü bunu kaybettiği takdirde bütün bu anlattıklarımızda Kasım 2026 sonrası Amerikan siyaset literatüründe topal ördek olarak geçen bir Trump gündeme gelecek. O zaman Trump'ın tamam belki sistemden kaynaklanan başkanlık kararından

0: Neleri var? Ama bunu her zaman her yerde çok rahat kullanamayabiliyor. Kongrenin çeşitli sübapları söz konusu olabilir. Trump'ın acelesi var. Yani bu anlaşma konusunda Kasım ayına kadar bir acele var. Bunu yapamazsa şu soruyu sormak lazım. Seçimde seçmene ne sunacak Trump? Ne anlatacak? Ha şimdi şöyle diyebilirsiniz. Amerikan seçmeni dış politikayla ne kadar ilgileniyor, İran'ı yeni biliyor mu diye çok beylik laflar var ya. Şunu soracak Amerikan seçmeni. Yani ben bir vergi mükellefiyim. Benim kazancıma ne kadar kazanç katacaksın? Benim durumu ne kadar iyi düzelteceksin?
1: Akaryakıt fiyatlarını
0: Temel
1: niye bu
0: soru
1: kadar
0: bu.
1: zıplattın?
0: Tabii şimdi bütün bu konularda onunla bağlantılı aslında değerlendirdiğimizde. Hatta şimdiye kadar alışa gelmediğimiz üzere İsrail'in Amerikan siyasetinde bu kadar eleşilmesinin nedeni bu biraz önce konuştuğumuz Orta Doğu'daki mağduriyet değil. Para gitmesiyle bağlantılı. Yani benim kaynaklarım nereye gidiyor diye bir soru ister istemez gelecektir. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde aslında çok kritik bir alan var. Hatırlarsanız İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda kullandığı bir harita vardı.
1: Evet.
2: Evet.
0: Kutsanmış harita.
2: Değişecek de diye Orta Doğu haritalar
0: tam o harita
2: değişecek.
0: işte Hindistan'dan aslında başlıyor. Suudi Arabistan'dan devam ediyor. İşte Ürdün ve İsrail'in Hayfa Limanı'nda biten aslında Hindistan-Orta Doğu koridoru. Şimdi bu koridoru biraz önce anlattığımız konularla ve Körfez'deki krizle beraber değerlendirdiğimizde şimdi bazı konuları tahmin etmek ya da onun hangi yıllara bölünebileceğini söylemek zor. Çünkü Hürmüz'ün bypass edildiği yerde bunlar işte petrol boru hatlarıyla ne kadar kompanse edilebilir? Buna ne kadar zaman olur? Bunları tartışmak lazım ama bunlar heybede duruyor. Yani bir şekilde bunları yok saymamak lazım. Her şeyi İsrail'e bağlamak anlamında değil ama İsrail'in özellikle kendi kuzeyinde kurduğu bir kuzey kuşağı var. Bunu belki başka bir zaman daha detaylı konuşmak lazım ama Güneybatı Suriye, Güney Lübnan ve Güney Kıbrıs. Burada kurduğu kuzey kuşağına bence çok dikkat etmek gerekiyor. Bütün bu anlattıklarımızın çünkü bir boyutu Basra Körfezi ama bir boyutu da Doğu Akdeniz. Ve hatta son zamanlarda Yunanistan'a ve Kıbrıs'ın kesimine verdiği desteklerle beraber konuya baktığımızda ki Türkiye zannediyorum Kurban Bayramı'ndan sonra bu Mavi Vatan'la ilgili ve karasuları ile ilgili yeni bir yasal düzenleme içerisinde. Yani biz artık şunu diyemeyiz. Yunanistan'la olan lokal sorunlar diyemeyiz. İsrail'le olan sorunlar bunlar. Çünkü adaların silahlandırılması dahi İsrail'in ciddi anlamda bir payı var. Güney Kıbrıs şu anda bir İsrail karargahına dönmüş durumda. Yani
2: kaçış bölgesi deniyor ya,
1: şimdi
2: bugün haberler var.
1: Kendince bölgede bu kadar saldırgan ve bu kadar büyük planlar peşinde giden bir İsrail var.
0: Tabii.
1: Bize çok güzel resmettiniz. Ama bir yandan da ya bu karışıklığı yaratmayalım. Gelin bak büyük bir anlaşma yapalım diyen Körfez ülkeleri olduğunu söylüyor
0: evet.
1: Amerikan Başkanı. Burada kimi dinleyecek, nereye doğru gidecek?
0: Şimdi zaten o yüzden biraz İsrail vurgusu yaptım.
1: Evet, tahmin ettim. O nedenle ben de...
0: Çok doğru bir aslında teşhiste bulunduğumuz. Yani Körfez ülkeleri mi İsrail mi diye şimdi şunu söyleyeyim. Körfez ülkeleri ve İsrail ayrı birer seçenek değil. ABD'nin dış politikası. Beraber değerlendirdiğim seçenek.
2: İbrahim anlaşmaları.
0: Tabii, hemen aklı o geliyor tabii. Bir de bakın şunu düşünün. İlk, yani başkanlığın ilk döneminin sonuna doğru aldığı bir takım kararlar vardı. Golan Tepeleri İsrail toprağı saydı.
2: Kudüs'ün başkenti.
0: Kudüs'ün tamamını başkent olarak saydı. Eğer siyasi ömrü yetseydi o zaman için Batı Şeria'yı da ki şu anda Batı Şeria'da çok işler acısı bir durum var gerçekten. Batı Şeria'da ben ona sivil işgalciler diyorum, sivil yerleşimciler değil. Maalesef çok farklı bir zemin oldu. Şimdi burada şunu sorgulamak lazım. Tabii ki devlet yetkilileri politik ve diplomatik nedenlerden dolayı bunu seslendiremezler ama bir akademisyen olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Suudi Arabistan'ın yıllardan beri İsrail'le olan üstü kapalı ilişkileri yok ama döjür olarak bunu tanımıyorlar.
1: Evet.
0: İki ülke bunu tanımıyor. İbrahim anlaşmalarından bahsettiğimizde Birleşik Arap Emirlikleri, Umman falan bütün bu zemine bakıldığında bu ülkeleri İsrail'den çok farklı bir yere konumlandırmak, kategorize etmek gerçekten çok zor.
1: Ben Filistin davasını önemsemiyorum ama benim halkım önemsiyor diye Muhammed Bin Salman'ın söylediği haberleri çıktı bir dönem.
0: Şimdi şöyle.
1: Ve reddedilmedi, yalanlanmadı bu
0: haberler
1: üstüne.
0: Yani bir aydınlanma yaşanıyorsa ya da bir sorgulama yaşanıyorsa bu tabii son derece önemli. Ama ABD'nin buraya nasıl bir paket sunacağı önemli. Çünkü bakın bu bölgede, bu coğrafyada. Şimdi mesela Filistin konusunda hep şu söyleniyor. hepimiz Arabız, hepimiz Müslümanız diye. Ya tamam, güzel.

0: de. Bir vatan davası. Yani Filistinler sonuçta devletsiz.
1: Maalesef.
0: Neden bunu ifade ediyorum? Yani İsrail ile ilgili konularda bir çerçeveye varılamıyor. Kimden dolayı? Amerika Birleşik Devletleri'nden dolayı.
1: Şimdi bu anlaşmada bu Körfez ülkeleri acaba İbrahim anlaşmalara yeşil ışık yakmışlar mı? O büyük anlaşma.
2: Umman çekildi biliyorsun bu süreçte.
0: Şimdi ha yani tabii
2: tavrı değişmiyor
0: bir takım sorgulamalar başlayabilir ama şimdi burada kalıcı İkili anlaşma evet, dediğimiz konu aslında rasyonel olarak değerlendirildiğinde Körfez ülkelerinin de işine gelir. Yani bir kalıcı anlaşma olsa. Ama temelde şöyle bir sıkıntı var. İran'la ilgili biliyorsunuz bir takım zihni sinir projeleri yaptılar. Yani dediler ki biz buradaki Türkleri ayaklandıralım, Kürtleri ayaklandıralım, Sünni evet, Arapları ayaklandıralım, Belucileri ayaklandıralım, Türkmenleri ayaklandıralım. Yani şimdi şöyle kolay, Amerika'da düşünce kuruluşunda oturuyorsunuz, elinizde kupa, kahveler var, kukiler yerken acaba bu haritayı nasıl değiştirelim? Hayat öyle değil. Yani hayatın pratiği bunu aslında ortaya koymuyor. Şimdi bu kalıcı anlaşma konusunda Amerika Birleşik Devletleri samimiyse, ama şimdi Çin ve Rusya dedik biraz önce ifade edildi. Aslında bu biraz önce konuştuğumuz dünya üzerinde küresel beka ile ilgili neredeyse konularda bir mutabakata mutlaka varılması lazım. Ama bu küresel anlamdaki mutabakatla ilgili benim bir takım çekincelerim var. Ama bu olacaksa da şöyle toparlayayım. Tekrar söylüyorum bakın hep bunu vurguladım. Bu BM düzeni çerçevesinde olmayacak. Ha, bu bir yalta falan değil, hiç öyle bir şey değil. Bu çok daha pragmatik.
1: Peki.
0: Yani çünkü yaltanın kendi göre bir sistem kuruculuğu vardı. Burada öyle bir şey yok. Çok daha pragmatik. Hı hı. O zaman büyük güçlerin kendi aralarında, hani Çin liderin dediği gibi bir Atina-Sparta savaşı olmasın diye varacakları belli bir zemin var. İşte o zaman Çin ve Rusya gerçekten İran'a baskıda bulunabilir. Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkeleri beraber hareket eder. Ama şunu unutmayalım, son cümle böyle olsun. Bir oyun bozan var, onu da unutmayalım. O da İsrail. Peki. İsrail faktörünü yok sayarak bütün bu düzlem bitti, her şey sağlandı, anlaşma bitti dersek onu hesaba katmadan, hatta zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü mü, dünkü mü konuşmasında da bu İsrail ile ilgili süreç vardı. Yani İsrail'in kışkırtmalarıyla bağlantılı.
3: Bugün de söyledi.
0: Bugün
3: de Kazakistan dönüşünde de aynen ona dikkat evet, çekti. Yani ısrarla onun altını çiziyor.
4: Ben şeyde bir cümle, Amerika'nın Körfez'de zemin kaybettiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacak. Körfez ülkeleri öyle hadi gelin dediği zaman artık gitmeyecek diye düşünüyorum. Onu en son şeyde gördük zaten, özgürlük harekatı diye Körfez'i açmak istediği zaman Suudi Arabistan
1: üstlerini
4: kullandırmadılar ya. Yani eskisi kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Amerika orada zemin kaybetti
2: yani. Bir de Körfez'in ekonomisi yavaş yavaş, yani çok uzun süredir enerjiden çıkıyor. Yani enerjiye bağımlılık meselesine baktığınızda birçok ülke artık bu eşiği de açtı. Farklı yatırımlar
5: da
2: açtı.
5: Oradan da vuruldular işte.
2: Nasıl hocam?
5: Seni teyit etmek lazım. Oradan da vuruldular.
2: Evet.
5: Şimdi Dubai'nin, Abu Dhabi'nin, Doha'nın, şunun şurasında bu savaş çıkana kadar dünyanın en hoş... Yeah. En suni cennet bile olsa öyle turizm, böyle lüks oteller, tabii, restoranlar, dünyanın en keyifli. Hadi gelin bir Doha'ya uğrayın, işte Abu Dhabi ile bilmem ne
0: havayolu
5: şirketleri falan filan.
4: Aynı şeyi
5: şu anda
4: Salman da yapacaktı Suudi Arabistan'da değil mi?
2: 2030 projesi.
5: Şu anda bitik vaziyette.
4: Artık o şeye gelemezler yani.
2: Yani güven kaybı, güven. Esas mesele güven kaybı hocam.
1: Hasan Öztürk'e bir döneyim. Bu Trump'ın açıklamasıyla yarına dair, sonraki güne dair nasıl bir beklenti oluştu sizde, merak ediyorum.
3: Şuradan da bakmak lazım. Bir kere kurulan düzen bozulmuş. Yeni bir düzen gerekiyor bölgeye değil mi? Bu bölgenin yeni düzeninin şekillenmesi konusunda ben yani Türkiye'nin perspektifini en azından dinlediğim, okuduğum ve gördüğümü söyleyerek bu soruya cevap vermem lazım. Türkiye çok dikkatli bir şekilde... ikili ilişkileri geliştiriyor ve hani İran'ın karşısında bir ittifak gibi yorumlandı ya, hani Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan dörtlüsünün geliştirdiği mekanizma bir anda hani İran karşıtı bir şey mi? Hayır, bunu öyle güzel yönettiler ki yani bizim Türkiye'deki aktörler bu bir İran karşıtı bir koalisyon, bir ittifak değil. Bilakis konuşuyoruz biz İran'ın da zaman içerisinde içinde olacağı bir bölgesel ittifaklar düzenine geçmek istiyoruz. Kendi içimizde dedi. Yani Türkiye'nin

0: açıklaması bu. İkinci husus, Türkiye yine ikili ilişkileri önemsiyor. Yani hepimiz konuşalım. Her şeyi konuşalım. Konuştukça da ilerleriz diye bakıyor. Kritik bir cümle veya tabir öyle diyeyim. Biz regülasyondan yanayız. Yani dengelemekten yanayız. Yoksa domine etmekten yana değiliz diye bir yaklaşım var Türkiye. Ne demek bu? İşte gelen oraya hegemon birisi güç geliyorsa ya da birisi orayla ilgili bir ilişki geliştiriyorsa orada dominant bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla ortalık karışıyor. Ama dengeleme üzerine gidince bu sefer hani tercih etmek durumunda kalmıyorsunuz. Katar mı, Birleşik Arap Emirlikleri mi? Ya da işte efendim Suudi Arabistan mı, İran mı? Ya da işte Pakistan mı, Mısır mı? Değil, hep beraber bir şey. Şimdi bu Türkiye'nin perspektifi ve buradan da mesafe alındığını görüyoruz. Ben onu da söyleyeyim. Şimdi Trump diyor ki benden rica ettiler 3 tane ülke. Öyle değil mi? Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri beni aradılar. Dediler ki ya sen vuracaksın ama vazgeç. Şimdi görüşüyoruz. Aman bunu ertele, ben de erteledim. Şimdi bu yarın bir gün hani Rütük olmasaydı keşke dediği zaman ben de Nevzat'a dedim ki sen saldırsın mı istiyorsun diye böyle kışkırtıcı bir çizim. Olur mu ya dedi. Tabii ki böyle.
1: Ama ne dediniz siz?
0: Saldırsın mı istiyorsun?
2: Ha, saldırsın mı istiyorsun?
0: Şimdi benim görebildiğim de yeniden bir savaşın başlama ihtimali her geçen gün azalıyor. Yani o 28 Şubat'taki güçlü vuruş ve ardından devam eden o hava harekatlarını da kastederek söylüyorum. Aynı şekilde İran'ın Suudi Arabistan ve bölgede İsrail ve bölgedeki ülkelere, Körfez ülkelerine yönelik o dronlarla, füzelerle saldırdığı dönemin bittiğini düşünüyorum. Fakat
1: siz
0: burada
1: bundan sonra savaşa dön, yani eğer bu anlaşma olmazsa vururum, yarın vuruyordum. Bunlar artık
0: yani hepimizin arzusu bile, ama aynı zamanda böyle oluyor, olacak gibi. Yani yarın bir gün bu sefer başka ricacılar olacak ve o ricalar da yerine getirecek gibi görünüyor. Trump, çünkü Trump uzun zamandır bu cümleyi kuruyor. Uzun zamandır. Şöyle olursa bak seni mahvedeceğim. Sonra ya böyle bir şey gelişti.
3: Konuşuyor aynı.
1: Tam efendim, işte ateşkesin süresi
3: gündür,
1: doluyor. Pakistan devreye giriyor.
3: Benzer cümleleri kullanıyor.
0: Evet, kuruyor. Dolayısıyla arkadaki mekanizma, tabii bizim yine edindiğimiz bilgiler dolayısıyla söylüyorum. Mekanizma her adım atışında, hocam dikkat çekti, yine aynı konuya döneceğiz. Bir İsrail bariyeriyle karşılaşıyor. Şimdi iş Trump'ın Netanyahu'yu ya da Amerika'nın İsrail'i hangi noktada neye ikna edeceğine kaldı. Yani İsrail'in Amerika'yı ikna edeceği meselesine değil, tam tersine döndü. Amerika İsrail'i hangi noktada neye ikna edecek? Mesela buyurun.
4: Hasan Üstadım, peki Birleşik Arap Emirlikleri şunun şurasında 3 haftadır enteresan bir sürecin içine girmişti.
0: Savaşa gireceğim Allah, savaşa gireceğim.
4: Bir Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, yani Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Yunanistan falan filan, böyle bir enteresan altıgen çizgi vesaire. İşte demir kubbe geliyor, tesisatlar geliyor, İsrail askerleri falan filan derken, şimdi bu akşam bir anda bir süreden beri artık Suudi Arabistan'ın abiliğini artık başka bir kenara bıraktığı ifade edilen bir Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı işgal etmeye bile teşebbüs etmiş olan, vakti zamanında Suudi Türkiye olmasa,
0: tamam,
4: sonra bir bakıyorsunuz bu üç ülke
0: karşı karşı
4: aynı anda telefon edip
5: savaş istemiyor.
4: Başkan Trump'tan şey istiyorlar. Aman saldırıyı yapma. Şimdi hani 3 hafta içindeki Birleşik Arap Emirlikleri'nin şimdi bu akşamki telefonda
1: nasıl bu çizgiye
4: hocam, ne işi var?
0: Hocam çok net bir şey söyleyeyim. Yani kitabın ortasında net bir şey söyleyeyim.
1: Doğru bir soru.
0: Ya 10 gün ya oldu ya olmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli emirliklerden biri olan Dubai Şeyhi ne dedi? Vatan bir bütündür, bölünemez anlamda bir cümle kullandı. Yani tüm emirliklerin beraberce Abu Dhabi'nin etrafında birleşerek bütüncül olarak kalalım demek zorunda kaldı. Ne demek bu? Bunun tersten okumasını yaptığınız zaman Birleşik Arap Emirlikleri parçalanıyor hocam. Onun için Bin Zayed bir çıkıyor hani beraber girelim İran'a.
3: Peki
0: İran
3: şöyle
0: diyor,
3: bir şey de çıkmaz mı?
0: Bir diyor ben kendim gireceğim, ben güçlüyüm. Sonra şimdi dönüp yani Trump'ın ifadesiyle ya sakın vurma, işte arkada biz görüşüyoruz diyor. Ben şunu söylüyorum. Birleşik

0: Arap Emirlikleri denen yapı Dubai merkezine de çöktü. Abu Dhabi diğerleri nasıl tutacak onu konuşmak lazım. Dolayısıyla
1: peki,
0: çok zordur.
1: Peki ben bir soru sorayım. Şimdi sor. Bu varsayım üzerinden...
2: Ben onu bekliyordum zaten.
1: Bu, genel bu varsayım üzerinden şöyle bir şeye mi denk geliyor? Yani Trump evet bunlar söyledi, ben bunları dinledim. Şimdi ben de gazeteci olarak Trump'ı görseydim derdim ki... Peki sen savaşı başlattığında bunlara sorduğunda bunlar sana evet mi demişlerdi? Sorusunu sorarım.
0: Doğru. Doğru
3: ki,
0: bir soru.
3: Evet,
1: değil mi
0: doğru,
1: şimdi yani?
0: Doğru bir soru.
1: Şimdi Trump bence Körfez içinde de güvensizdi. Mesela burada Uman yok. Burada evet. Kuveyt yok. Değil
0: tabii
1: mi?
0: Kuveyt.
1: Burada
3: Katar
1: Irak
3: var,
1: yok.
3: Suud,
0: en büyük zarar görenler ise Irak,
1: Irak
0: Kuveyt.
1: Yok. Tabii. Yani şimdi bu bambaşka bir denklemi. Ben şimdi Suud'un ne yapmaya çalıştığını işte Faysal Ertürk'e geçmiş yazdı. Yani bunu az çok takip ediyoruz, görüyoruz, konuşuyoruz. Şimdi Bayi'nin de ne yapmak istediğini az çok konuşuyoruz. Şimdi kurtarıcı Çin değil. Bak şu daha anlamlı olmaz mıydı mesela? Trump deseydi ki ben Çin'e seyahate gittim. Şimdi hiçbir şey söylemelerine gerek yok. Putin de Çin'de. Uluslararası anlamda dünya çok fazla şeye sürüklenmesin. Ben saldırı noktasında İran'a baskıyı kuruyorum ama devam ediyorum. Fakat benim çekindiğim şey şu. Ukrayna savaşı gibi olmasa, o kadar büyük süre değil ama... Bu belli periyotlarla böyle ekonomik olarak devam ederse İran ne kadar durabilir? Şimdi mesela şunu konuşamıyoruz.
4: Soru orada zaten.
1: Tabii bunu konuşamıyoruz.
0: Sadan hocam, yani.
1: İran ne kadar etkilendi bu işten?
0: Canım,
1: bu ablukadan ne kadar etkilenebilir? Sokağı ne kadar tutabilir? Yani şimdi o meydanı gösterdiniz ya. O meydan İranların bizim 15 Temmuz gibi sokağa davet ettikleri meydan. Ateşkes sürecinde o meydanı tutuyor. O meydan...
3: Yani çok özür dilerim, zaman kazanmaya çalışıyor olabilir mi diyorsun?
2: Kim? Ben... İran mı?
3: Hayır, Amerika Birleşik Devletleri.
1: Zaman kazanma değil, bunu bir strateji olarak...
0: Strateji olarak askeri, uyguluyor diyor.
1: Askeri stratejiden
3: İran'ı
1: çıkarıp...
3: İran'ı yıpratma stratejisinin ekonomik, bir parçası
1: evet, ekonomik
3: olarak...
1: ekonomik olarak devam ederse ne olur?
4: Aslında şöyle bir şey var, birinci roundu İran kazandı. Niye?
0: Çok
4: çünkü
0: güzel
4: bir,
0: hocam.
4: Bir büyük güç karşısında stratejik orta boy devleti.
0: Yani ne yaptı? Küreselleştirdi.
4: Rejim ayakta kaldı.
0: Şimdi ikinci roundda da tam tez işte, aynı silahıyla vuruyorlar.
4: Önce Nevzat Bey'in
0: aynı silahıyla.
3: Bu sefer silah ekonomi
0: yani
3: ama.
0: Hani dedi ya,
4: ne kadar ayakta kalabilecek?
0: Bizim ablukamız işe yaradı dedi ya. Evet o gerçek
2: tabii.
0: Yani.
2: Tabii o boyutunu, o boyutunu konuşmadık. Orada. Geçen hafta bir konuştuk hatırlıyorsan. Yani İran da nereye kadar dayanacak?
4: Evet.
3: Tabii.
2: Sonsuza kadar gidemez i̇şte, böyle tabii. Bir şey.
1: Bir korkusu var hocam. Yani ekonomik
4: kaynaklar
1: olarak.
4: Kaynaklar falan nereye kadar?
1: Vatan savunmasını bitirdin. Halk kendi kendine bir geldi. Ve sonrasında da 12 gün savaşında olduğu gibi, sonrasında olduğu gibi kapalı çarşı dedi ki bir saniye ya, bu ekonomi bir düzelt.
2: Evet. Evet.
1: Olmadı.
3: Dolayısıyla piyasaları zaman zaman rahatlatacak bir hamleyle devreye girip İran ekonomisinin çöküşünü hızlandıracak bir şimdi donmuş süreci oradan, açmaya
1: oradan,
3: çalışıyor
1: oradan
3: olabilir.
1: Oradan vazgeçmedi. Bence strateji şimdi biz savaş boyutunu diyoruz. İran onu caydırıcı olarak tutuyor. Var. Onu tabii caydırıcı olarak tutuyor savaş boyutunu. Yani gemisini, askerini tutuyor ama ekonomik olarak bunu devam ettiriyor. Şimdi sadece neredeydi çok özür. Sadece Hürmüz'de yetmiyor. Menşeyi değiştirmiş petrolü gidiyor Hint Okyanusu'nda buluyor alıyor. İran'ın hiç mal satamayacağı ülkelere baskı kurmaya başlıyor. Tabii. Şimdi bu noktada...
4: O zor işte ona.
1: Yani bu noktada şimdi bunu devam ettirdiğiniz takdirde mesela biz... Petrolün varil fiyatına bakıyoruz ya. Hı hı. Bence bu gibi durumlarda İran'daki tümene bakmak lazım. Dolar karşısındaki değerine bir bakmak
2: evet,
1: lazım.
2: Evet, evet. Şimdi ona mesela Irak'ta 91'de başladı. 2003'te yıktı. 12 sene sonra.
0: Doğru. Tabii.
4: Yani temelli Şiyan'da değil yani.
2: Evet, İran'ın önünde iki tane büyük sınav var. Bir tanesi yani savaş bitti bugün. Bir tanesi kendi iç düzenini nasıl kuracak tekrar? İkincisi de uzun süreli ne kadar dayanabilecek. 12 senede Irak yıkıldı. Tamam İran Irak'a göre çok daha güçlü filan ama sonuçta her şey dönüyor dolaşıyor. Ekonomiye bağlanıyor.
5: İran her halkının satın alma gücündeki kayıp dahil şu ana kadar 78 günde İran'ın olası zararı 270 milyar dolar.
3: 270 hocam, milyar dolar İran'ın.
5: Yani şey de dahil olmak üzere. İran halkının satın alma gücündeki erime kayıp da dahil. Çünkü işte orada enflasyon büyük bir sıçrama yaptı.
4: Bir de altyapı tesisleri de çok ciddi zarar gördü.
2: Bir
4: çok
2: de şu
4: ciddi
2: olacak hocam. Mesela 47 senedir füze depolamış, SİHA depolamış. Onları kullandı. Şimdi savaş biter bitmez hemen cephaneliğini yenilemeye çalışacak. Yani kazandığı parayı...

0: de ekonomiye tamamen ayıramayacak.
1: Ama tabii, şimdi savaş ekonomisine geçecek.
0: Yani çok tükenen... zor. İran'ın işi de çok zor.
2: O yüzden işte pazarlık masasında bu 40 yıldan beri dondurulmuş olan Batı parayı. Ülkelerindeki, Batı başkentlerindeki parasının bir kısmının serbest bırakılmasını
3: ne kadar o para hocam?
2: O paranın çok tahmini büyük. Olarak 200-300 milyar dolar civarında olduğu konuşuluyor.
4: Tam bu rakamları tekabül ediyoruz.
1: Hocam biz 111 dolarda bu saat dilimine başlarken sizinle 111 dolardan başladık. Bu şimdi, haber geldi 109 dolara, hatta 112 dolar bandına çıkmak üzereydi. 111,99 ile başladık. 109, kaç arkadaşlar?
5: 109,03.
1: 03.
5: Evet. Ama daha çok düşmesi lazım.
1: Bir saatte.
4: Altın 0,41 yani değer aldım.
2: Çünkü bir günlüğüne erteledim gibi konuşuyor ya.
3: Anladım.
2: Amerikan halkının...
3: Sözülmüyor yani daha.
2: Amerikan halkının 28 Şubat'tan bu yana enerji maliyetlerinin artmasından dolayı uğradığı maliyet ise 37 milyar dolar.
0: Yine yüzde iki bir günde yani 6 aylık faiz.
1: Yani her 110'un üzerine çıktığında Amerika gelen için açıklamalar.
3: Yani. Rakamlar bize göre küçük geliyor ama.
0: Küçük geliyor ama büyük rakamlar yani.
1: Bir parça bir manipülasyona kayan bir...
2: Yok, burada manipülasyondan çok şöyle yani... Şimdi dünya piyasalarındaki genel şablon şöyle çalışıyor. Şimdi bizim ülkemizdeki para ve sermaye piyasalarındaki işlem hacminin ötesinde bir dünyayı konuşuyoruz.
1: Tabii.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da dünya genelinde şu anda burada görmüş olduğunuz işlemler trilyon dolarların üzerinde bir işlem hacmi olarak dönüyor. O nedenle hani bunun içerisinde...
5: Yani bir dolar denince o bir dolar bir dolar değil yani o
2: yani bir hem o boyutu var çok doğru, hem de aynı zamanda da yani burada neticede bütün bu haberlerden genel manada günlük olarak pozisyon yöneten fonlar da var. Bir de şunu unutmayın, artık çok daha sofistike yapay zeka komutları var. Bu nedenle dünyanın önde gelen, mesela işte ismini vermeyelim, 10 trilyon dolar fon yöneten bir takım finans kurumlarının uzmanların elinde öyle yapay zeka algoritmaları var ki onlar zaten burada şu anda İtalyan meşhur matematikçi bir anda gitti gelir. Evet. Diyecekler ki hoca nasıl unuttun? Fibonacci, özür dilerim. Fibonacci şeyleri dahil olmak üzere, modellemesi dahil olmak üzere şu anda o hesaplamaları yapıyorlar. Ve buna göre de mesela onlar biliyorlar nereye kadar geleceğini. Şu anda o dalga yürüyor.
1: Bilmiyorum,
2: yani şu aşamada Trump'ın, yani İran'ı vuracaktık, erteledim demek, tatmin olduğum bir şey çıkmazsa vuracağım anlamına geldiği için yani bu tekrar 100 doların altına asla
5: inmez. Şey ama ne konuşmuyoruz, farkında mısınız? Dolar çıkacak, düşecek, petrol çıkacak. Ya vuracağım, orada 1000 kişi daha ölecek. Orada çocuklar ölecek.
4: Bir şey sorayım.
2: Hiç konuşma yok. En trajik, en insanlık adına en felaket olan nokta.
4: Bir şey sorayım. Bugün İran aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir el uzattı mı?
1: Bu soruyla
4: kapatalım. Pars Körfezi'ne yönetimi kurduğunda Yuan'la alacağım dedi mi? Hayır. Başka bir para birimi söyledi. Yani
3: dolar.
4: Hayır, dolar da demedi işte, Bitcoin'ler üzerinden.
1: Bitcoin üzerinden
4: evet,
1: yaparız.
4: Yani bunu petrol dolar meselesi var ya, hep konuştuğumuz. Bak İran bugün aslında o kartı uzattı. Yani
2: perde kripto paralar çok... Trump'ın
1: memeleri. Tabii Yuan dedi.
4: Yani çok hani anlayan anlıyor. İran aslında onu açıklayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne Çin sonrası bir mesaj verdi. Dedi ki evet, sen ne kadar Çin'e gittiyse, ben ne kadar Çin'le şeysen bile, ben artık o Yuan sistemi üzerine değilim. Senin petro dolar sistemini yıkma üzerine değilim. Peki. Gel burada bir anlaşalım.
1: Diye bir beraber sinyalde olabilir diyorsun. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Profesör Doktor Kerem Alkin, Hasan Öztürk, Nevzat Çiçek, Doçent Doktor Deniz Tansı ve Doktor Osman Gazi Kandemir. Çok sağ olunuz. Böylece bir reklama gidelim, dönüşte konuşalım.
6: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Efendim iyi geceler, iyi haftalar. Habertürk'tesiniz. Savaşta 3. aydayız. Dünya, İran, ABD geriliminin derinleştiği çok zor günlerden geçiyor. Körfez'de gerilim sürekli artarken peş peşe toplantılar sonrası Amerikan Başkanı Trump şimdilik ertelediği saldırı planlarını artık açık bir dille ortaya koydu. Bölgeden en son bilgilerle sıcak gecenin satır başlığını aktaracağımız gece raporuna hoş geldiniz. Ekonomide, siyasette, dış politikada neler yaşandı? Yarın bizi neler bekliyor? Merak içindeyseniz önce gecenin başlıkları gelsin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine dair önemli değerlendirmeler yaptı. Yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğundan bahsetti ve Öcalan için önerdiği o statü de gündemindeydi. Satır başlarıyla birazdan paylaşacağız. Ve ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek teklifle ilgili alışveriş devam ederken Trump İran'a planlanan yeni bir saldırıyı ertelediğini açıkladı. Peki neden erteledi? Erteleme kararının perde arkasında neler var? Konuklarımızla değerlendireceğiz. Ve bir diğer önemli başlık, İsrail donanması Gazze'ye giden küresel Sumut filosunu yine hedef aldı. Uluslararası sulardaki o saldırıda korsanlıkta onlarca tekne ve aktivist alıkonuldu. İsrail'e tepki var. Ekranlara getireceğiz. Hadi başlayalım. Gece raporunda ilk sırayı Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları alacak. İran'la ABD arasında savaşa dönülüp dönülmeyeceği tartışıla dursun. Trump, İran'a yönelik saldırıları şimdilik ertelediğini açıkladı. Trump bu flash açıklamayı sosyal medya hesabı

Ardından yaptı. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin kendisinden askeri saldırıyı ertelemesini istediğini kaydetti. Müzakerelerin de yürütüldüğünü belirtti. Hem ABD hem bölge ülkeleri için kabul edilebilir bir anlaşma yapılacağını dile getirdi. Bu anlaşma İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını içerecektir dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine duyduğu saygı sebebiyle İran'a planlanan saldırıyı gerçekleştirmeyeceklerini bildirdi. Ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırıyı anında başlatmaya hazır olunması talimatını verdim ifadesini kullandı. Trump tam da bu açıklamaları yaparken İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında da hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini gördük. Nedeni ise haberde. İran basınında yer alan haberlere göre Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası'nda mikro İHA'ların varlığı tespit edildi. Hava savunma sistemleri de hemen faaliyete geçti. Mikro İHA'ların düşürülüp düşürülmediğine dair bilgi verilmedi. Bu arada Hürmüzgan Eyaleti Valiliğinden de durumun kontrol altında olduğu açıklaması geldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuz halinde bulunduğu belirtiliyor. Diplomasi bir yandan çalışıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Ürdün Dışişleri Bakanı telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la ABD arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

0: Bu sıcak gelişmeleri ve sıcak geceyi konuşacağız. Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş da bizlere eşlik edecek. Mehmet Hocam, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Evren Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Trump savaşı şimdilik diplomasiyle çözmeyi tercih eder gözükse de yani operasyonların yeniden başlaması ihtimali Washington'da çok ciddi biçimde seslendiriliyor. İşte gördük, Körfez'de bir süredir gerilimi yüksek. Son olarak Trump da saldırı planını açıkça ortaya koydu hocam ve İran'a yarınki olası saldırının Körfez ülkelerinin devreye girmesi neticesinde ertelendiğini söyledi. Tabii son yanıtını ileten Tahran'da diyor ki ABD'nin talepleri halen maksimalist. Siz bu fotoğrafa bakınca artık savaşın da 80. günündeyiz. Manzarayı nasıl okuyorsunuz? Yani artık zaman İran için mi yoksa Amerika için mi daralıyor ve yani askeri planların da artık peş peşe gözden geçirilmesi hocam bir fırtına öncesi sessizliğe mi işaret ediyor? Sizin bakış açınızda ne dersiniz?
1: Tabii Evren Bey, 80. gün ülkelerin enerji stoklamaları 90 günle 120 gün arasında dünyadaki ülkelerin. Bu süreç İran yerinde duruyor ama Amerika Birleşik Devletleri uzaktan gelen bir savaşçı konjonktüründe. Dolayısıyla süreç kimin için kısaldığı sorusu aslına bakarsanız bu verdiğim cevapta kendisini ortaya çıkartıyor. Amerika Birleşik Devletleri için tabii İsrail'in beklentisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hesabı aynı mı aynı değil mi soruları içinde bunu değerlendirmemiz gerekiyor. İsrail açısından İran'ın nükleer ve füze kapasitesinin tamamen parçalanması ve zayıflatılmış bir İran'la beraber enerji jeopolitiğini yöneten bir İsrail yaratma gayreti var. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımız zaman kendi iç siyasi kamuoyu, Başkan Trump'ın siyasi geleceği, küresel piyasa, seçim ekonomisi, enerji fiyatları, Asya dengesi ki içinden istediğini alamadığını söylememiz gerekiyor. NATO maliyeti, iç kamuoyu ve çok daha büyük bir denklem olarak değerlendirdiğimizde İran'ı zayıflatmak ama Amerika'yı için yeni bir Irak mı yaratmak sorularında beraberinde getireceği bir şekilde bir bataklık sonucunu mu ortaya çıkaracak? Bunların hepsi tartışılan konular ama Amerikan iç kamuoyu ve seçim dinamiği Başkan Trump'ın geleceği için çok çok daha önemli bir konjonktür ifade ettiğini söylememiz gerekiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu savaşın olup olmamasıyla beraber ikiye ayrılmış bir kesim var. Güçlü askeri güç gösterisi isteyen bir kesim var. Savunma sanayisini oluşturuyorlar ve dünyanın her tarafında savaş isteyen bir yapılanma. Diğeri ise sonsuz savaşlara hayır diyerek Tucker Carlson'larla beraber zirveye çıkmış olan Amerika'daki bilinçlenme ve milliyetçilik akınının ortaya çıkması ve siyonizmden kurtulması.

0: tutma noktasındaki mücadeleden bir kesimin giderek sesini yükseltmesi ve bunların da kaynak olarak hem Afganistan'ı hem İran'ı, Irak'ı göstermeleri ve Amerikan toplumunda ortaya çıkan uzun savaş korkusunun yarattığı ekonomik maliyet hesabıyla beraber artan enerji fiyatları ve satın alma paritesindeki büyük güç kaybı Başkan Trump'ı şu anda köşeye sıkıştırmış durumda.
1: Hocam, bu geceki açıklamalarından yine devam edecek olursak Amerikan Başkanı'nın, Trump'ın, sizce neden bu üç ülkeyi işaret etmiş olabilir? Saldırıların ertelendiğinden bahsederken Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderliğine işaret etti ve şunu da anlamaya çalışıyorum hocam. Bu erteleme müzakereler için bir yol açıcı olur mu, yoksa bir operasyon hazırlığı var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu operasyon hazırlığı tamamlanmadığı için o belli bir erteleme içine girdi Washington yönetimi, ne dersiniz?
0: Tabii bakın, her ateşkes biliyorsunuz savaş sürecinde yaşanan neticelerde tarafların savaştaki ihtiyaçlarının yeniden karşılanması, lojistik ihtiyaçlarının belirlenmesi, stratejilerini yeniden gözden geçirmesi ve yeni hamlelere hazırlık noktasıdır.
1: Evet.
0: Tabii tarafların ateşkes neticesinde anlaşma noktasını da iyi analiz etmemiz gerekiyor. Eğer kısa bir ateşkes süresi ise taraflar hem öldürülmüş olan esirleri de dahil olmak üzere hem de yaralılarını teslim almak üzere bir anlaşma yapabilirler. Ama baktığımızda diplomasi kaynaklı bir ateşkes var ise burada da güven çok çok ön plana çıkıyor. Ama tarafların bu güveni kaybettiğini görmekteyiz. Ve diğer bir nokta, üç ülkenin ön plana çıkması, petrodolar, petroyuan noktasında ki yaklaşım çok çok önemli Amerika Birleşik Devletleri için. Evet, OPEC'ten Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri petrodolar konusunda önemli bir güç elde etti. Ama Suudi Arabistan ve Katar bu konuda çok çok daha stratejik anlamda büyük kazançlar elde eden önemli rezervlere sahip olan iki ülke konumunda. Ve bu iki ülke enerji jeopolitiğinin denklemine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri için hem savunma sanayisi için önemli bir alıcı konumundalar, hem de dünya enerji jeopolitiğinde petrodolar, petroyuan denklemindeki kilit ülke konumundalar. Ve bunlar savaşın devam etmesini istemeyen ülkeler. Ama Birleşik Arap Emirlikleri açısından baktığımız zaman özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez'de giderek ayrışmanın had safhaya çıktığı bir noktada İsrail'le işbirliğinin tamamen artık netleştiğini görüyoruz. Burada vekil ülke konumunda ki Hürmüz'deki belirli adalarda hak iddia ederek saldırısının ana nedenleri olduğunu gerçeğini gördüğünde bu cesaretlendirmeyi nereden aldığı sorularını da beraberinde getiriyor. İşte bu nokta çok çok önemli. Hem hazırlık hem kapalı kapılar arkasında yürütülen diplomasinin ortaya çıkartacağı yeni sonuçlar, ama unutmayalım ki hiç konuşmadığımız, güvenilmeyen ve devamlı savaşın ana başlangıç noktası olan katil ve soykırımcı terörist devlet Siyonist yapılanmadır. Bu bölgenin en büyük riskidir. Ya bu üç ülke Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'i durdur diyecekler veya farklı bir pencereden bu sürecin yeniden dizayn edilmesini sağlayacak adımların atılması gerektiği sonucunu Amerika Birleşik Devletleri'ne iletecekler. Yoksa savaş giderek dünya için çok büyük bir enerji krizi ve enerji jeopolitik üzerinden tüm stratejik geçiş noktalarında savaşları beraberinde getirecektir ki bu üç ülkenin de ekonomilerinin felç olması anlamına gelecek. Bu da İsrail'in enerji yönetme noktasındaki stratejisine ulaşmadaki önemli bir kazanımı da elde etmiş olmasını sağlayacaktır IMEC projesiyle beraber.
1: Şimdi hocam, Trump yani bir yandan hem tehditlerini sürdürüyor hem de bir yandan da diplomasiye de açık kapı bırakmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla ki yani barış anlaşması imzalamak için can atıyorlar dediği de bir kesim var İran içinde. Acaba bu açıklamaları sürdürerek Trump sistem içine bir bölünme mi yaratmak istiyor ve bu yolla İran liderliğinde bir kırılma yaratabilir mi? Yani böyle bir hedef doğrultusunda ilerlemek Trump'ı zafere götürebilir mi? Çünkü yani az evvel söylediniz, diplomasi ve güven kazanmak. Yani İşte 40. gün oldu hocam artık, yani ateşkesin üzerinden 40 gün geçti ama yani İran sürekli biz güvenceler istiyoruz diyor. Hem ekonomik hem de politik güvenceler bekliyor Tahran'dan, ama neden Amerika Birleşik Devletleri İran'ın talep ettiği bu güvenceleri vermekten kaçınıyor? Yani diplomasi, sizin de az evvel söylediğiniz gibi, güven inşası üzerine kurulur. Neden bu inşaya yaklaşmıyor Amerika Birleşik Devletleri ve anladığım kadarıyla tehdit diliyle bir masaya çekme çabası var ve Tahran

0: da bunun başarılı olmadığını gördük.
1: Şöyle Evren Bey, tabii şimdi devletlerle ülkeleri ayırmamız gerekiyor. Bunu sizin programımızda bir kez daha anlatmıştım. Başkan Trump Çin ziyaretinde gizli şehir ya da saklı şehri gezdirirken bir ağacın etrafında durdular ve şöyle dedi.
0: Evet.
1: Bu ağaçın 400 yıllık ömrü var dedi. Ve bu çok büyük bir derin algısal strateji ifade ediyordu. Yani 1776 yılında kurulmuş olan bir Amerika Birleşik Devletleri'ni düşündüğümüzde kurulduğu Amerika'nın yaşından daha büyük bir ağaca sahip olan bir devletten bahsediyoruz. Peki bu devlet, İran'da bu devlet yapılanması var mı? Evet, İran'da da bu devlet yapılanması var ve İran diplomasiyi çok akıllı, stratejik bir biçimde zamana, dirence ve ajem oyunlarına yararak akıllı şekilde yürütüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İsrail ekseninden çıkmadığı müddetçe bu bölgede pek de huzurun geleceğini söylememiz mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Savaşlar muhakkak bitiyor. Ama nasıl bitiyor? Taraflar birbirlerinden nasıl taviz kopartacaklar? Amerika Birleşik Devletleri çok taraflı, çok kutuplu, çok finansal sistemli bir dünya sistemine geçişteki akış dinamiğini yönetme noktasındaki gücü hangi noktalarında var olacak ya da var olmayacak sorularını bu savaş neticesi belirleyecekmiş gibi gözüküyor ki Putin'in ziyaretiyle de beraber zaten bu süreç daha da netleşmesi beklenen bir konjonktürü de ifade ettiğini söylememiz gerekiyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri için baktığımız zaman sınırlı operasyon, diplomatik baskı ve ekonomik kuşatma daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ni çok büyük bir şekilde sıkıştırdığını görüyoruz. Çünkü dünyadan giderek artan bir tepkinin yarattığı bir süreç var. Bu tepki Başkan Trump'ın siyasi geleceğini ve özellikle Kasım'daki seçimlerden sonra ne olacağı sorularını da beraberinde getiriyor. Ve tamamen dünya Başkan Trump'ın politikalarına göre şekillenen bir süreçle şu anda karşı karşıya. Peki Kasım'da seçimleri kaybederse ve çoğunluğu da kaybederse görevden alınma riskiyle karşı karşıya kalan bir Başkan Trump'ı Amerikan siyasetinde görebiliriz. Peki bu ne ifade edecek? Trump sonrası Amerika'daki siyaset nasıl şekillenecek? Ve bunu hep söylüyorum. Siyonizmden bağımsızlığını ilan eden bir Amerika Birleşik Devletleri'ne kavuşursa o zaman dünyadaki dengeler yeniden farklı bir perspektiften ortaya çıkar ki bölgemizdeki tüm dengeler de o zaman çok çok daha farklı bir noktaya gelebileceğini ifade etmemiz gerekiyor.
0: Evet,
1: sınırları belli olan bir İsrail olmadığı müddetçe Amerika Birleşik Devletleri ve Batı bu bölgede kriz ve kaos üzerinden bu süreçte devamlı karşı karşıya kalacaktır.
0: Evet, Amerikan yönetiminin derin ve stratejik bir bakış açısı olmadığına dem vuruyor kıymetli hocamız ve İsrail ekseninden ayrılmadığı sürece de bu savaşlar iklimi muhtemelen devam edecek gibi duruyor Orta Doğu'da. Hocam şuna da dikkat çekmek istiyorum. Trump ve yönetim ekibi Pekin ziyareti sırasında aslında yani Tahran'da nasıl ilerleyeceklere dair, savaşta nasıl bir yön çizeceklere dair karar vermemişlerdi, ertelemişlerdi. Şimdi Amerika acaba Putin'in yarınki Çin ziyaretini, oradaki görüşmeleri ve olası sonuçlarını görmeye bekliyor olabilir mi hocam? Trump yani dedi ya ben bu saldırı planını erteledim. Acaba temel neden bu görüşmeler olabilir mi?
1: Tabii Putin'in ziyareti çok çok önemli. Neden bunu söylüyorum? Hemen
0: tabii olası zirveye yönelik sizin de beklentilerinizi bu soruma katarsanız tabii, çok sevinirim hocam. Tabii, buyurun.
1: Tabii yani 19-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan bu zirve havalimanında karşılanışından uğurlanışına kadar Putin'in tamamen iki lider arasındaki farkı da ortaya çıkartacaktır.
0: Değil mi?
1: Evet. Bir kere bunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü artık algılar üzerinden dünyanın yönetildiği gerçeğini söylememiz gerekiyor. Tabii Çin-Rusya stratejik ekseni, enerji, finans jeopolitiği ve yeni dünya şekillenmesinde yenilenen dünya düzeninin, yeni dünyada Trump'la sonra yenilenen dünya düzenine geçildi. Bu süreç artık Nixon'la Çin'in sisteme dahil edildiği bir noktada Başkan Trump'la Çin'in kurduğu sistemin içinden kapanış doktrinine geçildiğini gördüğümüzde bundan sonra iki liderin bu görüşmesiyle beraber dünyadaki yeni düzenin inşasının nasıl olacağı sorularını da beraberinde getiriyor. Artık biliyorsunuz ittifaklar değil, stratejik işbirlikleri çerçevesinde ülkeler bir arada oluyorlar ve bu ziyaret klasik bir ikili görüşme çerçevesinden çok çok daha farklı bir görüş

çökmeyi ifade ediyor. Batı merkezli düzene karşı, Batı merkezli düzene karşı, 45 sonrası kurulan Batı merkezli düzene karşı Çin, Rusya sistematik sistemsel ortaklık ilanı mı olacak? Yoksa stratejik işbirliği çerçevesinde kazan kazan politikasıyla beraber dünyanın paylaşılmasındaki hinterland alanlarındaki yetkilerin belirlenmesi mi olacak? Bunu tabii yeniden küresel mimarinin inşası olarak da değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii

0: Tesadüf değil. Bir kere bunun altını çizmemiz gerekiyor Evren Bey. Çünkü 13-15 Mayıs'ta Başkan Trump Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Konu Hürmüz, İran, Tayvan ve teknoloji üzerinden daha çok bu süreç yürütüldü ve Başkan Trump 17 tane dünyanın en büyük finansal CEO şirketlerinin sahiplerini alarak oraya gittiğinde hiç beklemediği bir Çin yapılanmasıyla karşılaştı ki elindeki tüm kozları kaybederek döndüğünün farkına vardı. Tabii bu ziyarette 19-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak ziyarete baktığımız zaman ise biz ayrı ayrı baskılayamazsınız. Birlikte masaya otururuz algısının verildiği bir algıyı da ortaya koyduklarını söylememiz gerekiyor hemen arkasında yapılan bu ziyaretle. Tabii ana mesaja da baktığımız zaman ziyaret öncesi değerlendirmelerimizde tabii ziyaretten çıkacak sonuçtan sonra bunlar değişebilir ama hemen ertesinde bu ziyaret gerçekleştiği için Amerika Birleşik Devletleri merkezli düzenin artık dünyadaki hakimiyetinin sonuna geldiği algısını net bir şekilde ortaya çıkacak bir davranış biçimi olarak da bunu ifade etmemiz gerekiyor ki artık uluslararası sistemin İkinci Dünya Savaşı sonrası kazanımların ve yeni bir dünya sisteminin adil ve küresel düzen çağrısı olarak da şekillendirilebileceğini söylememiz gerekiyor ki Xi Jinping'in Trump'la görüşmesi de bunun üzerine çizmesi ve kırmızı çizgilerini belirterek Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın her noktasındaki varlık göstermesindeki haksızlık durumunu Tayvan üzerinden vurgulaması, ateş ve su misalini vermesi çok çok önemlidir. Tabii ortaklığın şekillenmesi biraz önce ifade etmiştim. Üç ana nokta olarak değerlendiriyorum ben. Asker ittifak diye bir sistemsel yeni düzenin oluşması noktasındaki ittifaklıktır ki bu artık Hürmüz'le beraber dünyada şu gerçeklik ortaya çıktı Evren Bey. Bu da denizler üzerinden enerji jeopolitiğinin yürütülmesindeki büyük riskleri beraberinde getirilen bir savaş sonrası gerçeklik ortaya çıktı. Ve savaş sonrasını çok çok daha farklı bir perspektifte inşallah sizin geniş bir programınızda konuşuruz. Çünkü savaş sonrası dünya orduları, dünyadaki uluslararası sistem ve aynı zamanda finansaldan enerji jeopolitiğine kadar birçok noktanın değişmesinin adımları atılacaktır. Ve artık karadan enerji jeopolitiğinin yönetilmesini çok çok önem kazandığı bir yeni noktayı görüyoruz ki işte Rusya, Çin noktası bu anlamda önem arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Tabii peki burada ideolojik bir yaklaşım var mı? Bence daha çok stratejik ve geleceğe yönelik pragmatik kararların alacağı bir toplantı olarak bu ikili görüşmeyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum Evren Bey.
1: Muhtemelen savaşın seyrine yönelik de bazı çıktılar da görebileceğiz. Tabii onları
0: Evet.
1: aldığımız zaman o çıktıları o zaman
0: Evet.
1: değerlendiririz. Hocam son bir sorum daha olsun. Çok kısa yanıtlamanızı rica edeceğim. Şimdi
0: Tabii.
1: geçtiğimiz yılki 12 gün savaşlarıyla bir mukayese yaptığımızda yani ikinci çatışma savaş alanını iyice genişletti. Körfez'in geri kalanına da yaydı ki yani bu durum çatışma çıktığında tüm bölgenin de risk altında olabileceğini açıkça ortaya koydu. Eğer savaşa geri dönülürse böyle bir manzara ortaya çıkarsa Körfez ülkelerinin konumlanmasına ilişkin nasıl bir kanaat getirirsiniz? Acaba bölge topyekün bir savaşı kaldırabilir mi hocam?
0: Bölge topyekün bir savaşı kaldıramaz, işgallerle karşı karşıya kalır. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Enerjinin ve enerjinin finansının yeni yönetimleri İsrail olarak sahada yer almak isteyecektir. Tüm hamleleri de bu yöndedir. Hem Akdeniz'de hem Körfez bölgesinde. Buna dikkat çekmek gerekiyor. Diğer bir konjektür savaş stratejik geçiş noktalarına yayılır. Çok çok daha farklı. Dünya ticareti ve dünya enerji jeopolitiği tamamen kilitlenebilir ve lojistik sistem tamamen bozulur. Diğer bir önemli nokta da Orta Koridor, Türkistan coğrafyası ve Türk Devletler Teşkilatı ile Türkiye'nin yapılanması çok çok stratejik bir konuma gelir ve önemli bir güç merkeziydi. Zaten bu güç perçinlenmiş olur. Diğer bir önemli nokta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatının dünya konjonktürüne yansımalarının farklı bir biçimde artık ayrışarak yeni hinterland alanının oluşmasını sağlayabilir ki bakın sıcak savaş yaşadık, soğuk savaş yaşadık ve şu geçilen dönemde ılık savaş dönemi olarak ben adlandırıyorum. Ama şu ara dönemi de nasıl değerlendiriyorsunuz derseniz sıcak, soğuk, ılık ancak bir yanardağın lavına doğru gidiş var.
1: Peki, gayet net ifade ettiniz. Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş'la hem savaş bizi nereye götürüyor, dünya nereye doğru evriliyor hem de...

0: ABD ve İran savaşının etkisinde gerçekleşecek Putin-Xi Jinping zirvesinde neler yaşanabilir, bunları değerlendirdik. Çok sağ olun hocam katkılar için.
1: Teşekkür ediyorum Öğren Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Mehmet hocamız bunları anlattı. Devam edelim biz gelişmelerle. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde camiye saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Silahlı saldırı San Diego şehrinde bulunan İslam merkezine yönelik yapıldı. Çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Yetkililer bölge sakinlerine olayın yaşandığı bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı. Olayda can kaybı bildirilmezken polis vurulanların olduğunu belirtti. Olayın kontrol altına alındığı, saldırganın etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Evet, Trump'ın tehditlerinden bahsetmiştik. Hemen sıcağı sıcağına da İran'ın dini liderinden de bir yanıt var. Yanıt niteliğinde değerlendirilebilir Trump'a. Yeni savaş tehdidi sonrası Hamaney, savaşın büyümesi halinde bölgede yeni cepheler, başka cepheler açılabileceği yönünde uyarmış. Ki az evvel son başlığımızda siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş'la bunu ifade etmiştik. Savaşın büyümesi halinde Körfez ülkelerini neler beklediği yönünde. Devam edelim. Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosu bir kez daha İsrail askerlerinin korsanlığına uğradı. Kıbrıs adası açıklarına uluslararası sularda seyreden teknelerden 30'una yapılan müdahale doğrulandı. Müdahale edilen gemilerde 61 Türk vatandaşının olduğu belirtiliyor.
2: Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail bir kez daha müdahale etti. Müdahale Kıbrıs adası açıklarındaki uluslararası sularda yaşandı. İsrail savaş gemileri önce filonun etrafını sardı. Daha sonrası yel kesici ekipmanlarla gemilerle olan iletişimi kesti. Sürat botlarıyla gemilere yaklaşan İsrail askerleri daha sonra gemilere çıkarak aktivistleri alıkoydu. Sumut filosuyla Gazze'ye doğru yol almaya devam eden Hak İş Başkanı Mahmut Arslan, Habertürk yayınında İsrail müdahalesinde yaşananları anlattı.
3: Evet, şu anda Akdeniz'de Gazze istikametine doğru gemimiz yol alıyor. Sabahleyin maalesef erken saatlerde Siyonist devletin donanmasına ait gemiler tarafından tacize uğradık. İletişimimizi kestiler, jammerlarla beraber iletişimimizi yok ettiler. İrtibatımız kesildi. Telefonlarımız dahi çalışamaz hale geldi. Daha sonra diğer gemilere müdahale ettiklerini gördük. Biz o müdahaleden kurtulduk. Ve yine biraz daha batıya doğru açılarak onların müdahale edeceği alanın dışına çıktık. Şu anda iletişim imkanlarını da yeniden elde ettik. Ve yine Gazze istikametine doğru yol almaya devam ediyoruz.
2: Filodaki Türk aktivistlerden Şuayb Ordu da İsrail saldırısını korsanlık olarak tanımladı. Bir önceki İsrail baskınında aktivistlerin alıkonulduğu geminin bölgede görüldüğünü söyledi.
4: Bu düpedüz korsanlık, ayrıca şeyin fotoğrafı da geldi. Bizi Yunanistan'da kaçırdıkları ve iki gün esir ettikleri korsan gemisinin de fotoğrafı geldi o bölgede. Muhtemelen şu an kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı alıp kaçırıp o gemiye naklettiklerini düşünüyorum. İnşallah can güvenlikleri yerindedir.
2: Sumut Kriz Merkezi müdahale edilen gemilerde çok sayıda Türk vatandaşının da olduğunu duyurdu. İsrail medyası aktivistlerin önce yüzer bir hapishaneye, oradan da Ashdod Limanı'na nakledileceğini yazdı. Gazze'ye yaklaşık 250 deniz mili yaklaşan küresel Sumut filosunda 52 teknede toplam 426 katılımcı bulunuyor. Aktivistlerden 96'sı Türk. İsrail'in filoya 29 Nisan'da yaptığı müdahalede yaklaşık 170 aktivist alıkonulmuştu.
0: Tabii haber takibini sürdürüyoruz. Şimdi canlı görüntülere de bir yakından bakalım. Sumut kriz masası açıklamalarda bulundu kısa süre önce ve yola devam eden teknelere de müdahalenin başladığı duyuruldu. Kısa bir süre önce de zaten sıcak gelişme olarak vermiştik. İlk saldırıyı atlatan çok sayıda tekne vardı. 12-13 tane. İşte o tekneler halen Gazze'ye doğru yaklaşık 20-21 yıldır uygulanan o illegal ablukayı sona erdirmek için gördüğünüz gibi yollarına devam ediyor ki o tekneler arasında işte isimleri burada yazıyor. Vivi, Don Juan, Girolamo, Andros, Elengi, Sirius gibi çok sayıda vicdanları için yola dökülen, yola koyulan İsrail'in faşist tutumunu eleştirmek için yollara dökülen çok sayıda vicdan savaşçısı kardeşimiz yola

0: devam etmeye çalışıyor. Yolları açık olsun diyelim. Amaçları ablukayı, o illegal ablukayı legal yollarla kırabilmek. Tek amaçları bu. Gazze'ye insani yardımı ulaştırabilmek. Bakalım bu kez başarabilecekler mi? Bizler de arkalarındayız ve tüm gelişmeleri de takip etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından verdi mesajlarını ve İsrail'in Sumut filosuna saldırısına sert tepki gösterdi. Küresel gelişmeler üzerinden de muhalefeti eleştirdi Erdoğan. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
2: Küresel Sumut filosuna yönelik saldırıya tepki gösterdi. Filoda yer alan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi.
1: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Küresel gelişmeler üzerinden muhalefeti eleştirdi. Bölgesel olaylara karşı birlik olunması gerektiği yönünde mesaj veren Erdoğan, başka Türkiye yok dedi.
1: Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milletim, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz.
2: Cumhurbaşkanının gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Sürece ilişkin son gelişmeler hakkında yavaşlamanın söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, bundan geri dönüş yok mesajını verdi.
1: Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyaloğumuzu daha da artırarak İstikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladı. Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: 26 yıl önce İstanbul'da öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni bir gelişme var. Kritik bir adım daha atıldı ve Çağla'nın komşusu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
2: Türkiye'nin hafızasına kazınan cinayet dosyası 26 yıl sonra raftan indi. Çağla Tuğaltay'ın katilini bulmak için kritik bir adım daha atıldı. Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay, boğazı kesilerek öldürülmüştü. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım aile için umut oldu. Çağla Tuğaltay cinayeti için de özel bir ekip kuruldu. Aile 4 kişi için fethi kabir talebinde bulundu. 26 yıl sonra inceleme yapılan gecekonduda oturan Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
3: Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın katledildiği evin yakınlarında bulunan gecekonduda çalışmalar yapılmıştı. Parmak izleri alınmıştı. O evde oturan kişinin kimliği tespit edildi. Ancak 2023 yılında vefat ettiği ortaya çıktı. O kişi Lütfi Şerbetçi'ydi. Ailesi sahip çıkmadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü. 376 numaralı tabela konuldu. Bu mezar birazdan açılacak. Fethi kabir yapılacak. 376 numaralı mezardan çıkacak sonuçlarsa oldukça önemli.
2: Lütfi Şerbetçi'nin mezarından alınan DNA örnekleriyle Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA karşılaştırılacak.
0: Önce bıçaklandı, ardından kaldırıldı, hastanenin 10. katından düşerek hayatını kaybetti. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki olayda gencin ölümü şüpheli bulundu.
4: Aldığı bıçak darbesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede yüksekten düşerek canından oldu. Olay sabah saatlerinde İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. 21 yaşındaki Kudret Özcan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarlı olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye götürdü. Kudret Özcan ilk müdahalenin ardından genel cerrahi servisine alındı. Yaralı genç akşam saatlerinde hastanenin 10. katındaki pencereden düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyette 8 suç kaydı olduğu öğrenilen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Aksaray'da su kuyusunda adeta facia yaşandı. Metan gazından etkilenen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Kardeşini kurtarmak için girdiği kuyudan baygın halde çıkarılan ağabey ise ölümle yaşam arasındaki o anları bakın nasıl anlattı.
5: Sen aşağı indiğinde onlar canlı mıydı abi?
6: Aşağıda bir kişi vardı zaten, o canlıydı.
2: Temizlemek için kuyuya indi. Çıkamayınca kardeşleri ve kuzeni de peşinden gitti. 3 kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü Aksaray'ın Koçpınar köyünde yaşandı. Mehmet Yeşildal evlerinin bahçesinde bulunan tarım arazilerini sulamak için kullandıkları su kuyusuna indi. Amacı yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemekti. Ancak 30 yaşındaki adam uzun süre kuyudan çıkmadı.
6: Daha önce de biz bahçeyi sulamak için orayı kullanıyorduk. Her zaman her sene temizliyorduk.
2: Mehmet Yeşildal çıkamayınca kardeşleri Recep ve İsmail Yeşildal'la kuzeni Murat Yeşildal da ard arda kuyuya indi. Ancak onlar da kuyudan çıkamadı. Yakınları durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri geldi. Oksijen maskesi takan kurtarma ekipleri merdiven olan kuyuya indi. O andan itibaren acı haberler gelmeye başladı.
6: Dön. Yelek giydirmeye çalıştığımı hatırlıyorum ama işte bulanık hepsi.
2: İsmail Yeşildal kuyudan baygın halde kurtarıldı. Kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal'la kuzeni Murat Yeşildal metan gazından etkilenerek hayatlarını kaybetti. Ölen kardeşlerle kuzenleri toprağa verildi. Baygın halde çıkarılan İsmail Yeşildal'ın sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Antalya'da yol verme kavgası yaşanmış ve bir kişi tartıştığı 3 arkadaşı silahla vurarak öldürmüştü. Katil zanlısı ifadesinde bana selektör yaptılar dedi.
4: Yol verme kavgasında silahını çekti, peş peşe ateş edip 3 kişiyi katletti. İfadesinde bana selektör yaptılar dedi. Antalya Serik'te cumartesi günü gece saatlerinde 4 arkadaş araçla seyir halindeydi. 25 yaşındaki Ahmet Bayar da aynı yolu kullanıyordu. İddiaya göre aralarında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olan Ahmet Bayar tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Aynı araçta olan arkadaşlardan inşaat mühendisi olan Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savransa hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüne neden olan Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. İfadesinde bana selektör yaptılar, bundan dolayı aramızda tartışma çıktı dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
0: Giresun'da içinde 2 kişinin bulunduğu kamyonet yaklaşık 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Kamyonettekiler şans eseri ölümden döndü. Kaza anı cep telefonu kamerası da yansıdı.
7: Yavrum! Yavrum!
8: Araba bir kere havalandı. Bana dedi ki gidiyoruz.
2: İçinde oldukları kamyonet uçurumdan yuvarlandı. Biri 50, diğeri ise 200 metrede kamyonetten fırladı. İkisi de mucize eseri hayatta kaldı.
7: Yavrum.
2: Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza Giresun'un Güce ilçesine meydana geldi. İçinde 2 kişi olan kamyonet seyir halindeydi. Uçurumun yakınına geldiklerinde şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanmaya başladı.
8: Arabanın sahibini 50 metrede atıyor, arabanın şoförünü beni 200 metrede atıyor. Artık camdan mı bıraktı, kapıyı mı yoğdu bıraktı, neden bıraktı onu bilemiyorum.
2: Kamyonet sürücüsü ve yanındaki Recep Yıldız araçtan fırladı. Kamyonet yuvarlanmaya devam etti.
8: Kalktım oturdum, çağırdım karşıdan komşulara. Arkadaş beni doktora götürün falan diye çağırdım ben. Engelli ayağımın kırıldığını gördüm.
2: O anları bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Kaza sonrası hemen 112'yi aradılar. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Recep Yıldız hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
0: Amasya'da ise bir evin üstüne heyelanla birlikte dev kayalar düştü. Evdekilerin büyük korku yaşadığı olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
4: Yamaçtan dev kayalar kaydı. Evdekiler uykudayken kabusu yaşadı.
9: Sabah gürültüyle uyandım. Sonra korktum tabii. Milleti uyandırdım. Evdeki yeğenimi, kardeşimi falan uyandırdım.
4: Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde sabah saatlerinde bir evin arkasındaki yamaçta heyelan oldu. Dev kayalar toprak yığınıyla birlikte evin ve traktörün üstüne düştü.
10: Ahmet Kavak arkadaşımız beni arayarak dedi ki, arkadaşım evimin üzerine çok bir büyük heyelan geldi. Sesine kalktım. Kalktığımda baktım ki traktörün üzerinde kayalar var.
4: O sırada evde olanlar büyük korku yaşadı. Bir odanın duvarı yıkıldı. Toprak yığını eve doldu. Neyse ki olayda kimseye bir şey olmadı.
0: Peki bu haberden hareketle memleketimiz heyelanlara hazırlıklı bir ülke mi? Bunun yanıtına bakalım. Bu konuda Türkiye'nin heyelan risk haritası oluşturuldu ve o haritaya göre en riskli noktalar tahmin edileceği üzere bir Karadeniz, ikincisi ise Marmara bölgesi.
4: Toprak kayıyor, yağış, eğim ve zemin yapısı bir araya gelince tehlike büyüyor. Bilim insanları Türkiye'nin dijital heyelan risk haritasını hazırladı.
11: Marmara ve Orta Karadeniz diğer bölgelere göre daha heyelan riski yüksek olarak gözüküyor.
4: Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Profesör Doktor Enol Hakan Kutuoğlu, Türkiye'deki heyelan tehlikesini anlık takip edebilecek yeni bir sistem geliştirdi. Sistemde Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden alınan 3 günlük yağış tahminleriyle 10 farklı arazi parametresi aynı anda analiz ediliyor.
11: Zeminin su içeriği, zeminin kayalık veya alüvyon alan olması, yumuşak alan olması, gevşek zemin olması, karayollarına yakınlık, dere yataklarına yakınlık, zeminin pürüzlülüğü, topografyanın bozukluğu gibi parametreler heyelanları neden olan, tetikleyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor.
4: Türkiye'de en riskli bölgelerin başında Karadeniz geliyor. Marmara'da da risk büyük.
11: Doğu Karadeniz bölgesi çok daha yüksek heyelan riski taşıyan bir bölge gibi gözüküyor. Ama yağış bu şartları değiştirebiliyor.
4: Sistemin halka açılmasıyla birlikte isteyen herkes internet üzerinden bulunduğu bölgenin risk durumunu anlık olarak görebilecek.
11: Bu haritaların önemi şudur. Birincisi, vatandaşlar oturdukları bölgeleri tanıyıp buna göre tedbir, önlem almalılar. Ona göre yaşamalılar.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinin tarih etiketlerine düzenleme için harekete geçti. Marketlerde tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihine sahip ürünlere farklı bir prosedür uygulanacak. Peki uygulamada nasıl bir farklılık var? Yanıtı şimdi haberde.
4: Kolay bozulabilen süt, peynir, yoğurt, tereyağı ve et ürünlerinde son kullanma tarihinden taviz verilmeyecek. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlere ise şartlı olarak izin verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihine sahip ürünlere farklı prosedürler uygulayacak. Son kullanma tarihi geçmiş süt, peynir, yoğurt, et ürünleri ve tereyağı gibi kolay bozulabilen ürünleri sattığı tespit edilen iş yerlerine idari para cezası kesilecek. Riskli ürünlere görevlilerce el konulacak.
12: Süt, yoğurt ürünlerinde zehirlenme ihtimali çok yüksek olduğu için özellikle onlara dikkat ediyorum. Son kullanma tarihine, yani yakınsa zaten tercih etmiyorum almayı.
13: Son kullanma tarihi çok yaklaşmış ürünleri tercih etmemeye çalışıyorum.
4: Tavsiye edilen tüketim tarihi etiketlerinde ise farklı bir uygulama olacak. Bakliyat, makarna, bitkisel sıvı yağ, alkolsüz içecekler, çay, kahve gibi ürünler için tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlere şartlı olarak izin verilecek.
14: Ürünün tadında, kokusunda veya görünüşünde bozulma yoksa tavsiye edilen tüketim tarihi geçen ürünlerde satışa sunulabilecek. Paketin hasar görmemiş olması, yırtılmamış ve patlamamış olması da şartlı satış için kriterler arasında sayılacak.
15: Genelde son kullanma tarihine ve bazen patlıyor ürünler. Ürün açıldıktan sonra tekrar oraya konuyor. Onlara dikkat ederek alıyorum.
16: Aldığım her üründe...

0: Son kullanma tarihine bakmaya çalışıyorum. Tercih edilen tüketim tarihine bakmaya çalışıyorum.
1: Marketler, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünleri diğer gıdalardan net bir şekilde ayırmak ve özel olarak belirlenmiş ayrı reyonlarda satışa sunmak zorunda olacak. Tarih etiketlerinde ürüne göre karar verilecek.
2: Kurban Bayramı'na artık az bir süre kaldı ve bayramda da yollarda yine her zaman olduğu gibi ciddi bir hareketlilik olacak. O hareketliliğin yaşandığı yerlerden biri de otogarlar. Orada da şimdiden yoğunluk başladı. Şimdi merak ediyorsunuz fiyatlar nasıl, ek seferler olacak mı? Gelin izleyelim.
3: Kızımın yanına gidiyorum.
4: Gelirken oğlunuza bir şey getirecek misiniz?
3: Elbette tabii ki lokum, Aksar lokum.
4: Ne getireceksiniz? Eşiniz İstanbul'da kalacak. Bir şey gelecek mi eşinize İstanbul'da?
3: Hayır, biz geliriz anca vallahi. Bir şey getirme imkanımız yok şu an.
4: Bir şey getirmeyeceğiz dediler.
5: Kendileri gelsin yeter.
6: Bayrama az bir süre kaldı ama otogar yoğunluğu günler öncesinden başladı.
7: Otobüsümüz dolu efendim, pol dolu.
6: Peki bilet kaldı mı?
7: Bütün firmaların tamamını dolaştık. En son bunda 2 bilet kalmıştı.
4: Akisar'a ne kadar aldınız bileti, ne zaman aldınız?
3: 3 gün önce 1.250.
4: İçinde bulunduğumuz otobüs İstanbul'dan kalkacak ve Diyarbakır'a gidecek. Yolculuğu ise 19 saat sürecek. Bilet fiyatı ise 2.200 liradan başlıyor. 41 koltuğun ise tamamı satın alınmış durumda.
8: Ankara arası şöyle söyleyelim, 600 liradan 1.200 liraya kadar fiyat var. İstanbul'dan Van 2.800, 3.000 civarında. İzmir'de 1.000 lira civarında.
9: Bileti 1.900 liraya aldım. Buraya gelirken kontrol ettim. 1.350 TL olmuş.
10: Bu otobüs Gaziantep Kahramanmaraş istikametine gidiyor abi.
4: Fiyatlar ne peki?
10: Yaklaşık 2.000-2.200 TL arasında değişiyor.
7: Yoğunluğu olan illerden gidiş ucuz oluyor da dönüşler pahalı oluyor.
11: Şimdi belki oraya dolu gideriz ama buraya gelirken boş geliriz.
10: Yoğunluk var tabii ama firma önlemini aldı.
6: Bayrama özel ek seferler konuldu.
8: Türkiye genelinde için söylüyorum. 5.000 sefer var. Bu bayram süresi içinde bu 8.000'e çıkacak. Esas hareket cuma günü başlıyor. Cumadan itibaren otobüslerde yer bulmak mümkün değil.
2: Nisan ayında 182.034 yeni araç trafiğe katıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 919 bin araç el değiştirdi. Ayrıca Nisan'da yine en çok tercih edilen araç tipi benzinli araçlar olmuş.
1: Nisan ayında 182.034 araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.199.933 oldu. Kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'ini otomobil, %38,5'unu motosiklet, %11,6'sını ise kamyonet oluşturdu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,8 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre de %5,2'lik bir azalma kaydedildi. İkinci el piyasasında ise Nisan ayında 919.896 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %65,8'ini otomobil, %15,1'ini kamyonet, %11,4'ünü motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüsler oldu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 81.907 otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %37,3 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrikli ve dizel takip etti.
2: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları tarafından düzenlenen TeknoOcak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nin açılışını yaptı. Hem standları gezdi hem de elektrikli bir araca da Yaz adını verdi.
1: Standları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, elektrikli bir araca da Yaz ismini verdi.
12: Yağız ismini beğendiniz mi?
13: Çok beğendim.
1: Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın mühendis ve girişimcileri buluşturduğu TeknoOcak Teknoloji ve İnovasyon Festivali alanını gezdi. 81 ilden yaklaşık 500 mühendis ve ağırlıklı olarak üniversite öğrencisinin katıldığı 100'den fazla projenin yarıştığı festivalin açılışını yaptı. Bahçeli, standları gezerek proje ve ürünler hakkında bilgi aldı.
14: Kaç maksiyon çıkabiliyor?
15: Evet, çıkıyor.
12: Kızaga.

0: İdeolojimiz de savaş tanrısı demek.
1: Bahçeli'ye Ülkü Ocakları tarafından geliştirilen Göktay 1 ve Göktay 2 isimli yarış aracı da hediye edildi. Bahçeli aracın katılacağı yarıştan sonra teslim edilmesini istedi.
2: Efendim uygun görürseniz evlatlarımız olarak bu arabayı size hediye etmek istiyoruz.
3: Estağfurullah.
2: Tabii Ağustos'ta yarışmaya katılacak. Evet. Ülkü Ocakları'nı temsil edecek. O zamana kadar müsaade ederek ondan sonra garajınıza teslim etmek üzere bu arabayı size hediye ederim uygun görürseniz efendim.
3: Yarışın ondan sonra getirin anahtarı.
2: Emredersiniz.
3: Hadi bakalım.
1: Bahçeli Mersin Üniversitesi'nde okuyan Sudanlı bir öğrenciyle de sohbet etti.
4: Ben aslında Sudanlıyım. Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. Makine mühendisliğinin
3: son sınıfı. Sudanlı ile bir fotoğrafımız hiç
5: emredersiniz efendim. İyi
1: Festival 19 Mayıs akşamına kadar misafirlerini ağırlayacak.
6: Yapay zeka son zamanlarda en çok konuştuğumuz başlıklar arasında en üst sırada. Öyle ki birçok uzmana göre yapay zeka geleceğin teknolojisi. Peki günümüzde tıpkı bir insanla sohbet ediyormuş gibi her konuda danıştığımız yapay zekanın akıl hocası kim? Hiç düşündünüz mü? Adı yapay zeka eğitmenliği. Peki ne demek bu? Bu yeni iş kolu nasıl ortaya çıktı? Tüm detaylar şimdi Buse Devre'nin haberinde.
7: Metin üretmeniz gereken görevleriniz oluyor.
8: Neyi nasıl söylememesi gerektiğini tarif ediyoruz.
7: Bilgi doğru mu? Evet doğru. İkincisi akıcı mı?
9: Yapay zekanın verdiği cevapların ne kadarı tutarlı, ne kadarı doğru ya da yanlış? Merak edilen her konuda artık ilk akla gelen yapay zekanın arkasında aslında devasa bir ekip var. Onlar yapay zeka eğitmenleri.
10: İşte tam da burada yapay zekadan bizler pek çok konuda destek alırken aslında işin en başında yapay zeka bizlerden yani insanlardan destek alıyor. Bunları yapan meslek gruplarındakilere ise yapay zeka eğitmenleri ya da prompt yani komut mühendisleri deniyor.
7: Metin düzenleme olabiliyor. Örneğin Osmanlı'da yükseliş dönemini anlatan iki metin veriyor chatbot size. Bunlardan hangisi yukarıdaki soruya en iyi cevabı veriyor?
8: Neyi nasıl söylememesi gerektiğini tarif ediyoruz.
9: Ve hatta yapay zekanın verdiği yanıtları geliştirenler de aslında onlar. Ama bu öyle göründüğü kadar kolay değil.
7: Metin üretmeniz gereken görevleriniz oluyor. Bir sebze hakkında şiir yazmanız bile gerekebiliyor. Ya da bir masal, işte masalın içinde 3 öğe olsun diyor mesela bir prenses, bir ejderha ama bu masal Hindistan'da geçsin.
9: Peki yapay zeka en çok hangi konularda hala geliştirilmeye muhtaç?
7: Yaratıcı yazarlık alanlarında. Çünkü yapay zeka modelleri şu an en çok bunda zorlanıyor. Yani insan duygusunun geçtiği edebi metinler, işte seyahat yazıları ya da blog yazıları gibi türler olabiliyor bunlar.
9: Ve bazı terimler. Yapay zekanın verdiği yanıltıcı bilgilere halüsinasyon deniyor. Yapay zeka eğitmenleri en çok da sistemin bu eksikliklerini gidermede çaba harcıyor.
8: Bazı durumlarda da konfabülasyon yani uydurma diyoruz.
7: Mesela bir salatanın içeriğinde neler var Sezar salatanın diye bir görev gelmişti. İşte Sezar sos, iceberg, ne olmaz işte salça atıyorum. Bazen böyle basit sorular da sorabiliyor. Çünkü yapay zeka modellerinde halüsinasyon dediğimiz hani o an yanlış bir çıktı verebiliyor.
9: Sağlık, hukuk, teknoloji, yapay zekanın her alanda sorulan sorulara mantıklı yanıt vermesi biraz daha vakit alacak gibi. İşte tam bu noktada eğitmenlerin de alanında uzman kişiler olması gerekiyor.
8: Eğer o alanın uzmanı değilse, bir hukukçu değilse, bir doktor değilse, onkoloji alanından bilgiye sahip değilse, medeni hukuk kanunlarını ezbere bilmiyorsa, makinenin ürettiği o cevabın gerçekliğini, doğruluğunu, güncelliğini kontrol edemez.
9: Eğitmenlerde en az B2 seviye ve üstü İngilizce şartı var. Maaşına gelince.
7: Size bir saatlik bir proje geldiyse siz bir saatlik bir ücret alıyorsunuz. Bu da saat başı $20. Firmadan firmaya bazen $20-$30 arası oynayabiliyor. Değişken gösteriyor.
6: Bu dilimin son dakikalarını sizleri Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir hava gösterisine götüreceğiz. Gösteride donanmaya ait iki savaş uçağı çarpıştı. Uçaklarda bulunan pilotlarsa fırlatma koltuklarını kullanarak kurtuldu. İşte o anlar.

0: ABD'de düzenlenen gösteri uçuşu faciayla sonuçlandı. İki savaş uçağı havada çarpıştı. Görüntüler ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Üssü'nde kaydedildi. Gunfighter hava gösterisi sırasında ABD donanmasına ait iki F-18 Super Hornet savaş uçağı çarpıştı. Uçaklarda bulunan 4 pilotun fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu açıklandı. Uçakların yere düşerek infilak ettiği anlar da kameralara yansıdı. Yetkililer, acil müdahale ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığını ve bölgenin güvenlik çemberine alındığını duyurdu. Kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. ABD donanmasının envanterinde yer alan F-18 Super Hornet'lar, hem hava muharebesi hem de saldırı görevlerinde kullanılan en gelişmiş savaş uçakları arasında gösteriliyor.
1: Kısa bir aranın ardından gece raporuna devam edeceğiz.

Yeni güne adım atmaya hazırlandığımız şu dakikalarda gece raporunun ikinci dilimiyle karşınızdayız. Önce özetler diyeceğiz. Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosu bir kez daha İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Kıbrıs adası açıklarında uluslararası sularda seyreden teknelerden 30'una yapılan müdahale doğrulandı. Bu arada müdahale edilen gemilerde 61 Türk vatandaşının olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. İsrail'in Sumut filosuna saldırısına tepki gösterdi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan filoya bu saldırıyı lanetliyorum dedi. Filodaki Türk aktivistlerin güvenli şekilde dönüşü için gerekli girişimlerin yapıldığını da belirtti. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine dair Türk Gün gazetesine önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunulduğunu belirten Bahçeli, Öcalan'ın münfesih, PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürülebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Bahçeli, Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı olacaktır ifadelerini de kullandı. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de AK Parti'nin Kocaeli'ndeki gençlik şöleniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gençleri ücretsiz konser diye davet etmişler. Davet mesajlarında AK Parti'nin ağasını geçirmekten çekinmişler dedi. Özel gençlere yönelik yeni projelerini de aktardı. Bu arada diploma iptali davasında Ekrem İmamoğlu'nun istinaf başvurusu reddedildi. Kararda Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu belirtildi. Bu arada İmamoğlu'nun dosyayı Danıştay'a taşıması bekleniyor. Ve İran'la ABD arasındaki savaş, savaşa dönülüp dönülmeyeceği tartışılırken Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıları ertelediğini bildirdi. Ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a karşı tam kapsamlı, büyük ölçekli bir saldırıyı anında başlatmaya hazır olunması talimatını verdim dedi.

0: Gururu, heyecanı, sevinci bir arada yaşadığımız bir gün bugün. Bugün 19 Mayıs yani Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kavuştuk bayramımızda bugün aslında Türk milletinin bağımsızlık ateşini o yeniden yakabildiği, dünyaya karşı özgürlüğünü haykırabildiği günün bir diğer adı. Bu anlamlı günde biz de Habertürk ailesi olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz ve gençlerimizin bayramını da kutluyoruz. Bu haberle de hemen geçiş yapalım. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. 151 kişilik dev bir orkestro ve 109 kişilik bir koro Beştepe'de konser vermeye hazırlanıyor.
1: Burada olmaktan çok mutluyum. Ben burada kemanı daha yeni öğreniyorum ama gerçekten

0: Ben burayı çok sevdim.
1: Hayatım daha güzel olmaya başladı. Yeni çalgılar öğrenmeye başladım. Çok güzel oldu.
2: Hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs'ta Beştepe'de konser verecek. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 2 yıl önce geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla kuruldu. 250 öğrenciyle yola çıkan orkestra ve koronun sayısı bugün 350'ye ulaştı. Genel Direktör Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, projenin çocuklar üzerindeki etkisine değindi.
3: Çocuklar burada birlikte yaşamayı, ahenk içinde hareket etmeyi, birbirlerini dinlemeyi, birbirlerini duymayı, toplumsal düzen içinde bir sevgi ve barış diliyle var olmayı öğreniyorlar aslında.
2: 19 Mayıs konserinde 41 keman, 22 bağlama ve 12 çello olmak üzere 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro sahne alacak.
0: Konser alanı da çok büyük ve çok güzel. İlk defa burada olacağım için çok heyecanlıyım.

0: Evet, devam edelim gelişmelerle. Sıcak bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir camiye saldırı düzenlendi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi. Bu arada saldırıda yaralananlar olduğu belirtiliyor. Silahlı saldırı San Diego şehrinde bulunan İslam merkezine yönelik yapıldı. Çok sayıda polis olay yerine sevk edilmiş durumda. Yetkililer bölge sakinlerine olayın yaşandığı bölgeden uzak durmaları yönünde çağrı yaptı ve olayda can kaybı henüz bildirilmezken polis saldırıda yaralananların olduğunu belirtiyor. Bu arada olayın kontrol altına alındığı ve iki saldırganın öldürüldüğü de bildirildi. Bu arada ABD ile İran arasında müzakereler çıkmaza girerken Amerikan Başkanı'ndan Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, bölge ülkelerinin isteği üzerine İran'a bugün düzenlemeyi planladığı saldırıları erteleme kararı aldığını belirtti. Müzakereler ise devam ediyor.
1: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşa dönülüp dönülmeyeceği tartışılırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'a yönelik saldırıları erteleyeceğini bildirdi. Kararın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar liderlerinin isteği üzerine alındığını belirtti. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın kendisinden askeri saldırıyı ertelemesini istediğini kaydetti. Müzakerelerin yürütüldüğünü belirtti. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de bölge ülkeleri için kabul edilebilir bir anlaşma yapılacağını dile getirdi. Bu anlaşma İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını içerecektir dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine duyduğu saygı sebebiyle İran'a planlanan saldırıyı gerçekleştirmeyeceklerini bildirdi. Ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a karşı tam kapsamlı büyük ölçekli saldırıyı anında başlatmaya hazır olunması talimatını verdi mi ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'den yanıt gecikmedi. Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek başka cepheler açılacaktır ifadeleri kullanıldı. Trump'ın açıklamasından saatler önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian sosyal medya paylaşımı yaptı. Diyalog teslimiyet anlamına gelmez diye belirtti. İran hiçbir şekilde yasal haklarından geri adım atmayacak ifadelerini kullandı. Arabulucu Pakistan, İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmişti. Teklifi hayal kırıklığı olarak niteleyen Amerikan Başkanı Trump, İran yakında ne olacağını biliyor demişti.
0: Amerikan Başkanı Trump bu arada İran'ın revize ettiği bir teklif vardı, onu yine beğenmedi. Teklifi hayal kırıklığı olarak niteledi ve İran yakında ne olacağını biliyor ifadesini de kullandı. Amerikalı yetkili ise teklifin önceki versiyonuna göre yalnızca göstermelik iyileştirmeler içerdiğini söylüyor. ABD'nin bombalar aracıyla konuşacağı mesajını da verdi.
1: İran'ın revize edip Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği teklife Amerikan Başkanı Trump'tan yanıt geldi. Trump teklifin hayal kırıklığı yarattığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise geri adım atmayız dedi. Trump, Amerikan New York Post'a İran'dan gelen 14 maddelik düzenlenmiş teklifi değerlendirdi. Teklifi hayal kırıklığı olarak niteleyen Trump, İran yakında ne olacağını biliyor dedi. İran'ın uranyum zenginleştirmesine 20 yıllık bir gecikme uygulamasına razı olacağını da konuştu. Şu anda hiçbir şeye açık değilim yanıtını verdi. Amerikalı üst düzey bir yetkili de Amerikan Axios haber platformuna İran'ın teklifini değerlendirdi. Teklifin önceki versiyona göre yalnızca göstermelik iyileştirmeler içerdiğini kaydetti. Yetkili, pek ilerleme kaydedemiyoruz. Doğru şekilde yanıt vermek için üzerlerinde büyük bir baskı var dedi. Nükleer programla ilgili gerçek, sağlam ve ayrıntılı bir görüşmeye ihtiyacımız var. Eğer bu gerçekleşmeyecekse bombalar aracılığıyla konuşacağız ifadelerini kullandı. Axios'un aktardığına göre yeni teklifte İran'ın nükleer silah edinmeme taahhüdüne yönelik daha fazla ifade var. Ancak uranyum zenginleştirmesini askıya alma veya mevcut uranyum stokunu teslim etme konusunda taahhüt bulunmuyor. İran'ın Taslim haber ajansına konuşan İranlı kaynaksa İran'ın daha önce de belirttiği gibi nükleer silah üretmeye niyeti yoktur dedi. Bu iddia Amerikalılar tarafından uydurulmuş bir bahane ve aldatmacadan ibarettir. Bu konu yeni metinde özellikle vurgulanmıştır ifadelerini kullandı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wallefull'la düzenlenen ortak basın toplantısında ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine değindi. Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir dedi.
1: Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Wallefull'la düzenlediği ortak basın toplantısında gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler vardı.
2: Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır.
1: Bakan Fidan, Türkiye'nin savaştaki ilk refleksinin savaşın bir an önce durdurulması olduğunu söyledi.
2: Amacımız savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla meselelerin çözümüdür. Biz özellikle yürüyen İran-Amerika görüşmeleri Pakistan aracılığında bu konuda iyimser olmak istiyoruz. Bunun zemini de nedenleri de mevcut. İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tarafların nükleer müzakereye varması gerektiğini belirtti. Yürüyen müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz dedi. Hakan Fidan ayrıca Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın durması için de Türkiye'nin elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi.
2: Ayrıca kendisinin de kıymetli görüşlerini...
1: Bakan Fidan, Alman mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin de ele alındığını söyledi. Temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve adaylık sürecinin siyasetten ayrı bir şekilde ilerletilmesidir dedi.
2: Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye'nin hak ettiği yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık.
1: Hakan Fidan, Berlin ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti Başbakanı Wüst ile görüştü.
0: Gece raporunda haber rotamızı bir kez daha Birleşik Devletler'e çevirelim ki Kaliforniya eyaletinde bir camiye saldırı gerçekleştirildiğini söylemiştik. İki saldırgan etkisiz hale getirildi. Yeni bilgiler de akmaya devam ediyor. Saldırıda can kayıpları da var. 3 kişi hayatını kaybetmiş. Bir bakalım son duruma hemen. Evet, silahlı saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde bulunan Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde İslam merkezine yönelik gerçekleştirildi. Gördüğünüz gibi olayın hemen sonrasında kayıt altına alınan görüntüler bunlar. Çok sayıda polisin olay yerine sevk edildiğini görüyoruz ki yetkililer de bölge sakinlerine olayın yaşandığı noktadan uzak durmaları yönünde çağrı yapmıştı. Açıklamalara göre saldırıda şimdilik 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor ve olayın kontrol altına alındığı da söyleniyor ve 2 saldırganın da öldürüldüğü açıklandı. Hatırlatalım, San Diego'daki en büyük camilerden biri burası ve silahlı saldırı da burada gerçekleşti. Bir İslam merkezinin bulunduğu binaya yönelik gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin olay yerine hemen akın ettiği görüntüler bunlar ve

0: bölge sakinleri de yetkililerin açıklaması sonrası hemen uzak durdu olay yerinden. Net bilgiler şunlar: saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor ve olayın kontrol altına alındığı ve 2 saldırganın öldürüldüğü açıklandı. Tabii bu bir nefret suçu mudur? Arkasında nasıl bir motivasyonla gerçekleştirildi? Hem olay yerindeki yetkililerin hem de FBI yetkililerinin ortak çalışması sonucunda bu bilgiler açıklanacak ve biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama gecenin sıcak gelişmesine dair ilk notlar, ilk bilgiler bu yönde. Bu arada Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola koyulan küresel Sumut filosuna İsrail'in müdahalesine de Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. O paylaşımlarda müdahalenin hukuk dışı olduğunun altı çizildi.
1: Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. Küresel Sumut filosuna yapılan müdahale kınandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sumut'a saldırı korsanlıktır dedi.
2: Uluslararası hukuka, deniz güvenliğine ve seyri sefer serbestisine açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun literatürdeki adı biliyorsunuz korsanlıktır. Vatandaşlarımızın güvenli biçimde geri dönmesi için ilgili kurumlarımızla ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Sumut filosuna müdahaleyi kınadı. Sosyal medya paylaşımında hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara da yayımladığı mesajda uluslararası topluma çağrıda bulundu. Hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in müdahalesini insanlık dışı bir barbarlık olarak niteledi.
3: Küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da müdahaleyi kınadı. İsrail hükümetinin sergilediği barbarlık ve alçaklık insani değerlere, uluslararası hukuka aykırıdır, asla kabul edilemez. İsrail'in korsanlığına karşı duracağız dedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı. Gündeminde her yerde karşımıza çıkan fahiş fiyatlar vardı. Birileri girdi maliyetlerini gerekçe göstererek vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi. Fırsatçılara yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurguladı.
4: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız.
1: Piyasadaki fırsatçılara dikkat çekti. Birileri girdi maliyetlerini gerekçe göstererek vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi.
4: Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu. Ekonomiye dair rakamları paylaştı.
4: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık.
1: Erdoğan'ın muhalefete yönelik

0: yönelikte eleştirileri vardı.
1: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli

0: kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Bahçeli, Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadesini de kullandı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır dedi.
2: Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.
2: Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine, örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
1: Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine dair de mesajlar verdi.
2: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de AK Parti'nin Kocaeli'deki gençlik şöleniyle ilgili konuştu. Gençleri ücretsiz konser diye davet etmişler. Davet mesajlarında AK Parti'nin ağasını geçirmekten çekinmişler dedi. Özel gençlere yönelik yeni projelerini de anlattı.
3: Sayın Erdoğan Kocaeli'nde bir gençlik şöleni yaptı. Bu etkinlik öncesinde de gençlere mesajlarla ulaşmışlar. Ücretsiz konser verilecek diye davetlerde bulunmuşlar. Ama davet mesajlarında AK Parti'nin ağası Tayyip Erdoğan'ın T'si bile geçmemiş. Nedense bundan çekinmişler.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin gençlik şöleniyle ilgili iddiaları gündeme getirdi. Gençlerin AK Parti organizasyonu olduğunu sonradan öğrendiğini öne sürdü.
3: Bu devirde gençlere yönelik olarak yapılabilecek bence en yanlış iş. Samimiyetsizce davranmışlar ve gençleri kandırmaya ve kullanmaya çalışmışlar. Stadyuma geldiklerinde etkinliğin bir AK Parti organizasyonu olduğunu öğrenen çok sayıda gencin tepkisi hepimizce malum.
4: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü anmak, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Gençlere yönelik vaatlerini paylaştı.
3: 5 ana alanda eğitim, sağlık, İstihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Cumhuriyet yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz. Genç kiracı yasasını çıkaracağız. Kiralık sosyal konutları gençlerin kullanımına sunacağız. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden Genç İstihdam Garantisi programını uygulayacağız. Genel sağlık sigortası borçlarını sileceğiz.
0: Rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcıya verdiği ek ifade ortaya çıktı. Yalım'ın şaibeli olduğu öne sürülen CHP kurultayı ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. Özgür Özel'e destek karşılığında bazı delegelere iş vaadinde bulunulduğunu öne sürdü.
4: Tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, savcıya etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi. O ifadeden ayrıntılar ortaya çıktı. Özkan Yalım, CHP kurultayı sürecinde İzmir'deki delegelerin...

0: Özgür Özel'i destekleme konusunda zorluk çıkardığını, bu yüzden İzmir delegeleriyle Özgür Özel'in ilgilendiğini söyledi. Özkan Yalım, kurultayda Özgür Özel'i destekleme karşılığında iş vaadinde bulunulduğunu da iddia etti. Yalım, bir delegenin iki çocuğuna İstanbul'daki CHP'li belediyelerde iş bulunması şartıyla Özel'e destek vereceğini söylediğini öne sürdü. Bu kapsamda telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti. Özkan Yalım, Özgür Özel'in kara kutusu olduğu iddialarını da reddetti. Özel'le tanışıklığının 10 yıl öncesine dayandığını söyledi. Ona en yakın kişiler Demirhan Gözaçan, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan'dır dedi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in masrafları Uşak Belediyesi tarafından karşılanan lüks aracı kullandığını da iddia etti.
1: Aracın içi tamamen sökülerek sıfırdan yapıldı. Bunlar çok lüks ve özel iç tasarımlar olduğu için fiyatın bu kadar yüksek olması normaldir.
0: Özkan Yalım, Uşak Belediyesi'ne operasyonda tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.
1: Özgür Özel'in talimatıyla ona teslim edilmek üzere bir spor çanta içinde 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a teslim ettim. Gözaçan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu.
2: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca her site bir teşkilat projesi tanıtıldı. İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından tanıtılan proje Başakşehir'de pilot olarak uygulamaya başlandı.
3: Yükselen her yeni siteyle birlikte şehirlerin silüeti kadar insanların birbirine temas etme biçimi, komşuluk anlayışı ve toplumsal hayatın da ritmi değişiyor.
0: Site yaşamıyla birlikte değişen mahalle kültürüne değindi. Dijital yalnızlığın arttığını söyledi. Yeni projelerini duyurdu.
3: Mahalle kültürüyle büyüyen nesillerin yerini ekranların içine sıkışan, dijital yalnızlık içerisinde büyüyen yeni kuşaklar almaya başladı. Her site bir teşkilat çalışması tam da bu ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, her site bir teşkilat projesini kamuoyuyla paylaştı. Pilot uygulamanın Başakşehir'den başladığını söyledi.
3: Komşularını tanıyacak site temsilcimiz. İhtiyaçlarını takip edecek. Sitenin genel taleplerini bilecek. Oradaki gençlere ulaşacak. Oradaki çocuklar için özel sosyal faaliyetler ve organizasyonlar düzenleyecek. Hanımefendiler özelinde etkinlikler oluşturacak. Bu sitede yaşayan hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla özel olarak ilgilenecek.
0: Hedef projenin Türkiye genelinde hayata geçirilmesi.
3: 659 sitemizde 181 siteye bugün itibariyle başkanlarımızı görevlendirmiş bulunmaktayız. Başakşehir'den başlayan bu hareketin sizlerin gayretiyle önce İstanbul'a ardından tüm Türkiye'ye yayılan büyük bir gönül seferberliğine dönüşeceğine yürekten inanıyorum.
2: Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 135'i için tutuklama kararı çıktı ve tutuklananlar arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Peki Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde neler anlatmış, izleyelim.
4: 21 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 161 şüpheliden aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli ve avukatların da olduğu şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 şüpheli gözaltına alındı.
5: Gözaltına alınmamızla ilgili bir şey söyleyecek miyiz?
4: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporuna göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yapıyordu. Suçtan elde edilen gelirleri de elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, kripto para varlıkları üzerinden dolandırarak aklıyordu. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'ya sorgusunda hesaplarındaki 35 milyon liradan fazla para hareketliliği soruldu.
6: söz konusu para hareketliliği kredi kartlarımı döndürmek için

0: yapmış olduğum işlemlere aittir. Kredi kartımdan çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Birçok kez işlem yaptığımdan meblağ yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz.
1: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama dahil 5 suçlama yöneltilen 161 şüpheliden 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135 kişi tutuklandı. 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Adınıza açılmış dava var, icraya verildiniz veya suça karıştınız. Dolandırıcılar işte bu mesajlarla seni beni hepimizi tuzağa almaya çalışıyor. Ağlarına düşen kişilerin hem parasını hem de kişisel bilgilerini çalıyorlar. Ekiplerimiz, Habertürk ekibi o dolandırıcılarla telefonda görüştü ve detaylı bir şekilde uyguladıkları yöntemi kayıt altına almayı başardı.
3: Hakkınızda dava dosyası var, ödemezseniz mahkemelik olacaksınız. Hukuk bürosu adı altında vatandaşa sözde yardım diye bu mesajları gönderiyorlar. Aslında hepsi birer dolandırıcı.
4: İşte mahkemeniz var bugün, son günü bilmem ne falan filan öyle bir şeyler yapıyorlar. Şu avukatta dosyanız var, bu linke tıklayın.
5: Kendi kendinden şüpheleniyor bu insan yani.
3: Şüphelenenler o numarayı aradıklarında karşılarına önce telesekreter çıkıyor.
6: Uzlaştırma dosyası için 2, boşanma dosyası için 3'e basınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz.
3: Bu göz boyamanın ardından telefonun ucunda bir ses. Dolandırıcının ta kendisi. Öncelikle amacı vatandaşı korkutmak.
7: Yasa dışı kumar, bahislerine giriş kayıt üyeli kuruluşundan dolayı bir ceza işlemi uygulanmış. Aynen.
8: Ne kadar bir miktar var ceza?
7: Toplam 126 bin lira. Sizi BGAP'dan faydalanıyorsunuz ve 50 bin liraya düşmekte.
3: O sözde cezayı ödemek için kendi kurdukları sahte E-Devlet sitesine yönlendiriyorlar.
8: E-Devlet üzerinden ödeyebilir miyim?
7: Tabii tabii ödeyebilirsiniz.
8: Ama ben E-Devlet'e girdiğimde ya da UYAP'a girdiğimde bunu göremiyorum.
7: Bilmiyorsanız söyleyeyim ben size. trcezamaliye.com'dan gireceksiniz.
8: Evet.
7: Girin Google'a, ben tarif edeyim size. E-Devlet çift TC'nize giriş, direkt siz zaten dosyaya yönlendirecek olmuşmuş olan. Şu an tebliğ sürecinde olduğu için hani direkt E-Devlet UYAP'tan görüntüleyemiyorsunuz.
3: Açılan sitenin arayüzü E-Devlet'in birebir kopyası.
7: Altta zaten Ceza Anfas Kurumu'nun mali isim şefi vardır. Serhat Yolcu.
8: Evet.
7: Yani orayı ödemeniz, bu dekontunuzu ilettikten sonra ödemiş olduğunuz 50 bin lira içerisinde 6 bin lira kesilip 44 bin lira tekrardan iadesi yapılacakmış. Sizinizde herhangi bir işlem olmayacak.
8: Verdiğiniz site bir kere sahte. Biz de Habertürk Televizyon'dan arıyoruz sizi zaten. Şu anda öyle bir dava dosyası da yok. Vatandaşlara bu şekilde... Evet. Kapattı.
9: Orada bilgilerini falan girince yine E-Devlet'in arayüzü çıktığı için o da büyük bir sıkıntı yani.
3: Dolandırıcılar sahte E-Devlet sitesini o kadar gerçekçi yapıyorlar ki korku ve paniğe kapılan vatandaş giriş yapıyor ve istemeden de olsa en hayati bilgilerini yani E-Devlet şifresini dolandırıcılara kaptırmış oluyorlar. Vatandaşların gerçek E-Devlet olan www.turkiye.gov.tr dışındaki sitelere itibar etmemesi gerekiyor.
10: Yaşlılar olsun, hastalar olsun, eskaza onun şey yapıyor, dokunuyor, tıklıyor. Bir de önceden telefondu, şimdi şey oldu, mesaj oldu.
11: Gelen telefonları ben dinliyorum, diyorum lan sana, diyorum ki
8: yapıyorum. Dolandırıcısın diyorsunuz, en uygun tabirle.
11: Yani bir de biraz argoca bir şeyler söylüyorum. Tabii hemen kapatıyorum.
2: Gece raporunda rotamızı yine savaşa çevirdik ki askeri gerilimin giderek ara bulucu çalışmalarını gölgelediği günlerden geçiyoruz. Peki bu günler neye işaret ediyor? Bizi dünyayı neler bekliyor? Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başoğlu'la konuşacağız. Elçin Hocam hoş geldiniz Gece Raporu'na Habertürk'e.
12: Çok teşekkürler Evren Bey, hoş bulduk.
2: Sağ olun hocam. Kısa bir süre önce Trump müzakerelere işaret ederek İran'a yönelik bugün için planladığı o askeri saldırının ertelendiğini duyurdu ki Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etti ve devreye girildiğini söyledi bu ülkeler tarafından. Ama anlaşılan hocam büyük ölçekli bir saldırı içinde Washington'da planlar yapılıyor. Gözüken bu Trump'ın verdiği tarihler.

0: yere bağlı kalmamasına alışığız hocam ama bu kez gerçekten de savaşın ikinci safhası için kılıçlar çekildi diyebilir miyiz? Bu son uyarı olabilir mi Trump'tan İran yönetimine, Tahran'a yönelik? Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani burada asıl mesele Washington'ın İran dosyasında sınırlı baskı evresinden çıkıp çıkmadığı meselesi. Yani bana göre evet, artık savaşın ikinci safhasının askeri, diplomatik ve ekonomik altyapısı ciddi biçimde hazırlanıyor. Ama bu şu demek de değil, yarın sabah topyekün bombardıman başlayacağı anlamına da gelmiyor. Yani daha tehlikeli olan şey aslında taraflar artık birbirlerinin geri adım atmayacağını düşünüyorlar ki Washington da böyle düşünüyor. Trump'ın açıklamalarında çok tipik bir yöntem var Trump'ın uzun süredir kullandığı bu savaşta. Bir taraftan müzakere şansı diyor, diğer taraftan büyük saldırı hazır mesajı veriyor. Yani bu aslında klasik maksimum baskı modeli. Ancak bu kez geçmiş krizlerden farklı olarak sahada gerçek bir askeri hazırlık var. Şimdi Körfez'de bir hareketlilik var. CENTCOM'un pozisyonu, deniz trafiğindeki askeri yoğunluk, işte hava savunma sistemlerinin yeniden konuşlandırılması. Yani bunlar yalnızca psikolojik harp görüntüsü değil bu defa. Washington şu an gerçekten iki ayrı senaryo üzerinde çalışıyor bana sorarsanız, ki birincisi kontrollü bir anlaşma ya da kontrollü büyütülmüş bir savaş. İki senaryo var Washington'ın önünde. Ama çok önemli bir ayrıntı daha var. Trump'ın saldırıyı ertelediğini söylerken bir yandan Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni özellikle vurgulaması önemli burada. Bu çok kritik. Çünkü savaşın ilk döneminde Körfez ülkeleri İran'a karşı daha sert bir çizgide görünüyorlardı, hatırlarsınız ki. Fakat Hürmüz gerilimi büyüdükçe tablo biraz değişti. Çünkü Körfez monarşileri aynı zamanda İran doğrudan kazanmıyor olabilir ama kaybederken herkese maliyet üretebiliyor. Bunu gördü Körfez monarşileri. İşte petrol piyasaları, sigorta maliyetleri, liman güvenliği gibi. Aslında hepsi baskı altında. Yani savaş uzadıkça Körfez ekonomileri de bu noktada yer alıyor. Bu yüzden yani Washington'daki tartışma artık İran vurulsun mu tartışması da değil. İran ne kadar vurulsun tartışması. Çünkü ilk safhada daha çok askeri ve nükleer altyapılar hedef alınmıştı. Ama ikinci safha dediğimiz şey çok daha farklı olabilir. Yani İran'ın ekonomik sinir sistemi, enerji altyapıları, limanları, rejimin güvenlik mimarisi, belki daha komuta yapısının daha derin unsurlara hedef haline gelebilir bu ikinci safhada. İşte bu nedenle Körfez ülkeleri de aslında bir şekilde frene basmaya çalışıyor. Çünkü ikinci safha başlarsa bunun artık kontrollü kalacağından kimse emin değil bu noktada. İran tarafı da bunun farkında Evren Bey. Bu yüzden aynı anda iki şeyi birden yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan Pakistan üzerinden revize teklifler gönderiliyor. Yani müzakereye açığız mesajı veriliyor ama diğer taraftan da Hürmüz'de baskı sürüyor. Yani bölge cepheler de tamamen kapanmıyor. Düşük yoğunluklu gerilim de canlı tutuluyor İran tarafından. Çünkü Tahran'ın stratejisi de net. Yani müzakereye zayıf değil, direnerek oturmak istiyor. Tabii İran açısından tamamen geri adım atmak rejim psikolojisi açısından da çok çok çok riskli. Yani bence burada kritik mesele şu: Trump'ın gerçekten savaşı isteyip istemediğinden çok olayların artık tarafların kontrolünden kısmen çıkmaya başlaması asıl kritik mesele diyebiliriz. Çünkü tarih bize şunu gösteriyor: büyük savaşlar bazen planlanarak değil de tırmanmanın yönetilememesi nedeniyle büyüyebiliyorlar, ki şu an Orta Doğu'da da tam olarak bu risk söz konusu diyebiliriz.
0: Anladığım kadarıyla o tırmanmanın artık yönetilebilir olmaktan çıktığını düşünüyorsunuz kıymetli hocam ve kontrollü bir savaşın topyekün bir savaşa evrilmesi durumunda bölge ülkeleri nasıl bir durum sergiler, nasıl konumlanırlar? Tabii bunu da merak ediyoruz. Şimdi geçen yıla baktığımızda bu yıl çok farklı. Körfez'in ciddi bir alanına kadar genişlemesi riski var şimdi savaşın. Peki savaşa geri dönülürse hocam, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsetmek istiyorum. Körfez ülkeleri nasıl bir tavır alacak ve ilk bölümde de ben bu sorunun yanıtını almaya çalıştım ama yani topyekün bir savaş zaten mevcut savaşın maliyeti de düşünülürse yeni bir savaşı, büyük bir savaşı kaldırabilir mi hocam bölgemiz?
1: Yani büyük bir savaşı kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Eğer topyekün savaş senaryosuna gidilirse artık mesele İran'la İsrail ya da ABD arasındaki çatışma olmaktan çıkacak. Yani tüm Körfez güvenlik mimarisinin çökme riski ortaya çıkacak böyle bir durumda. Çünkü bugün Orta Doğu'daki enerji sistemi, işte deniz ticareti, finans akışı, askeri denge birbirine çok çok bağlı. Yani böyle bir savaşta cephe sadece İran'la sınırlı kalmaz. Hürmüz'den Kızıldeniz'e, işte Bab-ül Mendeb'e, Irak'tan Lübnan'a, hatta Körfez hava sahalarının enerji terminallerine kadar bütün bölge tam olarak olmasa da gri bir savaş alanına dönüşebilir. Körfez ülkelerinin tavrı da burada çok kritik olur. Çünkü aslında hepsi İran'ın sınırsız güçlenmesinden rahatsızlar. Ama aynı zamanda İran'ın tamamen köşeye sıkışmasının yaratabileceği kaostan da korkuyor Körfez ülkeleri. Bu yüzden savaş büyürse ilk refleksleri açık cephe ülkesi olmak olmaz elbette. Ama savaşı kendi topraklarından uzak tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır Körfez ülkeleri. Yani Suudi Arabistan muhtemelen en dikkatli davranan aktörlerden biri olur böyle bir durumda. Şu anda da böyle. Çünkü Riyad bugün artık 2017-2018 dönemindeki kadar saldırgan bir İran politikası izlemiyor. Çünkü Yemen savaşı, işte Aramco saldırıları, Hürmüz krizleri, Suudilere bir şeyler öğretti bu dönemde. Yani İran doğrudan kaybetse bile Körfez ekonomisine ağır bir maliyet üretebiliyor. O yüzden Suudi Arabistan ABD ile güvenlik koordinasyonunu sürdürecektir böyle bir olasılık olduğunda, ama aynı zamanda da perde arkasında diplomatik kanalları da açık tutmaya çalışacaktır. Çünkü Riyad'ın önceliği 2030 projeleri, biliyorsunuz ki özellikle yatırım akışı ve iç ekonomik dönüşümün korunmasını istiyor. Şimdi öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri daha sert güvenlik refleksleri gösterebilir ama ekonomik kırılganlığı çok yüksek Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Çünkü Dubai modeli uzun süreli bölgesel savaşı kaldırabilecek bir model değil. İşte finans, lojistik, turizm, küresel sermaye güvene dayanan bir sistem istiyor. Eğer Körfez sürekli füze ve drone tehdidi altında görülürse ilk kaçacak şey yabancı yatırımcı doğal olarak. Bu yüzden de işte Abu Dhabi'de yani Birleşik Arap Emirlikleri İran'a baskıyı destekler ama savaşın kontrolden çıkmasını istemez bu noktada. Katar zaten muhtemelen arabulucu rolüne ağırlık vermeye devam edecek. Çünkü Katar'ın stratejik gücü askeri kapasiteden çok diplomatik kanal olabilmekte. Yani İran'la konuşabilen, ABD ile yakın çalışan nadir aktörlerden biri Katar. Özellikle bu LNG güvenliği açısından Katar topyekün savaşta en fazla zarar görebilecek ülkelerden biri olduğu için sürekli tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Ama burada asıl mesele şu: Körfez ülkeleri bugün aslında şunu fark etmiş durumda: artık coğrafi mesafe güvenlik sağlamıyor. Yani eskiden savaşlar işte Irak'ta olurdu, Suriye'de olurdu, Lübnan'da olurdu. Körfez sermaye merkezi gibi davranabilirdi. Yani coğrafi bir uzaklık olduğunda. Şimdi birkaç drone, işte birkaç füze, birkaç sabotaj girişimi bile milyonlarca dolarlık enerji ve ticaret sistemini etkileyebiliyor. Yani İran tam da bunu kullanıyor bu noktada. Çünkü İran klasik savaşta ABD ile boy ölçüşemeyeceğini biliyor. Bunu zaten hep konuşuyoruz ama bölgesel maliyet üretebilme kapasitesine güveniyor ve Körfez ülkelerine de bu yönde bir baskı yapıyor. Yani İran'ın uygulamaya çalıştığı model Körfez ülkelerini aslında çokça da tedirgin ediyor. Çünkü onlar için en kötü senaryo kısa bir savaş değil, uzun süreli düşük yoğunluklu bölgesel istikrarsızlık. Yani sürekli bir alarm hali. Yani bence topyekün savaş durumunda Körfez ülkeleri öncelikli olarak Amerikan güvenlik şemsiyesine daha fazla yaklaşacaklardır. Çünkü hava savunmaları, üs koordinasyonu, istihbarat paylaşımı artacaktır. Bir de aynı anda İran'la dolaylı iletişim kanallarını da tamamen kapatmazlar böyle bir olasılıkta.
0: Evet hocam,
1: tabii petrol ve
0: kapatılmadığında
1: enerji.
0: Şuradan anlıyoruz. Sıcak açıklamalar geliyor Trump'tan. Dilerseniz izleyicilerimiz merak ediyordur, onları paylaşayım. Öyle devam edelim. Tam da konuştuklarımız üzerine İran'a büyük bir saldırı düzenlemeye hazırdık diyor. Hani bu üç ülkenin ricasıyla geri çekildiği o saldırıdan bahsediyor. İran'la çok önemli görüşmeler yaptık. Sonuçlarını göreceğiz diyor. Diplomasi kanallarının halen açık olduğundan zaten bahsetmiştik. İran'ın saldırısını 2-3 gün kısa bir süre için erteledik. İsrail'de bilgilendirdik. Tüm bölge ülkelerini bilgilendirdik diyor. Ve nükleer silah elde etmeyecekleri bir anlaşma istiyoruz diyor. İran'da görüşmelerin sonuç verip vermeyeceğini de göreceğiz diyor. Hocam buradan şöyle devam etmek istiyorum. Yani bir anlamda da sanki Körfez ülkeleri bir seçim yapmak zorunda bırakılıyor gibi geliyor bana. İşte İran mı, İsrail mi, yoksa istikrar mı, kalıcı bir savaş mı? Yani hocam siz de ifade ettiniz. Körfez ülkeleri özellikle İran konusunda yani İsrail'le bazı ufak da olsa ortak endişelere sahip olabilir. Ama bu ortak endişe aynı çıkarlar anlamına gelir mi gelmez mi? Bunun yanıtını sizden alayım.
1: Yani aynı ortak endişeler elbette var. Çünkü istikrarın sürmesini istiyor Körfez ülkeleri ama bu aynı stratejiyi izleyecekleri anlamına gelmiyor. Çünkü Körfez'in bugünkü temel stratejisi denge siyaseti. Şimdi İsrail ve ABD dediğinizde böyle bir denge siyasetini göremiyoruz.

0: Bir tarafta ABD güvenlik şemsiyesi var Körfez ülkeleri için. Amerikan üsleri var, hava savunma sistemleri var, askeri koordinasyon var. Diğer tarafta coğrafi bir gerçeklik var. Yani İran Körfez ülkeleri için coğrafi bir gerçeklik. Hürmüz'ün karşı kıyısında duran tamamen yok olmayacak bir komşu onlar için İran. Bu nedenle Körfez ülkeleri aslında ABD ile güvenlik ortaklığı sürsün ama İran'la kontrollü ilişki korunsun istiyorlar. Yani savaş büyüdükçe bu alan da onlar için daralıyor. Şimdi Trump'ın İsrail ve bölge ülkelerini bilgilendirdik vurgusu da burada önemli. Çünkü bu operasyonların artık yalnızca İsrail merkezli güvenlik meselesi olmaktan çıktığını gösteriyor bize. Çünkü savaşın en başından itibaren hep koordinasyon İsrail'deydi. Körfez ülkeleri de fiilen savaşın siyasi denkleminin içine çekilmiş durumda. Bu söyleme baktığımızda, Trump'ın bu söylemine baktığımızda ve
1: Yani
0: açıkçası
1: hocam savaşın
0: Körfez...
1: sınırlarının belirlenmesinde İsrail etkisinin az da olsa biraz düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz, değil mi? Doğru mu anlıyorum?
0: Evet, az da olsa biraz düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü denklemin içerisinde Körfez ülkeleri de istemsizce çekildiler. Yani bugün Körfez başkentlerindeki en büyük korkulardan biri de bu aslında. ABD, İran, İsrail hattındaki çatışmada tarafsız kalma alanlarının kaybolması. Bu Körfez ülkeleri açısından pozitif bir durum değil aslında. Ama burada önemli de bir ayrım var Evren Bey. Körfez ülkeleri İran konusunda İsrail'le bu ortak endişeleri paylaşıyorlar fakat sizin söylediğiniz gibi ortak endişe aynı stratejik hedef anlamına gelmiyor. Şimdi Körfez ülkeleri İran'ın füze kapasitesinden işte vekil ağlarından, Hürmüz üzerindeki baskısından, bölgesel nüfuzundan, işte Şii milis bağlantılarından elbette rahatsız. Ama bu anlamda İsrail'le aynı tehdit başlıklarını görmüyorlar. Ama İsrail İran'a bakışı daha varoluşsal ve askeri. Şimdi Tel Aviv için İran uzun vadeli stratejik tehdit ve mümkünse kapasitesinin kökten kırılması gereken bir rakip. Böyle bir bakış açısı var İsrail'in. Körfez ise aynı coğrafyada yaşamaya devam edeceği İran'ı tamamen ortadan kaldıracak, kaldırılması gereken bir düşman olarak görmüyor. Çünkü İran zayıflasa bile orada kalacak. Yani Körfez için bu bir gerçeklik. Hatta aşırı köşeye sıkışmış bir İran'ın daha tehlikeli hale gelebileceğini düşünüyor Körfez ülkeleri. Bence burada Körfez ülkelerinin yaşadığı bir ikilemi de görüyoruz. Çünkü İran'ın güçlenmesi de riskli, İran'ın tamamen köşeye sıkışması da riskli. Bu açıdan stratejik olarak İsrail'le de ABD ile İran'a bakış açıları her ne kadar birçok noktada ortak olsa da stratejik olarak böyle bir ortaklık yok diyebiliriz. Çünkü savaş büyürse ilk hedeflerden bir Körfez enerji altyapısı olabilir. İran'ın son yıllarda verdiği net de bir mesaj var. Ben yalnız yanarsam bölgeyi sakin bırakmam gibi bir mesajı Körfez ülkelerine defalarca verdi. Bunu göstermeye çalıştık. Bu yüzden Körfez ülkeleri ABD'ye tamamen aslında vurmayın da diyemiyor, vurun da diyemiyor. Daha çok süre kazanmaya çalışıyor Körfez ülkeleri demek mümkün. Çünkü Trump'ın bu 2-3 gün erteledik ifadesi de aslında bunun göstergesi. Körfez başkentleri muhtemelen şu anda son bir diplomatik pencere açmaya çalışacaklar. Çünkü
1: Evet.
0: savaşın ikinci safhasının ilk safhadan çok daha yıkıcı olabileceğini onlar da görüyorlar. Özellikle Suudi Arabistan'dan bahsettik az önce. Suudi Arabistan açısından durum çok hassas. Çünkü Suudi Arabistan'ın bu Vision 2030 projeleriyle küresel yatırım merkezi olmaya çalışması durumu söz konusu. Sürekli savaş görüntüsü bu stratejiyi doğrudan baltalayacaktır. İşte Birleşik Arap Emirlikleri için de aynı durum söz konusu. Dubai modelinden söz ettik az önce. Yani sürekli bir füze alarmlarıyla yaşayamaz bu model. Dolayısıyla Körfez ülkeleri bugün aslında İsrail ile İran arasında değil de istikrar ve kontrolsüz bölgesel savaş arasında seçim yapmaya çalışıyorlar ve bu ikilemi yaşıyorlar diyebiliriz. Bence onların asıl korkusu savaş başladıktan sonra artık kendi tercihlerini yapamayacak hale gelmeleri bu ikinci safhada. Körfez ülkelerinin asıl çekincesi bu diyebiliriz.
1: Evet, tehdit diliyle masaya çekme çabaları bugüne kadar herhangi bir işe yaramadı ama hocam önümüzdeki günlerde de Putin'le Xi Jinping'in çok kritik bir görüşmesi olacak. İşte aslında yani çok kilit bir cümle de kullanmış Trump. İran saldırısını 2-3 gün için kısa bir süreliğine erteledik diyor ve şu an aldığım son cümlesine göre de bir anlaşmaya varılabilme ihtimalimiz de yüksek görünüyor diyor. Nükleer silah sahip olamayacak ve nükleer silahlara sahip olmayacaklarını yazılı bir biçimde ortaya koymalılar diyor İran yönetimine seslenerek. Acaba bu 2-3 gün ne işaret ederek Pekin'e bir mesaj gidiyor olabilir mi? Trump'la Xi Jinping arasındaki görüşmede belki de bir anlaşma için bir çerçeve metin oluşturulması için bir fırsat yaratılabilir mi hocam?

0: Hocam 2-3 güne niye işaret edip sürekli bunun altını çiziyor Trump? Bunu anlamaya çalışıyorum aslında.
1: Yani evet, haklısınız. Burada Trump'ın vermeye çalıştığı mesaj yalnızca Tahran'a değil Pekin'e de verilmeye çalışıyor. Hatta şu an Washington'ın asıl dikkatle baktığı yerlerden biri Tahran'dan çok Moskova Pekin attı.
0: Evet.
1: Trump'ın bu 2-3 günlük erteledik demesi de sizin söylediğiniz gibi hemen ardından işte nükleer mesele yazılı biçimde ortaya konularak bir anlaşma yapılması vurgusu yapması aslında bir tür zaman kontrolü baskısı uygulamaya çalışması. Yani hem İran'a son pencere mesajı veriyor, hem Çin'e eğer gerçekten küresel güçten şimdi sorumluluk al gibi bir mesaj vermeye çalışıyor. Çünkü ABD artık İran dosyasını sadece Orta Doğu krizi olarak görmüyor. Bunu çoktan bıraktı Trump. İran'ın arkasında oluşabilecek işte Rusya, Çin koruma şemsiyesinin boyutunu da ölçmeye çalışıyor Trump. Çünkü Pekin'de yapacak olduğu görüşme tam bu nedenle kritik hale geldi. Çünkü Washington şunu da anlamaya çalışıyor. Pekin ve Moskova İran'ı gerçekten ne kadar koruyacak ve İran'ı frenlemeye ne kadar istekliler? Bunu tam olarak anlayabilmiş değil ABD. Çin açısından da en büyük mesele enerji güvenliği. Çünkü günümüzün uzun süre kriz alanına dönüşmesi için ekonomisi için ciddi bir tehdit. Çünkü Çin'in sanayi sistemi körfez enerjisine bağımlı. Yani bu nedenle Pekin İran'ın tamamen çökmesini istemez ama İran yüzünden küresel enerji sisteminin dağılmasını da istemez. Yani işte Trump da tam nükleer mesele vurgusunu yapması bu açıdan önemli. Çünkü Washington aslında Çin'e burada bir mesaj veriyor. Eğer İran üzerinde etkiniz varsa bunu somutlaştırın mesajı veriyor. Yani sözlü güvence değil denetlenebilir yazılı bir taahhüt istiyor ABD bu noktada. Çünkü ABD tarafında artık büyük bir güvensizlik de var. Özellikle anlaşma süreçlerinden sonra Washington'da İran zaman kazanıyor. İşte Rusya ve Çin diplomatik koruma sağlıyor. Batı da süreci uzattıkça baskı kaybediyor gibi bir güvencesizlik hali de söz konusu Washington'da şu an. Yani bu yüzden Trump'ın dinlikte daha sert ve somut hale dönüştü iyice. Çünkü bu noktada eğer siz arabulucuya da garantör rolü istiyorsanız artık bunun siyasi sorumluluğunu da üstlenin gibi bir yaklaşım sergiliyor olabilir. Putin'in Çin'de yapacağı görüşmenin zamanlaması da bu noktada çok hassas. Çünkü Moskova ve Pekin'in vereceği görüntü Washington'ın sonraki adımını da etkileyebilir. Eğer görüşme sonrası daha sert bir anti Amerikan blok görüntüsü çıkarsa ABD bunu İran konusunda bir meydan okuma olarak okuyabilir.
0: Peki çıkar mı hocam? Tahran yönetimi Çin ve Rusya'dan, bu iki yönetimden beklediği desteği alabilir mi hocam? Çünkü savaşın gidişatına ilişkin çok önemli çıktılar verecektir bu zirve. Ne dersiniz?
1: Yani şöyle, İran'a tam bir destek gelir mi Çin ve Moskova bloğundan? Bana sorarsanız tam bir destek görüntüsü görebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü verir ama şu da önemli. Nasıl bir destek? Çünkü ne Moskova ne Pekin bugün İran uğruna doğrudan ABD ile askeri çatışma riskine girmek istemeyecektir. Yani destek verilir ama bu desteğin sınırları çok dikkatli çizilir. Yani zaten şu an yaşanan şey de tam olarak bu sınırların pazarlığı diyebiliriz. Yani Rusya açısından İran önemli bir stratejik ortak. Özellikle Ukrayna Savaşı sonrası Moskova ile Tahran arasındaki bu askeri teknik yakınlaşma ciddi biçimde artmıştı biliyorsunuz ki. Çünkü Rusya İran'ı yalnızca Orta Doğu ülkesi olarak görmüyor. Batı baskısına karşı jeopolitik denge unsuru olarak görüyor İran'ı. Yani İran'ın çökmesi ya da tamamen Batı baskısı altına alınması demek Rusya için de büyük bir jeopolitik denge kaybı olacak. Geri adım atması Moskova açısından kötü bir senaryo olacak. Çünkü bu durum Güney Kafkasya'dan Hazar'a kadar, yani Suriye'den Orta Asya'ya kadar Rusya'nın etki alanını sarsabilir. Ya bu nedenle Rusya İran'a diplomatik destek verir. İşte Birleşmiş Milletler de bir koruma sağlayabilir, teknik çözüm önerileri geliştirebilir. İşte istihbarat paylaşımı yapabilir ki bu çokça konuşuluyor zaten, ya da savunma teknolojisi işbirlikleri devam edebilir ama Moskova'nın asıl tercihi İran'ın tamamen kazanması değil. İran'ın ayakta kalması. Çin'in yaklaşımı biraz daha farklı. Pekin ideolojik değil, ekonomik bakıyor bu meseleye. Çünkü Çin İran'ın tamamen zayıflamasını istemiyor. İşte enerji kaynağı, az önce konuştuk, işte kuşak yol güzergahı, batıya stratejik denge unsuru aynı Rusya'da olduğu gibi ve Körfez'de alternatif bir ortak. Ama Çin'in önceliği de savaş değil, istikrar bu noktada. Çünkü Çin küresel üretim ve ticaret sistemi üzerine kurulu bir güç biliyorsunuz ki. Yani Hürmüz'ün kapanması petrol fiyatları Çin'i de etkiliyor. Bu yüzden Pekin İran'a

0: direnme sistemi yakma mesajı verir gibi gözüküyor. Yani doğrudan bir bu görüşmeden sert bir biçimde bir İran desteği çıkacağını ben düşünmüyorum
1: Yani burada
0: açıkçası.
1: hem
0: Tarafların bunun
1: Çin'in
0: için gerekçeleri var.
1: evet yani hem burada hem Çin'in hem de Rusya'nın farklı planları olması bölgede biraz daha işi anladığım kadarıyla hocam biraz daha karmaşık hale getiriyor. Zaten karmaşık durumda olan bu savaşı değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Çünkü her ikisinin de farklı planları ve farklı bakış açıları var özellikle bu savaşa dair. Ve bu nedenle ben açıkçası daha çok bir diplomatik koruma, ekonomik nefes alanı ya da enerji ticaretinin sürdürülmesi için verilebilecek bir mesaj, işte alternatif ödeme sistemleri, teknik ve istihbari destek konusunda bir takım belki İran'a arka çıkacakları bir nokta ya da Birleşmiş Milletler gibi yapıların içerisinde bir siyasi denge arayışının böyle bir mesajın çıkabileceğini düşünüyorum. Ama doğrudan askeri ittifak görüntüsü vermekten kaçınacaklardır. Kesinlikle kaçınacaklardır. Çünkü burada çok kritik bir nokta var. Washington da bunu biliyor. Yani bu yüzden Trump'ın son açıklamalarında Pekin'e dolaylı mesajlar var ve nükleer vurgusu var. Madem İran üzerinde etkiniz var, o zaman onu kontrol ettiğinizi gösterin gibi bir mesaj da veriyor Trump burada. Çünkü ABD'nin korkusu yalnızca artık İran değil. Yani İran'ın Rusya ve Çin desteğiyle uzun süreli direnç merkezli haline gelmesi. Bu da ABD'nin bir yandan korkusu.
1: Peki.
0: Özellikle alternatif finans sistemleri, enerji ticareti meseleleri konuşulurken, alternatifler konuşulurken Avrasya oluşabilecek Avrasya koordinasyonu Washington'da ciddi biçimde izleniyor şu anda. Bunu
1: Peki.
0: da belirtmek gerekiyor.
1: Peki. Çok sağ olun hocam. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başoğlu'na hem Trump'ın canlı yayınımıza yansıyan, gece raporunun sınırlarına yansıyan sıcak açıklamalarını konuştuk. Hem de savaşı değerlendirdik. Teşekkürler katkınız için.
0: İyi yayınlar, ben
1: Sağ olun.
0: teşekkür ederim.
1: Evet, Elçin hocamızı ağırladık ve böylece sonuna geldik. Gece raporunun gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, hoşça kalın, mutlu geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.

0: İnan ederek çıkma hevesini de biliyoruz biz tabii. Ama nasıl bir sonuca varacaklar gerçekten merak içerisinde bekliyoruz. Çünkü öyle bir durumdayız ki Nurdan Hanım, şu anda o bıçağın iki yüzlü denilen tam o aralıktayız. Ya büyük bir askeri saldırı yapacak ya da benzer biçimde bir zafer edasıyla buradan çıkması lazım. İşte bence zafer edası biraz daha zor görünüyor. Umalım biz yanılıyor olalım. Buradan iyi de kötü de olsa bir anlaşmayla çıkabilsinler. Gerisi de umarım gelir.
1: Şimdi tabii ki Hürmüz konusunda da özellikle yine son cümlelerinde Hürmüz ablukasından tek bir gemi bile geçemedi ifadesini de kullandı. Baktığımızda ben şunu da sormak istiyorum yine size. Haliyle Çin görüşmesinden sonra ABD'nin o zamanki tavrı güzel geçti ifadeleriydi. Elbette ki İran konusu geride kaldı. Sizin de sarf ettiğiniz üzere Çin çok da dikkate almadı diyebiliriz. Yani daha çok ticari anlaşmalar ve teknolojik gelişmeler ve yapay zeka da gündemdeydi. Yani ikili ilişkiler daha gündemdeydi dediğiniz gibi. Ama yine baktığımızda Trump'ın söylemleri de olumluydu, hani savaş yönünde de. Ne oldu da ne çıkmaza girdi de bu şekilde bir durumla karşılaştık? Hürmüz Boğazı evet yine söz ediliyor ama bir anda tekrar nükleer konusu da açıldı. Elbette ki aynı cümleleri belki sarf ediyoruz ama pekiştirmek adına ve belki gözden bir şey kaçırmışızdır diye tekrar bir yorumlamanızı isteyeceğim sizden.
0: Tabii Nurdan Hanım, yani Çin'le alakalı olarak şu söylenir, gerçekten o vurgunuz da önemli. Yani burada Çin çok ambiyane tabirle umursamadığını gösterdi ya da stratejik olarak bu şekilde gösterdi. Yani çünkü burada konuya ilgi duyuyor olması bir şekilde Trump'la beraber hareket ediyor izlenimini verebilir miydi? Yani çok biliyorsunuz arasındaki denklemler hem ticari hem askeri anlamda epey grift durumda. Ve bu anlamda da bu gri alana belki Çin girmek dahil olmak istemedi. Ancak işte buradaki meselenin şunu da unutulmaması lazım. Şimdi biz bugünü konuşuyoruz Nurdan Hanım ama önümüzdeki dönemde gerçekten dünya üzerindeki tarım üretiminde, gübre meselesinde farklı bir takım boyutlarda ve yine bilginin aktarımı anlamında, internet hatları anlamında çok sayıda tehlike barındırdığını söylemek lazım. Yani Birleşmiş Milletler raporlarına baktığınız zaman büyük bir kıtlık döneminin gelebileceğini, bu krizin uzamasıyla beraber. Her ne kadar biz şu an daha işin sıcağındayız ve çok hissetmiyor da olsak, bütün dünyayı etkisi altına alabilecek ve özellikle dondurulmuş durumda bulunan çatışma bölgelerini tekrar ısıtmaya başlayabilecek. Çünkü kıtlık veyahut da ekonomik zorluklar biliyorsunuz her dönemde bu dondurulmuş olan askeri anlamdaki çatışma alanlarını tekrar gündeme getirecek. Ve bu çerçevede de aslında Trump buradan sürekli bir gemi geçmedi vesaire. Yani bir askeri zafer veyahut da başarı havasını, o edayı sürdürmeye çalışıyor. Ancak görünen de şu ki yaklaşan seçimler var. Giderek artan İsrail karşıtlığını unutmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde benzer biçimde bir Trump karşıtlığının arttığını biliyoruz. Ve yavaş yavaş o MAGA denilen o yapının da parçalanmaya başladığını biz bu süreçte gördük buradan. Hem bu İsrail konusunda hem de Körfez konusunda yanlış yapıyor denerek bu anlamda Trump'ın da aslında saati biraz sanki tik tak etmeye başladı. Yani geri sayım başladı Trump için de. Bu anlamda da bir an önce bir çözüme ulaşmalı. Ama bu çözüm nasıl olmalı? İşte orası biraz problematik. Yani bir zafer ilan etmeli ki her konuşmasında yine biliyorsunuz o harika, şahane, her şey muhteşem. Yine onu da elden bırakmıyor bir şekilde ama yani muhteşem olan burada krizin giderek daha düğümleniyor olması. İran neleri kabul etti? Az önce arka kapı diplomasisinin hala devam etmekte olduğunu konuşmuştuk zaten. Ve bu çerçevede de işte İran'ın neyi alıp neyi vereceği konusunda bizim de kafamız karışık. Bence İran yönetiminde de biraz kafalar karışık. Çünkü daha demokratik kanat olarak bildiğimiz Arakçı, işte Pezeşkiyan buradan farklı açıklamalar geliyor. Ama baktığınız zaman asıl gücü oluşturan devrim muhafızları gibi güvenlik yapısının biraz daha meseleye sert baktığını ve hiçbir şekilde geri adım atmaya niyetli olmadığını da aslında alttan alta biz görüyoruz. Yani bu anlamda görüşmeleri kim sürdürüyor Amerika Birleşik Devletleri'yle? Bu bile belli değil ki Trump da zaman zaman bunu söylüyor. Karşı tarafta kiminle görüşüyoruz çok emin değiliz gibi bazı enteresan açıklamalar da geliyor. Yani İran'da bunu sürdüren taraf acaba birleşik bir yapı mı yoksa bunun tam tersine bir ayrı kafada olan işte orada Sepah'la az önce saymış olduğum işte Pezeşken gibi Arakçı gibi daha demokratik isimler mi bunu da bilmiyoruz. Yani bu çerçevede Trump'ın yine acaba bir sağ gösterip sol vurma çabası mı var yoksa gerçekten bir yere varmak üzereler mi? Biraz da çıkacak metinle beraber bunu göreceğiz diye düşünüyorum. Ancak olan dünyanın tamamını oluyor Nurdan Hanım. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Her ne kadar Çin olaya duygusuz biçimde yaklaşıyor veyahut da çok ilgili görünmüyorsa da onların da 3-4 aylık yetecek böyle bir petrol veyahut da doğalgaz şey olduğu, depolarında bu şekilde bir yük bulunduğunda bazı raporlar açıklıyor. Yani Çin de yavaş yavaş sıkışmaya başladı. Amerika'nın klasik müttefiki olan Japonya'nın, Güney Kore'nin zaten yavaş yavaş bir enerji krizine doğru ilerlediğini biliyoruz. Asya ülkeleri, Avrupa'yı konuştuk benzer biçimde. Şimdi Ukrayna'da tırmanan bir gerginlik de var bu arada. Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor şüphesiz. Orada da Ukrayna'nın enteresan saldırıları oldu Moskova'ya. Buna mutlaka cevap verecektir Moskova. Ve bu anlamda da oradaki enerji hattının kapalı olduğunu düşünelim. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu düşünelim. Ve burada eğer bu şekilde kriz devam edecek olursa, yine sizlerle konuştuk, Yemen meselesinin, Babülmendeb meselesinin gündeme gelebileceğini biliyoruz. Ve yine bir belirsizlik olan Çin ziyaretinden bir ne olduğunu bilmediğimiz Tayvan konusu hala masada. Çin ne kadar dahil oldu? Belki işin içine dahil Çin, henüz bizim haberimiz yok. İran'a da baskı uyguluyor olabilir Çin. Bunu da bilmiyoruz. Yine Alaska'da Rusya-Amerika görüşmesini hatırlayalım. Orada da hiçbir şey çıkmadı diye düşünmüştük. Ama bugün neler çıktığını biraz daha net görüyoruz oradan. Yine burada acaba süper güçlerin kapı arkasında anlaşarak İran üzerinde bir baskı kurup kurmadığında bence yarına kadar öğrenmiş olacağız. Yani burada İran bir şeyleri kabul ettiyse, emin olun Amerika Birleşik Devletleri tek başına kabul ettirmemiş olacak bunu. Çin'in de desteğinin olduğunu o zaman söyleyebiliriz. Ve bununla beraber İran'a verilecek garantinin ben önemli olduğunu düşünüyorum Nurdan Hanım. Yani hep biz sizinle bunu konuştuk. 12 gün savaşları meselesini konuştuk biliyorsunuz. İran'a kim ne garantiyi verebilir? Yani burada bir anlaşmaya varılıp bir ay sonra tekrar İsrail'in saldırmayacağı konusunda biz de öyle düşünüyoruz. İran da eminim öyle düşünüyor. Nasıl bir garanti verilmeli? Benim de aklıma burada işte bir koalisyon çözümü gibi bir şey geliyor. Belki oradan girip giriş çıkış yapan tankerlere eşlik edecek savaş gemileri görecek olabiliriz. Aynı Somali'de olduğu gibi devriye atacak gemiler görecek olabiliriz. Ve burada İran'a da bu şekilde bir garanti verilmiş olacak diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Yani başka türlü bir çıkışta gerçekten zor olacak. Ama başta şu nükleer mesele olmak üzere, yani bundan İran vazgeçecek mi? Yoksa yine işi uzatmaya mı götürecek? 20 yıl acem aklının bu oyunu çok başarılı oynadığını da gördük. Nurdan Hanım, bunu da unutmayalım. Hem Amerika ile oynadılar, hem Amerika Birleşik Devletleri oynadılar. Ama bir yandan da yavaş yavaş nükleer zenginleştirmeyi gerçekleştirdiklerini de biliyoruz. Bundan tamamıyla vaz mı geçecek? Ne karşılığında vazgeçecek? Bunların da unutulmaması lazım. İran içine düştüğü ekonomik kriz meselesi var. Dondurulmuş varlıklar konusu var. Ve bunların tekrar açılmasıyla beraber önümüzdeki dönemde nasıl bir İran göreceğiz? Yani şimdi Nurdan Hanım, bunu da bir yandan işlemek lazım. İsrail'in Amerika'nın saldırganlığı tabii ki uluslararası hukuk çerçevesinde kabul edilemez hiçbir şekilde. Ve bununla beraber biraz daha bu krizden zafer edasına çıkmış olan İran'ın nasıl bir yol izleyeceğini de çok iyi düşünmesi lazım. Şii ihlali meselesinin biraz göz önünde tutulması lazım. Bu anlamda Türkiye'nin gütmekte olduğu denge politikası kapsamında biz de tabii ki olaya bakıyoruz. Yani burada tabii ki bir bölgenin barış içinde olmasının, tarafların birbirine saldırmamasının bir şekilde garantiye alınması lazım ve bundan sonraki gelişmelerinde dikkatli okunması lazım. Öyle umuyoruz ki Türk devlet aklının göstermiş olduğu o yolda, Pakistan'ın açmış olduğu o kapının içinde umarım bir şekilde uzlaşabilirler. Yoksa hep o pek de severek kullanıyoruz biliyorsunuz o deyimi. Bu biraz sanki köprüden önceki son çıkış. Bir çatışma daha patlak verecek olursa burada artık o masaya dönüş de çok zor olacak. Bundan çok korkan Körfez ülkelerinin de bir şekilde çatışmanın içine çekildiğini göreceğiz. Burada faydalı çıkabilen, bundan fayda sağlayabilen o İsrail'in olduğunu da unutmamak gerekiyor. Onların istediği zaten bu çatışmanın devam etmesi ki bunu perde ederek Lübnan'da, Gazze'de, Filistin'de neler yapmakta olduklarını da görüyoruz. Bunun da gözden kaçmaması lazım diye düşünüyorum. Ancak işte köşeye sıkışan bir Trump ve İran var. Bakalım burada bir yeni kavga çıkmadan nasıl bu işin içinden çıkacaklar, hep beraber göreceğiz.
1: Göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Atasever, değerli bilgileriniz için. Gerçekten de olumlu düşünmek istiyoruz ki dünya bunu hakikaten kaldıramaz. Dileriz ki bu söylemlerimiz de iyi durumlara vesile olur. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olun, hoşça kalın.

Evet, değerli izleyiciler, değerli konuğumuzla Trump'ın son açıklamalarını cümle cümle değerlendirdik. Şimdi devam edelim haberlerimize. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde camiye saldırı gerçekleşti. İki saldırgan etkisiz hale getirilirken saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Silahlı saldırı San Diego şehrinde bulunan İslam merkezine yönelik yapıldı. Çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Yetkililer bölgesel

0: Saldırganlar genç olarak tanımlanırken öldürülenlerin diye yetişkin olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerden birinin güvenlik görevlisi olduğu kaydedildi. Polis ayrıca saldırıyı nefret suçu olarak niteledi. Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosu bir kez daha İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Kıbrıs adası açıklarında uluslararası silolarda seyreden teknelerden 30'una yapılan müdahale doğrulandı. Müdahale edilen gemilerde 61 Türk vatandaşının da olduğu belirtiliyor.
1: Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail bir kez daha müdahale etti. Müdahale Kıbrıs adası açıklarındaki uluslararası sularda yaşandı. İsrail savaş gemileri önce filonun etrafını sardı. Daha sonra sinyal kesici ekipmanlarla gemilerle olan iletişimi kesti. Sürat botlarıyla gemilere yaklaşan İsrail askerleri daha sonra gemilere çıkarak aktivistleri alıkoydu. Sumut filosuyla Gazze'ye doğru yol almaya devam eden Hak İş Başkanı Mahmut Arslan, Habertürk yayınında İsrail müdahalesinde yaşananları anlattı.
2: Evet, şu anda Akdeniz'de Gazze istikametine doğru gemimiz yol alıyor. Sabahleyin maalesef erken saatlerde Siyonist devletin donanmasına ait gemiler tarafından tacize uğradık. İletişimimizi kestiler, jammerlarla beraber iletişimimizi yok ettiler. İrtibatımız kesildi. Telefonlarımız dahi çalışamaz hale geldi. Daha sonra diğer gemilere müdahale ettiklerini gördük. Biz o müdahaleden kurtulduk ve yine biraz daha batıya doğru açılarak onların müdahale edeceği alanın dışına çıktık. Şu anda iletişim imkanlarını da yeniden elde ettik. Ve yine Gazze istikametine doğru yol almaya devam ediyoruz.
1: Filodaki Türk aktivistlerden Şuayb Ordu da İsrail saldırısını korsanlık olarak tanımladı. Bir önceki İsrail baskınında aktivistlerin alıkonulduğu geminin bölgede görüldüğünü söyledi.
3: Bu düpedüz korsanlık, ayrıca şeyin fotoğrafı da geldi. Bizi Yunanistan'da kaçırdıkları ve iki gün esir ettikleri korsan gemisinin de fotoğrafı geldi o bölgede. Muhtemelen şu an kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı alıp kaçırıp o gemiye naklettiklerini düşünüyorum. İnşallah can güvenlikleri yerindedir.
1: Sumut Kriz Merkezi müdahale edilen gemilerde çok sayıda Türk vatandaşının da olduğunu duyurdu. İsrail medyası aktivistlerin önce yüzer bir hapishaneye, oradan da Ashdod Limanı'na nakledileceğini yazdı. Gazze'ye yaklaşık 250 deniz mili yaklaşan küresel Sumut filosunda 52 teknede toplam 426 katılımcı bulunuyor. Aktivistlerden 96'sı Türk. İsrail'in filoya 29 Nisan'da yaptığı müdahalede yaklaşık 170 aktivist alıkonulmuştu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. İsrail'in Sumut filosuna saldırısına tepki gösterdi. Küresel gelişmeler üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan'ın gündeminde teröristler Türkiye süreci de vardı.
4: Gazze insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
1: Küresel Sumut filosuna yönelik saldırıya tepki gösterdi. Filoda yer alan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi.
4: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Küresel gelişmeler üzerinden muhalefeti eleştirdi. Bölgesel olaylara karşı birlik olunması gerektiği yönünde mesaj veren Erdoğan, başka Türkiye yok dedi.
4: Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milli

0: Etim önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz.
1: Cumhurbaşkanının gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Sürece ilişkin son gelişmeler hakkında yavaşlamanın söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, bundan geri dönüş yok mesajını verdi.
0: Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyaloğumuzu daha da artırarak istikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladık. Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin Kocaeli'deki gençlik şöneliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gençleri ücretsiz konser diye davet etmişler. Davet mesajlarında AK Parti'nin A'sını geçirmekten çekinmişler dedi. Özel, gençlere yönelik yeni projelerini anlattı.
3: Sayın Erdoğan, Kocaeli'nde bir gençlik şöleni yaptı. Bu etkinlik öncesinde de gençlere mesajlarla ulaşmışlar. Ücretsiz konser verilecek diye davetlerde bulunmuşlar. Ama davet mesajlarında AK Parti'nin ağası Tayyip Erdoğan'ın T'si bile geçmemiş. Nedense bundan çekinmişler.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin gençlik şöleniyle ilgili iddiaları gündeme getirdi. Gençlerin AK Parti organizasyonu olduğunu sonradan öğrendiğini öne sürdü.
3: Bu devirde gençlere yönelik olarak yapılabilecek bence en yanlış iş. Samimiyetsizce davranmışlar ve gençleri kandırmaya ve kullanmaya çalışmışlar. Stadyuma geldiklerinde etkinliğin bir AK Parti organizasyonu olduğunu öğrenen çok sayıda gencin tepkisi hepimizce malum.
1: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü anmak, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Gençlere yönelik vaatlerini paylaştı.
3: 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Cumhuriyet yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz. Genç kiracı yasasını çıkaracağız. Kiralık sosyal konutları gençlerin kullanımına sunacağız. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden genç istihdam garantisi programını uygulayacağız. Genel sağlık sigortası borçlarını sileceğiz.
2: Rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcıya verdiği ek ifade ortaya çıktı. Yalım'ın şaibeli olduğu öne sürülen CHP kurultayı ile ilgili sözleri dikkat çekti. Özgür Özel'e destek karşılığında bazı delegelere iş vaadinde bulunulduğunu öne sürdü.
1: Tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, savcıya etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi. O ifadeden ayrıntılar ortaya çıktı. Özkan Yalım, CHP kurultayı sürecinde İzmir'deki delegelerin Özgür Özel'i destekleme konusunda zorluk çıkardığını, bu yüzden İzmir delegeleriyle Özgür Özel'in ilgilendiğini söyledi. Özkan Yalım, kurultayda Özgür Özel'i destekleme karşılığında iş vaadinde bulunulduğunu da iddia etti. Yalım, bir delegenin iki çocuğuna İstanbul'daki CHP'li belediyelerde iş bulunması şartıyla Özel'e destek vereceğini söylediğini öne sürdü. Bu kapsamda telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti. Özkan Yalım, Özgür Özel'in kara kutusu olduğu iddialarını da reddetti. Özel'le tanışıklığının 10 yıl öncesine dayandığını söyledi. Ona en yakın kişiler Demirhan Gözaçan, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan'dır dedi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in masrafları Uşak Belediyesi tarafından karşılanan lüks aracı kullandığını da iddia etti.
4: Aracın içi tamamen sökülerek sıfırdan yapıldı. Bunlar çok lüks ve özel iç tasarımlar olduğu için fiyatın bu kadar yüksek olması normaldir.
1: Özkan Yalım, Uşak Belediyesi'ne operasyonda tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.
4: Özgür Özel'in talimatıyla ona teslim edilmek üzere bir spor çanta içinde

0: 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a teslim ettim. Gözaçan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu.
1: İBB iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 57 şüpheli gözaltına alındı. İBB'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin ihalelerinin şüphelilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddia edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirten Bahçeli, Öcalan'ın müfessih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Bahçeli, Öcalan'a statü örgütünün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini de kullandı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır dedi.
3: Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
2: Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.
3: Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
2: Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine dair de mesajlar verdi.
3: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
1: DEM Parti'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarına dair değerlendirme geldi. Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan, Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli buluyoruz, süreçle ilgili aslında bir model önerisinde bulunuyor dedi.
4: Süreç ilerliyor dedik, ancak bir durağanlık var. Yeni bir çıkış yolu aranıyor. Yeni bir yol haritasına ilişkinde süren çalışmalar var. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bunu yeni bir hamle olarak ifade ediyor. Evet, bu durağan hali ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var. Biz hamle olarak tanımlamadık ama bugün Sayın Bahçeli hamle olarak tanımlıyor. Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim. Yine MHP Genel Başkanı sürecin yönetimiyle ilgili aslında bir model önerisinde bulunuyor. Bakınız bu da tartışmalı bir konuydu en başından beri.
1: Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ait işgücü verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı %8.2'ye geriledi. İstihdam oranı da %48.3'e geriledi. İstihdamda %59.3 ile hizmet sektörü de öne çıktı.
2: İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak %

0: %8,2 oldu. İstihdam oranı %48,3'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde işsiz sayısı 52 bin kişi azaldı ve 2 milyon 894 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. Yılın ilk çeyreğinde 32.221 kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59,3'ü hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre atıl iş gücü oranı da yılın ilk çeyreğinde 0,6 puanlık artışla %30,4'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 2012 yılından itibaren en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da aynı olumlu sonuca ulaştık dedi.
1: Bayrama sayılı günler kala otogarlarda yoğunluk başladı. Peki fiyatlar nasıl? Ek seferler olacak mı? Detayları haberimizde.
2: Kızımın yanına gidiyorum.
3: Gelirken oğlunuza bir şey getirecek misin?
2: Elbette, tabii ki lokum, Aksar lokumu.
3: Ne getireceksiniz? Eşiniz İstanbul'da kalacak. Bir şey gelecek mi eşinize İstanbul'da?
2: Biz geliriz anca valla. Bir şey getirme imkanımız yok şu an.
3: Bir şey getirmeyeceğiz dediler.
4: Kendileri gelsin yeter.
5: Bayrama az bir süre kaldı ama otogar yoğunluğu günler öncesinden başladı.
6: Otobüsümüz dolu efendim, pol dolu.
5: Peki bilet kaldı mı?
6: Bütün firmaların tamamını dolaştık. En son bunda 2 bilet kalmıştı.
3: Akisar'a ne kadar aldınız bileti, ne zaman aldınız?
2: 3 gün önce 1.250.
3: İçinde bulunduğumuz otobüs İstanbul'dan kalkacak ve Diyarbakır'a gidecek. Yolculuğu ise 19 saat sürecek. Bilet fiyatı ise 2.200 liradan başlıyor. 41 koltuğunsa tamamı satın alınmış durumda.
7: Ankara arası şöyle söyleyelim, 600 liradan 1.200 liraya kadar fiyat var. İstanbul'dan Van 2.800, 3.000 civarında. İzmir'de 1.000 lira civarında.
8: Bileti 1.900 liraya aldım. Buraya gelirken kontrol ettim. 1.350 TL olmuş.
9: Bu otobüs Gaziantep Kahramanmaraş istikametine gidiyor abi.
3: Fiyatlar ne peki?
9: Yaklaşık 2.000-2.200 TL arasında değişiyor.
6: Yoğunluğu olan illerden gidiş ucuz oluyor da dönüşler pahalı oluyor.
10: Şimdi belki oraya dolu gideriz ama buraya gelirken boş geliriz.
9: Yoğunluk var tabii ama firma önlemini aldı.
5: Bayram özel ek seferler konuldu.
7: Türkiye geleli için söylüyorum, 5.000 sefer var. Bu bayram süresi içinde bu 8.000'e çıkacak. Esas hareket cuma günü başlıyor. Cumadan itibaren otobüslerde yer bulmak mümkün değil.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polis memuru silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler ve 32 yaşındaki Emrah Koç düzenlenen törenle son yolculuklarına uğrandı.
0: İhbara gittiler, saldırıya uğradılar. Şehit olan iki polis memuru törenle ebediyete uğurlandı. Erkan Tütüncüler 43, Emrah Koç 32 yaşındaydı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapıyorlardı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi için hakkında mahkeme kararı olan Orhan A'nın bölgede bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçtiler. İki polis de Orhan A'nın bıçaklı ve silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırgan, takviye gelen polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
11: Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.
0: Şehit polis Tütüncüler'in eşi ve oğlu törene polis kıyafetiyle katıldı. Törenin ardından şehitler için Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
12: Allahu Ekber!
0: Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğine defnedildi. Emrah Koç'un cenazesi de toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi. Şehit Emrah Koç'tan geriye çocuklarla sohbet ettiği ve türkü söylediği anların görüntüsü kaldı.
1: Bizler de bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 26 yıl önce İstanbul'da öldürülen Çağla Tualtay cinayeti de kritik bir adım daha atıldı.

0: Değerli izleyiciler, Çağla'nın komşusu Lütfü Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
1: Türkiye'nin hafızasına kazınan cinayet dosyası 26 yıl sonra raftan indi. Çağla Tuğaltay'ın katilini bulmak için kritik bir adım daha atıldı. Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım aile için umut oldu. Çağla Tuğaltay cinayeti için de özel bir ekip kuruldu. Aile 4 kişi için fethi kabir talebinde bulundu. 26 yıl sonra inceleme yapılan gecekonduda oturan Lütfiye Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
2: Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın katledildiği evin yakınlarında bulunan gecekonduda çalışmalar yapılmıştı. Parmak izleri alınmıştı. O evde oturan kişinin kimliği tespit edildi. Ancak 2023 yılında vefat ettiği ortaya çıktı. O kişi Lütfi Şerbetçi'ydi. Ailesi sahip çıkmadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü. 376 numaralı tabela konuldu. Bu mezar birazdan açılacak. Fethi kabir yapılacak. 376 numaralı mezardan çıkacak sonuçlarsa oldukça önemli.
1: Lütfi Şerbetçi'nin mezarından alınan DNA örnekleriyle Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA karşılaştırılacak.
0: Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan, adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 135'i için tutuklama kararı çıktı. Tutuklananlar arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Peki Kütahyalı ifadesinde ne söyledi? Detaylara bakalım.
3: 21 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 161 şüpheliden aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli ve avukatların da olduğu şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporuna göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yapıyordu. Suçtan elde edilen gelirleri de elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, kripto para varlıkları üzerinden dolandırarak aklıyordu. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'ya sorgusunda hesaplarındaki 35 milyon liradan fazla para hareketliliği soruldu.
4: Söz konusu para hareketliliği, kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Kredi kartımdan çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Birçok kez işlem yaptığımdan meblağ yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz.
3: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama dahil 5 suçlama yöneltilen 161 şüpheliden 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135 kişi tutuklandı. 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Tokat'ta Kelkit Çayı taşınca su baskınları yaşandı. Ekili alanlar ve seralar su altında kaldı. 70 ev tahliye edildi.
1: Baraj kapakları açıldı. Kelkit Çayı taştı. Köyleri su bastı. Tokat'ta etkili olan yağışlar nedeniyle Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı'nın debisi yükselmişti. Tepekışla ve Kılıçkaya hidroelektrik santrallerinin dolu savaklarından bırakılan suyla birlikte çay taştı. Tepekışla köyünde su baskınları yaşandı.
5: Birkaç gündür devam eden yağışlardan dolayı, yukarıdaki barajların kapaklarını açmasından dolayı köyümüze ve köyümüzün arazilerine, ekili arazilerine su bastı. 70 tane evi tahliye ettik.
1: İlçe merkezindeki ekili alanlar ve seralarda suyun altında kaldı.
6: Barajlardan su tahliyesi devam ettiği sürece sera bölgesi risk altında. Irmağın sıfır noktasında olduğu için.
5: Genellikle buğday, arpa, nar.

0: İnciye bağımız var. Meyve bahçelerine bastı.
1: Tokat'ın merkezinden geçen Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü içinde yıkım kararı alındı. Suyun akışını daraltıp olası sel riskini artıran köprü iş makineleriyle yıkıldı.
2: Malum çünkü devlet su işleri standardına uygun bir köprü değildi burası. Toplamda alt tabandan yukarı doğru en alt kısmı 2 metre civarında. İster istemez bu sıkıntıyı bertaraf etmek bakımından bunu kaldırmak zorundaydık.
1: Tokat Valiliği, Yeşilırmak Havzası'nda artan taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesi de eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu. Yeşilırmak için önlem alınan bir diğer ilde Amasya oldu. Valilikten yapılan açıklamada Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir denildi. Amasya Merkez ve Taşova ilçesinde okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu.
3: Samsun'un Havza ilçesini geçtiğimiz günlerde vuran sel felaketinde bir esnaf ölümden dönmüştü. Suya kapılan esnaf yaşadığı korku dolu anları anlattı.
4: Kanka adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
5: Dükkanın önüne çıktım. ATM'nin önünden su beni kaptı.
6: Adamını dışarı atar atmaz suya kapıldı. Sele kapılan adam canını zor kurtardı.
5: Su yutmadım yani. Hep boğazım yüksek şekilde ellerimi çırpınarak kendimi hep sağ tarafa atmaya mücadele ettim. Gene de sağa attım. Sol taraf olsaydı beni dört yola götürürdü sel.
6: Samsun'un Havza ilçesini geçtiğimiz günlerde vuran sel felaketinde kasaplık yapan Şerif Öngel'in ölümden döndü. Dükkanından çıkar çıkmaz sele kapılan adam metrelerce sürüklendi.
4: Adam gidiyor.
7: Nereden gidiyor?
4: Kanka adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
6: Neyse ki korkulan olmadı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen kasap güvenli bir alana çıkmayı başardı.
5: Oradan karşı lokantaya geçtim. Beni eve götürün dedim. Üstümü değiştireyim, yürüyemiyorum. O kadar ağrım ki çamurdan. Sağ olsun onlar da beni götürdüler.
4: Adam gidiyor.
7: Nereden gidiyor?
4: Kanka adam gidiyor.
3: Antalya'da yol verme kavgasında bir kişi tartıştığı üç arkadaşı silahla vurarak öldürmüştü. Katil zanlısı ifadesinde bana selektör yaptılar dedi.
6: Yol verme kavgasında silahını çekti, peş peşe ateş edip üç kişiyi katletti. İfadesinde bana selektör yaptılar dedi. Antalya Serik'te cumartesi günü gece saatlerinde dört arkadaş araçla seyir halindeydi. 25 yaşındaki Ahmet Bayar da aynı yolu kullanıyordu. İddiaya göre aralarında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olan Ahmet Bayar tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Aynı araçta olan arkadaşlardan inşaat mühendisi olan Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüne neden olan Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. İfadesinde bana selektör yaptılar. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
3: İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü faciasına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bilirkişi raporu nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 14. duruşmasına 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve müşrekiler katıldı. Yangında ölenlerin yakınları dosyaya yeni giren 3. bilirkişi raporundaki belediye çalışanlarının kusuru yoktur tespitine tepki gösterdi. Bazı müşrekiler ve sanık avukatları arasında yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya ara verildi. Tansiyon düştükten sonra duruşmaya devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşma 10 Temmuz'a ertelendi. Çanakkale'de 3 katlı apartmanın 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı.
1: Dairede başlayan yangın üst kata saçradı. Duman binayı sarınca mahsur kalanlar güçlükle tahliye edildi. Alevlerin yükseldiği yer Çanakkale.

0: 3 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler üst kattaki daireye, ardından da çatıya sıçradı. Kısa süre içinde binayı duman kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Zamanla yarışta ekipler bir yandan yangına, diğer yandan da binada mahsur kalanlara müdahale etti. İtfaiye ekipleri apartmanda yaşayan 3 kişiyi tahliye etti. Kurtarılan kişilere ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yangın 1,5 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Apartmandaki 3 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Giresun'da içinde 2 kişinin bulunduğu kamyonet yaklaşık 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Kamyonetteki kişiler şans eseri ölümden döndü. Kaza anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.
2: Yavrum!
3: Araba bir kere havalandı. Bana dedi ki gidiyoruz.
0: İçinde oldukları kamyonet uçurumdan yuvarlandı. Biri 50, diğeri ise 200 metrede kamyonetten fırladı. İkisi de mucize eseri hayatta kaldı.
2: Yavrum.
0: Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza Giresun'un Güce ilçesine meydana geldi. İçinde 2 kişi olan kamyonet seyir halindeydi. Uçurumun yakınına geldiklerinde şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanmaya başladı.
3: Arabanın sahibini 50 metrede atıyor, arabanın şoförünü beni 200 metrede atıyor. Artık camdan mı bıraktı, kapıyı mı yoğurdu bıraktı, neden bıraktı onu bilemiyorum.
0: Kamyonet sürücüsü ve yanındaki Recep Yıldız araçtan fırladı. Kamyonet yuvarlanmaya devam etti.
3: Kalktım oturdum, çağırdım karşıdan komşulara. Arkadaş beni doktora götürün falan diye çağırdım ben. Engelli ayağımın kırıldığını gördüm.
0: O anları bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Kaza sonrası hemen 112'yi aradılar. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Recep Yıldız hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
1: Amasya'da bir evin üstüne heyelanla birlikte dev kayalar düştü. Evdekilerin büyük korku yaşadığı olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
4: Yamaçtan dev kayalar kaydı. Evdekiler uykudayken kabusu yaşadı.
5: Sabah gürültüyle uyandım. Sonra korktum tabii. Milleti uyandırdım. Evdeki yeğenimi, kardeşimi falan uyandırdım.
4: Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde sabah saatlerinde bir evin arkasındaki yamaçta heyelan oldu. Dev kayalar toprak yığınıyla birlikte evin ve traktörün üstüne düştü.
6: Ahmet Kavak arkadaşımız beni arayarak dedi ki, arkadaşım evimin üzerine çok bir büyük heyelan geldi. Sesine kalktım. Kalktığımda baktım ki traktörün üzerinde kayalar var.
4: O sırada evde olanlar büyük korku yaşadı. Bir odanın duvarı yıkıldı. Toprak yığını eve doldu. Neyse ki olayda kimseye bir şey olmadı.
1: Önce bıçaklandı, sonra kaldırıldı, hastanenin 10. katından düşerek öldü. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki olayda gencin ölümü şüpheli bulundu.
4: Aldığı bıçak darbesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede yüksekten düşerek canından oldu. Olay sabah saatlerinde İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. 21 yaşındaki Kudret Özcan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarlı olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye götürdü. Kudret Özcan ilk müdahalenin ardından genel cerrahi servisine alındı. Yaralı genç akşam saatlerinde hastanenin 10. katındaki pencereden düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyette 8 suç kaydı olduğu öğrenilen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Aksaray'da su kuyusunda facia yaşandı. Metan gazından etkilenen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Kardeşini kurtarmak için girdiği kuyudan baygın halde çıkarılan ağabey ölümle yaşam arasındaki o andır anlattı.
7: Sen aşağı indiğinde onlar canlı mıydı abi?
8: Aşağıda bir kişi vardı zaten, o canlıydı.
0: Temizlemek için kuyuya indi. Çıkamayınca kardeşleri ve kuzeni de peşinden gitti. 3 kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü Aksaray'ın Koçpınar köyünde yaşandı. Mehmet Yeşildağ

0: evlerinin bahçesinde bulunan tarım arazilerini sulamak için kullandıkları su kuyusuna indi. Amacı yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemekti. Ancak 30 yaşındaki adam uzun süre kuyudan çıkmadı.
1: Daha önce de biz bahçeyi sulamak için burayı kullanıyorduk. Her zaman her sene temizliyorduk.
0: Mehmet Yeşildal çıkamayınca kardeşleri Recep ve İsmail Yeşildal'la kuzeni Murat Yeşildal da ard arda kuyuya indi. Ancak onlar da kuyudan çıkamadı. Yakınları durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri geldi. Oksijen maskesi takan kurtarma ekipleri merdiven olan kuyuya indi. O andan itibaren acı haberler gelmeye başladı.
1: Yelek giydirmeye çalıştığımı hatırlıyorum ama işte bulanık hepsi.
0: İsmail Yeşildal kuyudan baygın halde kurtarıldı. Kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal'la kuzeni Murat Yeşildal metan gazından etkilenerek hayatlarını kaybetti. Ölen kardeşlerle kuzenleri toprağa verildi. Baygın halde çıkarılan İsmail Yeşildal'ın sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Bu saat dilimini noktalıyoruz. Gelişmelerle saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.
1: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
2: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında saat elimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a saldırı düzenlemeye hazırdık dedi. Trump, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıyı 2 ila 3 gün daha ertelemesini istediğini belirtti. Bunu bir süreliğine erteledim. Umarım sonsuza dek ertelerim ifadelerini kullandı. Aslında İran'a saldırmak istemediğini dile getirdi. Ancak başka seçeneğimiz yok. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz dedi. Trump, İsrail'i ve Orta Doğu'da işbirliği yaptıkları ülkeleri bilgilendirdiğini de söyledi. İran'la anlaşma yapmaya yakın olduklarını belirtti. Olası anlaşmanın İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını garanti altına alacağını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Vadefulla düzenlenen ortak basın toplantısında ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine değindi. Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir dedi.
1: Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Vadefulla düzenlediği ortak basın toplantısında gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler vardı.
2: Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır.
1: Bakan Fidan, Türkiye'nin savaştaki ilk refleksinin savaşın bir an önce durdurulması olduğunu söyledi.
2: Amacımız savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla meselelerin çözümüdür. Biz özellikle yürüyen İran-Amerika görüşmeleri Pakistan aracılığında bu konuda iyimser olmak istiyoruz. Bunun zemini de nedenleri de mevcut. İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafların nükleer müzakereye varması gerektiğini belirtti. Yürüyen müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz dedi. Hakan Fidan ayrıca Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın durması için de Türkiye'nin elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi.
2: Ayrıca kendisinin de kıymetli görüşlerini...
1: Bakan Fidan Alman mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin de ele alındığını söyledi. Temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve adaylık sürecinin siyasetten ayrı bir şekilde ilerletilmesidir dedi.
2: Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye'nin hak ettiği yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık.
1: Hakan Fidan Berlin ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti Başbakanı Wüst ile görüştü.
0: ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'i ziyaret edecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin bu akşam Pekin'e ulaşacak. Havalimanında Çin Dışişleri Bakanı'nın da katılacağı bir tören düzenlenecek. Ziyaretin ana programı 20 Mayıs sabahı başlayacak. Çin Devlet Başkanı Xi, Putin'i resmi törenle karşılayacak. Görüşmelerin ardından imza töreni düzenlenecek. Yaklaşık 40 belgenin imzalanması bekleniyor. Çin geçtiğimiz aylarda İngiltere Başkanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırlamıştı. ABD Başkanı Trump ise geçtiğimiz hafta Pekin'e ziyaret düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Gündeminde fahiş fiyat vardı. Birileri girdi maliyetlerini gerekçe göstererek vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi. Fırsatçılara yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
3: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız.
1: Piyasadaki fırsatçılara dikkat çekti. Birileri girdi maliyetlerini gerekçe göstererek vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi.
3: Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi

0: maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu. Ekonomiye dair rakamları paylaştı.
0: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık.
1: Erdoğan'ın muhalefete yönelik de eleştirileri vardı.
0: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörist Türkiye süreci kapsamında silah bırakmanın hızlanması gerektiğini belirtti. Uçum, meclis müstakil ve geçici kanunu tasfiye ve kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisine sahiptir, dedi.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adım tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum meclisi işaret etti. Silah bırakma sürecinin hızlanması gerektiğine dikkat çekti.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi geçiş sürecinin hukuku bakımından gerekli yasal düzenlemeleri hazırlarken münfesih örgüt unsurlarının tespit ve teyide el verecek şekilde silah bırakma ve tasfiye sürecini hızlandırması beklenen gelişmelerdir. Bunların eş zamanlı yürütülmesi hususu elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir. TBMM müstakil ve geçici kanunu, tasfiye ve kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisine sahiptir.
3: Bunun için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, süreçte atılan adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin güçlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı.
4: Geçiş sürecinin tamamlanmasının unsurlarına bakıldığında bundan sonra süreçte ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğu, yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az bir yer tuttuğu söylenebilir. Öcalan'ın devletle ve toplumla bütünleşme perspektifine bağlı olarak etnik siyaset tarzının Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmasından ve geçiş sürecinin koşuluna dönüştürülme çabasından vazgeçilmesinin çok önemli olduğu tartışmasızdır.
2: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet soruşturması sürüyor. Belediyenin iştirak şirketlerinden Kent AŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Muğla'da 14 adreste arama yapıldı. 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 şüphelinin hepsi tutuklandı. Öte yandan Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları tarafından düzenlenen Teknocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nin açılışını yaptı. Standları gezdi.

0: Elektrikli bir araca da Yaz ismini verdi.
1: Standları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli elektrikli bir araca da Yaz ismini verdi.
2: Yaz ismini beğendiniz mi?
3: Çok beğendim efendim.
1: Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın mühendis ve girişimcileri buluşturduğu Teknocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali alanını gezdi. 81 ilden yaklaşık 500 mühendis ve ağırlıklı olarak üniversite öğrencisinin katıldığı 100'den fazla projenin yarıştığı festivalin açılışını yaptı. Bahçeli standları gezerek proje ve ürünler hakkında bilgi aldı.
4: Kaç maksimum çıkabiliyor? Mete
5: Tifa'ya çıkıyor. Kızaga.
4: İtolojimiz de savaş tanrısı demek.
1: Bahçeli'ye Ülkü Ocakları tarafından geliştirilen Göktay 1 ve Göktay 2 isimli yarış aracı da hediye edildi. Bahçeli, aracın katılacağı yarıştan sonra teslim edilmesini istedi.
4: Efendim, bugün görürseniz evlatlarımız olarak bu arabayı size hediye etmek istiyoruz.
2: Estağfurullah.
4: Evet. Tabii Ağustos'ta yarışmaya katılacak, evet. Ülkü Ocakları'nı temsil edecek. O zamana kadar müsaade ederek ondan sonra garajınıza teslim etmek üzere bu arabayı size hediye ederim bugün görürseniz efendim.
2: Yarışın ondan sonra getirin anahtarı.
4: Emredersiniz.
2: Hadi bakalım.
1: Bahçeli, Mersin Üniversitesi'nde okuyan Sudanlı bir öğrenciyle de sohbet etti.
6: Ben aslında Sudanlıyım. Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. Makine mühendisliği
2: son sınıf. Sudanlıyla bir fotoğrafımız hiç
7: emredersiniz efendim.
1: Festival 19 Mayıs akşamına kadar misafirlerini ağırlayacak.
0: Adınıza açılmış dava var mı? Var. İcraya verildiniz, suça karıştınız. Dolandırıcılar işte bu mesajlarla vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Ağlarına düşen kişilerin hem paralarını hem de kişisel bilgilerini çalıyorlar. Habertürk ekibi o dolandırıcılarla telefonda görüştü. Detaylıca uyguladıkları o yöntemi kayıt altına aldı.
8: Hakkınızda dava dosyası var, ödemezseniz mahkemelik olacaksınız. Hukuk bürosu adı altında vatandaşa sözde yardım diye bu mesajları gönderiyorlar. Aslında hepsi birer dolandırıcı.
9: İşte mahkemeniz var bugün, son günü bilmem ne falan filan öyle bir şeyler yapıyorlar. Şu avukatta dosyanız var, bu linke tıklayın.
10: Kendi kendinden şüpheleniyor bu insan yani.
8: Şüphelenenler o numarayı aradıklarında karşılarına önce telesekreter çıkıyor.
11: Uzlaştırma dosyası için 2, boşanma dosyası için 3'e basınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz.
8: Bu göz boyamanın ardından telefonun ucunda bir ses. Dolandırıcının ta kendisi. Öncelikle amacı vatandaşı korkutmak.
12: Yasa dışı kumar, bahis senelerden giriş kayıt ve ilk oluşturduğundan dolayı bir ceza işlem uygulanmış. Aynen.
13: Ne kadar bir miktar var ceza?
12: Toplam 126 bin lira. İçici VGAP'dan faydalanıyorsunuz ve 50 bin liraya düşmekte.
8: O sözde cezayı ödemek için kendi kurdukları sahte E-Devlet sitesine yönlendiriyorlar.
13: E-Devlet üzerinden ödeyebilir miyim?
12: Tabii tabii ödeyebilirsiniz.
13: Ama ben E-Devlet'e girdiğimde ya da UYAP'a girdiğimde bunu göremiyorum.
12: Bilmiyorsanız söyleyeyim ben size. trcezamaliye.com'dan gireceksiniz.
13: Evet.
12: Gidin Google'a, ben tarif edeyim size. E-Devlet TC'nize giriş, direkt siz zaten dosyaya yönlendirecek olmuş olan. Şu an tepki sürecinde olduğu için hani direkt E-Devlet UYAP'tan görüntüleyemiyorsunuz.
8: Açılan sitenin arayüzü E-Devlet'in birebir kopyası.
12: Altta zaten Ceza Anfas Kurumu'nun mali isim şefi vardır. Serhat Yolcu.
13: Evet.
12: Hani orayı ödemeniz dekontunuzu ilettikten sonra ödemiş olduğunuz 50 bin lira içerisinde 6 bin lira kesilip 44 bin lira tekrardan iadesi yapılacakmış. Sizinizde herhangi bir işlem olmayacak.
13: Verdiğiniz site bir kere sahte. Biz de Habertürk Televizyon'dan arıyoruz sizi zaten. Şu anda öyle bir dava dosyası da yok. Vatandaşlara bu şekilde... Evet. Kapattı.
14: Orada bilgilerini falan girine yine E-Devlet'in arayüzü çıktığı için o da büyük bir sıkıntı yani.
8: Dolandırıcılar sahte E-Devlet sitesini o kadar gerçekçi yapıyorlar ki korku ve paniğe kapılan vatandaş giriş yapıyor ve istemeden de olsa en hayati bilgilerini yani E-Devlet şifresini dolandırıcılara kaptırmış oluyorlar. Vatandaşların gerçek E-Devlet olan www.turkiye.gov.tr dışındaki sitelere itibar etmemesi gerekiyor.
15: Yaşlılar olsun, hastalar olsun, eskaza onu şey yapıyor, dokunuyor, tıklıyor. Bir de önceden telefondu, şimdi şey oldu, mesaj oldu.
16: Gelen telefonları ben dinliyorum, diyorum lan sen diyorum ki
17: yapıyorum. Dolandırıcısın diyorsunuz, en uygun tabir.

0: Yani bir de biraz argoca bir şeyler söylüyorum. Tabii hemen kapatıyorum.
1: Türkiye'nin heyelan risk haritası oluşturuldu. Haritaya göre en riskli bölgeler Karadeniz ve Marmara.
2: Toprak kayıyor, yağış, eğim ve zemin yapısı bir araya gelince tehlike büyüyor. Bilim insanları Türkiye'nin dijital heyelan risk haritasını hazırladı.
3: Marmara ve Orta Karadeniz diğer bölgelere göre daha heyelan riski yüksek olarak gözüküyor.
2: Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Profesör Doktor Enol Hakan Kutuoğlu, Türkiye'deki heyelan tehlikesini anlık takip edebilecek yeni bir sistem geliştirdi. Sistemde Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden alınan 3 günlük yağış tahminleriyle 10 farklı arazi parametresi aynı anda analiz ediliyor.
3: Zeminin su içeriği, zeminin kayalık veya alüvyon alan olması, yumuşak alan olması, gevşek zemin olması, karayollarına yakınlık, dere yataklarına yakınlık, zeminin pürüzlülüğü, topografyanın bozukluğu gibi parametreler heyelanları neden olan, tetikleyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor.
2: Türkiye'de en riskli bölgelerin başında Karadeniz geliyor. Marmara'da da risk büyük.
3: Doğu Karadeniz bölgesi çok daha yüksek heyelan riski taşıyan bir bölge gibi gözüküyor. Ama yağış bu şartları değiştirebiliyor.
2: Sistemin halka açılmasıyla birlikte isteyen herkes internet üzerinden bulunduğu bölgenin risk durumunu anlık olarak görebilecek.
3: Bu haritaların önemi şudur. Birincisi, vatandaşlar oturdukları bölgeleri tanıyıp buna göre tedbir, önlem almalılar. Ona göre yaşamalılar.
1: İstanbul Arnavutköy'de hafriyat alanlarının dışına dökülen atıklar çevreye zarar veriyor. Bölgede döküm alanları olsa da hem döküm bedeli ödemek hem de Kantal kuyruğunda beklemek istemeyen kamyon şoförleri molozları tarla kenarı ve su havzalarına döküyor.
4: Çöp döküyorlar, pislik döküyorlar, ekmek döküyorlar, her şeyi döküyorlar.
2: Kaçak hafriyat ve moloz dökülmesini engellemek için yerleştirildi. Ancak o bile engel olamadı. Yol kenarındaki güvenlik kameralarının altına bile moloz döktüler. İstanbul Arnavutköy'de yaşayanların bir süredir yol kenarına dökülen molozlarla başı dertte.
5: Gece gündüz döküp kaçıyorlar işte. Güvenlik kamerası var da o gece döküyor kaçıyor.
2: Bölgede hem belediyenin hem de özel sektörün işlettiği döküm alanları var. Buna rağmen döküm bedeli ödemek ve kantar kuyruğunda beklemek istemeyen kişiler molozları hafriyat alanlarının dışına döküyor. Gelişi güzel dökülen molozlar tarlaların hatta su havzalarının kirlenmesine neden oluyor. Bölgeye kamera sistemi kuruldu ancak yine de kaçak dökümün önüne geçilemedi.
4: Dökülen toprak güvenlik kamerasının altına dökülmüş, kimse alakadar olmamış. Herhalde görüldü bu ama alakadar olunmadı.
2: Dökülen molozların arasında inşaat ve sünger atıklarıyla plastik çöpler de var. Bölge sakinleri yaşam alanlarında kaçak moloz istemiyor.
4: Benim oğlan bir ay evvel şikayet etti. Toprak dökülüyor bizim tarlalarımıza diye ama netice alamadık.
2: Beykoz'da da benzer durum vardı. Ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmenin hafriyat atıklarını kaçak şekilde sit alanına döktüğü tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Antalya'da özel servis şoförlüğü yapan bir kişi aracını aldığı turist tarafından darbe edildi. Litvanyalı turistin profesyonel boksör olduğu öğrenildi.
6: Niye bunu şarja koymadın diye kafama yumruklarla vurmaya başladı.
2: İddiaya göre niye telefonumu şarja takmadın dedi, saldırmaya başladı. Litvanyalı boksör servis şoförünü öldüresiye dövdü.
6: Durdum sahada, kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum, inemiyorum. Çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor.
2: Antalya Serik'te özel servis şoförlüğü yapan Mehmet Özkan aracına Litvanyalı bir turisti aldı. O turist iddiaya göre Özkan'dan telefonunu şarja takmasını istedi.
6: O anda yolda kalabalık olduğu için ben şarja da takamadım. Daha sonra telefonu aldı. Niye şarja takmadın tahminime göre? Ondan dolayı öfkelenmiş.
2: Turist Mehmet Özkan'a saldırmaya başladı. Defalarca başına darbe alan Özkan saldırıdan kurtulmaya çalıştı.
6: Emniyet kemerini kafamdan çıkardım. Çözemedim. Bu tekrar arka kapıyı açtı. Öne geldi. Yakamdan tuttu. Yere yatırdı. başladı tekrar vurmaya.

0: Bir fırsatını bulan Özkan polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Tedavisinin ardından da emniyete gidip şikayetçi oldu. Gerçeği de orada öğrendi.
1: Polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Bu dedi dünya boks şampiyonuymuş dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi.

0: olacak. Peki uygulamada nasıl bir farklılık olacak? Yanıtını haberimizle birlikte bakalım.
1: Kolay bozulabilen süt, peynir, yoğurt, tereyağı ve et ürünlerinde son kullanma tarihinden taviz verilmeyecek. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlere ise şartlı olarak izin verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, tavsiye edilen tüketim tarihiyle son tüketim tarihine sahip ürünlere farklı prosedürler uygulayacak. Son kullanma tarihi geçmiş süt, peynir, yoğurt, et ürünleri ve tereyağı gibi kolay bozulabilen ürünleri sattığı tespit edilen iş yerlerine idari para cezası kesilecek. Riskli ürünlere görevlilerce el konulacak.
2: Süt, yoğurt ürünlerinde zehirlenme ihtimali çok yüksek olduğu için özellikle onlara dikkat ediyorum. Son kullanma tarihine, yani yakınsa zaten tercih etmiyorum almayı.
3: Son kullanma tarihi çok yaklaşmış ürünleri tercih etmemeye çalışıyorum.
1: Tavsiye edilen tüketim tarihi etiketlerinde ise farklı bir uygulama olacak. Bakliyat, makarna, bitkisel sıvı yağ, alkolsüz içecekler, çay, kahve gibi ürünler için tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlere şartlı olarak izin verilecek.
4: Ürünün tadında, kokusunda veya görünüşünde bozulma yoksa tavsiye edilen tüketim tarihi geçen ürünlerde satışa sunulabilecek. Paketin hasar görmemiş olması, yırtılmamış ve patlamamış olması da şartlı satış için kriterler arasında sayılacak.
5: Genelde son kullanma tarihine ve bazen patlıyor ürünler. Ürün açıldıktan sonra tekrar oraya konuyor. Onlara dikkat ederek alıyorum.
6: Aldığım her üründe son kullanma tarihine bakmaya çalışıyorum. Tercih edilen tüketim tarihine bakmaya çalışıyorum.
1: Marketler, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünleri diğer gıdalardan net bir şekilde ayırmak ve özel olarak belirlenmiş ayrı reyonlarda satışa sunmak zorunda olacak. Tarih etiketlerinde ürüne göre karar verilecek.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da yapılan yeni metroya ilişkin testi devreye alma çalışmaları hakkında bilgi paylaştı. Arnavutköy-Halkalı hattındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi. Yeni metro hattının devreye alınmasıyla birlikte Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek. Ayrıca Halkalı-Gayrettepe arasının ise 57 dakikaya düşmesi bekleniyor. Bakan Uraloğlu 17,5 kilometrelik yeni hatlardaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti. Halkalı-İstanbul Havalimanı, Gayrettepe projesiyle tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun hattının tamamlanacağını ifade etti. Sürücüleri ilgilendiren bir haberle devam edelim. Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletiliyor. Yeni listeye göre araçta yangın söndürme tüpü, ilk yardım kiti gibi hayati ekipmanların olmaması artık ağır kusur sayılacak.
7: Yasal olsun olmasın illaki araçta bulunması gerekir.
8: Yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası, reflektör. Bunların olmadığı araç artık ağır kusurlu sayılacak. Muayeneden geçemeyecek.
7: Yangın söndürücü var, 2 adet üçgen reflektör var, ilk yardım seti var, takozu var, çekme halatı var. Bir de ilave olarak aracın stepnesi. Orijinalden üretiminden stepnesi olmayan araçlar da mevcut. O tür araçlar için de şu şekilde tamir kitleri var.
8: Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikle araçlarda bulunması zorunlu olan ekipman listesi genişletildi.
9: Gündeme gelen yeni listenin aslında en kritik noktası işte bu yangın söndürme tüpleri. Aslında bu tüpün olmaması araçları hafif kusurlu olarak muayeneden geçiriyordu. Ancak yeni liste hayata geçerse işte bu tüplerin olmaması halinde araç ağır kusurlu sayılacak.
7: Bu araçta çıkan büyük bir yangını söndürmez. Yangın yeni çıkmaya başladığında o yangının büyümeden söndürülmesi itfaiye gelene kadar belli bir seviyede tutulmasına yarar.
8: Peki bir aracın muayeneden geçmesi için başka nelere bakılır?
7: Emniyet kemerlerinin aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılır. Kornanın kontrolü yapılır. Aracın güvenlik ekipmanı olan ABS sisteminin çalışıp çalışmadığına bakılır. Kontağı açtığımız zaman ABS ışığı kısa bir süre yanar, daha sonra söner. Hiç yanmaması istenmez. Sürekli yanması da istenmez. Yağ kaçakları var mı araçta? Yakıt kaçakları var mı? Onlara bakılır. Cam suyunun bu şekilde cama su atması ve sileceklerin de bu suyu ve camı sağlıklı bir şekilde temizlemesi. Ön farlar, sinyal lambaları, sis farları. Lastiklerinde araç ile uyumlu olup olmadığına bakılır. Fazlaca aşınmış veya düzensiz aşınmış lastikler de yine muayenede kusur olarak değerlendirilip geçmez. Denetimler

0: yerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1246 lira para cezası uygulanabilecek.
1: Tabii yeni liste, yeni şartlar gündeme geldikten sonra araç muayenesi yaklaşan sürücüler de bayram öncesinde soluğu araç muayene istasyonlarında aldılar. Aracı muayeneye getirdik.
2: Evet, doğrudur. Geçer inşallah ya, arabada bir sıkıntı yok, tertemiz araç.
1: Yeni liste diyorlar, yangın tüpü olacak bundan sonra.
3: Hepsi mevcut.
4: Tabii canım, bunlar olması gereken şeyler bunlar.
5: Geçer, bir sıkıntı yok, tekrara geldim.
1: Araçta her şey tamam mı?
6: Tamamdır, eksiğimiz yok. Arabamızın güvenliği için de iyi oluyor.
7: Nisan ayında 182.034 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 919 bin araç el değiştirdi. Ayrıca Nisan'da yine en çok tercih edilen araç tipi benzinli araçlar oldu.
8: Nisan ayında 182.034 araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.199.933 oldu. Kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'ini otomobil, %38,5'unu motosiklet, %11,6'sını ise kamyonet oluşturdu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,8 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre de %5,2'lik bir azalma kaydedildi. İkinci el piyasasında ise Nisan ayında 919.896 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %65,8'ini otomobil, %15,1'ini kamyonet, %11,4'ünü motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüsler oldu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 81.907 otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %37,3 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrikli ve dizel takip etti.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti. 26. şampiyonluğunu elde eden sarı kırmızılı ekibi kutladı.
1: Galatasaray futbol takımını kabul etti. Sarı kırmızılı ekibin Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.
2: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum.
1: Kabul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.
2: Özellikle kıyasıya rekabetin yaşandığı sporda her başarının gerisinde emek, irade, disiplin, strateji ve takım çalışması vardır. Sizler de Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz.
1: Erdoğan, kulüp yöneticileri ve futbolcularla sohbet etti.
3: Bizleri kabul ettiğiniz için Galatasaray Spor Kulübü adına size teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün huzurunuza Galatasaray'ımızın 26. şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldik.
4: Avrupa'da da bu sene çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Son 16'ya kaldık. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek.
5: Çok mutluyum. Çünkü Türkiye 24 yıl sonra bu yıl Dünya Kupası'nda. Çok mutluyum. Çünkü 4 yıl önce geldiğimde durum böyle değildi. Aynı değildi.
1: Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı'na forma hediye etti. Erdoğan da takımla fotoğraf çektirdi.
2: Süper Lig'le birlikte liglerimizin tamamında centilmence mücadele ederek futbol severlerin keyifli, rekabet ve heyecan dozu yüksek bir sezon geçirmelerini sağlayan takımlarımıza da tebriklerimi iletiyorum.
1: Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

0: A milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella kadroda tam 35 isme yer verdi.
1: Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın geniş kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer aldı. Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Katıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı. 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak olan milli takım, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da Amerika'nın Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak. Milliler 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde antrenmanlara başlayacak. 29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek A milliler, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için Amerika'ya gidecek.
0: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro Beştepe'de konser verecek.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Ben burada kemanı daha yeni öğreniyorum ama gerçekten ben burayı çok sevdim.
3: Hayatım daha güzel olmaya başladı. Yeni çalgılar öğrenmeye başladım. Çok güzel oldu.
4: Hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs'ta Beştepe'de konser verecek. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 2 yıl önce geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla kuruldu. 250 öğrenciyle yola çıkan orkestra ve koronun sayısı bugün 350'ye ulaştı. Genel Direktör Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, projenin çocuklar üzerindeki etkisine değindi.
5: Çocuklar burada birlikte yaşamayı, ahenk içinde hareket etmeyi, birbirlerini dinlemeyi, birbirlerini duymayı, toplumsal düzen içinde bir sevgi ve barış diliyle var olmayı öğreniyorlar aslında.
4: 19 Mayıs konserinde 41 keman, 22 bağlama ve 12 çello olmak üzere 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro sahne alacak.
6: Konser alanı da çok büyük ve çok güzel. İlk defa burada olacağım için çok heyecanlıyım.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca her sete bir teşkilat projesi tanıtıldı. İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından tanıtılan proje Başakşehir'de pilot olarak uygulamaya başlandı.
7: Yükselen her yeni siteyle birlikte şehirlerin silüeti kadar insanların birbirine temas etme biçimi, komşuluk anlayışı ve toplumsal hayatın da ritmi değişiyor.
4: Site yaşamıyla birlikte değişen mahalle kültürüne değindi. Dijital yalnızlığın arttığını söyledi. Yeni projelerini duyurdu.
7: Mahalle kültürüyle büyüyen nesillerin yerini ekranların içine sıkışan, dijital yalnızlık içerisinde büyüyen yeni kuşaklar almaya başladı. Her site bir teşkilat çalışması tam da bu ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır.
4: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, her site bir teşkilat projesini kamuoyuyla paylaştı. Pilot uygulamanın Başakşehir'den başladığını söyledi.
7: Komşularını tanıyacak site temsilcimiz. İhtiyaçlarını takip edecek. Sitenin genel taleplerini bilecek. Oradaki gençlere ulaşacak. Oradaki çocuklar için

0: özel sosyal faaliyetler ve organizasyonlar düzenleyecek. Hanımefendiler özelinde etkinlikler oluşturacak. Bu sitede yaşayan hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla özel olarak ilgilenecek.
1: Hedef projenin Türkiye genelinde hayata geçirilmesi.
0: 659 sitemizde 181 siteye bugün itibariyle başkanlarımızı görevlendirmiş bulunmaktayız. Başakşehir'den başlayan bu hareketin sizlerin gayretiyle önce İstanbul'a ardından tüm Türkiye'ye yayılan büyük bir gönül seferberliğine dönüşeceğine yürekten inanıyorum.
2: Yapay zeka belki de son yıllarda en çok konuştuğumuz başlıklar arasında. Öyle ki birçok uzman isme göre yapay zeka geleceğin teknolojisi. Peki günümüzde tıpkı bir insanla sohbet ediyormuş gibi her konuda danıştığımız yapay zekanın akıl hocası kim? Hiç düşündünüz mü? Adı yapay zeka eğitmenliği. Peki ne demek bu? Bu yeni iş kolu nasıl ortaya çıktı? Detaylar Buse Devire'nin dosya haberinde.
3: Metin üretmeniz gereken görevleriniz ne oluyor?
4: Neyi nasıl söylememesi gerektiğini tarif ediyoruz.
3: Bilgi doğru mu? Evet doğru. İkincisi akıcı mı?
5: Yapay zekanın verdiği cevapların ne kadarı tutarlı, ne kadarı doğru ya da yanlış? Merak edilen her konuda artık ilk akla gelen yapay zekanın arkasında aslında devasa bir ekip var. Onlar yapay zeka eğitmenleri.
6: İşte tam da burada yapay zekadan bizler pek çok konuda destek alırken aslında işin en başında yapay zeka bizlerden yani insanlardan destek alıyor. Bunları yapan meslek gruplarındakilere ise yapay zeka eğitmenleri ya da prompt yani komut mühendisleri deniyor.
3: Metin düzenleme olabiliyor. Örneğin Osmanlı'da yükseliş dönemini anlatan iki metin veriyor chatbot size. Bunlardan hangisi yukarıdaki soruya en iyi cevabı veriyor?
4: Neyi nasıl söylememesi gerektiğini tarif ediyoruz.
5: Ve hatta yapay zekanın verdiği yanıtları geliştirenler de aslında onlar. Ama bu öyle göründüğü kadar kolay değil.
3: Metin üretmeniz gereken görevleriniz ne oluyor? Bir sebze hakkında şiir yazmanız bile gerekebiliyor. Ya da bir masal, işte masalın içinde 3 öğe olsun diyor mesela bir prenses, bir ejderha ama bu masal Hindistan'da geçsin.
5: Peki yapay zeka en çok hangi konularda hala geliştirilmeye muhtaç?
3: Yaratıcı yazarlık alanlarında. Çünkü yapay zeka modelleri şu an en çok bunda zorlanıyor. Yani insan duygusunun geçtiği edebi metinler, işte seyahat yazıları ya da blog yazıları gibi türler olabiliyor bunlar.
5: Ve bazı terimler. Yapay zekanın verdiği yanıltıcı bilgilere halüsinasyon deniyor. Yapay zeka eğitmenleri en çok da sistemin bu eksikliklerini gidermede çaba harcıyor.
4: Bazı durumlarda da konfabülasyon yani uydurma diyoruz.
3: Mesela bir salatanın içeriğinde neler var Sezar salatanın diye bir görev gelmişti. İşte Sezar sos, iceberg, ne olmaz işte salça atıyorum. Bazen böyle basit sorular da sorabiliyor. Çünkü yapay zeka modellerinde halüsinasyon dediğimiz hani o an yanlış bir çıktı verebiliyor.
5: Sağlık, hukuk, teknoloji, yapay zekanın her alanda sorulan sorulara mantıklı yanıt vermesi biraz daha vakit alacak gibi. İşte tam bu noktada eğitmenlerin de alanında uzman kişiler olması gerekiyor.
4: Eğer o alanın uzmanı değilse, bir hukukçu değilse, bir doktor değilse, onkoloji alanından bilgiye sahip değilse, medeni hukuk kanunlarını ezbere bilmiyorsa, makinenin ürettiği o cevabın gerçekliğini, doğruluğunu, güncelliğini kontrol edemez.
5: Eğitmenlerde en az B2 seviye ve üstü İngilizce şartı var. Maaşına gelince.
3: Size bir saatlik bir proje geldiyse siz bir saatlik bir ücret alıyorsunuz. Bu da saat başı $20. Firmadan firmaya bazen $20-$30 arası oynayabiliyor. Değişkenlik gösteriyor.
2: Belki de herkesin hayalidir bir film ya da dizi sahnesini değiştirmek. Birçoğumuz keşke film böyle bitmeseydi demişizdir. İşte bunu yapan biri var. Adı Hakan Kiki. Kendisi bir yapay zeka uzmanı. Game of Thrones dizisinden Titanic filmine kadar birçok sahneyi değiştirdi. Hatta kendisini bu dizi ve film sahnelerinin içine oyuncu olarak yerleştirdi. Hikayesini ve yaptığı projeleri Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Jon Snow'la birlikte kılıç tutuyor, Ned Stark'ı ölümden kurtarıyor.
1: Fark ettim ki hepimiz aslında aynı hayatı yaşıyoruz. Mesela bir dizi ya da film izlediğimizde hepimiz içine girip düzeltmek istiyoruz. Özellikle Game of Thrones'ta örneğin The Red Wedding sahnesi hepimiz için bir travma yarattı.
0: Hakam Kiki bir yapay zeka uzmanı. Ürettiği videolarla kısa sürede milyonlarca kez izlendi. O videolarla seyircilerin duygularına tercüman oldu.
1: Sanırım 2 hafta önce fark ettim. Bir filmin ya da dizinin içinde olabilirim. O zaman neden olmasın? Gerçekten değiştirmek istediğim şeyleri değiştirebilirim. Ve zaten sevmediğimiz oyuncuları değiştirip, sevdiğim oyuncuları iyileştirebilirim. İşte fikir buradan çıktı.
0: Kendini ünlü dizi ve film sahnelerine yerleştirdi. O sahneleri orijinalden farklı şekilde tamamladı.
1: Bunlar en ünlü sahneler ve dürüst olmak gerekirse bize travma yaşatan sahneler bunlar. Game of Thrones izlemeye başlayan herkes, "O gerçekten öldü mü?" diyordu. Hiç kimse inanmadı. İşte bu yüzden bu sahneleri seçtim.
0: Sadece Game of Thrones değil, Titanic, La Casa de Papel gibi birçok film ve diziyi değiştirdi. Videoların gerçekliğiyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni yapay zeka ile üretmeye devam ediyor.
1: Bazı insanlar bunun yapay zeka mı, gerçek mi olup olmadığını bile anlamıyor. İşimde yaptığım şey, projeyi sanki bir sosyal medya projesi değil de ücretli bir işmiş gibi ele almak. Her detay üzerinde çalışıyorum. Böylece ortaya çıkan şey %100 gerçekçi ve mümkün olan en yüksek kalitede oluyor.
2: Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın İspanya'da vergi kaçırdığına ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme Shakira'yı haklı buldu. İspanya maliyesinin sanatçıya yaklaşık 60 milyon avro ödeme yapmasına karar verildi.
3: Shakira'nın vergi kaçırdığı iddiasıyla yürütülen davada karar çıktı. Kazanan ünlü sanatçı oldu. İspanya Ulusal Mahkemesi, İspanya Vergi Dairesi ile süren hukuki süreçte Shakira'yı haklı buldu. Mahkemeye göre maliye, Shakira'nın 2011'de 183 günden fazla İspanya'da ikamet ettiğini kanıtlayamadı. Bu nedenle sanatçıya uygulanan vergiler ve ilgili cezaların iptaline hükmedildi. Mahkemenin kararıyla İspanya maliyesi, Shakira'ya yaklaşık 60 milyon euro ödeme yapmak zorunda kalacak. Shakira, 8 yıllık dava sürecinin ardından avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Hiçbir zaman dolandırıcılık olmadı. İddialar doğru olmadığından vergi makamları da bunun aksini kanıtlayamadı ifadelerini kullandı. İspanya resmi haber ajansına değerlendirme yapan vergi dairesi kaynakları ise Shakira'nın 2012-2014 yıllarında vergi kaçakçılığı suçlamalarını zaten kabul ettiğini hatırlatarak temyiz başvurusu yapılacağını duyurdu.
2: Uçuş takip verilerine ilginç bir uçuş yansıdı. Adana'dan kalkan bir uçak Mersin semalarında gökyüzüne İrem yazdı. Pilotun yaptığı bu romantik uçuş radar izine bakın nasıl yansıdı.
0: Uçuş takip verilerinde dikkat çeken bir radar izine rastlandı. Bir pilot Mersin semalarında gökyüzüne İrem yazdı. O anlar radarlardan alınan takip sistemine işte böyle yansıdı. Dikkat çeken uçuşun Teknam tipi uçakla yapıldığı öğrenildi. Bu uçak tek motorlu ve hafif olmasıyla ön plana çıkıyor. Adana'dan kalktığı belirlenen uçak Mersin Erdemli semalarında radar izini bıraktı. Uçuş takip sistemine yansıyan bu çizim kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Ortaya çıkan görüntü havacılık merak.

0: yaptıklarının da ilgisini çekti. Gökyüzünde yazı veya şekil oluşturacak şekilde zaman zaman uçuşlar planlanabiliyor. Bu uçuşlar özellikle özel günler ya da sürpriz organizasyonlarda yapılıyor.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi, hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Pirantek Panda elektrikli süpürge sunar. Pirantek, benimle hep.

0: Açık ve Net'ten merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. 18 Mayıs Pazartesi bugün günlerden. Böyle 20'den 23'e beraberiz. Pek çok da sıcak gelişme var. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne en son revize ettiği, güncellediği teklifini iletti. Ama Amerika Birleşik Devletleri bundan çok memnun değil öyle görünüyor. Amerikan yetkililerin Amerikan basınına yaptığı bazı açıklamalar var. Ortaya somut bir şey koymalı İranlılar. Yoksa bombalarla konuşmak zorunda kalacağız. Bu konuşmayı bombalarla yapmak zorunda kalacağız. Ve bu da gerçekten üzücü olacak gibi açıklamalar geliyor. Öte yandan İran'ın teklifinin içeriğine dair de yavaş yavaş netleşen bazı maddeler var. Onu da konuşuruz. Körfez bölgesinde sanki saflar belirginleşiyor gibi bazı gelişmeler yaşanıyor. Irak'ta iki tane İsrail gizli üssü çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş uçakları düştü. O kadar çok gelişme var ki hepsini konuşacağız ama kimlerle bir hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Kerem Alkin, emekli büyükelçi, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İşin tabii ekonomik boyutu var. Onu da sizinle uzun uzadıya konuşmayı çok isteriz. Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz.
1: Eyvallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni. Nevzat, hoş geldin.
1: Hoş
0: çok teşekkürler. Doçent Doktor Deniz Tansi, siyaset bilimci. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş
0: çok teşekkür ediyorum. Ve Doktor Osman Gazi Kandemir, emekli Tuğgeneral. Hoş geldiniz komutanım. Çok
1: ederim.
0: Teşekkürler size de katıldığınız için. Şöyle her zamanki gibi çok hızlı bir reklam, sonra başlıyoruz.
2: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.
3: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.
2: Prentek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
0: Peki bir aranın ardından hızlı açık ve nete başlayacağız. Şimdi az önce bir parça bahsetmiştim. Bir süredir Amerikan Başkanı zaman işliyor demişti. İran'ın teklife vereceği yanıta ilişkin. Daha önceki yanıt için çöp nitelendirmesini yapmıştı. Şimdi de ilk sayfasını okurum. Sonra bakarım gibi bir açıklaması olmuştu. Ve İran yanıtını revize ettiği, güncellediği yanıtını gönderdi. Ama Amerika Birleşik Devletleri memnun değil. Diyor ki eğer bu gerçekleşmezse, taleplerimiz gerçekleşmezse, gerçek sağlam ayrıntılı bir görüşme istiyoruz. Biz bu konuşmayı bombalar aracılığıyla yapmak zorunda kalırız ifadelerini kullanmışlar. Ama peki neye ilişkin? Yani acaba İran teklifinde ne söyledi de Amerika Birleşik Devletleri bunun anlamlı bir teklif olduğunu düşünmediğini

0: ifade etti. Bombalar konuşur dedi. Nevzat, ne demiş İran?
1: Şimdi esasında aynı yerde duruyorlar. Aynı yerde durdukları şey şu. Şimdi Trump ısrarla nükleer meselede bir teslimiyet istiyor. Sonra bunu %25 kısmına falan evirdiler ama dolayısıyla da İran tarafı benden bunu istiyorsun. Benim bunu şu an yapma şansım yok. Ancak sana belli güvenceler verebilirim. Bu güvenceler neticesinde belli noktada konuşabiliriz. Fakat bunu oluşabilmesi için de İran'ın yaptırımlarının kaldırılması, bir şekilde uluslararası sistemin kendisini rahat bırakması ve tırnak içinde söylüyorum savaş tazminatından vazgeçmeyi kabul ettiği görülüyor şu an. Arka planda o var. Yani İran'da hani şu an diğerlerinden ne farklı konuşabiliyoruz dersek İran'ın savaş tazminatlarından geri adım attığını görüyoruz. Fakat bu savaş tazminatlarından geri adım atarken bunun karşılığında özellikle petrol piyasası yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını şart koşuyor.
2: Tazminatlardan vazgeçmiş mi? Bugün haberde o duruyordu. Şöyle, yani New York Times'ın haberi.
1: Ben arka plan dedim. New York Times şöyle. Zaten Axios, New York Times bu işin hani haber kısmı ama psikolojik savaş kısmını da unutmamak lazım. Çünkü Axios bu işlerde ne hikmetse...
3: Özellikle Axios.
1: Evet, evet, ne hikmetse özellikle. Mesela ABD basını varken... Bütün bu görüşmeleri oradan sızdırıyorlar.
0: Hep Axios'a. Evet. Evet. Hep Axios'ta belirli bir muhabire bu arada. El Arabiya da senin dediğin gibi yazmış. Tazminat yerine ekonomik taviz istedi diye.
3: 91'deki CNN gibi Axios da bu sefer öne çıkarıyor.
1: Böyle ben buraya El Arabiya yeni mi geçti onu?
0: Yani bir saat önce falan gördüm.
1: Şöyle bölgedeki kaynaklar şimdi hani birazdan konuşuruz. Sadece mesele bir askeri operasyonu tekrardan başlatmak değil. Arapların en büyük korkularından bir tanesi şu an bu operasyon başlarsa Yemen'deki Husilerin devreye girme ihtimali. Şimdi bundan çok çekiniyorlar. Yani bu küresel tedarik zincirinin tamamıyla bozulmasına çok endişe ediyorlar ve şu an anladığım kadarıyla İran bu kartı da masada tutuyor. Ve eğer bir saldırı olursa topyekün bir karşılık verme ve bunun içerisinde de Bab-ül-Mendab'ın da içine girme ihtimalinden söz ediyorlar. Şimdi Pakistan aracılığıyla yapılan temaslardaki şeyi de unutmamak lazım. Yani Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da temas üstüne temas yürütüyor. Katar temas üstüne temas yürütüyor. Suud, İran Dışişleri Bakanları görüşme gerçekleştirdiler. Türk Dışişleri Bakanlığı temas üstüne temas yürütüyor. Yani bir ara formül bulmaya çalışıyorlar ama kaynakların söylediğini söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Şu an ciddi noktaya geldik fakat elimizi rahatlatan şey diyorlar. Trump ne kadar süre koyarsa koysun. O süreyi aşabiliyor bazen. Mesela geçen salı günüydü değil mi? Hani işte ben cevap vermezlerse saldırıyı başlatacağım vesaire ama uzatabildiğini ifade ediyorlar. Fakat şuna çok net bakıyorlar. Yani burada Rusya ve Çin'in nasıl bir tavır takınacağı meselesini biraz sonra konuşuruz. Ez cümle geldiğimiz noktada İranlar belli şartları yumuşatabileceklerini söylüyorlar. Savaş tazminatı meselesini resmi olarak ifade etmeseler de arka planda yaptırımların kaldırılması, ekonominin desteklenmesi ve benzeri noktalardan bunu tırnak içinde söylüyorum. Bir askıya alabileceklerini söylüyorlar. İkinci bir şey söylüyorlar. Pakistan ve Umman'ın Hürmüz'de inisiyatif alabileceğini söylüyorlar. Zaten Umman alabilir ama Pakistan'ın da bu inisiyatifi alabileceğini söylüyorlar. Burada da anladığım kadarıyla hem Çin adına hem Suud adına hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki arabuluculuk adına Pakistan'a bir görev biçiliyor. Yani Pakistan oradaki konumu sadece Pakistan için değil, Çin ve Suudi Arabistan ekseninde düşünmek lazım. Üçüncü kısım, savaşın komple bitirilmesi meselesi hala muğlaklığını koruyor. Yani burada İranlılar bütün çatışmaların sona ermesi gerektiğini ifade ediyor. Amerikalılar bunu bir süreç olacağını ifade ediyorlar. Kaynakların söylediği şu, bu güven hala sağlanmış değil. İlk günden itibaren söylediğim şey.
0: Hala yani, güvensizlik
1: evet,
0: temel mesele.
1: Evet, o güven sağlanmış değil. Amerika Birleşik Devletleri bu güveni İran'da görmediğini ifade ediyor. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de görmediğini ifade ediyor. Fakat dedi ve hocam, buyurun hocam lütfen.
2: Küçük bir ekleme. Lütfen, şimdi burada Nevzat Bey'in söylediklerine şöyle buyurun, küçük bir ekleme. Özellikle ne enteresandır? Pekin'den döndükten sonra Trump'ın güvenlik ekibiyle birlikte toplantıyı Salı günü durum odasında yapacağı söylendi. Bugün değil, özellikle yarın. Çünkü aradaki saat farkı nedeniyle

0: Yarın biz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı idrak ederken Putin Pekin'e inmiş olacak ve Trump'la Xi ile Trump arasında Pekin'de ne kadar konuşuldu İran meselesi, hangi detaylarla konuşuldu? Orada Xi'nin Putin'le konuşması gereken detay varsa onlar konuşulmuş olacak.
1: Onu mu bekleyecek?
0: Evet.
1: Xi Putin görüşmesini.
0: Ve Xi ile Putin arasındaki görüşmeden eğer İran'a yönelik Amerika'nın şu anda yürüttüğü süreçle ilgili olarak eğer Amerika'yı belli ölçülerde destekleyecek bir detay çıkarsa Amerika bundan sonraki adımı buna göre şekillendirecek
2: ne çıkabilir
0: olabilir.
1: Çok nasıl özür dilerim.
0: Yani mesela İran'ı Hürmüz Boğazı'nı para almadan aç konusuna zorlayabilir
2: ama
0: mesela.
2: Ama şirket kurmuşlar, bugün açıkladılar ya Hürmüz'le
0: evet,
2: ilgili.
0: Yani burada tabii şey, neticede Nevzat Bey'in ifade ettiği
3: ama
0: gibi müthiş bir psikolojik harp yönetiliyor.
3: Ama hocamın söylediği şu, yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün açık kalması konusunda mutabakata vardılar orada.
1: Çok evet. Özür dilerim. Ben bir araya girebilir miyim? Affedin beni. Çünkü Amerikan Başkanı Trump'tan yeni sıcak açıklamalar var. New York Post'ta konuşmuş hocam. Onları bir aktarayım. Onun üzerinden belki devam ederiz. Şöyle demiş. Tahran'a herhangi bir taviz vermeye açık değilim. İran'dan gelen son açıklama, barış anlaşması yanıtı bir hayal kırıklığı yarattı diyor New York Post. Ve Tahran'a herhangi bir taviz vermeye açık değilim. İran yakında neler olacağını biliyor ifadesini kullanıyor ve kısa bir telefon görüşmesi yapmış. Şu an ben hiçbir şeye açık değilim demiş. 20 yıllık bir moratoryumu kabul eder misiniz diye sorulmuş. Yani nükleer uranyum zenginleştirmeyi durdursunlar, bunu kabul eder misiniz? Hiçbirine açık değilim diyor Amerikan Başkanı. Ve çok fazla şey bir anda yaşanıyor. Ben bunun hakkında daha fazla detay veremem ifadelerini kullanmış. Lindsey Graham'ın bu askeri operasyonları yeniden başlatma konusunu da yine New York Post sormuş. Şöyle söylemiş. Size şunu söyleyebilirim. Onlar her zamankinden daha fazla anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü yakında neler olacağını biliyorlar ifadelerini kullanmış. Bu bir müzakere süreci, aptal olan olmak istemiyorum demiş.
3: Şimdi şöyle biraz toparlayayım. İran Pakistan'a teslim ettiği yanıtında şunu çok net söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tam istediği bütün söküm yerine, yani nükleer tesislerin sökümü yerine ısrarla dondurma konusunda en fikir. Ve Amerikalılar en son bir tesis kalsın %25 noktasına gelmişlerdi. İran burada bir ayrışma sürecine giriyor. İki, bu zenginleştirilmiş uranyum meselesini Amerika Birleşik Devletleri kendisine isterken Çin ve Rusya'nın ismi geçmişti ama İranlılar Rusya konusunda sıcak olduklarını ifade ediyorlar. Üçüncüsü, siyasi bir formülasyonla bu anlaşmanın kendi iç kamuoyunda ve kendilerini rahatlatacak Trump'ın bahsettiği bir teslimiyetten ziyade, tırnak içinde söylüyorum, bir yenişememe durumu üzerinden formüle edilmesini istiyorlar. Biraz önce bahsettiğim savaş tazminatından vazgeçebileceklerini, bunun yerine ekonomik kolaylıkların kendilerini rahatlatabileceğini söylüyorlar. Uluslararası garantiler konusunda ilk günden itibaren Tahran aynı yerde duruyor. Yani Washington taahhüdünü sağlayabilir ama İsrail'e güvenmiyoruz. Bu nedenle uluslararası garantörlük istiyoruz ki bu uluslararası garantörlük anladığım kadarıyla Çin ve Rusya'nın da işin içine girdiği, büyük ihtimalle Birleşmiş Milletler'in de işin içine girdiği, belki de Körfez'in de kısmen girdiği bir geniş yelpazeyi talep ediyorlar. Hürmüz Boğazı'nı kademeli güvenli bir şekilde açabiliriz diyorlar. Bu abluka meselesiyle bağlı. Bir diğeri diyorlar ki yani bu nükleer meseleyi Hürmüz'den ayıralım. Yani Hürmüz'ü ve nükleer meseleyi birbirine bağlamayalım. Şimdi deniz meselesini, Hürmüz'ün açılma meselesini ayrı konuşalım. Nükleer müzakereler meselesini ayrı konuşalım. Biraz önce bahsettiğim Pakistan ve Uman'ın burada rol alabileceğini ifade ediyorlar. Fakat sıkıntı şu. Biraz önce hocam çok güzel ifade etti. Yani şimdi bu Putin'i bekliyoruz, biz Çin'i bekledik ama şimdi Trump Çin'den geldikten sonra benimle görüşmedi, seninle de görüşmedi. Gitti Netanyahu ile görüştü.
1: Evet.
3: Şimdi dolayısıyla da burada esas karar verici kısmı yine oraya geliyor. Bölgeyi iyi analiz edenler diyorlar ki yani şöyle bir bu savaş boyunca Trump ve Netanyahu görüşmesine bakın. Ne zaman bu görüşme gerçekleşirse Trump'ın şeyi daha yükseliyor. Yani söylemleri daha yükseliyor. Hani belli müzakere noktasına geldikleri yerlerde bunun daha yükseleceği.

0: geleceğini söylüyorlar. Hasan abi ifade etti. Bugün Fars Körfezi İdaresi olarak İranlılar o terimi kullanıyorlar. Bir idare oluşturdular. Bununla ilgili olarak bir şey yayınladılar. Fakat esas tekrar altını çizerek söyleyeyim. Şimdi İran'da 2-3 gündür televizyonlarında şunu görüyoruz. Silahlı eğitimlerin verildiği, işte Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarına ateş edildiği, meydanlarda işte halkın silahlanma meselesiyle ilgili bir psikolojik şey kısmı yürüyor.
1: Spikerler televizyon haberlerine tüfekle çıkıyor.
0: Tabii tüfekle çıkıyorlar, bir kısım yürüyor. İkincisi, yanılmıyorsam galiba meclis başkanı Çin özel temsilcisi olarak atandı. Şu an herhalde yanılmıyorsam İran'ın 2-3 ülkede böyle bir özel temsilcilik mekanizması var. Şimdi El Cezire de geçiyor, bütün uluslararası basın da geçiyor bir yarım saat önce. Şimdi İran medyası ısrarla ve ısrarla bir şey söylüyor. ABD İran petrolü üzerindeki bazı yaptırımları hafifletmeyi, nükleer sınırlamada esneklik göstermeyi, sınırlı fonları dondurmaktan vazgeçmeyi kabul etti diyor. Trump bunun karşısında işte biraz önce okudun.
2: Evet. Hiçbir yok şey böyle kabul bir şey etmedim diyor. Diyor.
0: Yok böyle bir şey diyor. Dolayısıyla da ben şöyle bakıyorum. Trump İran'ın bir önceki durumuyla ilgili neleri değiştirebileceğini görüyor. Ama kendisinin de ne vermesi gerektiğini az çok biliyor. Dolayısıyla bir taviz ortamı söz konusu. Fakat çok açık söyleyeyim. Ben Çin seyahati sonrası hatırlarsam bu stüdyoda söylemiştim. Yani savaş başlarsa ondan sonra başlar ama farklı bir konsept olur. Bir Putin'i de beklemek gerekiyor diye düşünüyorum ama Trump bekler mi? Netanyahu bekler mi? O da bir muamma.
3: Ama saat olarak bakarsan Amerika'nın saat dilimi olarak Pekin'den yaklaşık 10 küsur hatta 13-14 saat sonrasını dolayısıyla önce onlar görüşecek sonra durum odasında kendi güvenlik
0: ekibini. Bekleyecekler ekibine. Diyorsunuz.
3: Bence bekleyecekler.
2: Saat farkı yani bu gece nedeniyle.
3: Yani hani eğer bu gece vuracaklarsa diyelim ki İran'ı o zaman niye pazar günü Amerikalı yetkililer Trump salı günü kendi güvenlik ekibini durum odasında toplayıp son bir değerlendirme yapacak diye açıklama yapıldı. Peki. O son değerlendirme muhtemelen Şii ile Putin artık Şii ile Trump ne konuştularsa onunla ilgili olarak bir değerlendirme yapacaklar ve belki de kendi aracılıklarıyla Amerika'ya bir şey söyleyecekler.
2: Ne olabilir hocam? Yani varsayım yani, üzerinden gidelim.
3: Şöyle yani dönüp Rusya'da şey diyebilir. Zaten şimdi oyun öyle bir enteresan ki bakın El Cezire'de çok kısa bir zaman dilimi önce ben de onu yakaladım. Şimdi şeyler, şimdi algoritmalarımız ekonomi siyaset diye değişiyor ya. Nevzat Hoca şeyleri yakalıyor haklı olarak. Siyasetle ilgili kısımları yakalıyor. Ben de ekonomiyle ilgili. Al Cezire şöyle bir enteresan detay paylaşmış. Ama sen söylemiştin tabii yine hocam arada. Hazine Bakanı Amerika'nın yaptığı bir açıklamayla bu savaş nedeniyle ortada kalan yani bir nevi böyle rehine kalmış gibi yani okyanusun ortasında kalmış olan Rus petrolünün ticarete konu olması için çok özel bir 30 günlük lisans.
0: Çünkü kimse alamıyor korkusundan.
3: Ama şimdi bu aynı zamanda Putin'e de mesaj. Yarınki görüşmeden önce. Yani biz şimdi olayları hep birbirine belki bağlayarak bu dönemi okumamız gerekiyor. Yani Amerikan Hazine Bakanı eğer Amerika Putin'e bir mesaj vermek istiyorsa bak senin şu anda bu tankerlere doldurulmuş olan ham petrolünün ticarete konu olması için biz bir hamle yapıyoruz. Belki bu mesajın üstüne Putin yarın Pekin'e gittiğinde belki orada zaten Şii ile Trump arasındaki görüşmeden dolayı orada derin bir gündem var. O derin gündem sonrasında belki dönüp Çin ve Rusya bazı nedenlerle Amerika'nın belki bir miktar İran'la müzakerede elini güçlendirecek bir şey yapacaklar. Amerika'da bu imkanı alarak İran'a diyecek ki bak senin arkandaki iki ülke de bunu böyle söylüyor. Bunu daha fazla zorlamayalım. Yani Hürmüz'den hiç para almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçişi bir tek İran şöyle evet der. Onlarca yıldan beri İran'ın çok vahşi bir şekilde dondurulmuş paraları var. Bunlar yüz milyarlarca dolar batıda. Dolayısıyla bunların oldukça anlamlı bir bölümüne kısmi olarak İran'ın